0: Çok karışık aslında gündem. Tek tek gidelim. Şimdi cumartesi günü genel merkeze gelmesi bekleniyor Kılıçdaroğlu'nun. Yine bir kurultay çıkmazı var. Bugün Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Dedi ki gelin 2 milyon üyeyle biz yeni genel başkanı seçelim. Kemal Kılıçdaroğlu bir iki gündür rahatsız sanıyorum. Evinden çıkmıyor. Bir de onun yerine konuşan Müslüm Sarı var. Onlar da diyorlar ki biz diyalog yolunu açtık. Onlar bize bir cevap vermediler. Şimdi işi siyasi tartışmaya çekiyorlar. Bir bugün neler yaşandı özetleyelim CHP Genel Merkezi'nde.
1: Şöyle, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bugün tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor. Birkaç gün önce burada olağanüstü bir hareketlik vardı haliyle. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bizimle birlikte birkaç gazeteci arkadaş var yine etrafıma baktığımda ve hemen Nizamiye'de güvenlik görevlileri dışında herhangi bir kimse yok. Gün içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları geldi buraya. Bazı incelemelerde, değerlendirmelerde bulundular ve daha sonra genel merkezden ayrıldılar. Şimdi genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta burada olacak ve burada kendisini destekleyen partililere seslenecek ve o gün yine başka bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Örgütü'nün önünde Özgür Özel partililerle bir araya gelecek. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu programı belliydi. Yani 30 Mayıs'ta burada olacağı açıklanmıştı. Saat 12'de buradaki program başlayacağı ifade edilmişti. Bu kamuoyuyla paylaşılmıştı. Daha sonra bu tarih ortaya çıktıktan sonra Özgür Özel de Ankara İl Örgütü'nde partililerle bayramlaşma kararı aldı. Yani o gün çok önemli. Neden önemli? Bir yanda Özgür Özel Güven Park'ta Ankara İl Örgütü'nün önünde partililerle bayramlaşırken bu sürece dair Kemal Kılıçdaroğlu'na dair mesajlar verecek. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ise sürece dair en net, en kapsamlı açıklamalarını burada gerçekleştirecek. Edindiğimiz bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu kucaklayıcı, kuşatıcı, tansiyonu düşürmeye dönük mesajlar verecek. Şimdi o tarihe gözler çevrilmiş durumda. Bir yandan da tabii ki gün içinde peş peşe gelen açıklamalar vardı. Onları da aktarmakta fayda var. Özgür Özel İzmir'den seslendi. Bu arada son dakika bilgisi var, hemen onu da aktarayım. MHP lideri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bayramını tebrik etti. Burada az önce gelen bilgi. Özgür Özel'le de görüşmüştü MHP lideri Devlet Bahçeli. Onun da bayramını tebrik etmişti. Şimdi ise MHP lideri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak bayramını tebrik etti. Bu sıcağı sıcağına bu notu da paylaşmış olalım. Şimdi geçelim bayramlaşmaya. 30 Mayıs'ta dediğimiz gibi burada mesajlar verilecek, ancak 28 Mayıs'ta da partiler arası bayramlaşma var. Her bayramda olduğu gibi siyasi partiler birbirlerini ziyaret ederek bayramlaşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hangi partiler gelecek, hangi partiler gelmeyecek, bu önemliydi. Şimdi DEM Parti'nin tavrı şöyleydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, genel merkezine bir ziyarette bulunmayı, bayramlaşma ziyaretinde bulunmayı bulunmayacaklarını ifade etmişlerdi. Yine edindiğimiz bilgilere göre Özgür Özel'in oluşturacağı bir heyette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Orada da bir bayramlaşma olmayacak. Yani daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bayram ziyareti gerçekleştirmeyecek DEM Parti. Özgür Özel onun oluşturacağı heyete de herhangi bir ziyarette bulunulmayacak. DEM Parti heyetinin son almış olduğu karar bu şekilde.
0: Bir dakika.
1: Bağlanmadan önce
0: İlter,
1: de yine...
0: İlter bir saniye. Şimdi DEM Parti Özgür Özel kanadıyla bayramlaşacak. Doğru mu?
2: Yok,
0: ikisiyle de bayramlaşmayacak. DEM Parti CHP'yle
1: bayramlaşmayacak.
0: DEM Parti CHP'yle bayramlaşmıyor.
2: Evet.
1: Bayramlaşmayacak.
0: Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşmıyorlar.
1: Evet, bayram.
2: Hayır canım. Özgür Özel'le de bayramlaşmıyor.
1: Şöyle.
2: Yani DEM Parti
1: ikiz ne yani ne Özgür Özel'le ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nu oluşturacağı heyetlerle bayramlaşmayacak.
0: Tamam, Kılıçdaroğlu'nun
1: yani
0: oluşturacağı...
1: Yani iki tarafla da bayramlaşmıyor.
0: Tamam, iki tarafla. Yani DEM Parti CHP ile evet, bayramlaşmıyor sonuç olarak.
2: Yani beni kendi iç meselelerinize dahil
1: şimdi
2: etmeyin mesajı
1: sordum,
2: var.
1: Ben burada...

0: Yabancısı
1: neden, neden? Bunu aç, bu ne demek? Çünkü Özgür Özel meclise gittikten
0: şöyle,
1: sonra önce
0: iki tarafta randevu istemiş.
1: Gitti.
0: Doğru. Mutlak butlan kararına zaten tepkiliydi DEM Parti ve nihayetinde bu mutlak butlan kararıyla yeniden göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini muhatap alıp bayramda özellikle bir ziyarette bulunulması beklenmiyordu. Bu zaten açıklanmıştı. Özgür Özel'in oluşturacağı heyetle bayramlaşma olacak mı? Bu merak ediliyordu. Biz bayramlaşma olur diye açıkçası tahmin ediyorduk, ancak DEM Parti iki tarafla da bayramlaşmayacak. İki tarafta randevu istemiş DEM Parti'den. Ancak DEM Parti yönetimi iki tarafa da randevu vermeme kararı aldı. Yaklaşık yarım saat önce DEM Parti kaynaklarından edindiğim bilgi bu şekilde.
2: Şimdi bu şu.
1: Bu ne demek?
2: Buna bazıları ilmi siyaset diyor. Yani ne şiş yansın ne kebap yansın da diyebilirsin. Yani şimdi DEM Parti bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bayramlaşmıyor onunla. Ama bir taraftan da Özgür Özel'in bayramlaşma talebini de karşılamıyor. Yani her iki tarafı da bir şekilde memnun etme çabası gibi görülebilir.
1: Evet İlter.
0: Şimdi İyi Parti'ye geçelim. Hı hı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz'ın başkanlığında bir heyet oluşturulacak ve bayramın ikinci günü mecliste Özgür Özel'in oluşturacağı heyeti ziyaret edecek İyi Parti. Zaten buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmeyeceklerini açıklamışlardı. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özgür Özel'i ziyaretinde mutlak butlan kararına dair eleştirisini aktarmıştı. Ve beklendiği gibi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde o gün İyi Parti olmayacak. Özgür Özel'in oluşturacağı bayramlaşma heyetini mecliste ziyaret edecek.
1: İlter, bir müsaadenle.
0: Bir de karşılıklı gelen gün içinde
1: Evet. Açıklamalara
0: sonra
1: geçmeden.
0: Sonra da anlatabilirim Merve Tepe.
1: Açıklamaları vereyim, ondan sonra konuşalım seninle. Biraz bekleteyim seni müsaadenle. Oğuzhan'a gidelim. Oğuzhan Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeydi bugün. Bir soralım, bugün gün boyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde neler yaşandı? Kimler geldi, kimler gitti? Nedir Oğuzhan son durum?
3: Evet, hayırlı akşamlar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki son 3 gündür evinden dışarıya çıkmıyor. Özellikle tabii ki CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye kriziyle birlikte gelişmeleri evinden takip ediyordu. Özellikle tabii kendisinin sağlık problemleri olduğu söyleniyordu. Ve bu sağlık problemlerinde ses tellerinden kaynaklı oldu. Bu sebeple evinden dışarı çıkmayı tercih etmedi. Gelişmeleri televizyondan yaptığı telefon görüşmelerinden takip etti. Bizlere verilen bilgiler arasında tabii ki bu 3 günlük süre zarfı içerisinde de birçok ziyaret gerçekleşti. Özellikle tabii ki bugün Müslüm Sarı, Mahir Polat gibi isimler geldi. Sarı görüşme sonrasında açıklamalar yaptı. Özellikle Özgür Özel'in 2 milyon üyeye danışalım, genel başkanı seçelim çağrısına kendisi yanıt verdi. Biz genel merkeze giderek kurultayla ilgili ne zaman, nasıl yapalım, yol haritası ne olsun diye konuşmak istedik ama bize diyalog kapılarını kapattılar. Bundan sonraki süreç tamamen siyasi polemik olarak ifade edilebilir dedi. Tabii ki bu isimlerle birlikte ziyaretlerde devam etti. Özellikle Faik Öztrak, Enis Berberoğlu, Hüseyin Yıldız, Hasan Öztürkmen gibi isimlerin de kendisini ziyaret ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle Faik Öztrak'la birlikte CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ziyaretin ardından konuttan birlikte ayrıldılar ama Hüseyin Yıldız bizlere kısa bir açıklama yaptı. Özellikle kendisi yaptığı açıklamada genel merkezi mutlak butlan sonrası CHP'ye gönderilen tahliye edilme sürecine ilişkin açıklamalarında CHP tarihinde ilk defa milletvekilleri CHP genel merkezine giremediler dedi. Bizleri CHP genel merkezine almadılar dedi. O gün orada yaşanan olayların sorumlusu Özgür Özel ve arkadaşlarıdır şeklinde ifadeler kullandı. Yine tabii ki CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de bir ziyaret gerçekleştirdi Kılıçdaroğlu'na ve o da aslında benzer ifadeler kullandı yaptığı açıklamada. Ve yine tabii ki kurultaya ilişkin henüz bizde tabii ki
4: kurultay gerektiğini düşünüyoruz.

0: dedi. Hukuki olarak şu an bir tedbir kararı var. Bu sebeple henüz bir zamanla ilgili argüman sunmak yanlış olur dedi. O yüzden zamanı ile alakalı iki CHP sözüne ilişkinde tabii ki açıklamaları bulundu ve kendisi yaptı. Sözü emanete yapılacak en büyük kötülüktür dedi. Biliyorsunuz özellikle Özgür Özel birçok yaptığı açıklamada baba ocağı olarak nitelendirmişti genel merkezi ve burada özellikle buna hitap ederek tabii ki Mustafa Adıgüzel iki CHP var sözü emanete yapılacak en büyük ihanettir ifadelerini kullandı. Tabii ki gün boyu dediğiniz gibi aslında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde bekledik. Biz burada nöbetimizle devam ediyor. Gün boyu Kılıçdaroğlu dediğimiz gibi birçok ismi ağırladı. Bu isimlerden özellikle bizlere açıklama yapanlar oldu. Şu an için Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünün sakin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ilerleyen saatlerde de nöbetimiz devam ediyor olacak ve gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkür ederim Oğuzhan Gültekin. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesinin birkaç gündür kötü olduğunu ve hasta olduğuna dair açıklamalar yapıldı. O yüzden kameralar karşısına geçmiyor denildi. Bunu birazdan sorarız. Tabii şu an Kılıçdaroğlu'nun görünmemesi doğru bir strateji midir? Belki siyasi olarak da bunun bir yorumu vardır. Konuşuruz ama şu açıklamaları önce bir vermek istiyorum. Özgür Özel'in ve Müslüm Sarı'nın açıklamalarını. Şimdi Özgür Özel bugün çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki 2 milyon üyemizi çağıralım. Bu 2 milyon üyeyi sandığa götürelim. Onlar seçsinler. Yani delege sistemi değil, onlar seçsinler. 2 milyon üye seçsin bizim genel başkanımız dedi. O açıklamaları bir verelim.
2: Benim Kemal Bey'e önerim şudur. Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta içindeki pazar günü. Nasıl ben Ekrem Başkan'ın seçimi için sandığı koyduysam, tüm üyeyi davet ettiysem, Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrümde hiç anlamında geçeceğim.
1: Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bu açıklamaya çok sert bir yanıt var. Müslüm Sarı bir açıklama yaptı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili diyor ki biz geldik, o gün görüşmek istedik, konuşmak istedik ama onlar buna yanaşmadılar. Şu an yaptıkları sadece bir siyasi polemik. Eğer diyalog yapmak isteselerdi, yani konuşmak, görüşmek isteselerdi zaten bizimle görüşürlerdi. Şu an başka bir şey yapıyorlar diyor. O açıklamayı da bir verelim.
3: Özgür Bey İzmir'den bir çağrıda bulundu. Haberiniz var mı bilmiyorum. Yoksa ben size söyleyeyim. Kemal Bey'e çağrıda bulundu. Gelin 2 milyon üyemizin önüne sandık götürelim. Onlar seçim yapsın.
4: Yani Özgür Bey örgüte danışmak istiyor ise, değilse biz biliyorsunuz 2 gün önce genel merkezin önüne geldiğimizde milletvekili arkadaşlarımız, parti üyesi ve yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız bir olağanüstü gibi bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrası ben siyasi polemik olarak görüyorum.
1: Evet, şimdi Ankara kulislerinde konuşulanları sormayacağım İlker'e sormayacağım. Zafer Bey başlayalım. Yani bu kurultay sorma bana, yani kurultay tarihini konuşmayalım yani dediniz ama şöyle kurultay diye şimdi burada asıl dikkat çeken soru şu, ben onu söyleyeyim, bakın Özgür Özel'in açıklamalarında çok önemli bir şey var. Diyor ki biz yokuz dersek, CHP budur dersek, yani ben yokum, Ekrem İmamoğlu yok, %5'in %3'ün altına düşer CHP diyor.
5: Ya tabii bunu söylemek için, söyleyebilmek için elinizde somut bir veri olması lazım. Şimdi bak, çok aslında somut bir gösterge var. Genel merkezin önüne insan çağırdılar değil mi? Bir sürü insan çağırdılar. Hı-hı. Bak, CHP'nin sadece Ankara'da 200 bin üyesi var. Kayıtlı üyesi var. Genel merkezin önüne kaç kişi geldi? En iyimser rakamlarda 5 bin kişi geldi.

0: en iyimser rakamlardı. Bu gelenlerin çoğu da bir takım marjinal yapıların flamaları ve bayraklarıyla geldi. Ya sen genel merkezin önüne 5000 kişi toplayamamışsın. Eleştiri olarak söylemiyorum. Hani biz olmazsak %3-5'e düşer. Diyorsun ki başka yerlerden adam getirdiler. Peki senin adamların neredeydi? Neden gelmediler? Acaba sen iddia ettiğin kadar geniş bir partiliğe hitap etmiyor olabilir misin? Yani en somut veri ben sana söyleyeyim. Ben bakıyorum anket yayınlanıyor. Ne çabuk yaptılarsa o anketleri hemen. Mutlak butlan anketi. Ne zaman yaptınız? Kime sordunuz? Nasıl yaptınız? %32.4 ile işte yeni parti çıkıyor. Mevcut CHP 2 çıkıyor falan filan. Kardeşim en somut gösterge bak. Hafta sonu Ankara'daki genel merkezin önüydü. Ya da sen Kızılay'a kaç kişiyle yürüdün? Bugün İzmir'de meydanda kaç kişi topladın? Ben biliyorsun bir süre İzmir'de yaşadım, İzmir'de çalıştım. Oradan gazeteci arkadaşlarla konuştum. Yani asıl miting yapılan meydan değil orası.
1: Değil.
0: Ve diyorlar ki ya taş çatlası 15 bin diyen var. 10 bin diyen var, 7 bin diyen var ama 20 bin var diyen yok. Ki bak 20 bin diyen yok. E şimdi 30 tane belediyen var senin orada, 29 tane belediyen var. Büyükşehir Belediyesi sende. Ya acaba bir yerlerde biri Özgür Bey'i yanıltıyor olabilir mi bu rakamlar konusunda? Ya biz olmazsak %2-3 neden? Ya bir laf vardır hani teşbihte hata olmaz. Mezarlıklar vazgeçilmez olduklarını düşünenlerle doludur diye. Bu biraz siyasette de böyledir aslında. Ben bu söylemi çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Bir de bak bu 2 milyon üyeyle seçim yapalım. Ekrem İmamoğlu'nu kaç oyla Cumhurbaşkanı adayı seçmişlerdi hatırlıyor musun? 14.850.000.
1: Değil mi? 16.
0: 14.850.000 oyla seçildiğini.
2: Bir dakika, o kadar
0: Özgür
2: zaten
0: Bey açıklamıştı. Ya Allah aşkına bir pazar günü göstermelik bir ön seçim yapıldı. 1.633.000 CHP üyesinin o seçime katıldığı iddia edildi ve akşam saat 5'te açıkladılar. 14.850.000 oyla seçildik. Öyle bir seçim yok ya. Bir kere o seçim hakim gözetiminde bile yapılmadı. Öyle söyleyeyim. Tabii oradan bir alışkanlıklar olduğu için muhtemelen yine öyle bir seçim sonucu ilan ederiz mantığıyla herhalde bunu söylüyor. Ha Allah var, kamuoyunu, algıyı iyi idare ediyorlar. Yani anketçiler Özgür Bey'in söylediğini söylüyor. Gazeteciler aynı şeyi söylüyor. Ya işte Kılıçdaroğlu %2 oy alamaz, %3 oy alamaz. Ben hani somutlaşmayan hiçbir şeyi bu kadar net bir şekilde ifade etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama siyaset yapıyorlar tabii. Bunlar da bunu söyleyecek. Hı hı. Çok normal. Fakat Kılıçdaroğlu'nu ben Merve çok bugüne hazırlanmış şekilde görüyorum. Yani Kılıçdaroğlu daha bu mutlak butlan kararı çıkmadan eğer çıkarsa hangi gün ne adımı atayım diye her şeyi ince ince planlamış, düşünmüş. Ben onu görüyorum. Bak bu grup başkanı seçilmesine bile ne cevap verdi Kılıçdaroğlu?
2: Hayırlı olsun.
0: Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun dedi değil mi? Mesela o gün kendisine bu haber geliyor. Sen kulis istiyorsun. Haber geliyor. Diyorlar ki, diyor ki iyi olmuş diyor. İyi olmuş. Aslında Özgür Bey'in grup başkanı seçtirilmesi, kendisinin bu göreve talip olması, Kemal Bey'in itiraz etmemesi ne demek biliyor musun? Özgür Bey'in mutlak putlanı kabul ettiği anlamına geliyor. Aslında orada Özgür Özel Ankara'ya deyim ben. Devlete mesaj veriyor. Diyor ki mesajınızı aldım. Ben grup başkanlığına geçiyorum diyor. Hı hı. Pazar günü ne yapıyor? Pazar günü de beyaz gömleğiyle yağmur altında genel merkezden Kızılay'a yürüyerek Silivri'ye mesaj veriyor. Senin için sokaktayım. Toma'nın bile üstüne çıkıyorum mesajı veriyor. Kulisi falan boş ver. Bak ben sana tarih vereyim. En geç bir aya böyle bir gündem kalmayacak. Sana o kadar söyleyeyim ben. En geç bir aya böyle bir gündem kalmaz. Siyasetçiler pragmatist insanlardır, akıllı insanlardır. Su akar yatağını bulur, taşlar yerine oturur. Kemal Kılıçdaroğlu daha da güçlenerek CHP'nin başında devam eder. Hı hı. O yavaş yavaş ivme belediye başkanlarından, milletvekillerinden Kemal Bey'e doğru kayar.
1: Doğru kayar diyorsunuz. Evet, İçerideki öyle. Özgür Özelciler, Ekrem İmamoğlu'cular falan kalmaz diyorsunuz.
0: Peki, ya konuşsan... Şimdi yeni parti diyorlar bak. Finansman sorunu var mı? Var. Bugüne kadar CHP'den ya da diğer partilerden ayrılmış, sosyal demokrat partilerden ayrılmış bir parti başarılı olmuş mu? Bir tek rahmetli Ecevit olmuş. O da Ecevit ya. Adam işte yani Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiş rahmetli Erbakan'la beraber. 77 seçimlerinde %42 oy almış. İktidara da 99'a gelene kadar işte başbakanlık dahi yapmış koalisyon hükümetlerinde.

0: öyle gelmiş. Yani ince ince, ilmik ilmik işleyerek gelmiş. 7 vekille, 10 vekille. Ecevit dışında bunu başarmış herhangi bir Sosyal Demokrat Parti yok.
1: Yok.
0: Ben kurulacak olası bir partinin de böyle bir şansının olmayacağı düşüncesindeyim.
1: Konuşuruz onu, bu Ekim Partisi biz çıkarsak şöyle olur böyle olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu ne kadar düşer. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir kesim olduğu için, böyle bir taban olduğu için ben de hani sosyolojik olarak çok mümkün olabileceğini
0: partisel
1: düşünüyorum.
0: Partisel aidiyeti çok yüksek bir
1: çok,
0: seçmen.
1: Çok,
0: CHP
1: çok,
0: seçmeni.
1: Çok. O yüzden onu konuşuruz ayrı ama şu İzmir'deki görüntüler, İlter, Ankara'da nasıl okundu bu İzmir mitingine bu kadar az katılım, beklendiği gibi bir karşılığı olmaması, genel merkezde nasıl yankılandı bu?
2: Şu anda genel merkezde şöyle aktarayım Merve, Kemal Kılıçdaroğlu kendi planına odaklanmış durumda. Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar, mitingler vesaire, bunlar tabii ki yakından takip ediliyor ama Kemal Kılıçdaroğlu özellikle 30 Mayıs gününe özel hazırlanıyor. Buna odaklanmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarda bunu söylüyorlar. Burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde eğer Kemal Kılıçdaroğlu güçlü bir başlangıç yaparsa, yani burada mutlak butlan kararının olduğu gün kalabalık toplanmıştı. Yeterli olmadığı ifade edildi. Özgür Özel'e yakın isimlerde daha fazla olabilirdi şeklinde de yorumlar yapanlar vardı. Şimdi büyük bir kalabalıkla burada Kemal Kılıçdaroğlu gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Siyasette başlangıçlar önemli, iyi bir başlangıç iyi bir sonuç getirir şeklinde bir yaklaşım, bir gerçek de var. Bu nedenle de Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu başlangıcı iyi ve güçlü yapmak istiyorlar. Burada şimdi İstanbul'dan da katılımlar olacağı ifade ediliyor buradaki bayramlaşmaya. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde bir bayramlaşma olacak ve her yerden, sadece Ankara'dan değil başka kentlerden de bayramlaşmak için, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için partilerin gelmesi bekleniyor. Buna göre de bir hazırlık yapıldığı ifade ediliyor. Bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir hazırlığı da parti meclisi toplantısı. İlk parti meclisi toplantısı 1 Haziran'da gerçekleşecek. Şimdi o parti meclisi toplantısında ihraçlarla ilgili bir adım atılır mı şeklinde sorular var. Ancak ilk toplantıda böyle bir şeyin olması tabii ki beklenmiyor. Kaç parti meclisi üyesi gelecek? Tebligatlar yapıldı. Kaç kişi gelmeyecek? Onu öncelikle bir görmesi gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Buna göre de bir bir adımı olacak ilerleyen süreçte. Tabii bazı isimlerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yollarını ayırması, yani bir disiplin sürecinin başlatılması bekleniyor. Onun da bugünden yarına olması beklenmiyor. En azından edindiğimiz bilgiler bu şekilde. Parti disipline aykırı hareket edenler, mesela hain Kemal sloganı atanlar, attıranlarla ilgili bir disiplin süreci kesin olarak başlatılacak. Burada da parti meclisindeki dağılım çok önemli. Özgür Özel'e yakın kaç kişi var? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutan kaç kişi var? Burası önemli çünkü bir milletvekiliyle ilgili ihraç kararı parti meclisinde değerlendiriliyor ve nihayetinde Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilip gönderilmeyeceği bir ismin parti meclisi buna karar veriyor. Bu anlamda buradaki dağılım da oldukça önemli.
1: Abdurrahman Bey, AK Parti nasıl bakıyor bu yaşananlara?
3: Ya AK Parti'nin pozisyonu net. Yani bu meseleyi biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bir iktidar meselesi, iktidar krizi olarak görüyoruz. Ve bu bize dair herhangi bir şey söylemiyor. Yani şöyle düşünün, temel argüman neydi? Hı-hı. Temel argüman her zaman şu. Şimdi Özgür Özel bir siyaset dizaynı yapmaya çalışıyor. Dizaynında şu var. Diyor ki yani benim kendi ana bir teşkilat, örgüt yapım var CHP olarak. Bu cepte zaten. İkinci bir unsurum var, işte sempatizan grubu diye adlandırabileceğimiz, daha böyle CHP'ye sıcak olan, daha CHP'ye yakın duran ama hani bir şekilde CHP ile de hangi blokla da, işte Kılıçdaroğlu veya Özel, bu da zaman içerisinde değişebilecek bir blok. Üçüncü bir de grup var, tarafsızlar ama daha işte soldan yana, biraz daha iktidar muhalifi olan, AK Parti muhalifi olan bir grup var. Şimdi Özgür Özel epey bir zamandan beri, özellikle bu süreç 19 Mart'ta İmamoğlu ile birlikte başlayan sürecin buralara geleceği CHP'liler tarafından biliniyor ve bekleniyordu. Yani bu yeni bir şey değil. Bir buçuk yıldır, neredeyse bir buçuk yıldır Özgür Özel o ilk zamanının aksine son derece düşük profilli bir siyasal dil kullanıyor. Çok da gerçekten nahoş bir üslup kullanıyor ve bu üslubu esasen belirli bir siyasal strateji dahilinde yapıyor. Rastgele bir olay değil. Belirlenmiş, kendisi açısından şuna matuf bir strateji bu. Diyor ki ya ben günün sonunda kendi kitlemi tamam tutayım ama beraberinde o ikinci ve üçüncü kategori dediğim, ya biraz daha sempatizan ve ortadaki grup olabilecek insanları bir iktidar karşıtlığı bloğunda konsolide edeyim. Ve bunun için de ilk başta Cumhurbaşkanımıza, külliyeye, mevcut Cumhurbaşkanlığı sistem yapısına, AK Parti'ye kurumsal olarak ve sonrasında da bununla alakalı böyle özel belirlediği nokta isimler, işte Adalet Bakanımız başta olmak üzere nokta isimleri. Bu isimleri düşmanlaştırmak suretiyle kendi kitlesini keskinleştirerek bir iktidar karşıtlığı konsolidasyonu yaratmaya çalışıyor. Bu özel bilinçli bir siyasal strateji. Ha, bu siyasal strateji Türkiye'ye tıpkı Kılıçdaroğlu'nun zamanında olduğu gibi Türk siyasetine ciddi zarar veriyor, profili düşürüyor. Yani bir kalite problemini doğuruyor. Ama günün sonunda bir iktidar karşıtlığını kendisinde birleştireceğini öngördüğü bir siyasal stratejinin sonuçlarını arıyor. Ve burada da başvurabildiği en kolay yol, en basit çerçeve siyasetin yargı eliyle yahut doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığı eliyle, AK Parti eliyle, iktidar eliyle dizayn edildiği. AK Parti bütün tarihi boyunca, geldiği hareketin damarlarına, bütün detaylarına bakıldığında hiçbir zaman bu dönemde dahil olmak üzere böyle bir yola tevessül eden bir hareket değil. Cumhurbaşkanımızın geldiği, sadece kendi şahsi geldiği seyri, siyasal seyri incelediğimizde, baktığımızda zaten en başta yargı vesayeti dediğiniz olguya ve yargısal aktivizm olgusuna en başta Cumhurbaşkanımız ve ekibi o geldiği siyasal damar karşı çıkarak geldi. Ve bugün buna dair oluşabilecek siyasal komplikasyonların neler olabileceğini. Yani şöyle düşünün. Son 5 aydır CHP içerisinde ortaya çıkan rezillikler silsilesine şöyle bir bakalım. Ben Malatya'da, sadece Malatya üzerinde, Veli Ağbaba'nın Malatya'da, Veli Ağbaba'ya normalde destek veren medya kuruluşları veyahut STK'lar da dahil olmak üzere o son dönemki ortaya dökülen rezillikler, ifşa edilen rezilliklerin nasıl CHP'nin imajına, ilgili kişinin imajına nasıl zarar verdiğini ve bununla alakalı gerçekten bir ciddi kafalarda şüpheler oluşturduğunu, CHP'nin henüz daha belediyelerde ortaya dökülen bu rezilliklerin neticesinde ülkenin genel siyasetine hakim olma arzusunu, iddiasını nasıl sakata düşürdüğünü, sakatladığını, insanlar nezdinde kredibilitesinin, inandırıcılığının nasıl azaldığını hep beraber son 5 aydır yaşıyoruz. Yani Uşak'la yaşadık, Antalya'yla yaşadık, diğer örnekler zaten İmamoğlu dosyası, iddianamenin kendisi, içeriği, Aziz İhsan Aktaş'ı, Beşiktaş'ı, Beyoğlu'su, en son işte Üsküdar'a uzanan başka bir hikaye var, Adana Ceyhan'ı var, başka. Şimdi bir komple bir hikayenin, CHP'nin aslında iktidara makro anlamda, genel ülkenin genel iktidarına geldiğinde bu ülkeyi ne hale getirebileceğinin çok bariz fragmanlarını insanlar, toplum görmeye başladılar ve bunu satın almaya başladılar. Şimdi şöyle düşünün. İktidar olarak, AK Parti olarak biz mevcut zaten CHP'nin kendi içindeki bu rezillikler silsilesinin kendi adamları tarafından açığa verilmesi, afişe edilmesinden biz bundan sonra ya CHP ile alakalı yeni bir siyasi operasyona girişelim der miyiz? Böylesi bir şey akla rasyonel geliyor mu, mantıklı geliyor mu? Peki. Zaten kendi kendisini tüketen, kendi kendisini yiyen, kendi iç iktidar mücadeleleri neticesinde olayı bu tarafa getiren bir CHP. Peki. Ama bu mesele dediğim gibi AK Parti'nin gündeminde değil. AK Parti o kadar yoğun kendi içerisinde ya dış politikasını, savunma sanayini, terörsüz Türkiye'sini, ekonomide bir takım nakısaları, işte enflasyonu, hayat pahalılığını ve emekliler başta olmak üzere bir takım dezavantajlı toplulukların durumlarını nasıl iyileştirmeyi. Şu an tek gündemi bu AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanımızın programlarına baktığınız zaman akşama kadar bununla ilgili, bununla uğraşan bir siyasal ajandası var. Bu bir CHP'nin iktidar kokuşmasıdır.

0: çürümesidir. Ve bu işte ortaya yayılan koku da bunun bir tezahürü.
1: Bu arada bu sokakta verilmeyen desteğin de Uşak ve Antalya'da yaşanan olayların da parti tabanında, seçmen kesiminde çok büyük ciddi kırılma bir tepki olduğu için aslında bunu bilmiyorum, sessiz tepki mi denir ama bu da bir tepki olduğu söyleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabanına baktığımızda. Ekrem Bey, bu 2 milyon üye ısrarla kurultay, ısrarla 2 milyon üye ve bir kurultay talebini nasıl görüyorsunuz Özgür Özel'in? Kısaca lütfen Levent Hocam'a da söz vereyim.
2: Özgür Özel'in yaptığı şeyleri ben bütün düğmelere birden basma gayreti olarak değerlendiriyorum. Çünkü son birkaç gündür işte tanımam, kabul etmiyorum, işte böyle bir kararı işte kabul etmiyoruz falan deyip kararın açıklandığı Perşembe günü akşam saatlerinde daha hemen Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat, ardından Yargıtay'a müracaat var. Tanımadığı kararla ilgili olarak kendini hemen apar topar grup başkanı sestiriyor. Tanımadığı kararla ilgili olarak takım başka şeyler yapıyor, başka pozisyonlar falan alıyor. Yani bir yandan kararı tanımadığını söylerken bir yandan da kararı çok iyi tanıdığını, eninde sonunda yargının verdiği kararın o istedi diye geri döndürülemeyeceğini bildiği için bir yandan kitlenin hoşuna gidebileceğini düşündüğü atraksiyonlar yapıyor.
1: Direniyorum mesajı.
2: Ha, mesela direnmek. Yani eninde sonunda genel merkezde direniyorum dediğinde büyük ihtimalle Özgür Özel bile Kılıçdaroğlu'nun yeter artık çıkarın şunları dediği anda Ankara Emniyeti'nin işte şahit olduklarımızı mecburen yapmak durumunda olduğunu, çünkü mahkeme kararının mutlaka uygulanması gerektiğini Özgür Özel bile bilir. Bunu zannediyorum ortaokul çocukları bile farkındadır. Dolayısıyla orada mesela yaptığı bir açıklamayı hatırlıyorum. Nerede kriminal tip varsa falan filan diyor. Ve sonra anlıyoruz ki kriminal tipler onun yanında. Neden? Çünkü kendi genel merkezini adam yakıyor, yıkıyor, parçalıyor. Masaları, sandalyeleri aşağı atıyor falan. Polise, yangın söndürme tüpleriyle polise saldırıyor falan. Ve eninde sonunda zannediyorum toparlanması, İlter herhalde bize söyler belki az sonra, toparlanması bayağı uzun süren bir genel merkez geriye bırakıyorlar. Ve buradan hareketle kimin anladığım kadarıyla kriminal tipler olduğu anlaşılıyor biraz. Evet. Ve burada çıkmayacağım, kendimi kilitleyeceğim falan, eyvallah hadi çıkma, çıkıyorsun diye mecbursun. Ve çıktıktan sonra meclise yürüyeceğim. Buyur yürü. De niye yürüyeceksin? Yani meclise niye yürüyorsun? Ne var mecliste? Yolda yağmur yağıyor, ıslanıyor falan. Bilmiyorum, belki ironik tarafları vardı ama o arada denk gelen bir Toma'ya çıkıp elini kaldırıyor. Bir dakika ya, sen söylediği hiçbir şeyi yapamamış bir adamsın. Buradan kendine bir galibiyet çıkarmaya çalışıyorsan anlamsız. Mağduriyet çıkarma çaban da anlamsız, çünkü eninde sonunda bir sürü laf söylemiş, hiçbirinin karşılığını yapamamışsın. Şimdi geldiğimiz noktada efendim 2 milyon üyemiz falan filan. Şimdi bunu teknik olarak olabilir mi diye Abdurrahman Bey'e sormak lazım. Neden? 2 milyon üye 86. Olamaz. Tamam, Levent Hoca da olabilir. Türkiye geneli 81 vilayette 2 milyon üye. Biraz önce Zafer anlattı bu İmamoğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı adayı oylamasını. Komedi bir oylamadaydı. Toplam olarak bastırdıkları pusula sayısı kadar oy almış sayıldı. Kim uğraşacak onları saymakla falan? Bastırdıklarını bildikleri için o rakamı söylediler. Bu kadar oy alındı falan dedi. Bir dakika ya. Yani üyeleri biraz mecbur kalsalar anlarım ama sokaktaki insanın ne alakası vardı bu işte? Bu bir. İkincisi de şu. Türkiye genelinde 81 vilayette 2 milyon üyeyle seçim yapalım demek bence biraz dalga geçmek, topu taca atmak. Böyle bir şeyin bilmiyorum ama aklımın erdiği kadarıyla teknik olarak mümkün değil. Bir de bakın, net olan şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısı dedi ki ya arkadaşlar, siz bu partiyi kamu imkanlarını hortumlayarak ele geçirilmiş paralarla çaldınız. Biz bu ülkenin ana muhalefet partisini böyle sabıkalı bir şekilde çalmanıza kusura bakmayın müsaade etmeyiz. Niye? Para vererek, efendim market kartları dağıtarak, kimilerine belediye başkanlığı, belediye meclisiyeliği vaat ederek ve vererek, bu arada galiba 130 civarında delege yakınına SGK'lı iş imkanı falan filan sağlayarak, ki bunlar bildiğim kadarıyla hepsi devletin kayıtlarında var. Dolayısıyla birileri bir partiyi çalmaya kalktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı da bir dakika arkadaşlar dedi. Biz kara parayla bu partiyi size çaldırmayız ve alındı. Şu anda bakın karşı karşıya bulunduğumuz

0: Mahkeme kararının henüz kesinleşmedi ama bize getirdiği bir takım mecburiyetler var. Bu mecburiyetlerin en ağır tarafı şu: Özgür Özel burada yenilen taraf. İşte kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Kendini grup başkanı ilan ediyor. Hatta tuhaf şey, kendini grup başkanı ilan eden adam bayramlaşma için Ankara İl Merkezi'nde genel başkan titriyle insanları çağırıyor. Hı hı. Ya karar ver arkadaş, grup başkanı mısın, genel başkan mısın? Yani dolayısıyla bütün düğmelere birden basma gayreti, tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içerisinde olaylar belli ölçüde netleşecek. Yol haritası herhalde ortaya çıkacak. Çünkü şu anda hala bizim bilmediğimiz şeyler var. Bir, Yargıtay'a müracaat var mı? İki, parti meclisi 2023'teki haliyle, kurultay öncesi haliyle acaba Kılıçdaroğlu'na mı ağırlık verecek durumda? Yeni delege yapısı nasıl netleşecek? Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Parti kitlesi partilerini çaldığı netleşen bir ekibe ne kadar müsaade edecek?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün İzmir'de yaşananları konuşmuştuk. İzmir'e gideceğiz ama İzmir'le ilgili bir başka gelişme var. Tabii gündemin biraz alt başlıklarında kaldı. Güzelbahçe Belediyesi'nde bir yolsuzluk soruşturması. Güzelbahçe Belediye Başkanı ile eşi dahil 4 kişinin yargılandığı, gözaltına alındığı bilgisi vardı. Şimdi bir tutuklama da geldi. Tabii orası, bu arada Güzelbahçe için şunu söyleyeyim. İddialar, imarla ilgili bazı iddialar var. Orası çok zengin bir ilçe. İzmir'in hakikaten böyle zenginlerinin yaşadığı, müstakil evlerin olduğu bir ilçe. Orada da imarı olmayan arazilerin imara açıldığına dair belediye tarafından bazı iddialar var. Hem bu Güzelbahçe Belediyesi'nin operasyonu bir soralım, hem de yine bugün İzmir'deki görüntüler, hem işin tabii beklendiği gibi, istendiği gibi bir kalabalığın toplanmaması, sonrasında yapılan müdahale vesaire, bunların hepsi konuşuluyor. Bugün İzmir'de neler yaşandı? Tayfun Erden alalım ayrıntıları.
2: Tabii İzmir bugün çok hareketli bir güne uyandı diyebiliriz. Sabah 5.30 sularında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Güzelbahçe Belediye Başkanı ile birlikte toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan ikisi yurt dışındaydı. 5 kişi ise gözaltına alındı. İşte akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi Belediye Başkanı ile birlikte, işte toplam 5 kişi. Ve burada işte mahkemenin ardından mahkeme başkanı heyeti Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza mahkemesi hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliler Nermin Günay, belediye başkanının eşi Özden, Mustafa İnce ve Sezgin Kuş ise hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmedildi. Soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir dendi İzmir bu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Tabii günün en önemli olayı buydu aslında. Sabah saatlerinden öğlene kadar geçen süreçte tabii hem iddialar, özellikle imar yolsuzlukları ile ilgili iddialar, hem de belediye başkanına işte başta lüks bir araç verilmesi konusunda, tıpkı Özgür Özel olayında olduğu gibi, bir araçla ilgili iddialar da ortaya çıktı. Tabii ki gerçekler, daha doğrusu tabii olayın ana unsuru tabii ki Mustafa Günay. Aynı zamanda Veli Ağbaba'yla da hem Malatyalı, her ikisinin de Malatyalı olması, hem de girift ilişkilerinin olmasından dolayı da Veli Ağbaba'nın da burada soruşturmada adı geçtiğini söyleyebiliriz. Tabii öğlen saatlerinde işte tıpkı Ankara'daki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olduğu gibi, burada da bir çeşit işte o arbede sonucunda özellikle emniyet ekipleriyle partililer arasında bir arbede yaşandı. Tabi İzmir Valiliği bu konuyla ilgili yapılan başvuruda onlar Cumhuriyet Meydanı'nı istemişlerdi. Ancak bugüne kadar böylesine büyük mitinglerde hiçbir zaman Cumhuriyet Meydanı tahsis edilmedi. Bunda da aslında öyle oldu. Gündoğdu Meydanı işaret edildi. Tıpkı bütün başta 1 Mayıs olmak üzere eylem eylemlerde, gösterilerde Gündoğdu Meydanı işte partilere vesaire tahsis ediliyordu. Burada tabii ki öğlen saatleri 12'ye ulaştığında işte konvoyla birlikte Özgür Özel de Cumhuriyet Meydanı'nın olduğu bölgeye geldi ve burada tabii biriken ve içeri alınmayan kalabalık polis ekipleri arasında arbede patlak verdi. Sloganlar atarak barikatlara yüklenen ve demir bariyerleri aşmaya çalışan kitleyi durdurmak için de emniyet güçleri olaya müdahale etti. Hem de tomalarla birlikte tabii gerginliğin tırmandığı anlarda kalabalık içerisinden sıyrılan bir kişi bir tomanın üzerine çıktı. Onun üzerindeki hortumları patlattı. Aynı zamanda bir su topu var. Özellikle toplumsal olaylarda basınçlı su püskürten o aparatın üzerine çıktı. Hatta kırmaya çalıştı. Daha sonra ise Toma'dan emniyet güçleri tarafından indirildi ve o şahıs da şu anda gözaltında. Tabii aracın üzerindeki şahısın net kimliği şu an itibariyle yok. Aynı zamanda bir detayı da vermekte fayda var. Muharrem İnce eski Memleket Partisi otobüsünü işte bu mitingde ve İzmir programında Özgür Özel'e tahsis ettiği, hatta parti ambleminin de şoförün arkasındaki bölümde net bir şekilde görüldüğünü ifade edebiliriz. Evet, İzmir bugün sıcak, bugüne uyandı dedik. Birinci gelişme Güzelbahçe Belediyesi'ndeki başta imar yolsuzluğu olmak üzere 7-8 tane kalemde ki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ilk kez bir gözaltı sürecinde işlenen suçla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun maddelerini sıraladı. Ve bu da tabii konunun ne kadar mühim olduğunun göstergelerinden bir tanesiydi. Tabii belediye başkanı tutuklandı. Burada önemli detaylardan bir tanesi de şu. Güzelbahçe Belediyesi'ndeki işte milyonları bulan bu rüşvet ve yolsuzluk skandalı devam ederken belediyede çalışan yüzlerce işçinin de uzun zamandır maaşlarını parçalı ya da hiç alamadığı yönünde bilgiler var. Evet. Bu da aslında son derece tezat bir durum. İşçilerin bu duruma sokulması, bir taraftan da rüşvet, yolsuzluk. Tabii bir diğer konu da Özgür Özel'in buradaki miting olayında özellikle polisle partililer arasında yaşanan arbede. Bu da uzun yıllardır İzmir'de yaşanmayan olaylardan bir tanesi diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, kısaca şunu sorabilir miyim? Şimdi sen daha önce de takip ettin bu İzmir mitinglerini. Bugün ilgi nasıldı? Söylendiği gibi beklenen bir katılım yok muydu?
2: Hemen ifade edeyim. Şimdi bu mitingin yapıldığı meydan Gündoğdu Meydanı. Özgür Özel'in bindiği otobüs Gündoğdu Meydanı'nın tam girişindeki yolun üzerinde park edildi. Onun üzerinden konuştu Özgür Özel. Tabii şunu da uzmanlar ve gazeteci arkadaşlarımdan edindiğim bilgi şu. Geçmiş yıllara göre meydanda yapılan mitinglerin dışında işte bugünkü yapılan miting deniyor ama yoğun bir kalabalığın olmadığını söylemek mümkün. Tabii sorduğum birkaç gazeteci arkadaşıma sorduğumda bu bilgileri verdiler. Aslında tabii direkt İzmir'e gelmesi, Ankara'daki olayın ardından İzmir'e gelmesi de manidar aslında. Neden İzmir diye bütün gazeteciler aslında bu soruyu sordular. Tabii o İzmir'den Manisa'ya gitme ihtimali var ama İzmir'de böylesine gergin bir olayın, Ankara'daki gergin bir olayın ardından tekrar burada böylesine bir skandal olayın yaşanması da aslında İzmir'in hak etmediğini söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ederim Tayfuner, kolaylıklar diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkürler. Şimdi Levent Ersin Oranlı'ya soralım. 2 milyon üye
3: var mıymış?
1: Varsa da yasal olarak Özgür Özel'in şimdi çok yoğun bir kurultay baskısı var. Hı. Ve Kılıçdaroğlu'nun da kurultaya kolay kolay gitmeyeceği belli gibi görünüyor. Bu iş nasıl hukuki olarak çözülebilir?
3: Kemal Bey kurultaya gitmeyecek değil, gidemeyecek. Şimdi Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nin almış olduğu konusuzluk bakımından red kararı Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 36. Hukuk Dairesi diyor ki biz şu şu şu yönlerden sakat bulduğumuz için bir ihtiyati tedbir kararı alıyoruz. Siyasi partiler kanununda hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu ve medeni kanun hükümleri geçerlidir. Bu tip durumlarda ihtiyati tedbir kararı aldığınızda partinin, derneğin, vakfın tüzel kişiliğini korumaya gayret edersiniz siz. Ne için korumaya gayret edersiniz? Dava tamamlanıncaya kadar, karar kesinleşinceye kadar siz yönetimde oturun. Yönetime ilişkin zorunlu

0: işleri yapmaya devam edin. Eğer partiniz seçime gidecekse partinizi seçime götürün. Disiplin süreçleri varsa bunları yapmaya devam edin. Bir takım alınacaklar, verilecekler varsa bunları yapın. Ancak bunlar genel yetkidir. Şayet Kemal Bey partisini kurultaya götürebilecek bir yetkiye sahipse Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında özel bir yetki vermesi gerekirdi. Yani Kemal Bey'in ve yeni genel merkezin partiyi kongreye de kurultay sürecine taşıma yetkisi de vardır diye özel yetki kuralını vermesi icap ederdi. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Kemal Bey'e ve yeni yönetime parti kongre süreçlerini başlatma ve kurultaya götürme yetkisi verilmemiş. Dolayısıyla Kemal Bey'in 45 gün içinde partiyi kurultaya götürme ihtimali bir yana bırakıyorum. Kemal Bey arzu etse de istese de partiyi şu anda Bölge Adliye Mahkemesi'nin ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun bir onay mekanizması olmadan bırakın kurultaya hiçbir yere götüremez. Sizce bunu Sayın Özgür Özel bilmiyor olabilir mi? Bence bildiği için bakın bugün ne dedi? 2 milyon üyeyle gidelim dedi. Yani partinin delegasyonunun kurultaya sürecine dahil olamayacağını bildiği için süreci bir miktar daha sulandırmak adına hodri meydan dedi. 2 milyon kişiye soralım. Peki ben soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde, programında doğrudan delegasyon haricinde bir genel başkan seçimi diye bir şey var mı? Parti üyelerinin parti genel başkanını seçtiği hangi partide görülmüş? Bakın bir yana bırakıyorum Özgür Bey'in söylemini. Hukuki bir söylem değil. Altyapısı yok.
1: Altı boş.
0: Evet. 2 milyon kişiyi bir yana bırakıyorum. Delegasyon olmadan, kurultay toplanmadan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan seçilemez. Kurultayla ilgili şu anda Kemal Bey'in de kurultayı toplama yetkisi yok. Bununla ilgili yarın bir gün Yüksek Seçim Kurulu'ndan ya da Bölge Adliye Mahkemesi'nden bir ara karar mahiyetinde Kemal Bey'in eline böyle bir nihai metin ulaşmadan karar alamaz. Peki kararı, kurultay kararı ne zaman alabilir? Yargıtay kararı onayıncaya kadar Kemal Bey o koltuğa oturmaya devam edebilir. Bu kadar net söylüyorum. Yargıtay Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı kararı onayıncaya kadar ya da bozuncaya kadar.
2: Levent Hocam, affedersiniz araya girmek için değil ama bu Yargıtay konusunu çok konuşuyoruz. Bunun herhalde iki yolu var. Bir, herhangi bir müracaat yoksa zaten kendiliğinden iki hafta içerisinde karar onanmış sayılır. Şu anda bir müracaatın olduğu, geri çekildiğine dair rivayetler var. Bu geri çekilmiş olsa bile Özgür Özel'in doğrudan kendisi için müracaat ettiğine dair bir iddia var. Bu iddia doğru olsa bile bireysel müracaatın tüzel kişiliği temsil etmeyeceği için bunun anlamı olmadığına dair bir iddia var. Bunların hangisi doğru?
0: İki tane metin var önümüzde. Bir, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı. İki, ihtiyati tedbir kararı. İhtiyati tedbir kararına itiraz edilebilir. Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı mutlak mutlana ilişkin karar ise Yargıtay'a temizden götürülebilir. Burada menfaati ya da hakkı ihlal edilen kimdir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. O zaman itiraz hakkı sadece kime ait? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na ait. Sayın Özgür Özel şahsi meselesi olmadığı için partisi adına, tüzel kişilik adına, hükmî şahıs adına itiraz da edemez. Yargıtay'a temyiz başvurusunda da bulunamaz. Bununla beraber Sayın Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturduktan sonra avukatları vasıtasıyla Yargıtay'a bu süreci temyiz etme hakkına da sahiptir. Ben olsam ederdim diyerek okuduğum bir hadise. Çünkü eğer böyle bir karar temyiz edilmezse iki hafta içerisinde karar kesinleşmiş olur. Karar kesinleştiği zaman da Kemal Bey'in kurultaya götürme süreci başlar.
1: Başlar. Ancak evet. O zaman başlar diyorsunuz.
0: Bu durumda muhtemelen avukatlarıyla beraber Kemal Bey oturur.
3: Kemal Bey kendisi temize götürür diyorsunuz değil mi hocam?
0: Kemal Bey temiz edebilir ve der ki benim partimin tüzel kişinin böyle bir şeyle anılmasını doğru bulmuyorum. Süreci temiz edelim. Yargıtay'da 1,5 yılda mı karar verir? 1 yılda mı karar verir? Onu hep beraber izleriz. Ama genel başkanlık sıfatını Sayın Özgür Özel temsil etmediği için böyle başvuru hakkı olmadığını da vurgulamış olalım.
1: Şimdi önce bir Gürsel Tekin'in mesajını paylaşayım. Gürsel Tekin de bugün Kılıçdaroğlu'na yapılan sloganlar sonrası bir açıklama yaptı. Sonra bir ihraç tartışması var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gelecek ve şu isimleri ihraç edecek diye bir tartışma var. O isimler

0: vermiş, genel başkanlık yapmış bir isme hain diye bağırılmasına sessiz kalmak, o hakarete ortak olmaktır. Siz o kürsüde susarak genel başkanı değil, CHP'nin vefa kültürünü de susturdunuz. Bir grup başkanının görevi kendisine yapılan metiyeleri toplamak değil, partisine ve geçmişine yönelik bu tarz seviyesiz saldırılara anında ve en sert şekilde set çekmektir. Meydanı yönetemeyen, kendi değerlerine yönelen saldırıyı dindiremeyen bir iradenin ülkeyi yönetme iddiası da zaten olamaz. CHP bir tabela partisi değildir. Bugün o ismi korumayanlar yarın kendi isimlerinin siyaset tarihindeki yerini de düşünmelidir. Siyasetin en büyük kuralı vefadır diyor. Şimdi burada tabii şu soru geliyor benim aklıma. Ben dün de yayınlarda sordum. Grup başkanı seçildikten sonra Özgür Ezel'in pazar günkü görüntülerden sonra. Şimdi diyorum ya, Ekrem Bey siz genel başkansınız, ben de sizin vekilinizim değil mi? Sözcünüzüm. Temsil ettiğim bir kişiyi ben nasıl savunmam? Değil mi? Bu şunun gibi, aynı örneği vermiştim. Şimdi ben bu kanalda çalışıyorum, bu logonun altında, ama logoyla kavga ediyorum. Sonuçta ben de bu bir sözcü görevindeyim değil mi? Burada hazırlanan bir şeyleri anlatmakla yükümlüyüm. Ama bununla kavga ediyorum gibi düşünün. Yani siz kalkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsilen orada olacaksınız ama temsil ettiğiniz kişiyle kavgalısınız. Bu ne kadar mümkün? Şimdi gelelim bu ihraç listesine. İhraç listesinde dediğim gibi bu isimler Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Turan Taşkın Özer, Gökhan Zeybek, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Buluk, Adnan Beker, Özgür Karabat, Cemal Enginyurt. Bunlar kamuoyunun zaten çok yakından tanıdığı isimler. Ama deniliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu hani biraz bekleyebiliriz. Yani bunu hemen böyle bugünden yarına yapacağız diye bir şey yok, ama bir isim var. Bu isimler arasında bir isim var.
1: O gidici mi?
0: O kesin diyorlar. Ali Mahir Başarır.
1: Son hattaki arkadaş.
0: Evet. Ali Mahir Başarır da bugün Mersin'de bir konuşma yapıyor. Elinde mikrofonla kendi memleketinde. O açıklamayı bir dinleyelim bakın.
2: Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Olmaz. Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan, memleketimden doğup büyüdüğüm bu topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun, bir teklifim var. Ben sana göre çok gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Eğer yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum. Şeref sözü Kemal Bey. Şeref sözü. Yarın kurultay kararını al, Ali Mahir Başarır Tarsus'a evine dönüyor. Söz veriyorum. Gelmemek üzere. Gelmemek üzere.
0: Bela okumuştu değil mi Kılıçdaroğlu'na?
3: Allah belanı versin demiş.
0: Yani, neden Ali Mahir Başarır diye soracaktım ama buyurun.
3: Ya şu tabii şöyle, biz hani bunları nereden biliyoruz ya, bir tek onu affetmeyecek. Bunlar tamam internette güzel duruyor hani başlık olarak falan, iyi de hani nereden biliyoruz yani? Şimdi biraz böyle siyasette bak bunlar olur. Evet, yani bir milletvekilinin genel başkanına Allah belanı versin demesi çok rastlanan bir durum değil, ama ya onu atacak işte onu, yani ben bunların hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle göstere göstere yapacağı işler olacağını zannetmiyorum. Süreç içerisinde belki Ali Mahir Başarır ve arkadaşları kendiliğinden CHP'den koparlar. İşler öyle bir noktaya gelir ki, yoksa ne olacak ya, bu şöyle bir iş mi? Mafyatik kurallar mı orada geçerli oluyor? Kemal Bey gelecek, mührü eline alacak, Ali Mahir'e atın. Yani bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Çok bunu şey görmüyorum. Asıl bak Gürsel Tekin'in açıklamasında, hı hı, asıl bir cümle var. Özgür Özel'in grup başkanı olduğunu hatırlatıyor. O bence çok dikkat çekici. Yani o, biz bir hafta 10 gün sonra şunu görebiliriz. Zaten Özgür Özel'in grup başkanı seçilmesinin hukuka uygun olmadığı yorumları da var. CHP'nin meclis iç tüzüğünü belirlediği, kendi belirlediği, kendi meclis grubunun iç tüzüğüne bir tüzük hazırlamışlar. O tüzüğün maddesini hatırlamıyorum ama orada grup başkanı genel başkana bağlı görev yapar ifadesi var. Kendi tüzüklerinde var bu. Meclisteki gruplarına dair hazırlıkları tüzükte var. Şimdi şaibeli ve hukuki olmadığını söyledikleri bir grup başkanlığı seçimiyle o göreve gelmiş bir Özgür Özel'e bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri böyle grup başkanlığı yapılmaz mesajı veriyor. Bence Ali Mahir Başarır'dan önce Özgür Özel'in grup başkanlığıyla ilgili bir süreç işlemeye başlar sanki. Bayram

0: herhalde bayram süresi biraz orada belirleyici olacak. Yani bu hafta
1: Merve şöyle yok. Pazar günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri'de görüşen bir İBB meclis üyesinin bir WhatsApp grubundan diğer üyelerle paylaştığı bir mesaj sosyal medyaya düştü. Ve orada İmamoğlu'nun 2-3 hafta bekleyelim, her şey netleşir mesajını verdiğini gördük. 2-3 hafta bekleyecekler, o görünüyor. Yani o 2-3 hafta içerisinde ne olacak? Bir uzlaşı söz konusu olacak mı? Bak tekrara düşerek söylüyorum. Özgür Özel cumartesi ve pazar günü hem Ankara'ya, devlete hem de İmamoğlu'na, Silivri'ye bir mesaj vermiştir. Yani grup başkanlığı görevine yatay geçiş yaparak ben mutlak kararını tanıyorum, Kemal Bey'in genel başkanlığını tanıyorum mesajı vermiştir. Pazar günü de Kızılay'a yürüyerek o tartışmalı bir şekilde parti binasını terk ederek İmamoğlu'na senin için direniyorum mesajı verdi. Şimdi şu olmuş olabilir. İmamoğlu'na yakın çok fazla milletvekili var. CHP'nin 138 kişilik grubunda. Bunlar Özgür Özel üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilirler. Grup başkanlığı görevini kabul ettiği için. Yani Özgür Özel şu an büyük bir sıkışmışlık içerisinde de olabilir. E tabii ki. Yani ne İmamoğlu'ndan kopabiliyor ne Kemal Bey'e yanlayabiliyor. Öyle söyleyeyim.
0: Ne de CHP'den bir, ayrılabiliyor.
1: Ayrılmak istemez. Evet. Bence ayrılmak istemez. Ama 2-3 hafta içerisinde biz taşların yerine oturduğunu, bu yeni parti kurulup kurulmayacağını, bütün bunların netleşeceğini düşünüyorum. Burada da hani bu ihraç listesi. Şimdi ben orada bakıyorum Adnan Bekir. Niye Adnan Bekir ihraç edilsin ki?
0: Mesela.
1: Niye edilecek yani? Ha şunu söylemişti. Ben Kemal Bey'e oy vermedim demişti Cumhurbaşkanlığı seçiminde.
2: Allah bizi korudu demiş.
1: Ha öyle bir ifadesi vardı. Şimdi
0: muhtemelen bu isimler de.
1: Ama partiye almışsınız. Partiye alırken bu sözün bir sorun.
3: Özür dilerim. Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı az önce.
1: Öyle mi?
0: Ne dedi İlter?
3: Merve, Kemal Kılıçdaroğlu tweet attı. Bir bayram tebriği ama parti örgütlerine de bir mesaj var. Hemen aktarayım. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım diye başlıyor tweetine. Bir kurban bayramına daha hazırlanırken içimizde geçmişi muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret ediyor burada. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir. Bizim en büyük gücümüz, dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu kurban bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayram diliyorum dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şu cümlesi önemliydi. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir dedi. Yani aslında 30 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partilerle bir araya gelecek. Birlik ve beraberlik çağrısı yapması bekleniyordu. Öncesinde sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajında da yine parti örgütlerine özellikle bir kardeşlik vurgusu yapıyor. Ve şöyle içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir diyor. Tamamen Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine, tabanına yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı ve burada da özellikle ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir diyerek doğrudan parti örgütlerini ve Özgür Özel ve yönetimini de yine içine alan bir mesaj olarak nitelendirilebilir.
0: Dürüstlük mesajını da manşete çekmişiz. Bizim gücümüz, dürüstlüğümüz.
2: Bir muhasebede var ama.
0: Evet.
2: Geçmişin muhasebesi. Bakalım defteri nasıl tutmuş muhasebe. Merve Hanım, burada benim kafamı karıştıran bir şey var.
0: Nedir
2: mesela
0: efendim?
2: Ali Mahir başarılı değerlendirirken Özgür Özel'i yaptıklarını, yapmaya çalıştıklarını, yapmayı düşündüklerini, önümüzdeki süreci değerlendirirken sanki gözden kaçırdığımız bir şey var.
4: ortada mutlak mutlana sebebiyet veren ve hukuk mahkemesinin sadece duyumlarını aktardığı ama bir yandan da bir ceza mahkemesinin bununla alakalı süreci devam ettirdiği bir şeyler var. Burada paralar, işte dağıtılan kadrolar, efendim soğuk cüzdanlar, benzeri şeyler. Bunların bir kısmı zannediyorum yeni bir kovuşturma daha başlatıldı. Suçlularla alakalı birkaç tutuklama falan da oldu. Burada önümüzdeki dönemde eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde varlıklarını devam ettiremezlerse büyük ihtimalle dokunulmazlıktan uzaklaşıp yargının doğrudan muhatabı olmak durumunda kalacak ve söylenenlerin belli bir kısmı bile doğruysa canları epey yanacak isimlerden de bahsediyoruz. Bunların şu anki dar alanda kendi aralarındaki paslaşmalarının bir de orta ve uzun vadeli tarafı var. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Arınmaktan bahsetti. Ve en de sonda ahlaki çöküşten arınmaktan, bu arınmaya yönelik mutlak ihtiyaçlardan bahsetti. Şu anda birçok insanın şu kişilerle alakalı böyle davranır falan deyişinin arkasında böyle bir şey var. Ama eninde sonunda Özgür Özel'in de biraz önce ismi geçen Ali Mahir Başarır ve başka isimlerin hepsinin de 2028 ya da 2027 sonu ya da 2028'de yapılacak seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kalamayacak olurlarsa, milletvekili seçilme şansını kaybederlerse gel bakalım denilecek isimler olduğunda galiba unutmamak gerekiyor. Çünkü Uşak'tan yapılan iddialar, Antalya'dan gelen iddialarda falan şaka şeyler değil. Ekrem yani abi, milyon dolarlar söz konusu.
1: O liste bir gelirse orada birkaç isim var Ekrem abinin işaret ettiği. Onlarla ilgili zaten en bir açılan bir ceza davası var ya. Mesela Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat.
4: Fezleke hazırlığı da var.
1: Bu isimlerle ilgili zaten bir fezleke var. Aynı şekilde Aziz İhsan Aktaş'ın etkin pişmanlık ifadesinde de Burhanettin Bulut'la ilgili 1 milyon dolar verdiği iddiası söz konusu. Yani zaten Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor Merve, hani ihraçtansa yargıda aklının gelin diyor.
0: Onu konuşacağız.
1: Ha, yani bu hani bu kesin ihraç, bunları atarlar. Yani bilmiyoruz onu atarlar mı atmazlar mı ama
0: hatta
1: adam şunu söylüyor. Git kardeşim yargıda aklan, eğer yargı seni temizlerse sana geri dön.
2: Ama dokunulmazlıkları olduğunu da bir kısmını unutmayalım. Eğer gerçekten Kemal Bey yargıda aklanmak için bir fırsat tanımak istiyorsa o zaman yasama organının dokunulmazlıkları kaldırması icap eder.
0: Evet, o isimler de yani Cumhuriyet Halk Partisi. Kesinlikle. Şimdi bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu temizlenme, arınma değil mi? Tam kelime arınmaydı ilk verdiği mesaj. Arınma. Arınmadan bahsediyordu. Bu arınmayı hatırlattığımızda bu Kasım'da paylaştığı mesajı da hatırlatmıştık. Bir hatırlayacaksınız. Odada bir önünde kitaplarla bir video çekmişti. Twitter'dan paylaşmıştı. Çok da izlenmişti o video. Şimdi diyor ki biz bugüne kadar hiç yolsuzlukla, yani biz eleştiri almışızdır siyasi olarak, tarihimizde çok eleştiriye maruz kalmışızdır ama kimse bizi ahlaksızlıkla suçlayamadı. Biz hiç yolsuzlukla anılan bir parti olmadık. Şimdi bu isimler gitsinler, aklansınlar, gelsinler, yoksa bir suçları görevlerine devam etsinler. Kim bu isimler? Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Muhittin Böcek ve Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Resul Emrah Şahan Şişli, Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü, Hasan Akgün Büyükçekmece, İnan Güney Beyoğlu, Onur Saladı Güzel Ataşehir, Niyazi Nefi Kara Manavgat, Ömer Günel Kuşadası, Yılmaz Tozan yine bu isimler arasında. Tabii şimdi bu isimlerin, yani her birinin dosyası ayrı. Biz bu süreç 19 Mart başladığından beri konuşuyoruz bu isimleri. İlter, bu isimlere dair hem bu isimler hem az önce Ali Mahir Başarır'ın da olduğu listede ne konuşuluyor Ankara'da bu kişilere dair? Nasıl bir yol haritası izleyecek yani Kemal Kılıçdaroğlu? Çünkü siz mi söylediniz sanıyorum, Butlan kararından bugüne kadar her şeyi planlamış aslında, evet, Kemal Kılıçdaroğlu
1: yani
0: demiştiniz.
1: Ben gelirsem nasıl hareket etmeliyim?
0: Nasıl hareket edeceğim?
1: Yol haritası belli.
0: Evet. İlter buyur.
3: Şöyle, aslında 42. Asliye Hukuk Mahkemesi bu davayı görürken oradan bir mutlak mutlan kararı çıkabileceği ifade ediliyordu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından. Başından beri hatta ilk celsede bu mahkeme mutlak mutlan kararı vermelidir şeklinde bir beklentisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin. Neden böyle diyorlar? Çünkü 38. olağan

0: Kurultay'da şaibe olduğuna inanıyorlar. Zaten buna inandıkları için de mahkemeye başvurmuşlardı. Deliller çok sağlam. Her şey ortada. Mutlak mutlan kararı çıkması gerekir diyorlardı. İşte bu inançla da zaten daha önceden hazırlık vardı aslında Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Er ya da geç bu şekilde bir mahkemeden bu yönde bir karar çıkabileceğine inanıyorlardı. Ve bu şekilde bu doğrultuda hazırlıklar vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelmesiyle birlikte önce yönetim oluşturulacak. Parti meclisi üyeleri arasından Kemal Kılıçdaroğlu yeni yönetimini belirleyecek. Ve daha sonra da Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısına ilişkin arınma çağrısının gereklerini yerine getirecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler böyle diyor. Yani peş peşe iki kez arınma çağrısı yaptı. Kemal Bey bunun da gereklerini mutlaka yerine getirecektir dedi. Bazı isimlerle ilgili tabii tartışmalar sürüyor. Az önce Ali Mahir Başarır'dan bahsettiniz. Veli Ağbaba, diğer bazı milletvekilleriyle ilgili de yine bir ihraç sürecinin başlatılabileceği dile getiriliyor. O milletvekilleri meydan okuyorlar. Liderimiz Özgür Özel'dir. Onun arkasındayız ve onunla yol yürümeye devam edeceğiz diyorlar. Peki bu ihraç süreci nasıl olur? Parti tüzüğü ne diyor? Parti meclisi nasıl bir karar verebilir? Bunu kısaca aktarmakta fayda var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzüğe göre bir milletvekiliyle ilgili ihraç kararı alınmasının yolu şu şekilde: MYK'da milletvekilinin durumu değerlendirilir. Eğer milletvekili parti disiplinine aykırı bir tutum ortaya koymuşsa ve genel başkanı hedef almışsa, partiyi kamuoyu önünde tartışılır hale getirmişse, MYK der ki bu milletvekilinin partiden ihracı ile ilgili konu parti meclisinde görüşülsün. Milletvekili olduğu için bunun parti meclisinde görüşülmesi gerekiyor. Parti meclisinde eğer salt çoğunluk, yani parti meclisi üyelerinin yarısının bir fazlası evet bu ismin açıklamaları veya hareketleri parti suçudur, disiplin suçudur ve bu kişi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelidir şeklinde bir karar çıkarsa, Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak ve bu milletvekilleriyle ilgili kararını verecek. Şimdi burada dağılım önemli. 2020 kurultayında seçilen parti meclisi üyeleri genel merkezde bir araya gelecekler 1 Haziran'da ve orada Özgür Özel'e yakın isimler diyor ki orada biz daha çoğunluktayız. Yani biz orada güçlüyüz, parti meclisinde güçlüyüz. Biz orada onay vermediğimiz sürece Kemal Kılıçdaroğlu herhangi bir adım atamaz diyor.
1: Onu soracağım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle.
1: İlter, orada ağırlık kimde? Yani nasıl bir denge değiştirebilir o parti meclisinin yenilenmesi? Nasıl bir sonuç doğru?
0: Şöyle başa başa aslında.
1: Nasıl?
0: Bazı isimler belediye başkanı oldu. Parti meclisi üyelikleri düştü. Onların yerine yedekler gelecek. Her iki tarafla da konuşuyoruz açıkçası. Özgür Özel'e yakın isimlere sorduğumuzda burada biz üstünüz parti meclisinde, ağırlık bizden yana. Yani Kemal Kılıçdaroğlu tek başına bir ihraç kararı alamaz zaten tüzüğe göre milletvekiliyle ilgili. Burada buna izin verilmez şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerse 5-6 parti meclisi üyesi biz diğerlerinden, karşı taraftan daha fazlayız şeklinde. Yani üstünlük bizde diyorlar. Nihayetinde kimde o üstünlük, onu ilerleyen günlerde görmüş olacağız. Çünkü her iki tarafta biz üstünüz diyorlar. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Milletvekiliyle ilgili dediğim gibi parti meclisinden bir karar çıkması gerekiyor. Konunun Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülebilmesi için. Eğer milletvekili meclis çalışmaları ile ilgili bir disiplin suçu işlemişse o da meclis grubunda değerlendirilecek bir konu. Ancak doğrudan lideri, genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini, parti yönetimini, parti politikalarını kamuoyunu da tartışan, özellikle de genel başkanı doğrudan hedef alan isimlerle ilgili son kararı burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzüğe göre parti meclisi veriyor. Böyle bir süreç işletilecek. Tabii dediğim gibi az önce isimlerini aktardığımız milletvekilleri de bir şekilde meydan okuyorlar açıkçası. Biz Özgür Özel'in arkasındayız. Liderimiz Özgür Özel'dir. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten genel başkan olarak kabul etmiyorlar. Özgür Özel de yine kapalı toplantıda ben Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan değil Kemal Bey derim diyerek bu konuya ilişkin yaklaşımını da tutumunu da çok net ortaya koymuştu.
1: İlter, Ekrem Bey'den bir soru var.
2: İlter, öncelikle grup başkanlığım ben genel başkanı tanımam demesi garip. Her neyse normal bugünler ortalığın toz zaman olduğu günler. Burada parti meclisindeki isimlerin yani 2023'te kurultay öncesi parti meclisinde bulunan isimlerin teorik olarak geleceğini varsayıyoruz. Bu isimlerden Özgür Özel yanlısı olanların mesela bu ortadaki Akçalı işlere falan bulaşanlar olması durumunda bunların devre dışına çıkarılma ihtimali var mıdır? Böyle bir ihtimal konuşuluyor mu?
0: Kemal Kılıçdaroğlu bu isimlerle ilgili bir adım atmaya karar verirse Ekrem Kızıltaş, burada parti meclisindeki çoğunluk önemli. Yani bir X kişisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecek. Eğer parti meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu karar noktasında salt çoğunluğu sağlayamazsa bir ihraç mekanizması çalıştırılamayabilir. MYK her ne kadar bu isim partiden gönderilsin dese de bu tek başına yeterli olmuyor alınması alınacak kararla ilgili. Parti meclisinde de salt çoğunluğun mutlaka sağlanması gerekiyor parti tüzüğüne göre. Şimdi 2020'deki parti meclisi listesine baktığımızda örneğin o dönemde kimler vardı parti meclisinde? Veli Ağbaba vardı, Ubut Akdoğan, Aysu Bankoğlu, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Selin Sayekböke, Gamze Taşçıyer, Yüksel Taşkın zaten bu isimler Özgür Özel'e yakın isimler. Onunla birlikte zaten A takımında yer alan isimler. Yine 2020'deki parti meclisi listesine baktığımızda Gamze Akkuş İlgezli var mesela, Deniz Demir var, Akif Hamza Çebi var, Yıldırım Kaya var, Bülent Kuşoğlu var ki zaten Kılıçdaroğlu'yla uzun yıllardır birlikte siyaset yapan, geçmişe dayalı ilişkileri de olan bir isim. Yine Faik Öztürk yine MYK'da yer alması bekleniyor. Orhan Sarıbal zaten başından beri lider olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu benimseyen bir isim. Hasan Efe Uyar var, Mehmet Tüm, Berhan Şimşek gibi. Zaten Berhan Şimşek'e de bir görev verilebileceği de yine iddia ediliyor kesin olmamakla birlikte. Böyle bir tablo var. Şimdi her iki tarafa da sorduğumuzda biz daha güçlüyüz, bizi sayısal olarak diğer taraftan üstünüz diyorlar. Yine en son Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle yaptığımız görüşmede en az 35 parti meclisi üyemiz var demişti. Tabii herkes kalemi kağıdı eline aldı. Bundan sonraki sürece ilişkin neler yapılacak? Şimdi buradaki parti meclisindeki çoğunluk önemli olduğu için herkes hesap yapmaya başladı açıkçası. Özellikle son günlerde hem Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde hem de Özgür Özel cephesinde parti meclisi listesi masaya kondu. Tek tek kim önde, kimden yana, kimi destekliyor şeklinde hesaplar yapılıyor. Bir de grup başkanlığı seçimiyle ilgili de yine dünkü yayında aktarmıştık. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in 95 oyla seçildiği grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu savunuyor. Bu konuyu da yine önümüzdeki haftalarda Kemal Kılıçdaroğlu tarafı tartışmaya açacak. Ve şu da önemli, herkes şunu da merak ediyor. Evet. Grup toplantısı olacak. Grup toplantısında kim kürsüde olacak, kim konuşacak diye.
1: Evet.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i azledebileceği ifade ediliyor. Yine Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim bu şekilde bir değerlendirmesi oldu. Peki bu gerçekleşebilir mi diye sorduğumuzda da azletme yetkisi vardır diye bir değerlendirmesi oldu. Ancak Özgür Özel cephesi tam tersini söylüyor. Evet. Böyle bir şeyin mümkün olamayacağını ifade ediyorlar. Ve grup toplantısında kim konuşur şeklindeki soru karşısında da şöyle bir değerlendirme oldu yine. Genel başkanın olduğu yerde grup başkanı ne diyebilir şeklinde bir değerlendirme oldu. Hikmet Aydın.
1: Nazar.
0: Merve, durum böyle.
1: Şimdi Zafer Şahin buyurun.
3: Şöyle, İlker güzel anlattı.
1: İlker senin başına gelmeyen kalmadı. Ama ne olursa olsun CHP Genel Merkezi'nde. Terk etmedi.
0: Ne olabilir artık bilemiyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi? En son sen kalacaksın orada galiba İlker. Dikkat et.
2: Şu anda aşağı yukarı öyle zaten.
1: Öyle.
0: Şu anda bakıyorum, pardon, bir gazeteci arkadaşımız
1: daha varmış. Herkes gitti, siz kalacaksınız.
0: Yalnız biz varız diye düşünmüştüm ama.
3: Şimdi buyurun, şöyle, 2008 yılında CHP'de bir tüzük değişikliğine gidildi. Ve çok tartışıldı o dönemde. Rahmetli Deniz Baykal orada çok böyle o güne kadar CHP tarihinde olmayan yetkilerle donatıldı. Ve bu o dönem çok tartışıldı. O tüzük değişikliğinin mimarlarından biri de aslında Önder Sav'dı. Daha doğrusu Önder Sav karşı çıkıyordu ama o hazırlık sürecinde o partinin genel sekreteriydi. En güçlü adamıydı. O zaman örgütler genel sekretere bağlıydı. O tüzük değişikliğiyle şu oldu. Eskiden MYK'yı parti meclisinin onaylaması gerekiyordu. O tüzük değişikliğinden sonra MYK'yı parti meclisinin onaylaması gerekmiyor artık CHP'de. Ve bunu ilk kullanan da Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Önder Sav'la Kemal Kılıçdaroğlu ters düştüğünde Önder Sav PM'yi topladı. Kemal Bey'den habersiz olarak, genel başkandan habersiz olarak Kemal Kılıçdaroğlu kendi MYK'sını ilan etti. Çünkü PM'nin onayını almasına gerek yok. Çünkü tüzük ona bu yetkiyi veriyor. Yani bugün de aynı süreç işler. Tüzük, CHP tüzüğü genel başkana hani başkanlık sistemindeki yetkileri veriyor. Yani dolayısıyla PM'de Kılıçdaroğlu karşıtlarının Kılıçdaroğlu'nu kitleme ihtimali çok yok. Tüzük gereği yok.
1: Peki ben bir şey sorabilir miyim? Hukuki açıdan da
3: bu konuları
1: da
3: konuşmayı da hiç sevmiyorum. Keşke Levent anlasaydı bunu ama böyle.
1: Ben şunu sorayım. Önce Levent Hoca'ya sorayım. Belki sonra İlter de söyler. Şimdi bu askıya alma süreci var ya, evet, yargılanan isimlerin. Evet. Üyeliklerinin askıya alınması aslında hukuki olarak böyle bir şey var mı yok mu hocam?
2: Genel başkanın böyle bir yetkisi var diye. Şimdi
1: ne
2: bana
1: oluyor mesela? Ne diyor? Mesela şunu, mesela süresiz askıya almak mı? Yani mesela bir dava diyelim, bir belediyedeki bir dava 4 sene sürdü, 6 sene sürdü ya da 8 sene sürdü. Misal konusu ya da 3 ay sürdü. Bu süresiz bir askıya almak şeklinde mi yapılıyor? Bu nasıl bir şey? Çünkü bunu biraz da şunun için soruyorum. Hani düz bir bakış açısı, son dönemde Özgür Özel yönetimi çok ağırlıklı olarak mesela Türkiye muhalefetinden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu davalara ağırlık verdiği için de çok eleştiriliyor ya, siz aslında bıraktığınız her şeyi tamamen bu yolsuzlukları aklamak sürecine geçmiş. Kemal Kılıçdaroğlu da onu eleştiriyor. Diyor ki sen bunun için mücadele etme. Önceki mesajında öyle diyordu 6 ay önce. Sen bunun için uğraşma. Sen muhalefetini yap. Eğer aklanırlarsa buyursunlar, gelsinler, devam etsinler. Bu hukuki olarak mesela Kemal Kılıçdaroğlu istediği kadar askıya alabiliyor mu bu yargılanan isimlerin üyeliğini?
4: İkili bir ayrım var. Şimdi İlter Bey'in belirttiği konu çok önemli. CHP'nin yenilenmiş tüzüğünün 63. maddesi yetkiye ilişkindir. Diyor ki parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri ancak parti meclisinin kararıyla yüksek disiplin kuruluna sevk edilebilir. Tamam. Ama biraz önce o isimlerini ve resimlerini gördüğümüz belediye başkanlarında durum öyle değil. Belediye başkanlarında Zafer Bey'in belirttiği gibi MYK karar doğrudan disiplin kuruluna sevk edebilir. Doğru. Disiplin kurulu demek ki Kemal Bey'in seçeceği MYK'nın talebi üzerine belediye başkanlarının tamamını disiplin sürecine tabi tutup ihraç edebilir. Ama milletvekilleri açısından durum biraz farklı. Hmm. Orada şu anda 57 tane aktif parti meclisi üyesi var. 29 kişinin oyu gerekecek. Yani 29'a 28'lik bir oydaşma kafi olur. 3 tane yedek üye var. O 3 yedek üyeyi Kemal Bey belirleyecek. Böylece muhtemelen kendine yakın olan isimleri seçerse eğer parti meclisinde de bir adım yükselir. Bununla beraber sorduğunuz soru sadece ihraç değil. Başka bir tedbir süreci var.
1: Askıya alma.
4: Askıya alma. Orada da 64. madde. Diyor ki kesin çıkarma ya da geçici çıkarma talebiyle bir kişi eğer sevk edilirse 3 gün içinde görevli disiplin kuruluna gider. Oradaki süreçte şu. Eğer tedbiren sevk edildiyse karar çıkıncaya kadar partideki görevleri askıya alınıyor. Yani yine bir sonsuza kadar uzanma süreci yok.
1: Ama mahkeme bitene kadar?
4: Mahkeme değil. Yüksek Disiplin Kurulu karar verinceye kadar tedbiren görevden uzaklaştırılmış olacak. Yani örnek veriyorum. Bir belediye başkanını görevden uzaklaştırmak istediniz. Ne yapabiliyorsunuz? Bir, tedbiren sevk ediyorsunuz. Yüksek Disiplin Kurulu konuşup karar alıncaya kadar o kişi artık parti üyeliğiyle ilgili hiçbir görevi yapamaz hale geliyor. Şu anda matematiksel olarak Kemal Bey'in belediye başkanları üzerindeki kabiliyeti daha güçlü.
1: Evet.
4: Ama milletvekillerin üzerine kabiliyeti PM'deki ağırlığa göre
3: benim. Narva Hanım, buyurun, bir eleştiri getirmek istiyorum size.
1: Özkan Yalın, tamam, bu da bir süreç olmuştu. Bir saniye, Zafer Şahin beni eleştiriyor. Buyurun.
3: Ya şimdi bakın, Levent o kadar güzel anlatıyor ki. Ya şimdi dışarıdan hani yabancı biri, hani şu programı izlese, ona çevirseler, derler ki ya bu adamlar acaba hangi önemli dünya meselesini konuşuyor, neyi tartışıyorlar? Ya şimdi bak, ben çevremizde 3 tane

0: savaş var. Ya dünyanın önümüzdeki 100 yılı planlanıyor.
1: Bu da iç savaş abi.
0: Ya biz kim ihraç edilir? O ya mecburuz ya. CHP'yi ben gerçekten bu açıdan CHP'nin gündem oluşturma gücünü çok takdir ediyorum. Yani dünya yıkılsa biz bu parti içi iktidar mücadelesini, bu gelişmeleri konuşuyor oluyoruz. Vallahi bravo. Ya adamlar şu dünya konjonktüründe gene bir numaralı gündem maddesi haline gelmeyi başardılar
2: bir şey
0: ya.
2: Bir söyleyeyim mi?
0: Ya bu önemli bir yetenek bak.
2: Burada yine ben bu önemli bir yetenek. Taraftayım.
0: Eleştiri olarak söylemiyorum. Sadece bir durum tespiti olarak söylüyorum.
2: Şimdi...
0: Ya günün sonunda atom parçalanmayacak. Yani suçlu olan gidecek. Yargıda ya aklanacak, aklanabilirse dönecek. Aklanamazsa hukuk ne diyorsa o olacak aslında. Bak bundan sonra da ben sana söyleyeyim. Kemal Bey'in önü otoban gibi açık. Öyle söyleyeyim sana bak. Otoban gibi açık. Niye diyeceksin? Tüzük ondan yana zaten. Partinin tüzüğü ondan yana. Vakti zamanında da bu tüzüğü rahmetli Baykal parti içindeki rakiplerine karşı avantaj elde etmek için hazırlatmış.
1: Çok yani cevap verebilir miyim?
2: Bu eleştiriye bir cevap verebilir miyim lütfen? Eleştiriye cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Şimdi Amerika-İran savaşını konuşuyoruz tamam mı haftalarca.
0: Ben onları niye konuşmuyoruz demiyorum.
2: Hayır, şöyle,
0: ama bak bana yanlış yerden yaklaşma.
2: Hayır,
0: ben
2: şey
0: diyorum ki ben CHP'nin gündem oluşturma becerisini takdir ettim.
2: Haberde Zafer Şahin kavga etti sunucuyla. Şöyle bir savunma yapmak istiyorum değerli izleyenler. Her şey ekrana yansıdığı gibi değil. Burada Amerika-İran savaşını konuşuyoruz. Reklam arasında Mahmut Övür beni dövüyor. Ne diyor sabahtan akşama kadar diyor Amerika-İran konuşuyorsun diyor. Başka bir şey konuşmuyorsun
3: bir dakika,
2: diyor.
3: Cevap hakkı
2: şimdi
3: doğru
2: kameralar
3: şimdi.
2: Karşısında Zafer Şahin bana kızıyor. Neden diyor Cumhuriyet Halk Partisi konuşuyorsun sabahtan beri?
0: Hayır ya öyle demiyorum. Bak ben diyorum ki gündem oluşturma becerilerini
2: benim tek suçum o an orada olmak. Başka bir suçum
0: diyorum.
2: Yok.
3: Bunu konuşmak mecburiyetinde kalmak acı verici diyor.
2: Doğru.
3: Katılıyorum. Levent Hocam'a hızla bir soru sormak
2: tamam,
3: istiyorum.
2: Buyurun.
3: Levent Hocam parti meclisi biraz önce isimleri gördük. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu parti meclisiyle muhatap olacak ama sanki orada parti meclisindeki isimler arasında mutlak mutlak kararıyla bağlantılı isimler de var. Yani Özgür Özel, Mutlak Butlan, Akçalı İşler, evet. Bu kartlar, şunlar, bunlar, soğuk cüzdan. Dolayısıyla bu parti meclisi oluşurken bu isimlere de güle güle kardeşim ya da kenarda durun denilebilecek mi? Onu merak ediyorum.
1: Denilemez. Parti meclisi Kasım 2023'ten önceki haliyle oturdu. O kişilerle ilgili bir suçlama var. Ceza davaları devam ediyor. Ama ceza davalarının karar çıkıncaya kadar, o karar istinafta onanıncaya kadar, ardından da Yargıtay'da kesinleşinceye kadar onlar parti meclisi koltuğuna oturmaya devam ediyor.
3: Yani askıya alınma durumları yok mu?
1: Yok.
3: Genel başkanın yetkileri orada kısıtlanıyor o zaman.
1: Tabii. Evet. Parti meclisi üyesini parti meclisinden başkasının disiplin kuruluna sevk etme hakkı yok. Oradaki matematik oldukça önemli. Ben Zafer Bey'e katılıyorum. Tüzük bu kadar genel başkandan yanayken
2: başka bir şey söyleyeceksiniz zannettim ben.
1: Trump'ın özellikle son
0: başka bak bir şey anlatayım. Ekrem abi üstüne alınmasın o hepimizden genç. Ben artık anılarını anlatacak yaşa geldiğim için bu tüzükle ilgili bir anımı aktaracağım çok kısa.
2: Tamam.
0: 2008 yılında bu tüzük değişikliğini ben izledim. Ankara'da otelin ismini vermeyeyim. O dönemdeki büyük bir oteldeydi. Hiç unutmam. Sabri Ergül diye CHP'li eski milletvekili vardır. Bu tüzük işlerini, hukuk işlerini en iyi bilen isimlerden biridir. O bir konuşma yapmıştı Baykal'a karşı. Demişti ki ya Sayın Genel Başkan bizi çok güzel yeniyorsunuz. Her seferinde bizi çok güzel alt ediyorsunuz. Bir gün de şu Tayyip Erdoğan'ı bir yenin demişti. O hep aklındadır. Yani o tüzük değişikliğine en son böyle itiraz etmişti.
2: Peki.
0: O tüzük değişikliğinden sonra genel başkanlar epey güçlendiler. Zaten güçlülerdi. Evet. Daha fazla güçlendiler.
1: Bu gücü gören parti meclisi üyeleri de adım adım Kemal Bey'in yanına doğru kayarsa bu da sürpriz olmayacak.
0: Daha başka bir anı nakledeyim.
2: Eyvahlar olsun.
0: Şimdi o gün tartışılıyor. Ben de o zaman işte CHP'nin İlter'in şu an bulunduğu yerdeydik. Deniz Baykal'ı istifadan caydırmak için yukarıda karar almışlardı. Evine gitme kararı almışlardı. Bunu sonra şimdi ismini vermeyeyim. Hala siyasette bir CHP milletvekili de doğal sonra anlatmıştı. Üst kattan aşağı indiklerinde bak şu kapının önüne geldiklerinde evet gidip Deniz Bey'i ikna edelim partiye getirelim diyenlerin %70'i yoktu. Arkalarına bir dönüp bakıyorlar. Ya yukarıdaki adamlar nerede? Adamlar yok.
4: Öyledir ama.
0: Çünkü artık karar verilmiş. Anlatabiliyor evet. muyum? Yani burada da emin ol bugün Özgür Özel'in yanında olduğunu düşündüğün birçok milletvekili ve belediye başkanı evet. kısa bir süre içerisinde rotayı Kılıçdaroğlu'na
2: şimdi,
0: çevirir.
2: Tam da buna uygun aslında bir şey söyleyecektim ben de. Siz bana çok güzel bir pas attınız.

0: bunun için bir WhatsApp grubu kurulmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne direniş Cumhuriyet Halk Partisi diye. 90'dan fazla milletvekili olduğu söyleniyor İlter bu grupta. Şimdi bu WhatsApp grubundan doğru. kimler ayrılabilir? Yani direniş CHP grubu milletvekilleri 90'dan fazla milletvekili var ve bunların birçoğunun da Özgür Özel'i desteklediği söyleniyor. Ama tabii şimdi az önce çok güzel bir şey söyledi. Rüzgar her an her yere dönebilir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bekleyenler de var şu an. O yüzden bu WhatsApp gruplarından şu an kimler ayrılabilir? Artık WhatsApp'ta biliyorsunuz ayrıldı bilgisi de, gruptan çıktı bilgisi de görülmüyor. Kimler sessiz sedasız bu gruptan ayrılabilir?
1: Benim de ayrılmak istediğim bir sürü.
0: Lütfen ayrılın hemen.
2: Artık sadece çünkü yöneticilerin görebildiği artık şeye döndü.
0: Kesin, kesin bilgi hiç kimse görmüyor. Bu WhatsApp direniş CHP grubu başlığı altında açılmış. 92 katılımcı var. Tabii belli başlı isimler var. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba, Cemal Enginyurt bilinen isimler. Onun haricinde tabii bu isimlerin bundan sonra ne yapacağı, yani vekiller acaba saf değiştirir mi? Bu WhatsApp grubundan sessizce ayrılanlar olur mu diye sormuştum İlter'e. İlter.
3: Merve Tepe, bu WhatsApp grubu geçtiğimiz günlerde kuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler haliyle bu WhatsApp grubunda yer almıyor. Her dönem bir WhatsApp grubu oluşturuluyor tüm siyasi partilerde ve tüm milletvekillerine duyurular, genel başkanın talimatları, programları o WhatsApp grubunda paylaşılıyor. Şimdi bu yeni süreçle birlikte, mutlak butlan süreciyle birlikte bir direniş adı altında WhatsApp grubu kuruldu. Bu grupta Özgür Özel'i destekleyen, adı zaten direniş, milletvekilleri var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinden habersiz şekilde kurulan bir WhatsApp grubu. Zaten kim kimi destekliyor, kim kimin yanında, kim kiminle birlikte hareket ediyor, bu isimler belli. Ve bu WhatsApp grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri tarafından kuruldu. Grup başkan vekili Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın şu anda WhatsApp grubunda grup yöneticileri olarak yer alıyorlar. Bu bilgiyi de paylaşalım. Geçtiğimiz gün Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynaktan edindiğim bir bilgi bu. Yine dün de yayınımızda paylaşmıştık. Bu WhatsApp grubu Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 grup başkan vekili tarafından kurulmuş ve mutlak butlan kararına karşı çıkan, Özgür Özel'in arkasında duran ve onu destekleyen milletvekillerinden oluşan bir WhatsApp grubu. Bu WhatsApp grubun grubunda bir direniş ortaya konuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler de tabii ki söz konusu ve özellikle Özgür Özel'in arkasında taban gücünü daha da motive edebilecek noktada bazı değerlendirmelerin de yapıldığı ifade ediliyor. Peki WhatsApp grubundaki milletvekili sayısı artar mı, azalır mı? Şu anda herkes sabit, herkes süreci görüyor, anlamaya ve değerlendirmeye ve doğru şekilde okumaya çalışıyor ilk etapta. Önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahaya çıkmasıyla birlikte rengin değişebileceği ifade ediliyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri, biz tamamen genel başkanın arkasındayız ve hatta Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak nitelendiriliyor. Bu şekilde hitap ediliyor Özgür Özel'e. Genel başkan olarak da Kemal Kılıçdaroğlu zaten mutlak butlanla birlikte yeniden genel başkanlığa geldiği için CHP'nin genel başkanı şu anda hukuken Kemal Kılıçdaroğlu, ancak lider Özgür Özel olarak ifade ediliyor Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri tarafından. Peki WhatsApp grubundan ayrılanlar olur mu? Olabilir. Belki başka milletvekilleri WhatsApp grubuna da dahil olabilir. Yani bunu önümüzdeki süreçte her iki ismin de ortaya koyacağı performans ve yapacağı açıklamalar ve değerlendirmeler burada önemli olacak.
0: İlter, Kemal sen Kılıçdaroğlu'nun var mısın
3: özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın.
0: İlter. İlter, doğru söyle. Efendim? Sen var mısın WhatsApp grubunda?
4: Orada tek kalan kişi olduğuna göre muhtemelen.
3: Şöyle Merve Tepe, bununla ilgili bir anımı paylaşmak isterim.
0: Lütfen.
3: Şimdi Ekrem İmamoğlu'na imza veren milletvekilleri vardı. Adaylı.
0: Evet.
3: Merve Tepe, Ekrem İmamoğlu'na imza veren milletvekilleri vardı. Kimler imza verdi, kimler imza vermedi şeklinde bazı paylaşımlar oluyordu haber sitelerinde. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na imza vermeyen milletvekillerinin arasına beni de yazmışlar çok ilginç bir şekilde. Tam da ortada bir
0: çok
3: yerde.
0: İlginç.

0: böyle bir şey beklemiyordum.
1: Bu da evet, sosyal medyada gündem oldu. Ben bir arkadaşım gönderdi. Hani çok da takipçisi olan bir sosyal medya hesabından paylaşılmış. Listeye baktım. Listeyi zaten biliyorum. Kimlerin Ekrem İmamoğlu'na imza vermediğini bildiğim için bakıp hemen geçtim. Kendimi düşüremezdim tabii orada. Sonra tekrar bir baksana dedi listeye.
0: Milletvekili olmuş.
1: Tekrar listeye İlter'e baktım. Hakikaten ortalarda bir yerlerde İlter Yeşiltaş diye yazıyor. Hakikaten yani çok bak, ilginç şeylerle İlter, karşı karşıya kalabiliyorum.
0: CHP'yi takip eden kanallar baksınlar, seni örnek alsınlar. Senin gibi CHP muhabirini hiç kimse bulamaz. Türkiye'de teksin şu an. Senden başka yok. Bir de aklıma şu geldi. Şimdi şöyle
1: çok
0: bir...
1: Çok teşekkürler.
0: Estağfurullah. Gerçekleri söylüyorum. Bir espri var ya şimdi sosyal medya, bu ben Twitter diyorum. Ben yaşlıyım ya, hala Twitter diyorum. X oldu ya o şimdi.
2: Sen de yaşlıysan.
0: Evet. X oldu. Şimdi Özgür Özel'de de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyor. Biosunda. Şeyin de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, Kemal Bey'in de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyor. Herkes de, kullanıcılar artık info kısmında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazmaya başlamışlar. İlter, sen de ekleyebilirsin oraya bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.
1: Merve Tepe, bu arada bir son dakika bilgisi var. Hemen onu paylaşmak isterim. Az önce Özgür Özel'in grup başkanlığı ile ilgili bir tartışma başlayabileceğini ifade etmiştik. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hukukçu kurmaylar bu grup başkanlığı seçimin usulsüz olduğunu iddia ediyorlardı. Hı hı. Ve bununla ilgili bu grup başkanlığı seçiminin iptali için meclis başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukukçu kurmayları dilekçe verdiler. Net, bak, teyitli önemli bir bilgi. Evet, bunu önemli paylaşabiliriz. Bir son dakika bilgisi. Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali noktasında, bak, iptali Gürsel istemiyle meclis başkanlığına bir dilekçe verdi.
3: Evet. Gürsel Tekin'in mesajı aslında dilekçe verdi.
1: Yine bu çok önemli. Hı hı. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimle, hukukçu bir isimle yaptığımız görüşmede burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan grup başkanlığı seçiminin usulsüz olduğunu ifade etmişti. İddiası bu yöndeydi ve bunun önümüzdeki günlerde tartışmaya açılabileceği ifade ediliyordu. Hatta bayramdan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde en çok konuşulacak konu başlıklarından biri, tartışılacak konu başlıklarından biri bu grup başkanlığı seçimi olacağı ifade ediliyordu. Edindiğimiz bilgi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden edindiğimiz teyitli bilgiyi paylaşıyorum. Hı hı. Bu grup başkanlığı seçiminin, grup başkanlığının, Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclis başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları dilekçe verdi. Bu önemli bilgiyi de paylaşmış olalım.
0: Evet,
1: Merve
0: aslında Tepe. Şaşırtıcı olmamalı çünkü bizim programın başında konuştuğumuz konu, işte Ekrem Bey'e söylemiştim, diyelim ki ben Ekrem Kızıltaş'ın sözcüsüyüm. Benim koşulsuz şartsız Ekrem Kızıltaş'ı desteklemem gerekir. Ben grup toplantısına çıkıp Ekrem Kızıltaş'ı mı eleştireceğim? Böyle bir şey mantıken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yönetimin de kabul edebileceği bir şey olmaz. Yani parti bağımsız, öyle değil mi tabii, Sayın Vekil?
4: Ya şöyle Merve Hanım, şimdi olay henüz daha çok taze tabii. Yani siyasette hakikaten çok kısa zaman içinde çok net değişimleri görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı ben de oldukça sakin görüyorum. Hı hı. Sakin, kararlı ve sabırlı ilerleyecek gibi görünüyor. Çok kısa, böyle çok taşları akşamdan sabaha ciddi yerinden oynatacak hamleler ben doğrusunu isterseniz çok beklemiyorum.
0: Siyasi olarak şu an görülmemesi, yani göstermemesi kendini Kılıçdaroğlu'nun bir siyasi anlamı var mı?
4: Var. Var
0: mı? Var. Yani bunu böyle okumak
4: biraz, biraz bazı şeylerin soğuması gerekiyor. Yani iki gündür ben CHP'li bazı milletvekillerinden mesajlar alıyorum. Yani normal şartlarda hani çok net Özgür Özelci olduğunu düşündüğüm bazı milletvekilleri bile sadece işin şu tarafından yana bir sitem cümlesi kuruyorlar. İşte polis o gaz işte şeylerini sıkmak zorunda mıydı? Hı hı. Tomalarla öyle olması gerekiyor muydu falan. Yani bakıyorum ki hakikaten normalde işte meselenin büsbütün başlı başına bir meşruiyet üzerinden tartışılmasını beklediğim isimler dahi buna dair henüz bu safhada değiller. Bekle gör diyorlar. Bir bakalım ne olacak. Ha, biz evet tabii ki işte böyle bir çizgideyiz ama yarın öbür gün ben ona katılıyorum. Yani yarın öbür gün bu Kemal Kılıçdaroğlu

0: onun işi tabiri caizse tam manasıyla devralmasıyla birlikte kendisi açısından daha rasyonel olabileceğini değerlendirdiğim benim. Yani kendi işlerine karışmak anlamında söylemiyorum bunu ama ben biraz daha sakin, biraz daha alttan, biraz daha kararlı ve sebatlı bir şekilde bir tonla ilerleyeceği kanaatindeyim Kılıçdaroğlu'nun. Biraz doğru olan da bu. Kılıçdaroğlu açısından doğru olan bu. Çünkü orada bazı taşları çok dramatik şekilde yerinden oynatması zaten Özgür Özel grubunun, Özgür Özel üzerinden yükselen bir dalganın işte o mağduriyet ve şov ikisini eş anlamlı yürütmeye çalışıyor Özgür Özel. Hem şovu hem mağduriyeti. Bununla alakalı o şeyi, o dalgayı besleyebilir. O dalganın tabii şöyle bir illüzyonu da var Özgür Özel ekibi açısından. Yani sosyal medyayı, sosyal medyadaki tırnak içerisinde şehvetli ortamı bir Türkiye realitesi olarak kodlamak gibi bir siyaset sorunu var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ve bunu da en fazla özellikle Özgür Özel'e yakın partililer yapıyorlar. Özgür Özel'in üzerinden işte Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel dediğiniz Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'nun tabiri caizse parayla dizayn etmeye çalıştığı bir network var, bir ağ sistemi var. Ve o ağ sistemi tam manasıyla siyasetini buraya yaslıyor. Ve burası üzerinden de işin gerçekliğinin, hakikatinin bu olduğu vehmine kapılıyor. Özgür Özel de zannediyorum çeşitli defalarca, çeşitli kereler bu tuzağa düştü. Ve şu anda bu %3'lük söylem de dahil olmak üzere bir illüzyon içerisinde. Şimdi bu illüzyondan Özgür Özel şuraya gelecektir zaman içerisinde. Bir tercihe, bir yol ayrımına zorlanacak. Kendisi de bunun farkına varacak. Diyecek ki ya bakın daha şurada bile hem genel başkanlığı bir yandan bırakmayacağını söyleyerek katılıyorum ona, doğrudan Ekrem İmamoğlu tarafıyla bir şey kurmaya, hem de grup başkanlığı üzerinden bir hikaye üretmeye. Şimdi bu öyle bir noktaya getirir ki Özgür Özel'i ve Özgür Özel çevresindeki arkadaşları, bir yere pirince giderken evdeki bulgurdan da olunabilir.
1: Bununla ilgili dolayısıyla şöyle bir şey söylenmişti.
0: Dolayısıyla bu rasyonel bir siyasete icbar edecektir Özgür Özel'i. Ve günün sonunda da hiç kimse şuraya bakmaz. Ya ben ne olursa olsun günün sonunda Özgür Özel'le birlikte, göbek bağım Özgür Özel'le birlikte kesilmişti demez kimse. En yakınları dahi demeyecektir Özgür Özel'in siyasetin doğasında. Çünkü bunları çok fazla yaşadık. Bu da yaşanacak bir şey.
1: Bununla ilgili şöyle bir iddia konuşuldu. Pazar günü müydü zannediyorum. Cumartesi bu ilk seçim yapıldıktan sonra denildi ki aslında Kılıçdaroğlu'nun bu Özgür Özel'i grup başkanı seçtirme, yani buna müsaade etme hali de siyasi olarak şöyle bir hamledir. Kendisi göz önünde olmayacak, böylece Özgür Özel'i de sahneden çekmemiş olacak ki tabandan da çok fazla tepki görmesin gibi yorumlanmıştı. Şimdi bu tebligat yırtma görüntülerini biz paylaşmıştık. Pazar günü hatta ben yayındaydım.
2: Merve, oraya geçmeden hani Sayın Vekil de söyledi ya. Buyurun. Bu hani Toma ile işte ne müdahale edildi. Aslında Toma ile değil de.
1: Onları da vereceğim. Onları da vereceğim.
2: Bir bilgi aktaracaktım. Tamam. Yani şöyle, benim İçişleri kaynaklarından edindiğim bilgiye göre o gün saat 13'e kadar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi taraflara aranızda uzlaşın.
0: Aynı.
2: Böyle bir görüntü ortaya çıkmasın
0: dedi Sayın Bakan.
1: Doğru.
2: Aynı. Ve hatta Özgür Özel ekibinden iki grup başkan vekiliyle görüşüyorlar.
1: Murat Bey gitti sabah.
2: Murat Emir ve Suat Özçağdaş galiba tanesi grup başkan vekili değil. Bakan diyor ki yani saat 13'e kadar size mühlet. Siz halledin bu meseleyi. Sorunsuz olsun, böyle bir görüntü ortaya çıkmasın. Ama bir uzlaşıya varılamayacağı görülünce Kılıçdaroğlu'nun avukatının yapmış olduğu iki tane başvuru var. Mahkeme kararını uygulayın diye. Yani hukuk başka bir şekilde ilerleyemez. Şimdi mahkeme bir karar
1: yokmuş.
2: Ya tabii mahkeme bir karar vermiş. O kararı kabul etmiyor, uygulamıyor taraflardan bir tanesi ve diyor ki gidiyor emniyete, bir 23 Mayıs'ta bir de 24 Mayıs'ta iki tane dilekçesi var. Kararı uygulatın tabii diye.
0: Ya çünkü devlet zorunluluğu
2: devlet
0: var.
2: Bir bütün.
0: Budur işte. Yani mahkemenin verdiği kararı.
3: Cebri icra zorunluluğu var.
0: Tabii.
3: Ya, İçişleri Bakanımız yapmıyorum deme kabiliyetine o saatten sonra
0: buna
3: sahip
0: yok,
3: değil.
0: Buna rağmen İçişleri Bakanımızla dahi konuştuğumuzda kendisi de aynı şeyi ifade etti. Ya biz olabilecek bütün esneklikleri iki tarafa da sağladık ki bu tarz bir görüntü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi

0: gözünün önünde olmasın. Ya bu siyaset açısından hoş bir şey değil. Dolayısıyla bunu kendi aranızda çözün, halledin. Bize de gerek kalmasın. Evet. Ama Özgür Özel bir gün önce başka konuşunca, bir gün sonra farklı bir duruma müracaat edince, Kılıçdaroğlu'nun ekibinin de zaten orada yani şeyi belli, durumu belli. Hı hı. Kılıçdaroğlu'nun müracaatları belli. Dolayısıyla iş buraya vardı ama ben tekrar söylüyorum. Yani Özgür Özel'e çok yakın milletvekilleri dahi meselenin o işte mutlak butlan nasıl olur, bu adam nasıl gelir, hain midir falandır orada değillerdi. Ya sadece şu iş niye oldu, biz bu gazları niye yedik falan tarafındalardı. Dolayısıyla siyasette o şeyler değişir. Ya yani onu kastetmeye çalışıyorum. Bir de yani işin sosyal medya ayağıyla çok fazla hareket etmek siyasetçiye şey olacak en büyük zarar olur. Bunun da Özgür Özel yakında farkına varacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu tebligat yırtma videosunun izleyicilerimiz tabii çok bunu verdik. Ama burada bir enteresan durum var. Hatta ben pazar günü saat 16'da şimdi baktım. Tam 16.15'te gelmiş video bu benim telefonuma. Ben izledim önce. Sonra dediler ki rejiden hazırlıyoruz, vereceğiz ekrana. Hazırladılar, 5 dakika sonra ekrana verdik. Bize gelen ilk görüntüde, ilk videoda tebligat geliyor. Sonra Özgür Özel hiç videoda, yani videoda böyleydi, hiç bakmadan tebligata. İşte bunun için mi baba ocağını
2: yıktılar?
1: Yıktılar diyor. Sonra diyor ki koy arkaya da gelince baksın masasına diyor.
2: Okusun diyor.
1: Ha, okusun diyor. Sonra bunun öncesi çıktı. Yani önce tebligat geliyor aslında Özgür Özel'e. Özgür Özel okuyor. Bir izleyelim mi önce?
2: Ya zaten bak bu getiren çalışan bile yüzünde bir başlığı var.
3: Bunun için yıktılar babacığım.
1: Bu gelen video, bir de bunun öncesinde bir fotoğraf geliyor. Aslında o fotoğrafta bayağı 4-5 sayfayı çevirip okumuş Özgür Özel.
2: Evet.
1: Sonra mesela bakın aynı beyefendi en soldaki tekrar çıkıyor, tekrar getiriyor. Evet.
2: Fotoğraf bayağı var mı?
1: Yani. Evet, evet.
2: Yani. Fotoğraf var mı?
1: Evet, bu fotoğraf.
0: Çok kötü bir mizansen.
2: Hayır, fotoğraf değil, video var. Fotoğraf.
0: Tabii, tabii.
2: Ha şu.
0: Şu.
2: Evet. Aha, pardon. Bak, burada ben şu ekrana bakıyorum. Hı hı. Şimdi bak, burada farkındaysan okurken masada bir telefon yok. Görüyor musun?
1: Evet.
2: Diğer videoda su şişesinin yanında bir de telefon var. Hani resmin doğruluğunu anlatmak anlamında söylüyorum bunu. Herkes konuya hakim. Hukukçular bak Ali Mahir Başarır gözlüğünü takmış galiba. Hı hı. Orada Sezgin Tanrıkulu var. Bunların hepsi hukukçu. Salih Uzun var, o gazeteci kökenlidir. Şimdi ya bu tebligatı okumuşsunuz hepiniz. Hepiniz içeriğinden haberdarsınız. Ya orada o anda işte dışarıda gösteriler var. Bir mücadele var. Bu kısa metrajlı filmi çekmeye nasıl karar verdiniz?
1: Ya da kimin aklına?
2: Nasıl yaptınız? Yani. Nasıl becerdiniz? Yani siyaset böyle bir şey mi? Hani diyorlar ya siyaset ve sosis nasıl yapıldığını bilirsen yemezsin diye. Ya hakikaten enteresan ya.
0: İyiymiş.
1: Böyle yani, bir şey ilk defa duyuyorum.
0: Ama o aynı şeyi Zafer Bey Toma üzerinde de yaptı Özgür Özel. Toma olayı da bir sonradan tekrar.
2: O da mı mizansen?
0: Tabii tabii. Tekrar yani hadi şunu bir yapalım. Siz de arkadan çekin durumuydu. Dolayısıyla o şov görüntüsünü, o epik tırnak içinde görüntüyü kendi kitlesine verecek hareketler bunlar.
2: Ben hakikaten
1: su
2: şuradayım Merve.
1: Telefon yok bu arada.
2: Tabii telefon yok işte. İkincisinde, ilkinde telefon yok. Bak, hı hı. Videoda telefon var. O telefonun da ışığı yanıyor.
1: Doğru.
2: Belki ışıkta ışığı kadar düşünmüşler yani bak. İyi görüntü alınsın diye. Ya demek ki ya burada çok anlatıldığı gibi ilerlemiyor süreçler. Aslında herkes her şeyin farkında. Mesela burada direneceğiz diyor değil mi? Direniş, hı hı, grubu kuruyor. Direnseydiniz o zaman 3 dakika içinde genel merkezi terk ettiniz.
1: Ne oldu da çıktınız?
2: Ne oldu? Ya bak sıkışmış durumda Özgür Özel. Ben onu da eleştirmiyorum. Hı hı. Çok zor. Yani altından kalkılması, idare edilmesi çok zor şeyler yaşıyor. Ya bir tarafta Silivri'nin baskısı
0: var. Tabii İmamoğlu baskısı var.
2: Yani evet. Bir tarafta mahkeme bir karar vermiş. Bunu uygulamak zorundasın. Bir tarafta kendi siyasi
1: bir
2: kariyerin var.
1: Bir şey dikkatimi
2: bak,
1: çekti.
2: Bak şu iddia da var. Şunu da söyleyeyim. Hı hı. Sen kulis diyorsun, seviyorsun böyle şeyleri. İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin Özgür Özel'e grup başkanlığını kabul ettiği için tepki gösterdiği iddiaları da var.
1: Tabii çünkü bu meşru olarak kabul,
2: evet,
1: etmek kararı,
2: tabii,
1: gibi oldu.
2: Evet.
1: Bir de benim şey dikkatimi çekti. Televizyonda Ekrem İmamoğlu KJ'si var. Altyazı. Yani Özgür

0: Özel, siz içeride böyle bir şey yaşıyorsunuz ve kendinize olduğunu düşünüyorsunuz. Hani tırnak içinde kendisi hukuk darbesi olduğunu iddia ediyor. Ama televizyonun öyle ekranında evet, Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları yazıyor.
1: Hangi mesela televizyonu?
2: Çok... Özgür Bey'in izlediği kanal.
0: Evet.
1: Neyse, normal. Yani o sıkışmışlığı anlatan bence başka bir ayrıntı.
0: Ben
1: ne diyor?
0: Genel başkan olsam
1: mücadele topyekun olmalı. Ya vallahi bilim kurgu filmi gibi ya. Siz genel başkansınız, makamda oturuyorsunuz. Ekrandan size subliminal mesaj. Mücadele topyekun olmalı. E ne yapsın adam yani, o da kısa metrajlı film çekmiş. Yani
2: ama
1: başka yapacak bir şey
2: başlıyor. Film o görüntüyle başlıyor, sonra devam ediyor evet. Adım adım.
0: Toma'yı arada... da verelim mi? Toma'yı da verelim, ondan sonra konuşalım. Bir de bu Toma görüntüsü. Şimdi Özgür Bey yine pazar günü o konuşmayı yaptı. Sizin söylediğiniz
1: bak,
0: gibi.
1: Bak şu Allah aşkına şu gelen çalışanın yüzündeki ifade bir tek bana tabii, mı tuhaf geliyor?
3: Gelen yani, o çalışan çok şey, oyuncu. Çok şey anlatıyor.
1: Çalışan oyuncu. Çalışan inanmıyor ya diyor.
3: Yani biz şu an ne
1: yapıyoruz diyor. Emekçiyim diyor. Çalışanım diyor.
4: Cahilliğime verin ama tebligata ip niye bağlamışlar?
2: İşte kapıyı asmışlar.
0: Kapıyı asmışlar.
2: Tebligatı almayınca
4: kimse. Geldi mi kapıyı asmadı mı?
2: Geldi yoktunuz demişler. Halbuki varlarmış.
0: Şimdi bu Toma görüntüsü de çok enteresan. Tabii biz canlı yayınladık Özgür Bey'in yürüyüşü. Oradan genel merkezden çıktıktan sonra meclise doğru bütün yürüyüşü canlı verdik. Takip edebildiğimiz kadarıyla biz de verdik. Bütün haber kanalları da verdi. Orada bir tam ben hatta yayından çıkarken Toma'nın üstünde gördüm Özgür Bey'i. Toma'nın üstüne çıkmıştı, konuşuyordu. Sonra yine bunun bir başka görüntüsü ortaya çıktı. Yani bu tarafta halk orada, işte CHP'liler var, kendisiyle birlikte çıkanlar var, orada yürüyenler var. Diyor ki direneceğiz, direnin, merak etmeyin biz kazanacağız diyor. Sonra arkaya dönüyor, bir izleyelim o görüntüyü. Polisler orada başka bir şey söylüyor. Meclise gitmeyeceğiz diyor. Şimdi meclise gidiyordu ya, meclise gidiyorum diye çıktı. Bizim artık evimiz meclistir, genel merkezimiz meclistir dedi. Sonra çıktı, tomalarla önü kesilince çıktı Toma'nın üstüne. Arkaya dönüp polislere diyor ki söyleyin de diyor, ileriden yolu açsınlar. Artık Kuğulu Park mı olur diyor, başka yer mi olur diyor. Neresi müsaitse meclise gitmeyelim, parka gidelim diyor. Bir verelim o görüntüyü.
5: Cumhuriyet Partisi bundan sonra yöndedir, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Nerede arkadaşlar?
0: Çankaya Parkı'nda duralım, yani oraya gideceğiz diyor.
6: Çankaya Parkı. Çankaya Parkı. Meclisi geçeceğiz Çankaya Parkı. Ya da derlerse Kuğulu Parkı. Tunalı'ya dönebiliriz, fark etmez yani. Meclise girmesek olur. Çankaya Parkı, Kuğulu Parkı ya da Tunalı'ya dönebiliriz.
1: Sen bir 500 metre yürürsen Tunalı'ya gidersin.
0: Tuna biliyorum, Ankara'yı bilirim.
1: Tuna değil, Tunalı.
0: Tunalı biliyorum. Ha. Yok, Tunalı'nın olayla alakası ne onu anlamadım.
1: O da bir güzide bir parkımızdır Ankara'da.
0: Biliyorum, çok severim. Şimdi,
1: yalnız bak bu Tomaları da ne kadar iyi yapmışlar ya. Her işe yarıyor Toma.
0: Maşallah.
1: Mesela miting meydanında işte bir genel başkan çıkma ihtiyacı duyuyor Toma'ya. Kameralar görecek.
3: Tabii.
1: İşte su sıkabiliyorsun.
0: Ya da yukarı çıkabiliyorsun. Barış arkadaşım...
1: Bence yani bu Tomaların tasarımını kim yaptıysa bugünleri de düşünerek yapmışlar herhalde. Yani genel başkan miting yapacak, kalabalığa kendini göstermesi lazım. İmaj açısından da şey, her şey hesaplanmış yani Tomalar üretilirken. Bu da Türk savunma sanayinin geldiği nokta.
3: Bir de
0: buradan da savunma sanayiye bağlayalım
3: diyorsunuz. Zafer Bey, yani sol bayılır bu romantizmlere. Yani bayılırlar o romantizmlere. Onun üzerinden bir hikaye üretirler falan. Fakat sorun şu, altı boş. Altı boş olunca problem oluyor.
0: Buna dair bir açıklaması var Barış arkadaşım. Barış arkadaşın açıklamasını da vereyim de ondan sonra üzerine konuşalım. Şimdi Sayın Barış arkadaş diyor ki bu Toma işi diyor aslında bir PR işi diyor. bu bir ayarlama diyor.

0: daha önünün açık olduğu bir toma. Fakat Özgür Özel tomaları karıştırınca planlanan tomaya çıkamıyor. Hatta o yüzden Halk TV'nin kamerası geç kalıyor.
1: Aynı bilgi bende de var.
2: Gerçekten
1: Barış
2: mi?
1: Bey'den bağlantısız. Aynı bilgi bende de var.
2: Ne, nasıl gazeteciler, yani? Ne demek
1: gazeteciler
2: bu?
1: Önceden ona göre konuşlandırılıyor.
3: Ha şu he. Tomaya çıkacak, buraya gelin diyorlar.
2: Nasıl orada birkaç nasıl geniş önü açık toma nasıl?
4: Ama burada tomayı üreten firmanın bir hatası var. Yani bütün tomalar birbirine
2: tomaları
4: benziyor.
2: Tomaları Aselsan yapsın.
4: Bak
2: ha.
4: Yani böyle
2: roket
4: tek tip,
2: sana verelim tomaları.
4: Hayır tek tip toma olmaz kardeşim. Yani tamam illa su mu sıkacak toma?
3: Özgür Bey'in çıkacağı yani, toma diye.
4: Gün gelecek bir siyasi parti genel başkanı bir sıkıntı yaşadığında o tomanın üstünde görüntü verecek. Adam nereden bilsin görüntü verilecek toma, su sıkılacak toma. Ya bu üreten firma belki bundan sonraki üretimlerinde bu tip durumlara uygun renkte ve ebatta toma üretmeli.
5: Zafer az önce övdün, şimdi biraz yermiş oldun.
4: Abi her zaman olmaz lazım eleştirmek.
5: Ben de nedense 28 Şubat'ta Sincan'da yürüyen tankları hatırladım. Hani yetişememişti bazı medya mensupları, tankları tekrar yürütmüşlerdi.
1: Tekrar yürütmüşlerdi.
4: Tabii doğru. Tabii. Evet.
2: Doğru. Bu toma ile ilgili aldığınız bilgi nedir?
1: Yani dediğim gibi
2: peki ben şunu anlamıyorum.
1: CHP'li
2: anında mı yapılıyor bu düşünce, bir anda mı?
3: Kurgu.
1: Ama yani zaten şöyle düşünün. Orada bir Özgür Özel'in normal şartlarda normal bir usulle orayı devretmesi, terk etmesi, kararının hilafına bir karar kendi aralarında aldıktan sonra bu görüntüler zaten oluşacak. Bu görüntüler oluşsun diye o hikaye tamamen oluşturuldu. Yani ha yağmurda işin tabiri caizse Özgür Özel lehine olan tarafı oldu. Yağmurda ayrı bir hikaye kattı olaya. Ama yağmur haricindeki her şey zaten tam olarak bunlar oluşsun diye oldu orada. Yani şöyle düşünün. Özgür Özel görüntülerden önceki durumda gerçekten çok daha fazla sıkışmış bir halde. Ne yapacağını bilemez bir halde. O görüntüler kendisine ufak bir böyle bir nefes alanı açmış
2: oldu. Niye mesela meclise gitmeyeceğiz
1: çünkü
2: diyor orada vekil?
1: Ha onu bilmiyorum ya. O detaya vakıf değilim
2: şundan
1: ama.
2: Şundan dolayı orada çıkarken dedi ki, oradaki konuşmasını verdik. Bizim bundan sonra evimiz sokaklardır, meclistir dedi.
4: Şöyle, eğer meclise yanındaki kalabalıkla hani girmek gibi bir durum olursa, bir taşkınlık olursa bunun kendi imajı açısından
1: evet, doğru
4: olmayacağını
3: düşünüyorum.
4: Yani meclisin kapısında sen bir taşkınlık işte bir sıkıntı olursa daha önce hiç olmamış bir şey. Bir genel başkan ya da bir siyasetçi olarak böyle bir hamle yapman çok doğru olmaz. Suç tomada.
2: Suç tomada. İlter, İlter'e şunu sorayım. İlter, Barış arkadaşın iddiasını dinledin. Onun dediği gibi böyle bir gazetecilere mesaj atılma vesaire. Senin bilgin var mı bu konuda?
6: Yok Merve Tepe, ilk kez duyuyorum açıkçası. Barış arkadaşın iddiası bu ama benim bu konuya ilişkin açıkçası bir bilgim yok. Önceden mesaj atıldı mı, bir planlama yapıldı mı vesaire, buna ilişkin bir bilgim yok Merve Tepe.
3: İlter Bey, Ekrem Bey imza vermeyenler grubunda olduğu için orada onun mesaj listesinden çıkarmışlar.
2: Sen direniş CHP grubunda olmadığın için sevgili Musa.
1: İlter Bey, bana gelen bilgi orada sahada doğrudan bazı gazetecilerin yönlendirildiği. Mesaj değil, bana gelen şey o.
3: Şöyle bir
1: yönlendirildiği, yani tomaya çıkılacak.
2: Belli kanal, yani zaten söylediğine göre.
6: Onu bilemiyorum açıkçası.
2: Barış Bey zaten Halk TV'ye mesaj atıldı diye isim
1: tamam,
2: vermiş.
1: Barış Bey, Halk TV mi dedi Barış
2: Bey? Öyle diyor. Evet.
4: Ya da şöyledir, orada canlı yayına geçilecekse ona uygun konumdaki bir toma düşünülmüş olabilir hakikaten. Hı-hı. Daha geniş açılı, kalabalığı daha büyük gösterecek.
2: Tabii
4: bir
2: işte tomaları karıştırınca evet. Zaten o yüzden geç kalıyor.
1: Şöyle, sosyal medya algoritmasına pazar akşamı ve pazartesi gün boyu baktığınız zaman temelde bütün görüntüler, görsellik, o siyasal iletişim kodları temelde bu toma hikayesi üzerinden oldu. Yani dolayısıyla bu yani biraz siyaseti bilen, biraz da son dönem moda siyaseti bilen, Ekrem İmamoğlu tarzı siyaseti bilen herhangi bir insanın zaten böyle hani bunlar üzerinden bir şey geliştirilebilir diye bir kanaati olur.
2: Bu arada sosyal medya demişken şimdi bir başka tartışma. Enteresan bir durum. Yani kurumsal hesapların şahıs hesaplarına döndürülmesi, bu herhalde bir siyasi parti de olsa, bir özel kuruluş da, ticari kuruluş da olsa sanıyorum aynı tepkiler verilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz Twitter'da, yani X'te bir CHP iletişim hesabı vardı. CHP iletişim adlı resmi hesabın adı Özgür Özel iletişim olarak değiştirildi. Sonra Özgür Özel oradan bir de mesaj paylaştı.

Partisi. Değerli yol arkadaşlarımız, CHP iletişim hesabımız artık Özgür Özel iletişim adıyla yoluna devam ediyor. Sesimizi daha güçlü duyurmak, dayanışmamızı büyütmek için hep birlikte takip edelim. Çevremize de ulaştıralım. Birlikte daha güçlüyüz. Bir de bu şimdi hashtag deniliyor değil mi? Etiket bizim Türkçesi. Lider yazmış, yani lider, lideriniz konuşuyor diyor. Sonra bu hem ilçe belediye başkanlarının, ilçe başkanlıklarının, daha doğrusu ilçe belediye değil, düzeltiyorum, ilçe başkanlıklarının hesabı da Özgür Özel Pendik iletişim, Özgür Özel İzmit ilçe başkanlığı, Şişli Özgür Özel iletişim, Özgür ilçe Kadıköy'ünde hesabı Özgür Özel olarak değiştiriliyor. Yani CHP'den Özgür Özel'e bir dönüş var. İyi geceler efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Günaydın efendim. Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Ben Esra Kürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Ama elbette önceki izleyenlerimizin ve radyo başında dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Başkan Erdoğan da Kurban Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Dünya stres düzeyi yüksek bir dönemden geçiyor diyen Erdoğan. Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarının ailelerini de kabul etti.
1: Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı yayınladığı video mesajla kutladı. Bölgesel gelişmelere değindi, İsrail'e tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki rolüne de dikkat çekti. Ülkemiz istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye sürecine de yer verdi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Kabul İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşmede demokrasi ve milli irade vurgusu öne çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her bayram olduğu gibi bu bayram arefesinde de annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyarette bulunup dua etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nın arefesinde Karacaahmet Mezarlığı'na geldi ve anne babasının kabrini ziyaret etti. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Litan Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğuz Altay beldesine girdiği belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını vermişti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen Sarı Hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığı bildirildi.

0: İşgalci İsrail ateşkesi içe sayarak Güney Lübnan'daki kara saldırılarını genişletti. İsrail ordusu daha önce kontrol altına aldığı ve sarı hat olarak adlandırdığı bölgenin ötesine geçerek yeni noktalara operasyon başlattı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın askeri sansürün kaldırılmasının ardından geçtiği haberlere göre İsrail birlikleri onlarca beldenin dışına taşarak Litani Nehri'nin kuzeyine kadar ilerledi. Gün içinde İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Doğu Zaftar beldesine girdiği görüntüler basına yansıdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde orduya saldırıları artırın talimatı verdiği öğrenildi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Güney Lübnan'ın tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunarak Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması çağrısında bulundu. İsrail ordusu geçtiğimiz haftalarda Gazze'de uyguladığı sarı hat modelini Lübnan'ın güneyinde de oluşturduğunu açıklamıştı. Öte yandan saldırılar sürerken can kaybı da artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Güney Lübnan'daki bombardımanlarını ve el yıkımlarını sürdürürken Hizbullah da İsrail birliklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
1: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hepsi burada oturuyor. Aniden uyarılar geliyor ve bu insanlar kaosa sürükleniyor. Kendilerini toparlayıp gidiyorlar. Yarım saat 45 dakika sonra bakın neler oldu.
0: ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkese sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi.
2: İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'ni stratejik büyümeyi feda eden miyop ve bürokratik bir dev diye niteledi. Meloni, Avrupa'nın günlük yaşamın her alanında kurallar koyma konusunda acımasız davrandığını belirtti.
0: Meloni, Avrupa siyasetine hedef aldı. Brüksel yönetimini işlevini yitirmiş bürokratik bir dev sözleriyle eleştirdi. İtalya Başbakanı Avrupa'nın küresel krizler karşısında etkisiz kaldığını söyledi. Avrupa Birliği'ni yıllardır ideolojik yaklaşımlar uğruna ekonomik gücünü zayıflattığını savunan Meloni, birliğin vatandaşların hayatına müdahale eden kurallar koyduğunu ancak uluslararası arenada etkili bir duruş sergileyemediğini ifade etti.
3: İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa günlük yaşamın her alanında kurallar koyma konusunda acımasız davrandı. Ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu.
0: Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini enerji ve güvenlik politikaları üzerinden sürdüren Meloni, İran'daki kriz ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası gelişmelerin Avrupa ekonomisini doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Meloni'ye göre Avrupa, dış gelişmelere karşı daha hazırlıklı ve bağımsız olmak zorunda. Brüksel'e yönelik sert çıkışıyla dikkat çeken Meloni'nin açıklamaları Avrupa Birliği içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası genel merkezde yaşananlar parti içindeki ayrışmayı da derinleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi arınma ve yeniden yapılanma mesajı verirken Özgür Özel ekibi ise kurultay talebinde ısrarcı. Partide gözler şimdi bayram sonrası başlayacak o kritik süreçte.
1: Mutlak butlan kararının ardından CHP genel merkezinde yaşanan olaylar partideki kırılmayı ve ayrışmayı gözler önüne serdi. CHP genel merkezinin polis eşliğinde boşaltılmasıyla birlikte partide yeni bir süreç resmen başlamış oldu. Makama geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'yla parti binasından ayrılan Özgür Özel'in yol haritası da netleşti. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu'nun 7-8 kişilik bir MYK oluşturması ve A takımını bayramdan sonra kamuoyuna duyurması bekleniyor. Ali Öztunç ve Gürsel Erol'un genel merkezde yaşananlar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında yer almak istemedikleri ve bu durumu Kılıçdaroğlu'na ilettikleri öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde göreve başlamasıyla birlikte ilk icraatı arınma ve etik olmak üzere iki komisyon kurmak olacak.
2: Bayramda partiye gelip bir bayramlaşma ama bayram sonrası ilk mesai gününden itibaren parti meclisini oluşturmak, merkez yürütme kurulunu yani partinin idari yönetimini sağlayacak isimleri belirlemek, etik ve disiplin kurullarını oluşturmak ve bu kurullar aracılığıyla da partideki arınma sürecini başlatmak.
1: Komisyon hakkında soruşturma yürütülen, yargılanan, tutuklu bulunan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan isimlerin akıbetine karar verecek. Komisyonla birlikte CHP'li belediyelerin tümünde de iç denetim başlatılacak. Belediyelerin harcamaları, yaptıkları ihaleler, atamalar tek tek parti denetimine tabi olacak. Bu süreçte Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve iade edilen Yüksek Disiplin Kurulu'nun da yoğun bir mesai yapması bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in, vekillerin ve belediye başkanlarının 45 günde kurultay çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu'nun partiyi olağanüstü değil, olağan kurultaya götürmek istediği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte delege yapısını sil baştan değiştireceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Özgür Özel cephesinde de hareketlilik sürüyor. Yeni merkezlerinin meclis olduğunu açıklayan Özel ve ekibi için Ankara'da bir çalışma ofisi ayarlanması bekleniyor. Özel'in partililerle bayramlaşmayı da bu çalışma ofisinde yapabileceği belirtiliyor. Rutin faaliyetlerine mecliste devam edecek olan Özel ve ekibinin önceliği ise kurultay yapılması konusunda ısrarcı olmak.
3: Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.
1: Özgür Özel 45 gün içinde kurultay olmaması halinde bambaşka bir yol haritası izleyecek. CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmemesi durumunda milletvekilleri ve belediye başkanlarının istifası gündeme gelecek. Yeni partiye geçişler için planlama yapılacak.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, operasyonun yargı kararı doğrultusunda ve CHP içinden gelen talepler üzerine gerçekleştirildiğini vurguladı.
1: CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar Türkiye'nin gündemini sarstı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tahliye operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel merkezin boşaltılması talebinin CHP heyetinden geldiğini söyledi. Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ülkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış. Devamında ilgili yargı mercileri tarafından kararlar verildi. Daha sonra yine CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin talepler Ankara Emniyet Müdürlüğümüze iletilmiştir. Ortaya çıkan tablo güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur dedi. Bakan Çiftçi, CHP heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin detayları da paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin randevu talebine olumlu cevap verildi ve kendileriyle görüştüm. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor. Ayrıca CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamının hedef gösterilmesini sert bir dille eleştirdi. Devlet kurumları hiçbir siyasi tartışmanın tarafı haline getirilemez dedi.
0: Yolsuzluk operasyonları da hızla devam ediyor. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Yine irtikap suçlamasından tutuklanan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da görevden uzaklaştırıldı.
3: Seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor.
4: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet operasyonları genişledi. Yeni adres İzmir Güzelbahçe Belediyesi oldu.
5: Güzelbahçe Belediye Başkanı.
4: Rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla savcılık düğmeye bastı. Şafak operasyonuyla aralarında CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve eski Belediye Başkanı

0: Özden Mustafa İnce'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olan 2 şüpheli içinse yakalama kararı çıkarıldı.
1: Bu rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
0: Şüpheliler organize şekilde imar yolsuzluğu yapmak, rüşvet çarkını aile şirketleri üzerinden yürütmek ve kamuyu milyonlarca lira zarara uğratmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri ise yapı ruhsat süreçlerinde sahte fotoğraf kullanıldığı yönündeki beyanlar oldu. Projelerin mevzuata uygunmuş gibi gösterildiği, daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflarla bakanlık onayı alındığı öne sürüldü. Belediye başkanının bazı müteahhitlerden aldığı lüks araç karşılığında imara aykırı büyük yapılaşmalara izin verdiği de iddialar arasında. Operasyon düzenlenen CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Fikret Albayrak'ı görevden uzaklaştırdı.
2: Erzurum'un Tekman ilçesinde 9 yaşındaki Asiye Polat evinin yakınında oyun oynuyordu. Yağmur bastırınca eve dönmek istedi. Küçük kız eve gitmek için geçtiği derenin üzerindeki tahta köprüden düşerek suya kapıldı. Cansız bedeni metrelerce uzaklıkta bulundu.
0: Oyun oynadığı sırada yağmur bastırdı. Eve dönmek isterken köyün içinden geçen dereye düştü. Cansız bedeni metrelerce ötede bulundu.
3: Aras Nehri'ne yakın bir yerden bir tane arkadaş hayvanını geçirirken tesadüfen bulmuş.
0: Kahreden ölümün yaşandığı yer Erzurum'un Tekman ilçesiydi. 9 yaşındaki Asiye Polat salıncakta oynuyordu. Birden yağmur bastırınca eve dönmek için iddia o ki derenin üzerindeki tahta köprüden geçmeye çalıştı.
4: Çocuk köprüde geçerken suya düşerken can aldı.
3: Dolu yağmıştı. Bundan su iç katından fazlaydı.
0: Bugüne kadar aynı noktada 4 kişi suya kapılıp hayatını kaybetmişti. Küçük kız da aynı kaderi paylaştı. Cansız bedeni metrelerce ötede Aras Nehri'nde bulundu. Yöre halkı can alan derenin çevresinde önlem alınmasını istiyor.
2: Sarıyer sahili bir kadının yardım çığlıklarıyla yankılandı. Suya düşen kadının çığlıklarını duyanlar hemen yardıma koştu. Talihsiz kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı.
0: Suya düşen kadın son anda kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma anları an be an kameralara yansıdı. Korku dolu anlar Sarıyer Emirgan sahilinde bir kadının denize düşmesiyle yaşandı.
5: Normal yüzerken iskele kenarına geldiğinde bir anda bağırmaya başladı. Yardım edin, yardım edin diye. Suda bir panik atak geçirdi galiba. İnsanlar yanına atladığında bayılmaya başladı.
0: Yardım çığlıklarını duyanlar hemen suya atladı. Panik atak geçiren kadını sudan çıkarmak için çalışmalara başladı.
6: Kıyıda 3 kişi tutmuşlardı. Emniyet geçiyordu buradan. Isık çaldılar, seslendiler, geldi. Sonra tekneyi aldılar, polis teknesini.
0: Boğulmaktan son anda kurtarılan talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
2: Kurban Bayramı tatil dolayısıyla trafik tedbirleri de sıklaştırıldı. Tüm yurtta karadan ve havadan denetimler hız kazandı. Ekiplerimiz ise Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle karayollarındaki denetimleri havadan takip etti.

0: Yollar hem karadan hem havadan trafik ekiplerinin gözetiminde. Amaç ceza değil, can güvenliğini sağlamak.
1: Amacımız idari yaptırım uygulamak, ceza kesmek değildir. Amacımız siz değerli vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır.
0: Başta trafik kazalarının en çok yaşandığı yerler olmak üzere karayollarında her türlü ihlal havadan da takip ediliyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı'nın Sikorsky tipi helikopteriyle birlikte o denetimlere eşlik ediyoruz. Havadan an itibariyle o denetimler geliyor ekranlarınıza. Bulunduğumuz bu nokta kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün görüntülerine de geliyor. Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde şu an uçuş.

0: araştırıyoruz ve görüntülere de geliyor. Trafik ekipleri o noktada denetimlerini sürdürüyor.
1: 9 günlük bayram süresince helikopterlerle 9 ilde toplam 108 saatlik denetim uçuşu, dronlarla da binlerce saat uçuş yapılacak. Karadan ve havadan denetimler Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme Yönetim Merkezi'nden de anlık olarak takip ediliyor.
0: 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu başladı. Vatandaşların can güvenliğini ve huzurunu sağlamak içinse Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi gözlerini yollardan ayırmıyor. Olası bir duruma karşı müdahale ise işte bu merkezden sağlanıyor.
1: Jandarma Trafik Denetleme Şube Müdürü Albay İsmet Kürşat Karademir sürücülere uyarılarda da bulundu.
2: Üzücü olaylar yaşamamak adına uzun yol yapan sürücülerimizin lütfen her iki saatte 15-20 dakika olarak dinlenmesi esastır. Otobüs şoförlerimiz ve yolcularımız ise emniyet kemerlerini mutlaka takmalıdırlar.
3: Efendim, Arife günü bayram için son hazırlıklar yapıldı. Camiler temizlendi. Gün boyu çarşı pazarda alışveriş telaşı yaşandı. Tabii yüreği hüzünle dolanlar da vardı bu süreçte. Yakınlarını kaybedenler de kabristanları ziyaret etti.
4: Annemi, babamı, erkek kardeşim var. Ziyarete geldik.
5: Anneannem, dedem. Onlar için geldik. Nurlar da yatsınlar inşallah.
6: Yüreklerdeki dinmeyen özlem gözyaşlarına dönüştü. Bu bayramda kabristanlarda Arife günü yoğunluğu vardı.
7: Arife gününde mezarlıklarda dualara gözyaşları eşlik ediyor. Kimi evladına, kimi annesine, kimi babasına, kimi ise eşine sarılır gibi mezar taşlarına dokunuyor, toprağı okşuyor.
8: İnsanlar sağlığında bazı insanların kıymetini bilsinler. Gidince hiçbir şey geri gelmiyor.
9: Annem babama geldim kızım. Bütün ailemiz burada yatıyor. Allah rahmet etsin, nur içine yatsınlar.
6: Camilerde de bayram namazı için son hazırlıklar yapıldı.
7: Temizlik görevlileri adeta zamanla yarışıyor. Halılar yıkanıyor, avlular temizleniyor. Camiler gül sularının mis kokusuyla bayram namazına hazırlanıyor.
10: Gül suyuyla yıkanması güzel bir şeydir. Biz de mutlu oluyoruz. Biz de bayram namazına gideceğiz.
11: Bayrama yarın hazırlanıyoruz. Biz de alışverişe geldik.
7: Bayram alışverişine mi çıktınız?
12: Evet.
7: Neler aldınız?
12: Şeker.
6: Son gün telaşı gün boyu sürdü. Alışverişin adresi ise yine değişmedi. İstanbullular Eminönü'ne akın etti.
7: Şekerler, diğer yanımda lezzetli lokumlar. Arife gününün bereketi tarihi Eminönü çarşısının her köşesinde hissediliyor.
13: Şekerler şu an 195 lira. Lokum da çifte kavrulmuş 170 liraya satıyoruz. Fiyatlarımız değişmedi. Geçen bayramda aynı fiyat şu an.
7: Misafirlere ne ikram edeceğiz bu bayramda?
14: Lokum, şeker, tatlı.
7: Kahve?
14: Kahvede.
6: Ve kurban hazırlığı. Bıçak biliciler de yoğun mesai yaptı.
7: Tabiri caizse en keskin mesaisi de aralıksız sürüyor. Çarklar dönüyor, kıvılcımlar havada uçuşuyor.
15: Kör bıçakla hem kendiniz eziyet çekersiniz hem de etinizi mahvedersiniz.
16: Bıçaklarımızı bilettik. Tabii keskin kalmaları için masada ihtiyacımız var. Ben bir masat bakıyorum.
17: Bıçakları biledikten sonra bıçakların ağzı çok keskin olduğu için kesim yaparken ellerimize dikkat etmemiz gerekiyor.
6: Acemi kasaplar için üretilen çelik eldivenler piyasada satışa çıktı. Talep de hayli yüksek.
18: Kurban dönemlerinde ciddi yaralanmaların önüne geçen bir eldiven. Çelik olduğu için bıçağın ağzını elinize kaçırdığınız zaman herhangi bir yaralanmaya sebep vermiyor.
19: Bayramlar birlik, beraberliktir, saygı, sevgi, dayanışmadır. Herkesin bayramını tebrik ediyorum.
7: İyi bayramlar.
3: Efendim, İslam alemi Kurban Bayramı'nın heyecanını yaşıyor. Bu huzur dolu bayram sabahında ilk rotamız Van olacak. Detaylar için A Haber muhabiri Nazlı Timur şu an hazır. Nazlı'ya günaydın diyelim, iyi bayramlar dileyelim ve sözü bırakalım.
20: Günaydın, iyi bayramlar. Bizler de tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Hayırlara vesile olsun. Bizler şu anda Tuşba ilçesinde bulunan Tarihi Hüsrevpaşa Camisi'ndeyiz. Sabahın ilk saatleri itibariyle tabii ki bu camide yoğunluk oluştuğunu ifade edebiliriz. Kentin tarihi yapıları arasında önemli yere sahip olan Hüsrev Paşa Camii bayram namazı için vatandaşlarla doldu. 05:20 itibariyle, yani bir dakika sonra bayram namazı burada eda edilecek. Bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatleri itibariyle camiye akın etti. Tarihi caminin avlusu da yine yoğunluk oluştu. Şu anda da ekranlarda zaten hoca şu anda, evet, cemaat gördüğünüz gibi bayram namazı eda etmek için şu anda saf durdu. Tabii burada namaz az sonra bayram namazı kılınacak. Van'da ilk ışıklarla birlikte vatandaşlar camiye akın etti. Namaz sırasında tabii birlik, beraberlik ve huzur içerisinde eller semaya açıldı. Tabii bu tarihi camide mimarisi ve dokusuyla Van'ın en önemli camilerinden bir tanesi. Buradaki atmosfer de oldukça önemli. Vatandaşlar aileleriyle birlikte camiye geldi ve şimdi ise namaz kılıyorlar ekranlarda gördüğünüz gibi. Tabii burada sadece büyükler değil, çocuklar da yine aileleriyle birlikte camide saf tutmaya başladı. Sıcak ve samimi anlar tabii ki burada yaşanıyor. Evet, belirttiğimiz gibi şu anda camide namaz kılınmaya başladı deyip sözü Van'dan size bırakalım.
3: Efendim, Van'dan Nazeti Mur aktardı. Şimdi Anadolu'da bayram coşkusunun kalbinin attığı yerlerden bir diğeri ise Erzurum. Erzurum'a döneceğiz. Kentte Kurban Bayramı namazı kılınmak üzere. Detaylar için haber muhabiri Yüksel Akalan'a sözü bırakalım.
12: Evet, yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Dadaşlar Diyarı Erzurum'da da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar camilere akın etmeye devam ediyor. Bizler de şu an itibariyle tarihi Lalapaşa Camii'ndeyiz. Tabii 7'den 70'e herkes bugün itibariyle artık camilerde bayram namazını eda edecek. Erzurum'da namaz saatler 05:25'i gösterdiğinde ezanın okunmasının ardından eda edileceğini belirtelim. Tabii Kurban Bayramı paylaşmanın bayramı diyebiliriz. Özellikle de sadece bir ibadet değil, teslimiyetin, paylaşmanın ve kardeşliğin adıdır da diyebiliriz. Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti İsmail'in teslimiyetini hatırlatan bu mübarek günde bizlere fedakarlığın, Allah'a yakın olmanın ve ihtiyaç sahiplerini unutmamanın önemini anlatıyor. Tabii bu önemle birlikte de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlar çocuklarıyla birlikte, kardeşleriyle birlikte, babalarıyla, dedeleriyle birlikte şehir merkezinde bulunan, köylerde bulunan camilere akın ediyorlar. Abdestler alındıktan sonra cami avlusundaki çadırvandan ardından tabii ki omuz omuza saflarda tutuluyor. Bugün kırgınlıkların sona erdiği, sofraların paylaşıldığı, yetimlerin sevindirildiği, büyüklerin ziyaret edildiği özel bir gün. Omuz omuza tutulan saflar aslında milletimizin de birlik ruhunun en güzel tablosunu oluşturuyor da diyebiliriz. Zengin, fakir, genç, yaşlı demeden herkes aynı duada, aynı secdede buluşuyor bugün itibariyle. Kurban Bayramı paylaşmanın bayramıdır demiştim. Tabii bir lokmayı bölüşmenin, ihtiyaç sahibinin kapısını çalmanın, gönül kazanmanın bayramıdır. Çünkü kurban sadece kesilen bir ibadet değil. Aynı zamanda insanın nefsini, bencilliğini ve sevgisizliğini de Allah rızası için geride bırakabilmesidir. Bu mübarek sabahın savaşların sona ermesine, gözyaşlarının dinmesine, hanelere huzur gelmesine vesile olmasını diliyoruz. Tabii an itibariyle camide neredeyse dolmak üzere diyebiliriz. Bir tarafta cami imamı tarafından namaz öncesinde vaaz veriliyor. Kurban Bayramı'nın fazileti anlatılıyor. Ve birçok noktada da görebiliyorum aslında. Çocuklar da yine babalarıyla birlikte, dedeleriyle birlikte bayram namazında bayramlıklarını giyerek camilere geldiler. Onlar da bugün itibariyle bayram namazlarını kılacaklar. Tabii bayram namazının eda edilmesinin ardından da Erzurum'da geleneksel olarak şehir bayramlaşması yapılıyor. Herkes sıraya girdikten sonra sırasıyla başta cami imamı olmak üzere birlikte cami içerisinde bayramlaşmayı da gerçekleştiriyor. Ardından tabii ki namazın kılınmasının ardından da yine evlerde yöresel o bayram kahvaltısı yapılacak. Sofralarda üç kuşak bir araya gelecek. Dede, baba, çocuklar yine o sofrada bir araya gelerek bayram kahvaltısını yapacak ve ardından tabii ki ki kurban ibadeti de yerine getirilecek. Bugün itibariyle şehrin birçok noktasında da yine vatandaşlar için kurban noktaları belirlendi.

0: Namazların eda edilmesinin ardından da yine vatandaşlar uygun görülen alanlarda, tabii cadde ve sokaklarda bizlerin sağlığı ve hijyenik ortamlar oluşması için yasaklandı. Uygun noktalar belirlendi şehirlerde ve bu alanlarda yine vatandaşlar da artık kurban ibadetini yerine getirecek. Erzurum'da sadece bulunduğumuz tarihi Lalapaşa Camii değil, yine birçok tarihi camide de özellikle vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte artık evde çocuklarıyla birlikte ya da kardeşleriyle birlikte, dedeleriyle, torunlarıyla birlikte yine herkes camilere akın etti. Kimileri evde abdest aldı, kimileri ise camiye gelirken gördük. Caminin şadırvanında bulunan, caminin avlusunda bulunan şadırvanda abdestlerini aldılar. Ardından tabii ki camilere girdiler. Şu an itibariyle artık son hazırlıklar da yapılıyor. Biraz önce cami imamı tarafından Kurban Bayramı'nın nasıl kılınacağına yönelik de yine hatırlatmalar yapıldı. Ardından cemaat omuz omuza saf tutacak ve bayram namazı kılınacak. Şu an itibariyle namaz başlıyor. Önce tekbirler yükselecek, ardından bayram namazı eda edilecek. Bizler de bu manevi atmosferi tarihi Lalapaşa Camii'nden aktardık. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Efendim, Erzurum'dan Yüksel Akalan aktardı. O noktada bayram namazı kılınıyor an itibariyle. Şimdi bir de kameralarımızı Karadeniz'e, Trabzon'a çevirelim. Bayram sabahı bayram namazı o noktada da eda ediliyor ve sözü o haber muhabiri Selman Kutlu'ya bırakalım.
2: Evet, günaydın, iyi yayınlar diliyorum ve öncelikle tabii ki tüm İslam ailenin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Evet, biz bugün Trabzon'da Hanife Hatun Camii'nin içindeyiz. Özgür Özdemir'le birlikte Kurban Bayramı namazı için gördüğünüz gibi insanlar camiyi doldurmaya devam ediyorlar. Yaklaşık 1,5 dakika sonra namaz başlayacak ve gerçekten Kurban Bayramı'nı Müslümanlar tarafından Hicri takvimi Zilhicce ayının 10. gününde itibaren 4 gün boyunca kutlanan bir bayram tabii ki. 11. 12. ve 13. günde eyyam, yani kesme günleri, bir önceki gün olan Zilhicce ayının 9. günü ise Arefe deniyor. Tabii ki bu dönemde aynı zamanda Kurban Bayramı'nda İslam aleminin her yıl Mekke'de hac vazifesiyle ifa ettikleri bir vakit Kurban Bayramı süreci. Baktığınız zaman şu anda biz tabii ki Hanife Hatun Camii'ndeyiz. Yeni açılan bir cami. Onunla ilgili de biraz detay vereceğim ama tabii ki kurban Allah'a yaklaşmak ve Allah rızası ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak kurban kavramı çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektir kurban. Kur'an'da Hac Suresi'nde bu konuda bir ayet vardır. Evet, biraz da aslında bulunduğumuz noktadan Hanife Hatun Camii ile ilgili vereyim bilgisi. Gerçekten tam 5 yıl boyunca sürdü bu camiyi yapmak. Sadece bir cami değil. 2019 yılında başladı ve 2024 yılının sonunda tamamlandı. 8000 kişi sadece bu alanın içinde, caminin içinde, dışarıdaki alanla birlikte 13.000 kişiye ibadete açılmıştı. Baktığınız zaman değil mi, sadece bir cami değil, 15 atölye, 14 destek, 700 kişilik konferans salonu, 500 kişilik aşevi de bulunduruyor. Dışarıdan baktığınızda gerçekten müthiş bir görüntüsü de var. 4 minareli 78 ve 50 metre yüksekliğinde minareler, şehrin kültürel ve manevi hayatında büyük bir önem katan cami oldu. Evet, şu anda tabii Hanife Hatun Camii yavaş yavaş doluyor. Çok büyük bir cami dediğim gibi. Gördüğünüz halde 8000 kişi aynı anda namaz kılabiliyor ama Özgür size gösteriyor biraz o tavanda ve duvarlarda olan yazılar gerçekten çok güzel bir şekilde kameraya yansıyor şu anda. Görüntü olarak o hem dışarıdan hem içeriden insanın maneviyatına maneviyat katan bir cami, Hanife Hatun Camii Trabzon'da 2004 yılında açılmıştı. Tabii ki Doğu Doğu Karadeniz'de şunu da belirteyim. Aslında gece saatlerinde yağmur vardı. Şu anda güneş var ama parçalı bulutta yağmurlu şekilde bir bayram bekliyoruz ama tabii ki Doğu Karadeniz'in köyleri ve yaylaları fazla olduğu için aslında Kurban Bayramı'nda insanlar daha çok köylerde kurbanını kesiyorlar. Şehir merkezlerinde o yoğunluk yaşanmıyor ama bunu da belirtmek lazım. 9 günlük tatil nedeniyle tabii ki o Marmara'dan, Ege'den, Türkiye'nin birçok yerinden adeta Karadeniz'e bir o köylerine gelen insanlarla nüfus iki katına çıkmış diyebiliriz. Hem merkeze hem de köylere de bu yansımış durumda. Şu anda görüyorsunuz çoluk çocuk 7'den 70'e herkes babalarıyla birlikte çocuklar namaz kılmaya geldiler Kurban Bayramı namazını ve namaz sonrasında ise kurban kesmek için herkes o kurban kesim alanlarına ya da köylerde kendileri oluşturdukları alanlara çıkacaklar ve kurban kesimini gerçekleştirecekler. Tabii ki o bayram havası gerçekten Trabzon'da başlamış durumda. Şu anda görüyorsunuz gerçekten oldukça bir kalabalık var. 8000 kişilik bir cami demiştim. Ama buradan çıkacak insanlar kurban kesme işlemi için köylere gidecekler. Karadeniz'de daha çok o kurban kesimi için köyde aileler bir araya gelmesiyle oluşuyor. Tabii ki bu da aile bağlarını çok daha güçlendiriyor. Bayram deyince zaten bu akla geliyor ama özellikle Kurban Bayramı'nda Doğu Karadeniz'de o nüfus iki katına çıkıyor. Birçok şehirden Karadeniz'e gelenler burada kendi köylerinde buluşuyorlar. Ama öncelikle tabii ki gördüğünüz gibi Kurban Bayramı namazını idrak etmek için insanlar 7'den 70'e camiye gelmiş durumdalar. Ve burada da yaklaşık aslında birazdan namaza başlayacak ama hoca şu anda vaizine devam ediyor. Birazdan bitirip namazına başlayacak ve ardından herkes o Kurban Bayramı'nda kurban kesimi için köylerine doğru gidecek. Şimdi Özgür size göstersin. Bakın bir aile 3 çocuğuyla beraber camiye giriyorlar. Gerçekten güzel bir görüntü. Hoş bir görüntü. 7'den 70'e herkes buraya geliyor. Çünkü Hanife Hatun Cami gerçekten insanın maneviyatına da ruhuna da farklı duygular katan bir cami. Özellikle içerisi akustiği çok iyi. Şu anda görüyorsunuz zaten yavaş yavaş dolmaya devam ediyor cami. Baktığınız zaman tabii ki Doğu Karadeniz bölgesinde 4 gün sürecek bayram boyunca aslında sulara yoğun bir kalabalık bekleniyor. Bugün daha çok kesme işlemleri uğraşacak vatandaşlarımız. 2. 3. 4. günde ise bölgedeki o turist yoğunluğundan oldukça fazla olduğunu belirtebiliriz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Türkiye'nin her tarafından bayram tatili için bu bölgeye gelen insanlarımız var. Evet, namaz birazdan başlayacak. Trabzon'da aslında 1-2 dakikada geçti ama hoca vaiz veriyor. Şu an kurbanla ilgili önemli konular anlatıyor. Trabzon'da bayram bu şekilde başladı. Gördüğünüz gibi Hanife Hatun Camii'nde yüzlerce kişi bir araya geldi. Kurban kesmek için namazdan sonra buradan ayrılacaklar. Biz gelişme oldukça bugün ve bayram boyunca yayınlarımıza devam edeceğiz. Tekrar İslam alemi ve Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz ve sözü Trabzon'dan size bırakıyorum.
1: Efendim Selman Kutlu aktardı. Bayram coşkusu Anadolu'da tüm heyecanlıyla devam ediyor ve bununla birlikte vatandaşlar da bayram namazını eda etmek için camilerde dualarla buluşuyorlar. Şimdi rotamızı Diyarbakır'a çevireceğiz. O noktada A Haber muhabiri Sinan Yılmaz bizleri bekliyor. Sinan günaydın. Söz sana bırakalım.
3: Günaydın. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederek yayınımıza başlayalım. Biz şu anda Sur ilçesindeyiz. Tarihi Ulu Cami'nin avlusundan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra caminin içerisindeki son durumu ekranlara taşıyacağız. Gerçekten çok sayıda Diyarbakırlı, çok sayıda vatandaş camileri akın etti. İşte o camilerden biri İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır Ulu Cami ve şu anda Ulu Cami'de vatandaşlar biraz sonra Kurban Bayramı'nın namazını eda edecek, kılacak. Biraz önce burada cami imamı tarafından vaaz verildi ve şu anda Kurban Bayramı'nın namazının nasıl kılınacağını şu anda cami imamı cemaate anlatmaya çalışıyor. Burası İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır.

0: Ulu Cami. Vatandaşlar sabah namazını evde kıldıktan sonra camilere akın etti. İşte o camilerden biri de Ulu Cami. Müslümanlar Diyarbakır'ı fethettiğinde işte bu değerli yapı kiliseden camiye çevriliyor ve o tarihten bu yana Diyarbakır Ulu Cami'nde ezan sesi hiç dinmedi ve biraz sonra da Kurban Bayramı burada eda edilecek. Artık başladı diyebiliriz. Herkes ayağa kalktı, saf tutmaya başladılar ve Diyarbakır Ulu Cami'de bayram namazını canlı olarak şu anda ekranlara taşıyoruz. 7'den 70'e çok sayıda kişinin camilere akın ettiğini söyleyebiliriz, görebiliyoruz şu anda. Kimisi babasıyla geldi, kimisi kardeşiyle, abisiyle beraber camiye geldi. Şu anda Peygamberler ve Sahabeler kenti Diyarbakır'da bayram namazı eda ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamberin meftun olduğu bir ilden bahsediyoruz. Hazreti Zülküf ve Hazreti Elyas'a peygamberlerin kabirleri bulunuyor Diyarbakır'da. Diyarbakır o anlamda da çok kıymetli, değerli bir il olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu anda Kurban Bayramı'nın namazı eda ediliyor. Kameram arkadaşı Muhammed Enes Özgürlük'teki şu anda son durumu ekranlara taşıyor. İslam dünyası için, İslam alemi için bugün çok kıymetli ve değerli bir gün. Ve müminler, vatandaşlar bayram namazı için camilerde saf tutmaya başladı. Bir önceki bağlantıda muhabir arkadaşlarımız farklı illerden namazı ekranlara taşımıştı. Biz de şu anda Diyarbakır'dayız. Sur ilçesinden buradaki son durumu ekranlara taşıyoruz. Namaz bittikten sonra vatandaşlar caminin içerisinde bayram olacaklar. Caminin avlusunda da bir yoğunluk oluşacağını söyleyebiliriz. Evet, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'inde Diyarbakır Ulu Cami'de vatandaşlar bayram namazını şu anda eda ediyor. Hatta caminin içerisinde yer kalmadı. Müminler, vatandaşlar caminin içerisinde, caminin avlusunda da saf tutmaya başladılar. Şu anda ekranlara taşıyoruz. Gerçekten camide yoğunluk oluştu ve yoğunluk oluşunca da yer bulamayan vatandaşlar işte Ulu Cami'nin avlusunda bulunan bu yerde namaz kılmaya çalışıyorlar. Şimdi Allah kabul etsin, İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı bizden bu vesileyle buradan tebrik edelim. 7'den 70'e herkes camiye akın etti. Tabii Diyarbakır'ın birçok tarihi camisi var. Sur ilçesinde 15'ten fazla tarihi camiler var ve o camilerin tamamının dolu olduğunu söyleyebiliriz ve içeride yer bulamayan insanlar dışarıda namaz kılmaya devam ediyorlar. Muhammed Enes Özgür Tekir ile beraber Sur ilçesinden yayınımızı gerçekleştirdik. Diyelim, söz tekrardan size bırakalım.
1: Efendim, Sinan Yılmaz aktar detayları Diyarbakır'dan. Şimdi bayramın getirdiği o güzel coşku dalga dalga yurda yayılmaya devam ediyor. Şimdi rotamızı Tokat'a çevireceğiz. Tokat'ta da bayram namazı kılınıyor. Detaylar A Haber muhabiri Murat Onur'da. Sözü Murat'a bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Bizler de sizlere Tokat'ın Kat Köyü'nden, Kat Camisi'nden iyi yayınlar, iyi bayramlar diyelim. Tüm yurdumuzun bayramı mübarek olsun. Bizler de bir köy camisindeyiz. Şimdi kameraman arkadaşım sizlere gösterecek. Burası Kat Köyü. Kat Köyü'ndeki camide de şu an itibariyle vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nı idrak etmek için sabahın erken saatlerinde 7'den 70'e camilerin doldurmuş durumda. Tabi hemen Kurban Bayram namazı kılındıktan sonra da vatandaşlarımız yine kurbanlarını kesmek üzere ellerine gidecekler. Tabi sabah erken saatlerde, biraz önce söyledim ya, 7'den 70'e birçok vatandaşımız camileri doldurmuş durumda. Bakın, küçük kardeşlerimiz var orada. Onlar da yine kimisi dedesiyle, kimisi babasıyla, kimisi abisiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren

0: Tokat'taki, hatta Türkiye'deki birçok camide aynı manzarayı görmemiz mümkün. Şu anda da vaazı dinliyorlar ve biraz sonra da bayram namazı idrak edilecek. Tabi köylerde daha bir farklı oluyor. Anadolu'nun birçok noktasındaki köy camileri de tıklım tıklım dolmuş durumda. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Sonrasında bayram namazı kılındıktan sonra yine caminin içerisinde bir bayramlaşma yapılacak. 7'den 70 herkes birlikte bayramlaştıktan sonra kurbanlarını kesmek üzere vatandaşlarımız buradan ayrılacaklar. Tabii bir taraftan hanımlar da evlerde artık sofraları hazırlamaya başladı. Bayram namazından sonra ailecek kahvaltılar yapılıyor köylerde. Köylerdeki kahvaltılar da yapıldıktan sonra kurbanlar kesiliyor ve sonrasında pay etmek için yine vatandaşların aslında gün boyu kurban bayramında çalışmaları devam ettiğini söylemekte fayda var. Evet, Kat köyü Tokat'a yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan çok güzel, çok şirin köylerimizden bir tanesi. Köy içerisinde 3 cami bulunuyor ve o 3 camiden bir tanesindeyiz. Köy camisindeyiz. Şöyle caminin üst katını da biraz gösterebiliriz Halil İbrahim. 2 katlı olarak inşa edilmiş bir cami burası. Yine köy halkı ve devletimiz tarafından ortaklaşa yapılan camilerimizden bir tanesi. Üst katta da yine vatandaşlarımızı görebiliyoruz. Şu anda da biraz önce söyledim ya, aslında ön saflarda büyük abilerimiz, amcalarımız ön saflarda yerini almış durumda ve şu anda da yine kapın oradan da akın akın vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinde Tokat'ın Kat köyünde köy camisine gelmeye devam ediyor. 3 cami var demiştim ya köyün içerisinde. 3'ü de aslında şu an itibariyle neredeyse tamamıyla dolmuş durumda. Tabii bayram namazı idrak edilecek. Bayram namazından sonra da köylerde bir gelenek aslında. Bayramlaşmalar yapılıyor. Hep birlikte bayramlaşacaklar. Evet, bizler de Kat köyündeydik bugün. Tüm Müslüman aleminin, tüm yurdumuzun bayramı mübarek olsun. Bayram namazı da başlamak üzere. Allah yaptığımız ibadetleri, okuduğumuz duaları, kestiğimiz kurbanları kabul etsin diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
1: Efendim Murat Onur Tokat'tan aktardı. Şimdi ise Gaziantep'e uzanacağız. O noktada bize haber muhabiri Mehmet Geçgel bekliyor. Mehmet, günaydın. İyi bayramlar. Söz sana bırakalım.
2: Günaydın, hayırlı bayramlar diliyoruz bizler de Gaziantep'ten sizlere ve tüm İslam alemine. Gaziantep'te de Kurban Bayramı'nın coşkusu sabahın ilk ışıklarıyla camilere taşmış durumda. Vatandaşlar bayram namazını eda etmek üzere Gaziantep Şahin Bey Millet Camii'nde bir araya geldi ve Millet Camii'nde vatandaşlar bayram namazını eda etmek üzere bu noktada saf tuttular. Tabi bayram namazı öncesinde cami avlusunda yoğunluk yaşandı. Vatandaşların birbirleriyle bayramlaşması da aynı zamanda renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların da aileleriyle birlikte bayram namazına katıldığını şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. 7'den 70'e herkes Millet Camii'nde bir araya geldi ve bu noktada huşu içerisinde bayram namazı eda edilecek ve bayramın coşkusu yaşanacak. Gaziantep'te Kurban Bayramı namazı 5.47'de bayram namazı eda edildikten sonra hutbenin ardından edilen dualarla birlik, beraberlik ve huzur mesajları veriliyor. Namaz sonrası vatandaşlar kurban ibadetlerini yerine getirmek üzere evlerinin yolunu tutacaklar. Şu an içinde bu noktada birlik, beraberlik mesajlarını dinlemeye devam ediyorlar. 5.47'de de bayram namazını eda edecekler bir arada ve saf tutulacağını da ifade edelim. Tabi geleneksel olarak her yıl her bayramda olduğu gibi cami içerisinde bayramlaşma gerçekleştirilecek. Birbirleriyle bayramlaşacak cemaat bu noktada bayram namazının hemen ardından ve şu anda Millet Camii'nde de bayramın coşkusu, manevi atmosferini bu noktada bizler de yaşıyoruz. Ekranlara da yansıtıyoruz. Bu coşkuyu ekranlara getiriyoruz. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ'ın görüntüleriyle birlikte tüm camilerde aynı şekilde aynı atmosferin olduğunu ifade edelim. Gaziantep'teki tüm camilerde cemaat bayram namazını eda etmek üzere sabahın ilk ışıklarıyla camiye koştu ve bu noktada da coşku içerisinde bayramı

0: o coşkusunun camilere de yansıdığını ifade etmemiz gerekir. Çocukların yoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. Aileleriyle birlikte onlar da bu noktaya geldiler. Babalarıyla, abileriyle bir aradalar ve caminin içerisi şu anda tıklım tıklım dolmuş durumda. Bu coşku dışarıya taşmış durumda, avluya taşmış durumda. Şu an bu noktada Gazze içinde yine Filistin içinde mesajlar verildiğini ifade edelim ve imam tarafından bir yandan birlik beraberlik mesajları verilirken bayramın manevi atmosferi de yaşatılmaya çalışılıyor. 5.47 itibariyle Kurban Bayramı namazı eda edilecek ve ardından da cemaat evinin yolunu tutacak, kurban ibadetlerini yerine getireceklerini de ifade etmemiz gerekir. Tabii birlik, beraberlik ve kardeşlik aynı zamanda bayramlaşmak, paylaşmak demek. Bayram, kurban bayramı, kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar kurbanlarını kestikten sonra, ibadetlerini yerine getirdikten sonra da yine kestikleri kurbanı da kardeşleriyle paylaşacaklarını da ifade etmemiz gerekir. Kurban bayramının coşkusu Gaziantep'te de diğer illerimizde olduğu gibi, İslam aleminde olduğu gibi bu noktada da yaşandığını ifade edelim. O manevi atmosferinde bu noktada yayıldığını da sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Yoğun bir katılım var, yoğun da bir kalabalığın olduğunu ifade etmemiz gerekir. Çocuklar da bu noktada 7'den 70'e herkes camilere hınca hınç doldurmuş durumda ve 5.47 itibariyle Gaziantep'te bayram namazı eda edilecek ve ardından da vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek üzere evlerinin yolunu tutacak. Ama öncesinde geleneksel olarak bayramlaşma içinde cami avlusunda bir araya gelecekler ve cemaat birbiriyle bayramlaşacak. Bizler de bu manevi atmosferi ekranlara taşıdık diyelim ve söz tekrar Gaziantep'ten sizlere bırakalım.
1: Efendim Mehmet Geçgel Gaziantep'ten aktardı. Şimdi ise Malatya'ya gideceğiz. Malatya'da da bayram namazı eda ediliyor. Sözü haber muhabiri Mehmet Türel'e bırakacağız.
2: Evet, Malatya'dan günaydınlar diyelim. Malatya'da da bayram coşkusu başladı. Bayram namazının, kurban bayram namazının eda edilmesiyle birlikte 5.40'lı namaz ve başladı şu anda cemaat. Namaza başladı. Önce imam tarif etti. Her bayram öncesi yaşanan görüntüler. Malatya'nın en yoğun merkezi noktadaki Karagözler Camii'ndeyiz. Burada vatandaşlar toplanıp namazını eda ettikten sonra hemen namaz sonrasında namazın bitişiyle birlikte bir de bir adet var burada. Simit dağıtılıyor, çorba dağıtılıyor. Dediğimiz gibi Malatya Karagözler Camii'ndeyiz. Kernek'te bulunan Karagözler Camii'ndeyiz. 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın tarihi özellikteki camileri büyük hasar görmüştü. Bundan dolayı şu anda Malatya'nın aslında merkezdeki yoğunluğun yaşandığı cami olarak Karagözler Camii'ni gösterebiliriz. Bayramlarda özellikle işte şu anda cemaat namaza başladı Malatya'da. Malatya'da bayram coşkusu bir başka yaşanıyor elbette ki. Özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında kentten zorunlu olarak ayrılan Malatyalılar bayramda tekrar memleketlerine döndüler. Aileleriyle hasret giderdiler, akrabalarıyla hasret giderdiler ve bugün bayram namazıyla birlikte bu hasret daha da doruk bir noktaya ulaşacak. Elbette ki kurbanlar kesilecek bayram namazı sonrasında. Özellikle Malatya'da belirlenen noktalarda kurbanlar kesilecek ve o kurban etleri afiyetle yenilecek. Daha sonra tabii Malatya'da çeşitli adetler de var. Bunları da paylaşıyoruz zaman zaman sizinle. O etler toplanıyor, hep birlikte toplanıyor bir noktaya ve o etler daha sonra dağıtılıyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılıyor sevgili A Haber izleyicileri. Şu anda namaz devam ediyor Malatya'da. Az önce yine vurguladığım gibi, altını çizdiğim gibi burada Malatya'da Karagözler Camii'nde özellikle bu adet devam ettiriliyor. Simit ve çorba dağıtılıyor. Evet, burada simit ve çorba dağıtılıyor. Bizler de şimdi bu sevince, bayram namazı sonrasındaki sevince ortak olacağız. Sevgili A Haber izleyicileri, 5.40'ta namaz başladı. Biraz sonra namaz bitecek, hutbeye geçilecek ve bayram namazı coşkusunun ardından kurbanlar kesilmeye başlanacak. Bizler de buradaki gelişmeler an be an aktarmaya devam edeceğiz.
1: Malatya'dan Mehmet Türel aktardı. Bayram namazı o noktada eda ediliyor ama bir de Kayseri'ye uzanalım. Kayseri'de de bayram namazı an itibariyle başlıyor. A Haber muhabiri Yağmur Aksu karşımızda. Sözü Yağmur'a bırakıyoruz.
3: Esra Akürek, öncelikle iyi bayramlar.

0: De kalmadı. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Tabii bir yandan tekbir sesleri yükselecek. Diğer yanda bayram sabahının o tarifsiz huzuru bir yandan da hissediliyor. Tabii Selçuklu'dan bugün ulaşan tarihi Hunat Camii'nde birazdan Kurban Bayramı namazı kılınacak. Yüzlerce vatandaş aynı safta omuz omuza duracak. Aynı duayı hep birlikte amin diyecekler. Aslında bayram sabahları sadece bir ibadetin yerine getirildiği anlar değil, kırgınlıkların unutulduğu, özenleri hatırlandı. Büyüklerin ellerinin öpüldüğü, çocukların heyecan uyandığı çok özel sabahlardan birisi. Şu anda burada da o tabloyu görmek mümkün. Tabii çocuklar bayramlık kıyafetleriyle cami avlusunda ailelerinin yanında bekliyorlar. 7'den 70'e herkes tarihi Hunat Camii'de bu bayram sabahının manevi atmosferi yaşıyorlar. Yaşlı vatandaşlar yıllardır işte aynı camide, aynı bayram sabahını uyanmanın huzurunu da yaşıyor. Kimi sessizce dua ediyor, kimileri ise namaz öncesinde birbirleriyle bayramlaşıyorlar. Tabii atmosfer yıllardır devam ediyor. Yıllardır değişmeyen bir burada maneviyatta devam ediyor. Elime söz tekrar sizlere bırakalım Esra Kürek.
1: Efendim Yağmur Aksu aktardı. Kayseri'de bayram namazı eda edilmek üzere. Şimdi de Adana'ya döneceğiz. Karşımızda A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur var. Günaydın, iyi bayramlar. Halil İbrahim, söz sana bırakalım.
2: Teşekkürler. İyi bayramlar dilerim ben de. Bizler de şu anda Adana'da Merkez Çukurova ilçesindeyiz. Ramazanoğlu Camii'ndeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz gibi Adanalılar akın akın camilere gitmeye devam ediyor ve şu anda pek çok caminin içerisi doldu ve cemaat görmüş olduğunuz gibi camilerin bahçesine taşmaya başladı. Çünkü sabahın ilk ışıklarından itibaren insanlar namazlarını kılmak üzere buraya, yani camilere geldiler. Tabii ki bayram namazı özel namaz. Müslümanlar yılda iki kez bayram namazı kılıyor ve şu anda cami imamı da cemaate bayram namazının nasıl kılınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve iki rekat olarak bayram namazı kılınıyor ve yılda iki defa kılındığı için de Müslümanların bayramı işte bu namazla başlıyor. O yüzden de özel bir namaz olduğunun altını çizmekte fayda var. Tabii ki sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen cemaat burada dualar etti, tekbirler getirdi ve şimdi de bayram namazını eda etmek üzere son hazırlıkların gerçekleştirildiğini ifade edebiliriz. Camiye gelenlere ilk olarak tabii ki burada bayram vaazı anlatıldı. Onlar bayram vaazını dinlediler. Özellikle ailelerin burada çocuklarıyla camilere gelmesi tabii ki renkli görüntülerin oluşmasına da burada neden olduğunu ifade edelim ve ardından da sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Esra.
1: Efendim Adana'dan Halil İbrahim Uğur aktardı. Türkiye'nin dört bir yanında yavaş yavaş bayram namazları eda ediliyor. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında tarım mesaisi de hız kesmeden sürüyor. İzmir Selçuk'ta şeftali hasadı üreticinin yüzünü güldürürken Samsun Bafra Ovası'nda ise çeltik ekimi teknoloji desteğiyle devam ediyor. İzleyeceğiz ve Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.
3: Selçuk Ovası'nda dallar şeftali ile doldu.
4: Türkiye şeftali üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. 1 milyon tonluk üretimle dünyanın 3. sırasında yer alıyoruz. Ve bu yıl %30'luk bir artışla rekolte oldukça yüksek olacak.
5: Türkiye'de 3. sırada, İtalya, Çin'den sonra 3. sırada geliyoruz ama 2024'te 2. sırayı aldık. 260 ton.
3: İzmir'de bereketli yağmur şeftaliye hem kalite hem verim getirdi. Peki ne kadar rekolte bekleniyor?

0: Geçen rekorda %30 2026'da artış. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim Küçük Menderes Havzası vardır. Evet. Bu şeftali bunun üzerine çok güzel olduğu için, hani havasının olduğu için yetişiyor böyle tatlışı olarak.
1: Yani bunun özelliği, Selçuk şeftalisinin
0: evet.
1: özelliği.
0: Evet, Küçük Menderes Havzası olduğu için.
1: Şeftaliler bahçede hasat yapıldıktan sonra işte bu tezgaha geliyor ve burada tek tek ayrılıyor numaralarına göre. Şimdi mesela bu numara, bunun

0: Numarası nedir? Buraya neden koydunuz?
1: Bu 14 numara. Evet. Büyüklüğüne göre değişiyor.
0: Yani 14 numarayı böyle koyuyorsunuz. Evet, bunlar numara. Biraz daha küçük.
1: Biraz daha küçük, 18. Onun orta boyu da 16. Evet. Şu an 3 boy işletiyoruz.
0: 3 boy.
1: Evet, şu an 3 boy işletiyoruz. Boyuna göre de şeftalileri de koyuyoruz.
0: Yani şeftalilerin burada ihracatı gidecek olanlara ayrılıyor. İç piyasaya gidecek olanlara ayrılıyor. Büyükler bu tarafta, küçükler bu tarafta diye. Tek tek burada çürük olanlar da diğer tarafa ayrılıyor ve kasalara özenle konuyor.

0: Bafra Ovası'nda çeltik sezonu hız kazandı.
1: Aslında hepimizin bildiği adıyla pirinç. Ancak tarladaki adı çeltik. Çeltiğin ekimiyle ilgili süreç başladı.
2: Burası 1500 dönüm arazi. 60 dönümlü ben kullanıyorum. Mayıs ortasında ekimi var. Ekim ortasında da biçimi var. Yani hasat zamanı var.
0: Tarlalarda artık sadece insan ve traktör değil, drone da çalışıyor.
2: Bu drone bizim için çok kolaylaştı. Şimdi normalde ekime 5-6 kişi geliyordu, 10 kişi geliyordu buraya taşımayla beraber. Drone gelip 1 saatte, 2 saatte ekip gidiyor.
0: Günde yaklaşık 200 dekar drone ile işleniyor. Üretici hem zamandan kazanıyor hem de ekimde daha yüksek verim hedefliyor.
3: Ekim yapıyoruz şu anda. 20 dönüm ekim yapmak ortalama 1 saat gibi bir vaktimizi alıyor. Hani dediğiniz gibi teknoloji gerçekten çok güzel bir. İşimizi çok kolaylaştırıyor.
0: Konya'da etkili olan yağış çiftçiyi sevindirdi. Ancak tarlalarda bu kez farklı mesai başladı.
4: Konya'da mevsim yağışları beklenenin üzerinde oldu. Hal böyle olunca bitkileri bekleyen hastalıklar da gün yüzüne çıktı. Sarı pas ve kök çürüklüğü için uzmanlar uyarılarda bulunuyor.
5: Çok ekim alanına sahip olan Konya'mızda şu anda en çok ekili ürün buğday ve arpa, hububat başkenti olduğu için diye söyleyebilirim. Bu noktada da yağışlar sürekli ve yağdığı için arazilerimizde topraklarımız kurumadı. Dolayısıyla hastalık etmenlerinin, hastalık gelme şartlarının tamamını karşılıyor şu anda.
0: Uzmanlar hububatta hastalık riskine dikkat çekiyor. Üreticiye tarlanızı sık sık kontrol edin uyarısı yapılıyor.
5: İlk ilaçlama uygulamalarını erken eken çiftçilerimiz yapmıştı. Geç eken çiftçilerimizin de şu anda ilaçlama yapmasını biz tavsiye ediyoruz. Sarı pas, kara pas ve septori hastalıklarına lütfen dikkat edelim. Arazilerimizi birer hafta şeklinde en az birer kez kontrol ettiğimizde hem renk değişimleri hem de ürünlerde dalgalanmaları olursa biz rahat mühendisi meslektaşlarımızdan destek almalarını tavsiye ediyoruz.
4: Uzmanlara göre kökteki değişiklik ve buğdayın üzerindeki sarı lekelerin olması halinde ilaçlamanın yapılması gerekiyor.
5: Ürünlerimiz hastalık ve zararlara kaptırmadığımız sürece yaklaşık olarak 500 bin ton rekolte bekliyoruz.

0: Günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Mutlu sabahlar. İyi bir bayram dileyelim. Bugün güzel bir bayram olması dileğiyle. Kurban Bayramı'nın ilk günündeyiz. Kurban Bayramı'na kavuştuk. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından bağlantılarımız olacak. Dünyada, Türkiye'de bayram nasıl kutlanıyor? Hepsini ekranlara getireceğiz. Sözü fazla uzatmayalım. İlk durak noktamız İstanbul olacak. Başkan Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. Peki detaylarda neler var? Hemen o noktaya gidelim. A Haber ekibinden Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Kübra günaydın. İyi bayramlar. Başkan Erdoğan İstanbul'da. Sen de çok özel bir noktadan yayınını gerçekleştiriyorsun, Çamlıca Camii'nden. Detayları senden alalım.
1: Günaydın Gökhan Kılıç. Hem hayırlı bayramlar hem de hayırlı sabahlar diyelim. Evet.

0: Bugün Kurban Bayramı namazı kılınacak. Bizler Çamlıca Camii'deyiz. Kameraman arkadaşım Murat İçer'le birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu anda Çamlıca Camii'nde ve 6:12 geçe ezan okunacak. Türkiye'de bugün bayramın ilk günü ve herkes heyecanla aslında sabah namazına kalktıktan sonra şimdi bayram namazını bekliyorlar. Bayram namazının ardından ise kurban kesimleri tabii ki başlayacak. Ben Çamlıca Camii'ndeki atmosferi de ekranlara getirelim istiyorum. Şöyle ben kenara geçeyim ve kameraman arkadaşım Murat İçen de etrafı sizlere göstersin. Sabahın erken saatinde aslında vatandaşlar camilere akın etmişti. Sabah namazını kılmıştı. Şimdi ise bayram namazı için hazırlıklar yapılıyor. Çamlıca Camii'sinde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bayram namazını eda edeceğini belirtelim. Dakikalar sonra aslında saat 6:12 geçe ezan bayram namazının başlayacağını belirtmiş olalım. Tabii çoluk, çocuk, büyük, küçük, yaşlı, genç herkesi görüyoruz bu noktada. Çok da güzel bir hava var. Bayramın ilk günü güneşli. Oldukça güzel bir hava olduğunu belirtmiş olalım. Şimdiden herkesin de bayramını kutlayalım. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpelim. Görüyoruz şu anda babalarıyla, anneleriyle gelen çocuklar, yine dedeleriyle, anneanneleriyle gelen çocukları da görüyoruz bu noktada. Herkes akın akın camilere geliyor. Tabii Çamlıca Camii'de kapasitesi oldukça büyük bir cami ve altı minaresi olan ve dediğimiz gibi Çamlıca Camii'de bayramlarda özellikle özel günlerde en uğrak noktalardan bir tanesi olan camilerden bir tanesi. Yine keza Ayasofya'da da aynı yoğunluğun olduğunu belirtmiş olalım. Tarihi camileri de vatandaşlar sabahın erken saatinde gidiyorlar. Önce bayram namazını eda ediyorlar. Ardındansa dediğimiz gibi sabah namazından sonra bayram namazını eda ettiklerini belirtmiş olalım. Tabii bayram namazından sonra ne olacağını belirtelim. Bayram namazından sonraysa tabii bayramlaşmalar başlayacak. O görüntüleri de ekranlara getireceğiz. Bayram namazı kılındıktan, eda edildikten sonra artık Kurban Bayramı bayramlaşması başlayacak. Bayramlaşmaların sonundaysa artık vatandaşlar da bu noktadan kurban kesim alanlarına doğru yola çıkacaklar. Tabii o büyük aile kahvaltıları da gerçekleşecek. Kimileri kurban kesimine giderken evde hanımlar da, yine evde bulunan kişiler de bayram kahvaltını hazırlayacak. Ve o büyük aile sofraları kurulacak, bayram kahvaltısı yapılacak. Tabii günün sonundaysa yine bayramlaşmalarla, yine kurban kesildikten sonra dağıtımlarla devam edeceğini de belirtmiş olalım. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Murat İçen'le birlikte Çamlıca Camii'ndeyiz, demiş olduğum gibi az önce de. Şöyle, evet.
1: Kendisine kulluk etmekle anne babaya iyilik yapmayı.
0: Bizler şu an dediğim gibi Murat İçer'le birlikte Çamlıca Camii'deyiz. Bir soru soruyorsun sandım Gökhan, o yüzden durdum. Ve vatandaşlar sabah namazını kıldıktan sonra bayram namazına gelenlerle birlikte de birazdan herkes içeriye girecek ve bayram namazının eda edileceğini belirtmiş olalım bizler şu anda. Şöyle sol tarafıma doğru bakıyorum, hala gelen vatandaşlar var çünkü az bir süre kaldığını belirtmiş olalım. Saatlerimiz şu anda 6:05 geçiyor, 6:12 geçe dediğimiz gibi bayram namazı başlayacak ve vatandaşlar da bayram namazını eda edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Çamlıca Camii'sinde olduğunu belirtelim ve sözü size bırakalım.
2: Tepeci'ye ve kameraman arkadaşımız Murat İçen'e teşekkür ederim. Onlara da iyi bayramlar dileyelim. Bir yandan tabii Türkiye'nin dört bir yanında camiler dolup taştı. Vatandaşlar bayram namazı için camilere akın ediyor. O noktalardan biri Ankara. Bir Ankara'ya da bakalım. Ankara'da bayram sabahı nasıl geçiyor? Hemen ekranlara getireceğiz. Vatandaşlar bayram namazını eda etmek için camilere akın etti demiştik. Ankara'dan gelen görüntülere de bakıyoruz. Tabii bir yandan gözümüz siyasette. Başkan Erdoğan'dan gelecek açıklamalarda, İstanbul'da Başkan Erdoğan. Ama Ankara'da tabii ilerleyen dakikalarda MHP lideri Bahçeli'den de gelecek açıklamalar var. Hepsini ekranlara getireceğiz. A Haber ekipleri Türkiye ve dünyanın dört bir yanında bayram namazında, bayram sabahında sıcak gelişmeleri takip ediyor. O noktalardan biri Konya. Bayram namazı eda ediliyor orada da. Hemen Ahmet Çelik'e söz bırakalım. Ahmet, günaydın. İyi bayramlar. Söz sende.
3: Kur'an'a hadim olan, İslam üzere kaim olan...
4: Günaydın Gökhan, iyi bayramlar dileyelim tüm Türkiye'ye. Konya'da şu anda bayram namazı zamanı. İmam Hatip şu anda bayram namazını tarif ediyor ve bayram namazı nasıl kılınacağını tarif ediyor. Biraz sonra da burada bayram namazı kılınacak. Bizler aziz

0: Camisi'ndeyiz. Azize Camisi'nin cemaati gördüğünüz gibi dışarıya kadar taşmış durumda. Hemen sağ tarafımızda Kapı Camisi var. Yaklaşık olarak 50 metre ileride orada da cemaatin yoğun bir şekilde olduğunu söyleyeyim. Hatta İçişleri Bakanı Mustafa Çetin de Kapı Camisi'nde sabah namazını, bayram namazını eda edecek ve burada vatandaşlarla bayramlaşacak. Bizler Tarihi Bedesten Çarşısı'nın tam da içindeyiz. Burası yaklaşık olarak 500 yıllık bir tarihi olan bir çarşı. Çarşının içinde bulunan Aziziye Camisi de vatandaşların bayramda tercih ettiği noktalardan birisi. Akın akın gelişler devam ediyor. 7'den 77'ye herkesin bu noktada olduğunu belirtebiliriz. Babasının elinden, dedesinin elinden tutan minikleri de burada görmek mümkün. Şu anda namaza hazırlık var. Namazı için hazırlık yapılıyor ve birazdan da bayram namazı eda edecek. Tabii bayram namazından ardından ise hemen buradan aceleyle tabii ki yine vatandaşlar kurbanlarını kesmek için kurban kesim alanlarına gidecekler. Belediyenin belirlediği kurban kesim alanları var. Zabıtanın denetimlerinin oldukça yoğun olacağını söyleyeyim. Kurban kesim noktaları dışında kurbanın kestirilmeyeceği bilgisini de paylaşalım. Bayramla ilgili tüm önlemler alındı. Bir yandan trafik önlemleri, bir yandan asayiş önlemleri, bir yandan da zabıtaların bu konuda denetlemeleriyle ilgili önlemler alındı. Şu an itibariyle Aziziye Camisi'nde bayram namazı için hazırlıklar yapıldı. Birazdan namazlar eda edilecek. Dediğimiz gibi İçişleri Bakanı Mustafa Çetin de Konya'da çiftçi, özür dilerim, Mustafa Çiftçi de burada ve o da bugün burada bayram namazını kıldıktan sonra yine burada hemşerileriyle bayramlaşacak. Tabii ki bayram nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri de alınmıştı. Dün Arife'de bu noktada bulunduğumuz alanda yoğunluk vardı. Bayram alışverişinin yapıldığı bir noktaydı. Önlemler alınmıştı. Vatandaşlar huzurlu ve güvenli bir ortamda alışverişlerini tamamladılar ve şu anda da tüm İslam aleminin de olduğu gibi Konya'da da şu an itibariyle bayram namazı için tekbirler getirildi ve namaza başlanıldı. Namazın ardından ise dediğimiz gibi kurban kesim alanlarına vatandaşlar gidecek. İlk önce kurbanlar tabii kesecek ve ondan sonra da aile bayramlaşmalarında yapılacağını belirtelim. Bakın hemen şurada minikler de var. Tabii küçük kardeşlerimiz de abilerin elinden tutmuş namaza doğru koşuyorlar. Namaza yetişmeye çalışıyorlar. Çok sayıda vatandaşın tercih ettiği Aziziye Camisi'ndeyiz. Bu cami çok özel bir cami. Bu cami pencereleri aslında kapısının kapılarından büyük bir cami, bu özelliği taşıyor. Tarihi bir cami. Bu noktada da vatandaşlar çarşı merkezinde olduğu için burada yoğunluk gösteriyorlar. İşte namaza başlandı. Namazlar eda ediliyor ve namaz sonrasında camide bayramlaşma olacak. Vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşacaklar ve bunun ardından da buradan ayrılarak tabii ki kurban kesim noktalarına doğru ilerleyecekler. Çevre kirliliğine karşı da önlemler alındı. Temizlik ekipleri de kurban kesim noktalarında gerekli çalışmaları yapacaklar ve hijyen konusunda da oldukça önemli önlemlerin alındığını belirtmiş olalım. Bizler Konya'da merkezdeyiz. Konya'nın merkez camilerinden birisi olan Aziziye Camisi'ndeydik ve arkamda bayram namazı eda ediliyor diyerek buradan sözü size bırakarak tüm Türkiye'nin bayramını kutluyoruz.
1: Ahmet Çelik'e biz de notları için teşekkür ederim. Konya'dan bayram sabahından manzaraları ekranlara getirdik ama bir yandan da siyaset diyeceğiz. Çünkü siyaset belki de çok uzun zaman sonra ilk kez bayrama bu kadar gergin giriyor. Türk Gün Gazetesi'ni açacağız. Çünkü MHP lideri Bahçeli'nin önemli açıklamaları var. MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan o kriz var. Peki ne diyor MHP lideri Bahçeli? CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti. Sağduyu çağrısı. MHP lideri Bahçeli mutlak butlan kararından sonra CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili gazetemiz Türk Günü açıklamalarda bulundu. Bahçeli CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini dileyerek tarafları sağduyuya çağırdı. Hemen bakalım Bahçeli Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yürüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden bir CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde

0: Ağır bir sorumluluk doğuracaktır dedi. Türkiye'nin ortak akıl ve güçlü siyasi kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Bahçeli, mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor. İlgili tarafları sağduyu ve birliğe davet ediyorum diyor MHP lideri Bahçeli. Hemen biraz daha detaylandıralım. Bahçeli, Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan CHP'nin mutlak krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz ifadesini kullandı. Hemen hatırlatalım, MHP lideri Bahçeli dün de bayram telefonlarında hem CHP Grup Başkanı Özgür Özel hem de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştü. Her iki isminin de bayramını kutladı. Bu ikili görüşmede oldukça önemli. Peki CHP'de ne oluyor? Şimdi bu sorunun yanıtına bakmamız gerekiyor. Dedi ki belki de son yılların en gergin bayramına giriyoruz siyaseten. Cumhuriyet Halk Partisi'ne dün Özgür Özel miting yaptı. Mitinge ilişkin tabii tartışmalı sözler vardı. Kılıçdaroğlu'na seslendi. 2 milyon üyemizle birlikte gelin hemen seçimi gerçekleştirelim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi diğer yandan Kılıçdaroğlu tarafında ise gözler 30 Haziran'a çevrildi. 30 Haziran kritik bir tarih çünkü Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek, vatandaşlarla ve partililerle bayramlaşacak ama aynı sıralarda Özgür Özel ise bu kez Ankara'da bir başka noktada miting gerçekleştirecek. Bir yandan da parti meclisine ilişkine tartışmalar devam ediyor. CHP'de ne oluyor? Bu sorunun yanıtıyla devam edelim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Ahlaki değerleri.
2: Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede. Bu da 40 gün gibi bir süredir.
3: CHP'de mutlak butlan krizinin ardından yaşanan bölünmede taraflar stratejilerini netleştirmeye başladı. Genel merkeze gelme hazırlığı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, 38. kurultay öncesi eski parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iadesi için dilekçe verdi. Dilekçe kabul edildi. Eski parti yöneticileri görevine dönecek. Tahliye geriliminde ağır tahribat alan genel merkezde ise temizlik ve onarım çalışmaları tamamlanmak üzere. Kılıçdaroğlu'nun genel merkez çalışanlarının maaşlarının ödenmesi talimatını verdiği öğrenildi.
4: Buradayım be buradayım. Buradayım.
3: Özgür Özel destekçileri tarafından genel merkezden kaldırılan Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yeniden asıldı. Özgür Özel'in adı ise her yerden kaldırılıyor. 12. kattaki makam odasında genel başkan isimlikleri değişti. Kılıçdaroğlu'nun ismi partinin resmi sitesine de genel başkan olarak eklendi. Genel merkeze bayramın ikinci günü olan 30 Mayıs Cumartesi gitmeye hazırlanan Kılıçdaroğlu, CHP'li vekiller Sevda Erdan Kılınç, Barış Bektaş, Hasan Öztürkmen, Ali Fazlı Kasap, Deniz Demir ve Hüseyin Yıldız'ı da siyasi partilerle bayramlaşma programlarında görev alacak isimler olarak belirledi.
1: Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor.
3: Kılıçdaroğlu 1 Haziran'da parti meclisini toplayacak. O toplantıda yeni A takımını da belirlemesi bekleniyor. Sık sık arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluklarla mücadele komisyonu kuracağı iddia edildi.
1: Ben Kemal geliyorum.
3: Kılıçdaroğlu'nun helallik isteyen ve özür dileyen CHP'lileri affedeceği ancak kendisine bela okuyan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'a ise tüm kapıları kapattığı öne sürüldü. İhraç listesinin başında Başarır'ın olduğu konuşuluyor. Ve Özgür Özel cephesi. Bayramı memleketi Manisa'da geçirmeye hazırlanan Özel, CHP'li seçmenlerden destek arayışına da başladı. İzmir'de düzenlediği miting öncesinde ortalık karıştı. Valiliğin yasaklama kararına rağmen meydana girmek isteyen bir grup polis barikatlarını zorladı. Bir provokatörün Toma'nın üzerine çıkıp tekmelediği görüldü. CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye gerilimiyle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ilk kez konuştu. CHP içindeki tarafların kendi aralarında anlaşamadığını belirten bakan, güvenlik birimlerimiz siyasi bir tartışmanın tarafı olamaz. Mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı dedi.
0: Ne yazık ki İslam dünyası, İslam coğrafyası bir kez daha buruk bir bayram giriyor. Gazze'de yaşananlar hala devam ediyor. Dün İsrail, Lübnan'a yönelik yeni saldırılar.

0: Başlatma kararı aldı. İran'daki gerilim var. İşte bütün bu süreçte Türkiye yoğun bir diplomasi yürütüyor. Barış diplomasisi diyoruz ama aynı zamanda bu bir bayram diplomasisi. Dün Başkan Erdoğan önemli isimlerle telefonda görüştü. İslam dünyasından İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü. Tabii ki ana gündem başı Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden görüşmelerdi. Ama hemen ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü Başkan Erdoğan. Pakistan neden önemli? Çünkü Pakistan özellikle Amerika ile İran arasındaki bu görüşme trafiğini yürütüyor. Ana aktör konumunda ve bir gün önce ise Umman Sultanı ile telefonda görüştü. Bütün bu görüşmelerin ortak başlığı ise tabii ki İran ve İsrail saldırganlığıydı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ifade eden Erdoğan, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını belirtti. Başkan Erdoğan, İranlı mevkidaşına destek mesajı da verdi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir diğer liderse Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Başkan Erdoğan Şerif'le görüşmesinde de bölgedeki çatışma ortamına değindi. İki ülkenin süreci sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan Pakistan Başbakanı'nın da Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
0: Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında bayram namazı, bayram coşkusu yaşanıyor. Şimdi o noktalardan birine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kameralarımızı çevirelim. Haber ekibine Rıza Açık Göz bizi bekliyor. Rıza, günaydın. İyi bayramlar dileyelim. Sözü İstanbul'dan hemen sana bırakalım.
2: Evet Gökhan Kurt, iyi bayramlar diliyorum öncelikle sizin aracınızla Türkiye'den, dünyanın her yerinden ve tabii ki yurdumuzdan bizleri izleyen tüm Müslüman alemine. Evet, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kurban Bayramı idrak edilmeye başladı. Bizler yeni yapılan Millet Camisi'ndeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, müjdesiyle aslında bu cami yapılmıştı. Hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, hem Millet Meclis Binası, hem de tabii ki bu Millet Bahçesi'nde Millet Camisi. Evet, bu caminin özelliği, bu camide insanlar muhabbet içerisinde ilk Kurban Bayramı'nı eda edecekler biraz sonra ve bu Kurban Bayramı'nın ilk namazıyla birlikte vatandaşlar buraya geldi. Şu anda hocanın vaazını dinliyor. Biraz sonra kurban namazına geçilecek ve hemen akabinde evlerine gidilecek ve kurbanlar kesilecek. Müslümanlar bütün gün boyunca kesilen kurbanların etlerinin dağıtılmasıyla uğraşacaklar. Şöyle kısaca Kıbrıs tarihini, Kıbrıs'ta bizleri, Kıbrıs için bizleri izleyen tüm izleyicilerimiz için Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin tarihiyle ilgili kısacık bir bilgi aktaralım istiyoruz. 1571 senesi Kıbrıs'ta Türk varlığının başladığı tarih. 1571 Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethetmesinden sonra buraya gelen Kıbrıslı Türkler özellikle Türkiye'nin Konya Karaman bölgesinden buraya gelen Kıbrıslı Türklerle başladı buradaki Kıbrıs'ta yaşayan Türk Müslüman varlığı. 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla yine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden buraya gelen insanlar Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanlar gibi burada da İslam adetlerine devam ettiler. Elbette ki Müslümanlığın iki büyük bayramından biri Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı'nı bugün ilk olarak bu içinde bulunduğumuz Millet Bahçesi'nde Müslümanlar kavuşuyorlar. Müslümanlar Kurban Bayramı'na kavuştu ve biraz sonra bulunduğumuz camide Kurban Bayramı namaz kılınacak ve buraya birçok siyasi de geldi bugün. Bir önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı biraz önce gördük. O da bizim bayramımızı kutladı. Bizler Millet Camisi'nden şimdilik sözü tekrardan size bırakıyoruz.
0: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı heyecanı yaşanıyor. Bayram heyecanı yaşanıyor. Ekranlara Rıza Açık Göz getirdi. Şimdi yurda dönelim. Bu kez Tokat'a kameralarımızı çevireceğiz. Tokat'ta bayram sabahı nasıl yaşanıyor? Hemen bakalım. Haber ekibinden Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat, günaydın. Kolaylıklar dileyim. İyi bayramlar. Sözü hemen sana bırakıyorum.
2: Teşekkür ederim Gökhan Kurt. Bizler de sizlere Tokat'ın Kat köyünden iyi bayramlar dileyelim. Biraz önceki yayınımızda aslında bayram namazını idrak eden

0: Erken vatandaşlarımız o görüntüleri aktardık ama Kat köyünde yüzyıllardır süregelen bir gelenek var. O geleneği de şimdi ekranlarımıza göstereceğiz. Bakın bayramlaşma yapılıyor. İlk önce caminin imamı büyüklerin ellerini sıkıyor, bayramlaşıyor. Caminin içerisinde bayramlaşma yapılıyor. 7'den 70'e birçok vatandaşımız işte bu mübarek günde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi olan bu günde cami içerisinde bir bayramlaşma yapıyor. Ne kadar güzel adet, ne kadar güzel bir gelenek. Herkes birbirinin elini sıkıyor. Herkes birbirine iyi bayramlar dileklerini iletiyor. Şöyle hatta biz de bir bayram tebrik mesajı alalım efendim. İyi bayramlar.
1: İyi bayramlar.
0: Duygularınız neler? Kaç yıllık bir gelenek? Gözleriniz dolu dolu oluyor.
1: Vallahi biz çocukluğumuzdan beri bu gelenek devam ediyor köyümüzde.
0: Bu geleneklerin yaşatılması ne güzel değil mi?
1: Tabii. İnşallah bizden sonra da devam eder bu gene.
0: İnşallah hemen size soralım. İyi bayramlar muhtarım.
2: İyi bayramlar, teşekkür ederim. Cenab-ı Allah nice bizi tekrar böyle bayramlara kavuşturmayı nasip eylesin. Çok güzel geneleğimiz inşallah.
0: Amin. İşte vatandaşlarımızın gözleri dolu dolu oluyor. Çünkü yüzyıllardır süregelen bir gelenek bu. Bu geleneğe bakın küçük kardeşlerimiz var burada. Onlar da yaşatıyor. İyi bayramlar. İyi bayramlar diler misin?
3: İyi bayramlar.
0: Sana da iyi bayramlar. İşte o küçük kardeşlerimiz de büyükleriyle birlikte bu geleneği öğreniyorlar. Öğreniyorlar ki onlar da gelecek nesillere bu örfü, bu adeti aktarsınlar. Tabii birçok işte şu anda burada bir gel Halil İbrahim. Yaşlı bir dedemiz var. O da sandalyeye oturdu, tabureye oturdu. Gelenler siz bayramlaşın. Dedeciğim ellerinden öperim.
4: Sağ ol, bayramın mübarek olsun. Allah tekrar tekrar bayramlara nasip etsin.
0: Amin, amin. Dede, bu bayramlaşma gelenek mi?
4: Evet, gelenek.
0: İşte bakın herkes, yaşlı bir dedemiz, yaşlı bir amcamız, eli öpülesi bir amcamız, herkes şu anda caminin içerisinde bayramlaştıktan sonra, birbirleriyle bayramlaştıktan sonra en büyükleri, köyün en büyüklerini geliyorlar, ellerini öpüyorlar, o işte saygıda kusur etmiyorlar. Ne kadar güzel bir gelenek. Bunlar köylerimizde hala yaşatılıyor. Hemen şöyle abimize de bir iyi bayramlar dileyelim. İyi bayramlar.
5: İyi bayramlar. Bütün Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Allah Müslümanlara birlik, beraberlik, dirlik nasip eylesin.
0: Çok teşekkür ederiz. İşte bu güzel gelenek Tokat'ın Kat köyünde efendim yüzyıllardır devam ettiriliyor. Gökhan Kurt, Kurban Bayramı yaptığımız ibadetler, okuduğumuz dualar, kestiğimiz kurbanlar Rabbim katında inşallah kabul olsun, bayramımız mübarek olsun deyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
6: Murat Onur'a teşekkür edelim. Tokat'ta bir bayram sabahı nasıl yaşanıyor onu ekranlara getirdi. Şimdi ne yazık ki az önce de söylediğimiz gibi evet bayramı kutluyoruz ama İslam coğrafyası, İslam dünyası olarak bir kez daha bir bayrama buruk giriyoruz. Bayramı buruk karşılamamızın sebebi bütün coğrafyalarda akan kan, Gazze'de kan akmaya devam ediyor. Lübnan'da, İran'da, farklı noktalarda İsrail'in saldırıları var. Bu kez adres Lübnan. Lübnan'da Sarhat olarak bilinen hat genişletiliyor. Kim tarafından? İsrail tarafından. İsrail Başbakanı Netanyahu dün orduya kara harekatını, işgali genişletme talimatı verdi. Peki son durum ne? Çok sayıda kişi hayatını kaybetti yapılan saldırılarda. Hemen bakalım.
7: İşgalci İsrail ateşkesi içe sayarak Güney Lübnan'daki kara saldırılarını genişletti. İsrail ordusu daha önce kontrol altına aldığı ve Sarı Hat olarak adlandırdığı bölgenin ötesine geçerek yeni noktaları operasyon başlattı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın askeri sansürün kaldırılmasının ardından geçtiği haberlere göre İsrail birlikleri onlarca beldenin dışına taşarak Litani Nehri'nin kuzeyine kadar ilerledi. Gün içinde İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Doğu Zaftar beldesine girdiği görüntüler basına yansıdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde orduya saldırıları artırın talimatı verdiği öğrenildi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Güney Lübnan'ın tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunarak Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması çağrısında bulundu. İsrail ordusu geçtiğimiz haftalarda Gazze'de uyguladığı Sarı Hat modelini Lübnan'ın güneyinde de oluşturduğunu açıklamıştı. Öte yandan saldırılar sürerken can kaybı da artmaya devam ediyor. Yunan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Güney Lübnan'daki bombardımanlarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah da

0: İsrail birliklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
1: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hepsi burada oturuyor. Aniden uyarılar geliyor ve bu insanlar kaosa sürükleniyor. Kendilerini toparlayıp gidiyorlar. Yarım saat 45 dakika sonra bakın neler oldu.
0: ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkese sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi.
2: Şimdi İran'a da bakmak gerekiyor. Çünkü dün ekranlara getirmiştik. İran bir kez daha müzakere masasında vuruldu. Önceki gece Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de iki İran teknesine hedef almış. Aynı zamanda İran'a ait füze sistemleri de vurulmuştu. Gözler Tahran'a çevrildi. İran'dan gelecek mesajlar önemliydi. Beklendiği düzeyde sert bir mesaj gelmedi. Görüşmeler devam ediyor denildi ama İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yanıt vereceği de duyuruldu. Diğer yandan önceki gece yaşanan o saldırılarda İran tarafının iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracı düşürüldü. O anların da görüntüleri paylaşıldı.
3: Taraflar bir anlaşmaya varmak üzereydi. Kırılgan ateşkesin gölgesinde ABD ve İran hattında saldırılar tekrar başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kritik Bender Abbas Limanı dahil olmak üzere Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentlerini hedef aldı. Bu saldırıların ardından İran devrim muhafızları bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıları meşru müdafaa olarak savundu. İran devrim muhafızları ise ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduklarını söyledi. İran ordusu da yeni saldırı olması halinde bölgenin ötesine uzaklaştı. Çok daha sert bir yanıtla karşılık verileceğini duyurdu.
1: Onlar silahlı kuvvetlerimizin, savunma gücümüzün ve saldırı sistemimizin böylesine büyük başarılar sergileyebileceğini hayal bile edememişlerdi. Bu hepsi için tamamen sürpriz bir durumdu.
3: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney de ABD'yi uyardı. Hamaney, ABD'nin artık Körfez ülkelerinde güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Tüm İslam ülkelerine de dostluk ve işbirliği çağrısında bulundu. Diğer taraftan Washington hattında Hürmüz Boğazı'nın açılmaması hem iç hem de dış politika dengelerini sarsmaya devam ediyor.
1: Boğazlar açık olmak zorunda. Öyle ya da böyle açık olacaklar. Orada yaşayanlar hukuka aykırı, yasa dışı, dünya için sürdürülemez ve kabul edilemez.
2: Şimdi kutsal topraklara gidelim. Dünyanın dört bir yanında bayram heyecanı yaşanıyor. Kutsal topraklarda son durum ne? Hemen ekranlara getireyim. Orada da bayram namazı olacak. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Ama diğer yandan tabii ki Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın dört bir yanında bayram namazı heyecanı yaşanıyor. Bir Yunanistan'a gideceğiz öncelikle. İlhan Tahsin bizi bekliyor olacak. İlhan günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Tabii ki Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı noktalardan biri de Yunanistan ve özellikle Batı Trakya. Neler söyleyeceğiz Yunanistan'a ilişkin?
4: Gökhan Kurt, günaydınlar, hayırlı bayramlar, tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Şu anda Gümülcine'deyiz bizler ve Gümülcine'de eski cami, arkamda da gördüğünüz gibi akın akın insanlar burada bayram namazını idrak etmek üzere buralara geliyorlar. Dolayısıyla da Batı Trakya Türkleri de bayramı idrak edecekler. Tabii ki eski cami olmazsa olmaz Gümülcine'de. Merkez Gümülcine camilerinden, büyük camilerinden bir tanesi. Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Selim biraz sonra bayram namazını kıldıracak. Köylerden, Gümülcine'nin birçok mahallelerinden halk buraya akın ediyor. Tabii Batı Trakya'da bayram günler öncesinden başladı. Çünkü bayram hazırlıkları köylerde, biliyorsun Gökhan Kurt, bilmiyorum sen Batı Trakya'ya geldin mi? Köylerde bütün hanımlar dışarıya çıkar yollara ve yolların badana yaparlar kireçle. O eski bayramları hatırlamak üzere tüm köylerin yolları sakız gibi beyaz olur. Dolayısıyla kurbanlıklar günler önce hazırlanır. Ancak bu yıl kurbanlıklarda bir aksaklık oldu. Çünkü bir şap hastalığı var, bir veba var küçük baş hayvanlarda ve dolayısıyla merkez yönetimin Batı Trakya'daki Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkanı'nın almış olduğu bir kararla sadece kurbanlıklar bu yıl mezbahalarda kesilecek. Açık alanlarda olmayacak. Çünkü ilden ile geçişler de kapatıldı. Hayvan yani bir ilden başka bir ile hayvan götürmesi de yasaklandı. Dolayısıyla da böyle bir bu küçük bir buruk yaşanıyor. Ancak buradaki manevi ve milli kimlik tabii ki Batı Trakya Türklerinin camileri yaşatmasıyla ve camilere akın etmesiyle yaşanıyor. Gökhan Kırk, ben böyle göstermek istiyorum şimdi. Tabii ki burada baktığımız zaman şu anda gördüğün gibi insanlar camilere geliyorlar. Gümüşlerin mahallelerin her tarafından gördüğünüz gibi akın akın camilere geliyorlar.

0: namazını idra etmek üzere. Bizler de A Haber olarak şu anda izleyicilerimize en azından canlı yayında göstermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi cami tamamen dolmuş vaziyette ve biraz sonra Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif buradaki azınlık mensuplarıyla camilerde bayram namazlarını idrak edecek. İşte bizler de eski camideyiz ve gördüğünüz gibi eski caminin içerisinde halk tamamen yerini almış ve biraz sonra idrak edilecek bayram namazını idrak edecekler. Tabii ki baktığımız zaman Batı Trakya'da bayramlar bir başka yaşanıyor. Çünkü Batı Trakya'da insanlar burada Yunanistan'ın zaman zaman engellemelerine rağmen buradaki ibadetlerinden asla taviz vermiyorlar. Her ne kadar Yunanistan ve Atina yönetimi kalkıp bir müftü seçimini yapmasa da kendi tayin etse de insanlar kendi müftüsünü, seçilen müftüsünün arkasında saf oluyor diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım Gökhan Kurt.
1: Teşekkür ederim. İyi bayramlar dileyelim. Yunanistan'dan bu kez kameralarımızı Çanakkale'ye çevireceğiz. Vedat Sezer bizi bekliyor olacak. Çanakkale'de bayram sabahı nasıl geçiyor? Hemen sözü Vedat'a bırakalım.
2: Gökhan Kurt, günaydın, iyi bayramlar öncelikle. Şu anda biz Kurban Bayramı'nı Çanakkale'nin merkez ilçeye bağlı Musaköy köyünde karşılıyoruz. Musaköy köyünde vatandaşlar camiye geldiler ve az önce bayram namazı idrak edildi. 6.24 saat itibariyle şu anda cami olduğu gibi dolu ve tabii ki Kurban Bayramı'nın manevi ikliminde vatandaşlar heyecanla bayramı karşıladılar. Tabii çocuklarıyla 7'de 70 herkes camiye geldi. Şu anda camideki imam hutbesini okuyor. Tabii ki sabah namazının ardından da bayram vaazı da verilmişti. Tabii köylerde Kurban Bayramı farklı bir atmosferde karşılanıyor. Çünkü kurban ibadeti yapılıyor. Kurban ibadeti için de en uygun yerler yine köyler oluyor. Özellikle şehirlerde yaşayan vatandaşlar hem kurban kesimi yapmak hem aileleriyle bir araya gelebilmek için köyleri tercih ediyorlar. Tabii ki tekbirli bayram ve yine bu ibadet huzurunun verildiği ortamda özellikle köy camileri bayram sabahları bu şekilde 7'de 70'e gençlerin de katılımıyla Kurban Bayramı ve Kurban Bayram namazı idrak ediyor. Hemen namazın ardından ise tabii köylerde farklı gelenekler de yaşatılıyor. O köylerden birisi de Musaköy, merkeze bağlı Musaköy'de bayram namazının ardından caminin bulunduğu meydanda vatandaşlar sıraya geçiyorlar ve bu bayramlaşma sırasında herkes katılıyor. Hem çocuklar hem yetişkinler bir arada önce kucaklaşıyorlar, bayramlaşıyorlar. Ardından ise köy kabristanlığına toplu halde gidiliyor ve köy kabristanındaki mezarlıklar ziyaret ediliyor. Orada toplu bir de dua yapılıyor ve ardından ise köy kahvesinde kahvaltı ikramı veriliyor köylerde. Bu sofralarda bayramın iklimi içerisinde paylaşılıyor. Çünkü Kurban Bayramı aynı zamanda bayramlaşmanın içinde paylaşma ayı, yardımlaşma ayı. Bunun en iyi idrak edildiği süreler zamanlarından birisi Kurban Bayramı ve daha sonra ise kurban kesim alanlarına geçilerek ailece orada kurban ibadetleri yerine getiriliyor. Tabii ki dualar edilecek bugün. Ayrıca sadece geçmiş ruhlara değil, Gazze'deki şehitlere de dualar ediliyor. Zaten bayram öncesi verilen vaazda da çokça o coğrafyadaki o zulmün esir altına kalan insanlar için dualar edildi ve bu dualarla birlikte de Kurban Bayramı da idrak ediliyor. Tabii ki İslam alemi bu Kurban Bayramı'nı daha üzgün karşıladı. Orada bitmeyen bir zulüm var. Özellikle Gazze'deki o yaşanan katliamların acısını da Türk vatandaşları yüreklerinde hissediyorlar. Bugün de Kurban Bayramı namazının öncesinde dua edildi ve bir dualar da onlara gönderildi. Tabii ki Kurban Bayramı deyince akla kucaklaşma geliyor. Özellikle şehir dışında yaşayanlar köylere giriyorlar. Köylerde hem aileleriyle bir araya giriyorlar hem de burada kurban ibadetlerini yerine getirirken bir taraftan da bir araya gelip kucaklaşmanın da huzurunu yaşıyorlar. İşte bu manevi atmosferde bir Kurban Bayramı'na kavuşma

0: Heyecanı yaşayan Musa köylüler şu anda camide bayram namazlarını idrak ediyorlar. Daha sonra ise toplu halde bayramlaşmaya geçileceğini belirtelim. Sözü Musa köyden size bırakalım.
1: Vedat Sezer'e teşekkür edelim. Bayram sabahı Çanakkale'de neler oluyor sorusuna yanıt aradık. Şimdi İzmir'e kameralarımızı çevireceğiz. A Haber ekibinden Tayfun Er bizi bekliyor. Tayfun günaydın. İyi bayramlar dileyelim İstanbul'dan. İzmir bayram sabahına nasıl başladı? Söz hemen sana bırakalım.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar, selamlarınızı yayın.
3: Bizim Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Tabii ki İzmir'de 06.25'te bayram namazı kılındı. Şu an itibariyle bulunduğumuz cami, İzmir'in en büyük ve en yeni camilerinden bir tanesi Memur Kardeşler Camii. Saat 06.25'te işte bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camiye akın ettiler ve caminin tamamı şu anda dolmuş durumda. Tabii Kurban Bayramı sonrası öncesinde işte bayram namazı kılındıktan sonra tabii cami cemaatleri birlik ve dayanışmanın bir anlamda anlamında işte bayram namaz çıkışı birbirleriyle bayramlaşacaklar. Tabii ardından kurban kesecek olanlar kurban kesim yerlerine, kurban kesemeyenler ise evlerine gidecekler. Tabii bayram namazları Müslümanların arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi tabii ki. Hem Kurban Bayramı'nda hem Ramazan Bayramı'nda işte bu birlik beraberlik coşkusunu ülkemizdeki bütün Müslümanlar bu coşkuyu yaşıyorlar. Bugün de aynı şekilde sabah 06.25'te kuşluk vaktinde namazlar kılındı. İşte namaz sonrasında Memur Kardeşler Camii'nin din görevlisi imamı şu anda bayramla ilgili vaazını veriyor ve ardından da ifade ettiğim gibi vatandaşlar evlerine doğru yola çıkacaklar. Tabii bayram namazı vacip bir namaz. Aynı zamanda iki bayramda da hem Kurban Bayramı'nda hem Ramazan Bayramı'nda bu Ramazan Kurban Bayramı'nda da büyük bir coşku yaşanıyor. Tabii kurban kesim yerlerinde de büyük yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda İzmir'de de namazın ardından artık değişmeyen kurallardan bir tanesi de tabii ki evlerine giderken de babalar işte o simit İzmir'in gevreğini alıp kahvaltıda işte en büyük önemli geleneklerden bir tanesi de bu. Tabii Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı yılda iki kez idrak ediliyor. Vacip bir namaz. Şu anda namaz tamamlandı. İzmir'in bütün camilerinde aslında aynı coşku tüm dünyada olduğu gibi başta Mekke'deki hacılarımız namazlarını Kabe'de kıldılar. Medine'de kılanlar var. Tabii ki şu an itibariyle bayram namazı sona erdi ve hutbede sona erdi. Birazdan cami cemaati dışarıya çıkacak. İfade ettiğim gibi İzmir'de bayram namazı coşkulu bir şekilde geçiyor ve camiler hınca hınç tamamen dolmuş durumda. Şu anda bulunduğumuz Memur Kardeşler Camii'nde de caminin imamı birazdan hutbesini bitirdikten sonra da cami cemaati dışarıya çıkacaklar ve bayramlaşacaklar. Birlik ve beraberliğin simgesi olarak diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Notları için teşekkür ederim. Tayfun'a da iyi bir bayram dileyim. Şimdi bir yandan tabii ki her bayram olduğu gibi gözümüz trafikte. Ne yazık ki aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri birleşince yine kaza haberleri geliyor. İşte bu kazaları en aza indirebilmek içinse ekipler tatilin başladığı ilk günden itibaren çok yoğun bir denetim halinde. A Haber ekibi de emniyetin o helikopteriyle trafik denetimlerinden birine katıldı. Bakalım son durum nedir?

0: Yollar hem karadan hem havadan trafik ekiplerinin gözetiminde. Amaç ceza değil, can güvenliğini sağlamak.
1: Amacımız idari yaptırım uygulamak, ceza kesmek değildir. Amacımız siz değerli

0: vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır.
1: Başta trafik kazalarının en çok yaşandığı yerler olmak üzere karayollarında her türlü ihlal havadan da takip ediliyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı'nın Sikorsky tipi helikopteriyle birlikte o denetimlere eşlik ediyoruz. Havadan an itibariyle o denetimler geliyor ekranlarınıza. Bulunduğumuz bu nokta kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün görüntülerine de geliyor. Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde şu an uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz ve görüntülere de geliyor. Trafik ekipleri o noktada denetimlerini sürdürüyor.
1: 9 günlük bayram süresince helikopterlerle 9 ilde toplam 108 saatlik denetim uçuşu, dronlarla da binlerce saat uçuş yapılacak. Karadan ve havadan denetimler Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme Yönetim Merkezi'nden de anlık olarak takip ediliyor.
2: 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu başladı. Vatandaşların can güvenliğini ve huzurunu sağlamak içinse Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi gözlerini yollardan ayırmıyor. Olası bir duruma karşı müdahale ise işte bu merkezden sağlanıyor.
1: Jandarma Trafik Denetleme Şube Müdürü Albay İsmet Kürşat Karademir sürücülere uyarılarda da bulundu.
0: Üzücü olaylar yaşamamak adına uzun yol yapan sürücülerimizin lütfen her 2 saatte 15-20 dakika olarak dinlenmesi esastır. Otobüs şoförlerimiz ve yolcularımız ise emniyet kemerlerini mutlaka takmalıdırlar.
3: Şimdi Kurban Bayramları'nın olmazsa olmaz görüntüleri vardır ki ilerleyen dakikalarda o görüntüleri daha fazla ekranlara getireceğiz. Muhtemelen canlı yayında bile o görüntüleri görebiliriz. Kaçan kurbanlıklar. Gece saatlerinden gelen ilk görüntüye bakacağız. İstanbul Sultan Gazi'de Kurban Pazarı'nda kamyonete yüklenmek isteyen bir boğa bir anda sahibinin elinden kaçtı ve etrafa koşmaya başladı. Tabii o anlarda panik de yaşandı. Ekranlara getirelim.
4: Kurban Bayramı geldi, o tanıdık firar sahnelerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez İstanbul Sultan Gazi Kurban Pazarı. Satışı yapılan yüzlerce kiloluk hayvan nakliye kamyonetine yüklenmek istendi. Tam o sırada sahiplerinin bir anlık boşluğundan yararlanan boğa iplerini kopararak kaçtı. Gözleri bağlı olmasına rağmen hızla koşmaya başlayan boğa pazar yerini birbirine kattı. Karşılarına aniden çıkan dev hayvandan kaçmaya çalışanlar sağa sola koşuşarak kendilerini korumaya çalıştı. Pazar yerine alarma geçiren firari boğa sahipleri ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.
3: Türkiye'nin dört bir yanında camilerde bayram namazı kılınıyor. Ardından kurban pazarlarına gidilecek. Burada kurbanlıklar kesilecek. Ve tabii ki yüzyıllardır devam eden bayram sabahı gelenekleri de var. Şimdi o geleneklerden birine bakacağız. Bu kez kameralarımızı Isparta'ya çevireceğiz. Eğridir köyünde haber ekibinde Atagündüz Kurşun bizi bekliyor. Atagün aydın, iyi bayramlar. Neler oluyor Eğridir'de? Hemen sözü sana bırakalım.
5: Gökhan, teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diyorum ben de. Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyündeyiz ve yüzyıllardır yaşatılan gelenek her kurbanda ve Ramazan bayramında olduğu gibi bu bayramda da yaşatılıyor bayram sabahıyla birlikte. Şimdi köy camisinin hemen yanı başındayız. Az önce vatandaşlar camiden dışarıya çıktı. Halen daha bakın akın akın böyle gelmeye devam ediyorlar. Isparta'da da yaklaşık 750 civarında cami var ve o camilerde bayram namazı idrak edildi. Ama bizim yayına taşımak istediğimiz konu işte burada duruyor. Bakın, kenarda yavrularımız var. Şimdi Köksal size onları gösterecek. Yani 7'den 70'e küçük küçük yavrularımız. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, çünkü biz yaklaşık 1,5 saat önce geldik buraya. O yavrularımız özellikle ebeveynleriyle birlikte, kadınlarla, anneleri, teyzeleri, halaları veya babaanneleri, nineleriyle birlikte yer kaptılar. Ve bu kuyruk, şimdi Köksal gösterecek. metrelerce uzayıp gidiyor. Yani benim buradan görebildiğim 300-400 metrelik bir kuyruktan bahsediyoruz. İşte kimisi kutu koymuş, kimisi kova koymuş ve camiden çıkanlar hemen yanı başımızda bulunan işte buradan çikolata alıyor, gofret alıyor veya her ne satılıyorsa bayramın özüne uygun.

0: uygun bir şekilde ve o aldıkları ikramlıkları diyelim artık hemen karşı tarafa geçip gördüğünüz gibi o kutuların içerisine, kolilerin içerisine koyuyorlar. Dediğimiz gibi yani küçücük küçücük çocuklar sabahın ilk ışıklarında, hatta bazıları uyukluyordu burada biz geldiğimiz zaman, yataklarından kalkıp gelmişlerdi. Ama dedik ya, burada bu gelenek yıllardır yaşatılıyor. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda. Tabii şehir dışından gelenler de var malum. O nedenle köyün zaten nüfusu 1200 civarında ve tabii ki bayramlarla birlikte bu nüfusun daha da arttığını söylemek mümkün. Binlerce kişi diyebiliriz ve 10-15 dakika boyunca işte bu şekilde vatandaşlar, hatta bakın burada kutu daha da özenli hale getirilmiş, gördüğünüz gibi işte içerisinde de birçok ürün, çikolata, gofret, ne ararsanız var. Onu da koyayım, o da mahrum kalmasın ikramdan. İşte çocuklar burada bekliyorlar, sıralarını bekliyorlar. Tabii sona kalan dona mı kalır bilmiyoruz ama bu kuyruk uzayıp gidiyor. Ama şunu biliyoruz ki, önceki yayınlarımızdan da yine tecrübe ederek, hiç kimse pas geçmiyor. Yani bu kutuların hepsinin içerisine, kovaların hepsinin içerisine vatandaşlar burada bir şeyler atıyorlar. Gördüğünüz gibi şöyle devam edelim. Kimisi yukarıdan aşağı doğru geliyor, kimisi aşağıdan yukarıya doğru geliyor. İşte yüzyıllardır yaşatılan gelenek. Tekrar edelim lokasyonumuzu: Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyü burası ve o yaşatılan gelenek hem Ramazan Bayramı'nın ilk günü hem de Kurban Bayramı'nın, hatta şöyle söyledi vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda bu kuyruk bir kilometreyi buluyor diyorlar. Tabii Kurban Bayramı olunca malum, bir taraftan da kurbanlar kesilecek, dolayısıyla vatandaşların biraz da az olduğu belirtiliyor. Ama bu az hali, öyle söyleyelim. 300-400 metre devam edelim şöyle Köksal'la birlikte. Gerçekten de çok güzel bir gelenek. Bayramlarımıza, dini bayramlarımıza uygun yaşatılan, Anadolu'da yaşatılan nadir geleneklerden bir tanesi. Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde. Bakın burada bir abimiz kovayı almış komple, teker teker böyle çikolataları, değil mi abi? Hayırlı bayramlar diliyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Abimiz yukarıdan almış, aşağıya doğru devam ediyor. Hak geçmiyor aslında. Kim vatandaşlar yukarıdan aşağıya, kimileri de aşağıdan yukarıya doğru. Bakın bu yavrularımız, Köksal gösteriyor şimdi size. Sabahın ilk ışıklarında kaçta getirdiniz çocuğu? Kaçta getirdiniz?
1: Merhabalar.
0: Merhaba, iyi bayram.
1: Bebek olduğu için 6 gibi getirdik.
0: 6 gibi, öyle mi?
1: Evet.
0: Yine de erken getirirsiniz.
1: Evet, erken. Evet.
0: Güzel bir gelenek değil mi?
1: Çok güzel, gerçekten çok memnunuz. Biz de arada katılabiliyoruz ama hep devam etmesini istiyoruz tabii.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Az önce de bir ablamız denk gelmişti. İki tane yavrumuzu göster dedi ki, bu çocuklar dedi 11 senedir burada bekliyor demişlerdi. Çocuklar, evet değil mi abla, siz söylemiştiniz değil mi? Canlı yayındayız şu anda. Nedir?
2: Bir yaşından beri burada oturuyorlar.
0: Bir yaşından. Yeri de aynı mı?
2: Yer aynı olmuyor tabii.
0: Değişiyor mu?
2: Sabah erken kalkan kapıyor.
0: Değil mi? Burada sabah erken kalkan ne gibi avantajlardan yararlanıyor?
2: 4 gibi geliyorlar buraya.
0: 4 gibi?
2: Evet, 4 gibi. Hatta 4'ten önce gelen var mı bilmiyorum. Buraya sandalyeyle oturup yer kaplıyorlar. Sonrasında gelip çocuklar oturuyorlar.
0: Hasılat iyi mi?
1: İyi.
0: İyi mi?
1: İyi.
0: Tamam, hadi bakalım, iyi bayramlar. Evet, toparlayalım. Gerçekten dediğimiz gibi çok güzel bir gelenek, çok güzel bir adet. Yuvalı köyünden gerçekleştirdik bu yayınımızı ve 10-15 dakika boyunca artık bu ikramlıkların dağıtımı devam edecek diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
3: Atagündüz Kurşun ve kameraman arkadaşımız Köksal Kılınç'a notlar için teşekkür edelim. Peki bayram sabahında gazetelerde hangi haberler öne çıkıyor? Gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Sabah gazetesi bayram sabah deniliyor. Manşetimize baktığımızda ise kardeşliğimizi güçlendirelim. Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamalar. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı mesajında kardeşlik ve barış vurgusu yaptı. Bayram kalplerin yumuşamasına, sıkılı yumrukların açılmasına vesile olsun. Rabbim bizleri barışın olduğu bayramlara kavuştursun diyor. Gazze başta olmak

0: Gezi'den Türkiye'ye ağır fatura. Üzerinden 13 yıl geçen Gezi kalkışmasının Türkiye'ye maliyeti 100 milyar dolara aştı. Ve siyasete son bir haber aktaralım. Koltuğu kaybetti, dengesi bozuldu. Ankara'da Toma'ya tırmanıp şov yapan Özgür Özel dün de İzmir'i karıştırdı. Bir yandaşı kendisi gibi çıktı, Toma'yı tekmeledi diyor Sabah gazetesinin manşetindeki haberler arasında. Şimdi meteorolojiden gelen uyarılar var. Artık neredeyse Mayıs ayında bitirmemize 2-3 gün kalmışken yurdun dört bir yanından yağış haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez adres Artvin'in Borçka ilçesi. Görüntüler Artvin'in Borçka ilçesinde. Sağanakla dereler taştı. Borçka sele teslim oldu. Evler ve iş yerlerini su bastı. Farklı yerlerde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı köy ve mahallelerin yolları ulaşıma kapandı. Tarım arazileri de zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki çalışması ise hala devam ediyor. Bir facia. Giresun'da balık tutarken akıntıya kapılan amca ile yeğenden 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Amca yeğenin faciadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde amca ve yeğenin ağıyla balık avlamaya çalıştığı anlar yer alıyor.
1: Balık tutarken sele kapılan amca yeğenin faciadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Olay 23 Mayıs'ta Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde meydana geldi. İstanbul'dan memleketlerine giden Sedat Çelik ve aynı ismi taşıyan 28 yaşındaki yeğeni balık tutmak için dereye girdi. Aniden yükselen suya kapılan amca yeğen gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedenine kaybolduğu yerden 250 metre uzaklıkta ulaşıldı. Kayıp amca Sedat Çelik'i bulmak için AFAD, jandarma arama kurtarma, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan 132 personel dere yatağıyla kıyı şeridinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan amcayla yeğenin balık tuttukları anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde dere kıyısında bel hizasına kadar suyun içinde olan amca ve yeğenin ağla balık avlamaya çalıştığı anlar yer alıyor.
0: İstanbul'dayız. İstanbul'da Fatih'te ise 4 katlı bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Oteldeki 8 kişi tahliye edildi ama acı tablo yangın söndükten sonra anlaşıldı. Bir kişi hayatını kaybetmişti.
2: Ben sabah işe geldiğimde 5 sıralarında burada bir yangın çıkmış.
1: Kısa sürede büyüyen alevler her yeri kapladı. Söndürme çalışmaları sona erdiğinde ise acı tablo ortaya çıktı. Yer İstanbul Fatih. İlçede bulunan 4 katlı otelin 4. katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın sürerken oteldeki 8 kişi hemen tahliye edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sonrası odalar tek tek kontrol edildi. Ekipler o kontrollerde 32 yaşındaki bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
2: 4. katta odada, şahsın kaldığı odada yangın çıkıyor. Şahıs zaten orada rahmetli oluyor.
1: Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatıldı.
0: Depreme karşı yapılabilecek tek bir şey var, o da kentsel dönüşüm. Özellikle başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde kentsel dönüşüm ilerlemeye devam ediyor. İstanbul'da birçok noktada şantiyeler var ama zaman zaman özellikle hak sahipleriyle belediyeler ya da müteahhitler arasında anlaşmazlıklar da yaşanabiliyor. Şimdi o anlaşmazlıklardan birine bakacağız. Mağdur olduğunu iddia eden kişi Fatih Tabak, mahkeme kararına rağmen tapusunun elinden kayıp gittiğini söylüyor. Ekranlara getirelim.
3: ...50 sene çalıştım... ...zor zoruna borçla oraya aldım... ...aldım ama mağdur duruma düştüm...
4: Mega kentte yaşayan herkes gibi... ...onlar da evleri yenilensin istedi... bir müteahhit

0: Ait'le masaya oturdular. Ancak hem hayallerinden hem de evlerinden oldular. İddiaya göre hisselerinin ederi yaklaşık 24 milyon liraydı. Fakat aileye sadece 1 milyon 360 bin lira ödendi.
1: Fatih Tabak ve babası İlyas Tabak 35 yıl boyunca İstanbul Küçükçekmece'de bu binanın olduğu yerde yaşamışlardı. Bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti. Bazı komşular o dönemin koşulu olan 3'te 2'yi sağlayarak bir müteahhit firmayla anlaştı. Tabak ailesi farklı bir firmayla anlaşmak istemişti ancak iddiaya göre müteahhit firma kendileriyle anlaşmaya varmayan maliklere aynı hisseye sahip diğer maliklere verdikleri hakların yarısını vermeyi teklif etti.
0: Ancak inşaat tamamlandığında teklif edilen tutar da ailenin hesabına geçmedi.
2: Fazla hak talep eden komşularımız bir başka müteahhite giderek orada fazla hak alarak işi biraz yokuşa sürüldü. Bizim buradaki hakkımız 2,5 daire ve bu konumdaki bir daire şu anda 10-15 milyon liradan aşağı satılmıyor. Baktığımızda yaklaşık 1 milyon 360 bin lira gibi bir bedel bizim ülkemize geçmiş oldu.
3: Belediye bunların hepsine dikkat etmek zorunda. Belediyenin ilgili idareleri de dikkat etmek zorunda. Mağduriyetini giderecek gerekli ikazları ve tebliğleri mutlaka yapmak durumunda.
0: Fatih Tabak hakkını aramak için belediyenin kapısını da çaldı. Aldığı cevapla bir şok daha yaşadı.
2: İlk başta Küçükçekmece Belediyesi'ne gittik. Maalesef oradaki müdür bize ilgili müteahhiti çok iyi tanıdığını, ne veresi kabul etmemiz gerektiğini, bundan başka yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi.
1: Tabak ailesi hisseleri fazla olmasına rağmen haklarını alamayacaklarını anladığında soluğu mahkemede aldı. Dönüşümle ilgili 4 kez yürütme durdurma kararı aldılar.
2: Fakat belediye bir avukatımızın da kararla birlikte adliyeye gitmesine rağmen ben de bir gün öncesinden tapu müdüründe, Küçükçekmece tapu müdüründe karar ve takbis sisteminden müteahhite tapumuzun geçmesini sağlıyor.
4: Mahkemelerden söz konusu satışın yapılmamasına ilişkin bir yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen belediye tarafından satışın gerçekleştirilmesi hukuka uygun değildir.
0: Aile şimdi hakları olan payı almak için mücadele ediyor.
5: Maalesef adaletsizlik bir dağıtım oldu.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Tabii ki öncelikle bayramınız kutlu olsun diyelim. Kurban Bayramı'ndayız. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında bayram sabahına ilişkin notları aktaracağız. Öncelikle Başkan Erdoğan'dan gelen mesajla başlayalım. Başkan Erdoğan bayram nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Dünyanın stres düzeyi yüksek bir dönemden geçtiğini vurguladı Erdoğan. Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Rabbim bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun niyazında bulunuyorum.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı yayınladığı video mesajla kutladı. Bölgesel gelişmelere değindi, İsrail'e tepki gösterdi.
1: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
2: Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki rolüne de dikkat çekti. Ülkemiz istikrar adası olarak göz dolduruyor dedi.
1: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye ekonomisiyle, altyapısıyla, tecrübeli kurumları, liyakatli kadrolarıyla, en önemlisi tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajında terörsüz Türkiye sürecine de yer verdi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
2: Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yıl dönümünde merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Kabul İstanbul'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Görüşmede demokrasi ve milli irade vurgusu öne çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan,

0: her bayram olduğu gibi bu bayram arefesinde de annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyarette bulunup dua etti.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı'nın arifesinde Karacaahmet Mezarlığı'na geldi ve anne babasının kabrini ziyaret etti.
2: Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında da bayram namazı heyecanlayıcı ekranlara getireceğiz. Almanya'ya kameralarımızı çevirelim. Fatih Yılmaz bizi bekliyor olacak. Almanya'da bayram sabahı nasıl yaşanıyor, heyecanı, coşkun detaylarını Fatih'ten alalım.
3: Gökhan Kut, teşekkürler. Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlayarak başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi biz şu an Almanya'dayız. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Yavuz Sultan Selim Camii, Gitip'e bağlı Yavuz Sultan Selim Camii'ndeyiz. Hemen şöyle kenara çekileyim, kameraman arkadaşım göstersin. Bayram namazı dolayısıyla vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camilere aksan ettiler. Aslında Almanya'daki yaklaşık 2000'e yakın camide benzer bir durum söz konusu. Türk ve Müslüman toplumu bir bayrama daha kavuşmanın heyecanlı bir mutluluğunu yaşıyor. Müslümanlar bayram namazına eda edilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın ettiler. Bayram özellikle gurbette olunca tabii ki insan içinde aynı anda hem sevinç hem de bir burukluk var. Özellikle gurbette yaşayanlar bu duyguyu çok iyi biliyorlar. Çünkü burada toplanan birçok kişi için bayram demek Türkiye'de anne baba sofrası, memlekette edilen bayram ziyaretleri, büyüklerin elini öpmek, çocukluk hatıraları demek. Ama kilometrelerce uzakta olsalar da buradaki Türk ve Müslüman toplumu bayramı ellerinden geldiğince yaşatmaya çalışıyorlar. Bu camide aslında çok farklı hikayeler var. Kimi 30 yıldır Almanya'da torunlarıyla bayram namazına geliyor, kimi yeni gelmiş, ilk kez gurbet elde bayramı geçiriyor. Ortak olan tek duygu ise aynı bayramın manevi iklimini paylaşmak ve memleket hasretini biraz olsun hafifletmek. Birazdan saf tutulacak, dualar edilecek. Belki birçok kişi namaz sonrası ilk kişi olarak anne babasını, akrabalarını arayacak. Gurbetin bir başka tarafı daha var elbette. İnsanlar burada birbirine daha çok sarılıyor. Aynı dili konuşmanın, aynı kültürü paylaşmanın, aynı bayram sevincinde buluşmanın kıymeti belki daha derinden hissediliyor. Biz de bugün birazdan bayram namazı için saf tutulacak, bayram namazı eda edilecek. Ardından buradaki vatandaşlarımıza mikrofon uzatacağız. Onların ağzından bayram nedir, gurbette bayram duygusu nasıl yaşanıyor, onların ağzından aktarmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bir anda Almanya'da bugün mesai günü, yani insanlar çalışıyorlar. Ona rağmen Yavuz Sultan Selim Camii'ni görüyorsunuz, tamamen dolmuş durumda. Üst katı var bu caminin, üst katı da aynı şekilde. Tüm Müslümanlar Kurban Bayramı'nı ellerinden geldiğince yaşamaya, yaşatmaya çalışıyorlar. Biz burada bir kez daha tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. İyi bayramlar diliyoruz.
2: Fatih Yılmaz'a notlar için teşekkür ederim. Biz de Fatih'e iyi bayramlar diyelim. Şimdi Türk vatandaşlarının, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bir başka ülkeye, Hollanda'ya bu kez kameralarımızı çevirelim. Fatih Özyar bizi bekliyor olacak. Fatih, günaydın, iyi bayramlar. Hollanda'da nasıl bir bayram coşkusu var? Hemen söz sana bırakalım.
4: Ve bu sınıfların içi hepsine birer ne yapacak? Masası,
5: Gökhan,
4: sandalyesi.
5: Gökhan Kurt. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda. Hollanda'nın Zaandam kentindeyiz. Kuzey Hollanda'nın Zaandam kentinde Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı olan 149 camiden bir tanesi Sultanahmet Camisi. Bu hal neden çok önemli? Şimdi Gökhan Kurt, birkaç görüntü de ekranlara getirmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren buraya ülkenin farklı noktalarından, farklı kentlerinden çok sayıda Müslüman akın ederek aslında ülkede yaklaşık 500 cami ve mescit bulunmakta ve bunların 148'i Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar camilere akın etmiş durumda. Birazdan, birkaç dakika sonra bugün burada Kurban Bayramı eda edilecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren din görevlileri yapmış oldukları konuşmalarda bir anlamda Kurban Bayramı'nın önemine değinerek birlik, beraber ve kardeşlikten bahsettiler. Diğer taraftan yine buradan yapılan konuşmalarda dünyanın, coğrafyanın farklı noktalarında aslında zulüm altında olan çok sayıda Müslüman kardeşimize de bu Kurban Bayramı vesilesiyle huzurun gelmesi konusunda da dualar edildi. Şunu belirtmek istiyorum Gökhan Kurt. Az önce de söylemiş olduğum gibi 18 milyonun nüfusu olan Hollanda

0: Anda da yaklaşık 1,5 milyon Müslüman bulunmakta. Her yıl olduğu gibi, her bayramda olduğu gibi yine bugün bu Kurban Bayramı namazı öncesinde camiler tıklım tıklım dolmuş durumda. Sadece camilerin içerisi değil, dış alanlarda da yoğun kalabalık olduğunu bizler de şahit olduk ve gördük. Siz de görmüş olduğunuz gibi şu anda din görevlisi yapmış olduğu vaaz konuşmasında bir anlamda şunu da söyleyebilirim ki Gökhan Kurt, özellikle dünya içerisindeki son...
1: Teşekkür ederim. Şimdi görüntüleri ekranlara getiririz. Canlı görüntüler. Başkan Erdoğan bayram namazı çıkışında. Şimdi artık yavaş yavaş basın mensuplarının gazetecilere açıklamalarda bulunacak. Hemen ekranlara getirelim.
2: Bayramlar, nice bayramlara Allah hayırlısıyla kavuştursun inşallah.
3: Efendim, bugün bayram, tüm Türkiye olarak Kurban Bayramı'nın sevincini yaşıyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimiz ekran başında sizin vereceğiniz mesajı da bekliyorlar. Bayram için neler söylersiniz?
2: Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de İnanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
3: Teşekkürler efendim. Sağ olun.
2: Sağ olun. Evet, çikolataları dağıttınız mı?
3: Efendim, geçen bayram Rizesi mi diyemiştik, bu bayram Susamlı.
2: Nasıl?
3: Ramazan bayramında Rizesi mi diyemiştik, bu bayram.
2: Öyle oldu, evet.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Rizesi mi, yeni başlıyor. başlama değil mi? Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
2: Yok be. İstanbul simidi.

0: Simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
1: Teşekkürler.
0: Evet, müsaadenizle hayırlı bayramlar.
1: Hayırlı bayramlar.
2: Hayırlı bayramlar.
1: Hayırlı bayramlar.
3: Başkan Erdoğan bayramlaması sonrasında açıklamalarda bulunduğu ekranlara getirdik. MHP lideri Bahçeli de bayramlaması sonrasında MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeç'in kabrini ziyaret ediyor. Oradan da canlı görüntüleri ekranlara getiriyoruz.
4: Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاهْدِنَا وَوَفِّقْنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِحُرْمَةِ مَنْ أَرْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يَا رَبِّي يَا رَبِّي إِلَهِي يَا رَبِّي. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i hatalarıyla, kusurlarıyla dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyle. Asrın mevcubu mensubatı evvelen bizzat, kulesai kainat, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz, latif, pak, kullarına acizane ve fakirhane hediyelik seni kabul et Allah'ım. İlk peygamber Adem Ata Mustafiullah, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin arasında gelmiş geçmiş peygamberlerin, evliyaların ve salih kulların da ruhlarına ayrı ayrı hediyelik seni sen vasıyla Allah'ım. Bilhassa Alparslan Türkeş Beyefendinin ruhuna hediye etsen vasıl eyle. Kabirledir turnuğur makamlarını, cennet derecelerini âli eyle. Taksiratlarını hasenata tebdil eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle Allah'ım. Amin diyen hazirunun da tüm geçmişlerine rahmet eyle. Bedenlerine sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Sağlıkla hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Devletimizi, milletimizi bir ömür boyu payidar eyle. Devletimiz, milletimiz, dinimiz, din İslam için gayret sarf eden, çaba gösteren devlet büyüklerimize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Ülkücü şehitlerimize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. İmanımızı kurtarmadan canımızı alma Allah'ım. Ahiretimizi kurtarmadan canımızı alma Allah'ım. Bizleri dünya malına saptırma Allah'ım. Bizlerin için yarattıysan onun için yaşamayı nasip et Allah'ım. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azabennar. Rabbena ufir li ve li valideyye ve li mu'mine yevme yehum ve hesab. Bi rahmetike erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
5: Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli şu anda merhum Alparslan Türkeş'in anıt mezarında her bayram olduğu gibi yine burayı ziyaret etti. Az önce dualar okundu ve karanfiller bırakıyor Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrine. Ardından da burada bir kısa oturacak, çay içecek. Ardından da belki de sorularımızı cevaplandıracak. Tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'ye yakın yayın organı Türk Gün Gazetesi'ne verdiği önemli bir demeç var. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilini ivedilikle terk etmesi gerektiğini düşünüyorum diyor Devlet Bahçeli bu röportajında. Partililerin birbirine tahkir ve tahrik ettiği bu dilin yüksek mesuliyet ve partilik şuuruyla uzlaşı diline dönüştürecek muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir diyor. Her ikisine de bir çağrıda bulunuyor Devlet Bahçeli. CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekliliği üzerinde duruyor. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleştirmelidir ifadelerini kullanıyor. Yine bu röportajında Devlet Bahçeli.

0: Üçüncü olarak yapılması gerekenin iş mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır diyor. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır ifadelerini kullanıyor. Dördüncü bir önerisi var. Yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesi gerektiği üzerinde duruyor. Bu husus CHP'nin kongre sürecinin yeniden sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır diyor. İl ve ilçe kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilmesini üzerinde duruyor Devlet Bahçeli bu röportajında. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül olabilecektir diyor. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur ifadelerini kullanıyor Devlet Bahçeli. Önemli bir röportaj. Cumhuriyet Halk Partisi'ne önemli öneriler getiriyor Devlet Bahçeli. Az önce Anıt Mezar'daydı bilindiği gibi. Bugün Bahçeli'nin programı bitmiyor. Daha sonra da Kızılcamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek Devlet Bahçeli. Biz gelişmeleri aktaracağız. Soru cevap olabilir burada. Buna ilişkin de uyaracağız sizleri. Öylesi bir gelişme yaşanırsa da yine aktaracağız diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.
1: Aluna notlar için teşekkür ederim. Gözümüz bir yandan MHP lideri Bahçeli'de. Çünkü Bahçeli'den az önce Tülay Ağulu da söyledi. Açıklamalar gelebilir. Onu canlı yayını ekranlara getireceğiz. Başkan Erdoğan bayramlaması sonrasında açıklamalarda bulunmuştu. Tabii ki gündeminde özellikle bölgede yaşanan gelişmeler ve bir kez daha İsrail'in saldırganlığı vardı. Herkese de iyi bir bayram geçirmeyi diledi Başkan Erdoğan. Hepsini ekranlara getireceğiz. Ama bütün bunlar yaşanırken bir yandan da siyaseti konuşuyoruz. Siyaseti konuştuğumuzda ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan o gerilim ana başlığımız. Özellikle 30 Haziran bayram resleşmesinin yaşanacağı tarih. Çünkü 30 Haziran'da saatler 12'yi gösterdiğinde Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek ve partililerle, vatandaşlarla bayramlaşacak. Ama tam 2 saat sonra genel merkeze yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Güven Park'ta bu kez Özgür Özel, Grup Başkanı Özgür Özel yine bir bayramlaşma yapacak ve partililerle, vatandaşlarla bir araya gelecek. İki isim yalnızca 2 saat arayla benzer bir şekilde vatandaşlarla bir araya geliyor. Gerilim giderek artmış durumda. Aynı zamanda tabii ki düne ilişkin söyleyeceğimiz önemli başlık eski parti meclisi. Eski parti meclisi Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla birlikte yeniden artık bir araya gelecek. 1 Haziran'da kritik bir toplantı var. Çünkü parti meclisinde Özgür Özel'in taraftarları da olacak. Özgür Özel'e yakın isimler de olacak. Ve bu isimler partinin hemen kurultaya gitmesini istiyor. Ama Kılıçdaroğlu ve ekibi ise uygun zaman konusunda ısrarcı. CHP'de neler oluyor? Hemen bakalım.
2: 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eski parti meclisinin göreve getirilmesi için dilekçe verdi. 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultayın sonucunda belirlenen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun asıl ve yedek üyeleri mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk PM ve YDK toplantılarını 1 Haziran Pazartesi günü yapacak.
4: Saat 11'de gerçekleşmesi planlanan parti meclisi toplantısında Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenerek görev dağılımı yapılacak. Saat 15'teki Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise parti içi disiplin süreçleri görüşülecek ve ihraç talepleri ele alınacak.
3: Toplantıda parti meclisi üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son parti meclisinde yer alan bazı isimler çeşitli sebeplerden dolayı bu parti meclisinde görev alamayacak. Daha önce listede olan Onur Saladı Güzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yücer belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik parti meclisinde yer alamayacak. Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca meclis başkan vekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP grup başkan vekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle parti meclisinde bulunamayacak. Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da vefat etmesi sebebiyle parti meclisinde olmayacak. Parti tüzüğüne göre parti meclisinin yedek üyeleri aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem parti meclisi yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali

0: Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak. Böylece 60 kişi olması gereken parti meclisi listedeki yedek isimlere rağmen 57 kişi olarak toplanacak.
1: Şimdi pazar gününe geri dönelim. O polisin müdahalesi ve müdahale sonrasında genel merkezde yaşananlar. O yaşananlara ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez konuştu. Yargı kararı doğrultusunda ve CHP içinden gelen talepler üzerine bu adımların atıldığını vurguladı.
0: CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar Türkiye'nin gündemini sarstı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tahliye operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Genel merkezin boşaltılması talebinin CHP heyetinden geldiğini söyledi. Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır. Güvenlik güçlerimiz bu ülkenin gereğini yerine getirdi. Bu süreç Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bazı isimlerin ve delegelerin yargıya yaptığı başvurularla başlamış. Devamında ilgili yargı mercileri tarafından kararlar verildi. Daha sonra yine CHP adına yapılan başvurularla mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin talepler Ankara Emniyet Müdürlüğümüze iletilmiştir. Ortaya çıkan tablo güvenlik güçlerimizin ya da devlet kurumlarımızın başlattığı bir sürecin ürünü değil, yargıya taşınmış hukuki bir sürecin zorunlu sonucudur dedi. Bakan Çiftçi, CHP heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin detayları da paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyetin randevu talebine olumlu cevap verildi ve kendileriyle görüştüm. CHP yönetimiyle son ana kadar diyalog içinde olduğumuzu CHP yöneticileri de yakından biliyor. Ayrıca CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak genel merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları, bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman da tanındı. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı ifadelerini kullandı. Bakan Çiftçi ayrıca Cumhurbaşkanlığı makamının hedef gösterilmesini sert bir dille eleştirdi. Devlet kurumları hiçbir siyasi tartışmanın tarafı haline getirilemez dedi.
1: Gazete manşetleriyle devam edelim. Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin manşetinde yüreğiyle başrolde. Dolunay Kocabağ doğuştan %92 görme engelli. Türkiye onu 2012'de liseye giriş sınavındaki şampiyonluğuyla tanıdı. Dolunay şimdi çocukluk hayalini gerçekleştirdi. New York'ta tiyatro sahnesinde başrolde. Doğuştan gelen engelini aşmayı bilen Dolunay Robert Koleji'nin ardından Kanada'da psikoloji ve müzik okudu. Bu sırada tiyatro hayali içinde çalıştı. American Academy of Dramatic Arts'ta 3 yıl oyunculuk eğitimi aldı. New York sahnelerinde Luna Winstert adıyla tanınan Kocabağ şimdi Çehov'un Bir Gecesi adlı oyunda başrolde 3 farklı karakteri canlandırıyor. Manşete baktığımızda bir başka haber. Yeni dönemin yıldızı Türkiye Başkan Erdoğan'dan gelen bayram mesajı Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor. Haydarpaşa AKM gibi olacak. Bakan Ersoy dönüşüm çalışmalarının sürdüğü İstanbul'daki Haydarpaşa Garı'nın Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi gibi bir işlev göreceğini söyledi. Savaş korkusu yaratan saldırı, müzakereler sürerken ABD İran'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. Savaş yeniden mi başlıyor endişesi gündem oldu. Bir başka haber, lideri 2 milyon CHP üyesi seçsin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İzmir'de bir miting gerçekleştirdi ve bu miting sırasında Kılıçdaroğlu'na seslenip 2 milyon üyemiz genel başkanı belirlesin dedi. Diğer yandan yolsuzluk operasyonları da devam ediyor. Dün bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi irtikap suçlamasıyla dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Yine irtikap suçlamasından tutulan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da görevden uzaklaştırıldı.
2: Bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor.
3: CHP'li belediyelere yönelik rüşvet operasyonları genişledi. Yeni adres İzmir Güzelbahçe Belediyesi oldu.
4: Güzelbahçe Belediye Başkanı.
3: Rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, görevi kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla savcılık düğmeye bastı.
5: Her birine saygılar.
3: Şafak operasyonuyla aralarında CHP'li belediye başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve eski belediye başkanı Özden Mustafa İnce'nin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında olan 2 şüpheli içinse yakalama kararı çıkarıldı.
2: Bu rezillikler olduğu için büyük sıkıntı içindeyim.
3: Şüpheliler organize şekilde imar yolsuzluğu yapmak, rüşvet çarkını aile şirketleri üzerinden yürütmek ve kamuyu

0: milyonlarca lira zarara uğratmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri ise yapı ruhsat süreçlerinde sahte fotoğraf kullanıldığı yönündeki beyanlar oldu. Projelerin mevzuata uygunmuş gibi gösterildiği, daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflarla bakanlık onayı alındığı öne sürüldü. Belediye başkanının bazı müteahhitlerden aldığı lüks araç karşılığında imara aykırı büyük yapılaşmalara izin verdiği de iddialar arasında. Operasyon düzenlenen CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da irtikap suçlamasıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı Fikret Albayrak'ı görevden uzaklaştırdı.
1: Şimdi bir kez daha kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarda yapması bekleniyor. Açıklamalarda bulunuyor, hemen bakalım. Evet, MHP lideri Bahçeli bayram namazını kıldıktan sonra her bayram sabahı olduğu gibi MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ardından da bugün yoğun bir program var. Ülkücü şehitler törenine katılacak. Burada belki orada bir anma törenine katılacak. Orada konuşma ihtimali olabilir. Tabii bugünle ilişkin, bugüne dair MHP lideri Bahçeli'nin en önemli sözleri Türk Gün Gazetesi'ne yapmış olduğu açıklamalar. Türk Gün Gazetesi'ne CHP'nin CHP'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu MHP lideri Bahçeli. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti demiş ve 9 Eylül tarihinde kongre için, kurultay için işaret etmişti MHP lideri Bahçeli. Türk Gün'ün manşetinde de zaten sağduyu çağrısı olarak gösteriliyor MHP liderinin, Bahçeli'nin açıklamalarını. Ekranlara getirdik, konuşmaya da değerlendirmeye de devam edeceğiz. Diğer yandan gecenin sıcak gelişmeleri var tabii ki, bir yandan Kocaeli ilk durak noktamız olacak. Kocaeli'de kolon ve kirişlerinden ses geldiği değerlendirilen 7 katlı bir bina güvenlik amacıyla tahliye edildi. Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi'ne 22 daire ve 8 iş yeri bulunan 7 katlı binada gece saatlerinde kolonlardan çatlama sesleri gelmeye başladı. Duyulan sesler üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. Kısa süre içerisinde ekipler olay yerine geldi. Yapılan ilk incelemenin ardından güvenlik gerekçesiyle bina tahliye edildi. Şimdi İstanbul'dayız. İstanbul'da Esenyurt'ta ise komşular arasında bir tartışma çıktı. Ama tartışma hızla bir kavgaya dönüştü. Taraflar kavgayı ayırmaya çalışan polise karşı koyunca gerilim daha da tırmandı.
2: Sesler yükseldi, atışma büyüdü. Sokak bir anda boks ringine döndü. İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede yerini tekme ve tokatlara bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli komşuları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Bir türlü sakinleşmeyen grup bu kez polislere zorluk çıkardı. Kelepçelenerek gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürüldü. Yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından an be an kaydedildi.
1: Halı sahalarda yaşanan ölümler hep ekranlara getirdiğimiz haberlerden biri. Ne yazık ki benzer bir görüntü daha var. Bu kez Hatay. Hatay'da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken bir kişi kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2: Ölüm halı sahada yakaladı. Görüntüler Hatay'ın Dörtyol ilçesinden. 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sahaya giren sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Kaplan Kıran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
1: Bölgemizde neler yaşanıyor diyeceğiz. Ne yazık ki bir kez daha buruk bir şekilde İslam coğrafyası, İslam dünyası bayramı karşılıyor. Özellikle de İsrail tabii ki bütün bu yaşananların tam da sebebi, tam da merkezi. Dün itibariyle İsrail Sarahat olarak tanımlanan Güney Lübnan'daki bölgeyi

0: genişletme kararı aldı. İsrail Başbakanı Netanyahu orduya işgali genişletin talimatını verdi ve ardı ardına da saldırılar yaşandı. O saldırılarda çok sayıda kişi, çok sayıda masum sivil hayatını kaybetti. Lübnan'da neler oluyor? Hemen bakalım.
1: İşgalci İsrail ateşkesi içe sayarak Güney Lübnan'daki kara saldırılarını genişletti. İsrail ordusu daha önce kontrol altına aldığı ve Sarı Hat olarak adlandırdığı bölgenin ötesine geçerek yeni noktalara operasyon başlattı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın askeri sansürün kaldırılmasının ardından geçtiği haberlere göre İsrail birlikleri onlarca beldenin dışına taşarak Litani Nehri'nin kuzeyine kadar ilerledi. Gün içinde İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Doğu Zaftar beldesine girdiği görüntüler basına yansıdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde orduya saldırıları artırın talimatı verdiği öğrenildi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Güney Lübnan'ın tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunarak Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması çağrısında bulundu. İsrail ordusu geçtiğimiz haftalarda Gazze'de uyguladığı Sarı Hat modelini Lübnan'ın güneyinde de oluşturduğunu açıklamıştı. Öte yandan saldırılar sürerken can kaybı da artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Güney Lübnan'daki bombardımanlarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah da İsrail birliklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
2: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hepsi burada oturuyor. Aniden uyarılar geliyor ve bu insanlar kaosa sürükleniyor. Kendilerini toparlayıp gidiyorlar. Yarım saat 45 dakika sonra bakın neler oldu.
1: ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkese sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında görüşmeler devam ediyor. Her ne kadar dün İran müzakere masasında bir kez daha vurulsa da görüşmeler sürüyor. Ancak önceki gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan sosyal medya hesabından gelen bir açıklama bir anda tartışmalara neden oldu. Malum bazı Körfez ülkelerinin İsrail'le yapmış olduğu İbrahim Anlaşmaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise aralarında Suudi Arabistan, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğu ülkeler için İbrahim Anlaşması'na dahil olun dedi. Yani İran'la bir barış istiyor. İbrahim Anlaşması'na uyun ifadesini kullandı. Ancak bu açıklamaya hem Suudi Arabistan'dan hem de Pakistan'dan çok net bir ret yanıtı geldi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerde sürpriz şekilde İbrahim Anlaşmaları'nı gündeme getirdi. Bölge ülkelerinin İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini ve İbrahim Anlaşmaları'na dahil olmasını istedi.
4: Çok kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmalarına dahil olacağını umuyorum.
3: ABD Başkanı mesajını sosyal medya hesabından verdi. Trump, Suudi Arabistan ve Katar'ın anlaşmayı derhal imzalaması gerektiğini söyledi. Ya herkes için büyük bir anlaşma olacak ya da çatışmalar yeniden başlayacak dedi. Trump birkaç ülkenin dahil olmaması anlaşılabilir ama çoğu buna katılmalı diye de ekledi. Ancak Trump'ın bu açıklamasına hem Pakistan hem de Suudi Arabistan'dan tepki gecikmedi. İlk açıklama Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi yönetimi Filistin devletinin kurulması için geri dönülmez bir yola girilmedikçe politika değişikliğine gidilmeyecektir dedi. Pakistan'dansa açıklama Savunma Bakanı'ndan geldi.
4: Bence böyle bir anlaşmaya taraf olmamalıyız. Bu adım bizim temel düşüncelerimizle çatışmak anlamına gelir. Pasaportumuzda bile İsrail hariç tüm ülkelerde geçerlidir yazmaktadır.
3: Pakistan Savunma Bakanı İsrail'in sözüne güvenilmez diye de ekledi.
4: O insanların sözüne tek bir gün bile güvenemeyeceğiniz insanlarla nasıl masaya oturursunuz?
0: Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar hacı olmak için Mekke'ye, kutsal topraklara akın etti. Tabi savaşın gölgesinde gerçekleşiyor bu sene bayram ve hac ibadeti. Önlemler de alındı. Suudi Arabistan kutsal toprakların güvenliğini sağlayabilmek için hava savunma sistemleri yerleştirdi. Önlemlerini arttırdı. Hemen detaylandıralım.
3: Müzik Mekke semaları çelik kalkanla sarıldı. Hacıların güvenliği için hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Orta Doğu yangın yeri. İran'da ateşkes kırılgan. Savaşın her an başlama ihtimali var. Tahran'ın hedeflerinden biri Körfez ülkesi olan Suudi Arabistan. Her ihtimali değerlendiren Riyad yönetimi hacıları korumak için harekete geçti. Milyonlarca Müslüman kutsal topraklarda buluştu. Suudi Arabistan bölgedeki güvenliği en üst düzeye çıkardı. Daha önce kara birlikleri geçit töreni yapmış, tam kapasite çalışılacağı duyurulmuştu. Havadan gelebilecek tehlikelere ilişkinse Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Mekke ve Mescid-i Haram çevresindeki hava sahasının da güvence altına alındığı belirtildi. Bu kapsamda gelişmiş hava savunma sistemlerinin kullanıldığı açıklandı.
5: Kime?
6: Size hizmet etmekten gurur duyan bir ülkedesiniz. Güvenliğiniz ve emniyetiniz en büyük önceliğimizdir.
3: Güvenlik önlemlerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Patriot füzeleri, Taht bataryaları ve gelişmiş radar sistemlerinin bölgeye konuşlandırıldığı görüldü. Hava savunma sistemleri ve Suudi Arabistan güçleri günün 24 saati tetikte mesajı verildi.
0: Şimdi sabah ajansına dünyadan gelen görüntülere de bir bakalım. Farklı noktalara bakacağız. İlk durak noktamız Filipinler. Filipinler'de sıra dışı bir görüntü kayda geçti. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Mayan'daki lav akışı görüntülenirken bir meteor da kameralar tarafından işte bu şekilde kayda alındı. Mayon yanardağının karanlık silüeti üzerinde aniden beliren parlak bir ışık ortaya çıktı. Büyük bir hızla hareket eden meteor kısa süre içerisinde gökyüzünü kat ederek gözden kayboldu. Uzmanlar olayın yanardağ faaliyetleriyle bir bağlantısı olmadığını da vurguluyor. Bir başka görüntünün adresi Çin. Çin'de de günlerdir etkili olan sağanak yağış bir köprünün çökmesine neden oldu. Köprü çöktüğü sırada üzerinde araçlar vardı. Ekranlara getiriyoruz. O korku dolu anların adresi Çin. Çin'de bir köprü yaşanan sağanak yağışlar sonrasında toprağın suya doymasıyla birlikte hızla çöktü. Köprünün çöktüğü anda bir otomobil de köprü üzerinde bulunuyordu. O anları ekranlara getiriyoruz. Yurda dönelim. Adana. Adana'da telefoncudan 150 bin lira değerinde elektronik eşya çalan hırsız olay yerinden minibüsle kaçtı. Kimliği belirlenen zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
7: Kaskla soydu, minibüsle kaçtı. İlginç hırsızlık olayı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Gözüne kestirdiği cep telefonu bayisine kaskıyla giren Yusuf T. piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan elektronik eşya ve nakit parayı çalıp hızla uzaklaştı. Polis takibinden kaçmak için 5 kilometre yürüyen hırsız izini kaybettirdiğini düşünerek kaskını çıkarıp bir minibüse bindi. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Minibüsün içindeki güvenlik kamerası kayıttaydı. Polis görüntülerden kimliğini tespit ettiği hırsızı yakaladı. İfadesinde borçları olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerse sahibine teslim edildi.
0: İstanbul'dayız. Beylikdüzü'nde bir seyyar satıcıyla zabıta arasında yaşanan o gergin anlara bakacağız. Seyyar satıcı sahilde bisiklet kiralıyordu. Kendisini bölgeden uzaklaştırmak isteyen zabıtalarla arasında tansiyon yükseldi. O tartışma gitgide büyüdü. Satıcı ekiplerin üzerine koştu. Motosikletiyle seyir halinde olan bir zabıta da o satıcıya çarptı. Zincirleme olayda yaşananlara bakalım.
8: Seyyar satıcıya çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı. Seyyar satıcıyla zabıta arasında yaşanan olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
9: Zabıtalar vurdular, yaraladılar, kaçıyorlar şu an. Vatandaşı darp ettiler, kaçıyorlar.
8: Tepki çeken görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti. Sahilde yürüyüş yapanlara bisiklet kiralayan seyyar satıcıyla zabıtalar arasında tartışma çıktı. Yaptığı işin yasal olmadığı gerekçesiyle seyyar satıcı bölgeden uzaklaştırılmak istendi.
5: Bu bayram arifesi gerekiyordu bunları yapmaya, böyle 15 motordan gelip şey yapmaya.
8: Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcı

0: aracı Mustafa Altınöz koşmaya başladı. O sırada motosikletiyle ilerleyen zabıta görevlisiyle kafa kafaya çarpıştı.
1: Motora bir gaz verdi, göğsüme vurdu, kafamı yere çarptı. Bir yerde bıraktı gitti.
0: Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen Altınöz kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlarsa zabıtanın seyyar satıcıya bilerek çarptığını iddia etti.
2: Bilerek vurdu ona değil mi?
3: Bilerek
2: vurdu, isteyerek yaptı değil mi? Siz gördünüz değil mi? Hepiniz gördünüz değil mi arkadaşlar? Zabıta bile isteye yaptı.
0: Yaralı seyyar satıcı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
1: 5 kez film çekiyor, dikiş attılar. Beden bulandı, başım dönüyor.
0: Kazadan geriye ise zabıtaların arkalarına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştığı anlar kaldı.
2: Zabıtalar vurdular. Yaraladılar, kaçıyorlar şu an. Vatandaşı darp ettiler, kaçıyorlar.
4: Yurdun dört bir yanında sanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Etkili olan bu sanak yağışlar artık toprağın tamamen suya doymasına neden oldu. Ve bir heyelan haberi daha var sırada. Adresimiz Trabzon. Trabzon'da etkili olan yağış sonrasında yamaçtan kopan toprak ve çamur hızla yola aktı. O sırada minibüsün içerisinde bulunan 3 kişi bakın neler yaşadı.
5: Heyelan az kalsın faciaya neden oluyordu.
6: Zor kurtulduk. Zor kurtulduk. Kaçtık arabanın içinden, çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi, inin arabadan dedi.
5: Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur yığını metrelerce yüksekten yola aktı. Bu sırada Kerimoğlu ailesinden 3 kişi minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda çamurun içinde buldular.
6: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
5: Büyük korku yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
7: Heyelan geliyordu, gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca sözü çıkarttım, babaya çıkarttım.
5: Uçurumun kenarında çamura saplanan minibüs iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yapılan temizlik çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.
4: Günlerdir konuşuyoruz. Tabii yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar var. Sıcaklıklar o beklendiği derecede yüksek düzeye çıkmadı. İstanbul'da bugün en fazla yüksek sıcaklık olarak 25-26 dereceyi göreceğiz. Ama Türkiye'de tablo buyken Avrupa'ya baktığımızda bambaşka bir tablo karşımıza çıkıyor. Avrupa rekor sıcaklıklarla karşı karşıya. Son yılların en sıcak Mayıs ayı yaşanıyor. İngiltere'de bile sıcaklıklar 32-33 dereceye ulaştı. Fransa'da ise yüksek sıcaklıklar nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi.
8: Can kayıpları meydana geldi. Su tüketiminde tasarruf çağrısı yapıldı. Açık havada çalışma saatleri kısıtlandı. Avrupa en sıcak Mayıs ayını yaşıyor. İngiltere'den İspanya'ya Avrupa 30 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklığın en hızlı yükseldiği kıta ısı kubbesine hapsolmuş durumda.
9: Yüksek basınç alanı var Avrupa üzerine, oturmuş vaziyette. Ekvatordan gelen havada buraya sürekli besliyor ve bu yüksek basınç merkezi hiç oynamıyor yerinden. Yani bir blokaj oluşturuyor. Buranın olduğu bölgelerde yani Avrupa'nın batısında çok sıcak havalar var.
8: Hal böyle olunca da insanlar serinlemek için havuzlara, göllere ve denizlere akın etti.
10: Sıcaklığa dayanamıyorum. Pek sevmiyorum. Kışı tercih ederim. Yüzme havuzuna geldik, mutluyuz. Elimizden geldiğince serinlemeye çalışıyoruz.
8: Fransa'da aralarında boğulmanın da olduğu vakalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Arıza yapan bir trende ise bunalan Fransızlar tahliye edildi. O anlar kameralara böyle yansıdı. İngiltere'de de tarihin en sıcak Mayıs ayı kayda geçti. Meteoroloji sıcaklıkların bazı bölgelerde 35 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.
11: 2019'da buraya taşındığımdan beri hava giderek daha da ısınıyor. Bu durum iklim değişikliğinin sadece Londra'daki sıradan halk üzerinde değil, genel olarak çiftçiler, yaban hayatı ve hayvanların hayatta kalma koşulları üzerinde oluşturabileceği etkilerle ilgili önemli sorunları gündeme getirecek. Çünkü bu durum tüm bir ekosistemi değiştiriyor.
8: Kıtada bazı tedbirler de uygulanmaya başlandı. Almanya'da suyu tasarruflu kullanma konusunda uyarı yapıldı. Çim sulamadan ve havuz doldurmaktan kaçınılması istendi. İtalya'da güneş altında uzun süre çalışmayı sınırlayan kurallar onaylandı. 12-30-16 saatleri arasında geçerli olan yeni önlemler, tarım, inşaat ve lojistik

0: gibi sektörlerde 15 Eylül'e kadar uygulanacak. Avrupa'daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
1: Erzurum'a gidelim. Erzurum'un Tekman ilçesinde 9 yaşındaki Asiye Polat evinin yakında oyun oynuyordu. Ancak sağanak yağışın başlamasıyla birlikte evine doğru gitmek istedi. Derenin üzerinden geçerken tahta köprüden dereye düştü ve kurtarılamadı.
2: Oyun oynadığı sırada yağmur bastırdı. Eve dönmek isterken köyün içinden geçen dereye düştü. Cansız bedeni metrelerce ötede bulundu.
3: Aras Nehri'ne yakın bir yerden bir tane arkadaş hayvanını geçirirken tesadüfen bulmuş.
2: Kahreden ölümün yaşandığı yer Erzurum'un Tekman ilçesiydi. 9 yaşındaki Asiye Polat salıncakta oynuyordu. Birden yağmur bastırınca eve dönmek için iddia o ki derenin üzerindeki tahta köprüden geçmeye çalıştı.
4: Köprüde geçerken
3: dolu yağmıştı. Bunlar su iç katından fazlaydı.
2: Bugüne kadar aynı noktada 4 kişi suya kapılıp hayatını kaybetmişti. Küçük kız da aynı kaderi paylaştı. Cansız bedeni metrelerce ötede Aras Nehri'nde bulundu. Yöre halkı can alan derenin çevresinde önlem alınmasını istiyor.
1: Gazete manşetleri yapmaya devam edelim. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam gazetesinin manşetinde Türk malına İngiliz kumpası. Dün özellikle sosyal medyada çok çok konuşulan bir haberdi. İsveç'te Karsan'ın sürücüsü otobüsüne arkadan tramvay çarptı. Reuters ilk gününde kaza yaptı başlığıyla Türk markasını karalamaya kalktı. Göteborg'da ilk seferine çıkan Karsan'ın otonom otobüsü E-Atağı takip mesafesini koruyamayan bir tramvay arkadan çarptı. Araçta küçük çaplı hasar meydana geldi. Ancak kaza sonrası bir anda Reuters haber ajansı haberi Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı diyerek yaşananları çarpıtmaya çalıştı. Tramvay detayını yazının içinde yer verdi. Operasyon haberciliği tepki çekti. İngiliz medyasından Türkiye ile ilgili sıklıkla zaten bu yönde haberlerin gelmesi şaşırtıcı değil. Manşete baktığımızda bir başka haber. Bölgemizin istikrarı adasıyız. Başkan Erdoğan Kurban Bayramı için yayınladığı mesajda iç cephe vurgusu yaptı. Bölgenin zorlu bir süreçten geçtiğinde altını çizdi. İki CHP'nin ilk roundu parti meclisinde. Genel merkez devri sonrası fiilen ikiye bölünen CHP'de ilk bilek güreşi pazartesi günü eski üyelerin katılımıyla toplanacak parti meclisinde yaşanacak. Meydana çıkmadı, sokakta kalabalık gösterdi. Özgür Özel İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nın köşesinden kalabalığa seslendi. Kılıçdaroğlu'na 2 milyon üyeyle genel başkanlık seçimi yapalım dedi. Son bir haber, CHP'li başkanın lüks tutkusu. İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında imar müdürüyle birlikte tutuklandı. Rüşvet karşılığı usulsüz imar planları verdiği iddia edilen Günay'ın yakın zamanda 2 milyon euroya yat aldığı da öğrenildi.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü girdi endeksleri verileri istihdam ve ücretlerde artışa işaret ederken çalışma saatlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Brüt ücret ve maaş endeksindeki yıllık artışsa %37'ye ulaştı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinentaltrelastikleri.com.tr'de. Kontinental takacaksın. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy hizmet, happy fiyata, happy
1: sigorta. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
7: hissi. Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo.
9: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Reklam.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın.

0: kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo canlı yayın.
7: Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
8: Teşekkürler efendim. Sağ olun.
7: Sağ olun.
9: Başkan Erdoğan açıklamaları bu şekildeydi. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına bakan MHP lideri Bahçeli ise Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, yaşanan o deprem vardı. Sağduyu çağrısı yaptı MHP lideri Bahçeli. MHP lideri Bahçeli mutlak mutlan kararından sonra CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili Türk Günü açıklamalarda bulundu. Bahçeli, CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini dileyerek tarafları sağduyuya çağırdı. CHP'de mahkeme kararının uygulanma sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmadı diyen Bahçeli, beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. Sokak eylemlerin adresi olmamalıdır. CHP'de yeni şeyleri artık söylemenin vakti gelmiştir dedi. Türkiye'nin ortak akıl ve güçlü siyasi kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Bahçeli, mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor. İlgili tarafları sağduyu ve birliğe davet ediyorum diyor. Diğer yandan tabii ki CHP'deki o kurultay tartışmalarını da değerlendirdi MHP lideri Bahçeli ve 9 Eylül tarihinde CHP'nin kurultay yapabileceğini de söyledi. Mutlak mutlan krizi sokak olaylarına dönmemelidir dedi Bahçeli'den gelen açıklamalar. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Bahçeli dün de hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bayramlarını da kutladı. Bu da ilk temas olması açısından da önemli. Diğer yandan MHP liderinin Bahçeli'nin uyarılarını ekranlara getirdik. Bu yaşam

0: Nar mutlak mutlan krizi sokak olaylarına dönmemeli, dönüşmemeli uyarısına bulundu ama dün CHP'nin grup başkanı Özgür Özel İzmir'de bir miting düzenledi. O düzenlemiş olduğu mitingde valiliğin izin vermediği Cumhuriyet Meydanı'na girmek isteyenler vardı ve burada gerilim yükseldi. Polisin dağılın uyarılarına rağmen direnenler vardı. Bir kişi Toma'nın üzerine çıktı ve bakın o anlarda neler yaşandı.
1: İzmir'de tansiyon yükseldi. CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak putlan kararının ardından genel başkanlık görevinden alınan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in İzmir'de düzenlemek istediği miting öncesi gerginlik yaşandı. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Meydanı'nın kapasite açısından uygun olmadığı gerekçesiyle alternatif olarak Gündoğdu Meydanı'nı gösterdi. Ancak CHP İzmir İl Başkanlığı adres değişikliği yapmayacaklarını duyurarak partilileri Cumhuriyet Meydanı'na çağırdı.
2: Manisa Milletvekili CHP Grup Başkanı Özgür Özel öğlen saatlerinde İzmir'e geldi. Valilik tarafından Gündoğdu Meydanı'na izin verilmişken Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu alanda Atatürk anıtına çelenk koymak istediler ve bunun üzerine alanda arbede çıktı.
1: Barikat önünde toplanan kalabalık sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'nda ilerlemek istedi. Polisin dağılın uyarılarına rağmen grubun alandan ayrılmaması üzerine müdahale edildi.
2: İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bütün birimler Cumhuriyet Meydanı'nda önlem almışlardı. Ancak ona rağmen partililer Cumhuriyet Meydanı'na girdiler ve yaşanan arbede esnasında bir partili Toma'nın üzerine çıktı ve su topu adı verilen mekanizmaya zarar verdi.
1: Toma'nın üzerine çıkan kişi polis ekipleri tarafından aşağı indirilerek gözaltına alındı. Öte yandan Özgür Özel'in 24 Mayıs'ta genel merkezden ayrıldıktan sonra meclise yürüyüşü sırasında da bir Toma'nın üzerine çıktığı görüntüler gündem olmuştu.
0: Peki İzmir mitingi sırasında Özgür Özel neler söyledi? Bugün gazete manşetlerinde de yer alan haberlerden biri. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de manşette parti meclisi savaşları deniliyor. Öncelikle Türkiye'nin bir manşetini okuyalım. CHP'deki liderlik yarışı psikolojik bir harbe dönüştü. Üyelere gidelim diyen Özel'e polemik yapma cevabı geldi. İlk round meydanda, ikincisi parti meclisinde yaşanacak diyor, deniliyor. Özgür Özel dün miting sırasında gelin kurultay yerine 2 milyon delegemize soralım. 2 milyon delege kimi genel başkan görmek istiyorsa o genel başkan seçilsin demişti. Peki Özgür Özel'in bu çağrısına Kılıçdaroğlu'nun ekibinden bir yanıt geldi mi? İlerleyen saatlerde o yanıt geldi. Müslüm Sarı kameraların karşısına geçti ve bakın Özgür Özel'e nasıl bir yanıt verdi.
3: Kemal Bey'e 2 milyon üyenize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel İzmir mitinginde Kemal Kılıçdaroğlu'na ön seçim çağrısı yaptı.
3: Madem o delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz, karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz. Esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanı seçsin.
1: O çağrıya yanıt eski CHP milletvekili Müslüm Sarı'dan geldi. Mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret eden Müslüm Sarı, Özel'in diyalog kapılarını daha önce kapattığını söyledi.
4: Genel başkanımız bir olağanüstü bir kurultay, en makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım dediği halde bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir, konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı.
1: Kılıçdaroğlu'yla yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarı süreci siyasi polemik olarak değerlendirdi.
4: Yani bundan sonrası siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz.
1: Özgür Özel'in seçim çağrısı CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e de soruldu.
5: örgüte gitmek çok kıymetli bir şey. Yani

0: örgütün fikrini sormak kıymetli bir şey. Ama bu örgütün fikrini siz mesela yerel seçimde de soracaktınız.
1: Tabii ki savaşın gölgesinde, İsrail'in saldırıları, İsrail'in soykırımı gölgesinde Müslüman dünyası bir kez daha bir bayrama kavuşmuş durumda. Türkiye bu akan kanın durabilmesi için çok yoğun bir çaba harcıyor. Dün Başkan Erdoğan'dan çok önemli bir telefon diplomasisi gerçekleşti. Önce İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü Başkan Erdoğan. Özellikle Türkiye'nin barışın sağlanması konusunda adımlar atmaya hazır olduğunu bir kez daha altını çizdi. Hemen bu görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüştü. Önceki günse Başkan Erdoğan Umman Sultanı ile görüşmüştü. Tüm bu görüşmelerin ortak noktası ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o yüksek gerilim.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle bayramın buruk karşılandığını ifade eden Erdoğan, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını belirtti. Başkan Erdoğan, İranlı mevkidaşına destek mesajı da verdi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan görüşmede İran Cumhurbaşkanı'nın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir diğer lider ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Başkan Erdoğan, Şerif'le görüşmesinde de bölgedeki çatışma ortamına değindi. İki ülkenin süreci sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı'nın da Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ne oluyor sorusuna yanıt arayacağız. Çünkü önceki gün İran bir kez daha müzakere masasında vurulmuştu. Karşılıklı bir gerilim var. İran'dan tehditler geliyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri buna devam ederse geniş alanda saldırılar yapacağız diyor. Ama dün Amerika Birleşik Devletleri'ne Beyaz Saray sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Donald Trump'ın fotoğrafının kullanıldığı "görev basit" denildi üzerine. Peki ne deniyordu o yazıda? "Güç yoluyla barış." Donald Trump bunu çok sık kullanıyor. Özellikle barışın güçle, askeri güçle sağlanabileceğini iddia ediyor Donald Trump. Ve tam da o görüşmelerin devam ettiği sırada Beyaz Saray'dan gelen bu mesaj, Amerika Birleşik Devletleri daha geniş çaplı bir saldırıya mı hazırlanıyor sorusunu da sormamıza neden oldu. Bir hatırlatmada da bulunalım. İşte tam da o mesajın paylaşıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile uzun bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi dün gece. Neler yaşanıyor? Bakalım.
2: Taraflar bir anlaşmaya varmak üzereydi. Kırılgan ateşkesin gölgesinde ABD ve İran hattında saldırılar tekrar başladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kritik Bender Abbas Limanı dahil olmak üzere Kirmanşah, İsfahan, Kum ve Erdabil kentlerini hedef aldı. Bu saldırıların ardından İran devrim muhafızları bir ABD insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıları meşru müdafaa olarak savundu. İran devrim muhafızları ise ateşkes ihlallerine karşılık verme hakkına sahip olduklarını söyledi. İran ordusu da yeni saldırı olması halinde bölgenin ötesine uzaklaştı. Çok daha sert bir yanıtla karşılık verileceğini duyurdu.
3: Onlar silahlı kuvvetlerimizin, savunma gücümüzün ve saldırı sistemimizin böylesine büyük başarılar sergileyebileceğini hayal bile edememişlerdi. Bu hepsi için tamamen sürpriz bir durumdu.
2: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney de ABD'yi uyardı. Hamaney, ABD'nin artık Körfez ülkelerinde güvenli bir sığınak bulamayacağını söyledi. Tüm İslam ülkelerine de dostluk ve işbirliği çağrısında bulundu. Diğer taraftan Washington hattında Hürmüz Boğazı'nın açılmaması hem iç hem de dış politika dengelerini sarsmaya devam ediyor.
3: Boğazlar açık olmak zorunda. Öyle ya da böyle açık olacaklar. Orada yaşayanlar hukuka aykırı, yasa dışı, dünya için sürdürülemez ve kabul edilemez.
1: Dünya Kupası yaklaşıyor. Artık önümüzdeki haftadan itibaren daha çok Dünya Kupası'nı konuşacağız ama Dünya Kupası'na savaşın gölgesi düşmüş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan o yüksek tansiyon kupayı da etkiliyor. Malum İran da çünkü Dünya Kupası'na yer alacak. Ancak Amerikan yönetimi İranlı futbolcuların Amerikan topraklarında kalmasını istemedi. Çözümse Meksika'dan geldi. Meksika, İranlı futbolculara ev sahipliği yapacağını açıkladı.

0: Dünya Kupası yaklaşıyor. Ancak ABD-İran savaşı turnuvayı da etkiledi. İran milli futbol takımı 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'yla, 21 Haziran'da aynı şehirde Belçika'yla karşılaşacak. İran son maçını ise 26 Haziran'da Seattle kentinde Mısır'a karşı oynayacak. Ancak ABD, İranlı futbolcuların Amerikan topraklarında kalmasına izin vermedi. Krizin çözümü için Meksika devreye girdi.
1: İran 3 maçında ABD'de oynayacak. Fakat ABD, İran takımının kalmasını istemiyor. Meksika'da kalıp kalamayacakları soruldu. Biz de evet dedik. İran takımının Meksika'da kalması bir sorun değil.
0: İran milli futbol takımı ABD sınırında bulunan Tijuana kentinde kalacak. Maçlarına buradan gidecek. Takımın kampı da FIFA'nın onayıyla ABD'den Meksika'ya alınacak. İran milli takımı Dünya Kupası'na Antalya'daki kampta hazırlanıyor.
2: Avrupa Birliği'nin geleceği her zaman tartışma konusu olan bir konudur. Özellikle son 10 yıl öncesine kadar Avrupa Birliği için ekonomik bir dev ama siyasi olarak bir cüce ifadesi sıklıkla kullanılırdı. Ancak şimdi Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak bir dev olup olmadığı bile tartışılıyor. Bu tartışmaya katılan son isim ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Meloni, Avrupa Birliği'ni stratejik büyümeyi feda eden bir miyop ve bürokratik bir dev diye niteledi. Ve Avrupa Birliği'nin gündelik hayatı etkileyen acımasız kararlar verdiğini de söyledi.
3: Meloni, Avrupa siyasetine hedef aldı. Brüksel yönetimini işlevini yitirmiş bürokratik bir dev sözleriyle eleştirdi. İtalya Başbakanı Avrupa'nın küresel krizler karşısında etkisiz kaldığını söyledi. Avrupa Birliği'ni yıllardır ideolojik yaklaşımlar uğruna ekonomik gücünü zayıflattığını savunan Meloni, birliğin vatandaşların hayatına müdahale eden kurallar koyduğunu ancak uluslararası arenada etkili bir duruş sergileyemediğini ifade etti.
4: İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı. Ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu.
3: Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini enerji ve güvenlik politikaları üzerinden sürdüren Meloni, İran'daki kriz ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası gelişmelerin Avrupa ekonomisini doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Meloni'ye göre Avrupa, dış gelişmelere karşı daha hazırlıklı ve bağımsız olmak zorunda. Brüksel'e yönelik sert çıkışıyla dikkat çeken Meloni'nin açıklamaları Avrupa Birliği içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
2: Bayramların buruk bir şekilde yaşandığı bölgelerimiz var. Onların başında tabii deprem bölgesi yer alıyor. 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki asrın felaketin yaşandığı illerden biri Malatya. Malatya'da bayram namazı sonrasında şehitlikler ve mezarlıklar ziyaret ediliyor. Hemen Malatya'ya gidelim. Haber ekibinden Mehmet Türel bizi bekliyor olacak. Mehmet Türel, kolaylıklar dileyim. Söz hemen İstanbul'dan sana bırakalım.
5: Evet, Gökhan Kurt, senin de ifade ettiğin gibi bayram namazından sonra buraya akın etti. Depremde yakınını kaybeden kişiler ve şu anda buralarda, bu bulunduğumuz bölgede deprem şehitleri mezarlığında Kur'an sesleri yükseliyor. 6 Şubat depremlerinde Malatya'da 1237 kişi vefat etmişti ve burada bir alan oluşturuldu. 2023 6 Şubat depremleri şehitliği deniliyor buraya ve her bayram aynı hüzün yaşanıyor. Aynı gözyaşları dökülüyor. İlk günkü gibi taze acılar. İşte görüyorsunuz, bütün mezarların üzerinde 2023 yazıyor kayıp yılı olarak ve bayraklarla süslenmiş durumda. Bu bölgede bulunan mezarların tamamı depremde kaybettiğimiz canlara ait. Ailelerin yüzündeki hüznü görmek mümkün şu an burada. Kur'anlar okunduğunu söyledik. Onların acısı ilk günkü gibi taze. Tam 6 bayram geçti ve hiçbir şey değişmedi. Aynı hüzün, aynı gözyaşı hakim. Bayram namazından sonra başladı buradaki yoğunluk ve namaz biter bitmez depremde yakınlarını kaybedenler, mezarlar

0: Akın etti adeta. Aslında Malatya'da yine birçok Anadolu kentinde olduğu gibi bir gelenek vardır. Arife günü başlar mezarlık ziyaretleri. Ama deprem şehitliğinde o yoğunluk hiç azalmıyor. Her bayram aynı görüntülerle karşılaşıyoruz. İşte görüyorsunuz mezarı başında Kur'an okuyanlar ve yine mezarın üzerine su dökenler ve dua edenleri görüyorsunuz, ekranlara geliyor. 1237 canımızı o gün kaybettik. Gece olan ve yine öğlen saatlerinde olan depremlerde Malatya'da hüzün değişmiyor. İşte şimdi bir annemiz yine bir yakınının mezarına geldi ve biraz da hüzünlü gözlerle o mezarlığı arıyor. Allah'tan rahmet diliyoruz depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza. Burada bir başka yaşanıyor tabii bayram. Kurban Bayramı'nın birinci günüyle birlikte buradaki yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Tam dört gün boyunca burası dolup taşıyor. İşte sizin de izlediğiniz gibi mezarlıkların üzerinde Türk bayrakları var ve hemen dikkatinizi çekecektir. Az önce de altını çizdim. Kayıp bile olarak hepsinin üzerinde 2023 yazıyor. Gencecik canlar vardı, bebekler vardı o gün. Bugünkü gibi aklımızda, bizler de depremi bu şehirde yaşamış insanlar olarak buraya her geldiğimizde bizlerin de hüznü artıyor. O duygu yoğunluğu yine kendini gösteriyor. Malatya'da 6 bayramdır bu duygu yoğunluğu yaşanıyor. Malatya deprem şehitliği mezarlığındaydık. Aynı hüznü, aynı yoğunluğu sizlere ilettik. Buradaki ambiyansı sizlerle paylaştık. Ve bayram içerisinde de yine buradaki bu ambiyansı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Biz de bir kez daha depremde kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet dileyelim. Bu kez kameralarımızı Kayseri'ye çevirelim. Kayseri'de Hisarcık'ta yarım asırlık bir bayram geleneği var. Peki nedir o bayram geleneğinin detayları? Hemen kameralarımızı Kayseri'ye gideceğiz, çevireceğiz. Yağmur Aksu bizi bekliyor. Yağmur, günaydın. İyi bayramlar. Nasıl bir gelenekten bahsediyoruz? Neler söyleyeceğiz?
2: Gökhan Kırt, günaydın. İyi bayramlar diliyoruz biz de. Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nin aslında bayramın sabahının en anlamlı görüntülerinden bir ekranlara gelecek. Şimdi yaklaşık yarım asra yakın işte bu mahallede Hasan Hoca olarak bilinen Mustafa Kar her bayram olduğu gibi bu bayramda da harçlık alıyorlar. Çocuklar işte gördüğünüz gibi hem yüzleri gülüyor hem de harçlıklarını alıyorlar. Tabii her bayram kapısını çocuklara açan Hasan Hoca mahallede adeta bayramın simgesi dönüşmüş durumda. Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde gördüğünüz gibi işte ellerini öpüyorlar Hasan Hoca'nın gelip. Daha sonrasında bayramlı kıyafetiyle çocuklar burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Kimi kardeşiyle geliyor, kimi arkadaşlarıyla, ama hepsinin ortak heyecanı aynı: Hasan Hoca'dan bayram harçlığı almak. Bugün burada yalnızca para dağıtılmıyor. Aslında nesilden nesile taşınan bir kültür yaşatılıyor. Büyüklerin küçüğü sevindirdiği, mahalle ruhunun hala ayakta kaldığı, bayramın paylaşarak güzelleşti o eski gelenekler burada canlı tutuluyor. Şimdi yaklaşık yarım asırdan bahsediyoruz ve yarım asırdır tabii burada çocuklar her bayram olduğu gibi kuyruklar oluşturuyor. Tabii hala büyüklerin küçükleri sevindirdiği bir bayram da devam ediyor. Bayramın paylaşarak güzelleştiği o eski gelenekler Hisarcık Mahallesi'nde yaşatılmaya devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz noktada zaman zaman yoğunluk da oluşuyor. Çocuklar sırayla Hasan Hoca'nın elini öpüyorlar. Ardından harçlıklarını alıp büyük bir sevinçle ayrılıyorlar. Özellikle aileler için de bu anlar oldukça kıymetli. Çünkü birçok anne baba kendilerinin de yıllar önce aynı sırada beklediğini de anlatıyor. Tabii biz yayından önce birkaç kişiyle de konuştuk burada. Ve görmüş olduğunuz gibi paralar da sayılıyor ve işte bir zamanlar küçükken harçlık aldığı yerlere şimdi çocuklarını getirenler de var. Yani burada yalnızca çocuklar değil, hatıralar da büyüyor. Bir zamanlar harçlık alan çocuklar bugün kendi çocuklarını da dediğimiz gibi aynı kapıya getiriyor. Tabii bayramın ruhu da tam olarak burada hissediliyor. Şimdi bu geleneği yıllardır yaşatan o kişiye hemen mikrofonu uzatmak istiyorum. Mustafa Kar, Hasan Hoca olarak da biliniyor. Şimdi işte ellerindeki gördüğünüz gibi parayla eller öpülüyor bir yandan. Aslında nereden geliyorsun, kimin çocuğusun, kimin torunusun olarak da soruluyor.
3: Yani, evet. Öyle şey yok yani. Hani muhakkak adı soyadı kimin oğlu, kimin kızı diye onu biz Sorarız yani, sormadan yok.

0: Peki yıllardır bu geleneği sürdürüyorsunuz. Nasıl bir duygu?
1: Vallahi biz mutluyuk yani. Ama çocuklar mutlu, o ayrı mutlu değil, bilmiyorum onu da ben. Gelirler, Allah razı olsun, her bayram. Böyle bu bayram biraz az herhalde. He, kurbana işte anasıyla babasıyla onlar işte ölenden sonra gelirler herhalde.
0: Peki bu geleneği ilk ne zaman başlattınız?
1: 78'de.
0: 78 yıl olmuş.
1: İşte bilmiyorum gayrı, işte bu evi yaptırdım ben. Daha evvelde verirdik de o eski evdeydi, orada yeni şey yapmazdık. 48 senedir burada işte, kaç seneyse. 78'den belli buradayız.
0: Evet, peki aslında yıllardır çocuklara açlık dağıtıyorsunuz. En çok hangi an sizi duygulandırıyor bu durumda?
1: Yok, her zaman biz mutluyuz yani. Hiçbir şeyimiz yok. Tabii çocuklar gelmesi bizi mutlu ediyor.
0: Evet, peki aslında daha önce harçlık verdiğiniz çocukların bugün kendi çocuklarıyla gelenler var.
1: Torunları bile geliyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani
0: güzel. Onların mutluluğu sizin de yüzünüzü güldürüyor.
1: Tabii,
0: onu.
1: Tabii.
0: Evet, aslında uzun da kuyruklar var burada. Sokağa kadar işte, gidiyor.
1: Bu bayram biraz daha ya, az. Yani
0: peki, çocukların heyecanı görünce ilk olarak ne geçiyor aklınızdan?
1: Ya mutluluk, başka bir şey yok yani. Bunları sevmek.
0: Ne güzel.
1: Maşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İşte Mustafa Kar. Son olarak birkaç röportaj da yapmak istiyorum. Siz neler söylersiniz? Burada sıradasınız.
2: Evet. Az önce Mustafa Bey'in dediği gibi torunları bile geliyor dedi. Gerçekten de babamın mesela torunu, benim de kızım. Ben de küçükken geliyordum ve büyük heyecanla böyle namazdan sonra hemen saat 8'de burada hemen geliyorduk ki işte daha çok para versin, sıra bitmesin, hemen gelelim diye. Bugün de kızımı getirdim.
0: Çok teşekkürler. İyi bayramlar diliyoruz biz de. Burada asırlık gelenek devam ediyor. Yaklaşık yarım asrı geçen bir gelenek Mustafa Kar tarafından devam ediyor. Nice güzel bayramları diyelim. Size tekrar sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
3: Biz de Yağmur Aksu'ya notlar için teşekkür edelim. İyi bir bayram diyelim. Şimdi tabii bayram namazı kılındı. Kurbanlıklar kesiliyor. Bir yandan şu an evlerde bir bayram kahvaltısı hazırlığı var. Ama ondan sonra ilerleyen saatlerde ise artık ziyaretler başlayacak ya da bayram gezmeleri başlayacak. Nasıl bir hava bugün bizi bekliyor? Bu soruyu yöneten bakalım. Yurt genelinde bol güneşli, sıcak bir gündeyiz. Belki de Mayıs ayının en sıcak gününü yaşayacağız bugün. Hızlıca bir bölgelerimize bakalım. Marmara bölgesinin tamamı güneşli. Trakya'da artık sıcaklıklar 30 dereceyi geçti. Edirne 31 derece. İstanbul bugün 27 derece. Oldukça sıcak ve güneşli bir gün olacak. 5 günlük tahmine baktığımızda sıcaklıklar çok değişmeyecek. Ancak yarın İstanbul'da yağış var. Bu yüzden bugünün tadını çıkartmakta fayda var. Çünkü yağış yeniden etkili olacak. Hemen Ege'ye geçelim. Artık tatil bölgelerinde tablo nedir dediğimizde İzmir, Manisa, Aydın artık 30 derecenin üzerine çıkmış durumda. İzmir yine bol güneşli bir güne merhaba diyor bugün, bayramın ilk gününde. Bugün 30 derece. Yarın İzmir'de de yağış var. Ama sıcaklıklarda herhangi bir değişiklik olmayacak. Bir de tatilcilerin tabii ki adresi Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesinde bizi nasıl bir hava bekliyor? Bu sorunun yanıtına bakalım. Akdeniz bölgesinde yine bol güneşli bir hava var. Antalya 30 derece, Mersin 33, Adana 33, Kahramanmaraş 33 derece. Adana'ya bakalım, 5 günlük tahmine baktığımızda. Yurdun tamamı yarın yağışlı. Bunu bir kez daha belirteyim. Sıcaklıklarda çok kayda değer bir değişim olmayacak. Ancak 30 derece sınırında ilerlemeye devam ediyoruz. Akdeniz bölgesinde tablo bu şekildeydi. Hemen İç Anadolu'ya bakalım. İç Anadolu bölgesinde bizi nasıl bir hava bekliyor? Özellikle başkent Ankara tabii ki. Ankara'da bugün güne güneşli başladı. Sıcaklıklar artık burada da yükselmiş durumda. Eskişehir 26, Konya 24, Ankara bugün 25 derece. 5 günlük tahmine baktığımızda Ankara'da da çok kayda değer bir değişim yok. Yalnızca cumartesi günü hava sıcaklığı 20 dereceye düşecek. Yarın Ankara'da da sağanak yağış olacağını hatırlatalım. Evet, İç Anadolu'yu tamamladık. Karadeniz özellikle Tokat tabii günlerdir risklerin bulunduğu bölge. Karadeniz'in tamamında da güneş var. Yağışın olmadığı bir gün. Kastamonu 26 derece, Sinop 25 derece, Ordu 24, Amasya 27, Trabzon 22. Bir Trabzon'a ayrı bir parantez açalım. 5 günlük tahmine baktığımızda Trabzon'da sıcaklıklar yeniden düşüşe geçecek. Bugün 22 derece, yarın 23, yağış var ama hafta sonu 17-18 dereceye kadar geriliyor Trabzon'da sıcaklıklar. Güneydoğu Anadolu bölgesi diyelim. Güneydoğu Anadolu'da bizi nasıl bir hava bekliyor bugün? Güneydoğu'nun tamamı güneşli, sıcak. Şanlıurfa 32 derece, Gaziantep 30, Mardin 28 derece. Bir Antep'e bakalım 5 günlük tahminle. Antep'te bugün 30 derece, yarın 31, yağış bölgeye cuma günü ulaşıyor. Yağışın gelmesiyle birlikte sıcaklıklar bir 5-6 derece düşecek. Ancak ertesine

Yine güneş kendisini gösterecek ve son olarak Doğu Anadolu bölgesi diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise yine yağışın oldu ama yalnızca yüksek kesimlerde bu kez yağışın olduğu, geriye kalan bölgelerde güneşin olduğu bir bölge var. Erzurum 20 derece, Kars 19, Iğdır 27, Bingöl 24 derece. Bir Erzincan'ın 5 günlük tahminine bakalım. Erzincan bugün 24 derece güneşli, yarın yağmur var. Sıcaklıklarda ise düşüş, belirgin düşüş cuma günü kendini gösterecek. Cuma günü bir 7-8 derecelik düşüş olacak. Tablo bu. Yurt genelinde güneşin hakim olduğu sıcak bir gün, bayramın ilk gününde tam gezilecek havanın olduğu bir gün bizi bekliyor. Ancak özellikle Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, doğuda, Karadeniz'in doğusunda yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Artvin'den gelen sel görüntülerine bakacağız. Ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi Artvin Borçka. Sağanakla dereler taştı. Borçka sele teslim oldu. Evleri ve iş yerlerini su bastı. Farklı yerlerde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı köy ve mahallelerine ulaşım da kapandı.

0: Şimdi kameralarımızı bir İstanbul'a çevirelim. İstanbul Sarıyer'de sahilde bir kadının yardım çığlıklarıyla bir anda gözler Sarıyer'e çevrildi. Çünkü suya düşen kadının çığlıklarını duyanlar hemen yardıma koştu. Zamana karşı bir yarış vardı. Peki sonra neler oldu? Bakalım.
1: Suya düşen kadın son anda kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma anları an be an kameralara yansıdı. Korku dolu anlar Sarıyer Emirgan sahilinde bir kadının denize düşmesiyle yaşandı.
2: Normal yüzerken iskele kenarına geldiğinde bir anda bağırmaya başladı. Yardım edin, yardım edin diye. Suda bir panik atak geçirdi galiba. İnsanlar yanına atladığında bayılmaya başladı.
1: Yardım çığlıklarını duyanlar hemen suya atladı. Panik atak geçiren kadını sudan çıkarmak için çalışmalara başladı.
3: Kıyıda 3 kişi tutmuşlardı. Emniyet geçiyordu buradan. Isık çaldılar, seslendiler, geldi. Sonra tekneyi aldılar, polis teknesini.
1: Boğulmaktan son anda kurtarılan talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
0: Peki geceden sabaha hangi başlıklar öne çıktı, hangi görüntüler konuşuldu? Hızlı bir haber turuyla Sabah Ajansı'na devam ediyoruz.
1: Giresun'da amca ve yeğeni balık tutmak için dereye girmiş, ikisi de suya kapılmıştı. Bu görüntülerse işte o anlardan hemen önce kaydedildi. 28 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni 500 metre ötede bulunurken aynı ismi taşıdığı amcası ise hala kayıp. Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede amca ve yeğenden geriye bu görüntüler kaldı. Kimse ilk başta ne olduğunu anlamadı. Topa vurduktan sonra yere yığıldı. Hatay'da arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada kalp krizi geçiren 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
4: Sesimi duyanlar mı?
1: Gezinti için çıktığı tepede mahsur kaldı. Genç kadının yardımına AFAD ekipleri koştu. Nevşehir'deki kurtarma operasyonunda uzun uğraşlar sonucu bulunan kadın sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
5: Bu sene de erişen kirazları yağmur patlattı.
1: Geçen yıl soğuk havanın vurduğu kirazı bu yıl Tokat'ta etkili olan şiddetli yağış vurdu. Kentteki birçok üreticinin kirazları daha toplanmadan dalında zarar gördü. Erkenci kirazdan beklediğini alamayan üreticinin umudu geç hasat edilen kirazda.
5: Erkenci kiraz yok ama arkasından geç kirazlara şu anda bir şey yok.
6: Yavaş yavaş yavaş yavaş.
1: Amasya'da kurbanlık keçi bayrama saatler kala sahibinin elinden kaçtı. Cadde boyu kovalamaca yaşandı. Dükkanlara girmeye çalışan keçi neyse ki çok geçmeden yakalandı.
6: Heh. Ama maşallah.
1: Bir başka firari kurbanlık görüntüsü de Sivas'tan. İpini koparıp kaçan Tosun 4 saatlik bir kovalamacanın sonunda düştüğü nehirde balçık zemine saplandı. İş makinesiyle kurtarılan Tosun sahibine teslim edildi.

0: Kameransın, kameransın.
1: Hatay'da yol verme tartışmasında aracın önünü kesen saldırganlar sopayla saldırdı. Saldırıda aracın camı kırılırken sürücü kaçarak kurtuldu. Polis şimdi her yerde o saldırganları arıyor.
2: Plakayı alsaydın.
0: Saldır mı plakayı?
2: Yok, almadım.
3: Saatlerimiz 8.33'ü gösteriyor. Artık bu saat itibariyle tabii ki yurdun dört bir yanında kurban kesim merkezlerinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Şimdi İstanbul'da o noktalardan, kurban kesim merkezlerinden birine gidelim. Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir, günaydın. İyi bayramlar dileyelim. Şimdi yoğunluk başlamış gibi duruyor. Neler söyleyeceğiz?
4: Günaydın Gökhan Kurt. Bizler de bir kez daha A Haber ailesi olarak tüm Türkiye'nin bayramını kutlamış olalım sizlerin vasıtasıyla. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baysar'la birlikte Bahçeli Evler'deki kesim alanındayız. Burada da artık bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşların yavaş yavaş geldiği noktalardan biri. Yine belediyelerin farklı noktalarda farklı kesim alanları var. Fakat Bahçeli Evler'deki yaşayan vatandaşlar çoğu kez bu noktayı tercih ediyorlar. Hem temizlik bakımından, hem hijyen bakımından, hem de zaman kaybı olmaması adına bu noktaya geliyorlar. İlk önce kameraman arkadaşım şu an ekranlarınıza getiriyor. İlk önce vatandaşlarımızın hayvanların üzerine numaralar yazılıyor. Bu numaralara göre de içeriye kesim için alınıyorlar. Yaklaşık yarım saatlik bir işlem var. Yarım saatlik işlemin ardından kurbanınız hem kesilmiş oluyor, hem de etleriniz bölüştürülmüş bir şekilde vatandaşlara ulaşıyor. İşte bir yandan o kurban daha, kurban kesimine daha başlamamış olan vatandaşlar diğer tarafta beklerken, kurbanları şu anda kesilip pay edilenler de yine bu noktalarda onları bekliyor. Ama şöyle yavaş yavaş hızlı hızlı devam edelim Aydın senle birlikte. Yine görüyorsunuz burada gayet temiz, ferah bir şekilde vatandaşlar bir yandan kurbanlarının kesmelerini beklerken, bir yandan da işte o arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla birlikte hem bayramlaşıyorlar, hem de bu noktada kurbanlarını bekliyorlar. Söylemiş olduğumuz gibi aslında yaklaşık yarım saat önce başladı o yoğunluk ve yarım saat kadarıyla da devam ediyor. Artık vatandaşlar, bakın burada yine vatandaşlar bir yandan kendi kurbanlıklarını, kesimini izlerken, bir yandan da kendi arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Yaklaşık burada yarım saatlik bir işlem var söylemiş olduğum gibi. Bu yarım saatlik işlem bittikten sonra direkt olarak vatandaşlar buradaki kurbanlıklarını alıp evlerine götürebiliyorlar. Öte yandan uzmanlar uyarıyor bu noktada. Bizler de uyaralım. Özellikle kurban etini direkt pişirme noktasında uyarıları var uzmanların. Çünkü sıcak olması nedeniyle direkt buzdolabına atılması, yani pay edildikten sonra buzdolabına atılması ya da direkt buradan alıp eve götürülüp kavurma şeklinde pişirilmesi uzmanlar tarafından uyarılan bir nokta. Çünkü zararlı diyor uzmanlar bu konuda. Biraz kurban etinin dinlendirilmesi, en azından o kurban etinin sıcaklığının biraz soğuması gerekiyor. Ondan sonra pişirilmesi gerektiğini ifade edelim. Söylemiş olduğumuz gibi yavaş yavaş artık buradaki kalabalık da önümüzdeki dakikalarda artması bekleniyor. Hem çevredeki vatandaşların gelmesiyle birlikte, hem de kesim alanlardaki o yoğunlukla biraz daha ilerleyen saatlerde, biraz daha ilerleyen dakikalarda artacak gibi benziyor. Şöyle ön tarafa geçebiliyorsak eğer, o dışarıdaki yoğunluğu da gösterelim sizlere. Çünkü bir yandan kesim alanındaki vatandaşlar kurbanlıklarını beklerken, bir yandan pay edilen kurbanları alıp evine götüren vatandaşlarımız varken, bir yandan da halen daha buraya kurban kesimi için gelen vatandaşlarımızın da olduğunu belirtelim. Bakın, aslında alan hayli büyük. Alanın büyük olmasıyla birlikte buradaki vatandaşlara da bir yandan çay ikramı, kahve ikramı yapılırken, yani kurbanlıklarını beklerken çay kahve ikramları yapılırken, bir yandan da buradaki işte hani Türk milletinin bir olayı vardır. İnşaat seyretmeyi çok severler. Buradaki vatandaşlar da kendi kurbanlarını seyrederek buradaki kurbanın ilk gününü, ilk saatlerini, kurban bayramının ilk gününü, ilk saatlerini bu noktadan geçiriyorlar. Bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte haber nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
3: Kadir Mercan'a ve kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'a da notlar için teşekkür edelim. İyi bir bayram dileyelim. Haber nöbetlerini tutmaya devam ediyorlar. Şimdi az önce Kadir de vurguladı. Şimdi kurbanlıklar kesiliyor. Peki o kesilen et nasıl saklanması gerekiyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Çünkü yapılan küçük bir hata bile o etin bir anda sağlığa zararlı haline gelmesine neden olabilir.

0: Uzmandan tavsiyelere bakalım.
1: Kestikten sonra hemen oracıkta pay ediyoruz.
2: Biraz dinlendiriyoruz. Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
3: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiğinden kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar.
1: Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
2: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
3: Eski gibi değil. Artık kesim yerleri düzgün, temiz, hijyenik bir şekilde kesiliyor. Soğuk hava depoları var. Kapalı alanda da saklarlar.
2: Hem doğraması açısından hem pişmesi açısından dinlenmesini tercih ediyoruz yani. Uzmanlar ise bunları yapanları uyarıyor.
3: Et kesildiği andan en az 3-4 saat kendi kemiği üzerinde durması lazım. O etin buharının çıkması lazım.
4: Ya et hemen yenmiyor herhalde. Biraz bekletiliyor.
3: Çünkü üstteki buharı gidiyor ama alttakiler tamamen o kendi sıcaklığı bitti. Bakteri üretti. Bakteri üretti sonra da yeşillenmeye, bozulmaya başlıyor.
5: Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
3: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirler ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzet olmaz.
5: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
3: Gerekiyor. Önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün, bayram ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
0: Şimdi dedik ya tabii bayram sofraları kuruldu. Kahvaltılar için hazırlıklar devam ediyor da birçok kişi şu an kahvaltıya başladı. Şimdi Diyarbakır'a kameralarımızı çevirelim. Diyarbakır'da ise Haber Ekibi'nden Sinan Yılmaz aşiret üyeleriyle birlikte geleneksel bayram sofrasında bir araya geliyorlar. Peki neler yaşanıyor sofraya bakacağız. Sinan Yılmaz'a hemen söz bırakalım.
6: Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederek yayınımıza başlayalım. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber şu anda Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş köyünde bulunuyoruz. Geleneksel bayramı ekranlara taşıyoruz. Aşiretler sabahın erken saatlerinde bayramlaşma törenine geçti ve şu anda yemeği ekranlara taşıyoruz. Çünkü sabahın erken saatleri kahvaltı hazırlığı şu anda yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde işte buradaki anneler hemen kazanlarda yemekleri pişirdi ve şu anda o yemekleri sofraya bırakmak için gençler el ele vererek sofraya bırakıyor. Peki yemekte ne var? Sabah kahvaltısında ne var? Meşhur Karacda pirinci var, haşlama var, bir de kuru fasulye var. Şimdi buradaki hem gençlere mikrofon uzatacağız hem de aşiret liderlerine mikrofon uzatmaya çalışacağız. Gerçekten her bayramda böyle bir görüntünün olduğunu söyleyebiliriz. Şahinan aşireti büyük bir aşiret, bölgenin en önemli büyük aşiretten bahsediyoruz ve sabahın erken saatlerinde aşiret üyeleri, kadınlar, gençler, çocuklar köyde bir araya geldi. Bayramlaştılar ve şu anda sabah kahvaltısını yapmak üzere hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz. Tabii geleneksel bayramdan bahsediyoruz. Burada yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da aşiret üyeleri bir araya geldi ve bayramlaştıklarını söyleyebiliriz. Şimdi kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin şu anda sofrayı ekranlara taşıyor. Bakın şu anda yöresel kıyafetlerini giyen çok sayıda aşiret üyeleri bir araya geldi ve şu anda sabah kahvaltısını yapıyorlar. Ben şimdi aşiret liderlerine teker teker mikrofonu uzatmak istiyorum. Selamun aleyküm, bayramın mübarek olsun.
7: Sağ olun.
6: Nasılsın, iyi misin?
7: Allah razı olsun, sizin de bayramınız mübarek olsun.
6: Teşekkür ederim.
7: Hoş gelmişsiniz.
6: Hoş bulduk. Bu bayram, her bayram böylesiniz.
7: Her bayram böyledir, evet.
6: Peki nasıl bir bayramlaşma yapıyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz?
7: Bayramlaşma, biz bayram namazını kılıyoruz. Namazdan sonra camide bayramlaşma yapıyoruz. Yani cemaate gelenler. Ondan sonra mezarlığa gidiyoruz. Mezarlıktan yemeğe geliyoruz. Ondan sonra köye, yani köy ziyaretine çıkıyoruz. O şekilde devam ediyoruz.
6: Şimdi baktığımızda siz aşiret liderisiniz burada. Şahinan aşireti.
7: Evet, Şahinan aşireti.
6: Evet.
7: Ben lider demiyorum, Fuat Şahinan aşireti temsil ediyorum.
6: Evet. Evet. Her bayram böylesin.

0: Siz sanırım.
1: Her bayram böyledir, doğrudur ha.
0: Peki nasıl bir duygu? Eski bayramları özlüyor musunuz? Eski ya, bayramlar da böyle miydi?
1: Ya hoştu yani, bayramlarımız aynı genel yani adetimiz devam ediyor. Yani iyiydi yani.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun.
1: Sağ ol.
0: Evet, selamun aleyküm. Bayram mübarek olsun.
2: Sağ olasın.
0: Seyitan amca, nasılsın, iyi misin?
2: Elhamdülillah, sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin de bayramınız mübarek olsun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
0: Bayram nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz?
2: Vallahi,
0: eski bayramları özlüyor musunuz?
2: Eski bayramlar biz geçtik. Fakat şu anki bayramlar bizim için biraz yaşlılık gösteriyor. Böyle sabahları namaza gidiyoruz. Namazdan sonra cami içinde vedalaşıyoruz. Ondan sonra mezarlığa gidiyoruz. Mezarlıktan yaşlıları ziyaret ediyoruz. Yemeğe geliyoruz. Hacı amca bize yemek ısmarlıyor her bayram. Bize keyif ediyoruz. Evet, pilav. Bize keyif ediyoruz. Sabahları da kahvaltı yapmıyoruz. Kimse yapmıyor. Burada yemek için.
0: Evet. Yani evet. Kahvaltıda pirinç var, kuru fasulye var.
2: Bunun bazında pilav var.
0: Pilav var.
2: Evet.
0: Bir de et haşlama var.
2: Et haşlama var.
0: Evet, tabii buranın eti çok meşhur, çok lezzetli.
2: Karacadağ'dır burası, biliyorsun. Hı-hı. Evet. Başka da ondan sonra çocuklar da şeker meker topluyorlar. Bu şekilde bayramımız devam ediyor.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olasın.
0: Şimdi Sait Bey'e de mikrofonu uzatmak istiyorum. Sait Bey, bayramımız mübarek olsun. Cenjna ve Firoz ve Roşo Şuma mübarekin bu.
3: Sağ ol beyim.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? Gerçekten büyük bir kalabalık var. Bir yandan tabii orada kadınlar yemek pişirdi. Bir yandan da aile büyükleri, misafirleriniz şu anda sofrada yemek yiyorlar. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf var. Çok güzel bir tablo var. Çok sayıda insan bir araya geldi. Birlik, beraberliğin aslında fotoğrafı diyebilir miyiz?
3: Aynen. Şimdi zaten bizim örf adetlerimiz, geleneklerimiz eskiden beri yani sabah namazından sonra önce bir mazarlığı ziyaret ediyoruz. Ondan sonra burada yemek hazırlanıyor. Bütün herkes köylü gelip burada kahvaltı yapıp hep el birliğiyle bayramlaşıyor. Yani elhamdülillah bizim halen o eski gelenek göreneklerimiz devam ediyor. Herkes burada oturup bayramlaşıyor. Köylüler arasında herhangi bir kırgınlık, bir şey yok yani. Herkes burada yani. Hemen hemen bütün köyümüz burada. Kimse de kalmamış yani. Bayramlaşıyoruz burada. Bir sıkıntı, bir şey yok yani.
0: Peki. Çok teşekkür
3: ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, çok sağ olun. Evet, Yarımkaş köyündeyiz şu anda. Bayramlaşma töreni sabah saatlerinde yapıldı ve şu anda köy halkı, aşiret üyeleri beraber sabah kahvaltısını yapıyorlar. Bu yayını kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin ile beraber gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
4: Görselimizde de ekranlara getirdiğimiz gibi şimdi kahvaltılar yapıldı, hazırlıklar devam ediyor ama bir yandan da bayramın olmazsa olmazı tatlılar var. Şimdi tatlıcılardaki o yoğun mesaiyi ekranlara getirelim.
5: Benim favorim cevizli baklava.
6: Fıstıklı baklavadan yanayım.
7: Fıstıklısı, cevizlisi, fındıklısı. Tatlıcılar her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir mesaideydi.
8: Mesai dün sabahtan beri devam ediyor. İmalat var gücüyle çalışıyor çünkü bayram arifesi ve hatta bayramın birinci günü çok yoğun bir mesai var. Yaklaşık 1 ton 2 ton bir ürün elde etmeye çalışıyoruz.
7: Baklavalar çeşit çeşit tezgahlardaki yerini aldı. Cevizli baklava, fıstıklı baklava, şöviyet, fıstıklı dolama derken liste uzayıp gidiyor. Fiyatlarsa 1400 liradan başlıyor, 2400 liraya kadar çıkıyor. Öyle ki her bayram olduğu gibi bu bayramda sahtekarlar yine iş başında. Fıstıklı baklavanın içine Antep fıstığı kullanmaları gerekirken kuru yemişi gıda boyasıyla karıştırıp kullanıyorlar.
8: Ucuz bir baklava elde etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bunu ederken de halkın sağlığını hiç düşünmüyorlar.
5: Bunu yaptıklarının bilincindeyiz. O yüzden buradayız. Ben Üsküdar'dan çıktım buraya, tatlı almaya geldim.
8: Bunu hamurunu

0: Bir yarım kilo fazlalaştırdıkları zaman bir kilo şerbet fazla daha alıyor. Şerbete fazla girdiğinde şerbetli yufka yemiş oluyorlar. Kaliteli olması lazım, güzel fıstık kullanılması lazım, sade yağ kullanılması lazım.
1: İşin ustaları baklava alırken önce fiyatına sonra tadına bakın diyor.
0: Yani en ucuz bir baklava cevizli baklavadır, 1400 lira. Yani bakıyorum 3 kiloluk bir tepsi adam 1000 lira yazmış. 1000 lira olmaz. Bu sade yağını kurtarmaz, cevizini kurtarmaz, işçiliğini kurtarmaz. Olmaz yani. 1000 liraya 3 kilo diyor. Biz kilosunu 1400 liraya satıyoruz. Fıstıklı baklava 1900 lira. 1500'ün altına düşmemesi lazım.
1: Kilosu 1400 liranın aşağısında olan baklavadan kaçalım mı?
0: Kaçalım. Çünkü çok hile var.
1: Baklava alırken dikkat etmeniz gereken bir unsur daha var. O da dara. Yani diyelim ki 1 kilo cevizli baklava alacaksınız. 1400 lira. Darayı koyuyorum. Hesaplama yapıyor. 254 lira. Yani siz 1400 lira artı 254 lira ödemiş oluyorsunuz. Ancak siz bu daranın fiyatını ödemek zorunda değilsiniz.
0: Millete baklava satarken lütfen darasını alın.
1: Alıcılar da söylemesi gerekiyor. Lütfen darasını alın diye, değil mi?
0: Tabii ki. Bu mecburi zaten.
2: Bayram coşkusu içerisindeyiz, bayramı kutluyoruz ama tabii ki yine de hepimizin aklında o eski bayramlar var. Peki Kurban Bayramı denince vatandaşın aklına ne geliyor? Eski bayramlı gelenekleri yaşatılıyor mu ya da unutuldu mu? Mikrofonu sokağa uzattık. Bu haberimizle Sabah Ajansı'nı tamamlıyoruz. Mutlu bir gün, mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle.

0: yani sık sık duyarız. Nerede o eski bayramlar derler. Peki eski bayramların tadı kaldı mı?
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, posta kargosu gönderilerin %82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor, dedi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: ve yüze varan vergi avantajı sağlayın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

Teknosa'da Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknosa.

0: 120 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
10: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. A Haber.

0: Radyo.
1: Reklam. Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'dır. Best Allianz. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo canlı yayın.
8: Buluşmaktı. O dualarla bir araya geldi tüm inananlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı yakınlaşmanın tezahürüdür dedi. Bayram mesajında Gazze'yi de unutmayan Erdoğan, Netanyahu gereken dersi alacaktır ifadelerini kullandı.
9: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
10: Gazze'de yapılan soykırıma vurgu yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi.
9: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun.
10: Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birlik mesajı verdi.
9: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakın

0: Yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
1: Sosyal medyadan da bayram mesajı paylaşan Erdoğan, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze'ye dayanışma mesajlarını gönderdi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli her bayram olduğu gibi bu bayramda da Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli, Türk Gün gazetesine yaptığı değerlendirmelerde de CHP'ye kongre önerisinde bulundu. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu ayrıntılarla karşımızda olacak. Günaydın diyelim, iyi bayramlar dileklerimizle birlikte notları için sözü Ankara'ya Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
3: Hakkım Uysal, ben de iyi bayramlar dileklerimle başlayayım yayınıma. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, evet, bayram namazını Ankara'da kıldı. Ardından da her bayram olduğu gibi anıt mezara merhum Alparslan Türkeş'in, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in anıt mezarına gitti. Burada karanfiller bıraktı mezarına, kabrine Alparslan Türkeş'in ve sonra kısa bir süre orada kaldıktan sonra oradan ayrıldı. Sorularımız vardı kuşkusuz MHP lideri Devlet Bahçeli'ye. Bayram mesajı vermek ister misiniz diye sorduk. Kendisi zaten mesajlarımı, 3 ayrı mesaj verdim dedi. Bayram mesajı verdim dedi. Yani yenisini vermeye gerek olmadığını ifade etti bir anlamda. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakın yayın organı Türk Gün Gazetesi'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, önerilerde bulundu. En önemlisi 9 Eylül'de kurultaya gidilmesi önerisini getirdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sıraladı aslında önerilerini. İlk olarak CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen nefret dilinin terk edilmesi gerektiğini, bu konuda tansiyonun düşürülmesi için muhataplarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel olduğunu ifade etti. İkincisi, CHP'de bir arınma ve durulma süreci başlatılması gerektiği üzerinde durdu. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleştirilmeli dedi Devlet Bahçeli. Üçüncü olarak da mevcut üyelerin yenilenmesi üzerinde durdu. Yeni üye kaydının yapılması gerektiğini ifade etti. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi temizlenmiş olur dedi Devlet Bahçeli bu röportajında. Son olarak da şu öneriyi getirdi. Yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesinin önemli olduğunu belirtti ve bu husus CHP'nin kongre sürecinin yeniden sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır dedi. İlçe ve il kongrelerinden başlayarak büyük kurultaya gitmesi gerektiği üzerinde de durdu. Bahçeli tarihte verdi bu konuda, CHP'nin kuruluş yıl dönümünde olan tarihte, yani 9 Eylül tarihinde de kurultaya gidebileceğini ifade etti. Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne önerileri buydu. Zaten Devlet Bahçeli hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in de bayramlarını telefonla kutladı diyelim. Sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
2: Önemli noktalardan bir diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi. Kılıçdaroğlu dün bir bayram mesajı yayımladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Kılıçdaroğlu diğer yandan Özel'in CHP Grup Başkanlığı'nın iptali için de meclise dilekçe verdi. A Haber ekibinden Damla Kuşkapan, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Yeni günde de o noktada. İyi bayramlar Damla, notların değerli, sözü hemen sana bırakalım.
4: İyi bayramlar dileyerek başlayalım bizler de öncelikle. Şüphesiz dünün en kritik başlıklarından biriydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkan vekilliğinden azledebileceği iddiaları vardı. O iddialar dün akşam saatlerinde şekillendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i grup başkanlığı seçiminin iptali için meclis başkanlığına başvurduğu öğrenildi. Başvuruda grup başkanlığı seçiminin yenilenmesi istendi. Edinilen bilgiye göre meclis başkanlığına yapılan başvuruda gün gündem olmadan, toplantı usulüne uyulmadan, genel başkan tarafından davet yapılmadan, gerekli yasal süre verilmeden usulü aykırı olarak toplanıldı. Bu nedenle seçimin yok hükmünde olduğu ifade edildi.

0: Kılıçdaroğlu'nun dün Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde bir de bir bayram mesajı paylaşmıştı. Dilerseniz ondan da bahsedelim. Mesajdaki dikkat çeken ifadelerden birisi de geçmişin muhasebesini taşıyoruz ifadeleriydi. Dilerseniz o mesajdan bahsedelim. Bir kurban bayramın daha hazırlanırken içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir ifadelerini kullandı. Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine bağlı sımsıkı bir çınarız. Ne yalanlar, ne iftiralar, ne de aramızda örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir diye dikkat çeken bir Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Dün zaten MHP lideri Devlet Bahçeli de hem Özel'i hem de Kılıçdaroğlu'nu arayarak bayramını kutlamıştı. Peki Kılıçdaroğlu bugün ne yapacak? Ondan da bahsedelim. Son 3 gün evinde geçirmişti aslında. Bugün de evinde geçirmesini planlıyoruz. Saat 11'de ise dışarıya çıkarak bizlerle, basın mensuplarıyla bayramlaşacak. Herhangi bir açıklama yapmayacağı söylendi. Ancak bizler de yine her ihtimale karşı zaten o anları takip ediyor olacağız diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: İstanbul'da kurban kesim merkezlerinde ise bir yoğunluk yaşanıyor. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan da o noktalardan birinde, gelişmeleri aktarmak için bizleri bekliyor. Kadir, günaydın. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Günaydın Aktan Ulusal. Bizler de öncelikle Ayabar ailesinin, sonrasında tüm Türkiye'nin bayramını bir kez daha bu ekranlardan kutlamış olalım ve yayınımıza başlayalım. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte şu anda Bahçeli Evler'de bulunan Bahçeli Evler Belediyesi'ne ait bir kurban kesim alanındayız. Oldukça hareketli dakikaların yaşandığını söyleyelim. Özellikle bayram namazından sonra vatandaşlar kurban kesim alanlarına yavaş yavaş artık akın ediyor desek yeridir. İlk önce kurbanlıklar bu noktaya geliyor. Bu noktaya geldikten hemen sonra üzerlerine karışmamaları adına numaralar yazılıyor ve numaralar yazıldıktan sonra da sırasıyla kurbanlıklar kesim alanına doğru, hemen sağ tarafta bulunan kesim alanına doğru alınıyor. Şu anda bugün itibariyle yaklaşık bulmuş olduğumuz bu alanda 500 büyükbaş hayvanın kesilmesi bekleniyor. En azından biraz önce yetkililerden aldığımız bilgi o yöndeydi. Hemen buranın 100 metre kadar da aşağısında küçük baş hayvanlar için bir kesim alanı var. Bir yandan da anonslar yapılıyor. Hem kurbanlıklarının karışmaması adına hem de farklı bir durum oluşmaması adına oradaki vatandaşlar sırayla farklı alanları alıyor. Sırası yakın olanlar hemen sol tarafta, sırası biraz daha uzak olanlarsa sağ tarafta bekleme alanlarına alınıyor ve burada kurbanlıklarının kesilmesini bekliyorlar. Sadece burada aslında vatandaşlar, yetkililer yok. Bir de o kurbanlarda alışık olduğumuz, bu dakikaya kadar henüz daha öyle bir görüntü görmedik. Fakat bir de kurban yakalama timleri var, belediye tarafından oluşturulan bir de kurban yakalama timleri var. Olası bir şekilde kurbanlıklar kaçarsa herhangi bir sorun teşkil etmemesi adına burada yine kurban yakalama timleri de hazır bulunduruluyor. Hemen yavaş yavaş ilerleyelim Aydın Baytar'la birlikte. Biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi hemen arka tarafta kurbanlıklar kesinle başlanıyor ve bu noktada da artık son noktası burası. Burada pay edildikten sonra vatandaşların arabalarına kendi imkanlarıyla pay edilen etler arabalara yükleniyor ve evlere doğru hareket ediyor. Şöyle Aydın, çok fazla etleri de göstermeden burada bekleyen vatandaşlarımızla ekranlarınıza taşıyalım. İşte burada da işte kurbanlıkları gelen vatandaşlar bu noktada. Sırası yakın olan vatandaşlar bu noktada takiplerini yapıyorlar. Hemen çünkü sağ tarafta artık kurban kesim alanı, artık son işlemler burada yapılıyor. Kaç pay edilecekse o noktada pay ediliyor. Sonrasında buradaki vatandaşlar paylarını alıp araçlarıyla birlikte bu noktadan ayrılıyorlar. Söylemiş olduğumuz gibi bizler kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte buradaki haber nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
1: Bayramın ilk günü, ilk sabahında kurban kesim yerlerindeki yoğunluğu ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Şimdi Konya'ya gidelim. Haber ekibinden Ahmet Çelik bizi Konya'da bekliyor. Konya'da hem bayram sabahındaki o heyecanı hem de gelişmeleri aktaracak. Ahmet, bir kez daha kolaylıklar dileyelim. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte notların için sözü hemen sana bırakalım.
3: Bizler de Konya'dan iyi bayramlar dileyelim. Evet, bayram heyecanı başladı. Aileler yavaş yavaş kurbanlarını kesmeye başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte namazlar kılındı. Namazların ardından ise kurban kesim yerlerine doğru vatandaşlar hareket etti. Bizler şu anda belediyenin gösterdiği yerlerden birindeyiz. Karatay'dayız. Karatay'da Çimenlik Pazar alanındayız. Kapalı pazarlar Konya'da hayvan kesim yerleri olarak belirlendi ve vatandaşlar burada kurbanlarını kesebiliyorlar. Merkez 3 ilçede yaklaşık olarak 40 yerde kurban kesim noktalarının oluşturulduğunu belirtebiliriz. İşte bu noktalara gelen vatandaşlar burada kendi kurbanlarını kesip yine burada kendi kurbanlarını parçalayabiliyorlar. Yavaş yavaş yoğunluğun arttığını belirtelim. Bulunduğumuz alanda yaklaşık olarak 20 ailenin burada kurbanlarını kestiklerini belirtelim. İşte bu noktada hayvanlarını kesiyorlar. Hemen yan tarafta da ayrılan nokta, o noktada da pay edilme, bölüştürme çalışması var. Hemen bu tarafa doğru dönersek bu tarafta da yine aynı kalabalığı görmek mümkün. İşte o noktada da vatandaşlar kestikleri kurbanları burada yüzerek parçalıyorlar. Tabii ki sadece buralarda değil, tesislerde de, kesim tesislerinde de şu an itibariyle kurbanlar kesiliyor. Yoğunlukların olduğu noktalardan bazıları işte bu noktalar. Kutunağı böyle gösterebilirsek çok yaklaşmadan yine orada da ailelerin kurbanlarını kestiklerini görebiliyoruz. Tabii ki yavaş yavaş dediğimiz gibi yoğunluk artıyor. Bu noktalarda pazar yerlerinde yoğunlukları yavaş yavaş arttığını görmek mümkün. İşte bu noktada ticari bir faaliyetle hayvan kesimi yasak. Belediyeye ait alanlarda ticari bir faaliyetle kurban kesiminin yasak olduğunu belirtelim. Sadece burada aileler kendi kurbanlarını kesebiliyorlar. Ve burada, buranın dışına zaten izin verilmiyor. Başka noktalarda kurban kesimine izin verilmiyor. Şu an itibariyle yavaş yavaş yoğunlukların yaşandığı bu hayvan kesim noktalarında aileler şu an itibariyle hayvanlarını keserek burada pay ediyorlar diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: İstanbul Sultan Gazi Kurban Pazarı'nda kamyonete yüklenmek istenen kurbanlık sahiplerinin elinden kaçtı. Firari boğa paniğe neden oldu. O anlarda kameralar bakın hangi anları kaydetti.
4: Kurban Bayramı geldi, o tanıdık firar sahnelerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez İstanbul Sultan Gazi Kurban Pazarı. Satışı yapılan yüzlerce kiloluk hayvan nakliye kamyonetine yüklenmek istendi. Tam o sırada sahiplerinin bir anlık boşluğundan yararlanan boğa iplerini kopararak kaçtı. Gözleri bağlı olmasına rağmen hızla koşmaya başlayan boğa pazar yerini birbirine kattı. Karşılarına aniden çıkan dev hayvandan kaçmaya çalışanlar sağa sola koşuşarak kendilerini korumaya çalıştı. Pazar yerine alarma geçiren firari boğa sahipleri ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.
1: Bayram namazı sonrası şehitlikler ve mezarlıklarda ziyaret ediliyor. Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur da bu gelişmeye dair ayrıntıları paylaşmak için hazır. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte bir kez daha şimdi sözü canlı yayın noktamıza bu kez Halil İbrahim'e bırakalım.
5: Haktan Uysal, iyi yayınlar dilerim, iyi bayramlar dilerim. Bizler şu anda Adana'da kahramanlarla beraberiz, kabristandayız, şehitlikteyiz ve elbette sadece biz değiliz. Burada şehit yakınları da bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren işte şehit yakınları buraya geliyorlar ve tabii ki kabirleri başında dualar ediyorlar. Her birinin mezar taşının yan tarafında görmüş olduğunuz gibi şanlı Türk bayrağımız var. İşte onlar da zaten bu şanlı Türk bayrağımız uğruna şehit düşen kahramanlarımız. İşte o şehit düşen kahramanlarımızdan bir tanesinin annesi. Efendim, bayramınız kutlu olsun.
6: Allah razı olsun, sağ olun.
5: Bugün bayram.
6: Evet, bayram. İşte biz buralardayız. Biz taşa

0: toprağa bakıyoruz. Başka çaremiz yok. Gidecek yerimiz yok. Kapı, çalacak kapımız yok. Bu benim en küçüğümdü, son beşiğimdi. Ben el bebek, gül bebek büyüttüm. Kıymıyordum gözünün içine bakmaya ama zalimler. Yani Rabbim takdir etti ama zalimler bizden kopardı.
1: Bizim peki bu... şehit annesi olmak nasıl bir duygu? Yani gururlandırıyor mu sizi?
0: Yok. Ya gururlandı tabii, Allah korusun, hani bir hırsızlıktan gitseydi, bir daha kötü bir çeteye, o çok zordu, o Allah başa vermesin.
1: Şu anda şanlı Türk bayrağımızın tabii, gölgesinde.
0: Tabii ki onu inşallah Rabbim.
1: Bayrağımız yani, onların sayesinde inşallah, dalgalanıyor.
0: İnşallah Rabbim mekanı cenneti ala olsun, bir hırsızlıkta bir kötü bir çeteye karışsaydı, o da Allah kimsenin başına vermesin. Ama hadi
1: kahramanca gel. Kahramanca şehit düşen isimlerden bir tanesi.
0: Ama gel bizim içimize sor. Şimdi bir tandırı yakarsın, içine odunu atarsın, nasıl tandır yanıyor, kızarıyor. Bizim iç organlarımız da hep yandı, yani kızardı. Biz yaşayan birer ölüyüz. Hani şu an o benim mezarıma gelecekti. Ben ona vasiyetimi ediyordum. Ben onun mezarına değil, yani ben kıymıyorum bunu söylemeye. Yemin içiyorum 10. yılındadır. Ben kesinlikle bunu kabul etmem. Ben diyorum yok ya, daha bırak birkaç, ancak 8 ay 1 yıl var gidelim. Hiç bu benim 10 yıl deyince benim zoruma gidiyor. Yani ben hiç buna inanmıyorum. Öyle.
1: Tekrar başınız sağ olsun. Tabii sizin de o evladınız.
2: Evet, benim evladım.
1: Sizin de başınız sağ olsun.
2: Sağ ol, Allah razı olsun abi.
1: Şehit babası olmak nasıl bir duygu? Bayramlar
2: zor abi, zor tabii
1: geçiyor.
2: Her bayramda, her günlerde biz buradadır yani. Zor yani, geçiyoruz. Günler zor geçiyor yani.
1: Peki, tekrar başınız sağ olsun.
2: Sağ ol,
1: tekrar hayırlı bayramlar. Evet, bizler şu anda şehitlikteyiz. Tamam. Elbette burada buruk bayram sevinci yaşayan şehit aileleri var elbette. İşte Türkiye'de aslında bu şanlı Türk bayrağımızın yere düşmemesi için elbette şehit veren, en fazla şehit veren illerden bir tanesi Adana. İşte hal böyle olunca bayram sabahları da şehitlikte görmüş olduğunuz gibi bir taraftan şehitlerimiz için dualar okunuyor. Elbette bir taraftan da gözyaşları buradaki kabirdeki toprakla karışmaya devam ediyor. Elbette bayram hazırlığı da burada şehitlikte de yapıldı ve insanlar da buraya işte kabirleri başlarına geldiklerinde buradaki çiçekler arasındaki kabirleri başında dua ediyor. Şu anda kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ekranlara getirdi Kapistan'daki şehitlikteki manzarayı diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım. Maktan Uysal.
3: Ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde, ilk sabahında İstanbul'daki trafik durumuna bakacağız. İstanbul'da bayram öncesinde yoğun bir İstanbul'dan ayrılış göçü vardı. Detayları alacağız. Bu konuyla ilgili gelişmeleri ekip arkadaşımız Erşan Karaca aktaracak. Gökyüzü kamerasıyla da bakacağız İstanbul'a, İstanbul trafiğine. İyi bayramlar Erşan, sözü hemen sana bırakayım.
4: Günaydınlar ve iyi bayramlar diliyorum Aktan Uysal. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul'dan kitlesel bir göç oldu. Günler öncesinden bayram hazırlıklarını yapan vatandaşlar İstanbul'dan ayrıldılar. Ve şu anda İstanbul genelinde %2 oranına kadar trafik durumu düşmüş durumda diyebiliriz. İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte şehir genelinde muazzam bir sakinlik hakim Aktan Uysal. İstanbulluların büyük bir kısmının memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmesi nedeniyle yollar tamamen boşalmış durumda diyebiliriz. Normal günlerde %80'leri bulan o amansız trafik yoğunluğu şu anda kent genelinde %3 seviyelerine kadar geriledi. Hatta Anadolu yakasında bu oran %1'e kadar düştüğünü belirtmiş olalım. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler hiçbir engelle karşılaşmadan akıcı bir şekilde seyahat edebiliyorlar. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de alışılmışın dışında bir akıcılık gözleniyor. Aynı zamanda toplu taşımada ücretsiz fakat duraklarında boş olduğunu belirtmiş olalım. Mesafe örneği vermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz oradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Maltepe, yani Avrupa yakasında, biz şu an Avrupa yakasındayız. Buradan Maltepe 20 dakika sürüyor. Tuzla 30 dakika, Beşiktaş Meydan 10 dakika, Kadıköy Meydan ise 17 dakika sürüyor şu anda bulunduğumuz konumdan. Son olarak önemli bir uyarı yapmış olalım. Boş yollarda hız sınırlarına uyulması ve dikkatli olunması konusu oldukça önemli diyelim. Ve bizleri izleyen A Haber izleyicilerine ve A Haber ekibinin de hayırlı bayramlar dileyelim. Dediğimiz gibi öncelikle bir kez daha tekrar etmiş olalım. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda İstanbul'dan büyük bir göç yaşandığı için trafik durumu da oldukça düşük olduğunu belirtmiş olalım. Kurban Bayramı'nın tatilinin başlamasıyla tabii birlikte şehir genelinde dediğimiz gibi muazzam bir sakinlik hakim. Umarız ki birkaç gün daha böyle devam eder. İstanbulluların büyük bir kısmının memleketlerine ve özellikle tatil bölgelerine, Ege ve Akdeniz bölgelerine gitmesi nedeniyle yollarda tamamen boşalmış durumda. Aslında havanın da çok çok güzel olduğunu söylemiş olalım. Yarın sabah saatlerinde bir yağmur bekleniyor. Fakat bugün içerisinde bayram ziyareti yapacak olan vatandaşlarımız da oldukça güneşli bir günle devam edecek. Onu belirtmiş olalım. Normal günlerde Haktan Uysal %80'leri buluyordu o amansız trafik yoğunluğu. Ama şu anda kent genelinde %3 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Belirttiğim üzere Anadolu yakasında özellikle Maltepe ve Kartal gibi oldukça yoğun trafiğin görüldüğü yerlerde %1'e kadar düştü trafik yoğunluğu. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati uzun araç kuyruklarının oluştuğu da özellikle Avrupa yakasındaki D100 karayolu, TEM otoyolu ve Anadolu yakasında Kuzey Marmara otoyolunda sürücüler hiçbir engelle karşılaşmadan bugün içinde bulunduğumuz saatlerde akıcı bir şekilde seyahat edebiliyorlar. İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve şu anda bizim bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de alışılmışın dışında bir akıcılık gözleniyor. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğunu belirtelim. Fakat duraklarında aynı zamanda boş olduğunu belirtelim. Çünkü İstanbul'da gerçekten bir göç yaşandı. Ve bu göç sebebiyle ise İstanbul'daki milyonlarca vatandaş diyebiliriz aslında. Buradan aile ziyaretlerine, tatillere, Kurban Bayramı ziyaretlerine ve çeşitli tatil bölgelerine gittikleri için İstanbul'da da bu yoğunluğunun, trafik yoğunluğunun gözle bir görülür bir şekilde azaldığını söylemiş olalım. Bizler de şu anda Avrupa yakasındayız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tarafındayız. Şu anda buradan Maltepe toplamda arabayla 20 dakika sürüyor Haktan Uysal. Tuzla ise 30 dakika sürüyor. Beşiktaş Meydan 10 dakika gibi kısa bir sürede gidebiliyorsunuz. Kadıköy ise 17 dakika sürdüğünü ifade edelim. Son olarak önemli uyarımızı yapmış olalım, tekrar edelim. Boş yollarda özellikle vatandaşların hız sınırlarına uyulması ve dikkatli olunması konusunda oldukça önemli diyelim. Ve bizleri izleyen, yenileyelim, A Haber izleyicilerine ve A Haber ekibine de hayırlı bayramlar dileyelim. Ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım aktarıysa.
3: Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik tedbirleri sıkılaştırıldı. Tüm yurtta karadan ve havadan denetimler hız kazandı. Ekiplerimiz ise Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterle karayollarındaki denetimleri havadan takip etti.

0: Yollar hem karadan hem havadan trafik ekiplerinin gözetiminde. Amaç ceza değil, can güvenliğini sağlamak.
1: Amacımız idari yaptırım uygulamak, ceza kesmek değildir. Amacımız siz değerli vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır.
0: Başta trafik kazalarının en çok yaşandığı yerler olmak üzere karayollarında her türlü ihlal havadan da takip ediliyor.
2: Jandarma Genel Komutanlığı'nın Sikorsky tipi helikopteriyle birlikte o denetimlere eşlik ediyoruz. Havadan an itibariyle o denetimler geliyor ekranlarınıza. Bulunduğumuz bu nokta kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'ün görüntülerine de geliyor. Ankara-İstanbul otoyolu üzerinde şu an uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz ve görüntülere de geliyor. Trafik ekipleri o noktada denetimlerini sürdürüyor.
0: 9 günlük bayram süresince helikopterlerle 9 ilde toplam 108 saatlik denetim uçuşu, dronlarla da binlerce saat uçuş yapılacak. Karadan ve havadan denetimler Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme Yönetim Merkezi'nden de anlık olarak takip ediliyor.
2: 9 günlük bayram tatili dolayısıyla yollarda trafik yoğunluğu başladı. Vatandaşların can güvenliğini ve huzurunu sağlamak içinse Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi gözlerini yollardan ayırmıyor. Olası bir duruma karşı müdahale ise işte bu merkezden sağlanıyor.
0: Jandarma Trafik Denetleme Şube Müdürü Albay İsmet Kürşat Karademir sürücülere uyarılarda da bulundu.
1: Üzücü olaylar yaşamamak adına uzun yol yapan sürücülerimizin lütfen her 2 saatte 15-20 dakika olarak dinlenmesi esastır. Otobüs şoförlerimiz ve yolcularımız ise emniyet kemerlerini mutlaka takmalıdırlar.
3: Şimdi Antalya'ya gideceğiz. A Haber ekibinden İsmet Yerdelen'e sözü bırakacağız. Arkadaşımız Anadolu'daki bayram heyecanını bizlere aktaracak. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte sözü İsmet'e bırakalım.
4: Evet, iyi bayramlar diliyoruz biz de. Antalya'dan sesleniyoruz. Burası Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geniş arazide bir çiftlikten size sesleniyoruz. Burada şehre yakın olduğu kadar bir o kadar da uzak geniş aile dediğimiz ataerkil aile yapısını yaşatan Nişancı ailesiyle birlikte duracağız. Burada 4 kuşağın bir arada yaşadığını görüyoruz. 4 kuşak bir arada yaşıyor. Bayramlarda da bu coşku, bu kardeşlik, bu dostluk, bu muhabbet eş dost akrabaların da gelmesiyle oldukça coşkulu bir şekilde yaşanıyor. Bir taraftan kurbanlar kesilirken bir taraftan da burada misafirler ağırlanıyor. Şimdi mikrofonu ben Nişancı ailesine uzatmak istiyorum. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz?
5: Hüseyin Nişancı, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Nişancı ailesi olarak mütevazı bir yaşam sürmekteyiz. Burada babadan, dededen, toruna kadar 4 kuşak halinde ailece hep bir arada yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Herkese buradan iyi bayramlar dilerim. Aile büyükleri olarak hep beraber bir arada yaşamımızı burada sürdürüyoruz.
4: Efendim, geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Ne işle meşgulüz aile?
5: Hayvancılık, tarım, harfiyat işiyle uğraşıyoruz. Yıllardır hep bir aradayız burada kendi arazimizde. Eşimizle, dostumuzla günümüzü geçirmeye çalışıyoruz.
4: Kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. Burada aileyle birlikte eş dost akrabalar da bir araya gelmiş. Bir tarafta kurbanlar kesiliyor, bir tarafta da böyle bayram sevinci, coşkusu, bayramlaşma yaşanıyor. Evet, burada 4 kuşak demiştik. 4 kuşağın 4. nesil en büyük torunu burada görelim. Senin isim ne?
6: Ümmü Nişancı.
4: Ümmü Nişancı. Ümmü kaç yaşındasın?
6: 11.
4: 11. Okula gidiyoruz.
6: Evet, okula gidiyorum. Orta 1.
4: Evet, başarılar diliyoruz. Efendim, burada bir de misafirlere söz vermek istiyorum. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz?
7: Harun Tetik. Konya Beyşehir Huğulu kasabasından 1974'te Antalya'ya geldim. Ve 45 yıldır da bu aileyle iç içeyiz.
4: Evet. Nasıl anlatırsınız bize Nişancı ailesini ve Antalya'daki bayramları?
7: Antalya'daki bayramlar güzel. Hele Nişancı ailesiyle bayram yapmak bir daha güzel. Nişancı ailesini valla anlatmama gerek yok. Biz 2 haftada bir burada mutlaka bulunuyoruz.
4: Yani sadece bayramlar değil, bayram
7: tabii,
4: dışında da.
7: Tabii, 2 haftada bir. Düğünlerinde, bayramlarda. Sonra akşamları misafir olarak gelip burada sohbetler ediyoruz. Çok sevdiğim bir aile.
4: Evet, burada kadınlara da söz vermek istiyorum. Evet, kameraman arkadaşından rica ediyorum. Efendim, kalabalık bir aile yaşamı, neler söylersiniz?
8: Güzel. Evet. Beraber yaşıyoruz. Güzel yani.
4: Her şey yolunda diyorsunuz.
8: Aynen.
4: Bu torun mu oluyor?
8: Bu torun oluyor.
4: Allah bağışlasın.
8: Sağ olun.
4: İsmi nedir?
8: Fatma.
4: Evet. Peki başka, siz neler söylersiniz?
9: Ben de gelinleriyim.
4: Evet.
9: 12 yıldır burada hep beraber yaşıyoruz. Mutluyuz. Bayramınız mübarek olsun herkesin.
4: Teşekkür ederiz. Efendim, sizi tanıyalım.
10: Ben Mustafa Nişancı. Aynı şekilde ailemle hafifiyet işi yapıyorum. Kendim harita teknikeriyim. Burada hep bir arada. Dört kuşak. Büyük bir çiftlik içerisinde hep birlikte yaşıyoruz. Teşekkür Herkese ederiz. İyi bayramlar diliyorum.
4: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Antalya'dan sizlere seslendik. Geniş bir arazi. Kameraman arkadaşım da gösterdi sizlere. Burada yer geniş olduğu gibi gönüller de geniş olunca her şey çok daha güzel oluyor diyor. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
3: Rize'nin Nardeşen ilçesine gideceğiz. Şimdi ilçede geleneksel bayramlaşma geleneği sürdürülüyor. Ekip arkadaşımız Selman Kutlu da o bayramlaşmada gelişmeleri aktarmak için bizleri bekliyor. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte bir kez daha canlı yayın noktamızda Selman'a şimdi sözü bırakalım.

0: Evet, o eski bayramlar nerede diyoruz ama aslında yurdumuzun birçok yerinde halen bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı Köyü Konaktepe mahallesindeyiz. Asırlardır süren bir gelenek. Gördüğünüz gibi 7'den 70'ine çoluk çocuk bayram namazını kıldılar. Tüm mahalleyi tek tek dolanıyorlar. Ama dolanırken de o gelenekler burada devam ediyor. Tabii gördüğünüz gibi her evin kapısında yaşlısından gelince kadar herkese uğruyorlar ama uğrarken de boş geçmiyorlar. Gördüğünüz gibi kurabiyeler, tatlar ama o Rize'nin ellerinde, kadının elleriyle açılmış ev baklavası yufkasıyla tabii ki ellerle böyle tek tek açılmış, özenle hazırlanmış. Bu da Rize lokumunun ufağı galiba. Bir yandan servis ediliyor. Abla bunları açarken yorulmadın mı ya?
1: Hiç yorulmadım. Seve seve yapıyorum. Hiç yorulmuyorum.
0: Keyifli değil mi bayram?
1: Aynen.
0: Evet. Bayram var diyoruz ama görüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Şimdi şu poşetlere de bir bakacağız. Kolay gelsin,
2: iyi bayramlar. Teşekkür ederim, iyi bayramlar.
0: Geleneği yaşatmak nasıl bir şey?
2: Çok güzel, çok keyifli. Bu atmosfer çok güzel. Teşekkür ederim.
0: Sen de yaşatacaksın mı böyle? Geleneği yani devam ettireceksin büyüdükçe?
3: Evet.
0: İyi bakalım. Şimdi şöyle aslında poşetlere de bakacağız. Bakın poşetlerde ilginç bir şey. Herkesin elinde bir poşet var. Ama benim dikkatimi çeken yumurta. Aslında burada bu yumurta da çok büyük bir gelenek, bereketi sarf ediyor. Çünkü her kapıda bu yumurtalar var. Sabahtan pişirilmiş. Böyle birbirlerine vurup kuruyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet, kaç yaşındasın?
4: 13.
0: 13 yaşındasın. Nasıl gelenek? Sen de yaşatacaksın mı bunu?
4: Ya çocukluğumdan beri her gün geliyorum işte. Namazlar olsun. Cami, sabahtan camiye gidip namazımızı kılıp buraya geliyoruz. Büyüklerimizle bayramlaşıp şeker topluyoruz. Yumurta topluyoruz.
0: Korona da gireceksin galiba. Hadi bakalım o zaman. Evet, gördüğünüz gibi o Rize'de olursun, bayram olur da kemence tulum olmaz mı? Tabii ki Ardeşen fındıklı arasında tulum daha meşhurdur. Özellikle Rize'nin doğu tarafında tulum oynuyor bir yandan. Elde de çalıyor. Komutları kim veriyor?
5: Tuncay.
0: Nerede Tuncay?
5: Komut Sami amca.
0: Komut yok. Az önce bağırıyordun. Bağır bakalım. Hadi.
6: Geldi tabiat. Var bir daha. Tabiat. Geldi tabiat.
0: Şöyle sorayım, abla horon nasıl tulum?
7: Biraz daha canlı olsun.
0: Duydunuz, biraz daha canlandırın bakalım, haydi.
6: Canlan. Haydi bir daha. Bir daha.
0: Evet, gördüğünüz gibi tabii gençler de oranda, çocuklar da oranda. Gelenek sadece bayram değil. Burada buranın yöresinin, yörenin çocuğuysanız horonu da bileceksiniz, tulumu da bileceksiniz. Nasıl? Biliyor musun oynamayı?
3: Yani az çok biliyorum. Herkese iyi bayramlar.
0: Teşekkür ederiz. Geliyorsunuz, burada da var aynı şekilde. Çocuklar o tuluma eşlik ediyorlar. Rize'nin Ardeşen ilçesinde, o Işıklı Köyü'nde, Konaktepe Mahallesi'nde. Asırlardır o yürüyen gelenek her yıl devam ettiriyorlar ama tabii ki bu köyde küslük yok, dargınlık yok. En büyük nedeni ise bu geleneği sürdürmek. İnşallah her yerde bu eski bayramlar devam eder diyelim ve Rize'den sözü size bırakalım.
8: Sadece Türkiye'de değil, dünyanın, Avrupa'nın dört bir yanında da büyük bir heyecan var. Bayram sabahında İngiltere'ye gideceğiz. Şimdi İngiltere'de de Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor. Alparslan Düven'de, başkent Londra'dan bizi o heyecana eşlik etmek için bekliyor. Alparslan, günaydın. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte sözü Londra'ya sana bırakalım.
9: Aktan, teşekkür ederim. Paylaşmanın ve dayanışmanın, bunun yanı sıra manevi değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu bayram vesilesiyle hem şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor ve herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tabii dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bayram namazı için cami ve mescitleri doldurdular. Londra'da da hemen arkamda bulunan Aziziye Camii'sinde bugün bayram namazları eda ediliyor. Tabii Müslümanlar bayram namazını kılmak için özellikle Aziziye Camii'sinin büyük olması ve yerinin de çok müsait olması nedeniyle burayı tercih ediyorlar ve burada bayramlaşmalar da çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Bayram namazı tabii yoğunluk nedeniyle 3 cemaat kılındı ve bayram namazında tabii teşrik

0: Tekbirleri, hutbe ve dualar da okundu ve Müslümanlar namazın hemen ardından da arkamda da görmüş olduğunuz gibi çıkışta bir araya geliyorlar ve bayramlaşmalar burada cami önünde de devam ediyor. Şu saatlere kadar oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Dediğim gibi Londra'da yaşayan sadece Türk vatandaşları değil, diğer Müslüman gruplar da sabahın erken saatlerinden itibaren buraya akın ettiler ve bayram namazlarını eda ettiler. Şimdi de hem bayramlaşma, selamlaşma ardından da bir kahvaltı ya da işte yemek olacak. Bir araya gelecekler. Yine sohbetler de burada devam edecek diyelim. Ve sözü tekrar Londra'dan size bırakalım.
1: Hac ibadeti için kutsal topraklara giden milyonlarca Müslümanın güvenliği amacıyla Suudi Arabistan teyakkuzda. Savunma Bakanlığı Mekke hava sahasının olası tehditlere karşı entegre hava savunma sistemleriyle korunacağını açıkladı.
2: Mekke semaları çelik kalkanla sarıldı. Hacıların güvenliği için hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Orta Doğu yangın yeri, İran'da ateşkes kırılgan, savaşın her an başlama ihtimali var. Tahran'ın hedeflerinden biri Körfez ülkesi olan Suudi Arabistan. Her ihtimali değerlendiren Riyad yönetimi hacıları korumak için harekete geçti. Milyonlarca Müslüman kutsal topraklarda buluştu. Suudi Arabistan bölgedeki güvenliği en üst düzeye çıkardı. Daha önce kara birlikleri geçit töreni yapmış, tam kapasite çalışılacağı duyurulmuştu. Havadan gelebilecek tehlikelere ilişkinse Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Mekke ve Mescid-i Haram çevresindeki hava sahasının da güvence altına alındığı belirtildi. Bu kapsamda gelişmiş hava savunma sistemlerinin kullanıldığı açıklandı. Kime?
3: Size hizmet etmekten gurur duyan bir ülkedesiniz. Güvenliğiniz ve emniyetiniz en büyük önceliğimizdir.
2: Güvenlik önlemlerine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Patriot füzeleri, taht bataryaları ve gelişmiş radar sistemlerinin bölgeye konuşlandırıldığı görüldü. Hava savunma sistemleri ve Suudi Arabistan güçleri günün 24 saati tetikte mesajı verildi.
1: Bayram neşesinin içine gizlenmiş o ince hüzün, bir vedanın ardına saklanan sevgi ve hepsi Barış Manço'nun eşsiz notalarında hayat buluyor. Bir Türk'ün Hikayesi programı özel yayında hepimizin yüreğine dokunan o şarkının bugün bayram, erken kalkın çocukların hikayesini şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.

Netürk'ün hikayesi programından merhabalar, iyi bayramlar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Bayram sabahları, çocukların kahkahalarıyla dolu evler, mis gibi kolonya kokusu, yeni kıyafetlerin heyecanı, kapı kapı dolaşan bir coşku demekti çoğumuz için. Ama bazen bayram sessizdi. Bazen bir eksikliği, bir kaybı daha da derinlemesine hissettiren o kırılgan sabah olur. İşte tam da bu kırılganlığın içinden seslenen bir şarkıdır.

rahmetli Barış Manço'nun 1985'te yayınladığı 24 Ayar albümündeki bu şarkı yıllar boyunca hepimizin diline neşeyle dolandı. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar dizelerini duyduğumuzda içimizde bir çocuk canlanır. Ama işin aslı bambaşkadır. Şarkı, eşini kaybetmiş bir babanın çocuklarını annelerinin mezarına götürdüğü bir bayram sabahını anlat.

Türkçe'yi öğrenince insanın yüreğine oturuyor kelimeler. Çünkü Barış Manço sadece neşeyi değil, neşenin içindeki hüznü de göstermiş. Bu şarkı annesini, babasını, sevdiklerini kaybetmiş çocuklar için yazılmış bir rahat gibi. Ama aynı zamanda o çocukların başını okşayan, gözlerini silen, onlara sarılan sıcak bir ses gibi de.

Rahmetli Barış Manço müziğiyle sadece kulaklarımıza değil kalplerimize de dokundu. Onun bayram mesajı sadece bir neşelen çağrısı değil, aynı zamanda bir hatırlatmaydı. Unutma, yalnızlar da var. Kimsesiz çocuklar, annesiz bayramlar, babasız sofralar var. Erken kalkın çocuklar. Gerçek bir ustanın elinden çıkan bu şarkı yıllar sonra bile içimizde yankı buluyorsa bunun sebebi Barış Manço'nun sadece bir sanatçı değil aynı zamanda bir insanlık elçisi olmasıydı. Manço bayramı anlatırken bile bizi unuttuklarımıza götürür, sarılmanın, hatırlamanın, paylaşmanın değerini de yeniden öğretir.

Bayram hatırlamaktı. Özleyeni, bekleyeni, kaybedeni, yalnızı. Barış Manço 1957'de yine bir bayram sabahı çok sevdiği babaannesini kaybetmişti. Yıllar sonra o acıyı notalara döktü. Gül Pembe oldu adı.

Sadece bir şarkı değil, bir çocuğun kalbinde sakladığı büyük bir özlemdi bu. Her kelimesi, her ezgisi, babaannesi Nimet Hanım'a duyduğu sevginin ve onun yokluğunda büyüyen bir iç yangının yankısıydı.

0: zaman biraz daha derindi. Neşeyle süslenmiş ama hep içinde bir durup düşünmeye çağıran, sevginin, vefanın, hatırlamanın kıymetini fısıldayan mesajlar var. Çünkü onun bayramlarında yalnızca sevinç değil, bir vedanın sessizliği de var.
1: Ve biz her bayram sabahı Gülpembe'yi dinlerken rahmetli Barış Manço'nun yüreğinde sakladığı o bayram sabahına dokunuruz fark etmeden. Bayram, sevdiğini kaybedenler için biraz hüzün, biraz dua, biraz da özlemdir.
0: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, hezene telegi yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bant teline dokunacak bir başka türküyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.
2: Bir gün göçtün gittin, inanamadık.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hükümet, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin doğayla iç içe yaşamaları ve doğa temelli ekoterapi almaları için önemli bir adım atıyor. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenlemeyle birlikte ormanlık alanlar yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına açılırken, İskandinav refah modeli benzeri yeni sistemle bakım hizmetlerinde kapsamlı dönüşüm hedefleniyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim.

0: 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
6: E vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Reklam.
11: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
12: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
7: Best Allianz.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Ajans bugün de bayram sabahında yeni saate başlıyoruz. Yeni saatte de bayram sabahı heyecanını ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Ekip arkadaşlarımız sıcak duraklarda demiştik. Hemen o noktalardan ilkine uzanalım. İstanbul'da kurban kesim merkezlerinde hem yoğunluk hem de heyecan yaşanıyor demiştik. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan da o noktada gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Peki yeni saatte neler yaşanıyor? Kadir, bir kez daha kolaylıklar, iyi bayramlar dileklerimizi iletelim ve notların için sözü hemen size bırakalım.
1: İyi bayramlar Hakton Uysal. Geçtiğimiz saat itibariyle, yani karşılaştıracak olursak, aslında o yoğunluk biraz daha artmış durumda. Nitekim vatandaşlar bayram namazını kıldıktan sonra, evlerdeki bayramlaşma bittikten sonra artık yavaş yavaş kurban kesim merkezlerine doğru gelmeye başladılar. Şimdi isterseniz sırayla başlayalım. Burada vatandaşlarımızın hayvanları bekleniyor. Belediye tarafından üzerlerine rakamlar, sayılar yazılmış durumda. Şu ana kadar zannediyorum ki 41 hayvan kesilmiş durumda bulunmuş olduğumuz kurban pazarında. Burada da yine vatandaşların bu sayılarla, bu rakamlarla kime ait olduğunu anlayabilmeleri adına burada hayvanların üzerine sayılar yazılmış durumda. Burada işte araçlar bu noktaya yanaşıyor. Araçlar bu noktaya yanaştıktan sonra sırası gelen vatandaşın hayvanını alıp hemen ileride, yaklaşık 20 metre ilerideki noktaya götürülüyor ve burada İslami usullere uygun bir şekilde hayvan kesimi başlıyor. İlk önce içeride hayvanın kesildikten sonra derisi yüzülüyor. Derisi yüzüldükten sonra da hayvan artık kaç kişi ortaksa o hayvana, kaç pay varsa o şekilde pay ediliyor ve sonrasındaysa vatandaşlara dağıtılıyor. Daha doğrusu kurbanın sahibi ve diğer ortaklarına dağıtılıyor. Yaklaşık işlemin 20 dakika kadar sürdüğünü söyleyelim ve bugün burada yaklaşık 500 hayvan kesilecek. Bulunmuş olduğumuz bu noktada 500 hayvan hemen 100 metre ileride yine aynı şekilde Bahçelievler Belediyesi'nin küçükbaş hayvanlar içinde bir kesim alanı var. Orada da bugün itibariyle yaklaşık 5000 hayvanın kesilmesi planlanıyor. En azından biraz önce görüştüğümüz görevliler o şekilde konuşmuştu. Şimdi burada hayvan sahipleri var. Daha doğrusu kurban sahipleri var. Yine görevli vatandaşlar var. Ve burada da şöyle bir durum söz konusu. Sadece bakın, hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Sağ tarafı gösterebilirse, burada herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda yine bir ambulansın da hazır bir şekilde bekletildiğinin bir kez daha altını çizelim. Ve sonrasında da şöyle de bir nokta var. Sadece burada görevlilerden ziyade bir de kurban timleri var. Bu kurban timlerinin olmasının sebebi ise, olası bir şekilde eğer ki hayvanlar kaçacak olursa, burada hemen E5'e yakın bir mesafedeyiz. Hayvanlar kaçacak olursa direkt ilk müdahaleyi yapabilmek adına burada bu noktada yine hayvan güvenlik timleri de oluşturulmuş durumda. Şimdi burada vatandaşlarımız bir yandan işte o kesilen kurbanlarının paylarını dağıtılmasını beklerken, bir yandan da burada yine ekipler tarafından oluşturulmuş alanlar var. Bu alanlarda da vatandaşlar çaylarını, kahvelerini, sandviçlerini yiyip kesilen kurbanlarını bekliyorlar. Hatta şöyle çocuklarımızın yanına da yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar günaydın, iyi bayramlarınız olsun. Nasılsınız? Bayram sabahında kurbanınızı bekliyorsunuz yüksek ihtimalle. Dilerseniz veli olarak sizle başlayalım, sonra çocuklara mikrofonu uzatayım. Neler hissediyorsunuz? Bayramınız mübarek olsun önce.
2: Sizin de herkesin bayram mübarek olsun. Şu an çok coşkulu, heyecanlı bir bekleyişteyiz. Yani kazasız belasız bu süreci atlatırız inşallah. Öyle şu an yani mutluluk.
1: Müsaadeniz olursa evet. Üçüyle bir uzatalım. Sen neler yapıyorsun? Aynı zamanda ailenle birlikte burada kurbanınızı bekliyorsun. Eti mi bekliyorsun, yoksa annemlerin yanında mı oluyorsun?
3: Annemlerin yanında.
1: Peki nasıl geçiyor senin için bayram?
3: Çok güzel.
1: Çok güzel geçiyor.
2: Ben söyleyeyim. Abi çok mutluyuz. Uzun zaman oldu kesmeyeli bu. Yani uzun zaman sonra tekrardan kesiyoruz kurbanı. O yüzden yani mutluyuz. Eti bekliyoruz.
1: Eyvallah. Çok teşekkürler. Bayramımız tekrardan mübarek olsun.
4: İşte bayramı mübarek olsun.
1: Allah razı olsun.
4: Müslümanların bayramı mübarek olsun. Allah sen her sene bu yılda çıkartın inşallah.
1: Amin. Amin inşallah. Amin inşallah. Bir yandan işte dualar kabul edilirken, bir yandan dualar edilirken, bir yandan da yine vatandaşların burada kurban kesimi esnasındaki bekleyişleri de devam ediyor. Bakın burada aydın çok fazla girmeden hemen gösterelim. Yaklaşık 20 metrelik bir platform var. Bu 20 metrelik platformda ilk önce hayvanın derisi yüzülüyor. Sonrasında ise kesildikten sonra buradaki pay işlemleri yapılıyor ve burada vatandaşlar arabalarıyla bu noktaya yanaşarak kurbanlarını alıyorlar ve evlerine doğru hareket ediyorlar. Söylemiş olduğum gibi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına yine kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Burada bir ambulans bekliyor. Olası bir durumla karşı karşıya kalınması yönünde. Burada bir ambulans bekliyor. Yine kurbanların kaçması yönünde herhangi bir olay olduğunda bir sıkıntı yaşanmaması adına da yine kurban yakalama timleri de bu noktada hazır bekletiliyor. Vatandaşların kurbanlarını beklerken sıkılmamaları veya zaman geçirmeleri adına da yine her iki tarafta da büfeler kurulmuş durumda. O büfelerden de vatandaşlar çaylarını kahvelerini alarak bu noktada serin bir şekilde hem diğer vatandaşlarla bayramlaşıyorlar hem de yine burada kurbanlarını bekliyorlar. Saatlerimiz şu anda 10:05 geçiyor fakat ilerleyen saatlerde yani öğle saatlerine doğru daha da yoğunluğun olması bekleniyor. Çünkü yayınımızın başında da aktardım. Yaklaşık 500 kurban kesilecek. Bu noktada hemen 100 metre aşağıda küçükbaş olarak da 5000 hayvan kesilmesi planlanıyor. Bu noktada herhangi bir aksaklığın yaşanmaması adına ekipler mücadelelerini daha doğrusu görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
0: Konya'da firar eden kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anlarda kameraya neler yansıdı ekranlara getirelim. Konya'nın Çumra ilçesinde kurbanlık tosun sahiplerinin elinden kaçtı. Vatandaşlar kaçan kurbanlığı yakalamak için yoğun çaba gösterdi. Tosun kaçış sırasında bir bataklığa girdi. Çamura saplanan hayvan sahipleri tarafından bataklıktan çıkarıldı ve kesim alanına götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla böyle kaydedildi. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kayseri'de belirlenen kurban kesim alanlarında bir yoğunluk da yaşanıyor. O son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Alınan önlemler de var elbette. Ekip arkadaşımız Yağmur Aksu canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Yağmur, kolaylıklar dileyelim. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte sözü hemen sana bırakalım.
5: Aktan Uysal, iyi bayramlar. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri'de de kurban kesimi alanlarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar bayramın ilk sabahıyla birlikte, ilk ışıklarıyla birlikte kurban kesimi alanlarına gelerek burada ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Tabii burada vatandaşlar sabah namazının ardından buraya geliyorlar, kesim noktalarına geliyorlar ve ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Tabii özellikle şu anda bulunduğumuz yer Melikgazi ilçesine bağlı Mimar Sinan Kurban Kesim Alanı. Şu anda bu noktada da hareketlilik dikkat çekiyor. Bir yanda sıra bekleyen vatandaşlar, diğer yanda kesim işlemlerini kontrollü şekilde sürdüren ekipler de var. Hem belediye ekipleri aynı zamanda zabıta ekipleri ise işte bu noktada kontrollerini sağlıyor. Tabii bayramın manevi atmosferi burada çok güçlü hissediliyor. Dualar eşliğinde kurbanlıklar alana alınırken aileler de sabahın erken saatlerinden itibaren burada bekleyişini sürdürüyor. Kimi vatandaş işte çocuklarıyla birlikte gelirken, kimi vatandaşlarsa yıllardır süren bayram geleneğini de burada devam ettiriyor. Huzurunu yaşıyor. Özellikle büyükbaş kesim alanlarında yoğunluk daha da artmış durumda. Kesimlerin belirli sıra ve kurallar çerçevesinde yapılması nedeniyle işlemler kontrollü ilerliyor. Bu nedenle vatandaşların bekleme süreleri de zaman zaman uzayabiliyor. Tabii bir yandan görmüş olduğunuz gibi sol tarafta işte kesimi bekleyen kurbanlıklar var. Tabii sağ tarafta da kesim işlemleri devam ediyor. Yetkililer vatandaşların yalnızca belirlenen alanlarda kesim yapmaları gerektiğini hatırlatırken kurban ibadetinin hem dini kuralları hem de sağlık şartlarının uygun şekilde yerine getirilmesi için denetimlerini gün boyu süreceğini de belirtiyor. Tabii şu anda burada yalnızca bir yoğunluk değil, aynı zamanda bayramın paylaşma ve dayanışma ruhu da yaşanıyor tabii ki. Şimdi görüyorsunuz İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. Hemen şuradan bir mikrofonu uzatalım. Tabii kurbanlar şu anda kesiliyor. Siz de sıranızı bekliyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?
6: Vallahi büyük bir şeyine bekliyoruz.
5: İbadetinizi gerçekleştirdiniz.
6: Evet. Dini görevimizi yerine getirdik. Allah kabul etsin. Herkese Allah hayır uğurlu etsin. Bayram bayramımız mübarek olsun. Ne diyeyim
5: çok
6: ben?
5: Teşekkürler. Size yani söylersiniz. İbadeti yerine getiriyorsunuz.
7: Allah razı olsun. Size de hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı bayramlar. Bütün İslam alemin.

0: Bayramını kutluyorum. Bütün Müslümanların bayramı inşallah her zaman böyle olur. Zulüm altına kalan Filistin, Gazze, Doğu Türkistan'kileri aynı bizim şekilde özgür olana kadar bizim bayramımız buruk geçiyor. Bu da bizim için bir acı bir şey. İnşallah onlar özgürlüğe kazanırsa ama biz de aynı bayramı yaşarız inşallah. Büyük şey. Size de kolay, hayırlı bayramlar.
1: Teşekkürler, hayırlı bayramlar. Allah kabul etsin. Sizin yanınızı bekliyorsunuz. Neler evet. Söyleyeceksiniz?
2: Vallahi ne söyleyeyim ki?
1: İbadetinizi yerine getiriyorsunuz.
2: İnancımız gereği ibadetimizi yerine getiriyor.
1: Çok hepsi. Allah ben kabul etsin. İşte vatandaşlar burada sıra oluşturduğu. Bakın görüyorsunuz çocuklarla birlikte gelen vatandaşlar da var tabii ki de burada. Tabii yoğunluk bir yanda devam ederken kesim telaşı da tabii bir yanda devam ediyor. Aynı zamanda bayramın getirdiği dayanışma ve paylaşma ruhu da işte bu noktalarda hissediliyor. Kimi vatandaş ailesiyle birlikte bekliyor. Kimi çocuklar ilk kez bu atmosferi görüyor. Tabii bekleyenler için de Melikgazi Belediyesi de burada yemek ikramında da bulunuyor. Kayseri'de kurban kesim alanlarında gün boyunca yoğunluğun sürmesi de bekleniyor. Bakın vatandaşlar tabii sadece bu alanda değil, karşı tarafta da var. Kayseri'nin birçok noktasında da kesimler gerçekleşiyor. Kontrollü bir şekilde gerçekleşiyor. Aynı zamanda vatandaşlara hijyen ve güvenlik konusunda sık sık anonslar yapılıyor. Tabii veteriner ekipleri kurbanlıkları kontrol ederken zabıta ekipleri de düzeni sağlamak için görevlerine devam ediyorlar. Kurban kesimleri noktalarında da yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar ibadetlerini yerine getirerek burada güzel bir bayram geçiriyorlar. Diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım. Haktan Uysal.
3: Ve sıradaki canlı yayın noktamız Çanakkale. Çanakkale'de kurban kesim alanlarında da bir yoğunluk var ama vatandaşlara o yoğunluk esnasında sırada beklerken kavurma da ikram ediliyor. Bölgedeki bayram coşkusuna ekip arkadaşımız Vedat Sezer ortak edecek bizi. Vedat Sezer, öncelikle günaydın, iyi bayramlar dileklerimizi iletelim, kolaylıklar dileyelim bir kez daha. Nedir son durum Çanakkale'de? Sözü hemen size bırakayım.
4: Günaydınlar, iyi bayramlar. Haktan Uysal, burası toplu kesim alanlarının birisi sadece ve burada ciddi anlamda güzel gelenekler de yaşatılıyor. Tabii ki toplu kesim alanlarının tercihinde vatandaşlar namazdan sonra sabahın erken saatlerinde hijyenik ortamlarda ve daha rahat kurbanlıklarını kesip ibadetlerini yerine getirmek için toplu kesim alanlarına akın ettiler. Tabii ki artık vatandaşların kurbanlık kesmek için tercih ettiği yerlerde uzun yıllardan bu yana yaşatılan bazı gelenekler de devam ettiriliyor ki bunlardan birisi de özellikle kurbanlık için bu bölgeye gelen vatandaşlar ve ailelerine ikramlıklar veriliyor. İşte o ikramlıklar için öncelikle onlara bekleme alanlarında konfor sağlamak için özel yerler yapıldı. Tabii ki hava güneşli olduğu için de gölgelik yerler de var. Bir taraftan da sabah bu bölgedeki vatandaşlara paça çorbası ikram edilerek ikramlar başlıyor. Ardından ise mangallar yakılıyor ve kazanlar kaynıyor. Bir taraftan kavurma, bir taraftan da köfte ve ayran ikramı yapılıyor. İşte görüyorsunuz, Birol Güngör'de de gösteriyor. Burada sabahın erken saatlerine gelen vatandaşlar bir taraftan kurbanlıkların sırasını beklerken bir taraftan da onların bayramdaki bu telaşın arasındaki ihtiyaçları da bölgede kurulan mangallarda ve mutfaklarda yaşatılıyor ki bu bölgede çok ciddi anlamda devam ettirilen bir gelenek ve hemen hemen her kesim sahasında mutlaka bu şekilde vatandaşlara ikramlar yapılıyor. Tabii ki ikramlar nasıl başlıyor? Sabahın erken saatlerinde başlıyor. Önce paça çorbasıyla ikramlar başlıyor. Ardından ise mangallar yakılıyor. Kazanlar da kaynatılıyor. İşte şu anda Çanakkale'nin İzine ilçesine bağlı Mahmudiye köyü kırsalındayız ve burada bir tesisin bahçesinde vatandaşlar kurbanlıklarını kesmesini bekliyor. Bir taraftan da onlara verilen ikramlar. Hemen merhaba diyelim, iyi bayramlar.
5: Merhaba, iyi bayramlar.
4: Nasıl gidiyor?
5: Yoğun.
4: İlgi de yoğun.
5: Aynen, ilgi de yoğun.
4: Siz de sabah ikramlara başlıyorsunuz gelenek gereği.
5: Tabii, sabahın paça çorbamız var. Öğleye doğru köftemiz var genelde. Evet. Ama bayram ne kadar ikram değişiyor.
4: Ne kadar sürüyor bu? Akşama kadar devam edecek mi?
5: Akşam 4-5'e kadar devam ediyor genelde.
4: Evet. İşte görüyorsunuz şu anda kurulan mangallarda bir taraftan köfteler pişiriliyor. Bir taraftan da gelen vatandaşlara ikram ediliyor. Tabii ki kurban ibadetinin yapılabilmesi için artık Türkiye'de açık alanlarda kurbanlıkların kesilmediğini söyleyelim. Çünkü hem hijyenik açıdan hem de görsel açıdan vatandaşlar olabildiğince rahat etmeleri de sağlanıyor. İşte görüldüğü gibi 7'den 70'e kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız aileleriyle birlikte toplu kesim alanlarına geliyorlar ve burada sıralarını bekliyorlar. Tabii ki çok da rahat bir şekilde kurbanlar kesiliyor. Etlerini de alıp evlerine dönüyorlar. Tabii zaman zaman yoğunluk oluştuğu için de sıranın uzadığı zamanlar da oluyor. Akşam saatlerine kadar bekleyenler, hatta bir gün sonrasında kalanlar da oluyor. İşte onların da buradaki ihtiyaçları, çünkü burası biraz kırsal alana kalan bir bölge. Hem onların içecek ihtiyaçları hem de yiyecek ihtiyaçları bir gelenek gereği yapılıyor. İşte bu da çorba, köfte, kavurma gibi değişiyor. Toparlayacak olursak şu anda Çanakkale'deyiz. Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye beldesi yakınlarındaki bir toplu kesim alanındayız. Burada uzun yıllardan bu yana başlatılan o kavurma, köfte ve ikram geleneği bu yılda sürdürülüyor diyelim. Sözü buradan size bırakalım Aktan Ünsal. İyi bayramlar dileklerimizle.
3: Isparta'da kurban kesemeyecek durumdaki yaşlı ve engelli vatandaşlar için evlerde hizmet veren özel kasap ekibi kuruldu. Et parçalama mesaisinin sürdüğü noktaya gideceğiz. Şimdi ekip arkadaşımız Atagündüz Kurşun o noktadan gelişmeleri aktarmak için hazır. Ata'ya da iyi bayramlar dileklerimizi iletelim, kolaylıklar dileyelim ve notları için sözü hemen canlı yayın noktamıza bırakalım.
6: Teşekkür ediyorum Aktan Uysal. Ben de sizlere ve tüm izleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum. Bayramımızı tebrik ederek başlayalım biz de yayınımıza. Isparta'dayız. Mehmet Tönge Mahallesi burası ve Isparta Belediyesi tarafından çok özel ve güzel bir uygulama gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 8 yıldır gerçekleşiyor bu uygulama. Bir taraftan işte engelliler, bir taraftan yaşlılar, kurban kesemeyecek olanlar için bu uygulama ayaklarına kadar tüm hizmetler götürülüyor. Biz de şu anda Özçelik ailesinin evinin bahçesindeyiz. Bir taraftan burada belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gördüğünüz gibi az önce kurban kesildi, yüzüldü. Şimdi de parçalama işlemi gerçekleştiriliyor. Yanımızda da kıymetli bir konuğumuz var. Ahmet Çankar, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü. Müdürüm kolay gelsin. Bir taraftan da böyle bu vişne ağaçlarının altında kesim işlemi gerçekleştiriliyor. Neler söylersiniz? Nedir bu uygulamanın ayrıntısı?
7: Öncelikle hoş geldiniz. Isparta Belediyesi olarak 45 mahallede kurbanlarını alan ama kesemeyen yaşlı, engelli, şehit yakını bu hayvanlarımızı alıyoruz, kesiyoruz ve ailelerimize temiz bir şekilde teslim ediyoruz. 8.sini düzenlemiş olduğumuz evinde kesim ücret evinde kesim hizmetini Sayın Şükrü Başdeğirmen Başkanımızın da desteğiyle kesintisiz bir şekilde icra ediyoruz. Bu hizmetimizi 45 personelimizle yerine getiriyoruz. Bu ekiplerimiz içerisinde veteriner hekimlerimiz, teknikerlerimiz ve kasaplarımız mevcut. Bugün de Turan amcamıza geldik, misafir olduk. Hayır dualarını aldık. Çok memnun olduklarını dile getirdiler.
6: Evet, geri dönüşler nasıl? Aslında çok hayırlı bir hizmet değil mi müdürüm?
7: Evet, gittiğimiz her yerden çok çok dua alıyoruz öncelikle. Özellikle sosyal belediyecilik anlamında hepsi daha ne olabilir ki ifadesini kullandılar. Bizim de çok hoşumuza gitti. Hem gururlandık hem de bu hizmetin çok yerinde ve isabetli olduğuna kanaat getirdik bizler de.
6: Önümüzdeki yıllarda da devam edecek herhalde bu. Belki de daha da böyle artan bir ekip.
7: Evet.
6: Çünkü talep oldukça yoğun anladığımız kadarıyla.
7: Her geçen yıl hem kesim sayısı artıyor. Biz de tabii ister istemez kesim ekiplerimizi arttırıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki yıllarda da bu kurban hizmeti çalışmalarımıza devam edeceğiz.
6: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ekipler devam ediyor. Ben şuradan şöyle dolanacağım. Yukarıda kurban sahipleri Turan amcamızla Rukiye teyzemiz var. Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar diyoruz. İyi bayramlar. Hoş bulduk. Önce senden başlayalım Rukiye teyze. Tamam, nasıl bir hizmet? Neler söylersiniz?
8: Çok güzel. Çok memnun oldum. Şükrü Başkanıma, ekibine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Çok memnun kaldık.
6: Sen neler söylersin Turan abi?
9: Ben
6: yürüyemiyorsun.
9: Yürüyemiyorum. Evet. Eğer belediyenin bu hizmeti olmasaydı 10 gündür kurban kesme şansım yoktu.
10: Bağış yapacak.
9: Bağış
11: mı yapacaktınız?
9: Ne yapayım? Belediyenin hizmeti olunca

0: kesildi, tertemiz.
1: Böyle yukarıdan bakıyorsunuz, aşağıda kurban kesildi, kurban yüzüldü, parçalanıyor değil mi?
0: Evet, çok güzel. Memnunum hizmetten. Hizmetten çok memnunum. Başkanıma sağ olsun.
1: Bütün ekiplere teşekkür edelim. Gerçekten. Allah kabul etsin.
2: İşte teyzem. Özellikle Emin muhtarımıza, bütün belediye başkanımıza.
1: Tabii muhtarlar da burada. Herkes burada. Bütün ekip
2: eşine,
1: burada.
2: Şadiye Hanım'a özellikle selamlarımı, bayramlarımı kutluyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bayramlar diliyoruz. Tekrar. Çok sağ olun. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Evet, dedik ya yayının başında, yani bu Isparta Belediyesi tarafından Türkiye'de belki de ilk olarak yapılan bir hizmet bu. 8 yıldır da devam ediyor gördüğünüz gibi. Turan amcamızın da söylediği gibi, Rukiye teyzemiz de söylediği gibi, Ahmet müdürümüzün de söylediği gibi geri dönüşlerde oldukça olumlu ve bu önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Talebin zaten sürekli yoğun olduğunu söylüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
3: Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar şehitlikleri de ziyaret ediyor. Haber ekibinden Nuray Korkmaz da o noktadan gelişmeleri aktaracak. Bayramın en hüzünlü noktalarından biri elbette. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte Nuray'a sözü hemen bırakalım.
4: Günaydın, iyi yayınlar. Bizler de başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere herkesin bayramını kutlayalım ve iyi bayramlar dileyelim. Aslında milyonlarca insan sabahın erken saatlerinde kalkarak sevdikleriyle bayramlaşırken şehit aileleri için her bayram olduğu gibi hüzünlü geçiyor. Bu bayramda ilk durakları aslında şehitlikler oldu. Bizler şu anda Edirne Kapı Şehitliği'ndeyiz ve bulunduğumuz noktada oldukça hüzünlü bir atmosfer hakim diyebiliriz. Aslında Kurban Bayramı olsun, diğer bayramlar olsun, İstanbul'un en hüzünlü adreslerinden birindeyiz şu anda. Etrafımıza baktığımızda ailelerin mezar başında Kur'an okuduğunu, mezarlara çiçek bıraktığını görüyoruz. Bazı aileler sessizce dua ediyor. Bazıları ise bayram sabahını evlatlarının mezarı başında geçiriyor. Elbette burada hem büyük bir hüzün hem de büyük bir gurur hakim. Çünkü aileler bir yandan evlatlarının yokluğunu hissederken diğer yandan onların vatan uğruna şehit düştüğünü ifade ediyor. Bugün özellikle sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un birçok ilçesinden vatandaşların da burada olduğunu ifade edelim. Sadece şehit yakınları değil, çok sayıda vatandaşın da ellerinde çiçekler şehit mezarlarına gelerek ziyaret ediyor. Mezarlara su dökülüyor ve karanfiller bırakılıyor, dualar ediliyor. Burada dikkat çeken görüntülerin biri de çocukların da olduğu, bazı aileler çocuklarıyla birlikte şehitliği ziyaret ediyor. Aslında bayramlar herkes için sevinç günü, ancak şehit aileleri için aynı zamanda büyük bir özlemi ve özlemi de beraberinde getiriyor. Özellikle bayram sabahlarında acının daha da arttığını söyleyebiliriz. Şehitlik içerisinde zaman zaman duygusal anlar da yaşanıyor. Bazı anne babaların mezar taşlarına sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü. Özellikle evladını genç yaşta kaybeden ailelerin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade edebiliriz aslında. Kameraman arkadaşım İskender Demirel onları size gösteriyor, gösterirken bizler de şunları söyleyelim. Bayramın en sessiz ama en anlamlı buluşmalarından biri yaşanıyor. Şehit aileleri evlatlarına dualarla anıyor. Vatandaşlar ise şehit mezarlarını yalnız bırakmıyor elbette ki. Bizler İstanbul'daki Edirne Kapı Şehitliği'ndeyiz. Ve burada aileler sevdiklerinin başında Kur'an-ı Kerimler okuyor ve aynı zamanda çiçeklerle mezarlarını süslemiş bulunmaktalar. Aslında sabah geldiğimizde ailelerin mezarlarını özenli bir şekilde yıkadığını, süslediğini, mezarın üzerinde bulunan otları temizlediğini görüyoruz. Bazı ailelerin ellerinde karanfiller var. Karanfillerle sevdiklerini anmak için buraya geldiler. Oldukça yoğun bir atmosferin olduğunu söyleyebiliriz. İfade ettiğimiz gibi daha önce de bazı aileler çocuklarını da yanına getiriyor. Aslında o duygusal atmosferi çocuklarını da göstermek istiyorlar. Burada yaşlısından, gencinden veya yetişkininden birçok insan bulunuyor. Ve bizler şu anda Edirne Kapı Şehitliği'ndeyiz ve oldukça yoğun bir atmosferin olduğunu söyleyebiliriz. Gün boyunca da bu hüzünlü havanın devam edeceğini ve yoğunluğun devam edeceğini ifade edelim ve bu noktadan sözü sizlere bırakalım.
3: Bayram Balkanlar'da

0: Elbette bir başka. Türk kültürüyle yoğrulmuş topraklar bayram heyecanını yaşamaya başladılar. Tatili fırsat bilen Türk vatandaşları da tarih kokan o sokakları doldurmuş durumda. Haber ekibinden Sevda Dükkancı o heyecanı Kuzey Makedonya'dan aktardı. Ekranlarınıza getirelim.
1: Manastırın ortasında var bir çeşme.

0: Osmanlı mimarisi, Türk kültürü, doğal güzellikler, Balkanlarda hepsi bir arada. Özellikle de Kuzey Makedonya, bayram tatiliyle birlikte Türk vatandaşlarının uğrak noktalarından biri oldu. Manastır kenti, taş sokaklarında Osmanlı'nın izi, her köşesinde tarihin ayak sesi var. Camiler, kiliseler, tarihi çarşılar. Manastır farklı medeniyetlerin izlerini aynı anda taşıyor. A Haber muhabiri Sevda Dükkancı, Kurban Bayramı heyecanını yaşayan kentteki atmosferi aktardı.
1: Bir yanda İshak Çelebi İshakiye, öte yandan Yeni Cami, Kadı Mahmud Efendi Camisi ve elbette ki Saat Kulesi ile Manastır genelde hem uğrak yerlerinden biri hem de binlerce kişinin Kurban Bayramı tatilinde mutlaka tercih ettiği noktalardan biri oldu.
2: Manastır'ı geziyoruz. Her şey çok güzel. Hava çok güzel. Atmosfer çok güzel. Çok mutluyuz.
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü askeri idadi şehrin en güçlü sembollerinden biri.
1: Kurban Bayramı tatilinden yararlanan yüzlerce ve hatta binlerce Türk vatandaşı Balkanları ziyaret ediyor. İlk uğrak noktalarından biri ise Kuzey Makedonya Manastır ve özellikle de Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadi Okulu da ziyaretçilerle dolup taştı.
0: Kuzey Makedonya'nın incisi Ohri'nin sokaklarındaysa çifte heyecan vardı. Uluslararası Ohri Folklor Festivali ile sokaklar şenlendi. Festivalde Türk halk oyunları ekibi de vardı.
3: Çok güzeldi. Harikaydı.
4: Şehrin otantik yapısı çok güzel kurulmuş.
0: Kentin en dikkat çeken geleneklerinden biri ise el yapımı kağıt atölyesi. Atölyede yüzyıllar öncesine dayanan geleneksel yöntemler hala kullanılıyor. Hamur haline getirilen lifler ustaların elinde kağıda dönüşüyor. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Ohri şehri ve Ohri Gölü ziyaretçilerine kucak açarken güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı.
1: Bayram günleri Ohri bir başka. Bayram günleri Ohri'yi gerek gölden gerekse eski şehrin sokaklarını gezerek keşfetmek gerçekten muhteşem. Ohri'ye baktığımızda bir zamanlar Osmanlı hakim sürdüğü bu coğrafyada hala eski evlerini andıran bir mimariye sahip.
5: Bayram deyince elbette tatlıcılarda da çok yoğun bir mesai vardı. Siparişleri yetiştirebilmek için neredeyse aralıksız çalıştılar. En çok rağbet gören de bayramın olmazsa olmazı baklavaydı. Arkadaşlarımız da eşlik etti o mesaiye. Hem baklavaya dair merak edilenleri konuştular hem de yapılış aşamalarını görüntülediler. Ekranlara getirelim.
6: Benim favorim cevizli baklava.
7: Fıstıklı baklava yerim.
8: Fıstıklısı, cevizlisi, fındıklısı. Tatlıcılar her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir mesaideydi.
9: Mesai dün sabahtan beri devam ediyor. İmalat var gücüyle çalışıyor çünkü bayram arifesi ve hatta bayramın birinci günü çok yoğun bir mesai var. Yaklaşık 1 ton 2 ton bir ürün elde etmeye çalışıyoruz.
8: Baklavalar çeşit çeşit tezgahlardaki yerini aldı. Cevizli baklava, fıstıklı baklava, şöviyet, fıstıklı dolama derken liste uzayıp gidiyor. Fiyatlarsa 1400 liradan başlıyor. 2400 liraya kadar çıkıyor. Öyle ki her bayram olduğu gibi bu bayramda sahtekarlar yine iş başında. Fıstıklı baklavanın içine Antep fıstığı kullanmaları gerekirken kuru yemişi gıda boyasıyla karıştırıp kullanıyorlar.
9: Ucuz bir baklava elde etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bunu ederken de halkın sağlığını hiç düşünmüyorlar.
6: Bunu yaptıklarının bilincindeyiz. O yüzden buradayız. Ben Üsküdar'dan çıktım buraya tatlı almaya geldim.
9: Bunu hamurunu bir yarım kilo fazlalaştırdıkları zaman 1 kilo şerbet fazla daha alıyor. Şerbete fazla girdiğinde şerbetli yufka yemiş oluyorlar. Kaliteli olması lazım. Güzel fıstık kullanılması lazım. Sade yağ kullanılması lazım.
8: İşin ustaları baklava alırken önce fiyatına sonra tadına bakın diyor.
9: Yani en ucuz bir baklava cevizli baklavadır. 1400 lira. Yani bakıyorum 3 kiloluk bir tepsi adam 1000 lira yazmış. 1000 lira olmaz. Bu sade yağını kurtarmaz, cevizini kurtarmaz, işçiliğini kurtarmaz. olmaz yani. 1000 liraya 3 kilo diyor. Biz kilosunu 1400 liraya satıyoruz. Fıstıklı baklava 1900 lira. 1500'ün altına düşmemesi lazım.
8: Kilosu 1400 liranın aşağısında olan baklavadan kaçalım mı?
9: Kaçalım. Çünkü çok hile var.
8: Baklava alırken dikkat etmeniz gereken bir unsur daha var. O da dara. Yani diyelim ki 1 kilo cevizli baklava alacaksınız. 1400 lira. Darayı koyuyorum. Hesaplama yapıyor. 254 lira. Yani siz 1400 lira artı 254 lira ödemiş oluyorsunuz. Ancak siz bu daranın fiyatını ödemek zorunda değilsiniz.
9: Millete baklava satarken lütfen darasını alın.
8: Alıcılar da söylemesi gerekiyor. Lütfen darasını alın diye, değil mi?
9: Tabii ki. Bu mecburi zaten.
5: İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflar kavgayı ayırmaya çalışan polise karşı da gerilim iyice tırmandı. O anlarda cep telefonu kamerası yaşananları bakın nasıl kaydetti.
7: Sesler yükseldi, atışma büyüdü. Sokak bir anda boks ringine döndü. İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede yerini tekme ve tokatlara bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli komşuları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Bir türlü sakinleşmeyen grup bu kez polislere zorluk çıkardı. Kelepçelenerek gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürüldü. Yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından an be an kaydedildi.
5: İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Neredeyse her sokakta bir inşaat çalışması var. Dönüşüm sürecinde yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek içinse bir dizi önlem alındı. Ama müteahhit ve belediye eliyle mağdur edildiklerini öne sürenler de var. Fatih Tabak da onlardan biri. Mahkeme kararına rağmen tapusunun elinden kayıp gittiğini söylüyor. Beyza Demir ve Okan Yalçınkaya'nın haberi şimdi ekranlarınızda.
10: ...50 sene çalıştım. Zor zoruna borçla oraya aldım. Aldım ama mağdur duruma düştüm.
11: Mega kentte yaşayan herkes gibi onlar da evleri yenilensin istedi. Bir müteahhitle masaya oturdular. Ancak hem hayallerinden hem de evlerinden oldular. İddiaya göre hisselerinin ederi yaklaşık 24 milyon liraydı. Fakat aileye sadece 1 milyon 360 bin lira ödendi.
8: Fatih Tabak ve babası İlyas Tabak 35 yıl boyunca İstanbul Küçükçekmece'de bu binanın olduğu yerde yaşamışlardı. Bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti. Bazı komşular o dönemin koşulu olan 3'te 2'yi sağlayarak bir müteahhit firmayla anlaştı. Tabak ailesi farklı bir firmayla anlaşmak istemişti. Ancak iddiaya göre müteahhit firma kendileriyle anlaşmaya varmayan maliklere aynı hisseye sahip diğer maliklere verdikleri hakların yarısını vermeyi teklif etti.
11: Ancak inşaat tamamlandığında teklif edilen tutar da ailenin hesabına geçmedi.
12: Fazla hak talep eden komşularımız bir başka müteahhite giderek orada fazla hak alarak işi biraz yokuşa sürüldü. Bizim buradaki hakkımız 2,5 daire ve bu konumdaki bir daire şu anda 10-15 milyon liradan aşağı satılmıyor. Baktığımızda yaklaşık 1 milyon 360 bin lira gibi bir bedel bizim ülkemize geçmiş oldu.
13: Belediye bunların hepsine dikkat etmek zorunda. Belediyenin ilgili idareleri de dikkat etmek zorunda. Mağduriyetini giderecek gerekli ikazları ve tebliğleri mutlaka yapmak durumunda.
11: Fatih Tabak hakkını aramak için belediyenin kapısını da çaldı. Aldığı cevapla bir şok daha yaşadı.
12: İlk başta Küçükçekmece Belediyesi'ne gittik. Maalesef oradaki müdür bize ilgili müteahhiti çok iyi tanıdığını, ne veresi kabul etmemiz gerektiğini, bundan başka yapılacak hiçbir şey olmadığını söyledi.
8: Tabak ailesi hisseleri fazla olmasına rağmen haklarını alamayacaklarını anladığında soluğu mahkemede aldı. Dönüşümle ilgili 4 kez yürütme, durdurma kararı aldılar.
12: Fakat belediye bir avukatımızın da kararla birlikte adliyeye gitmesine rağmen ben de bir gün öncesinden tapu müdüründe, Küçükçekmece tapu müdüründe karar ve takbis sisteminden müteahhite tapumuzun geçmesini sağlıyor.
14: Mahkemelerden söz konusu satışın yapılmamasına ilişkin bir yürütmenin durdurulması kararı alınmasına rağmen belediye tarafından satışın gerçekleştirilmesi hukuk uygun değildir.
11: Aile şimdi hakları olan payı almak için mücadele ediyor.
15: Maalesef adaletsizlik bir dağıtım oldu.
5: Şimdi ekranlarınıza mega kent İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekiplerinin mesaisi ve yaşadıkları zorlukları getireceğiz. Bakın ekipler hangi zorluklarla karşılaşıyor, nelerle mücadele ediyor? A Haber ekibinden Merve İzci Özmen ve kameraman Hüseyin Koçak'ın özel haberi ekranlarınızda.
15: Arkadaşlar sağlı sol yanaşalım lütfen. Arkadaşlar sağlı sol yanaşalım.
0: Onlar gelen bir çağrı üzerine yola çıkıyor, bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekipleri megakentte sayısız vakaya müdahale ediyor.
15: Araçlar sağa sol lütfen.
16: Bir telefon, bir siren sesi ve saniyeler içinde değişen hayatlar. Onlar zamanla yarışan bir mesleğin görünmeyen kahramanları.
17: Biz sabah 8'de nöbet teslim alıyoruz. Nöbet teslim aldıktan sonra araçlarımızı kontrol ediyoruz. Bunları kontrol ettikten sonra aslında hasta beklemeye başlıyoruz. Hasta ile ilgili çağrı geldikten sonra da tekrardan ufak bir kontrol yapıp çıkış yapıyoruz ve bu günün her saati hemen hemen böyle devam ediyor. Oldukça yoğun aslında.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, özellikle yoğun trafiğe rağmen vakalara ulaşım sürelerinin az olduğuna dikkat çekti.
15: Arkadaşlar sağa sol yanaşalım.
18: Acil sağlık hizmetleri İstanbul'un dört bir yanında. Fatih'ten Arnavutköy'e, Silivri'den Tuzla'ya şu anda 378 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla aktif hizmet veriyor. Şehir içinde 8 dakikada, kırsalda 14 dakikada biz vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz.
0: Zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Ancak sağlık ekipleri soğukkanlılıklarını koruyor.
17: Aslında en önemli olan şey işinizi sevmek tabii ki. Sakin olmak önemli ve doğru iletişim kurmak önemli. Sonuçta onun da kendi hastası, yakını ya da işte annesi, babası, çocuğu, eşi böyle görmek lazım. Biz de birazcık daha sakin olup olay yerini ve hasta yakınını kontrol edebilirsek çok çok daha makul oluyor.
0: Ekiplerin en zorlandığı konuysa ambulansa yol vermeyen sürücüler ve asılsız ihbarlar.
18: Ambulansa yol vermede sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece emniyet şeridinde değil, sağa sola çekilerek, orta şeridine açılarak ambulansa yol vermeye vatandaşlarımız çağırıyor.
19: Trafikte insanların yol vermemesiyle karşılaşıyoruz. Yanlış park yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz.
17: Bizim aracımızda eğer hasta yoksa ve sirenler açıksa zaten biz mutlaka hastaya gidiyoruzdur. Yani dolayısıyla bizim sirenlerimiz açık olduğunda yol verebilirlerse tabii ki güvenliği de sağlayarak bizim için çok çok daha iyi olur.
20: Bize yol veriyorlar fakat peşimizden çok hızlı ve yakın takip yapıyorlar. Bu da büyük bir yanlış olabilecek, hani frenler sonrasında bir kazaya sebebiyet verebilirler. Oldukça yoğun gereksiz çağrılar olmakta. Bunlar da olabilecek gerçekten acil durumlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı engelliyor.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, eve nakil ambulans sisteminin detaylarını da paylaştı.
18: Eğer siz doktorunuz eve nakili ambulansla olması gerektiği düşünüyorsa sırf bu sistem için ayrılmış ambulanslarla biz hastalarımızı eve götürüyoruz. 2025 yılında 15 bine yakın biz sevk yaptık. Hastaneye gelirken de, giderken de, hasta olduğumuzda veya olmadığımızda biz dünyanın sağlık başkenti olarak vatandaşlarımızın yanındayız.
5: Türkiye'de çocuk nüfusu her geçen gün geriliyor. TÜİK verileri oranın 1935'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini ortaya koydu. Peki bu düşüş ne anlama geliyor?
0: Geniş aileler, kalabalık sofralar artık yok oluyor. Çocuk nüfusu hızla düşüyor. Türkiye genç nüfus avantajını kaybediyor.
21: Çünkü bu dünyaya niye geliyoruz? Niye varız? Yani çocuklarımızın, nesillerimizin ilerlemesi için.
22: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu gerileme Türkiye'nin demografik açıdan da yeni bir yola gireceğini işaret ediyor. Peki veriler bize ne söylüyor?
23: Hayata da erken atılıyorsun. Çocuğun mesela beraber büyüyorsun, arkadaş gibi büyüyoruz. Bu bir avantaj bence.
24: Bence erken yaşta evlenmek, hani bu güzelliklere sahip olmayı nasip oluyor.
0: TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. Bu oran geçen yıl %25,5 olarak kaydedilmişti.
25: Anne babalık neticede çok fazla sonradan edinilen bir şey değil, işten gelen bir şey. İşten o duyguya sahip olmayanlar tabii ki birinci çocuktan sonra bu sorumluluktan kaçıyor olabilir.
26: Çok kalabalık bir aile büyüdüm ama eskiden her şey daha güzeldi. Şu anda yenisi çok tembel. çalışmayı bilmiyorlar.
0: Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarının ortalaması ise 17,6 oldu. En fazla çocuk nüfus oranına sahip olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerden %22,7 ile İrlanda ilk sırada yer aldı.
1: Halbuki çok kalabalık bir ailede büyüdüm maalesef. Çok güzeldi.
2: Babaannem torunlarını gördü ve şu anda biz çok küçük bir çekirdek aileyiz. Çocuklarımız okuyorlar. Sadece eşimle evde ikimiz kalıyoruz. Ya bu gerçekten çok üzücü.
5: Antalya sebze ve meyve üretiminde Türkiye lideri. Bölgede yetişen ürünler hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiliyor.
3: Antalya Akdeniz iklimine etkisi ve bereketli toprakları sayesinde hem açık alanda hem örtü altında ciddi bir üretim yapmaktadır.
4: Antalya tarımsal üretimde Türkiye lideri. Antalya'da tropik meyvelerde dahil yüzlerce çeşit meyve ve sebze yetiştiriliyor.
3: Antalya'da 5 milyon ton ile sebze üretiminde birinci, 2 milyon ton ile de meyve üretiminde üçüncü sırada yer almaktadır.
6: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Antalya 5 milyon tonu aşan sebze üretimiyle Türkiye'de birinci sırada yer alırken 2 milyon tona yakın meyve üretimiyle Türkiye'de üçüncü sırada yer alıyor.
3: Türkiye'de yaklaşık 31 üründe birinci sırada yer alıyor Antalya. Bu ürünler başlıca domates, hıyar, kültür mantarı, biber. Örnek verecek olursam, istatistik verecek olursam 2.7 milyon ton ile domates üretimi Türkiye'nin 3'te 1'ini kapsıyor. Aynı zamanda 13 bin ton keçi boynuzu ile Türkiye'nin yaklaşık %50'sini kapsıyor.
6: Antalya'da Akdeniz ikliminin etkisiyle yani kışların ılık ve güneşli geçmesi yıl 12 ay kesintisiz tarımsal faaliyetin yapılmasına olanak sağlıyor. Hal böyle olunca yılda birden fazla ürün elde ediliyor. Bu da Antalya'yı meyve ve sebze üretiminde lider konumuna taşıyor.
3: Sebze üretimi son 3 kat arttırıldı ve de meyve üretimi 2,5 kat arttı.
4: Bereketli topraklarda yetiştirilen ürünler hem iç piyasaya sunuluyor hem de yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.
3: Tarımsal üretimde son teknoloji, akıllı sistemlerle inşallah ilerleyen zamanlarda da üretimde birinci sırada devam edecektir.
5: Ankara'da Mogan ve Eymir göllerindeki kirlilik tartışması devam ediyor. Atık su deşarj iddiaları sonrası balık ölümleri ve ağır koku şikayetleri vatandaşları endişelendirirken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza kesti.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atık su deşarj ettiği Mogan Gölü'nün faturası çıkmaya devam ediyor. Mogan Gölü ile bağlantılı olan Eymir Gölü'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin atık suyu deşarj etmesi sonucu toplu balık ölümleri gözlemlendi. Vatandaşlar göl çevresinde son günlerde ağırlaşan koku sebebiyle bölgede vakit geçirmenin zorlaştığını ifade ederken bazı kişiler kıyıya vuran balık ölümlerinin çevresel kirlilik kaynaklı olabileceğini öne sürdü. Bölgeden geçen vatandaşlar özellikle sıcak havanın etkisiyle kokunun daha da arttığını ve çevreden geçmeye çekinir hale geldiklerini dile getirdi. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kısa süre önce Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj edildiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada göle arıtılmadan atık su deşarj edildiğinin belirlendiği ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
5: Bir asra aşkın geçmişiyle İstanbul'un simge yapılarından biri Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haydarpaşa'nın önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşeceğini açıkladı. İşte detaylar.
7: Yaşam vahasına ihtiyaç vardı Anadolu yakasında. Çok önemli bir eksikliği gidereceğini düşünüyoruz.
0: Milyonlarca insanın yolculuğuna, vedasına ve kavuşmasına tanıklık eden Haydarpaşa Garı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi gardaki çalışmaları yerinde inceledi.
7: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehir.
0: Yaklaşık 130 yıllık tarihe sahip Haydarpaşa Garı sadece bir ulaşım noktası değil, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı, milyonlarca insanın hatırası ve İstanbul'un en güçlü sembollerinden biri.
7: Haydarpaşa'daki bazı taş işleme noktalarında eski taşı bulabilmek için kapanmış ocaklar açtırıldı. Oradan taş tekrar çıkartıldı ve burada tekrar uygulamaya sunuldu.
0: Proje tamamlandığında Haydarpaşa sadece bir gar olmayacak. Kültür, sanat ve yaşam merkezine dönüşecek.
7: Yani gar özelliğini sağlayan bekleme istasyonlarının olduğu nokta korunuyor. Bu 16 bin metrekare ana bina, 6 metrekare de işletme binası var. Buralar kütüphane olarak kullanılacak. Sergi alanları yapılıyor. Dijital müze noktaları yapılıyor. Burada çok önemli bir kazı çalışması vardı arkeolojik. 15 dönümlük arkeopark alanımız var ve arkeopark alanının hemen yanında da bir arkeoloji müzesi, yani aslında Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesini yapıyoruz.
0: Tarihi Haydarpaşa sahili de yeniden kamusal kullanıma açılacak. Projenin ilk etabının İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirilmesi hedefleniyor.
5: Filipinler'de sıra dışı görüntüler kayda geçti. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Mayon'daki lava akışı görüntülenirken bir meteor kameralar tarafından bakın nasıl kaydedildi. Mayon yanardağının karanlık silüeti üzerinde aniden beliren parlak ışık dikkat çekti. Büyük bir hızla hareket eden meteor kısa süre içerisinde gökyüzünü kat ederek gözden kayboldu. Uzmanlar olayın yanardağ faaliyetleriyle bağlantılı olmadığını açıkladı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Aynı karede hem bir aktif yanardağın hem de gökyüzünden geçen meteorun yer alması izleyenleri hayran bıraktı. Doğanın eşsiz gösterisi olarak yorumlandı. Bu görüntülerse tüm dünyada paylaşım rekorları kırdı. Çin denilince dünyada akla gelen ilk şey hiç şüphesiz ipek. Tarih boyunca imparatorların diğer devletlerle kurduğu iletişimin yumuşak gücü oldu. Binlerce yıl öncesinden günümüze taşınan imparator kıyafetleri ve motiflerinin merkezine şimdi bir yolculuğa çıkarıyoruz sizi.

0: İncecik motifler, ilmek ilmek dokunmuş binlerce yıllık tarihi eserler. Çin medeniyetinin şifreleri bu kumaşlarda saklı.
1: İpek, Çin tarihi boyunca savaşları bitiren, barışı getiren bir araçtı. İmparatorlar antik dönemde tanrılara ulaşmak için de yine ipek cübbelerini giyerek tapınaklara giderdi.

0: İşte bu görkemli miras bugün dünyanın en büyük tekstil müzesi olan Hanço şehrindeki Çin İpek Müzesi'nde korunuyor.
1: Burası sadece bir müze değil, ilmek ilmek işlenen bir tarihin ve 5000 yıllık dehanın sıfır noktası.

0: Kahu Tradisyon.
1: Burası dünyanın en büyük ipek müzesi. Burada sergilenen antik ve modern eserlerle Çin ipeğinin tarihini ve gelişim sürecini en kapsamlı şekilde gözler önüne seriyoruz. Örneğin sergilediğimiz Güney Song dönemine ait ipek kıyafetler, o dönemin estetiğinin ne kadar ferah, sade ve doğal olduğunu hepimize hissettiriyor.

0: dönemin teknolojisi de aslına uygun olarak yeniden canlandırılıyor. Kazılardan elde edilen verilerle kurulan tarihi dokuma tezgahları ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyor.
1: Bu tezgah ve üzerindeki kumaş Han Hanedanlığı dönemi kazılarında ortaya çıkarılan eserlerin birebir kopyası. Asıl zorluk dokumadan ziyade bu karmaşık deseni baştan sistemin içine kurmakta. Bu kurulum aşaması geçildikten sonra işin dokuma kısmı aslında çok daha pratik ilerliyor. Ziyaretçilerimiz geleneksel tekstil el sanatlarımızı burada bizzat deneyimleyebiliyor. Kozadan ipek çekme tekniğiyle atalarımızın yöntemlerini öğreniyor. Mini dokuma tezgahlarımızda kumaş üretmenin sırlarını keşfedebiliyorlar. Ayrıca geleneksel bağlayarak boyama sanatıyla ipeğe kendi renklerini vererek bu tarihi mirası yaşatabiliyorlar.
2: Kilis'te yaşayan Sibel Karabacak'ın başarı hikayesiyle bu saati noktalayacağız. Sonrasında yeniden karşınızdayım.
3: Bu işle uğraşarak ben sağlığımı tekrar kazandım.
0: Önce aldığı haberle hayatı bambaşka bir yöne savruldu. Beyninde tespit edilen kist yalnızca bedenini değil ruhunu da etkiledi. Doktorların tavsiyesiyle zihnini rahatlatacak bir hobi arayışına girdi ve o arayış onu boyama sanatıyla tanıştırdı.
4: Sibel Karabacak 35 yaşında. 10 yıl önce beyninin sol tarafında bir kist tespit edildi. İlk başlarda psikolojisi bozuldu ancak kendini meşgul edecek bir uğraş arıyordu ve boyama sanatına girişti. Daha sonra kendini bu boyama sanatıyla tedavi etti. Gelin şimdi 35 yaşındaki Sibel Karabacak'ın hayat hikayesini dinleyelim.
3: Kızımı doğum yaptığımda beynimde kist tanısı kondu. Kist günden güne büyüyordu. Benim hem psikolojim bozulmuştu hem sağlığım bozulmuştu. Beyne şok tedavisi uygulandı. Yine geçmedi. Doktorumun sayesinde evdeki eskileri boyayarak başladım. Birkaç ay sonra doktoruma gittiğimde doktorum kızım ne yapıyorsan devam et, kistin artık büyümüyor dedi. O günden sonra boyamamı daha çok geliştirdim. 3 yıldır ilaç tedavisi de kullanmıyorum çok şükür.
0: Boyama ilk başlarda onun için yalnızca bir terapiydi. Renkler zamanla dili oldu. Her fırça darbesi içindeki kaygıyı biraz daha azalttı. Boyadıkça iyileşti, iyileştikçe de üretmeye başladı.
3: İlk başlarda sadece ben kafam dağılsın diye, hasta olduğum için sırf kafam dağılsın diye hani elim titriyordu, denge kayıpları yapıyordum, sürekli düşüyordum. Evdeki bütün eskileri boyuyordum. Hiç aklımın ucundan bir gün böyle bir yer açacağım, hani büyüteceğim diye bir düşüncem yoktu. İyileştikten sonra bunu azmettim. Gittim okuluna yazıldım, farklı farklı bölümlerden eğitimler aldım. Yani çok güzel hocalarımla tanıştım. Hala da ilerletmek istiyorum, daha da geliştirmek istiyorum kendimi çünkü seviyorum.
4: Sibel Karabacak kendini iyileştirmek için başladığı sanatı meslek edindi. Kendine burada bir atölye açtı. Bu atölyede mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Onun tek arzusu ürettiği ürünlerin birilerine ulaşması.
3: Ben Kilisli bayanlara malzemelerinizin teminini benden yapın. Hani beni bu ahşap polyester boyama iyileştirdi. Size de bir katkıda bulunmak istiyorum. Eğitim ücreti almıyorum dedim. Kurs açmak istiyorum. Daha çok kişiyi öğretmek istiyorum. Yani bu işi ilerletmek istiyorum.
0: Sibel Karabacak'ın boyalarla başlayan yolculuğu bugün umut veren bir başarı hikayesine dönüştü.
3: Benim en çok istediğim şey okumaktı. Hani üç kızım şu an lise okuyor. Ben onlarla beraber okuyorum.

0: Radyo 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de geçen yıl e-ticaret platformları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında en fazla gömlek ve üst giyim ürünleri satıldı. Hacim bazındaysa ikinci el cep telefonları ilk sırada yer aldı. Sürdürülebilir e-ticaret hacmi bir yılda 21,8 milyar liraya yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
6: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
9: Birikim yapmak yetmiyor.
10: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
9: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo.
3: Birlik, beraberlik, dayanışma günleridir ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
4: Sosyal medyadan da bayram mesajı paylaşan Erdoğan, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze'ye dayanışma mesajlarını gönderdi.
5: Kemal Kılıçdaroğlu bayramın ilk gününde konutundan çıktı. Şu anda gazetecilerin karşısında, hemen canlı yayın noktamıza uzanalım. Kılıçdaroğlu'na kulak verelim.
6: Oluyor, partiler oluyor. Onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Sonuçta bir süreç başladı. Bu sürecin sağlıklı bir zeminde ilerlemesi gerekiyor. Partinin birliğinin bütünlüğünü korunması, parti içinde uyumun olması, birlikte mücadele edilmesi, var olan sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretilmesi hepimizin ortak görevi. Daha sonra bütün siyasetçilerin ortak görevi. Bunu yapmak zorundayız. Bunun için çalışmak zorundayız.
7: Dün de telefon trafiğinden bahsetmiştiniz. Kimlerle iletişime geçtiniz?
6: Şimdi ben yani ağırlıklı %99 vatandaşlar, partililer onlarla yani.
7: Dün Sayın Bahçeli ile de
6: Sayın Bahçeli aradı, teşekkür ettim kendisine. Doğal olarak her bayramda bir şekliyle bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli'nin böyle kibar bir özelliği var, arar.
7: Tabii biz biraz konuşmanın içeriğini de merak ediyoruz. Sürece dair de bir yorum oldu mu?
6: Yok, hayır, sadece bayramlaşma. Sadece bayramlaşma. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor. Karşılıklı teşekkür ederek telefonları kapatıyoruz.
7: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz de oldu mu?
6: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın?
7: Bir bayramlaşma telefonu.
6: Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Olur yani.
7: Efendim, telefonla bekliyorsunuz, aramayı mı düşünüyorsunuz?
6: İkisi de olabilir, ikisi de olabilir.
7: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
6: Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan İki kişiyiz yani. Dolayısıyla bütün partilerimizle buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Bunlar bizim doğal görevlerimiz yani. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii. Doğru değil.
7: Efendim, sayın,

0: bayram mesajlarınıza da birlik beraberlik mesajı evet. verdiniz ama partide bunu sağlamak zor olacak mı acaba? Nasıl günler bekliyor?
1: Sağlanır. Parti sağlanır. Niye sağlanmaz? Şimdi bizim partinin ciddi bir itiraz kültürü vardır ve bu itiraz kültürü partiyi diri tutar. Bu yeni değil daha. Öteden beri olan bir gelenektir bu. Çünkü herkes düşüncesini özgürce ifade eder. Diğer partilerden farklıdır Cumhuriyet Halk Partisi ama sonuçta itiraz edenler falan filan bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar, tartışırlar ama partinin ana ekseninden ayrılmazlar.
0: Sayın Bahçeli bir ortak formül ve feragat çağrısı vardı.
1: Şimdi o konulara girmek istemem tabii.
0: Siyasete
1: her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Öneri gelir, önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama sonuçta her gelen öneriyi tabii siz salt tek başınıza değil, birlikte çalıştığınız arkadaşlarla beraber oturursunuz, konuşursunuz, tartışırsınız. Öneri sizin açınızdan kabul edilebilir türdense zaten bir sorun yok. Değilse de zaten hani bir görüşmede vesaire falan filan aktarılır. Neden o görüşe katılmadığımız bir şekilde aktarılır yani.
0: Peki efendim mesela öneri dediniz de değerlendirmeden söz ettiniz. Mesela kurultay çağrıları var. En yakın zamanda kurultay. Şu an kurultay gündeminizde mi? Mesela 9 Eylül tarihi ve kurultay çağrılarına nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
0: Efendim tedbir uzun sürse Yargıtay'daki durum yani bir seneyi bulsa kurultay o zaman bir sene sonra gidilecek diye anlıyoruz. Doğru mu? Hani Yargıtay'dan kararın kesinleşmesi beklenecek kurultay.
1: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Biz de tabii bakalım yani ne olacak. Dediğim gibi daha olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlar oturup görüşmemiz lazım. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir düşüncede değilim. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında, onların bilgi alanında hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Nedir, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz bunları yapacağız yani.
0: 2 milyon üyeyle genel başkan seçim çağrısı vardı dün Sayın Özel'e. 2 milyon üyeye soralım, genel başkan seçelim diye. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
2: Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı Kemal Bey?
1: Bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları tanımazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır. Dolayısıyla her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerinin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani. Biz de hukuk içinde her şeyin yapılmasına özen gösteriyoruz.
0: Peki efendim size Yargıtay'daki temiz başvurusunun geri çekilmesi de aslında çok sıcak başlıyor.
1: Onu hiç bilmiyorum. Samimi söyleyeyim. Hukukçu olmadığım için yani nedir, ne değildir, nerededir bilmiyorum. Çünkü bu davanın tarafı değilim. Bilmiyorum yani. Davaya taraf olmadım, dava nedir, ne değildir, hangi süreçtedir, nasıl oluyor, bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk yani işin Türkçesi bu.
0: Peki efendim biliyorsunuz birkaç günde ihraç meselesi var tartışılıyor. Sizin önünüzde özel bir liste olduğu ve bu listenin daha da genişleyeceği ve bununla ilgili yani ilk işiniz belki de bir parti meclisini toplayıp bir ihraç sürecinizi başlatacağınız yönünde. Doğru mudur?
3: Ek olarak üyeliklerin askıya alınması Sayın Özel'in.
1: Arkadaşlar bir sürü dedikodu. Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor ve ondan sonra bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız.

0: ihracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Böyle gider, yarın yargıya başvuru, geri döner. O zaman siz ne yapacaksınız? Kurallara uymak zorundasınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. Bir kişi hangi gerekçelerle partiden ihraç ediyor? Bakarsınız oraya. O kurala göre yaparsınız. Yoksa ben şunu beğenmedim, ben seni partiden ihraç edeceğim. Bu olmaz. Geçmişte buna benzer uygulamalar olmuştur. Bu pek çok de partilimizi yaralamıştır ama onların çoğu yar kararıyla tekrar partiye dönmüşlerdir yani.
1: MYK belirlemesi...
0: Hayır, daha ortada bir şey yok arkadaşlar. Daha toplanacağız bakalım.
2: 1 Haziran'da toplanacak mısınız? Parti meclisini topluyor musunuz?
0: Büyük bir olasılıkla toplayacağız. Bir halkla buluşmamız var. Ondan sonra da işte parti meclisini, doğal olarak yani parti meclisini toplayacağız. Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz.
3: Halkla buluşma derken efendim, tam bayramın 4. günü Özgür Bey'in de Ankara'da bir programı olacak.
0: Olabilir.
3: Yani aynı gün bir araya gelme gibi bir talep.
0: Olabilir, bilmiyorum. Daha dediğim gibi o konuları çok fazla görüşmedim. Ya bir de bayram trafiği o kadar yoğun ki arkadaşlar. Yani telefonlar, gelenler, gidenler vesaire falan filan. Dolayısıyla hani böyle oturup da bir sağlıklı strateji belirleme ortamı henüz olmadı yani. Onun için benim arkadaşlarımla görüşmem lazım. Yani CHP'nin bir başka özelliği var. Yani biz her şeyi genel başkan tek başına karar vermez. Danışır mutlaka. Partinin içinde çok farklı görüşlerde arkadaşlarımız vardır. Hukukçu arkadaşlara danışmak zorundasınız. Bölgelerdeki eğilimlere bakmak zorundasınız. Onlarla konuşmak zorundasınız. Yani sağduyuyla, sağlıklı bir çerçevede bakmak zorundasınız. Şimdi ben kalkıp size şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız değil. Her şeyi hukuk içinde yapacağız. Hukuk kuralları içerisinde yapacağız. O çerçevede yolunu, yöntemini belirleyeceğiz.
1: Efendim, bayram demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşma programı da netleşti geçtiğimiz günlerde.
0: Netleşti.
1: Bazı partilerle bayramlaşmıyorsunuz. AK Parti ile 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaştığınız da dikkat çekti. Nasıl değerlendiriyorsunuz tüm isteği?
0: Cumhuriyet Halk Partisi bütün partilerle bayramlaşır. Hani partiler gelir gelmez o partide bayramlaşma ekipleri diğer partilerle konuşurlar. Dolayısıyla o çerçevede bir program belirlerler. O çerçevede karşılıklı bayram ziyaretleri gerçekleşir.
3: Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeniz olur mu?
0: Hayır.
4: Peki efendim, polis müdahalesini sormak istiyorum. Polis müdahalesini, genel merkeze bir polis müdahalesi oldu. Avukatınız bir bildirimde bulunmuş partinin boşaltılması.
0: Herkes yasalara uymak zorundadır değerli arkadaşlar. Yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım.
2: Ama şimdi 106 yıllık bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi ve sanırım o pazar günü herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en karanlık günüydü. Biber gazlarıyla polisleri, çevik kuvvetin oraya girmesi. Canınızı acıttı mı?
0: Cumhuriyet tarihinde, CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip genel merkezin önünde beni protesto ettiğinde, arkadaş eğer arzu ederse genel merkeze gelsin çay ısmarlayın dedi. Böyle bir yapıdan siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım olmaz, kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur. En çok tartışmaların olduğu parti CHP'dir. 100 yılı aşkın bir geleneği vardır. Ama CHP genel merkezinin kapıları asla ve asla tarihinde ne milletvekillerine ne başka vatandaşlara asla ve asla kapanmamıştır. Kapanamaz. Kapanması ne demektir? Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Hangi gerekçeyle kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri

0: CHP genel merkezine giremiyor. Bir akıl tutulması var. Açarsınız kapıyı, çağırırsınız, çay kahve ikram edersiniz, buyurun arkadaşlar dersiniz. Ya insani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var Allah aşkına ya? Ne mantığı var?
1: Karşı taraftan gelen aslında bu konuyla ilgili savunmada da 12'de bir randevulaşma vardı ama
0: o ayrı. O ayrı arkadaşlar. O ayrı bir şey. Bakın bu gerek, bunun bir gerekçesi olamaz. Bir CHP milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman kapı açılır. Bunun gerekçesi olamaz. Niye buraya geldin sorusu sorulamaz. İl başkanı, ilçe başkanı, kurultay delegesi, bir CHP'li veya sade bir vatandaş CHP genel merkezine geldiğinde kapılar kapanamaz. Orası parti ya. Cumhuriyet Halk Partisi burası. Sıradan bir parti değil. Adı Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Kapatıyorsunuz kapıları. Ne demek kapanması ya? Ne demek kapanması? Böyle bir şey olur mu? Açarsınız. Çay kahve ikram edersiniz. Hoş geldiniz dersiniz. Toplantı salonuna alırsınız. Şikayetleri varsa dinlersiniz. Ya arkadaşlar bunlar, bu sadece yeni değil. Benzer olaylar çok oldu ama hiçbir zaman CHP'nin kapıları kapanmadı. Hepsi alındı içeriye. Hepsi oturuldu onlarla. Konuşuldu. Dertleri nedir dinlendi. Şimdi siz kalkıyorsunuz kapıları kapatıyorsunuz ya. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Hiçbir partide görülmemiş bir şey. Bakın siyasal iktidar, Türkiye'deki siyasal yapılaşmaya baktığınızda hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine?
1: Efendim,
0: bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Çıkıp biz şu gerekçeyle milletvekillerini CHP genel merkezine almadık, CHP milletvekili almadık diye haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Efendim, CHP genel merkezi bir şey daha söyleyeyim, 24 saat açıktır, nöbetçi vardır.
1: Vekiller alınmadı dediniz. Peki ondan sonrasında bir temas kurulmaya çalışıldı mı? Ya da bir temas kurulsaydı sizinle Özgür Bey
0: arkadaşlar
1: arasında,
0: gidiliyor, konuşuluyor, temas kuruluyor, alın içeri deniyor. Eğer istiyorsanız sadece CHP milletvekilleri gelsin. Gene yani görüşmek istiyorlar, bir uzlaşmak istiyorlar. Hayır efendim. Olmaz diyorlar. Olmaz diyorlar. Olmaz. Bu olmaz arkadaşlar. Bu olmaz. Bu olmaz. Bir partinin kapıları vatandaşa da CHP milletvekillerine de kapatılamaz.
1: Efendim,
0: sürgülenemez. Ne demek ya, böyle bir şey olur mu?
2: Cumhuriyete konuştu bugün Özgür Özel ve şöyle bir cümle kurdu. Eğer öğlen randevusu olsaydı ben partiyi Murat Karayalçın'a emanet edip çıkardım polise bırakmak yerine dedi.
0: CHP milletvekilleri randevu alarak gelmezler CHP genel merkezine arkadaşlar. Burası devlet dairesi değil. Burası parti. Siz karıştırıyorsunuz bunları. Burası parti. Partiye her saatte, her zaman herkes gelebilir. Protesto etmeye de gelebilir. Partiye protesto etmeye de gelenler de oldu. Çıkıp da bir şey mi söyledik? Onları dövdük mü? Hayır efendim. Hayır efendim. Ya demokrasiye inanacaksınız ya baskıcı rejimden yana olacaksınız. Biz demokrasiye inanıyoruz. İnsanlar protesto edebilirler. Gayet doğal. Gayet doğal. Zaten siyasetin doğasında vardır bu. Beğenmediği bir konuyu vatandaş şikayet eder. Protesto eder. Ama siz kalkıp da bunu farklı bir yere oturtursanız almam içeriye. Ne demek almam ya? Orası kimsenin babasının malı değildir. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır. Halka ait bir yerdir orası.
1: Polisin geri çekilmesini talep ettiniz mi ya da?
0: O süreçleri bilmiyorum arkadaşlar. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Yani ne oldu, ne bitti, neler yapıldı vesaire falan filan. Ben de izledim yani, içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı yani. Niye oluyor bunlar? Bunlara niye izin veriliyor yani? Girseydi milletvekilleri içeride ne olacaktı? Yani kavga mı çıkacaktı yani? Kim?
1: Özgür Özel.
0: Kaldı ki bakın ondan sonra bir Müslüm Sarıbey gayet makul, gayet dengeli bir açıklama yaptı ya, biz buraya gelmedik dedi ya. Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil.

0: taş atmak için mi, olay çıkarmak için mi, CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar. Onların aklıyla değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aklı mantığıyla gideceksiniz. Tarihsel birikimiyle gideceksiniz. Vatandaşı seveceksiniz. Vatandaşın şikayetlerini dinleyeceksiniz. Bunu yapacaksınız. Ben yapmam, ben etmem, içeriye almam, seni kovarım. Ne ya, burası şey ya, burası parti arkadaşlar. Siz her vatandaştan oy istemek zorundasınız. Her vatandaştan. Sizin görüşünüze katılır veya katılmaz. Ama gidip oy isteyeceksiniz o vatandaştan. Bana oy ver diyeceksiniz. Size nasıl oy verecek? Ya ben kızdığım zaman bile beni dinliyorlar. Sabırla dinliyorlar. Sonuna kadar dinliyorlar. Kendi düşüncelerini aktarıyorlar. Demek ki bu partide bir sorun yok. Bize kızmıyorlar, bize bağırmıyorlar. Vatandaş kızdığı zaman biz vatandaşa mı kızacağız? Hayır. Hayır. Dolayısıyla o ortamı yaratmak asla ve asla doğru değil. Asla ve asla. Partiyi halka ve milletvekillerine kapatmak asla ve asla doğru değil. Bunlar doğru değildir. Yazıktır, günahtır. Bir partide bunlar olmaz. Bakın CHP, az önce de söyledim. Biz çoğu şeye itiraz ederiz. Yani CHP'liler bir şey olur itiraz ederler. Ama belli pozisyonda, yönetici pozisyonda olanlar o itirazları sonuna kadar dinlerler. Sonuna kadar. Sözünü kesmezler. CHP'nin geleneğinde bu vardır. İtiraz eder, dinlersiniz. Dur sen sakın konuşma. Nasıl itiraz? Dermez bu. Tam tersine dinlerler, sakin dinlerler, sonra görüşlerini aktarırlar. Ben diğer genel başkanlardan bunu öğrendim. Şimdi siz birdenbire celalleniyorsunuz, kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Ne oldu ya? Ne oluyor ya? Partinin hukukuna uyacaksınız. Partinin hukukuna uymazsanız olmaz. Bunlar yapılmadığı takdir olmaz. Bir grup başkan vekili nasıl seçilir? Bir grup başkanı nasıl seçilir? Efendim bir meclise divanda oturacak arkadaşlar nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar. Diyemezsiniz. Dediğiniz zaman ne olur? Yargıya başvurulduğu zaman hepsi çözülür. Çünkü yargıç bakacak. Neye bakacak? Yasaya bakacak, yönetmeliğe bakacak, tüzüğe bakacak, genelge varsa ona bakacak, ona göre karar verecek. Sen buna uymak zorundasın diyecek. Ki bunlar çıkarken de, bu dediğim hukuk metinleri çıkarken de genel başkan oturup kendi hukuk metni yazmaz. Hukukçular yazarlar bunu, siyasal partiler yasasına bakarlar. Arkasından bu metin belli organlar tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gider. Genel başkan değil, belli organlar tarafından. Örneğin parti meclisi onaylar, ondan sonra yürürlüğe girer. Siz buna uymadığınız takdirde parti meclisini de dışlamış oluyorsunuz. Organları da dışlamış oluyorsunuz. Şimdi bunun çok iyi anlatılması lazım. Medyanın, üzülerek de ifade edeyim. Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Tek taraflı yayın yaptığını. Niye böyle bir yayın yapıyor ben onu da bilmiyorum. Hangi gerekçeyle bu yayını yapıyorlar onu da bilmiyorum. Hakkımda ya Allah akıl fikir versin ya. Hiç söylemediğim sözler, hiç düşünmediğim şeyler yazıldı, çizildi bilmem. Ben bazen okuyorum ya Allah Allah ben bunu nerede söyledim? Ne zaman söyledim? Yani bunlardan çıkma. Halka doğru bilgileri verecek medya. Doğru bilgileri verecek. O tarafa danışıyorsa bu tarafa da danışacak. Doğru bilgiler. Doğru. Ben demiyorum. Biz hiçbir zaman hata yapmadık. Öyle bir şey asla demedim. Eksiğimiz de olabilir, hatamız da olabilir. Hepimiz insanız sonuçta. Ama birisi hatamızı hatırlattığında teşekkür ederiz ona. Demek ki bu hatayı bize hatırlatıyor yani. Yoksa ona kızmayız. Ya bana bunu hatırlatıyorsun diye. Evet arkadaşlar. Sizlere.
1: Efendim. Şimdi mutlak mutlan kararıyla 2,5 yıl aranın ardından tekrar genel başkan oldunuz. Ancak mazbatanız yok. En son seçim 2000

0: 2020 yılında yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 2020 yılında seçildiniz ve parti meclisi de 2020 yılında seçildi. Oysa ki siyasi partiler kanunu en fazla 3 yıl görev yapabilir diyor bir siyasi parti. Şimdi bu noktada bunu değiştirmek adına bir an önce kurultaya götürmek gibi bir niyetiniz tamam tedbir var.
1: Söyledim arkadaşlar.
0: Tedbiri kaldırmak adına bir temizi geri çekmek, kararın kesinleşmesini sağlamak ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurultaya götürmek ve yeniden seçilmek istemez misiniz? Mazbatayı almak adına. Yani demokrasi de demokrasi vurgusu yaptığınız için söylüyorum.
1: Arkadaşlar mazbata değil. İş mazbata değil. İş hukuk içinde, hukuk kuralları içinde belli şeyleri yapmaktır. Siz yargı kararının üstüne çıkamazsınız. Yargı kararını bir köşeye atayım diyemezsiniz. Yargı kararına uyacaksınız. Nedir mesela? Biz Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz değil mi? Bir yasa dolayısıyla. Anayasa Mahkemesi iptal ediyor onu. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyebiliyor mu? Hayır, ben o yasayı düzeltmeyeceğim diyebiliyor mu? Tarihinde var mı örnek? Yok. Ona uymak zorunda. Tekrar Anayasa Mahkemesi karar böyle verdiyse yasa metnini, ben o yasa metnini düzelteceğim diyor. Düzeltiyor yani. Biz de hukuk kuralları varsa mahkeme kararlarına uyacağız. Ben hukukçu değilim. Bir an önce benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
2: Efendim mahkeme kararlarını...
1: Bir dakika arkadaş, hukukçu olmadığım için ben bilmiyorum. Bilmiyorum yani, ama hukukçulara soracağız. Nedir, ne değildir, ne zaman gider, nasıl yapılır, nasıl yapılması gerekir, sorarız onlara.
2: Efendim, mahkeme kararlarının sonucuna güveniniz nedir? Mesela arkadaşım da hatırlattı. AYM'nin mesela Can Atalay kararı var ama uygulanmıyor.
1: Arkadaşlar,
2: Demirtaş kararı var, uygulanmıyor.
1: Bakın,
3: sizin de geçmişe özür dilerim.
1: Bakın, onlar ayrı şeyler.
3: Şeyler de var,
1: ben o kararların uygulanmamasını doğru bulmadığımı her zaman söyledim. Onlar siyasi davalar. Siyasi davalar. Düşüncesinden ötürü içeriye atıldı bu insanlar. Bunlar hırsızlık yapmadılar, yolsuzluk yapmadılar, bir şey yapmadılar. Düşüncelerinden ötürü, siyasi görüşlerinden ötürü içeri aldı. Bir kişinin görüşünden ötürü hapse atılmasını asla doğru bulmadı. Kişiyi düşüncesinden ötürü nasıl suçlarsınız? Nasıl hapse atarsınız? Bunları asla doğru bulmadım. Kendilerini de ziyaret ettim. Bugün de aynı kanaatteyim. Yani dün farklı, bugün farklı değil. Bugün de aynı kanaatteyim. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü hapse atılamaz. Tutuklanamaz. Gözaltına alınamaz. Düşüncesine katılırsınız, katılmasın. O ayrı bir şey. Ama siz düşünceyi yasakladığınız andan itibaren toplumsal gelişmeyi sınırlamış olursunuz. Dün yasak olanı bugün hep beraber kabul ediyoruz. Dün yargının yasakladığı şeyi bugün hepimiz kabul ediyoruz. Onlar farklı şeyler. Farklı şeyler. Siyasi tutuklular farklı şeyler. Şimdi bu olay farklı bir şey. Bu olay farklı bir şey. Siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Yargı bunu söylüyor. Ben değil. Ben çıkıp böyle bir şey söyledim mi bugüne kadar? Hayır. Ama yargı diyor. Yargı söylüyor bunu.
3: Ama aslında kesinleşmiş bir karar da yok ki. Ceza mahkemesinde de dava devam ediyor. O yüzden...
1: Arkadaşlar ben mahkemenin kararını söylüyorum. Ben illa kesinleşti demiyorum ama kararın getirdiği nokta bu. Mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler kim? Herhangi bir partili mi? Hayır. Kim? CHP'liler. Onlar söylüyorlar. Hani dışarıdan hiçbirisi geldi, hiçbir partiye bağlı olmayan birisi geldi, tanıklık yaptı. Yok öyle bir şey. Başka bir partiden geldi, birisi tanıklık yaptı. Öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz, olmaz, olmaz. Bunlar olmaz. Ahlaki değerler. Bakın çıkışta söylemiştim. Geçen gün söylemiştim. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Nokta.
2: Efendim,
1: yeniden kavuşmak zorunda.
2: Efendim Özgür Özel Butlan kararının CHP'ye yapılan operasyonların adımlarından birinin olduğunu söyledi. Siz bu kararın bağımsız yargı tarafından verildiğine inanıyor musunuz?
1: Arkadaşlar ben Özgür Bey'le özel bir tartışmaya girmek istemem.
2: Peki doğru ben bir sonraki soru sorayım. Kurulda yolursa aday olur musunuz efendim?
4: Evet. Bahsetmişsiniz. Şimdi siz de hatırlattınız. Önümüzdeki süreçte somut adımlar belirlendi mi? İlk adım nasıl olacak? Ne zaman başlarsınız bu adımlara?
1: Arkadaşlar önümüzdeki süreçte parti meclisini toplayacağız. MYK'yı oluşturacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Yani bu kadar
2: şey. Kurultay efendim ben aday olur musunuz?
1: Efendim?
2: Kurultay yapılırsa aday olur musunuz?
1: Neye?
2: Genel başkanlığı.
1: Arkadaşlar kurultay hele bir olsun. Hele bir yolunu açalım, Allah kerim ondan sonra. Son hiç meraklanmayın.
2: Bu polis görüntüleri üzerine, şimdi bir müzakere için 12 randevu verilmişti ama erkenden milletvekilleri gitti.

0: 7-8 sularında. Bu talimat sizden mi gitti efendim? Milletvekillerin önceden gidilmesi. Yani onun
1: Hayır.
0: içinde buluşma varken.
1: Milletvekillerin gidişi talimatı benden değil. Benden değil.
0: Sizin bilginiz olmadan.
1: Evet, o arkadaşlarımız. Arkadaşlar, CHP genel merkezine gitmek için CHP'nin eski genel başkanına izin mi almak gerekiyor?
0: 12'de randevu vardı ya, önceden gidildi.
1: O randevu ayrı. Randevu ayrı. Randevu ayrı. Görüşülür. Her zaman görüşülür. Her zaman görüşülür. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktı.
0: Peki dördüncü günümüz var. Bugünden bir iki tane.
1: Hayır efendim. Cümle... Hayır efendim. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik. Teşekkür ederim. Tekrar sizlere iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Tabii kameraman arkadaşlarla tokalaşma şansımız yok galiba, değil mi? Yok. Peki, oldu, görüşürüz. Evet, haydi bakalım.

0: Bayram tatiliyle birlikte Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanları ziyaretçi akınına uğradı. Bölgedeki yoğunluğu aktaracak şimdi ekip arkadaşımız Sinan Yılmaz. Sinan, iyi bayramlar dileklerimizle birlikte sözü hemen sana bırakalım.
1: Hayırlı bayramlar. Şu anda Diyarbakır'ın Sur ilçesindeyiz. Sur'da tarihi bir yoğunluk yaşanıyor. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgül'dekin şu anda ekranlara taşıyor. Bayram tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı birçok turist bölgeye akın etti. İşte o illerden, bölgelerden biri Diyarbakır oldu. Şu anda tarihi Hasanpaşa Hanı'nda bulunuyoruz. Gerçekten burada yoğun bir kalabalık var. 500 yıllık bir handan bahsediyor. Ve hanın neredeyse tamamı şu anda dolu. Alt tarafta hediyelik eşya satan esnaflar var. Üst tarafta ise kahvaltıcılar faaliyet gösteriyor. Bakın şu anda o yoğunluğu, doluluk şu anda ekranlara taşıyoruz. Diyarbakır belki de tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor diyebiliriz. Çünkü sürekli bölge turlar düzenleniyor. Bir yanda terörsüz Türkiye sürecinin meyvesi var. Çözüm süreci söz konusu. Artık bölgede yeni bir iklim var, yeni bir heyecan var. Dolayısıyla birçok yerli turist, yabancı turist Diyarbakır'ı tercih ediyor. Mezopotamya'nın altın üçgeni diye tabir edilen yer aslında Diyarbakır olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda batı illerinden gelen çok sayıda insan, vatandaş, turistler genellikle Diyarbakır'ı tercih ediyor. Bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda vatandaşları şu anda ekranlara taşıyoruz. Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla çok sayıda insan buraya geldi. Diyarbakır'ın tarihi yerlerini dolaşıyorlar. Bir yandan Hasanpaşa Hanı, bir yandan Tarihi Ulu Cami, bir yandan dört ayaklı minare, tarihi surlar, on gözlü köprü ve sayamadığım birçok tarihi mekanda gençler, kadınlar, yaşlılar hem fotoğraf çektiriyor hem de Diyarbakır'ın kahvaltısını, ciğerini, burma kadayıfını yemeye çalışıyor. Gerçekten yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bölgeye gelen insanlar aynı zamanda esnafa da büyük bir destek sağlıyor. Bölgenin ekonomisine katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buraya gelen insanlar hem ciğer yiyor, hem kebap yiyor, hem burma kadayıf yiyor, hediyelik eşya alıyor ve böylelikle bölge ekonomisine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Biz sabahtan bu yana aslında Sur'dayız ve Sur'da gerçekten yoğunluk oluştuğunu söyleyebiliriz. Kimisi bölgenin önemli giyim kuşamlarından biri olan kefi alıyor. Yine şal, şepik ve diğer sağ tarafta satanlar var, kuşi satanlar var. İşte buraya gelen insanlar bu tip yöresel kıyafetleri tercih ediyor. Şimdi dışarıdaki kalabalığı da bir yandan ekranlara taşımak istiyorum. Tabii buraya gelen misafirlere mutlaka buradaki esnaflar kahve ikram ediyor. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hemen Hasanpaşa Hanı'ndan dışarı çıkalım ve sizi Diyarbakır Sur'da bulunan Tarihi Ulu Cami ile buluşturalım. İslam aleminin 5. Harem-i Şerif Diyarbakır Ulu Cami. Bir yandan aslında buraya gelmişken Diyarbakır'ın tatlısını da ekran

0: Buralara taşımak istiyorum. Şimdi çeşit çeşit Diyarbakır'ın burma kadayıfını ekranlara taşıyalım. Yanında cevizli var, fıstıklı var. Kolay gelsin.
1: Eyvallah abi.
0: Nasılsınız?
1: Selamlar, sağ ol abi. İyisiniz. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Bayramınız mübarek olsun.
1: Teşekkür ederiz abi.
0: Kaç çeşit burma kadayıf var?
1: Abi burma kadayıf iki çeşit var. Fıstıklı burma kadayıf, bir de cevizli burma kadayıf. Ayrıca fıstıklı düz kadayıfımız var böyle. Bize özgü bir kadayıf bu.
0: Peki, teşekkür ederiz. Bakın dışarıdaki insanları şu anda ekranlara taşıyoruz. Batı illerinden gelen işte insanlar Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden de vazgeçmiyor. Şurada da ekranlara taşıyabilirsek, bakın buraya gelen aile üyeleri meşhur Diyarbakır'ın burma kadayıfını yiyor. Bir yandan tabii size Diyarbakır'ın ulu camisini ekranlara taşımak istiyorum. Çünkü Müslümanlar 632 yılında Diyarbakır'ı fethettiğinde işte bu değerli mabet kiliseden camiye çevriliyor ve o tarihten bu yana burada ezan sesi hiç dinmedi. İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır Ulu Cami son yılların belki de en yoğun günlerini yaşıyor diyebiliriz Diyarbakır. Kamera arkadaşım Muhammed Enes'le beraber bu yayını gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Depremin yıktığı Malatya'da bayramın ilk gününde mezarlıklarda hüzün hakim. Sevdiklerini kaybedenlerin ilk durağı mezarlıklar oldu. Buruk bayram ziyaretlerini ve duygu dolu o anları haber ekibinden Mehmet Türel takip etti. Notlarını aktarmak için de hazır. Bu bayram sürecinin en buruk noktalarından biri elbette, ama yine de iyi bayramlar dileklerimizle birlikte sözü Mehmet'e bırakalım.
3: Evet, bizler de Malatya'dan sizlerin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. Malatya 6 Şubat depremlerinde en büyük yara alan illerin başında geliyordu. 1237 kayıp verdik. 1237 canımızı kaybettik maalesef 6 Şubat depremlerinde. Şu anda Malatya Büyükşehir Belediyesi şehir mezarlığında ve o 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımız için hazırlanmış olan bölümdeyiz. Burası deprem şehitleri bölümü ve burada hüzün hakim. Tam 6 bayram geçti. Evet, tam 6 bayram geçti ama hüzün, yine aynı hüzün ilk günkü gibi devam ediyor. Gözyaşları burada her zaman, her bayram olduğu gibi sel oluyor dersek yeridir. İşte 6 Şubat deprem şehitleri için yapılan o anıt ve hemen anıtın sağında ve solunda yer alan deprem şehitleri mezarlığı. 1237 kaybı vardı Malatya'nın ve söylediğimiz gibi bugün Kurban Bayramı'nın ilk günü olmasına rağmen, normalde tabii Anadolu'da özellikle bayramın ilk günlerinde daha çok kurban kesimine zaman harcanır. Daha sonraki günlerde, ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde mezarlık ziyareti olur ama bugün deprem şehitlerimiz için hazırlanmış olan bu bölümde yine diğer bayramlardaki o yoğunluğu görmek mümkün. Söylediğimiz gibi kimisi çocuğunu kaybetti, kimisi babasını, kimisini annesini kaybetti. Akrabalarını kaybedenler bugün burada yine o aynı duygu yoğunluğuyla hüzünlü bir şekilde dualarını ediyorlar. Gözyaşları döküyorlar. Bizler de o depremi burada Malatya'da yaşamış olan insanlar olarak aynı hüznü, aynı o duygu yoğunluğunu yaşıyoruz. Yaşamaya devam edeceğiz. Onları rahmetle anıyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha bu şekilde bu tür büyük afetleri yaşamaz diyelim. Ve işte görüntüye geliyor kameraman arkadaşım Turgut Yaman da şu anda deprem şehitlerimizin olduğu o bölümü ekranlara taşıyor. Gelen giden hiç bitmiyor, hiç bitmeyecek, hüzün hiç bitmeyecek gibi bu bayramda yine o hüzün, o duygu yoğunluğu göze çarpıyor. Malatya Şehir Mezarlığı'nda deprem şehitleri için hazırlanan o bölümdeydik. O duygu yoğunluğunu, ambiyansı sizlere yaşatmaya çalıştık. Kameraman arkadaşım Turgut Yaman'la birlikte şimdi sözü tekrar size bırakıyorum.
2: Tokat'ta kurban kesimlerinin ardından büyük bir titizlikle etler pay ediliyor ve ilk etler ocağa da alınmış durumda. Bölgedeki bayram sevincini haber ekibinden Murat Onur takip etti. Şimdi sizlerle paylaşacak, sözü Murat'a bırakalım.
4: Evet, bayramımız mübarek olsun. Kurban bayramında vatandaşlarımız sabah erken saatlerde kalktı. Erkekler camiye gitti. Sonrasında ise kurban kesimleri başladı. Kurbanlar kesildikten sonra

0: Tabii bir de etleri doğramak, hazırlamak var. İşte şu anda biz Kat köyündeyiz. Burada da işte vatandaşlar kurbanlarını kestiler ve şu an itibariyle doğruyorlar, parçalıyorlar. Hemen şöyle selam verelim. Kolay gelsin, Allah kabul etsin. Hayırlı bayramlar.
1: Aleykümselam. Hoş geldiniz Murat Bey. Hayırlı bayramlar. Ben öncelikle köyümüz halkının ve ülkemizin tüm insanların, İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Cenab-ı Allah bizi hep birlikte bizleri nice bayramlara kavuşturmayı nasip etsin.
0: Şimdi kurbanlarımızı kestik.
1: Evet.
0: Doğrama işlemini yapıyoruz. Nasıl, evet. Nerelerini, ne yapıyoruz?
1: Şimdi but kısmını, siyah etlerini ayrı parçalıyoruz. Ön kolunu ayrı yere parçalayıp koyuyoruz. Kaburga kısmını ayrı parçalayıp koyuyoruz. Pay yaparken dartaraktan ayırıyoruz. Dartarken hepsinden de siyah eti, ön kolu, kemikleri hepsine de eşit bir şekilde paylaştırıyoruz inşallah. Böylelikle kurbanımızı tamamlamış olacağız inşallah.
0: Peki şimdi bir de tabii bu kurban pişerken kesildikten sonra bir de pişirmek var değil mi? Burada adet muhakkak, evet, kurban, evet, etinden bir...
1: Kurban etinden de şu anda kurbanımızın eti pişiyor. Gelen misafirlerimize, size tabi, gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Allah kabul etsin diyorum.
0: Amin, amin. Evet efendim, kurbanlar kesildi. Şimdi etler yavaş yavaş, bakın bu şekilde işte hazırlanıyor. Kuşbaşısı ayrı, kıymalık olanı ayrı bir şekilde hazırlanıyor. Tabii bir taraftan da şimdi köylerde kurban eti kesildikten sonra ocağın üzerinde ilk kurban eti kavrulur. Yani burada kurban etinden bir kavurma yapılır. Teyzemiz yanımızda. Hayırlı bayramlar, Allah kabul etsin.
2: İyi bayramlar, amin.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Kurbanımızı doğradık.
2: Pişiriyoruz.
0: Kaç saatte pişer ortalama?
2: 1,5 bilemedim, 2 saatte pişer.
0: Hazır olur.
2: Hazır olur.
0: Gelenlere ikram ederiz.
2: Gelenlere ikram ediyoruz.
0: Şimdi torunlar mı?
2: Torunlar.
0: Köylerde aslında daha güzel oluyor değil mi? Ailecek, torunlarla daha
2: köylerin
0: mutlu.
2: Köylerin her şeyi güzel. Köyler çok güzel.
0: Şimdi yanında kavurma varken onun kapağını da açar mısın, senden rica ederim? O ne orada da?
2: Zeytinyağlı dolma.
0: Zeytinyağlı dolma. Efendim Tokat deyince tabii ki yaprağın baş kenti diyoruz Tokat için. Yapraklarla da özellikle zeytinyağlı sarmalar hazırlanıyor bu şekilde. Evet. Etimiz şöyle bir gösterelim bir kez daha. Karıştırıyor muyuz?
2: Karıştırayım.
0: İşte kurban etlerimiz kesildi ve kuzine efendim, köyde böyle gazlı sobalar yok. Kuzinenin üzerinde etler pişiliyor, hazırlanıyor. Gel bakalım, sana da selam verelim. Bayramda nereye geldin?
3: Köye geldim.
0: Babaannenler mi?
3: Evet.
0: Seviyor musun babaanneni?
3: Seviyorum.
0: Köyü seviyor musun?
3: Hı hı.
0: Peki sana da iyi bayramlar. İşte bu şekilde efendim, köylerde ailecek, bakın burada ailecek etler parçalanıyor, hazırlanıyor ve sonrasında taksimat yapılıyor. Hem komşulara, hem kurban kesmeyen vatandaşlarımıza, hem de tabii bir miktar da aileye, gelenlere de burada kavrulan etler ikram ediliyor efendim. Allah kabul etsin yaptığımız ibadetleri, kestiğimiz kurbanları, tüm İslam aleminin bayramı bir kez daha mübarek olsun deyip sözü Tokat'ın Kat köyünden İstanbul'a sizlere bırakalım.
4: Van'ın Gürpınar ilçesinde tam 40 yıldır yaşatılan toplu kurban kesimi geleneği bu bayramda da bozulmadı. Değirmen Düzü mahallesindeki o dayanışma ruhunu ve renkli görüntüleri aktarmak üzere canlı yayın noktamızda Nazlı Timur hazır. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte sözü Nazlı'ya bırakalım.
5: Evet, iyi bayramlar. Tüm İslam aleminin kurban bayramını bizler de tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olsun. Bizler şu anda Gürpınar ilçesi Değirmen Düzü mahallesindeyiz. Tabii burada farklı bir gelenek, görenek var. Burada 40 yıldır aynı geleneği, göreneği devam ettiriyorlar. Tabii burada ne oluyor? Öncelikle sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar uyanıyor. Öncelikle bayram namazını ve ardından kabirleri ziyaret ettikten sonra şu gördüğünüz noktada vatandaşlar buluşuyor, bir araya geliyor. Kamera arkadaşım ekranlara yansıtsın. Buradaki mahalle halkı buraya toplandıktan sonra herkes kurbanını buraya getiriyor ve birlikte kurban kesimi yapılıyor ve buradaki en önemli nokta ise burada toplanan kurbanlar tüm mahalle halkına eşit bir şekilde dağıtılıyor. Tabii bunun detayını öğrenmek için hemen Değirmen Düzü Mahallesi Muhtarımız Garbi Tanış Beyefendi şu anda yayın konuşuyor.

0: Bakanlığımız öncelikle tüm mahalleye ve sizlere iyi bayramlar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun. Size de hayırlı bayramlar. Nazlı Hanım, siz ve ekibiniz hoş sabah geldiniz, baş göz üstüne geldiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz sizlere. Sizin de bayramınız mübarek olsun dediğiniz gibi. Sizin de söylemek istediğiniz üzere mahallemizde 40 yıl hatta 40 yılı aşkın bir süredir bu adetimiz, örf adet geleneğimiz bu şekilde devam etmektedir. Gördüğünüz üzere bütün mahallemizin hemen bütün halkı burada. Bütün kurbanları bir arada kesiyoruz. Tamamını bir araya topluyoruz. Tamamını bir arada dağıtım işlemleri yapılıyor ve bütün mahallenin hepsine kesen kesmeyene eşit bir şekilde bir et paylaşımı, et dağılımı yapıyor. Yani kesmeyenler paysız edilmiyor. Onun dışında da komşu mahallelerde bize yakın olup da ikamet edip maddi durumu dar olan vatandaşlarımız 20-30 haneye de buradaki etlerden de onlara bir et desteğimiz, takviyemiz oluyor.
0: Evet, kameraman arkadaşım da hemen ekranlara yansısın. Gördüğünüz gibi mahalle halkı burada ve muhtarım da hemen birlikte şimdi ileriye doğru ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi herkes burada kurbanını aldı.
1: Kesimler burada.
0: Evet.
1: Koçlarımız sırada kesimlerini bekliyorlar. Sıradaki kurbanlıklar kesilecekler. Öbür tarafta da arkadaşlarımız sağ olsunlar bir kısmı yemek yapıyorlar. Bir kısmı çay yapıyorlar. Bu çalışan vatandaşlarımız için, komşularımız için. Geri kalan arkadaşlarımız da şu anda içeride parçalama, doğrama işlemleri yapılıyor. Bütün bu işlemler bittikten sonra tartım işleri yapılacak. Tüm etlerin hepsi bir araya toplanıp tartım işleri bittikten sonra dağıtıma geçeceğiz. Dediğim şekilde bütün mahallenin altından üstüne, sağından soluna herkese eşit bir şekilde Allah nasip ederse her sene 40 yıldır, 50 yıldır, yaklaşık yarım asırdır devam eden geleneğimiz inşallah bu sene de devam edip ömür boyunca da devam etmeyi düşünüyoruz.
0: Evet, şöyle kameraman arkadaşım da hemen ekranlara yansıtıyor. Buradaki bütün vatandaşlar bu arada gönüllü olan ya da kasaplarımızla birlikte hep birlikte yardımlaşarak şu anda etleri, kurbanları şu anda kesiyorlar. Gördüğünüz gibi bir hayli yoğun bir şekilde kurbanlar kesim işlemleri devam ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz. Evet, buradaki gelenek, görenekler devam ediyor deyip sözü size bırakalım.
2: Ve acemi kasaplar yine kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayanlar vardı. Ekip arkadaşımız Ahmet Çelik de bu başlığa dair notlarını aktaracak. Sözü Ahmet'e bırakalım.
3: Evet, iyi bayramlar dileyelim. Acemi kasaplar yine sahnede. Biz şu anda şehir hastanesinin bulunduğu noktadayız. Yaklaşık olarak bir saate yakın buradayız. 20'ye yakın acemi kasabın hastaneye getirildiğini söyleyebiliriz. Adeta içerisi acemi kasaplarla dolu. Ayağından yaralanan, elinden yaralanan, kolundan bıçak darbesi alan birçok kasap içeride cerrahi müdahale ediliyor. Tabii ayakta tedavi olunan yerdeyiz. Burası ayakta tedavi. Küçük yaralanmanın olduğu noktada buradan giriş yapılıyor ama daha büyük yaralanmalar, ambulansın getirdiği yaralanmalar ise ambulans girişinden içeri alınıyor. Bugün hastane şu saat itibariyle oldukça kalabalık. İçeride acil müdahale kısmında onlarca hastanın eline dikiş yapılıyor. Pansuman yapılıyor. İşte bakın bir acemi kasap daha geliyor. Kafasını bandajla sarmış. Çok sayıda vatandaşın bu noktada acemi kasaplığı gün yüzüne çıkmış oldu. İşte vatandaşın bir tanesi de elinde kafasından yaralanmış. Daha önce de elinden yaralanan, ayağından yaralananlar vardı. İşte bakın buraya çok sayıda araç geliyor. Kimi normal hastalığı için geliyor ama birçoğunun bakın yine orada parmağından yaralanmış bir kişi galiba elinde bir bezle içeri giriyor. Yine elinden yaralanan bir kişi. Çok sayıda kişinin bu kapıdan giriş yaptığını bizler bu noktada gördük. Tabii bu acil kısmına gelen birçok araç bu acemi kasapları getiren araçlardan şu an itibariyle içeride cerrahi müdahalelere devam ederken hayati riski olanın olmadığını söyleyelim. Burada ayakta tedavi olup yine bu kapıdan çıkıyorlar. Şu an itibariyle acemi kasaplar acil bölümünü doldurmuş durumda diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Kurban kesimlerinin ardından şimdi en önemli aşamaya, yani etlerin pay edilmesine geldi sıra. Peki kurban eti dağıtırken İslami ölçü ne olmalı? Nelere dikkat edilmeli? Ekip arkadaşımız İsmet Yerdelen konuyla birlikte bu başlığı değerlendirecek. Şimdi sözü İsmet'e ve konuğuna bırakalım.
4: Evet, teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyoruz tüm Türkiye'ye ve İslam alemine. Evet, kurbanlar kesildi, kesiliyor ve kurban kesiminin önemli amaçlarından birisi de ihtiyaç sahiplerine bu kesilen kurban etlerinden payların dağıtılması. Bu payların dağıtılmasında İslami ölçüler nedir? Şimdi konunun uzmanı, yayın konuğum, emekli

0: İmam Ramazan Bey'e soracağız. Efendim, önce sizi bir tanıyalım.
1: Ülkemizin, İslam aleminin, aziz şehitlerimizin eşlerinin, çocukların, yakınlarının, siz değerli basın mensubu arkadaşların, öncelikle Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum, kutluyorum. Böylesi yoğun bir günde aramızda bulunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi kurban denince, kurbanı özellikle kestikten sonra dinlendiriyoruz. Yaklaşık bir 2-3 saat bu şekilde asılı kalıyor. Kurban dinlendikten sonra 3'e ayırıyoruz kurbanı. 3'te birini garibanlar, yoksullar için dağıtıyoruz. 3'te birini gelen misafirlerimize ikram için ayırıyoruz. Geri kalan 3'te birini de ev halkı için, ailemiz için ayırıyoruz. Yoksullara, garibanlara dağıttığımız kurban paylarını nasıl kendimize pay ayırıyorsak aynı kalitede, aynı derecede, aynı güzellikte, aynı ölçülerde ayırmak zorundayız. Ayrıca payları dağıtırken şuna dikkat etmemiz gerekir. Yukarıya doğru anne baba bakmakla yükümlü olduğumuz insanlar, aşağıya doğru evlat, gelin, damat, torun gibi kişilere kurban dağıtımı, pay dağıtımı yapılmaz. Çünkü bunlara biz bakmak zorundayız.
0: Kardeşler de buna dahil mi?
1: Evet, kardeşler de dahil. Yoksul aile ve ihtiyacı olanlara öncelikle akrabalardan başlamak şartıyla. Evet. Akraba çevresinden başlamak şartıyla.
0: Tabii hocam, bu iş şova da dönüştürülmemeli değil mi?
1: Mutlaka tabii. Şova dönüştürmeden, pay verdiğimiz insanları rencide etmeden dağıtırsak en makbul olanı budur.
0: Peki. Hocam, yanlış bilinen, daha doğrusu doğru bilinen yanlışlar var. Onlardan birkaç tanesini bize izah eder misiniz? Mesela 7 kapıya pay verilmek zorunda gibi bir halk arasında inanç var, doğru mu?
1: İslami kurallara göre 7 kapıya pay verilecek diye bir şart yok. Ama 3'te birini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmakta fayda var.
0: Peki kurban etini tamamını dağıtmak, bu var mı? Böyle bir şey var mı?
1: Böyle bir şey, şöyle izah edeyim ben size. Kurban kesen vatandaşın maddi imkanlarına bağlı. Şayet gerçekten evde ihtiyacı yok da fazladan bir et sahibi ise bunu gönül rahatlığıyla dışarıya tamamında dağıtabilir. Yani dağıtmayacak diye bir kural yok.
0: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, kurban dağıtımında olması gereken kuralları Sayın Hocamızdan aldık. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.
2: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım.
3: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek iş gücü girdi endeksleri verileri istihdam ve ücretlerde artışa işaret ederken çalışma saatlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Brüt ücret ve maaş endeksindeki yıllık artış ise %37'ye ulaştı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Best Allianz. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo canlı yayın.
10: Kolaylıklar dileyelim bir kez daha. Öne çıkan başlıklar nelerdi? Hatırlat lütfen izleyicilerimize.
11: Tabii Kemal Kılıçdaroğlu aslında son 3 günü evinde geçiriyordu. En son 23 Mayıs'ta kamera karşısına geçmişti. Onun ardından da bugün ilk defa basın mensuplarıyla bayramlaşmak için evinden dışarıya çıktı ve bizlere biraz demeç verdi aslında. Sorduğumuz sorularla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu çıkarken de bazı komşuları tarafından hain sloganları da atıldı. Bu detayı da vermiş olalım. Tabii ki ilk önce partisindeki son durumu değerlendirdi. Birlik beraberlik mesajları verdi. Partisinde birlik beraberliğin sağlanması aslında zor olacak mı diye sorduk kendisine. Sağlanır, neden sağlanmasın, sorun yok dedi. Dün akşam Devlet Bahçeli ile telefonla konuşmuşlardı, bayramlaşmışlardı. Kendisine bu soruyu da yönelttik. O da her bayram zaten konuştuklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli ile en önemli başlıklardan birisi de aslında Özgür Özel'le bir araya gelip gelmeyecekleriydi ama Kemal Kılıçdaroğlu bu noktada aslında kapıyı kapatmadı. Geliriz, neden gelmeyelim dedi. Partide her türlü birlik beraberlik sağlanır, sonuçta düşman değiliz mesajı verdi. Şu ana kadar bir görüşmenin olmadığını söyledi. Bir diğer konuda tabii ki kurultay çağrılarıydı. Kurultay olursa kurultay yapılsın ister misiniz dendi ama evet gündemimizde dedi. Özgür Özel'in grup başkan vekilliğini azletmesi aslında o soru da sorulmuştu yine Kılıçdaroğlu'na. Bu konuyla alakalı da yorum yapmadı Kemal Kılıçdaroğlu. Kendi her şeyin yasal zeminde yapılması gerektiğini hatırlattı. Kendisine ihraç meselesinde sorduk üyeliklerin askıya alınmasını. Bu süreçte çok dedikodunun olduğunu, her şeyin doğru olduğunu.

0: olmadığını iletti. 1 Haziran'da parti meclisinin büyük olasılıkla toplanacağını söyledi. Kararla ilgili de her şey aslında genel başkan karar vermez dedi aslında. Şu anda bizim duyduğumuz her şeyle ilgili benim bunları arkadaşlarıma sormam gerekiyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşma programı da belli olmuştu geçtiğimiz günlerde. Bazı partilerle bayramlaşmayacakları söylenmişti. AK Parti ile uzun zaman sonra bir araya gelecekleri yine soruldu. CHP herkesle bayramlaşır dedi. Bir diğer önemli konu da genel merkezde yaşananlar da aslında. Geçtiğimiz günlerde çok fazla olay yaşanmıştı. Genel merkezde gerginlikler çıkmıştı. Bunun aslında CHP tarihinde ilk defa olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Hiçbir milletvekiline şu ana kadar genel merkezin kapıları kapanmamıştır dedi. Asla kapanmamıştır diye belirtti. Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bunu sormuyor. Bir vatandaş CHP kim olursa olsun, kim bir vatandaş CHP genel merkezine geldiğinde kapatılamaz. Bunun gerekçelerinin anlatılması lazım kapatılırsa da dedi. 24 saat genel merkezin açık olduğunu belirtti. O görüntüleri de içim burkularak izledim dedi. Çoğu partili değil taşatmak, olay çıkartmak, CHP'yi yaralamak için zaten geldi. Çoğu kişinin de aslında CHP'den olmadığını belirtti. Bir diğer önemli konusu mazbata sorusuydu. Kendisinin şu anda mazbatası yok elbette. O da Kemal Kılıçdaroğlu'da iş zaten mazbatada değil. Yargı kararının üzerinde işte çıkamazsınız. Şu an yargı kararını uyulması gerekiyor açıklamasında bulundu. Kurultayla alakalı elimde olsa ben yarın sabah da giderim dedi. Bu noktada aslında kurultaya sıcak baktığında belirtti. Kararın getirdiği nokta bu dedi aslında. Bu süreçle ilgili dava sürecini hatırlattı. Bunu yapan zaten partiden birileri dedi. Para dağıttılar deniliyor. Bunlar olmaz, bunlar kabul edilemez Cumhuriyet Halk Partisi'nde ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında da aslında CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır diye belirtmişti. Bugün de o cümlesini tekrarladı. Biz kuruluş kodlarına CHP'yi yeniden kavuşturacağız açıklamasında bulundu. Önümüzdeki günlerde parti meclisini ve MYK'yı toplayacaklarını da anımsattı Kemal Kılıçdaroğlu. Daha bilmediğiniz çok şey var diye önemli mesajda da bulundu. Ben bunların hepsini cumartesi günü halk buluşmasında anlatacağım ifadelerini kullandı. Bugünü de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda geçirmesi bekleniyor. Yarın zaten partisinin bayramlaşması olacak. Bu noktada da ziyaretçilerini ağırlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dün yine gelenler olmuştu. Bugün de gelecekler olacaktır. Yarın partisi bayramlaşacak. Kendisi de 30 Mayıs cumartesi günü genel merkeze giderek orada hem partililerle hem de vatandaşlarla buluşacak ve yine vatandaşlara önemli mesajları olacak diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kongre tarihi önerisinde bulundu. Arınma ve durulma sürecinin başlaması gerektiğini işaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır dedi. Kongre için CHP'nin kuruluş yıl dönümü 9 Eylül tarihini önerdi Bahçeli. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğunu vurguladı, artık arınma ve durulma süreci vakti dedi. Bahçeli, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. CHP'de arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklanmalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. Yeni ve yenilenmiş üye yapısıyla CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesi önemlidir ifadelerine yer verdi. İç cephe vurgusu yaptı, istikrarsızlık tehlikesi uyarısında bulundu ve ekledi. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. CHP'de mutlak putlan krizinin parti içi çatışmaya dönüşmesinin sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz. MHP lideri beklentilerinin bölünmüş bir CHP değil, kenetlenerek Türk milletine hizmet eden bir CHP olduğunu belirtti ve tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır sorumluluk doğuracaktır ifadelerini kullandı.
1: CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların sorumlusunun Grup Başkanı Özgür Özel ve arkadaşları olduğunu söyledi. 7 milletvekili ve parti meclisi üyeleriyle, milletvekilleriyle görüşmek için genel merkeze gittiklerini belirten Yıldız, bizi içeri almadıkları için böyle bir operasyon yapıldı dedi.
3: Ya çekilin arkadaşlar! Ve biz orada polislerin girmesini engelledik. Ne zamana kadar? Saat 15'e kadar.
4: CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye krizinin yankıları sürüyor.
3: Ne zamana kadar? Saat 15'e kadar.
4: CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldız'a mutlak putlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar soruldu.
3: 7 milletvekiliyle beraber, parti meclisiyle beraber genel merkezin önündeydik. Biz oraya milletvekilleri olarak kendileriyle görüşmek istedik, içeri gitmek istedik. Doğal olarak bizim genel merkezimiz, biz de milletvekiliyiz. Ama üzülerek söylüyorum, ilk defa tarihte Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri genel merkezde alınmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bizi de görüşseydik biz orada güzellikle çıkacaktık. Orada da o olaylar olmayacaktı.
4: CHP Aydın Milletvekili olayların sorumlusunun Özgür Özel olduğunu söyledi.
3: Onun sorumlusu başta Grup Başkanı Özgür Özel ve diğer arkadaşlarımız. İçeri almadıkları için de biz zaten 15'te geri çekildik. Almadıkları için de böyle bir operasyon yapıldı. Bunun sorumlusu başta Özgür Özel ve arkadaşları. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. O yüzden oranın polislerin içeri girmesi, oradaki olayların tek sebebi o arkadaşlarımız. Kusura bakmasınlar.
1: CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendireceğiz. Avukat Engin Akın yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
5: Tüm milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Milletimizin ve İslam coğrafyasının barış ve huzur dolu günler geçirmesini temenni ederim.
1: Biz de iyi bayramlar dileklerimizi tekrarlayalım size. Ardından da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu. Geride bıraktığımız saat dilimi eminim takip ettiniz. Gazetecilerle bir sohbet gerçekleştirdi. Kurultayın en uygun zamanda toplanması gerektiğini daha önce ifade etmişti zaten. Bu uygun zaman ne zaman sorusu da anladığımız kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun zihninde netleşmiş durumda. Yargı süreciyle ilgili o gelişmelerin tamamlanması anladığımız bu. Başvuru, Yargıtay'a başvuruyu geri çekmek gibi bir süreç konuşuluyordu. Kılıçdaroğlu bu anlamda hukuk ne diyecek buna bakmak lazım dedi. Sizin öngörünüz ne yönde olur? Buna dair CHP kurultayı bir de şu ifadesi vardı. Biraz uzattım ama hemen altını çizeyim. Bana kalsa hemen yarın toplarım dedi. Ama hukuki süreci takip etmemiz gerekecek ifadesi neye karşılık gelir? Buna dair yorumlarınız hangi yönde olur?
5: Evet, Kılıçdaroğlu'nu ilk kez ekran karşısında gördük. Bugüne kadar düşüncelerini sadece kısa metinlerle X hesabından paylaştı. Ben daha önceki yayınlarda da bu fikri dile getirmiştim. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu henüz CHP Genel Başkanlığı'na kesin hükümle dönmüş bir kişi değil. Bu nedenle de bana da soracak olursanız bu ihtiyati tedbir kararının kalkıp hükmün kesinleşmesi anına kadar olağan kurultayın toplanmasına

0: hukuken ben de imkan görmüyorum. Neden? İhtiyati tedbir kararıyla gelen bir genel başkanın partinin daha sonraki süreçlerini, daha sonraki geleceğini çok yakından ilgilendiren bir kurultay sürecini başlatması yeni hukuksal sorunlara sebebiyet verebilir. Ne demek istiyorum? Örneğin Yargıtay kararı, yani temyiz neticesinde kararı bozduğu takdirde ne olacak? Genel Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tekrar düşmüş olacak ve onun çağrısıyla yapılan kurultaylarda tekrar arızalı, yani hukuken sakat hale gelecek. Ben daha önce de ifade ettim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu karara karşı aynı gün yapılan temyiz başvurusunu kendi avukatları eliyle, yani kendi yeni verdiği vekaletle görevlendirdiği avukatlar eliyle geri çekmesi, yani temyizden feragatı, bana soracak olursanız yeni hukuksal tartışmaların önüne geçen, CHP'yi kurultay sürecine daha hızlı götüren bir hamle. Yani Kılıçdaroğlu'nun burada şahsi çıkarı için değil, partinin çıkarı için hareket ettiğini ben hukuken yorumluyorum.
1: Peki bir başka önemli konuşmada CHP'de özellikle Özgür Özel'in grup başkanlığı konusu, önce ilk yaptığı açıklamada grup başkanlığını tebrik ederim demişti. Ama sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilek çevrildiği ortaya çıktı. Buna dair de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifadesi vardı. Tüzüğümüzde süreç bellidir. Bu nasıl bir oylama yapılacağı kararlaştırılmıştır. O yüzden de böyle bir dilekçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir dedi. Anladığımız kadarıyla Özgür Özel'in grup başkanlığı da düşecek ve yeni bir süreç işleyecek. Buna dair hukuk ne söyler? Sizin de yorumlarınızı almak isterim.
0: CHP iç tüzüğünde grup başkanlığının nasıl seçileceğine ilişkin hükümler var. Öncelikle şunu ifade edelim. Eğer parti genel başkanı milletvekili ise zaten otomatik olarak genel başkan odur. Ama şu anda Sayın Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için CHP kendi TBMM üyeleri, yani milletvekilleri arasında milletvekillerinin gizli oyla seçeceği bir grup başkanını atamak durumunda. Sayın Özel baskın bir seçim yaparak bu iradenin oluşumunda bir sakatlığa elbette ki sebebiyet verdi. Sonuçta tüm milletvekillerine makul bir süre verilip bu gizli oturumu öyle yapılması gerekirken çok hazırlıksız bir şekilde bu genel seçim yapıldı. Dolayısıyla bana da soracak olursanız yeni bir grup başkanlığı seçimi olacaktır. Ama tabii ki şu anki milletvekili yapısına baktığımız zaman Sayın Özgür Özel'in tekrar grup başkanı seçimi ihtimali de yine de yüksek.
1: Bir başka konu yine CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle sohbetinde bir meslektaşımız tarafından soruldu. Kamuoyunda da tartışılıyor. O da bu mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de tüzüğün 2018 tüzüğüne döndüğü ve orada da kurultayın 2 yılda bir toplanacağı, en fazla da 1 sene ertelenebileceği yazılıyor. Yine biz 3 Kasım 2023 tarihinde döndüğümüzde o 3 yıllık sürenin de dolduğu ortaya çıkıyor. Burada süreç nasıl işleyecek? Yani tüzük 3 yıl diyor ve 3 yıl aşmış oluyor. Hemen toplaması mı gerekir? Yoksa kanuni olarak süreci takip ettiği zaman CHP iç tüzüğüyle çelişir mi? Burada da bir tartışma var. Çok da konuşuluyor. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası bu sürece dair.
0: Yani hukuki düzenlemeler, tüzükler, bunlar olağan koşullar için getirilen hükümlerdir. Şu anda CHP'nin yaşadığı olağan bir süreç değildir. Sonuç itibariyle bir mahkeme kararıyla kurultay ve akabinde yapılan 2 tane kurultay iptal olduğu için elbette ki 2024 yılında yapılan kurultayla alınan tüzük değişiklikleri de kendiliğinden sakat hale gelmiştir. Şu anda 2023'ten beri bir kurultay yapılmadığı için bir an evvel bu kurultayın yapılması gerekir. Yani hukuki bir boşluk var ama netice itibariyle bu kararla kesinleşmeden ben bu kurultay sürecinin başlamasında hukuken mümkün olmadığını savunuyorum.
1: Yine Özgür Özel'in bir ifadesi, özellikle 2 milyon CHP üyesinin oy kullanmasıyla bir genel başkan seçilmesi, bunun bir sembolik anlamı olduğunu söyledi. Bunun bir karşılığı olmadığını hukuken Özgür Özel de bildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu'na soruldu, o da CHP tüzüğü ne derse o olur, kurultayda çıkar dedi. Birincisi bunu soracağım, ikincisi de siz de belirttiniz, hızlı bir kurultay sürecine zorlamak için yeterli sayıda delege oyu, %5 gibi galiba CHP'de %5 delege oyuyla kurultaya gidilmesi,

0: ya da parti meclisinin alabileceği bir karar, orada çoğunluk ne durumda biz de kağıt üzerinde hesaplıyoruz. Böyle durumlarda kurultay kararı alınabilir mi mahkeme süreci tamamlanmadan? Buna dair de yorumlarınızı merak ederim açıkçası.
1: Aktan Bey, şöyle bir husus söz konusu. Şu anda CHP'nin olağan kurultayı yapılmamıştır. Yani 2023 yılında yapılan kurultay mutlak butlanla batıl hale geldiğine göre, yani geçersiz kılındığına göre, ortada bir olağan kurultay yokken olağanüstü kurultay çağrısının hukuken de uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle evet, tam sayının 1/5'i bu çağrıyı yapabilir. Bu olağanüstü kurultay yapılabilir. Ama henüz olağan kurultay yapılmadan olağanüstü kurultaya gitmenin hukuken çok da doğru bir yol olduğunu sanmıyorum. Hukuku zorda bırakan, çözümsüzlük üreten bir yol olur bu.
0: Peki son olarak, süremde daraldı, son bir dakikam belki biraz üzerinde, ihraçlar, o da konuşuluyordu. CHP'de birçok ismin ihraç edilebileceği konuşuluyordu. Kemal Kılıçdaroğlu her duyduğunuza inanmayın ifadesiyle bu süreci şimdilik anlamlandırdı ama ihraçlar olabilir. Ne dersiniz, CHP'de geniş bir ihraç süreci yaşanır mı? Özgür Özel'in de ihraç edilebileceği sosyal medyada da birçok yerde de konuşuluyor. Bunlara dair de hukuki görüşünüzü merak edelim CHP'deki olası evet, ihraçlarla ilgili.
1: Şöyle, asıl bence üzerinde durulması gereken konu sonuç ihraçlardır ama asıl üzerinde durulması gereken konu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ısrarla üzerinde bulduğu, durduğu temizlenme, arınma çağrısı. Yine Sayın Bahçeli'nin çok isabetli şekilde ileri sürdüğü yenilenmiş üye yapısıyla kurultaya gidilmesi. Yine bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir milletvekili hakkında, CHP milletvekili hakkında sarf ettiği sözler. Bana soracak olursanız şu anda Kılıçdaroğlu'nun da biraz siyaset yapma tekniğini de az buçuk analiz edebilen bir kişiyim. Çünkü ben de eski bir masa uzmanıyım. Kendisi de hesap uzmanı. Az buçuk nasıl hareket edeceğini, şu anda zihninde ne olduğunu okuyabiliyorum. O, bence onun zihnindeki ana konu kurultay değil. Onun zihnindeki ana konu şu anda CHP'de, CHP genel merkezinde, CHP'li belediyelerde, milletvekilleri arasında ciddi bir denetim, soruşturma, inceleme başlatma yönünde düşünceleri olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle bu süreçte delege yapısını da yenileme yolunda bir hamle yapacağına da ben kanaat getiriyorum.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
1: Dolayısıyla ihraçlar olacaktır.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yayınımıza katıldınız bir kez daha. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte sizi uğurlayalım. Bayram gündeminden yayınlarımız olacak. Onlarla devam edelim.

0: Kurban kesim alanlarında yoğunluk devam ediyor. Antep'e gideceğiz şimdi. Gaziantep'te ekip arkadaşımız Mehmet Geçkel bizi bekliyor. Mehmet, kolaylıklar, iyi bayramlar. Nedir son durum? Paylaş lütfen izleyicilerimizle.
1: Teşekkürler Haktan Uysal. Hem kurban kesim alanlarında yoğunluk var hem de kurban satış noktalarında da hala yoğunluk yaşanıyor. Zira kurbanını son güne, bayramın birinci gününe bırakanlar da var. Artık son kalan kurbanlıklar da bir taraftan satılıyor. Diğer taraftan da kesim alanlarında ise belediyelerin özellikle oluşturduğu kesim alanlarında da yoğunluklar devam ediyor. Bulunduğumuz noktada Şahinbey kurban satış noktası. Birçok noktada artık baktığımızda bu hayvanların tutulduğu yerler boş görünüyor ama diğer noktalarda da artık son kurbanlıklar kaldı. Onlar için de vatandaşlar buraya kurban bayramının birinci gününde sabah saatleri itibariyle gelerek buradan kurbanlıklarını alıp kesim noktasına götürmeye devam ediyor. Tabi geride bıraktığımız günlerde kurban bayramına son bir hafta kala özellikle bu satış noktalarında yoğunluk yaşanmıştı. Geride bıraktığımız günde yine Arefe gününde de özellikle çok büyük bir yoğunluk vardı. Adeta izlenme olduğunu ifade edelim. Bakın bu noktalarda kurbanlıklar tamamen tükendi, bitti ama artık son kalanlarda bunlar buradaki hayvanların da satışı içinde vatandaşlar bu noktaya geliyor. Burada kurban satıcılarıyla anlaşarak kurbanlıklarını alıp kesim noktalarına teslim ediyorlar ve kesim noktalarında da yine yoğunluğun kuyruğun olduğunu ifade edelim. Tabii akşam saatlerine kadar devam edecek bu yoğunluk, bunu ifade edelim. Kesim

0: noktalarında özellikle numara verilerek vatandaşlara kesim işlemleri yapılıyor ve steril ortamda bu kesimin yaptığını ifade etmemiz gerekir. Tabi vatandaşlar da oradan kurbanlarını, kurban ibadetlerini yerine getirdikten sonra etlerini alarak ayrılıyorlar. Geride bıraktığımız yıllarda, daha önceki yıllarda özellikle olumsuz görüntüler oluşuyordu. Bunların önüne geçmek için artık Türkiye'nin birçok belediyesi kurban kesim noktaları oluşturdu. Gaziantep'te de yine kurban kesim noktaları var. O kesim noktalarında hayvanlar kesilerek ibadetler yerine getiriliyor ve vatandaşlar steril ortamda ibadetlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Bunun da altını çizelim. Şu anda bakın, büyük bir oranda bu pazarda tamamen sol taraf tamamen boşalmış durumda. Buradaki atmosferi de ekranlara bir taraftan getiriyoruz ama hala hummalı bir telaşın olduğunu, özellikle son güne bırakanların telaşının bu noktada olduğunu ifade etmemiz gerekir. Onlar gelerek buradan Kurban Bayramı'nın birinci gününde hayvanlarını almayı tercih edenler var. Onlar da pazarlık yapıyor burada kurban satıcılarıyla. Gaziantep'te kilosu 330 liradan satılıyor bu yıl. Bu şekilde fiyatlar belirlendi ve belirlenen fiyatlar üzerinden de satışların devam ettiğini ifade edelim. Yine bu noktada da çok az kurbanlık kaldığını sizler de görüyorsunuz. Artık son kalan kurbanlıklar için de vatandaşlar kurban pazarına, kurban satış noktalarına gelmeye devam ediyorlar. Bir taraftan da buradan alınan hayvanlar çok yakın bir noktada kurban kesim noktası bulunuyor ve orada da kesim işlemleri gerçekleştiriliyor. Satış yapıldıktan sonra birçok noktada artık o el sıkışmaları görüyoruz, pazarlıkları görüyoruz. Bunu ifade edelim. Şimdi burada da yine son kalan hayvanları götürüyorlar. Nereye götürüyorlar bilmiyorum ama diğer noktaya mı götürüyorsunuz? Diğer noktaya götürdüklerini ifade ediyorlar. Bakın burada da yine bir telaş olduğunu görüyorsunuz. Son güne bırakanlar var. Var mı son güne bırakanlar?
1: Tabii.
0: Niye? Var. Birinci son güne dedim de özellikle daha önceden alınır ama bayramın birinci gününe bırakanlar da yine bu noktaya gelerek almaya devam ediyor. Sizde de az kalmış herhalde.
1: Evet, bizde de son 6 tane hayvanımız kaldı.
0: Son 6 tane kaldı. Aynen. Kaç tanesini sattınız burada?
1: 100 tane yakın hayvan getirdik. Son 6 tane hayvanımız kaldı.
0: Fiyatlar güzel mi bu sene?
1: Fiyatlar güzel bu sene, çok şükür.
2: Devletimizin, milletimizin sunduğu fiyatlarımız güzel. İnsanlar da memnun. Herkes alışverişinden memnun şu an için. Sadece insanların biraz alım gücü olduğundan dolayı bugüne bıraktılar. Yoksa bir gün öncesinden hayvanlarını alıp evine götüren insanlarımız...
0: Onlar da var, geride bıraktığımız günler. Tabii Arife gününde de alanlar var ama son güne bırakanlar da var. Son 6 tane burada kalmış. Burada da tatlı bir telaş yaşanıyor. Kurban Bayramı'nın atmosferi sabah saatleri itibariyle coşkusu aslında hem camilerde dolup taştı, hem sokaklarda, caddelerde bunu görüyoruz. Kurban kesim noktalarında ve satış noktalarında da hala Kurban Bayramı'nın atmosferini, o tatlı telaşını görmek mümkün diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
3: İstanbul Sultan Gazi Kurban Pazarı'nda kamyonete yüklenmek istenen kurbanlık sahiplerinin elinden kaçtı. Firari boğa paniğe neden oldu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
4: Kurban Bayramı geldi, o tanıdık firar sahnelerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez İstanbul Sultan Gazi Kurban Pazarı. Satışı yapılan yüzlerce kiloluk hayvan nakliye kamyonetine yüklenmek istendi. Tam o sırada sahiplerinin bir anlık boşluğundan yararlanan boğa iplerini kopararak kaçtı. Gözleri bağlı olmasına rağmen hızla koşmaya başlayan boğa pazar yerini birbirine kattı. Karşılarına aniden çıkan dev hayvandan kaçmaya çalışanlar sağa sola koşuşarak kendilerini korumaya çalıştı. Pazar yerine alarma geçiren firari boğa sahipleri ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.
3: Şimdi de Kayseri'ye gidiyoruz. Kurban Pazarı'nda son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Yeni Saat'le birlikte bir kez daha ekip arkadaşımız Yağmur Aksu bizlerle birlikte olacak. Notları için sözü Yağmur'a bırakalım.
5: Ramazan Ulusal Kurban Bayramı'nın birinci gününde de kurban pazarlarında yoğunluk yaşanır. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar pazara gelerek hem küçükbaş hem de büyükbaş kurbanlıkları işte bu noktada bakıyorlar. Biz şu an İbrahim Türkmen'le birlikte Mimar Sinan Kurban Pazarı'ndayız ve bulunduğumuz noktada özellikle büyükbaş hayvanların bulunduğu alanlarda dikkat çeken kalabalık da yaşanıyor. Hemen arka tarafımızda şu anda bulunduğumuz yerde küçükbaş hayvanlar burada yer

0: alıyor. Hisseli kurban tercihde vatandaşlar satıcılarla uzun pazarlık yaparken Küçükbaş bölümünde de hareketlilik devam ediyor. Bakın görüyorsunuz, şimdi bayramın birinci günde vatandaşlar işte bu noktaya gelip kurban almayan vatandaşlarsa işte bu pazarlarda kurban seçimine başlıyorlar. Kimi vatandaşlarsa işte bayramın ilk günü olmasına rağmen satışlarını devam ettiği görülüyor. Satıcılar ellerinde kalan kurbanlıkları satabilmek için yoğun mesai harcarken vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanı bulmaya çalışıyor. Pazarlarda zaman zaman pazarlık sesleri yükselirken bir yandan da satın alınan hayvanlar araçlara yüklenerek kesim alanlarına götürülüyor. Şu anda İbrahim Türkmen ekranları getiriyor. O tarafa doğru biraz daha ilerleyelim bizler de. Şimdi gördüğünüz gibi kamyonun içerisinde hayvanlar da var. İşte burası Büyükbaş alan, arka tarafta az önceki Küçükbaş alan vardı. İşte bu noktada da kamyonlara hayvanlar yüklendi ve artık kesim noktasına doğru ilerlemeye devam ediliyor elbette. Şimdi gördüğünüz gibi burada birkaç hayvan da kaldı. Tabi burada Mimar Sinan Kurban Pazarı'nda yoğunluk da yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan pazar alanında denetimler ekipleri kurbanlıkların kontrollerini sürdürürken güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de yoğunlukla neyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı görev başında bulunuyor. Şimdi gördüğünüz gibi sağ tarafta iki tane hayvanı kalmış bir satıcı var tabii ki. Şimdi gördüğünüz gibi işte bu kamyonlarda direkt hayvanlarda işte bu noktada satışlarını gerçekleştiriyorlar. Tabii kurban pazarında yoğunluk devam ediyor. Diyelim sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul ormanlarında ATV turu düzenleniyor. O noktada Erşan Karaca da gelişmeleri takip ediyor. Son notlarını aktaracak. Sözü hemen Erşan'a bırakalım.
2: İyi günler ve yayınlar diyorum Haktan Uysal. Güzel hava, güzel bir Kurban Bayramı sabahından merhabalar dileyelim sizlere. Sabahın erken saatlerinde biz yaklaşık 2-3 saat öncesinde buraya geldik ve vatandaşlar buraya gerçekten sabahın erken saatlerinde gelmeye başladılar ve şu anda öğle saatlerindeyiz ve yine kalabalık bir ekiple karşı karşıyayız. Tabii bayramların vazgeçilmezi aslında mesire alanları olur, daha sonra trekking olur, doğa gezileri olur. Bir noktası da işte burası ATV safari turları. Vatandaşlar işte bu şekilde geliyorlar ve bu şekilde ilk önce güvenlik önlemlerini alıyorlar. Sonrasında ise ATV'ye biniyorlar ve güzel bir şekilde ormanın derinliklerine doğru yol alıyorlar. Ben de daha fazla vakit kaybetmeden vatandaşlarımıza bir duygularını, düşüncelerini sormak istiyorum aslında. Onlar da buraya sabahın erken saatlerinde geldiler. Efendim, öncelikle A Haber yayınına hoş geldiniz. Birazdan ATV safarisine çıkacaksınız. Neler düşünüyorsunuz?
3: Güzel bir aktivite. Hoşumuza gitti. Ailecek geldiğimiz bir ortam. Çok bayramda hoş yani. Sevindirici, güzel.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Hemen bir başka sürücümüze daha geçelim. Efendim sizler de hoş geldiniz Haber canlı yayınına. Neler hissediyorsunuz?
4: Vallahi doğayla iç içe olmak harika bir duygu. Adrenalin yaşayacağız birazdan. Ben de kızım ve diğer kızım ve eşimle geldik. Bence bakalım bu adrenalin nasıl geçecek.
2: Aslında siz de bir böyle bir aile etkinliği olarak düşündünüz değil mi?
4: Aile etkinliği. Çok doğru. Bayramda güzel bir gün geçirmek için bir aile etkinliği yapalım. Önümüzde düştü burası. Bence çok güzel bir gün geçireceğiz gibi geliyor.
2: İnşallah efendim. İnşallah inşallah. Şimdi hemen bu tarafa doğru yine devam edelim. Bir yandan başka tabii sürücülerimiz de var. Onlarla bizle de konuşmak istiyorlar. Onlara da çok kısa bir şekilde mikrofonu uzatalım. Efendim neler hissediyorsunuz?
5: Gayet güzel, heyecanlıyız. Bekliyoruz.
2: Sabahın erken saatlerinde mi gelmiştiniz yoksa bunu zaten ilk günü buraya direkt geldiniz? Yani.
5: Evet, annemi gezmeye getirdim. Gayet güzel. Doğayla iç içe.
2: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Dediğimiz gibi birazdan ATV safari turları başlayacak. Hemen bir kızımız var yanımızda. O da bize bir rica etmişti. Ona da hemen bir mikrofon uzatalım. Küçük Hanım, sen neler hissediyorsun? Öncelikle bayramını kutlamış olayım.
6: Teşekkür ederim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Ben güzel hissediyorum. Yani bayram için bence güzel bir aktivite. Öneririm bence. Güzel, zevkli bir aktivite.
2: Sen kiminle geldin peki?
6: Ben anneme babamla geldim.
2: İstanbul içinden mi geliyorsunuz, dışından mı?
6: İstanbul içinden geliyoruz. Başakşehir'deyiz.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdiden keyifli vakitler dileyelim. Sadece İstanbul içi değil, İstanbul dışından hatta yurt dışından gelen vatandaşlar da var. Hemen küçük bir şekilde biz de ekibin şefi olarak işte burada konumlanan ATV'ye birazdan bineceğiz. İşte görmüş olduğunuz gibi ATV'nin hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. A Haber'in ismine yanaşır bir şekilde işte görmüş olduğunuz gibi bu plakayla birazdan yola doğru çıkıyoruz. İlk önce kaskımızı bir takalım. Güvenlik önlemimizi alalım. Hemen sizden küçük bir yardım isteyeyim hocam ben de. Hemen şöyle kaskımızı takalım. Yavaştan biz de ATV safari turuna doğru yavaş bir şekilde çıkmış olalım. Şimdi bizim el frenimiz açık,
7: evet,
2: mıdır?
7: Açık.
2: Tamamdır. Gaza bastığımız zaman gideceğiz, gideceğiz değil mi?
7: Efendim, evet.
2: Tamamdır. Bizler de ATV

0: turuna katılacağız. Birazdan deneyimleyeceğiz. Ama benim size bu noktada veda etmem gerekiyor diyelim. Aslında safari turları çok güzel turlar. Hava da güzel. İstanbullular, vatandaşlar tadını çıkartıyorlar. Biz de buradan ekranlara veda edelim diyelim. Sözü yeniden Arnavutköy'den stüdyomuza bırakalım. İyi bayramlar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Kurban Bayramı yaklaşırken Diyarbakır'ın tescilli lezzeti Burma Kadayıf'ta üretim mesaisi devam ediyor. Kentteki imalathaneler Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirebilmek için 3 vardiya sistemiyle çalıştı. O görüntüleri ekranlara getirelim.
2: Bayram sofralarının vazgeçilmez tatlılarından Diyarbakır Burma Kadayıfı'nın üretim mesaisi hız kesmeden devam ediyor.
3: Ustaların elleri makine gibi çalışıyor. Şu anda tatlı imalathanesindeyiz ve Diyarbakır'ın meşhur Burma Kadayıfı'nı ekranlara taşıyoruz. Şu anda görüyorsunuz ustamız tel kadayıfların arasına ceviz ve fıstığı sardıktan sonra tepsiye diziyor.
4: 1800'lü yıllarda Ermeni ustalar tarafından Diyarbakır ve Bingöl çevresinde yapılmaya başlandı. Daha sonra büyüklerimiz, atalarımız onlardan devraldı bu mesleği. Nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar geldi.
2: Coğrafi işareti Diyarbakır Burma Kadayıfı'na bayram öncesi talep patladı. Ustalar meşhur tatlının siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.
4: Burma Kadayıfımız Diyarbakır tescilli olduğundan dolayı yurt içi ve yurt dışında taleplerimiz çok fazla. Yetiştirmeye çalışıyoruz. 3 vardiya olarak çalışıyoruz. 24 saat esasına dayanarak. Tatlı satış hedeflerimiz büyük firmalar olarak Diyarbakır geneli 25 ton. Bizim firma olarak 6-7 ton arası da tatlı satış hedefimiz var.
3: Sarma aşaması bittikten sonra pişirme aşamasına geçiliyor ve tepsiye bırakılan kadayıflar yaklaşık 30-40 dakika boyunca ocakta pişiyor. Burma kadayıfı yaklaşık 30-40 dakika boyunca ocakta piştikten sonra şimdi artık şerbetleme zamanı. Ve şu anda ustamız şerbeti kadayıfın üzerine döküyor.

0: tezgahlardan son hazırlıklar. Tepsiler bir bir bayrama hazırlanıyor.
1: Bayram tatilini fırsat bilenler, Karadeniz'in gözde turizm merkezi Rize'deki Ayder Yaylası'na akın etmiş durumda. Ekip arkadaşımız Selman Kutlu da bizi o noktada bekliyor bayram sabahında. Selman, kolaylıklar dileyelim. İyi bayramlar dileklerimizle birlikte notların için sözü hemen sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Aktan Uysal. Sizlere de iyi bayramlar diliyorum. Evet, dünyaca ünlü o turizm merkezi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndayız. Tabii ki 9 günlük tatil olunca Ayder Yaylası tarihi günlerini yaşıyor diyebiliriz. %100 doluluk oranında ama kameraman arkadaşım Özgür Özdemir o Ayder'in simgesi olan Gelin Tülü Şelalesi'nden biraz detay gösteriyor size. Gerçekten harika görüntüler. Bu yıl kar çok bol yağdı o ama yeşil bahar kendini gösteriyor. Ama bir yandan da görüyorsunuz o şelaleyle birlikte karlan bir yanda üst tarafta altta yeşil çam ağaçları ve muhteşem Ayder görseli. Tabii ki bu görsel olunca Ayder doluluk oranında oldukça yüksek bir rakam yaşıyor. Baktığınız zaman aslında sabah saatlerinde buralar sakindi çünkü Kurban Bayramı ama gördüğünüz gibi şu anda Ayder'in o güzel manzarasını görmek isteyenler Türkiye'nin birçok tarafından Ayder'e gelmiş durumdalar. Bu doluluk oranı daha da artacak gördüğünüz gibi herkes hatıra fotoğrafı çekiliyor burada. O seyit arasının olduğu yerden Gelin Tülü Şelalesi'ne doğru o hatıra fotoğraflarını çekiyorlar. Hatta biz şöyle yavaş yavaş biraz soralım kendilerine de nasıl bulmuşlar Ayder'i fotoğrafı bozmadan. Biz de fotoğrafa dahil olalım aslında. Nasıl Merhaba. Buldunuz Ayder'i?
3: Çok güzel. İlk defa geldik. İyi ki de geldik yani.
1: Nereden geldiniz?
3: Van'dan geldik.
1: Van'dan.
3: Evet, Van'dan geldik.
1: Hem beyaz kar hem
3: aynen ya çok süper. Havası çok güzel. Yurt çok güzel. Ülkemizin her yeri gerçekten farklı bir değer. İyi ki de geldik yani.
1: İyi bayramlar diliyorum size. İyi eğlenceler diliyorum. Evet, gördüğünüz gibi tabii buraya gelince buranın doğasına aşık olmamak

0: Ama biz şöyle Ayder'i yavaş yavaş aşağıya doğru biraz inelim. Trafik yoğunluğu da var tabii ama Ayder'de açılan o 600 otopark gerçekten buradaki trafiği de tamamen düzeltmiş durumda. Buraya geldiğinizde o sorunu yaşamıyorsunuz. Muhteşem bir vadi var ve daha da önemlisi tabii yapılan o kentsel dönüşümle Ayder o eski görüntüsüne, ahşap görüntüsüne o Rize'nin tarihi mimarına uygun yapıya ulaşmış durumda. Şimdi Ayder'i birazdan üst taraftan göreceğiz. O fotoğraflarda yer alan o düzlük vardı. Orayı göstereceğiz size ama şu anda yavaş yavaş o noktaya doğru gidelim. Ayder'in tamamını, muhteşem manzarasını sizlere de gösterelim. Peki Ayder'de doluluk oranı nasıl diye bakarsanız otellerin tamamı dolu durumda. Ayder'de yer bulmak çok güç. Tabii ki açılan Rize Artvin Havalimanı Ayder'deki o turist olayını daha da üst seviyeye çekmiş durumda. Çünkü havalimanı limanına indiğinizde yarım saat 40 dakikada Ayder'e artık ulaşabiliyorsunuz. Bu da oldukça turizmle çok büyük katkısı olmuş durumda. Şimdi Ayder yazısının oraya doğru geldik. Tabii burada da bir yoğunluk var ama genelde görüyorsunuz tamamen şehir dışından gelen turistler var. Biz şöyle gidelim o muhteşem Ayder manzarasını özgür kamerasından size göstersin ama fotoğrafları kaçırmıyorlar tabii. Hatta biz hemen önce bir soralım, sonra manzarayı gösterelim. Şöyle yine bir fotoğrafa dahil olalım yavaş yavaş. Hemen soralım ama. Evet. Ayder çok güzel. Hava da güzel bugün, şansınıza. Nasıl buldunuz Ayder'i?
1: Karadeniz hep çok güzel zaten. Yeşil denizi birleştirmiş. O yüzden çok mutluyuz ve güzel buralar.
0: Siz nasıl buldunuz? Hava da bugün çok güzel.
2: Evet, bayramı. Çok güzel. Tam bir doğa harikası. Çok keyifli geziyoruz.
0: Evet, teşekkür ederiz. Evet, son olarak Ayder göstersin özgür o muhteşem manzarası ve yeşiliyle birlikte o harika görüntüyü sizlere verelim. Ve şunu belirteyim, Ayder'de oteller tamamen dolmuş durumda. 9 günlük bayram tatilinde Türkiye'nin her tarafından yerli yabancı birçok turist buraya geliyor. %100 doluluk oranı ulaşmış diyelim ve sözü Rize'den size bırakalım.
3: Erzurum'da kurban ibadetini daha düzenli, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirebilmek amacıyla kent genelinde mobil mezbahaneler kuruldu. A Haber ekibinden Yüksel Akalan'da o noktada gelişmeleri paylaşmak için hazır. Yüksel, iyi bayramlar dileklerimizle birlikte notların için bu kez sözü sana, Erzurum'a bırakalım.
4: İyi bayramlar Haktan Uysal. Tabi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte omuz omuza saflar tutuldu. Bayram namazları eda edildi. Ardından bütün vatandaşlar bayramlaşmasını gerçekleştirdi ve sıra geldi artık kurban kesimlerine. Erzurum'da da şehir merkezinde birçok noktada aslında mobil mezbahaneler kuruldu. Mobil mezbahanelerde tabi sabah saatlerinde sıralı numaraları alındı. Ardından herkes bu noktada sırasını bekliyor. Mobil mezbahane içerisinde 20 kişilik bir ekip bulunuyor. Onu uzman kasa, onu ise yine temizlik görevlisi. Tabii bu noktada sırası gelen vatandaşlar artık hayvanlarını kasaplara teslim ediyor ve onlar da yine İslami usullere göre kesimlerini gerçekleştiriyor. Oldukça yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Bulunduğumuz alanda toplamda 6 tane mobil mezbahane var. Vatandaşlar da sırasıyla kurbanları kesildikten sonra artık kurban etlerini aldıktan sonra buradan ayrılıyor ve yine sol tarafımızda da kameraman arkadaşım gösterebilirse sırasını bekleyen vatandaşlar da yine bu noktada heyecanla bekliyorlar. Tabii bir taraftan da bayramın o mutluluğu, sevinci, heyecanında yaşandığını belirtelim. Özellikle de sabah bayram namazıyla birlikte birçok vatandaş da öncelikli olarak cami içerisinde bayramlaşmasını gerçekleştirdi. Ardından yöresel bayram kahvaltıları yapıldı ve vatandaşlar artık kurban ibadetini yerine getirmek için de tabii kimileri şehir merkezinde uygun görülen noktalarda kurbanlarını kesti. Kimileri ise mobil mezbahaneleri tercih ettiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık bir mobil mezbahane içerisinde gün içerisinde 150 kurbanlığın kesilebildiğini de belirtelim. Tabii sıra sistemiyle, sıra usulüyle birlikte vatandaşlar da kurbanlıklarını bu noktada uzman kasaplar eşliğinde kestirmeye devam ediyor diyelim. Sözü Erzurum'dan sizlere bırakalım.
3: İstanbul'da bir hırsızlık çetesi çökertildi. Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'deki lüks evlerden milyonlarca liralık hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
5: Lüks sitelere girdiler, milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar. Polisin takibiyle kıskıvrak yakalandılar. Ekipleri harekete geçiren ilk olay 3 Mayıs'ta Kadıköy'de yaşandı.

0: andı. Hırsızlar girdikleri evdeki çelik kasayı açarak döviz ve ziynet eşyalarını çaldı. 6 kişilik çete günler sonra Ataşehir ve Maltepe'de ortaya çıktı. Yine rezidans ve lüks daireleri gözüne kestiren hırsızlar pırlanta ve lüks saatleri çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Avcılar'da zabıta ile bir seyyar satıcı arasında yaşananlar ekranlarınıza gelecek şimdi. Sahilde bisiklet kiralayan seyyar satıcıyla kendisini bölgeden uzaklaştırmak isteyen zabıtalar arasında tartışma çıktı. O tartışma gitgide büyüdü, satıcı ekiplerin üzerine koştu. Motosikletiyle seyir halinde olan bir zabıta o satıcıya çarptı. Zincirleme olayda o korku dolu anlar şimdi ekranlarınızda.
2: Seyyar satıcıya çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı. Seyyar satıcıyla zabıta arasında yaşanan olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Zabıtalar vurdular, yaraladılar, kaçıyorlar şu an. Vatandaşı darp ettiler, kaçıyorlar.
2: Tepki çeken görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti. Sahilde yürüyüş yapanlara bisiklet kiralayan seyyar satıcıyla zabıtalar arasında tartışma çıktı. Yaptığı işin yasal olmadığı gerekçesiyle seyyar satıcı bölgeden uzaklaştırılmak istendi.
4: Bu bayram arifesi gerekiyor muydu bunları yapmaya, böyle 15 motordan gelip şey yapmaya?
2: Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcı Mustafa Altınöz koşmaya başladı. O sırada motosikletiyle ilerleyen zabıta görevlisiyle kafa kafaya çarpıştı.
4: Motora bir gaz verdi, göğsüme vurdu, kafamı yere çarptı, bir yerde bıraktı gitti.
2: Çarpışmanın şiddetiyle yere düşen Altınöz kanlar içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlarsa zabıtanın seyyar satıcıya bilerek çarptığını iddia etti.
3: Bilerek vurdu ona değil mi? Bilerek vurdu, isteyerek yaptı değil mi? Siz gördünüz değil mi? Hepiniz gördünüz değil mi arkadaşlar? Zabıta bile isteye yaptı.
4: Bile yaptı.
2: Yaralı seyyar satıcı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
4: 5 kez film çekiyor, dikiş attılar. Beden bulandı, başım dönüyor.
2: Kazadan geriye ise zabıtaların arkalarına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştığı anlar kaldı.
3: Zabıtalar vurdular, yaraladılar, kaçıyorlar şu an. Vatandaşı darp ettiler, kaçıyorlar.
1: İstanbul Şişli'de kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O kavgada vücuduna 12 kurşun isabet eden 28 yaşındaki Doğuş Cebeci hayatını kaybetti. Polis şimdi kaçan şüphelileri arıyor.
5: İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. İddiaya göre bir iş yerinin önünde Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil olunca silahlar çekildi. Çıkan çatışmada Cebeci 12 kurşun da ağır, Emre Ş. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cebeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Delil topladı. Ölen gencin cenazesi ise incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Ekipler şimdi kaçan şüphelileri arıyor.
1: Hatay'da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla bakın nasıl kaydedildi.
0: Ölüm halı sahada yakaladı. Görüntüler Hatay'ın Dört Yol ilçesinden. 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sahaya giren sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Kaplan Kıran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

0: Adana'da telefoncudan 150 bin lira değerinde elektronik eşya çalan hırsız olay yerinden dolmuşla kaçtı. Kimliği belirlenen zanlı yakalandı, cezaevine gönderildi.
1: Kaskla soydu, minibüste kaçtı. İlginç hırsızlık olayı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Gözüne kestirdiği cep telefonu bayisine kaskıyla giren Yusuf T. piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan elektronik eşya ve nakit parayı çalıp hızla uzaklaştı. Polis takibinden kaçmak için 5 kilometre yürüyen hırsız izini kaybettirdiğini düşünerek kaskını çıkarıp bir minibüse bindi. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Minibüsün içindeki güvenlik kamerası kayıttaydı. Polis görüntülerden kimliğini tespit ettiği hırsızı yakaladı. İfadesinde borçları olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerse sahibine teslim edildi.
0: Ev sahipleriyle kiracılar arasındaki en önemli sorunlardan biri de boya badana işleridir. Bu konuda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme kiracıları sevindiren bir haber verdi. Evin doğal kullanımından kaynaklanan olağan eskimeler artık kiracının değil, tamamen ev sahibinin sorumluluğunda olacak.
2: Boya badana yaptıktan sonra kiracıya verdik. Ondan da çıkarken boyamasını istedik.
3: İşte bu süreçte artık kurallar değişti.
4: Evden tahliye sürecinde ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan boya badana tartışmasına son noktayı Yargıtay koydu. Ev sahiplerinin evi nasıl aldıysan öyle bırak anlayışı bu kararla artık tarih oluyor.
5: Nasıl aldıysan öyle teslim etmelisin. Bence çok yanlış. Alındığı gibi teslim edilmeli. Ödemiş olduğunuz kaporadan kesilir.
3: Emsal karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden geldi. Ev sahibinin taşınırken kiracısına şart koştuğu badana talebi artık yasal bir zorunluluk taşımıyor.
4: Yargıtay'ın kararına göre kiracı evin zamanla doğal olarak yıpranmasından sorumlu tutulmuyor. Yani kasıtlı olarak eve zarar vermediği takdirde kiracı evden çıkarken boya badana yaptırmak zorunda değil.
6: İklimsel bir takım sebeplerle, örneğin aşırı nem, rutubet ya da güneş ışığının fazla vurması sebebiyle boya badana zarar görmüşse ne kadar özenli kullanırsa kullansın. Burada bir zarar oluşmuşsa bunda kiracıyı sorumlu tutamayız.
3: Duvarların bilinçli şekilde çizilmesi, boyanın tahrip edilmesi, büyük lekeler veya kötü kullanımdan kaynaklanan hasarlar oluşursa sorumluluk kiracıya ait.
6: Çocuğunuzun eline bir kalemi verip duvarları çizdirir, karalattırırsanız bu sizin kötü ve hor kullanımınızdan kaynaklıdır diyebiliriz.
7: Sonuçta biz de kiracıyız evet ama o evde kendimiz gibi oturup yaşamak zorundayız.
3: Kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtildiyse kiracı evi boşaltırken boya badana yaptırmak zorunda kalabilir. Ancak evde doğal hasarlar varsa o zaman kural değişiyor.
6: Açıkça belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde üstü kapalı ya da net anlaşılmayan ifadeler hüküm ihtiva etmeyebilir. Açık şekilde yazıldıysa aldığı şekliyle teslim etmesi gerekiyor.
8: Kiracı da orayı emanet gibi görüp nasıl bulduysa o şekilde bırakması gerekiyor. Yıpranmaya bağlı bir aşınma meydana geldiyse bundan kiracı zaten sorumlu olamaz. Ama bilerek ve isteyerek zarar vermesi durumunda direkt kiracı suçlu olması gerekiyor.
3: Badana gerekçesiyle haksız kesinti yapılması durumunda kiracı e-devlet üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozitosunun iadesini talep etme hakkına sahip.
0: Tok olmanıza rağmen yeme isteği duyuyorsanız veya geceleri mutfaktan çıkamıyorsanız hedonik açlık yaşıyor olabilirsiniz. Uzmanlara göre stres ve duygusal durumlarda artan bu durum doğru yönetilmesi halinde kontrol altına alınabiliyor.
9: İlla ki işte çayın yanına kahvenin yanına bir şeyler atıştıralım diyoruz yani. Genelde annemde oluyor ve babamda oluyor. Genelde
10: A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam. Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira toplam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, posta kargosu gönderilerin %82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor, dedi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Bir reklam. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
5: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat

0: Ticarette kontrol sende. Sen de işi ortakla limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik Mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ifade ve görsellere yönelik kapsamlı adımlar attı. Son 2 yılda yapılan düzenlemelerle tereyağı tadında, çikolata keyfi, köy ürünü gibi ifadeler sınırlandırılırken, ürün içeriklerinin daha açık ve anlaşılır şekilde yazılması zorunlu hale getirildi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, Bein Star koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Bein Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Bez Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Canlı yayın.
2: Süreç sağlıklı bir zeminde ilerlemeli ifadelerini kullandı. Başlık başlık bakacak olursak eğer, dün Devlet Bahçeli ile telefonla görüşmüşlerdi, bayramlaşmışlardı ikili. Devlet Bahçeli görüşmesini sorduğumuzda kendisine her bayram zaten konuştuklarını anımsattı. Sadece bayramlaştık ifadelerini kullandı. Özgür Özel, önümüzdeki günlerde bayramlaşır mısınız, konuşur musunuz diye de sorduk yine Kılıçdaroğlu'na. Bu konuyla alakalı da aslında o kapıyı kapatmadı. Özgür Özel'le elbette bayramlaşırız. Ayrışmak doğru değil. Partimizde itiraz kültürü vardır. İtiraz edenler bir araya gelir, konuşurlar ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in başka...

0: üyeler sessin açıklamasına dair de yine cevap verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultayın zaten yapılacağını söyledi. Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kalktıktan sonra kurultay yapacağız. Kurultaysız parti olur mu ifadelerini kullandı. Elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim dedi. Kılıçdaroğlu süreci zaten yasal zeminde ilerletmek istediklerini belirtmişti. Hukukçu arkadaşlara sorup kurultayı en kısa zamanda yapabiliriz ifadelerini kullandı. Partiden bazı isimlerin ihraç edileceği iddiaları vardı. Kendisi bu soruları da yanıtladı. İhracın koşulları vardır. Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim diye bir durum olamaz. İhraç kurallara göre yapılır açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde parti meclisini toplayacağını da söyledi. 1 Haziran'daki parti meclisinin büyük ihtimalle yapılacağını söyledi. Önümüzdeki günlerde MHK'nın da yine toplanacağını belirtti. Bu konuda hazırlıkların sürdüğünü ifade etti. Genel merkezde geçtiğimiz günler bir takım olaylar yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bu olaylara ilişkin de konuştu. Bunların çoğu partili değil, taş atmak, olay çıkarmak, ahlaki sorun olan kişilerin orada ne işi var diye tepki gösterdi aslında Kılıçdaroğlu yaşananlara dair. Görüntüleri için burkularak izledim dedi. Cumhuriyet tarihinde hiçbir milletvekili genel merkez kapatılmamıştır. Genel merkezin kapıları hangi gerekçeyle kapatıldı, milletvekiller neden içeriye alınmadı, bunun bir gerekçesi olamaz ifadelerini kullandı. Mazbata sorusu da soruldu kendisine. Şu anda tabii ki Kılıçdaroğlu'nun mazbatası yok. İş mazbata değil, yargı kararının üzerine çıkamazsınız. Mahkeme kararına uyacağız açıklamalarında bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün de evinde geçirmesi bekleniyor. 30 Mayıs Cumartesi günü genel merkeze gidecek. Orada hem vatandaşlarla hem de partililerle bir araya gelecek. Hem de vatandaşlara seslenmiş olacak diyelim Kemal Kılıçdaroğlu ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kurban Bayramı yakınlaşmanın tezahürüdür," dedi. Bayram mesajında Gazze'yi de unutmayan Erdoğan, "Netanyahu gereken dersi alacaktır," ifadelerini kullandı.
2: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
3: Gazze'de yapılan soykırıma vurgu yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi.
2: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun.
3: Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birlik mesajı verdi.
2: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
3: Sosyal medyadan da bayram mesajı paylaşan Erdoğan, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze'ye dayanışma mesajlarını gönderdi.
1: Kurban kesim alanlarında yoğunluk sürüyor. Diyarbakır'a gidiyoruz. Haber muhabir.

0: Sinan Yılmaz karşımızda.
1: Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ederek yayınımıza başlayalım. Muhammed Enes Özgültekin'le beraber biz şu anda Diyarbakır Hayvan Pazarı'nın içerisinde bulunuyoruz. Kesimhanedeyiz şu anda. Kesimhane hemen önündeyiz ve vatandaşlar aldıkları kurbanlıkları buraya getiriyorlar ve burada kesiyorlar. Şu anda Kurban Pazarı'nın içerisinde 3-4 tane konteyner kurulmuş ve bu konteynerların içerisinde hayvanlar kesiliyor. Kimisi kuzu kesiyor, kimisi keçi kesiyor. Ancak büyükbaş hayvanların burada kesilmediğini söyleyebiliriz. Çünkü alan oldukça az ve burada herhangi büyük bir mazbahane şu an için burada yok. Ve şu anda kamera arkadaşım ekranlara taşıyor ve buraya getirilen kurbanlıklar kasaplar tarafından teker teker kesimi yapıldıktan sonra vatandaşlara teslim ediliyor. Tabii maddi durumu iyi olan insanlar kurban kestiğini söyleyebiliriz ve burada kesilen kurbanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor. Çok değerli ve önemli bir gün. İslam dünyası için çok önemli bir olduğunu söyleyebiliriz ve pazardan getirilen şu anda bir koyun biraz sonra burada kesilecek. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin ekranlara taşıyor. Mübarek Kurban Bayramı'nda vatandaşlar sabah erken saatlerinde camiye gitti, namazını kıldı. Evde bayramlaştıktan sonra bu kez hayvan pazarlarına akın etti. Biz şu anda Diyarbakır'da hayvan pazarının içerisindeyiz. Bir yandan diğer tarafta kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda ekranlara taşıyor. Orada kuzular var, keçiler var, büyükbaş hayvanlar var. İşte buraya gelen vatandaşlar orada kuzu, keçi veya büyükbaş hayvanı aldıktan sonra buraya getiriyor. Ancak burada büyükbaş hayvanın kesilmediğini söyleyebiliriz. Çünkü kesimhane çok küçük. 3-4 tane konteynerin yan yana kurulan bir kesimhane. Dolayısıyla Diyarbakır için burasının çok yetersiz olduğunu bir yandan da söyleyebiliriz. Kesimhane işte burası. Vatandaşlar buraya geliyor. Çok fazla bir yoğunluğun olmadığını aslında söyleyebiliriz. Çünkü bazı özel mazbahaneler var. Vatandaşlar o bölgelere aslında hayvan veya kuzuları, keçilerini götürdüler. Ancak biz yayınımızı burada gerçekleştirdik diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
0: Konya'da firar eden kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı. Konya'nın Çumra ilçesinde kurbanlık tosun sahiplerinin elinden kaçtı. Vatandaşlar kaçan kurbanlığı yakalamak için yoğun çaba harcadı. Tosun kaçış sırasında bir bataklığa girdi. Çamura saplanan hayvan sahipleri tarafından bataklıktan çıkarıldı ve kesim alanına götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Acemi kasaplar yine kurban kesimi sırasında kendilerini yaraladı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur notlarıyla Adana'dan karşımızda.
2: Can o kadar. Öncelikle iyi yayınlar dilerim, iyi bayramlar dilerim. Bizler şu anda Adana'dayız elbette. Özellikle de küçük baş kurban kesimi sırasında çokça insan yaralanabiliyor. İşte bu nedenle de acil yolunu tutabiliyorlar. Bayramın ilk saatlerinden itibaren işte geçmiş yılların ortalamasına baktığımızda aslında Adana'da 150'den fazla kişinin acemi kasap olarak da adlandırılan kurban kesimi sırasında yaralandığı için hastanelere gelerek buralarda tedavi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bayramda da yine manzara çok da fazla değişmedi ve şu ana kadar 50'den fazla kişinin yaralanarak hastanelere başvurduğunu ifade etmekte fayda var. Tabii ki insanların bu noktada kasaplık mesleğini aslında ek iş olarak bayramda yapmak istemesinden kaynaklanan bir durumun olduğunu ifade etmekte fayda var. Diğer taraftan da baktığımızda uzmanlar da en ufak bir kesiğin bile tedavi edilmesi noktasında yaralanan insanların hastanelere başvurması noktasında da yine uyarıları var. Çünkü küçük bir kesik ya da küçük bir yaralanma ilerleyen zaman dilimi içerisinde uzuv kaybına veyahut da parmaktaki güç kaybına neden olabileceğini söylüyor. Bu nedenle de en ufak bir yaralanma riski taşıyan insanların da yine hastanelere başvurması noktasında yine

0: Uyarılar devam ediyor. Diğer taraftan da sabah saatlerinde aslında 13 dakika içerisinde bir kurbanı kesip, bir koyunu kesip parçalayabileceğini iddia eden bir vatandaşın yine bir kurbanı aldıktan sonra kurbanı kesmek yerine kendisini yaralayarak hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. Onun da tedavisinin tamamlandığını biliyoruz ve şu ana kadar da Adana'da acemi kasap olarak adlandırılan, yani kurban kesimi sırasında kendisini kesen, kendisini yaralayan 50'den fazla insanın tedavi altına alındığını, tedavi gördüğünü hastanelerde ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bakalım. Canan Kanar.
1: Depremin yıktığı Malatya'da bayramın ilk gününde mezarlıklarda hüzün hakim. Sevdiklerini kaybedenlerin ilk durağı mezarlıklar oldu. Buruk bayram ziyaretlerini ve duygu dolu anları A Haber muhabiri Mehmet Türel aktaracak.
2: Evet Can Okanar, öncelikle bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Malatya Şehir Mezarlığı'ndayız ve depremde kaybettiğimiz canlarımız için hazırlanan şehitlikteyiz. Evet, tam 1237 vatandaşımızı, canımızı kaybetmiştik 6 Şubat depremlerinde. Bundan önceki bültenlerde de bağlantı yaptık. Buradaki ambiyans, havayı sizlerle paylaştık ve o süreden önce, yani son bağlantı yapmış olduğumuz süreden şu dakikaya kadar geçen sürede yoğunluk her geçen dakika arttı ve buradaki hüzün hep tanıdık, bildik o ilk günkü hüzün. Hiç eksilmiyor o hüzün. O acı hiç bitmiyor. Gözyaşları hiç dinmiyor. Şu an bulunduğumuz noktadaki mezarların tamamında maalesef ki ölüm tarihi olarak 2023'ü görüyoruz. O tarihi görüyoruz. Burada Malatyalılar sadece akrabası olanlar değil, Malatyalıların neredeyse tamamına yakını, özellikle şehir içinde olan bu mezarlığı ziyaret ediyor ya da önünden geçerken duasını, dualarını gönderiyorlar buraya. Sabah itibariyle buradaki yoğunluk başlamıştı ve şehir mezarlığına, özellikle bu bölüme gelenler Kur'an sesleriyle buradaki durumu az çok yorumlayabiliyorlar. 6 Şubat depremlerinde Malatya iliklerine kadar hissetmişti. Çok büyük, yıkıcı bir deprem olmuştu. 11 ilimizle birlikte Malatya çok etkilenmişti. 1237 vatandaşımızı kaybetmiştik. Bizler de o depremi, o gün, o iki depremi Malatya'da yaşamıştık. İşte şimdi kameraman arkadaşım Turgut Yaman canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Duygu hakim, o ilk günkü duygu yoğunluğu hakim, gözyaşları var. Ve işte burada canlarımızı, depremde kaybettiğimiz canlarımızı bizler de dualarla anıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın ülkemize böyle felaketleri. Söylediğimiz gibi Malatyalılar için buranın anlamı çok çok büyük. Can Okanar, bültenlerimizde bağlantı yapıp buranın ambiyansını sizlerle paylaşıyorum. Şu an son durumu sizlerle paylaştık ama ara ara yine buradaki bu ambiyansı, son durumu sizlerle paylaşacağız. Sözü şimdi tekrar yine size bırakıyorum.
1: Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan göç oldu. Bu durum dolayısıyla trafiğe yansıdı.
3: Mega kent bayram sakinliğine büründü. İstanbul'da bayramın ilk günüyle birlikte trafik adeta tarihi düşüş yaşadı. Normal günlerde %70-80 seviyelerine kadar çıkan trafik yoğunluğu bayram etkisiyle %2'lere kadar geriledi.
4: Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler hiçbir engelle karşılaşmadan akıcı bir şekilde seyahat edebiliyorlar.
3: Kentin ana arterleri ve köprülerinde yoğunluk neredeyse sıfıra yaklaşırken İstanbul sessiz ve boş görünümüyle dikkat çekti.
4: İyi bayramlar diliyorum. İstanbul'dan kitlesel bir göç oldu. Günler öncesinden bayram hazırlıklarını yapan vatandaşlar İstanbul'dan ayrıldılar ve şu anda İstanbul genelinde %2 oranına kadar trafik durumu düşmüş durumda.
3: Yollardaki bu olağan dışı sakinlik mega kentte alışılmış manzaranın tam tersini ortaya koydu.
4: İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Mehmet Köprüsü'nde de Alışılmış'ın dışında bir akıcılık gözleniyor. Aynı zamanda toplu taşımada ücretsiz fakat duraklarında boş olduğunu belirtmiş olalım. Mesafe örneği vermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz oradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Maltepe, yani Avrupa yakasında, biz şu an Avrupa yakasındayız. Buradan Maltepe 20 dakika sürüyor. Tuzla 30 dakika. Beşiktaş

0: Beşiktaş meydan 10 dakika, Kadıköy meydan ise 17 dakika sürüyor şu anda bulunduğumuz konumdan.
1: İstanbul'un eşsiz silüeti ve boğaz görünümü ise bu sessizlik içinde bir kez daha göz kamaştırdı.
2: İslam alemi olarak bir kurban bayramına daha girdik. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kesilen kurbanların etleri dağıtılacak ve saklanacak. Yanlış saklama yöntemleri nedeniyle sağlığı riske atan durumlar ortaya çıkabiliyor. Kurban eti nasıl ve nerede muhafaza edilmeli? Yanısına bakıyoruz.
3: Kestikten sonra hemen oracıkta pay ediyoruz.
4: Biraz dinlendiriyoruz. Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
5: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiğinde kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar.
3: Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
4: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
5: Eski gibi değil. Artık kesim yerleri düzgün, temiz, hijyenik bir şekilde kesiliyor. Soğuk hava depoları var. Kapalı alanda da saklarlar.
4: Hem doğraması açısından hem pişmesi açısından dinlenmesini tercih ediyoruz yani. Uzmanlar ise bunları yapanları uyarıyor.
5: Et kesildiği andan en az 3-4 saat kendi kemiği üzerinde durması lazım. O etin buharın çıkması lazım.
6: Ya et hemen yenmiyor herhalde, biraz bekletiliyor.
5: Çünkü üstteki buharı gidiyor ama alttakiler tamamen o kendi sıcaklığı bitti. Bakteri eti, bakteri etten sonra da yeşillenmeye, bozulmaya başlıyor.
1: Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
5: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirler ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzeti olmaz.
1: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
5: Gerekiyor. Önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün, bayram ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
2: Tatlıcılarda çok yoğun bir mesai vardı. Siparişleri yetiştirebilmek için neredeyse aralıksız çalıştılar. En çok rağbet gören de bayramın olmazsa olmazı baklavaydı. Arkadaşlarımız da o mesaiye eşlik etti. Hem baklavaya dair merak edilenleri konuştular hem de yapılış aşamalarını görüntülediler.
7: Benim favorim cevizli baklava.
8: Fıstıklı baklava yedim.
9: Fıstıklısı, cevizlisi, fındıklısı. Tatlıcılar her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayramda da yoğun bir mesaideydi.
10: Mesai dün sabahtan beri devam ediyor. İmalat var gücüyle çalışıyor çünkü bayram arifesi ve hatta bayramın birinci günü çok yoğun bir mesai var. Yaklaşık 1 ton 2 ton bir ürün elde etmeye çalışıyoruz.
9: Baklavalar çeşit çeşit tezgahlardaki yerini aldı. Cevizli baklava, fıstıklı baklava, şöviyet, fıstıklı dolama derken liste uzayıp gidiyor. Fiyatlarsa 1400 liradan başlıyor, 2400 liraya kadar çıkıyor. Öyle ki her bayram olduğu gibi bu bayramda sahtekarlar yine iş başında. Fıstıklı baklavanın içine Antep fıstığı kullanmaları gerekirken kuru yemişi gıda boyasıyla karıştırıp kullanıyorlar.
10: Ucuz bir baklava elde etmeye çalışıyorlar. Tabii ki bunu ederken de halkın sağlığını hiç düşünmüyorlar.
7: Bunu yaptıklarının bilincindeyiz. O yüzden buradayız. Ben Üsküdar'dan çıktım buraya, tatlı almaya geldim.
10: Bunu hamurunu bir yarım kilo fazlalaştırdıkları zaman 1 kilo şerbet fazla daha alıyor. Şerbet de fazla girdiğinde şerbetli yufka yemiş oluyorlar. Kaliteli olması lazım. Güzel fıstık kullanılması lazım, sade yağ kullanılması lazım.
9: İşin ustaları baklava alırken önce fiyatına sonra tadına bakın diyor.
10: Yani en ucuz bir baklava cevizli baklavadır, 1400 lira. Yani bakıyorum 3 kiloluk bir tepsi adam 1000 lira yazmış. 1000 lira olmaz. Bu sade yağını kurtarmaz, cevizini kurtarmaz, işçiliğini kurtarmaz. Olmaz yani 1000 liraya 3 kilo diyor. Biz kilosunu 1400 liraya satıyoruz. Fıstıklı baklava 1900 lira. 1500'ün altına düşmemesi lazım.
9: Kilosu 1400 liranın aşağısında olan baklavadan kaçalım mı?
10: Kaçalım. Çünkü çok hile var.
9: Baklava alırken dikkat etmeniz gereken bir unsur daha var. O da dara. Yani diyelim ki 1 kilo cevizli baklava alacaksınız. 1400 lira. Darayı koyuyorum. Hesaplama yapıyor. 254 lira. Yani siz

0: 1400 lira artı 254 lira ödemiş oluyorsunuz. Ancak siz bu daranın fiyatını ödemek zorunda değilsiniz.
1: Millete baklava satarken lütfen darasını alın.
0: Alıcılar da söylemesi gerekiyor. Lütfen darasını alın diye, değil mi?
1: Tabii ki, bu mecburi zaten.
2: Ankara'daki Mogan Gölü bayramın ilk gününde önemli duraklardan biri oluyor. Sözü A Haber muhabiri Şener Çetin'e bırakıyoruz.
3: Evet, Kurban Bayramı'nın ilk gününü idrak ediyoruz. Sabah saatlerinde bayram namazları kılındı, kurbanlar kesildi. Hala o kesim işlemleri devam ediyor. Tabii işini erken bitirenler de mesire alanlarına akın etmiş durumda. Şu anda neredeyiz? Başkent'te, başkentin en gözde noktalarından bir tanesi olan Mogan Gölü'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya da o Mogan Gölü'nün mavi sularını gösteriyor size. İşte o gölün mavi sularının hemen kenarına kameralarımızı çevirdiğimizde de burada aileler bu noktada buluştu. İşlemlerini bitirdikten sonra aslında bu noktada aileler bir yandan kamelyalarda sofralar kuruldu. Özellikle kurbanlık etler pişirildi bir yandan. Burası mangal kokusuyla da bütünleşmiş vaziyette. Bir yandan da o çocukların kahkaha seslerini duyabilmek mümkün. Diğer yandan da burada ailelerimize de ben mikrofonumu uzatmak istiyorum. Merhabalar, nasılsınız?
4: Merhaba, teşekkür ederim. İyi bayramlar.
3: İyi bayramlar diliyoruz. Hemen şehrin stresinden buraya kaçmışsınız.
4: Ya evet, tatilde hem bayram meselesiyle çocukları eğlendirmek, kendimiz biraz dinlenmek amacıyla geldik.
3: İyi bayramlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz
4: olun,
3: size.
4: Teşekkür.
3: Merhabalar, siz nasılsınız?
4: Merhaba, iyi, sağ olun. Teşekkür ederiz.
3: Bayramınız mübarek olsun.
4: Sizin de bayramınız mübarek olsun.
3: Sofralar kurulmuş, etler pişmiş.
4: Evet, annemin ellerine sağlık. Öyle beraber kahvaltı yaptık. Sabah çok erken saatte geldik. Şimdi mangalımızı yaptık. Yiyip gideceğiz inşallah.
3: Oldukça güzel geçiyor. Afiyet olsun. Sen bir şeyler söyler misin?
5: Yok.
3: Teşekkür ediyoruz. Tabii bu noktada az önce de ifade etmiş olduğum gibi aileler sofralarını kurdu. Artık o pişirmiş oldukları etleri afiyetle yiyecekler. Tabii hava da oldukça sıcak. Başkent Ankara'da yaklaşık 25 dereceyi gösteriyor. Bunu ifade edelim. Bir yandan burada gençler de var. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız?
6: Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
3: Teşekkür ediyoruz, iyi bayramlar. Siz de...
6: Melemen yapıyoruz şu an. Daha sonrasında etimize geçeceğiz, kahvaltı yapacağız şu an.
3: Et işini sonra halledeceksiniz.
6: Evet, daha sonrasında akşama geçireceğiz.
3: Nasıl geçiyor bayram?
6: Vallahi çok güzel bayram. Hava da çok güzel, efsane. Hı-hı. Güzel yani. Sizin nasıl geçiyor?
3: Teşekkür ediyoruz bizler de. Çok sağ olun. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz?
7: Burada Van'a çok çok selamlarımı gönderiyorum. Özellikle aileme bayramlarını burada kutluyorum. Bu bayramda yanlarında değildim. Ama diğer bayramı inşallah hep beraber bu bayramı kutlayacağız.
3: İnşallah diyelim, A Haber aracılığıyla o selamı iletmiş olalım bizler de. İyi bayramlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz sizlere. Ve yine bu noktaya geldiğimizde de burada hemen annemiz köfteleri yoğuruyor. Neler söylersiniz? İyi bayramlar diliyoruz.
8: İyi bayramlar, teşekkürler, sağ olun.
3: Nasılsınız?
8: Sağ olun, çok teşekkürler.
3: Sofra hazırlığı?
8: Evet, başladı sofra hazırlığımız, mangal keyfimiz. Hı hı. Başladı yani, bu kadar.
3: Bayram nasıl geçiyor?
8: Ya büyük şehirlerde bayram ne kadar geçebilir? Küçük yerlerde olsa daha güzel oluyor da büyük yerlerde bayramın ne olduğunu pek anlayamıyoruz.
3: Biraz da gürültüden o yüzden böyle sakin yerlere kaçtık.
8: Aynen sakin yerlere kaçtık.
3: Efendim, iyi bayramlar diliyoruz. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, şu anda başkentin en gözde en canlı noktalarından bir tanesinde Mogan Gölü'ndeydik. Burada aileler az önce de ifade ettiğimiz gibi sofralarını kurdu. Afiyetle yiyecekler. Bir yandan da çocuklar aslında oyunlarını oynuyor. O etler pişerken onlar da burada hem topla oynuyor, bir yandan gölün kenarında bisikletle dolaşıyorlar. Aslında burası sadece piknik yeri değil şu anda. Bayramla bütünleşmenin bir noktası olmuş durumda diyelim. Çocukların o yüzlerindeki mutluluk ifadesi de aslında bayramın en güzel hediyesi diyelim ve sözü Mogan Gölü'nden size bırakalım.
2: Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi işgal eden İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zaftar beldesine girdiği belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırılarını artırması talimatını vermişti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen Sarı Hat olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları

0: başlattığı bildirildi.
1: İşgalci İsrail ateşkesi içe sayarak Güney Lübnan'daki kara saldırılarını genişletti. İsrail ordusu daha önce kontrol altına aldığı ve Sarı Hat olarak adlandırdığı bölgenin ötesine geçerek yeni noktalara operasyon başlattı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın askeri sansürün kaldırılmasının ardından geçtiği haberlere göre İsrail birlikleri onlarca beldenin dışına taşarak Litani Nehri'nin kuzeyine kadar ilerledi. Gün içinde İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Doğu Zaftar beldesine girdiği görüntüler basına yansıdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde orduya saldırıları artırın talimatı verdiği öğrenildi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Güney Lübnan'ın tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunarak Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması çağrısında bulundu. İsrail ordusu geçtiğimiz haftalarda Gazze'de uyguladığı Sarı Hat modelini Lübnan'ın güneyinde de oluşturduğunu açıklamıştı. Öte yandan saldırılar sürerken can kaybı da artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Güney Lübnan'daki bombardımanlarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah da İsrail birliklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
2: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hepsi burada oturuyor. Aniden uyarılar geliyor ve bu insanlar kaosa sürükleniyor. Kendilerini toparlayıp gidiyorlar. Yarım saat 45 dakika sonra bakın neler oldu.
1: ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkese sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi.
0: ABD ve İsrail'in saldırıya geçtiği 28 Şubat'ta internete erişimi tamamen kapatan İran yönetimi dijital karartmanın sona erdiğini duyurdu. İnternete erişimin kademeli olarak açılmaya başlandığını duyuran Tahran, ilk etapta sadece yerel bağlantılara izin verileceğinin altını çizdi.
3: İran'da savaş nedeniyle uygulamaya konulan dijital karartma sona erdi. Tahran yönetimi, uluslararası internet erişiminin aylar sonra aşamalı olarak yeniden sağlanmaya başlandığını duyurdu.
4: Tekrarlanan toplantıların ardından hükümet, internet erişiminin yeniden açılması gerektiği sonucuna vardı. Ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışmalar başlatıldı.
3: Gelişmeyi İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA duyurdu. İnternete erişimin kademeli olarak başlatıldığı bildirilen haberde, şu an için sadece yerel bağlantılar için aktif hale getirildiği belirtildi. Yabancı sağlayıcıların ise yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.
4: Önümüzdeki günlerde bu meşru hakları tüm kapsamıyla halka geri kazandırabilmeyi umuyoruz.
3: Gelişmeye ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'ten geldi. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın talimatıyla siber alana özgür ve düzenlenmiş erişim için ilk adımın atıldığını söyledi. İnternetin yeniden açılmasıyla birlikte akıllı hizmetler sorunsuz hale getirilecek ve İran'ın yanında duran halkın talepleri yerine getirilecek dedi. İran'da şiddet eylemlerine dönüşen protestolar sırasında kapatılan internet, olayların dinmesiyle 28 Ocak'ta yeniden kullanıma açılmıştı. Ancak ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetimi internete erişimi tamamen kısıtlamıştı.
0: Dünya Kurban Bayramı'nı karşılamaya devam ediyor. En batıdaki ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan gelişmeleri alacağız.
5: Evet, merhabalar Can Okanar. Öncelikle sizin ve tüm Türk Gaz Medya ailesini ve aynı zamanda Türk halkını, İslam dünyasının bayramını tebrik ediyorum. Şu anda biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington DC'ye yaklaşık 20 dakika kadar uzaklıktaki Maryland bölgesinde bulunan Diyanet Merkezi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz gibi yaklaşık yarım saat sonra tabii burada bayram namazı kılınmaya başlanacak. Şu an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık Can Okanar 3,5 milyon Müslüman bulunuyor. Bir anlamda burası Müslümanların kalbi konumunda, özellikle bayramlarda ve tatillerde çok sayıda Müslüman Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyaletlerinden gelerek burada bayram namazlarını eda ediyorlar. Müslümanlarla bir araya

geliyorlar. Yaklaşık 5.000 kişinin aldığı cami adeta bir külliye niteliğinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle vesilesiyle inşa edilmiş bir cami, Diyanet Merkez. Biz de yaklaşık yarım saat sonra burada bayram namazını eda edeceğiz. Ama tabii tüm gözler bir önce haberimizde de izlediğimiz gibi İran'a yönelik olası bir operasyon olur mu olmaz mı? Çünkü Beyaz Saray'da Donald Trump Camp David'e gidecekti. Ancak iptal etti ve bugün Beyaz Saray'da bu anlamda bir güvenlik konseyi toplantısı olacak. Olası bir saldırılar gündeme gelecek. Tüm bu İran'a yönelik olası saldırıların gölgesinde biz de bayram namazını burada eda edeceğiz.

0: İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar kavgayı ayırmaya çalışan polise karşı koyunca gerilim iyice tırmandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Sesler yükseldi, atışma büyüdü. Sokak bir anda boks ringine döndü. İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede yerini tekme ve tokatlara bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli komşuları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Bir türlü sakinleşmeyen grup bu kez polislere zorluk çıkardı. Kelepçelenerek gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürüldü. Yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından an be an kaydedildi.
0: Sarıyer sahili bir kadının yardım çığlıklarıyla yankılandı. Suya düşen kadının çığlıklarını duyanlar hemen yardıma koştu. Talihsiz kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı ve işte sonrası.
2: Suya düşen kadın son anda kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma anları an be an kameralara yansıdı. Korku dolu anlar Sarıyer Emirgan sahilinde bir kadının denize düşmesiyle yaşandı.
3: Normal yüzerken iskele kenarına geldiğinde bir anda bağırmaya başladı. Yardım edin, yardım edin diye. Suda bir panik atak geçirdi galiba. İnsanlar yanına atladığında bayılmaya başladı.
2: Yardım çığlıklarını duyanlar hemen suya atladı. Panik atak geçiren kadını sudan çıkarmak için çalışmalara başladı.
4: Kıyıda 3 kişi tutmuşlardı. Emniyet geçiyordu buradan. Isık çaldılar, seslendiler, geldi. Sonra tekneyi aldılar, polis teknesini.
2: Boğulmaktan son anda kurtarılan talihsiz kadın hemen hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı.
0: Filipinler'de sıra dışı görüntüler kayda geçti. Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Mayon'daki lav akışı görüntülenirken bir meteor kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Mayon Yanardağı'nın karanlık silüeti üzerinde aniden beliren parlak ışık dikkat çekti. Büyük bir hızla hareket eden meteor kısa süre içerisinde gökyüzünü kat ederek gözden kayboldu. Uzmanlar olayın yanardağ faaliyetleriyle bağlantı olmadığını vurgu yaptı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Aynı karede hem aktif bir yanardağın hem de gökyüzünden geçen meteorun yer alması izleyenleri hayran bıraktı. Doğanın eşsiz gösterisi olarak yorumlandı. Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşayan Hülya Uzun, eşinden sedef kakma sanatını öğrendi. Zamanla bu sanatında ustası olan Uzun, şimdi tecrübelerini öğrencilerine aktarıyor.

0: aslında önce hobi olarak başladım. Yani öyle hani vakit kazanmak için. Daha sonra tabii baktım yani severek, çok da güzel bir iş. Yaptıkça da insanı mutlu ediyor. Ben daha sonra ilerlettim.
1: Hobi olarak başladığı sanatın ustası oldu. İki çocuk annesi Hülya Uzun, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşıyor.
0: Benim eşim de eğitmen. Eşimin yanında ilk kursiyer olarak başladım. Zaman içerisinde bunu mesleğe dönüştürüp geliştirdim eşimin de desteğiyle. Yani artık şu an kendim 7 yıldır eğitmen olarak arkadaşlara, bayanlara, genç kızlarımıza burada yardımcı olup destek sağlıyoruz.
2: Hülya Uzun, 15 yıl önce kendi gibi sedef ustası olan eşinin yanında merak saldı bu mesleğe. Ardından halk eğitim merkezinde eğitim aldı, usta öğretici oldu. O merakla başladığı bu yolculukta şimdi kendi gibi ustalar yetiştiriyor. Gelin şimdi Hülya Uzun'un hayat hikayesini dinleyelim.
0: Hobi olarak başladığım için eşimin yanında bazen şimdi de diyorum hiç aklıma gelmezdi. Bu kadar ilerletip, bu kadar detaylı çalışıp, bu kadar arkadaşlara ve kişilere yardımcı olabileceğim, bu kadar insanlara dokunabileceğimi bilmiyordum.
1: Sedef kalkma, istiridye, midye gibi deniz kabuklarından elde edilen sedefin ahşap yüzeyinde oluşturulan yuvalara yerleştirilmesiyle yapılan bir süsleme sanatı. Bu sanatın her aşaması ayrı bir ustalık istiyor.
0: Biz çizim aşamasıyla başlıyoruz. Kendine göre model dizayn ediyoruz. Çizimler kendimize ait tabii.
2: Bunu önce bir kurşun kalemle...
0: Önce kurşun kalemle belirliyoruz. Modele karar verdikten sonra şöyle kırmızıyla belirginleştiriyoruz.
2: Çizdikten sonra da bu hale geliyor.
0: Çizdikten sonra ürün böyle. Şimdi tel uygulamasını yapalım. Keski diyoruz aparatına.
1: Oyulan alanlara uygun sedefler yerleştiriliyor.
0: Önce bir kat düzeltiyoruz sedefe.
2: Kat düzeltiyoruz altını.
0: Yani üzerindeki şeyi alıyoruz. Sedef yerine modelin kendi haline gelene kadar yapıyorsunuz.
2: O bir kalıba göre değil, göz şekline, o zaman göz...
0: Göz kararıyla çalışıyoruz tabii. Bazı arkadaşlarımız, yeni öğrenenler çizerek yapıyor. Ama artık yaptıkça göz aşinalığı kazanıyor.
1: Pürmüzde büyük bir titizlikle yakılan ürün, zeytinyağıyla parlatılıp son halini alıyor.
2: İşte her aşaması emek, her aşaması zahmet ve her aşaması sanat olan sedef işçiliği bu şekilde yapılıyor. Ve ortaya da muhteşem bir eser çıkıyor.
0: Bize ham haliyle geliyor. Ondan sonra çizimler herhangi bir çıktıyla vesaire olmuyor. Çizimler kendi tasarımlarımız.
1: Kursta sanatı öğrenenler el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
2: Ne kadar sürede öğrendiniz?
3: Ben 6 ayda öğrendim. 6 aydır geliyorum zaten. Hemen çoğu şeyi kavradım yani. Yapıyorum kendi başıma.
2: Hoşunuza gidiyor mu peki?
3: Tabii ki hoşuma gidiyor. Burası bana terapi gibi geliyor. Kendim sipariş alıp aileme katkıda da bulunabiliyorum.
2: Ev ekonomisine de katkı sağlıyorum.
3: Evet, evet. Evet, ekonomisine katkı sağlıyorum.
2: Öğreniyorsun.
3: Hem öğreniyorum hem katkı sağlıyorum. Hem ileride yani ben de bir belge alıp usta olabilirim.
0: Yani mesela geliyor, yapıyor, bazısını hediye yapıyor. Bazısını ticaret amaçlı yapıyor, kendine katkı sağlıyor. Bir de yapılan ürün kalıcı, diyelim arkadaşta 10 yıl kalıyor. 10 yıl sonra ihtiyacı var, ürünü çıkarmak istip satmak istediğinde ahşabın 10 yıl sonraki değerini alıyor. Yani altını düşünün, altın günde nasıl alıyor? Ahşap işi de öyle bir şey.
4: Aksaray'da görev yapan genç bir imam, yalnızca camide değil, köy yaşamında da iz bıraktı. Boyadığı ve nakaş sanatıyla süslediği camiyi yeniden canlandıran Altan, binlerce fidanı da toprakla buluşturdu.
1: Camiyi güzelleştirdi, bozkırı yeşillendirdi. Aksaray'ın Yeşiltömek köyünde görev yapan genç imam Hasan Hüseyin Altan, yaptığı çalışmalarla köyün çehresini değiştirdi.
5: Biz Hasan Hüseyin Hoca'yla çok etkinlik yapıyoruz. Fidanını yetiştiriyoruz. Büyüklerimize ziyarete gidiyoruz. Namaza gelen küçük çocuklara hediyeleri veriyoruz. Ata tohumu yetiştiriyoruz.
6: Biz sadece şu anı değil, gelecek için de sorumluyuz. Gelecek nesiller için de sorumluyuz. Onlara güzel bir miras bırakmak istiyorum.
7: İmam Hasan Hüseyin

0: Balta'nın birçok projesi var. İşte o projeden birisi ise gördüğünüz bu alanda yeşillendirme çalışması yapmak. Kendi çalışıyor. Ona en büyük desteği ise çocuklar sağlıyor.
1: Atanır atanmaz köyümüzdeki eksikliklerle ilgilenmeye başladım. Önce camimizi güzelleştirdim. Daha sonra da bütün cemaatimize ulaşarak tek tek onlarla hangi alanda vatanımıza hizmet edebiliriz diye düşünerek projeler geliştirmeye başladım. En çok önemsediğim ve hoşuma giden projemiz köyümüze fidan dikme projesi oldu. Çünkü Türkiye'nin en kurak bölgesinde yaşıyoruz. Tuzgölü Havzası'ndayız.
2: Köyde başlattığı ağaçlandırma çalışmasıyla Bozkır'a nefes oldu. Bozkır'da binlerce fidan toprakla buluştu.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, eğer diyor elinizde bir fidan varsa kıyametin kopacağını bilseniz dahi bunu dikiniz diyor. Ben de bu hadisi yaşayarak çocuklara öğretmek istedim. Şu anda 3. yılındayım görevimde ve 3 tane fidanlık yaptık. Toplamda da 2000 fidana ulaştık.
3: Köyümüz için büyük bir çalışma yapıyor. Elimiz ayağımız oldu burada. Ben muhtar olarak mesela bu yeşillendirme, ağaçlandırma, diğer işlerde de her şeyde Allah razı olsun çabalıyor, gayret gösteriyor.
4: Köye geleli Allah razı olsun bir şeylerle uğraşıyor, çabalıyor. Biz çok memnunuz.
0: İmam Hasan Hüseyin Altan sadece köyde yeşillendirme çalışması yapmadı. Köyde bulunan camilerde hat sanatını uyguladı. Ve sadece bu köyde değil, ilçede de birçok camide yine aynı çalışmayı yaptı.
1: Köyümüze ilk atandığımda camimizin durumu biraz atıl durumdaydı. Boyaları çok kötü ve eskiydi. İlk önce dedim aslan yattığı yerden belli olur. Camimizi güzelleştirelim. Sonra köyümüzü, sonra cemaatimizi inşallah diye düşünerek camimizi boyama kararı aldım.
5: Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşın gündeminde yine eski bayramların özlemi var. Peki Kurban Bayramı denince vatandaşın aklına ne geliyor? Eski bayram gelenekleri yaşatılabiliyor mu? Bu sorunun cevabını muhabirimiz Merve İzci Özmen sokakta vatandaşa sordu.

0: yüzden sık sık duyarız. Nerede o eski bayramlar derler. Peki eski bayramların tadı kaldı mı? Ya da Kurban Bayramı deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz, söz millette. Bayram denince aklınıza ne geliyor?
1: Çocukluğumuz.
0: Neler yapardınız?
1: Yani Arefe gününün akşamında ben hatırlıyorum ayakkabılarımızı başucumuza koyardık. Sabaha kadar uyku tutmazdı. Hatta sabaha kadar birkaç defa uyanıp ayakkabılarıma baktığımı hatırlıyorum.
0: O eski bayramlarda neleri özlüyorsunuz desek bir yorum alsak sizden.
2: Nerede eski bayramlar, vay babam vay. Ben Beyoğlu'ya çıktı caddeden çalıştığım zaman, Taksim'e çıktığım zaman bir davulcu, bir zurnacı. Neredesin? Sivas'ın. Sivas oyunu vur. Neredesin? İşte Diyarbakır. Diyarbakır havasını vur. Neredesin? Urfa. Urfa şeyini vur. Oynarlardı böyle. Nerede eski bayramlar yok?
0: Çocuklar, torunlar gelirler mi ziyarete bayramlarda?
2: Tabii, tabii gelirler. Tabii harçlık veririz onlara. Tabii. O görenek o şeydir o. Öyle bir gider o. Devamlı gider.
0: Şekerler hazır mı peki?
2: Tabii her şey hazır. Anam her şeyini alır, hazırlar. Gelenlere dağıtırız. Öyle. Bir de eskiden çocuklar kapı kapı dolaşırdı. Harçlık alırdı. Gönlünden ne koparsa verirlerdi. Evet.
3: Bayram geliyor diye seviniyoruz. Oğlumuz geliyor, kızımız geliyor, damadımız geliyor. Daha mutlu olalım. Torunlarımız elimizi öpüyor. Daha ne isteriz biz?
0: Eski bayramlar nasıldı şu an? Nasıl sizce?
3: Eski bayramlar da güzeldi. Eski her şey güzeldi. Şimdi ya daha da yok.
0: Bayramda en çok neleri özlediniz?
3: Ben bayramda ve önceki bayramları özlüyorum.
0: Neler vardı?
3: Her şey.
4: Her şey vardı. Bayram yemeği.
3: Hele bizim köy böyle düz akşama kadar bayram, her şey satılıdır.
0: Eski bayramlara dair en çok neyi özlüyorsunuz?
5: Ben o kadar eski değilim ki, ben gençim. Bu arkadaş daha eski.
0: Tamam, ona soralım. Daha eski bir arkadaşa. Bayram deyince aklına ne geliyor?
6: Kavurma geliyor. Güzel pilav üstü kavurma. Güzel kurbanımızı kesiyoruz. Ondan sonra kurbanı kestikten sonra bayramlaşmamızı yapıyoruz. Etler taksim ediliyor.
0: Büyükleri ziyaret eder misiniz?
7: Tabii ki, elbette, saygıdan ibaret. Tabii ki de, ne demek? Her zaman ya.
8: Dedem falan da gelecek şimdi bayramda. Yanından ayrılmayacağım dedim. En sevdiği torunuyumdur dedemin.
0: Buradan dedene ne söylemek istersin?
8: Allah uzun ömürler versin dedeyim, seni çok seviyorum.
0: Açlık istiyor musun?
8: Canının sağlığını istiyorum ya.
0: Kurban bayramı deyince aklınıza ne geliyor?
1: Kavurma geliyor genelde. Et kokusu, işte inekler falan.
0: Peki, öyle. Bayramı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Ailemle genelde, büyüklerimle arayarak, işte hasret gidererek. Tabii benim daha çok aile bir arada olmak geliyor. Aileyle geçirilen vakitler geliyor o şekilde.
0: Özlediğiniz şeyler var mı eski bayramlara dair?
9: Tabii canım.
0: Neler?
9: Öyle. O birlik beraberlik halleri. Ne bileyim yani, o yaşadığımız güzel günler. Şimdi mesela yine belki öyledir ama bana göre öyle değil. Ben bayağı eskilerdenim yani. Yani
10: mahallede gezmeyi, öyle şeker toplamayı, poşet, ne bileyim, elimizde aynı böyle gidip evleri gezmeyi özlüyor insan yani.
0: Kurban bayramı deyince aklınıza ne geliyor?
11: Kurban bayramı deyince akla bereket, bolluk geliyor, sevap işlemek geliyor abla. Fakirlere, yoksullara, tanıdıklarımıza vermek geliyor abla.
0: Evet, peki neler yaparsın bayramda?
11: Abla erkenden kalkarız, bayramda namaza gideriz. Ondan sonra üstümüz başımız değişip kurbanı keseriz. Onları bölürüz. Sonra tanıdıklara, akrabalara dağıtırız. Kalanını buzdolabına koyarız abla.
0: Büyüklerini ziyarete gider misin bayramda?
11: Gidiyoruz.
0: Nereye gidersin mesela?
11: Dedemlere gidiyoruz, babaannemlere gidiyoruz. Öbür dedemlere, babaannemlere. İşte babamın akrabalarına, annemin akrabalarına gidiyoruz büyüklere.
0: Peki büyüklerin sizi görünce mutlu oluyorlardır illa ki.
11: Oluyorlar, evet.
12: Evet, oluyorlar.
0: Diyorlar.
11: Bize sakladığı şekerleri falan getiriyorlar.
13: Aynı sakladığı şekerleri getiriyorlar. Mutlu oluyorlar bayağıdır görüşemediğimizden.
14: Çok mutlu oluyorum. Büyüklerim geliyor, ellerini öpüyorum. Çok mutlu oluyor herkes. Herkes erken kalkıyor.
0: Açlık alıyor musun?
14: Her zaman, onun için.
15: Aileyle birlikte güzel vakitler geçiriyoruz.
0: Kurban bayramı deyince aklınıza ne geliyor?
16: Birlik, beraberlik.
0: Peki şu an hala devam ettirebiliyor musunuz o eski günlerdeki samimiyeti?
16: Pek nadir. Yani yapılmıyor desek yeri var.
0: Evet.
16: Nasıl oluyor? Yani şöyle, bir akraba ilişkilerinde aynı öyle oluyor. Şimdi komşuluk bile dahi kalktı.
0: Peki neleri özlediniz?
16: Neler özlenmedi. Ben şimdi geriye gitsem Bu ömür bitti, anlatmaya yetmez.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Torunlar, çocuklar ziyarete gelecekler mi, gelirler mi?
16: Gelirler. Gelirler yani.
0: Siz de bekliyorsunuzdur zaten heyecanla.
16: Bekliyoruz, gidiyoruz. Tabii biz de gideceğimiz yerler de var. Daha büyüklerimiz var.
0: Küçükken neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz o bayram sabahlarında özellikle?
9: Evet, babamın aldığı kıyafetlerle herkesin olduğu gibi gündemde de kıyafetlerle yatmak, sabahın beşini beklemek, bayram sabahı olmasını beklemek, kolu komşuya ziyarete gitmek. Şimdi ziyaret yok.
0: Kurban bayramı deyince aklınıza ne geliyor?
12: Ya Müslümanlar birbirinden bayramlaşmak, makala çoğunu alıp hediyeler, bir şeyler getirmek, o büyük yaşlıların gönlünü almak çok güzel şey. Ellerini öpmek, ona bir lokumla, cevizli lokumla gitsem ne güzel olur değil mi? Biz de öyleydi eskiden. Evet. Dedem şöyle bir şeker vardı, halka alacalı bulacalı kaşık kuşağına sokardı. Evet. Elini öperdim, kuşağın bir tane al vereyim. Ama siz 15-20 tane varsınız ya, amcamların çocukları da var ya. Şimdi o günler sorarsa amcım, bitti amcasını ya.
0: Allah dediniz mi o günleri?
12: Çok yok, ne diyorsun ya. Yani birimiz arar sorardık, şimdi kimse kimse sormuyor. Herkes birbirinden kaçıyor.
17: Eski bayramlara gibi bu bayram hiç güzel, bu zamanın bayramları güzel değil.
0: Ne gibi bir fark oluştu?
17: İnsanlık vardı, komşuluk vardı. Ondan sonra bayram yapıyorduk. Hayvanlarımıza otları getirirdik. Bayramın birinci, ikinci günü bayram yapardık. Yerimiz vardı bayram yapmak için. Millet orada kalabalık. Simitçiler gelirdi, helvacılar gelirdi. Her şey vardı o zamanlar. Ne bileyim yani, arkadaşlarla çok güzel vakit geçiriyorduk 4 gün. Ama şimdi hiçbir şey yok. Ne komşuluk var. Şimdi bak sitelere taşındık. Para verecek çocuk yok. Hiçbir şey veremiyoruz. Babam camiden çıkardı bayram namazında. Beklerdik, elini öperdik onları, onun. Ondan sonra sofralar hazırlanırdı. Annem kıza kurban kavururdu. Oturduk sofrada, yemeğimizi yerdik. Ondan sonra gelene gidene tatlı, baklava, börek. Biz Yalovalıyız. Lokum yapılır bizde. Cevizli lokumlar yapardık. Ekmekler, börekler gelen misafirlerimize tutardık.
18: Çocukluğum köyde geçti. 13-15 yaşında, ondan sonra gurbete çıktım da. İnsanlar hep bir araya gelirdi böyle. Güzel yemekten hazırlanır işte, bir ara toplanırdı ve bu köyde ev ev grup grup halinde gezilirdi.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hükümet, bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerin doğayla iç içe yaşamaları ve doğa temelli ekoterapi almaları için önemli bir adım atıyor. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'ne sunulan düzenleme ile birlikte ormanlık alanlar yaşlı ve engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına açılırken, İskandinav Refah Modeli benzeri yeni sistemle bakım hizmetlerinde kapsamlı dönüşüm hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
3: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: Bir reklam. Avantajlı rota oluşturuldu.

0: dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best, best, best Allianz'dır. Best, best, best Allianz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz.

0: olacaksınız. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo canlı yayın.
4: Yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
5: Aracın dizaynı için Uşak Belediyesi'nin kasasından 170 bin euro artı KDV ödendiğini belirten Yalım, bu durumu gizlemek için de genel merkezin yönlendirmesiyle faturada hile yaptıklarını söylemişti. Söz konusu lüks aracın güncel fiyatı dizayn bedeliyle birlikte 20 milyon lirayı buluyor. Yalım'ın ifadesinde belirttiğine göre aracın içi tepeden tırnağa yurt dışından ithal edilen özel bir döşemeyle kaplı. Aracın içindeki 4 koltuk özel yapım, hem ısıtmalı hem de soğutmalı. Koltukların masaj yapma özelliği de mevcut. Araçta özelin gündemi takip etmesi için pahalı bir televizyon, uydu ve internet sistemi kurulmuş. Bu çerçevede CHP içindeki yolsuzluk ve lüks harcama tartışmalarının önümüzdeki günlerde bu konuyla tekrar gündemde olması bekleniyor.
6: Konuğumuz var, avukat Kadriye Güçlü Sakarya, hoş geldiniz.
7: Merhaba.
6: Evet,
7: CHP'de iyi bayramlar diliyorum.
6: Biz de sizlere. CHP'de bir nispi sükunet hakim. Artık bayramın etkisi midir, yoksa böyle biraz geriye çekildiler, yeni planlar mı yapılıyor? Bunu kestirmek mümkün değil. Ama bunun arkasından büyük bir ihtimalle yeni kurultayın ne zaman yapılacağı konusundaki tartışmalarla yeni bir gerginlik patlak verecek gibi bir izlenime kapılıyoruz. Sizin yorumunuz nedir?
7: Evet, tabii mutlak putlan kararından sonra açıkçası çelişkili yorumlar da oldu taraflardan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Özgür Özel ilk daha mutlak putlan kararı verilir verilmez basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada herhangi bir parti, yeni bir parti kuracak mısınız sorusuna verdiği cevapta aslında bir parti hazırlığımız vardı fakat biz bu partiyi parti kapatma olasılığı eğer gerçekleşirse onun için düşünmüştük ve ona göre plan yapmıştık dedi.

0: Halbuki bana sorarsanız bu çok da samimi bir açıklama olarak yansımadı. Çünkü ortada bir parti kapatma davası yoktu ki. Kim ayrıca neden CHP'yi durup dururken kapatsın? Ortada bir mutlak butlan davası vardı. Ve mutlak butlan kararı ile birlikte de bu kararın çıkma ihtimallerinin de yüksek olduğunu tabii kendileri de öngörmüş olacak ki ikinci bir parti kurma hazırlığı içerisine girdiler. Zira kendi partinin içerisindeki hukukçular da dosyanın içerisindeki delillere baktılar, tanıkların ifadelerine baktılar. Sunulan yazışmalar, hesap hareketleri, masa kayıtları. Çünkü bu bir mahkeme kararıydı ve mahkeme sadece Özgür Özel'i cezalandırmak ya da birilerinin canını sıkmak için değil, dava dosyasının içerisindeki kendi kanaatine göre zaten bir değerlendirme yaparak bu kararı vermişti. Esasında yeni bir parti kurma hazırlığı içerisinde olduğunu söylentileri de Ankara kulislerinde epey bir zamandır mevcuttu. Daha sonrasında ise kararla birlikte direneceğiz dendi. Fakat öyle çok da aşırı bir direnme de göremedik. Sadece bir iki saatlik bir direniş gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Sonra Özgür Özel çıktı ve arkadaşlarıyla birlikte meclise doğru yürüyüş yaptı. Ha bu arada tabii ki partinin genel merkezinin içerisindeki demirbaşlara da ciddi manada zarar verdi. Ben bunu şuna benzetiyorum. İki tarafta, yani Sayın Kılıçdaroğlu da baba ocağı diyor, Özgür Özel de baba ocağı diyor. İki kardeş birbiriyle birlikte kavga edebilir. Ama görüntülerinizi de şu an ekranda verdiğiniz görüntülerde de göreceğimiz gibi iki kardeş birbiriyle kavga ederken babasını da evine zarar vermek, bir baba ocağına zarar verme hali söz konusu oldu. Neyse ki Allah korudu, herhangi bir ölüm ya da yaralanma olayı olmadı. Çünkü biber gazları atıldı. Orada bildiğiniz gibi yangın sulama cihazları çalıştırıldı vesaire. Daha sonrasında ise yine telefonla görüşülerek kurultay hazırlığının yapılıp yapılmaması, yine en yakın zamanda kurultay yapılsın talebinde bulundu Özgür Özel. Kılıçdaroğlu da en uygun zamanda yapılacak dendi. Tabii bu ikisinin arasında da ciddi manada bir fark var. En yakın zaman derken 40 günlük bir süre gibi söyledi Özgür Özel. Fakat bunun da ben bir manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü 40 gün içerisinde mahkemenin vermiş olduğu karara göre delegelerin durumu ortadayken, hangi delegenin oy kullanması gerekip gerekmediği henüz genel merkezce belirlenmemişken, burada zaten bir şaibe olduğu dikkat çekerken, yeni delege sistemi yapılarak, yeni delegeler tespit edilerek, tabii burada Kılıçdaroğlu'nun bir taraftan da disipline sevk edeceğini söylediği iddia edilen isimler var. Onların durumu ortaya çıkmadan ve dolayısıyla da yasal hazırlıklar zaten gerçekleşmeden Can Bey, herhangi bir kurultayın yapılması şu aşamada yasal olarak da mümkün değil. Zaten bana sorarsanız da hem hukuken hem siyasi olarak mutlak butlan kararının kesinleşmesi beklenmesi lazım. Çünkü Yargıtay temiz incelemesinde mutlak butlan kararı doğrudur mahkeme kararı diyebileceği gibi doğru değil de diyebilir. O zaman bir üçüncü kurultay daha yapılmış olacak ve onun akıbetleri de belki de geri dönülemez telafilere de sebep olabilir diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya yayın konuğumuzdu. Ajansa devam ediyoruz.

0: Yurdun dört bir yanında bayram namazı için camiler doldu taştı. Omuz omuza saf tutan vatandaşlar bayram sevinciyle namazlarını eda etti.
1: Bayramı bir kez daha görmüş olduk. Allah'a çok şükür.
2: Yurtta bayram heyecanı yaşandı. Vatandaşlar namaz için camilere akın etti. Anadolu'nun her yerinde cemaat omuz omuza saf tuttu.
3: Yüce Rabbim bugün de bu Kurban Bayramı'nın namazını kılmayı nasip etti.
4: Gaziantep'te de Kurban Bayramı namazı coşku içerisinde eda edildi. Tekbirler getirildi. Hutbede ise birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verildi.
2: Diyarbakır'da da camiler doldu taştı. Yer bulamayan vatandaşlar avlularda namaz kıldı.
5: Burası İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır Ulu Cami. Vatandaşlar Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye akın etti, namaz kıldı, dua etti.

0: Bütün Müslüman aleminin, Türkiye coğrafyasının bayramı mübarek olsun.
1: Bayram sevincinin yaşandığı bir başka il Tokat'tı.
2: Tokat'ın Kat köyünde, Kat köy camisinde de sabah erken saatlerde vatandaşlar camileri doldurmuş durumda. Kurban Bayramı namazını 7'den 70'e birçok vatandaşımız camilerde idrak ediyor.
3: Yardımlarınız varsa barışık olun. Bugünler bizim sevgi ve barış günüdür.
1: Konya'da da vatandaşlar bayram namazı için saf tuttu.
4: Minikler de büyüklerin elinden tutarak camiye koştu. Onlar da büyükleriyle birlikte namaz kıldılar.
5: Hutbeyi dinlemek de aynı şekilde vacip değerli cemaatim.
1: Bu görüntüler de Kayseri'den.
6: Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk adresi Tarihi Hunat Cami. Tarihi Hunat Cami'nde yüzlerce kişi aynı duaya amin dedi. Bayramın ilk ışıkları ile birlikte burada manevi atmosfer hissedildi.
7: Çok iyiydi öyle. Kıldık, geldik. Allah'a şükürler olsun. Bugünleri de görebildik. Çok mutluyum.
8: Bayram namazları buluşma yeridir. Elhamdülillah. Bütün Kayseri'de buradaydı.
1: Trabzon'da da camiler doldu taştı.
9: Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kurban Bayramı namazı Trabzon'da da camilerde insanlarla doldu. Trabzon'un en büyük camisi olan Hanife Hatun Camii'ni 7'den 70'e birçok insan doldurarak bayram namazını kıldı.
1: Adana'da da bayrama kavuşmanın sevinci yaşandı.
10: Adana'da insanlar bayram namazını kılabilmek için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Camiler doldu, cemaat cami bahçelerine taştı. Tekbirler getirildi, dualar edildi ve hep birlikte bayram namazı kılındı.
11: Bizim için çok güzel bir gün. Namazımı kıldım. İçimde güzel bir his var.
12: Allah'tan iyi bir bayram geçirmemizi diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla.
13: Tüm İslam aleminin bayramını kutlarız.
1: İzmir'de de cemaat omuz omuza saf tuttu.
14: İzmir'de bayram namazı 2000'e yakın camide birlik beraberlik içinde kılındı. Namazın ardından ise camilerde cami cemaatleri birbirleriyle bayramlaştılar.
15: Rabbim inşallah bizleri savaşlardan, sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden korusun.
16: Gazze'de bir sürü her gün şehit veriliyor. İnşallah onlar da bizim gibi böyle rahatlar kutlayabilecek şeye gelir.
1: Antalya'da da 7'den 70'e herkes camilerdeydi.
17: Sabahın ilk ışıklarıyla camiye gelen Antalya'daki vatandaşlar bayram namazını eda ettiler. Şu anda yavaş yavaş camiden çıkışları görüyoruz ve ilk bayramlaşmalar cami avlusunda gerçekleşiyor.
18: İyi ki Müslümanız, iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz.
1: Burası da Çanakkale.
19: Kurban Bayramı şehirlerde olduğu kadar köy camilerinde de öz manevi bir atmosferde kılınıyor. Çanakkale'de bayram namazı Musa Köy'de de vatandaşlar camiyi doldurdu ve bayram namazını huzur içerisinde idrak ettiler.
20: Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'dan manzaraları getiriyoruz ekrana. Söz Erşan Karaca'da.
21: Günler ve yayınlar diyorum. Can Atan Ersin'de belirtmiş olduğunuz gibi özellikle bayram namazından sonra İstanbullular İstanbul'un farklı yerlerine akın etmeye başladılar. Yavaş yavaş ziyaretler gerçekleştiriliyor. Megakent İstanbul Kurban Bayramı'na alışılmışın dışındaki sakin bir trafikle merhaba diyor. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin ayrılmasıyla boşalan yollar İstanbul'da kalan vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Ancak bu sakinlik ilerleyen saatlerde yerini sahil ve yeşil alanlardaki büyük bir hareketliğe bıraktı diyebilirim. Güzel ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular evlerinde oturmak yerine kendilerini dışarı attılar. Vatandaşlar şehrin dört bir yanındaki etkinlik alanlarına, sahil şeritlerine ve mesire alanlarına akın etmeye başladı. Özellikle Boğaz hattı, Eminönü, Ortaköy, Kadıköy, Üsküdar ve Florya ve sahil şeritleri yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler ve deniz havası almak isteyenlerle dolup taştığını belirtmiş olalım. Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercihi ise ormanlık alanlar ve mesire alanları yerleri oldu. Belgrad Ormanı başta olmak üzere piknik alanları ve millet bahçeleri bayramlaşmanın ardındaki ailece keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşların yavaş yavaş uğrak noktası oluyor. Bu konuyu da belirtmiş olalım. Şimdi bizler de o noktalardan bir tanesindeyiz. Eminönü'ndeyiz. Kameralarımızı gökyüzüne çevirdiğimizde bir yandan asırlık yeni cami ve Mısır çarşısı hemen karşımızda.

0: ise Galata Köprüsü ve İstanbul'un simgesi olan Galata Kulesi bizleri karşılıyor. Vatandaşlar bu noktada Eminönü'nde bulunan pazarlardan alışveriş yapıyor, tarihi çarşıyı geziyor ve şehir hatları vapurlarıyla güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Özellikle adalara giden vatandaşların sayısı ise oldukça fazla olduğunu belirtelim. Aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin durak noktası İstanbul oldu. Özellikle Ortaköy, Beşiktaş ve Eminönü'nde turist yoğunluğu da yaşanıyor. Bu da şüphesiz ki ülkemizin ne kadar değerli bir şehre sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. A Haber drone operatörü Senat Destanoğlu'nun görüntüleriyle şu anda görmüş olduğunuz gibi trafik oldukça az. İstanbul'da bu konuda bir rahatlık yaşanıyor. Fakat Eminönü Meydan, Eminönü Çarşı iç taraflara geldiğimiz zaman ise bir yoğunluk görüyoruz. Burada da tabii dediğimiz gibi, belirttiğimiz gibi turistlerin de yoğunluğu oldukça fazla. Vatandaşlar da güzel havayı fırsat bilerek sahile akın ettiklerini belirtmiş olalım. Ve bu güzel İstanbul manzarasından sözü stüdyomuza bırakalım.
1: Kurban Bayramı'nda bu yılda şehit aileleri ve yakınları şehitlikleri ziyaret etti. Her bayramı buruk geçiren aileler şehitlerinin kabri başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.
2: Her bayramda gelmeye çalışıyoruz. Vatan için, bizler için şehit oldular. Allah onlardan razı olsun.
3: Bayram bayram yapmıyoruz ama evladımız burada. Toprağına, taşına sarılmaya geliyoruz.
4: Şehitler bu bayramda da unutulmadı. Ziyaretlerin en hüzünlü adresi hiç şüphesiz şehitlikler oldu.
5: Görevimizi yapacağız kızım. Ki onların sevabından biz de yararlanalım.
6: Milyonlarca insan sevdikleriyle bayramlaşırken şehit ailelerinin ilk durağı her bayram olduğu gibi şehitlikler oldu.
7: Bizim için bayram değil ama yavrumu ziyaretine geldik. Öyle işte, vatan için şehit oldu ama öyle de olsa Allah kimseye vermesin. Çok zor. Çok zor. 18 sene oldu.
4: İstanbul Edirne Kapı şehitliğinde anneler, babalar, çocuklar dualar etti.
3: Hüzünlü geçiyor. 11 sene oldu. Hüzünlü bayram yaşıyoruz be yavrum.
6: Oldukça duygusal anların yaşandığı Edirne Kapı şehitliğine gelen aileler yakınlarının mezarlarına gelerek karanfil bırakıyor, aynı zamanda da dualar ediyor.
8: Çok üzgünüz yani, özlem var.
4: Şehitlik bu bayramda da bir an olsun boş kalmadı.
9: Allah mekanlarını cennet etsin.
10: Şehitlerimizi ziyaret etmek istedim, dua okumak istedim. Bundan dolayı gelmek istedim.
1: Erzurum'da kurbanların kesilmesinin ardından geleneksel kapı kapı dolaşarak komşulara et ikram etme mesaisi başladı. Kadim kentte yaşatılan asırlık bayram dayanışmasını A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktaracak.
11: Evet Can Okanar, Kurban Bayramı sadece bir ibadet değil, aynı zamanda teslimiyetin, paylaşmanın da adıdır. Erzurum'da da sabah saatlerinde yine bayram namazı kılındı, ardından tabi yöresel bayram kahvaltısı yapıldı ve kurbanlar kesildi ve şimdi ise artık kurbanlar hisse hisse pay edildi. Ardından da işte mahallede ya da yine site içerisinde birçok vatandaş da komşularına et dağıtımını, paylaşımını yapmaya devam ediyor. Onlardan birisi de Hülya ablamız. Öncelikle hayırlı bayramlar.
12: Hayırlı bayramlar. Buradan tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban Bayramı birlik ve beraberliğin simgesi. Paylaşımın arttığı, yani sevinçle geçen bayramlarımızın başında geliyor. Biz de kurbanımızı sabah kestiler. Şimdi pay edildi ve biz de komşularımıza kurban etimizi dağıtacağız inşallah. Allah tabii kabul ederse.
11: Sabah namazlar kılındı. Ailece kahvaltılar yapıldı. Sonrasında artık evin erkekleri kurban kesiyor. Kadınlar da hazırlık yapıyor.
12: Evet, biz hazırlığımızı yaptık. İşte kurban kesiminden geldikten sonra bir çaylarını içtiler. Sonra hani pay edildikten sonra da konumuza, komşumuza biz de paylaşalım dedik. Evet.
11: Edelim. Tabii Erzurum'da bu gelenek asırlardır yaşatılıyor. Çünkü Kurban Bayramı paylaşmanın adı demiştik. Kurbanlar kesildi, ibadetler yerine getirildi ve ardından da işte bu şekilde kapı kapı dolaşılarak aslında komşularla hem bayramlaşılıyor hem de bayramda görmüş olduğunuz gibi yine kesilen kurban eti de yine komşularla paylaşılmaya da devam ediyor. Erzurum'da bu kadim gelenek de yıllardır yaşatılıyor. Şöyle mikrofonu da uzatalım.
13: Teşekkür ederiz. Buyurun. muydun?
14: Allah kabul etsin. Hayırlı bayramı.
15: Hayırlı bayramı.

0: sizleri hayırlı bayramlar. Geç bakalım.
1: Şöyle çocuklar da tabii ki bu bayramlaşmada onlar da şekerlerini alıyorlar. Tabii bütün komşular işte bu şekilde geziliyor. Bir yandan da tabii ki bu paylaşma vesilesiyle de yine bayramlaşmalarda yaşanıyor. Şöyle diğer kapımızı da çalacağız birazdan ve komşular arasındaki bu birlik beraberlik duygusunun da arttığı manevi huzurlarında olduğunu söyleyebiliriz. Sanırım evde değiller mi acaba?
0: Hayırlı bayramlar.
2: Sağ olun. Teşekkürler, payımızı getirmişsiniz. Allah razı olsun.
0: Allah kabul etsin.
2: Sağ olun. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum.
0: Biz de size bir ikramlık verelim. Lütfen. Tamam, teşekkürler.
1: Böyle bir yandan da komşularla da bayramlaşma da gerçekleşiyor.
2: Hem bayramlaşma hem de karşılıklı ikramlar. Kurban Bayramı'nın işte birlik ve beraberlik içinde yürüdüğünün kanıtı. Teşekkür ediyorum.
1: Şöyle hayırlı bayramlar dileyelim. Sizler de tabii Erzurum'un yöresel su böreği. Görünce dikkatimi çekti, evet. Sormadan edemeyeceğim.
2: Olmazsa olmaz. Bayramlarımızda olmazsa olmazımız su böreğidir. Kurban Bayramı'nda da et ve börek ikram ederiz. Komşumuz sağ olsun et getirdi. Biz de ona böreğimizi.
1: Evet, sizler hazırlığınızı önceden yapmışsınız. Börekler açılmıştı, baklavalar açılmıştı.
2: Evet, aynen 2 gün öncesinde temizliğimiz, bayram tatlımız, böreğimiz hazırlandı. Bugün de Allah kabul ederse işte komşum sağ olsun payımızı getirdi. Böyle bayramımızı güzel, mutlu, huzurlu, beraberlik içinde geçiriyoruz.
1: Hayırlı bayramlar dilerim.
2: Çok sağ olun.
1: Görmüş olduğunuz gibi Erzurum'daki bu gelenekte yaşatılmaya devam ediyor. Bizler de haber ekibi olarak o yüzlerce yıllık geleneği de bayram Kurban Bayramı'nın paylaşma önemini de ekranlara taşıdık diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
3: Başkan Erdoğan Edirne'de konuştu. 9. Hudut Tugay Komutanlığımıza bağlı olarak Yunanistan sınırında görev yapan Arda Hudut Bölük Merkezi'ndeki Mehmetçik'le telefonda bayramlaştı.
4: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman ordumuzun kahraman Mehmetçikleri, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın farklı yerlerinde görev yapan, canımızdan aziz bildiğimiz bu vatan için gecesini gündüzüne katan peygamber ocağımızın tüm mensuplarının bayramını yani gönülden kutluyorum. İstiklalimiz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimizin muhterem ailelerini saygıyla selamlıyor, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirmelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Muhterem Mehmetçiklerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyor. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda

0: bölüğümüzde hudut namustur şiarıyla kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bir hakkın ifa ediyor. Sizler sınırlarımızı her türlü tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor, bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor. Rabbim sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum.
1: Sus!
0: Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.
1: Sus!
0: Bu düşüncelerle sizlerin ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarının Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyor. Her birinizin gözlerinden öpüyorum.
1: Sus!
0: Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Sus!
2: Kasaplarda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Konya'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Ahmet Çelik karşımızda.
3: Evet, sabahın erken saatlerinden itibaren namazlar kılındıktan sonra kurban telaşı başladı. Kurbanlar kesildi. Kesildikten sonra ise kurbanları işlemek, parçalamak için kasapların önünde yoğun kuyruklar oluşmaya başladı. Hatta kasapların içinden çalışmaların dışarı kadar çıktığını belirtebiliriz. İşte bir yandan kemikli etler doğrulanıyor. Bir yandan da etler gelmeye devam ediyor. Hemen biz de içeriye doğru gidelim. Bakın içeri doğru gittiğimizde kovalarla etler gelmeye başlamış. Bakın kasapların önünde kovalarla etler var. Burada da gördüğünüz bu noktada da artık kasaplarda dediğimiz gibi yoğunluk dışarı kadar taşmış ve burada gördüğünüz bu noktada da kıyma çekiliyor. Efendim kolay gelsin ustama, kolay gelsin diyelim.
4: Teşekkür ediyoruz, hayırlı yayınlar. Yoğunluk. Elhamdülillah, şükürler olsun, yoğunluğumuz fena değil. Evet. Halkımız da gayet sakin, temkinli şekilde kurbanını kesti. Kazasız belasız herkese hayırlı kurbanlar diliyorum.
3: Peki bu yoğunluk ne kadar sürer?
4: Aşağı yukarı 3-4 gün civarında sürüyor efendim. 3-4 gün civarında kasap işletmeciliğimizde etleri güzelce hijyenik ortamlarda işliyoruz. Kuşbaşısını, kıymasını, ondan sonra kemik testeremizde kemiklerini kesiyoruz, paketliyoruz. Hijyenik şekilde dolaplara, sofralarınıza sunuyoruz halkımız.
3: Peki et dinlenmeli mi?
4: Tabii ki dinlenmeli. Şimdi hava şartlarının sıcak gitmesinden dolayı yani buz tedariği yapılması gerekiyor. Çünkü sıcak sıcak dolaba konulduğunda etlerde bakteri salgıladığından dolayı dolaplarımızda yeterli soğutmayı yapamıyor. Sıcak sıcak soğutmayı yapamadığı için biz dışarıdan buzla tedarik etmemiz gerekiyor.
3: Evet, şöyle gösterelim, bir yandan da kıymalar çekiliyor. Gördüğünüz gibi kasap dükkanlarının içinde kıymalar yapılıyor. Ama dışarı doğru çıktığımızda ise uzun kuyrukların oluştuğunu belirtebiliriz. Çünkü uzun kuyruklar oluşuyor. Bakın vatandaşlar ellerinde torbalarla birlikte kasapların sırasına girmiş durumda. Efendim Allah kabul etsin.
5: Allah razı olsun.
3: Ne yapıyorsunuz?
5: Valla kurbanımızı kestik.
3: Evet.
5: Kasaba geldik. Ayıtlattırıyoruz.
3: Evet.
5: Nasip olursa evimize götüreceğiz.
3: Evet. Arkada da işlenen etler tabii ki poşetlere konuyor ve buradan da vatandaş evine getiriyor. Bir yandan da hemen gösterelim, burada işleme devam ediyor. Konya'da şu an itibariyle kurbanlar kesilmeye devam ediyor. Bir yandan da etler kasaplarda parçalanıyor ve kasaplarda yoğunluk yaşanıyor diyelim mi? Sözü buradan size bırakalım.
2: Muğla'nın Marmaris ilçesindeki koylar ziyaretçileri cezbediyor. Tekneyle Marmaris'in güzel koylarına götürüyoruz sizleri.

Paris'e gelenlerin yapmadan gitmediği bir etkinlik bu. Tekne turu, bakalım bizi bu tekne turunda neler bekliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Köksal'la birlikte sizi Marmaris'in o güzel koylarına götüreceğiz.

Tekneye binerken söylemiştik ya, Marmaris'e gelip de tekneyle tur atmamak büyük kayıp olur. Çünkü Marmaris'in en güzel yerleri aslında karadan gidilen değil, denizden gidilen yerler. Yani koylar ve aynı zamanda adalar. Kleopatra Adası, Cennet Adası, Turunç Koyu, Akvaryum Koyu, Kumlubük ve Dişlice Adası bunlardan sadece bazıları. İşte tekne turuna katılanlar bu koyları ve adaları yakından görme imkanına sahip oluyor.

0: kaptanı Emrah abimiz de birlikteyiz. Abi nerelere getirdin sen bizi?
1: Abicim öncelikle hoş geldiniz. Sizleri burada ağırlamaktan çok büyük keyif, onur duyuyoruz. Burası karşıda Marmaris'in karşısında bulunan Cennet Adası. Cennet Adası'nın Aslan Kara koyu. Ama halk dilinde biz böyle söylüyoruz. Ama artık şu an bilinen ismi Palmiye, 3 Palmiye koyu.
0: 3 Palmiye, 3 evet. Tane de palmiye ağacı var zaten orada.
1: Zamanında burada yaşayan insanların diktiği palmiyeler.
0: Ben az önce dedim ki abi Marmaris'in en güzel yerleri karadan değil denizden gidilen yerler. Evet. Doğru mu söyledim?
1: Evet, evet. Ulaşımın olmadığı yerler daha böyle temiz, berrak suları olan, işte ne bileyim doğayla baş başa kalabileceğiniz, daha böyle dinlence turizmi için gelenler için vazgeçilmez.
0: Peki ilgi nasıl tekne turlarına?
1: Çok şükür memnunuz, yani bir şeyimiz yok ama daha iyi olabilir.
0: Daha iyi olabilir.
1: Çok daha iyi olabilir.
0: Şunu soracağım bir de son olarak abi. Genellikle bu turlar kaç saat oluyor?
1: Genelde bizim çıkış saatimiz 9.30, dönüş saatimiz 4.30-5 arası. Yani biz 5 durak yapıyoruz. Durduğumuz noktalardan bir tanesi burası. Daha ileride gidebileceğimiz mesela akvaryum koyu var, Kumlubük var, işte Amos koyu var, Yeşildeniz var, Kadırga koyu var. Çok daha ileride, yani o farklı bir paket tur olarak, Gebe Kilise var, Çiftlik var, Ilımar var.
0: 7-8 saat sürüyor.
1: Tabii tabii, rahat rahat. Yemekli, yemeğimiz dahil mangal yakıyoruz. Normalde yani böyle tüp değil.
0: Mangalımızı yakıyoruz yani diyorsunuz.
1: İnsanlar bu senede bir kere geliyor, bir kere yapıyor bunu. O adama maksimumunu vermek zorundasınız.
0: Yani sonra mutlu ayrılsın değil mi?
1: Ayrılsın. O bir günü ömründe unutamayacak bir yer sahip etsin ki insanlara yani en iyi hizmeti verelim.
0: Koylarda yüzme imkanına sahip oluyor mu?
1: Tabii. Her durduğumuz durakta 45'er dakika duruyor.
0: 45 dakika.
1: 45 dakika yüzme molası, bir tanesi 2 saat yüzme ve yemek molası. Misafirlerimiz yüzerken biz yemeği hazırlıyoruz, işte servisi açıyoruz. Hazır olunca onları çağırıyoruz, duşlarını alıyorlar, oturup keyifle yemeklerini yiyorlar. Sonra tekrar seyir yapıp onların o sindirim şeyini biraz hani vakit geçirerek, hemen yüzdürmüyoruz. Bir dahaki koya geçip orada tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz.
0: O zaman Marmaris'e gelecek olan tatilcilere bir çağrıda bulunacak olursak ne dersiniz?
1: Mutlaka ama mutlaka tekne turuna çıkın.

0: Kurban Bayramı'nın ilk günü Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde yoğunluk yaşanıyor. Sözü haber muhabiri Mehmet Geçkel'e bırakıyoruz.
1: Can Okanar barındırdığı tür bakımından dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçi yoğunluğu başladı. Bayram dolayısıyla yoğunluk bekleniyordu. Geride bıraktığımız gün itibariyle, yani bayram tatili itibariyle zaten yoğunluk başladığını ifade edelim. Bu sabah saatte itibariyle de çok sayıda ziyaretçi hayvanat bahçesini ziyaret etmeye devam ediyor. Havanın sıcak olmasına rağmen bu noktada ziyaretçiler hayvanları görüyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği ifade edelim. Birbirinden değişik tatlı ve tuzlu su balık

0: kayalıklarının yer aldığı akvaryumlar ziyaret ediliyor. Yırtıcı hayvanlar ve zooloji ve doğa müzesi, safari parkı, kelebek bahçesi ile dikkat çeken hayvanat bahçesinin bir yandan da diğer maskotları var. Bu noktada can var. Canın yanı sıra zürafa özellikle geride bıraktığımız aylarda oldukça dikkat çekici haberler de yapılmıştı. Zira Türkiye'de ilk dünyaya gelen zürafa da yine bu hayvanat bahçesinde ziyaretçiler tarafından ziyaret ediliyor. Tabii bir taraftan da bayram tatili değerlendiriliyor. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nereden geldiniz?
1: İstanbul'dan geldik.
0: Nasıl buluyorsunuz bu hayvanat bahçesini?
1: Gayet güzel.
0: Bayram tatilini değerlendiriyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Tatiliniz nasıl gidiyor öyle sorarım.
1: Gayet güzel. Biraz sıcak ama güzel.
0: Sıcak bugün biraz oldukça sıcak. Siz ne söylersiniz?
2: Vallahi Gaziantep Belediyesi'ne bu hayvanat bahçesi için çok teşekkür ediyoruz. Yani çok muazzam bir hayvanat bahçesi. Çok keyifli.
0: Dünyanın önde gelen hayvanat bahçesi.
2: Dördüncü hayvanat bahçesi.
0: Biz beğendiniz en çok burada?
2: Valla burada yukarıda dinozor boğu neydi hayatım? Zooloji müzesini çok beğendik. Yukarıdaki akvaryumu aynı şekilde çeşitli hayvanlar var. Biz de daha yeni geldik. Gezmeye yeni başladık.
0: Gezmeler.
2: Evet ve çok temiz. Biz de bayağı hayvanat bahçesi geziyoruz çünkü çocuk olduğu için.
0: Şöyle gösterebilirse muazzam da bir kalabalık
2: evet.
0: Var. Bugün biraz yoğun.
2: Evet biraz yoğun ama çok tertemiz yani. Çok güzel bir hayvanat bahçesi yapmışlar.
0: Teşekkürler, iyi tatiller.
2: Biz teşekkür ediyoruz, iyi tatiller.
0: Hoş geldiniz. Evet, Gaziantep'te yerli yabancı turistler tarafından oldukça yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor. Geride bıraktığımız Ramazan bayramı özellikle 27 binden fazla ziyaretçi olmuştu 3 günde. Tabii bu bayram tatili 9 gün olunca daha da fazla ziyaretçinin bu noktada beklendiğini ifade edelim. Zira hayvanat bahçesi aslında geride bıraktığımız yıllara nazaran havanın da güzel olması sebebiyle rekor kırıcı gibi görünüyor. İlk günden çünkü ilgi oldukça fazla. 7'den 70'e herkes Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek burada hem hayvanlarla fotoğraf çekiliyorlar hem de aileleriyle burada vakit geçirmeye devam ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var. Özellikle çevre illerden, Kahramanmaraş'tan yine bunun yanı sıra Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'dan, Kilis'ten bu noktaya gelen çok sayıda ziyaretçinin olduğunu ifade ederim. Elbette ki yabancı turistler de yine bu noktada onları da zaman zaman görüyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden Gaziantep'e gelen yabancı turistler de Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmeden bu noktadan ayrılmıyor. Özellikle bakın şu anda zürafanın olduğu noktada ben yoğunluk görüyorum. Zira oldukça önemli. Türkiye'de dünyaya gelen ilk zürafa bu noktada dünyaya geldi. Ve burada da yine onu da ziyaret etmeye devam ediyor vatandaşlar. Bu zürafanın bir hikayesi de var. Ondan da kısaca bahsedelim. Zürafa bu noktada yetim olarak dünyaya geldi. Zira dünyaya gelmeden kısa bir süre önce yaşa bağlı olarak ileri yaştan dolayı babasını kaybetti. Annesiyle birlikte aynı kafeste şu anda bulunuyor bu zürafada ve onu da yine bu hikayesinden dolayı bu noktada vatandaşlar ziyaret etmeye devam ediyor. Özellikle yırtıcı hayvanlara da yine yoğun ilginin olduğunu sizlerle paylaşalım. Ziyaret önümüzdeki günlerde de yoğun bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Zira tatil süresince Gaziantep Hayvanat Bahçesi çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam edecek. Biz gelişmeleri takip ediyoruz diyelim. Tüm İslam alemine de hayırlı bayramlar dileyerek sözü tekrar merkeze bırakalım.
3: Hatay'da 21 Mayıs'ta yaşanan heyelanda 15 yaşındaki çocuk ölmüş, kardeşi ise ağır yaralanmıştı. Yaşanan acı olay nedeniyle aile Kurban Bayramı'nın sevincini yaşamıyor.
4: Çok acı bir bayram. Allah kimseye yaşatmasın. Allah kimseye yaşatmasın.
5: Takvimler 21 Mayıs'ı gösteriyordu. Hatay Antakya'yı vuran şiddetli sağanak arkasında dehşet verici bir toprak kayması bıraktı.
4: Bizim evimiz Sac Dama. O gece biz de tahlili ettiler, evimiz su yakıyor. Her tarafta benim oturduğum ev su yakıyor.
0: Evet,
4: sadece ikinci el kırık. Dedim kızım dedim çocukları al senin orada yat. Hı. Anne dedi hepimiz gidelim. Dedim yok kızım ben gitmeyeceğim, ben evi toplayacağım.
5: Yamaçtan kopan çamur El Muhammed ailesinin yuvasına kabus gibi çöktü. Yaşanan çökme de Abdülhanlı'nı hayattan koparıp aldı.
4: Oğlum motordan geldi benim oraya. Lan oğlum dedim niye geldin dedi. Anne sana görmeye geldim, sürpriz yapmaya geldim dedi. Sonra üstünü değiştirdi dedim. Oğlum gel yatağa.

0: Dedi yok, ben gideceğim kardeşlerimi göreceğim. Onları göreceğim, orada kalacağım.
1: 15 yaşındaki çocuktan geriye evlat acısı yaşayan anne ve kardeşleri kaldı.
0: Bayram için sevincimiz vardı. Sevincimiz gitti. Evimiz gitti. Eşyamız gitti. Dünyamız gitti. Buruk kaldık.
1: Ciğeri yanan anne bir yandan toprağa verdiği evladının yasını tutuyor, diğer yandan gözünü bir an olsun hastaneden ayırmıyor. Çünkü heyelan nedeniyle çocuklarından biri ağır yaralanmıştı. Ondan gelecek iyi haberi bekliyor.
0: Ağır geçirmiyorlar, beni göstermiyorlar. 5 dakikalığına geçtim dün zorla.
2: ...27 Mayıs darbesi... Türk demokrasi tarihine vurulan kara bir leke. Tankların gölgesinde susturulan milli irade, manşetlerle büyütülen iftiralar, Yassıada'da kurulan sözde mahkemeler ve dar ağacına gönderilen bir başbakanla iki bakan. Peki darbeye giden yolun kilometre taşları nasıl döşendi? İşin medya ve psikolojik harekat yatağında hangi karanlık aktörler vardı? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.

0: Bazı takvim yaprakları sadece günün değiştiğini değil, bir milletin geleceğinin nasıl karartıldığını da yazardı. 27 Mayıs 1960 sabahı, Türkiye sadece bir askeri darbeye uyanmıyor, kendi iradesine sıkılan kurşunlarla da sarsılıyordu.
1: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler, Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci gidişe son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum.
0: 27 Mayıs'ta sadece bir hükümet devrilmiyor, milletin oyuyla yükselen ülkenin umutları da yerle bir ediliyordu. Anadolu'nun içimizden biri dediği, sofrasına konuk olduğu Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları, o gün birer birer hayattan koparılmak üzere girdabın içine çekiliyordu. Peki darbeye giden yolun kilometre taşları nasıl döşendi? İşin medya ve psikolojik harekat ayağında hangi karanlık aktörler vardı? Yassıada'nın soğuk duvarları arasında yankılanan Doktor Mükerrem Sarol'un şu sözleri o günlerin trajedisini özetliyordu.
2: CHP'nin uzun yıllar memleketi tek başına ve çok sert metotlarla idare etmesi onu bir takım kötü ve kusurlu alışkanlıklara sürüklemiştir. Memleketin bütün güçlerini daima kendi elinde tutmak ister. Rakipleriyle mücadeleyi sportif ölçülerle yapmaz. Mağlubiyeti azmetmeye hiç tahammülü yoktur. Geniş halk kitlelerine ve onların menfaatlerine dönük olmayan bir siyasi felsefesi vardır. Kendi içine kapalı kalmıştır. Kendisinin dışında iktidar tanımaz. Onu yıpratmak için her çareye başvurmaktan çekinmez. Böyle bir teşekkürle 10 sene mücadele etmenin güçlüğünü yüksek takdirlerinize arz ederim.
0: Çok partili sisteme geçişi ve Demokrat Parti'nin millet nezdindeki karşılığını hazmedemeyen vesayet zihniyeti, siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmüştü. İsmet İnönü'nün hafızalara kazınan şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru haktır sözleri, demokrasiye yönelik tehdidin açık ilanı gibiydi. Sandıkta bükemedikleri bileği postal gücüyle kırmaya hazırlanıyorlardı.
3: Arkadaşlar, şartlar tamam olduğunda milletler için ihtilal meşru haktır. Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam.
0: Ve medya, milletin haber alma hakkını savunmak yerine darbenin psikolojik cephesine dönüşüyordu. 27 Mayıs 1960, Milliyet Gazetesi. İdare orduda, harekat can kaybı olmadan başarıldı. 28 Mayıs 1960, Hürriyet. Yurtta tam bir huzur hüküm sürüyor. 29 Mayıs 1960, Cumhuriyet. Milli Birlik Komitesi tarafsız şahsiyetlerden kabine kurdu.
4: Gazetelerin provokatif yayınları devam etti. Ben o gün çocuktum ama hatırlıyorum. Bazı gazetelerin, muhalif bazı gazetelerin birçok sayfasının boş çıktığını gördük. O boşlukta insanlar kafasında tereddütler yaratıldı. Acaba burada ne haber vardı? Hangi haber silindi? Hangi

0: beraber buradan yok edildi. Sıkı yönetim öyle bir yetkisi vardı.
1: Milletin iradesini yok sayanlar açıkça Junta'nın, darbecilerin tarafında duruyordu. 2 Haziran 1960, Hürriyet, sabık DP'liler muhafaza altına alınıyor. Bir başka manşet, Bakan Polatkan'ın zimmetinden 4 milyon lira çıktı. Bu manşetlerin hepsi darbecilerin talimatıyla yazılmış yalan ve iftiradan ibaretti. Yıllar sonra gerçekler ortaya çıkacak ama atılan iftira manşetleri milletin hafızasında kara bir leke olarak kalacaktı. 3 Haziran 1960, Cumhuriyet, fuzuli yatırımlardan vazgeçiliyor. Soma Termik Santrali'nin faaliyeti durduruldu. Darbe sadece Demokrat Parti'yi değil, Türkiye'nin kalkınma hamlelerini de hedef alıyordu. Termik santraller, barajlar, fabrikalar, fuzuli denilerek durdurulan her yatırım, milletin geleceğinden çalınan yıllardı. Aynı tarihte bir başka korkunç manşet. Şehit cesetleri kıyılıp et balık kurumunda hayvan yemi yapıldı.
0: Bu şartlar altında insanlar Türkiye'de gençlerin kıyma makinelerinde kıyıldığına inanmaya başladılar. Bu propaganda yapıldı. Gençlerin İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde, diğer büyük kentlerde sokaklarda öldürüldüğünü, günahsız insanların katledildiğini söylemeye, yazmaya başladılar.
1: Tarihe geçen bu iftira darbenin sadece silahla değil, yalanla, korkuyla ve dezenformasyonla da yürütüldüğünü gösteriyordu. Basın milletin seçtiklerini mahkum ederken darbecileri kurtarıcı ilan ediyordu. Akis dergisi darbenin başı Cemal Gürsel'i milli kahraman olarak sunuyor, CHP iktidar yolunda manşetleriyle siyasi mühendisliğe soyunuyordu. Demokrat Parti içinse kapısına kilit kapakları hazırlanıyordu. Darbeci Tuğgeneral Bedil Kireçtepe'nin basına servis ettiği talimatlarda Adnan Menderes 12 uçak dolusu altınla yakalandı iftirası yer alıyordu.
2: A Haber Radyo 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber
5: Radyo. Reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: avantajı sağlayın.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Tespit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne de

0: Devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatimi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
13: Best Allianz. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Avantaj.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo.
3: Ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda hudut bölüğümüzde hudut namustur şiarıyla kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bir hakkın ifa ediyor. Sizler sınırlarımızı her türlü

0: tehdit ve tehlikeden başarıyla bertaraf ediyor. Bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor. Rabbim sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum.
1: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayramın ilk gününde İstanbul'da. Programının detaylarını öğreneceğiz. Detayları bize A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktarıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda bulunmuş olduğumuz dakika itibariyle halen daha Vahdettin Köşkü'nde görüşmeleri devam ediyor. İlerleyen dakikalarda bugün içerisinde resmi bir programı yok. Daha doğrusu basına açık bir programı yok. Fakat gün içerisinde belki Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki vatandaşlarla, esnafla bir ihtimal bir araya gelebilir. En azından bayramlaşma adına böyle bir ihtimalin de söz konusu olduğunu söyleyelim. Fakat bununla alakalı henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığının bir kez daha altını çizelim. Öte yandan gün içerisindeki sabah saatlerinden itibaren programına bakacak olursak aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah saatlerinde bayram namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi. Çamlıca Camii'ne geldikten sonra camideki vatandaşlarla bayram namazından sonra bir bayramlaşma yaşandı. Sonrasında ise basın mensuplarının karşısına geçti. Basın mensuplarıyla arasında bir diyalog yaşandı. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ramazan ayında Rize'de Rize simidi dağıtmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına ve çevredeki vatandaşlara. Bu sabah itibariyle de Kurban Bayramı namazından hemen sonra yine basın mensuplarına çikolata ve simit dağıttı ve basın mensuplarıyla bir diyalog yaşandı. O diyalog ise şu şekildeydi. Basın mensupları geçtiğimiz bayramda Rize simidi dağıttınız. Rize simidinin yeri farklı gibi bir cümle kullandı Cumhurbaşkanı'na. Cumhurbaşkanı da buna karşılık olarak Rize simidinin yeri farklı, Ankara simidinin yeri farklı, İzmir simidinin, İstanbul simidinin yeri farklı diyerek gülümseten bir diyalog oldu. Sonrasında ise basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Çamlıca Camii'ndeki programı noktaladı. Sonrasında ise Kısıklı konutuna geldi. Burada birkaç saat dinlendikten sonra bulunmuş olduğumuz Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne geldi. Yaklaşık 3-4 saattir de buradaki görüşmeleri halen daha devam ediyor. İlerleyen dakikalarda resmi bir açıklama yapılır mı görüşmelerle alakalı, yapılmaz mı, bunu da görmüş olacağız. Öte yandan Kurban Bayramı mesajı olarak sosyal medya hesabından da bir mesaj yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şu şekilde mesajdan bahsetmek istiyorum. Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nı Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve şöyle devam etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor. Kurban bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim bizden hem millet hem ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun dedi Recep Tayyip Erdoğan resmi X sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. Şöyle bir arkama da bir bakıyorum. Bir çıkış hazırlığı var mı yok mu diye. Şu anda bulunmuş olduğumuz dakika itibariyle herhangi bir çıkış hazırlığının olmadığını söyleyelim. Bizler gelişmeler oldukça buradan Vahdettin Köşkü'nün bulunduğu Çengelköy'den aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan'a çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kurban Bayramı'nın ilk günü Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ediyor. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu aktarıyor.
3: Şu anda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nda 1680 şehidin ismi var burada ve tek tek karanfil bırakıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Tabii yoğun bir ilgi var kendisine de. Bugün Türk'ün gazetesinde yayınlanan röportajı güne damga vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bu röportajda önemli açıklamalar yaptı Devlet Bahçeli. Ona geleceğim ama bugün bayram namazından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli merhum Alparslan Türkeş'in anıt mezarına gitti önce. Orada karanfiller bıraktı, dualar edildi. Ardından kendisine bayram mesajı olup olmadığını sorduk ancak

0: Bugün 3 kere mesaj verdiğini, 3 kere bayram mesajı verdiğini, o nedenle yeni bir şey söylemeyeceğini ifade etmişti. Burada da şu sonraki programı işte adresi Ülkücü Şehitler Anıtı oldu. Ankara Kızılcamam'daki ve buraya geldi. Şimdi şehitlerin isimlerinin olduğu yerlere tek tek karanfil bırakıyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Sonra da bir konuşma yapmasını bekliyoruz Ülkücü Şehitlerle ilgili. Ancak mesajlar da verilebilir. Bu arada CHP'ye ilişkin işte o röportajında çok önemli açıklamalar yaptı, mesajlar verdi daha doğrusu. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum dedi Devlet Bahçeli. Partililerin birbirlerine tahkir ve tahrik ettiği bu dilin yüksek mesuliyet ve partililik şuuruyla uzlaşı diline dönüştürecek muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir dedi. Yani tansiyonu düşürecek olanların Kılıçdaroğlu ve Özel olduğunu söyledi. İkincisi de CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gerektiği üzerinde duruyor Devlet Bahçeli. Yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir diyor yine bu röportajında. Üçüncü olarak da mevcut üyelerin yenilenmesi gerektiği üzerinde duruyor. Yine üye kaydının yapılması gerektiğini ifade ediyor. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır diyor. Dördüncü olarak da yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesi önerisini getiriyor. CHP'nin kongre sürecinin yeniden sağlıklı bir zeminde başlatılmasını öneriyor. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilmesi önerisinde bulunuyor. Kendisine göre de bu tarihin 9 Eylül, CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül olmasını öneriyor. Yine bu röportajında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de bir uzlaşı havasının olması aslında taşmaması için CHP'de yaşananların, tepkilerin bu nedenle bu öneriyi getirdiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Şu anda Ülkücü Şehitler Anıtı'nı dolaşıyor. Tek tek karanfiller bırakıyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Sonrasında da burada bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ardından da kısa bir mola verdikten sonra Ankara'ya yine dönecek. Bugünkü programı da burada tamamlanmış olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oldukça önemli CHP'ye ilişkiler getirdi. Açıklamalar yapmış oldu MHP lideri Devlet Bahçeli diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Ona teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'na bir ziyaret gerçekleştiriyor değerli izleyicilerimiz. O anları canlı olarak da ekranlarınıza taşıyoruz şu dakikalarda. Tek tek ziyaretini gerçekleştiriyor Devlet Bahçeli ve çiçek bırakıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını da paylaştı Tülay Ağalı bizlerle. Bu süreçteki açıklamalar oldukça kritik tabii ki. Özellikle mutlak butlan kararı sonrası önemli tarihi bir sorumluluk taşıdığından bahsetmişti Kılıçdaroğlu'nun Sayın Devlet Bahçeli. Bugün de Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ülkücü Şehitler Anıtı'na bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ve o anları da canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz.
2: Biraz gelişte. Alın.
1: Evet, kulak verelim.
2: Hamza abi yavaş.
1: Evet, siyasilerin bayram programını taşıyoruz ekranlarınıza değerli izleyicilerimiz. MHP lideri Devlet Bahçeli Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'na bir ziyaret gerçekleştiriyor. Evet, tek tek çiçekleri bıraktığını görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hem bayram mesajı hem de bu süreçteki açıklamaları oldukça kritik elbette. Mutlak butlan kararı sonrası ana muhalefet partisi CHP'de oldukça kritik anlar yaşandı malumunuz. Bahçeli'nin açıklamaları da bu süreçte önemliydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünden bahsetti.

0: A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu takip ediyor MHP liderinin programını. Detayları aktaracak bize.
1: Arkamı oğlasana Miko.
2: Tamam ben arkamdayım.
3: Gel, gel, gel.
4: Geldim abi.
5: Sağ olasın abi.
2: Dikkat edelim ben. Geliş.
0: Evet, değerli izleyicilerimiz, ziyareti devam ediyor MHP liderinin Ülkücü Şehitler Anıtı'nda. Basın mensuplarının da orada olduğunu görebiliyoruz. Bir soru cevap yapılacak mı, açıklamalarda bulunacak mı takip ediyoruz. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu da o noktada detayları bizimle paylaşacak.
6: Bırakıyoruz kendisine.
0: Evet, bir basın açıklaması için hazırlık yapılıyor şu anda. Mikrofonların kürsüye bırakıldığını görüyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nın ilk gününde Ülkücü Şehitler Anıtı'nda kürsüde olduğunu söyleyelim. Birazdan açıklamalarını gerçekleştirecek. Bizler de canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Ve başlıyor.
7: Kıymetli hanımefendiler ve efendiler, basınımızın değerli temsilcileri, konuşmamın başında hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün fani ömürlerini baki bir sevdanın yoluna seren, alın yazılarını ülkü kalemiyle yeniden yazan, gençliklerini Türk-İslam davasına feda eden, İsimlerini Türk milliyetçiliğinin şeref levhasına kanlarıyla nakşeden ülkücü şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad etmek üzere bir aradayız. Her yılın 27 Mayıs'ında Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirdiğimiz bu cem, toprağa verdiği yol arkadaşlarına bitmek bilmeyen bir hicran duyan ülküdaşlarımızın ve görmeden sevdiği şehit ağabeylerinin acılarını gönüllerinde saklayan genç kardeşlerimizin aynı duada birleştiği, aynı sancağın gölgesinde sadakat ve şuur tazelediği mübarek bir hatırlayış meclisidir. 27 Mayıs şehitlerimizin aziz hatırası karşısında nefsimizi hesaba çektiğimiz, bugün oturduğumuz makamların, üstlendiğimiz vazifelerin, taşıdığımız ünvanların ardında nasıl büyük bedeller, nasıl ağır çileler, nasıl mübarek fedakarlıklar bulunduğunu yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür. Bilinmelidir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanlık divanında ilçe başkanlıklarına, milletvekilliği sorumluluğundan ülke ocaklarımızdaki orta öğrenli genç kardeşlerimizin masa başkanlıklarına kadar bu hareketin her kademesi şehitlerimizin kanı, dava büyüklerimizin alın teri, taş medreselerimizin çektikleri ıstıraplar üzerine kuruludur. Bundan dolayı ülkücü için makam hak verilecek bir emanettir. Hakkı verilecek bir emanettir. Milliyetçi ülkücü hareket içinde alınan her görev bir gösteriş bayesi değil, hesabı önce Allah'a, sonrasında ise aziz milletimize ve hatıralarıyla mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir mesuliyettir. Bu ağır mesuliyetin altında edilmeyişimizin, istikametimizin şahsi hesaplara değil, ilahi kelimetullah davasına, izam-ı alem ülküsüne ve Türk milletinin ebedi istiklal iradesine dayanmasındadır. Çünkü davamız dualıdır, himaye edenimiz Allah'tır.

Değerli dava arkadaşlarım, şehadet bizim inancımızda tükeniş değil, diriliştir. Kayboluş değil, hakikatin en yüce mertebesinde ebedi bir varoluştur. Şehitlerimiz Hakk'ın koluna kuvvet alan, emrine şahitlik eden, son nefesiyle imanını tasdik eden, davasını nefsinin üstüne çıkaran kahramanlardır. Şehitlerimiz batılın, zulmün ve zilletin karşısında dağ gibi duruşu ve dosdoğru yaşayışıyla hepimize örnek olan, dünya sürgününden ayrılıp ebediyete seferiyle Peygamber Efendimiz'e komşu olan, olma duasını taşıyan yiğitlerdir. Şehitlerimiz bedeni fani alemden çekilmiş olsa da adıyla ve hatıralarıyla nesillerin yoluna kandil olmaktadır. Şehitlerimizin toprağın altındaki sükutu nice nutuktan daha gür, yoklukları aramızdaki nice varlıktan daha diridir. Zira onlar lütuf ve keremle sevindirilen, arkalarından gelecek dava arkadaşlarına korkuya ve hüzne burada yer bulunmadığını müjdelemektedir. Bu müjde bugün saflarımızı sıklaştırmakta, imanımızı tazelemekte, irademizi metinleştirmektedir. Geride kalanlarımızın omuzlarına miras, gönüllerine miyar, yokuşlu yollarına mihver, karanlık zamanlarda ise mukaddes bir meşale olarak parlamaktadır. Ülkücü şehitlerimiz de böyledir. Duruşlarıyla gencecik ömürlerini aşan, binlerce genç kardeşimizin yüreğinden taşan, ocaklarımızda dua dua çoğalan, emanetleriyle nesilden nesile büyüyen iman erlerimiz, davaya hasredilmiş bir varlığın, aziz milletimize vakfedilmiş bir iradenin abideleşmiş isimleridir. Kimi üniversite koridorlarında, kimi öğrenci yurtlarında, kimi sokak başlarında, kimi zindan karanlıklarında, kimi dar ağacının gölgesinde imtihan edildi. Lakin her biri celladın urganına, hainin kurşununa, namerdin pususuna tebessümle yürüdü. Bir ülkü peşinde bir Turan düşünde şehadet şerbetini içtiler. Can verdiler de canan bildikleri Türk İslam davasını şahsi ikbal masalarında bozdurmadılar. Ülkücü şehitlerimiz delikanlı düşlerinden, ana kucağından, baba ocağından, evlat sıcaklığından, kurulamamış yuvalarından, alınamamış diplomalarından geçtiler. Dünyalık ne varsa ellerinin tersiyle ittiler. Musalla taşını düğün meydanı saydılar. Ölümün soğuk nefesi puslu havaları sararken ürkenler ülkücü şehitlerimiz değildi. Ülkücü şehitlerimiz idam sehpalarına gülerek yürürken, şehitlerimizin imanları karşısında küçülen, zulümlerini korkuyla büyüten o kahpe düzenin sahiplerinin dizleri titredi. Azrail'in nefes enselerinde hissedilirken dahi kendi canını değil, yanındaki dava arkadaşını düşünen, önce beni asın, o benim acıma dayanamaz diyerek cellatlara dahi sıra nizam veren ülkücü şehitlerimizin baş eğmeyen iradesi, hareketimizin tarihine altın harflerle yazılmış en mübarek satırlardır. Bunun içindir ki ülkücü şehitlerimiz
al bayrağımız ne zaman dalgalansa, üç ilahi sancağımız ne zaman gökleri kaplasa, ezanımız ne zaman gür sesle okunsa, nerede bir ülkücü Türk gencinin gözleri şehit ağabeyleri için doğsa, orada yeniden hayat bulacaktır. Ülkücü şehitlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin fırtınalara rağmen değişmeyen dik duruşunda ve ülke ocaklarının sönmeyen ateşinde daima yaşayacaktır. İlk ülkücü şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan, Şehit Bakanımız Günsaz Ak'a, Mustafa Felivanoğlu'ndan Cevdet Karakaş'a, Yusuf İmamoğlu'ndan Dursun Önkuzu'ya, Fikri Arıkan'dan Cengiz Pakdemir'e, Fikri Cengiz Ahmet Keser'den son ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar uzanan şehitler kervanımızın her halkasıyla bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum. Değerli dava arkadaşlarım, ülkücüler çetin zamanların, sarp yokuşların, çakıllı yolların, dar geçitlerin, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Nefsini rafa kaldırmış, menfaatlere yüz çevirmiş, korkularını ardında bırakmış dava adamlarıdır. Güce yaslanmayan, istikbal kollamayan, secdeden başka hiçbir yerde alnını yere değdirmeyen bahadırlardır. Yağızlıklarını lafa değil, hayatlarıyla ispat eden, sadakatlerini kalabalık laflarla değil, hainin karşısında değişmeyen karakteriyle gösteren, kamera karşılarında değil, mücadelede saf tutan ülkücülerdir. İşte bu nedenle ülkücülük bir ömür taşınacak en yüce şereftir. Şehadet ise o şerefin ebediyetle taşlanmış halidir. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz. Devlet-i ebed müddet şiarımıza, Türk birliği mefkuremize, Türk milliyetçiliğinin son kalesi sıfatıyla ilelebet sahip çıkacağız. Bugün aziz şehitlerimizin manevi huzurunda başımız mahzun, gönlümüz müşteri, irademiz işte burada dava arkadaşlarımızla müstahkemdir. Mahzunumuz çünkü nice dava arkadaşlarımızı kara toprağa emanet ettik. Müsteriyiz çünkü onların her biri tertemiz yaşadığı şahidiz. Müstahkemiz çünkü Asena'yla, Bozkurt'uyla, Kundak'taki bebeğinden Aksakçı'na dek burada onların bıraktığı sancağa omuz vermek için dimdik ayaktayız. Sözlerime son verirken, başta merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere, 27 Mayıs 1980'de menfur bir suikast sonucu şehit edilen merhum Günsaz Ak Bey'i, 12 Eylül zulmünde dar ağaçlarına gönderilen ülkücü şehitlerimizle birlikte münferit tarihlerde Türk İslam ülküsü uğruna toprağa düşen bütün dava şehitlerimizi hasret ve vefa ile anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli, emanetleri ebediyen aziz olsun. Ne mutlu ülküsünü şahsiyetinin özü sayanlara. Teşekkür ederim efendim, sağ olun.

0: toplu fotoğraf şimdi.
1: Değerli izleyicilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Devam ediyoruz Ajans Gün içine. CHP'deki yolsuzluk tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sembolik bir adım attığı görüldü efendim. Kılıçdaroğlu'nun eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından 170 bin avroya dizayn edilen lüks aracı kullanmama kararı aldığı belirtildi. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş takip ediyor. Kolaylıklar dileyerek ve iyi bayramlar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: İyi bayramlar Sümeyye Gaffaroğlu. Teşekkürler. Şu anda Şükrü Can Çankaya ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Ve uzun süredir tartışmalara neden olan o iki araç da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mevcut yönetim, yani Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından sergileniyor. Hemen sol taraftaki araç plakanın üzerine Aziz İhsan Aktaş ismi yerleştirilmiş ve bu aracında Aziz İhsan Aktaş tarafından İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tarafından genel merkeze hediye edildiği iddia edilen bir araç ve bu araçta yine satılık yazıyor üzerinde. Haram araç şeklinde de bir ifade kullanılmış. Ve hemen sağ taraftaki aracı da Şükrü Can Çankaya ekranlara getirecek. Şöyle biraz ilerleyelim. O araçta ise hemen plakasında Özkan Yalım'ın ismini yazmış mevcut yönetim. Ve bu aracında Özkan Yalım tarafından dizayn edildiği, iç dizaynının Özkan Yalım tarafından yapıldığı iddia edilmişti. Özkan Yalım itirafta bulundu. Bu aracın iç dizaynını ben yaptım ve belediye kasasından bu aracın iç dizayn masrafları karşılandı demişti. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de Özgür Özel de bundan bizim haberimiz yoktu. İç dizaynını Özkan Yalım'ın kendi cebinden karşıladığını biliyorduk. Bunu da daha sonradan öğrenmiştik şeklinde bir açıklaması oldu. İşte o araçlar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergileniyor. Yine şöyle haram araç şeklinde de bir ifade olmuş. Havlucu belediye başkanından satılık haram araç diye de mevcut yönetim tarafından bu şekilde bir ifade konulmuş. Genel merkezdeki aracın ön camının önüne iki araç. Şimdi bu araçlar satılacak. Edindiğimiz bilgilere göre mevcut yönetim tarafından bu iki araç satılacak. Ve şöyle hemen arkasına doğru da geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldiğimizde araçların işte bu şekilde genel merkeze konumlandırıldığını gördük. Bu araçlar uzun süredir tartışılıyor, tartışmalara neden oldu. Uzun süre özellikle Özkan Yalım'ın gözaltına alınması, daha sonra tutuklanması ve itiraflarda bulunmasıyla birlikte özellikle Özkan Yalım'ın aracı siyasette tartışmalara neden olmuştu. Özkan Yalım savcılık ifadesinde evet bu aracın iç dizaynını ben yaptım ve aracın masrafları iç dizayn masraflarında belediye kasasından ödedim şeklinde bir itiraf olmuştu. Daha sonra bu itiraf üzerine Özgür Özel bir açıklama yaptı. Yazışmalar sonrasında iç dizaynının Özkan Yalım'ın belediye kasasından karşılandığını daha sonradan öğrendik demişti Özgür Özel. Ve daha sonra da eğer bir kamu zararı varsa bunu da öderiz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Sol taraftaki araç Aziz İhsan Aktaş tarafından İBB soruşturmasında gözaltına alındı, tutuklandı, itirafçı oldu. Ve bu araçlarda genel merkez tarafından, genel başkan tarafından kullanıldığı ifade edilen araçlar. Aziz İhsan Aktaş da bu aracı ben aldım demişti. Bu iddiada yine o dönemki yönetim tarafından yalanlanmıştı. Şimdi bu iki araç şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde bu şekilde sergileniyor. Aracın ön camlarına konulan yazılarda da yine önceki yönetime yönelik mesajlar içeriyor. Ve bu araçlarda mevcut yönetim tarafından satılacağı ifade edildi. Biz de buradayız yine. Genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden gelecek yeni açıklamalara, yeni hamlelere ilişkin nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Değerli izleyenler, Doğu Anadolu'da bayram gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor. Van'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Nazlı Timur o geleneklerden birini bize aktaracak. Kolaylıklar dileyerek ve iyi bayramlar dileyerek sözü Nazlı'ya bırak.

0: Bakalım.
1: Evet, iyi bayramlar, iyi yayınlar. Bizler şu anda Van'ın Gürpınar ilçesi Değirmendüzü mahallesindeyiz. Tabii yılların geleneği bu köyde, bu mahallede devam ediyor. Ne yapılıyor? Hemen kameraman arkadaşım ekranlara yansıtsın. Buradaki mahalleliler, vatandaşlar, halk belli noktalarda kurulan şekerliklerden şekerlerini alarak toplu halde bayramlaşıyorlar. Hemen ekranlarda da görüyorsunuz. En az 50 kişilik, 60 kişilik gruplar burada bayramlaşmak için nizami bir şekilde sırada diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız hepsi şu anda bayramlaşıyor, şekerlerini alıyor. Tabii şu anda bir yayın konuğum olacak. Muhtarımız hemen yanımızda. Muhtarım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyoruz sizlere. Biraz mahallenizden bahseder misiniz? Buradaki gelenekten, görenekten bahseder misiniz? Bu arada tabii kameraman arkadaşım da hemen böyle ekranlara güzel görüntüleri getirsin. Buyurun, şöyle alayım muhtarım.
2: Teşekkür ederim. Garbi Tanış, Van Gürpınar Değirmendüzü Mahalle Muhtarıyım. 5 dönemdir muhtarım. Bizim mahallede gördüğünüz gibi çok güzel bir birlik, beraberlik, bir dayanışma ruhu var. Bütün mahallenin evlerini, 80 haneyi hep beraber toplu bir şekilde geziyoruz. Hepsini beraber ziyaret ediyoruz. Hiçbir evimizin ayrı gayrısız bırakarak hepsinin tek tek şekerini alıyoruz. Ve bütün hanelerimiz de bu işe katılıyorlar. Beraber bunu yürütüyoruz. Az önce arkadaşlar gördüler. Zaten bu şekilde bizim bir kurban dağıtma şeklimiz de vardı. Yine 80 haneye eşit bir şekilde kurbanlar hepsi bir arada kesildi. O şekilde bir dağıtım durumumuz oldu. Dediğim gibi mahallemiz kadim geçmişe sahip, eski böyle örf adetlerine sahip çıkan bir mahalle. Şu anda da canlı olarak da bunu görüp ve yaşıyoruz. Mahallemizde birçok aktivite yaşanmaktadır. Ayrıca mahallemizde bu bayram işleri bittikten sonra fındık oyunu vardır. Bu da mahalleye has, mahalleye özgü bir oyundur. İnşallah onu da size izletmek bizim için nasip olur. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Çok sağ olun. Zaten siz yeteri kadar anlattınız. Zaten kameraman arkadaşım da ekranlara yansıtıyor. Şöyle gördüğünüz gibi vatandaşlar, çocuklar, aileler hep birlikte tek tek burada şekerlerini alarak bayramlaşıyorlar ve bununla birlikte yine tabii burayla bitmiyor. Şimdi bütün evleri tek tek böyle gezecekler. Gruplar halinde gezecekler. Evet, şöyle merhaba canım, iyi bayramlar.
3: İyi bayramlar.
1: Şeker mi topluyorsun?
4: Türkiye'nin bayrağını canı gönülde tebrik ediyoruz değil mi? Beraber. Nice bayramlara, bütün dostlara selamlar olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi bayramlar diliyoruz. Herkes, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi burada coşku oldukça, evet, oldukça yoğun yaşanıyor. Vatandaşların bayram sevinci burada üst düzeyde diyebilirim. Ekranlarda da görüyorsunuz. Bizler buradan yayınımızı gerçekleştirdik. Sözü Van'dan size bırakalım.
2: Hepinize, haber ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, şerefiniz.
5: Efendim, İstanbul Sultan Gazi Kurban Pazarı'nda kamyonete yüklenmek istenen kurbanlık sahiplerinin elinden kaçtı. Firari boğa paniğe neden olurken o anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
6: Kurban Bayramı geldi, o tanıdık firar sahnelerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez İstanbul Sultan Gazi Kurban Pazarı. Satışı yapılan yüzlerce kiloluk hayvan nakliye kamyonetine yüklenmek istendi. Tam o sırada sahiplerinin bir anlık boşluğundan yararlanan boğa iplerini kopararak kaçtı. Gözleri bağlı olmasına rağmen hızla koşmaya başlayan boğa pazar yerini birbirine kattı. Karşılarına aniden çıkan dev hayvandan kaçmaya çalışanlar sağa sola koşuşarak kendilerini korumaya çalıştı. Pazar yerini alarma geçiren firari boğa sahipleri ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.
5: Konya'da firar eden kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı. O anlar kameraya yansıdı. Geliyor ekranlarınıza. Konya'nın Çumra'nın ilçesinde kurbanlık tosun sahiplerinin elinden kaçtı. Vatandaşlar kaçan kurbanlığı yakalamak için yoğun çaba gösterdiler. Tosun kaçış sırasında bir bataklığa girdi. Çamura saplanan hayvan sahipleri tarafından bataklıktan çıkarıldı ve kesim alanına götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ve efendim birçok kişi kurban keserken kendini yaraladı. Ne yazık ki acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın ettiler. Kurban Bayramı namazının ardından kurbanlıkları

0: Kesmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluk oluşturdu. Ancak bazı vatandaşlar kurban keserken kendini yaraladı. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine akın etti. Hafif yaralananlar taburcu edildi, kırık ve derin kesiği bulunanların ise tedavileri sürüyor. Ve kurban etinden lezzetli kebap nasıl yapılır? Bu sorunun yanıtını püf noktalarıyla birlikte bize Halil İbrahim Uğur ustasından alacak ve aktaracak.
1: Evet, bizler şu anda Adana'dayız. Yani kebabın başkentindeyiz. Dünyanın artık kabul ettiği lezzetler arasında bulunuyor Adana'nın coğrafi işaret belgeli kebabı. Peki lezzetli bir kebap kurban etinden evde nasıl hazırlanır? Onu hemen ustamızdan püf noktalarıyla öğreneceğiz. Bilal Serttaş, efendim kolay gelsin.
2: Eyvallah, sağ olun, hoş geldiniz. Herkese mutlu hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Şimdi iki türlü kebap yapıyoruz. Evet. Şişe takamayanlar, yani benim gibi insanların yapabileceği tepside, bir de sizin gibi ustalı, yani maharetli ellerin hakikaten şişe takarak hakikaten yapmış olduğu kebap.
2: Hakikaten öyle. Adana kebabı Adana Ticaret Odası'ndaki tanımıyla yaptığımız zaman gayet ustalık ister. Çok özel bir ustalığı vardı. Onu şişte tutmak ayrı bir marifet, mangalda pişirmek çok ayrı bir marifettir. Ama tabii bu işe ömrünü vermiş insanlar var. Yanımızda Ali Ustam var, 83 yaşında. Nihat Ustam 45 yaşında. Hep beraber biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Ama bu kebabı şişte tutturamayanlar ve ateşe pişiremeyenler için ve apartmanda oturanlar için bir özel bir kebabımız var. Bunlar tepside yapabilirler. Adana kebabının standartını vermez tabii ama yine de nefsimizi öldürmüş olur.
1: Tabii şimdi burada parça etler de var. Adana kebabını biz etin neresinden alacağız? Gövdenin neresinden alacağız? Lezzet nereden geliyor? Kuyruk yağını görüyoruz burada.
2: Hemen anlatalım. Adana kebabı ticaret odasındaki standartlarıyla anlatayım. Bir yaşını geçmemiş kuzu etinden yapılır. Biz şimdi bir kurbandan yapacağımız için kurbanla ilgili anlatayım. Kurbanımızı kestik. Etimizi 2 saat dinlendirdik. Kemiklerinden ayırdık. Lif parçalarına göre gruplar yaptık. Geri kalanlarını zırhta çektik. Veya makinede çektik. Evde yapanlar için makinede. Çektikten sonra kıymamızı aldık. Baharatını verdikten sonra ticaret odasında şu geçer. Sadece toz biberi kullanılır. Zamanı gelirse eğer karayasal biberi kullanılır içine.
1: Taze bir taraftan yani. Da ocağa atalım mı şişlerimizi?
2: Olur. Olur. Bir taraftan da
1: şişlerimizi atalım. Nasıl pişireceğiz onu da gösterelim. Çünkü pişirmekte ayrı bir maharet istiyor. Evet. Bir taraftan tepside kebabımızı süsleyeceğiz.
2: Bunu da yavaş yavaş süsleyelim. Etimizi hazırladıktan sonra gördüğünüz gibi böyle süsümüzü yapıyoruz. Araları gördüğünüz gibi ticaret odasındaki standartına 120 gram minimum der. Burada muhtemelen 160 gram var. 160'ar grama böldüm. Tepsiyi hazırladım. İçine biraz süs verelim dedik. Domatesini ve soğanını ekledik. Şimdi tabii mutfak bir matematiktir. Süreyi ve zamanlamayı ayarlamak için ben fırında bir tane bundan yapmıştım zaten. Biraz sonra onu çıkaralım. Şu anda tepsimiz hazır. Evde Adana kebap yapmak isteyenler için kişi sayısına göre böldüklerinde böyle bir tepsi çıkar. Şimdi yapılmışını çıkaralım mı fırından?
1: Şimdi ocağı görelim isterseniz. Olur, şişteki buyurun. Kısmını görelim. Çünkü pişirmek de ayrı bir ustalık evet. istiyor. Nasıl bir ateşte pişirmemiz gerekiyor? Kaç dakikada pişmesi gerekiyor? Yakmamak gerekiyor çünkü. O yüzden ocağımızda da yine pişen kebaplarımızı da burada gösterelim.
2: Gördüğünüz gibi bu pişmiş hali.
1: Ön tarafa geçelim istersen.
2: Evet, geliyorum. Bunlar...
1: Onlar pişiyor.
2: Pişmiş hali,
1: bunlar
2: hazırlandı.
1: Pişmiş hali.
2: Evet.
1: Bunlar
2: hızlıca hazırlamamız lazımdı bunları. Pişmiş ve pişmemişleri. Pişmişle orada pişenler de duruyor. Ortalama pişme süresi 7 dakikadır. Ama onu şişte tutmak biraz zordur.
1: Bunları masaya koyalım çünkü o salatayı da göstermemiz gerekiyor ama isterseniz buraya koyalım. Tepsideki kebabımızı da alalım. Evet. Benim gibi usta olmayan insanların yapabileceği kebap tepside pişmiş haliyle oradan gelecek. O da yine odun ateşinde pişti. Onu da çıkartalım.
2: Kıvama geldi. Çok güzel bir evde yapılmış Adana kebabı oldu. Yani ev hanımları evde ocak yapma imkanı olmayanlar için çok önemli bir yemek. Hakikaten aynı kıvama yakın, sadece közün tadını alamıyorsunuz. Bunu deneyebilirler.
1: Bu kebabın içerisinde hangi vitaminler var? Vitamin çok, sanıyorum yok.
2: Çok önemli bir konuya değindiniz. Dünyada öyle bir ikinci yemek yoktur ki.
1: Masaya doğru gidelim.
2: Hadi gidelim. Tüm setiyle tüketildiği zaman, yani eşlikçileriyle beraber tüketildiğinde tüm vitamin gruplarını içeren başka bir ikinci yemek yok. Yani bu Adana kebabı en başta geliyor. Ben ikincisi zaten görmedim. Böyle mükellef bir soframız var. Yani bu yemeğin standardı bu. Ustam gel.
1: bol salatamız var.
2: Bunu da ortaya, şuraya koyalım. Şimdi

0: Burada A, B, C'de vitamin grupları var. Lif grupları var. Ayrıca selenyum var. Protein var. Ekmeğin karbonhidratı var. C vitamini yoğundur. Yani mesela biberde limondan 3 kat daha fazladır. Burada maydanoz var içerisinde. Yani tüm vitamin grupları var. Yani cümleyi tekrarlamak istiyorum. Eğer dünyada ikinci bir yemek varsa tüm vitamin gruplarını içeren bu kadar zengin bir besin ve aromaya sahip olan, buyurun siz bana söyleyin. Adana kebabı bir numaradır.
1: Bunu da servis edelim mi, gösterelim mi nasıl piştiğini, onu da anlatalım. Ama diğer tarafta, yan tarafımızda da yine bir sürpriz var. Orada da
0: şikayetçi verir misin?
1: Orada da yine bir şöminemiz var. Evet. Şöminenin içerisinde, kara kazan içerisinde kaynayan etimizin neyi var?
0: Çok güzel pişti. Bu mesela kurban etinde amatör kasaplarımız var. Amatör kasaplarımız eti fazla çıkarır kemikte. Ne yapıyoruz o kemikleri? Bakın bunun üzerinde bayağı et var. Biz bunları kara kazanın içine attık ve gördüğünüz gibi çok güzel kolajen oldu. Bunları ne yapacağız? Yine ev hanımları için söylüyorum. Bunları kaselere koyup soğutacağız. Ondan sonra poşetlerin içine koyacağız, dondurup buzdolabına atacağız. Kemik suyu yapıyorum şu an. Yemeklerimizde kullanacağız. Eğer yemeklerimizde kemik suyu kullanırsak, her zaman hazır olmaz zaten bu. Hazır bu kemik, yaptığımız kemik sularını kullanırsak aroması çok yükselir. Nefaset çok artar.
1: Peki, elinize sağlık. Artık yayınımızın sonuna geldik. İşte evde Adana kebabını yapmak isteyen insanlar, eğer şişe saplama yapamıyorsa, yani usta bir el değilse, görmüş olduğunuz gibi bu dünyaca kabul gören lezzeti tepsi içerisinde yapabilir ve pişirebilir fırında. Ama dileyenler de hemen görmüş olduğunuz gibi şiş üzerinde pişirebilir diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
2: Şimdi Malatya'ya dönelim. Afetzedeler bu Kurban Bayramı'nı teslim edilen yeni evlerinde geçiriyor. Biz de şimdi bir depremzede ailenin evine konuk olacağız. A Haber muhabiri Mehmet Türel ayrıntılarla karşımızda.
3: Evet, herkesin bayramını kutluyorum bir kez daha Malatya'dan ve evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi bir depremzede aileye misafir olduk. Hem de bayram günü misafir olduk. Hem bir ağzımız tatlansın, şekerlerinden alalım dedik. Hem de hayırlı olsun dileklerimizi iletmek için geldik ve hakikaten çok güzel bir ortama, güzel bir aileye geldik. Dere ailesinin misafiri olduk. Bizi çok sıcak karşıladılar. Şimdi hemen girişte, holde size kısaca evi bir göstereyim. Kullanılan malzemeyi, odaları bir göstereyim. Burası mutfak. Kameraman arkadaşım Turgut Yaman şu anda mutfağı görüntülüyor. Gayet ferah bir mutfak görüntüye geliyor. Hemen bizim bulunduğumuz nokta bir hol, evin holü. Bu arada burası Göztepe bölgesinde, yani Battal Gazi ilçesine bağlı Göztepe bölgesinde 39. bölge, öyle diyelim. 664 konutun teslimatı yapıldı. İşte burada hemen girişte lavabolar var, tuvalet var. Burası banyo. Şöyle hemen bir göstereyim, çok da böyle derine detaya dalmadan. Burası da banyosu evin. Yatak odası ve diğer odalar. Burası biraz büyük bir ev. 3+1. Şimdi evin sakinlerinin yanına gideceğiz yavaş yavaş. Abdurrahman Dere ve Hatun Dere. Onların da heyecanını size yansıtmaya çalışacağız. Ben söylediğimiz gibi bayramda çat kapı yaptık. O heyecanı burada sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Hemen şöyle geçelim. Selamlar. Oturun lütfen. Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın, ben oturayım. Hatun abla siz de oturun lütfen. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.
4: Oğlan hoş geldiniz.
3: Nasılsınız, iyisiniz?
4: Oo, sizler nasılsınız, iyisiniz?
3: Teşekkür ederim. Ben Hatun Hanım'la başlayayım hemen. Hayırlı olsun. Bayramınızı da tebrik edeyim bu arada. Nasıl, evinize taşındınız?
5: Çok iyi valla, çok beğendik evi. Yapanlara, destek olanlara Allah razı olsun. Allah işine gücünü rast getirsin. Biraz sağlam temiz ev bize yaptı.
3: Çok memnun musunuz?
5: Oo, değil mi?
3: Ne güzel,
5: çok,
3: ne güzel.
5: Çok memnunum valla.
3: Misafirlerinizi bayramda artık evinizde ağırlıyorsunuz.
5: Tabii he. Misafirlerimiz de ağırlık, evimiz de güzel. Yani tam bize göre.
3: Peki Hatun Hanım, gerçekten evin malzemesi, oturumu içinize siniyor mu?
5: Tabii siniyor. Vallahi herkes gelip bakıyor. Ben bir tebacım şey var, evet. O da evini şey vermiş, diğeri dönüşüne. Geldi bizimkine baktı, dedi ne kadar sağlam şeyler yapmışlar.
3: Evet,
5: kapı
3: evet.
5: Camını.
3: İçiniz tabii, rahat, tabii. Rahat da oturuyorsunuz. Evet. İyi, hayırlı olsun, hayırlı olsun.
5: Allah razı olsun.
3: Umarız daha güzel günlerde ailenize birlikte, hep birlikte oturursunuz.
5: Amin inşallah. Herkese Allah nasip eder inşallah.
6: Amin. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: ticaret

0: Tecminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2025 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Benivedi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Benivedi Göz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz

0: Alacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın.

0: Bir reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Reklam. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissene al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Midas'ta sadece 1,5

0: şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk tak

0: vize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
3: İran çevresinden uzaklaştırmayı taahhüt ediyor yönünde bir ifade var işte bu metinde, ön metinde. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce bu bölgeye getirdiği askeri güçler ve aynı zamanda bu bölgedeki üslerinin durumunun hala müzakere edildiği ifade edildi. Malum biliyorsunuz ki ABD'nin bazı üsleri işte Basra Körfezi kıyısında, örneğin Bahreyn'de ve diğer noktalarda bulunmaktadır. Diğer taraftan eğer bir anlaşma varlarsa 60 gün sonrasında bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de onaylanması öngörülmektedir. Dediğim üzere İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı bu işte taslağa bakıldığında geçtiğimiz günlerde tartıştığımız farklı maddeler yer almamaktadır bu maddede. İki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor. Özellikle iki gün önce bölgede çok sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri İran botlarını vurduğunu ve aynı zamanda füze rampalarını vurduğunu ifade etmişti. İran'da bir Amerikan insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Ancak buna rağmen taraflar hala o ateşkese uyuyor ve müzakereler devam etmektedir.
4: Ekber Karabağ'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Amerikan ablukası nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğine sürüklenen Küba'ya Porto Rico'dan endişe veren bir uyarı geldi efendim. Devrik Venezuela lideri Maduro'nun ülkeden kaçırıldığı operasyonda ABD ordusuna üslerini açan ada yönetimi Küba'ya saldırıların haftaya başlayacağını öne sürdü.
5: ABD önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor.
6: Sıra Küba'ya geldi dedi, ABD'nin saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti.
5: Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik. Önümüzdeki haftada Küba ile bir savaşımız olacak.
6: ABD'nin Florida'ya 1600 kilometre uzaklıktaki özerk adası Porto Rico, Küba'ya askeri müdahalenin kapıda olduğunu öne sürdü. Çevrim içi bir programda konuşan Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez Colon,

0: Onun ABD ordusunun haftaya Küba'ya saldırabileceği uyarısında bulundu.
1: Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş içerisindeyiz. ABD önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor.
0: Ses getiren açıklama, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'daki endişeli bekleyişi hat safhaya çıkarırken iddialara Washington'dan gelen bir doğrulama henüz yok. Porto Rico yönetimi eski Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ülkeden kaçırılarak ABD'ye getirildiği operasyonda Amerikan ordusuna üstlerini açarak destek vermişti.
2: Ne olacağını göreceğiz ama Küba'yı özgürleştireceğiz.
3: Ve Amerika Birleşik Devletleri ile NATO arasında yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya geçildi efendim. Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Donald Trump yönetimi Avrupa'daki Amerikan askeri gücünde ciddi bir azaltmaya hazırlanıyor. Hatta hazırlanan planın üst düzey NATO yetkililerine sunulduğu iddia ediliyor.
4: Zafer kazandıktan sonra bize yardım edeceklerini söyleyen NATO ülkeleri konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.
5: ABD Başkanı Donald Trump'la NATO arasındaki gerilim büyüyor. ABD'nin NATO'dan çekilmesi gündemde değil ama önemli değişiklikler öngörülüyor. ABD yönetimi önce Avrupa'daki Amerikan askeri sayısını 5000 azaltacağını açıkladı. Ardından Almanya'ya uzun menzilli füze konuşlandırılması kararını iptal etti. Polonya'ya 5000 ek asker gönderme kararı alınsa da Trump yönetimi NATO ülkelerini kızdıracak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Alman Der Spiegel dergisi Beyaz Saray'ın çok daha büyük kesintiler yapmaya hazırlandığını yazdı.
6: Biliyorsunuz NATO'ya Rusya'ya karşı korunmaları için trilyonlarca dolar harcadık. Düşününce aslında Rusya'ya karşı korunuyoruz. Ve ben uzun zamandır bunun biraz saçma olduğunu düşünüyordum. Ama trilyonlarca dolar harcıyoruz. Ve bence bu çok ciddi bir şekilde incelenecek.
5: Söz konusu plana göre NATO'ya yapılan katkılar düşürülecek. Avrupa'da konuştu savaş uçağı, istihbarat drone'u ve yakıt ikmal uçaklarının sayısı azaltılacak. Beyaz Saray oluşan açığın Avrupa ülkeleri tarafından kapatılmasını istiyor. Dergiye göre plan üst düzey NATO yetkililerine sunuldu. ABD'nin nükleer caydırıcılık rolünde bir değişiklik olmayacak ama Trump yönetimi artık Avrupa'nın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.
3: Avrupa'da siyaset hareketleniyor. Yunanistan'dan eski başbakan Tsipras yeni bir partiyle siyasete döndü. Yunan Sol İttifakı'nın kısaltması olan Elas'la tartışmalara neden oldu. Almanya'da ise iktidar partisi CDU'da başbakan Merz'in performansından duyulan huzursuzluk büyüyor. Bazı gazeteler Merz'in istifa edebileceğini yazdı.
5: Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras siyasete yeni partiyle döndü. Siriza'dan ayrılan Tsipras siyasete verdiği kısa bir aranın ardından bu kez Yunan Sol İttifakı'nı kurdu. Partinin kuruluşu için başkent Atina'da tören düzenlendi.
7: Bugün siz hepiniz ileri adım atıyorsunuz. Değişim için, bize yakışmayan bu ülkeyi değiştirmek için hepiniz ileri çıkıyorsunuz.
5: Partinin kısaltması olan Elas ise Yunan siyasetinde yeni bir tartışmaya neden oldu. Elas, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının işgaline karşı savaşan komünist bir örgütün adıydı. Ancak bu kısaltma hem iktidar hem de muhalefetin tepkisini çekti. Son yapılan anketlerse Tsipras'ın siyaset sahnesine güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor. Elas'a olan destek %15 civarında. Siyasi hareketliliğin yaşandığı bir başka ülkede Almanya. Anketlerde aşırı sağcı AfD'nin yükselişi ve derinleşen ekonomik sorunlar, Başbakan Merz'in siyasi pozisyonunu zayıflatıyor. Alman Bild gazetesi, şansölye değişimi haberiyle CDU'daki liderlik tartışmalarını yazdı. Partideki üst düzey isimler Merz'in yerine gelebilecek isimleri tartışıyor. Merz'in istifa etmesinin de giderek güçlü bir seçenek haline geldiği konuşuluyor. Ancak şu ana kadar parti içinde başbakanlık için öne çıkan bir isim olmadı.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı yakınlaşmanın tezahürüdür dedi. Bayram mesajında

0: Gazze'yi de unutmayan Erdoğan, Netanyahu gereken dersi alacaktır ifadelerini kullandı.
1: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
2: Gazze'de yapılan soykırıma vurgu yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi.
1: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun.
2: Bayram namazını Büyükçamlıca Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birlik mesajı verdi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Sosyal medyadan da bayram mesajı paylaşan Erdoğan, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze'ye dayanışma mesajlarını gönderdi.
0: Efendim, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ilk günü gazetecilerle buluştu. Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken mesajları vardı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin bekliyor bizi. Mesajların detaylarını paylaşacak. İyi bayramlar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Oğuzhan.
3: Teşekkür ediyorum. Size de iyi bayramlar, kolaylıklar diliyorum. Tabii ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son birkaç gününü evinde geçirmişti. Özellikle ses tellerinde bir rahatsızlık yaşadığı söylenerek bütün gündemi evinde takip ettiği bilgisi aktarılmıştı. Ancak bugün tabii ki saatler 11'i gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu özellikle bizlerle bayramlaşmak için konutundan dışarı çıktı ve burada da bir açıklama yaptı. Özellikle çok merak edilen konulara değindi. Bizim sorularımıza cevap verdi. Bunlardan bir tanesi özellikle tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu, şunu da belirtmekte fayda var. Konutundan ilk çıktığında bazı komşuları Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde sloganlar atarken bazı komşular da kendisine çiçekler taksim etti. Bu takdimin ardından da tabii ki soru cevaba ve açıklamalara geçildi. Özellikle kurultay sürecine dair detaylar verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki kurultay sürecine dair benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim dedi. Süreç sağlıklı zeminde ilerlemeli ifadelerinde kullanmış oldu. Tabii ki yaptığı açıklamalara şöyle başlık başlık bakacak olursak dün Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin her bayram konuştuklarını hatırlattı ve sadece bayramlaştıklarını ifade etti. Yine Özgür Özel ile önümüzdeki günlerde bayramlaşır mısınız, konuşur musunuz sorusuna da cevap verdi. Ve kendisi biz o kapıyı kapatmadık dedi. Özgür Özel ile bayramlaşırız. Ayrışmak doğru değil. Partimizde itiraz kültürü vardır. İtiraz edenler bir araya gelirler, konuşurlar ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel'in başkanı üyeler seçsin önerisine de tabii ki Kılıçdaroğlu cevap verdi. Kendisi kurultayın zaten yapılacağını söyledi. Kurultayın yasal zeminde yapılması lazım dedi. Tedbir kalktıktan sonra kurultay yapacağız. Kurultaysız parti mi olur, parti olur mu ifadelerini kullanmış oldu. Tabii ki elimde olsa yarın sabah itibariyle kurultayı yaparım dedi. Yine Kılıçdaroğlu yasal zeminde ilerletmek istediklerini söyledi. Hukukçu arkadaşlarla oturup kurultayı en kısa sürede nasıl yapabiliyoruz diye diyalog halindeyiz şeklinde de açıklaması oldu. Partiden bazı isimlerin ihraç edileceği konuşuluyordu. Bu konuya da özellikle kendisi

0: bir cevap verdi. Burada ihracın koşulları vardır. Ben bunu beğenmedim, ihraç edeyim diye bir durum söz konusu olamaz. İhraç kurallara göre yapılır şeklinde de açıklamalar yapmış oldu. Tabii ki önümüzdeki süreçte parti meclisinin MYK'yı toplayacağını söyledi. Yine 1 Haziran'daki parti meclis toplantısının büyük olasılıkla yapılacağını vurguladı. Özellikle genel merkezde yaşananlara dair de yorumlar yaptı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu genel merkezde özellikle Özgür Özel tarafları ve polislerle bir arbede yaşanmıştı polisler arasında. Burada genel merkez çok büyük zarar görmüştü. Bunlarla alakalı olarak ben bunların çoğu partili değildi dedi. Taş atmak için, olay çıkarmak için ahlaki sorunu olan kişilerin orada ne işi var diye de tepki gösterdi özellikle. Görüntüleri için burkularak izledim şeklinde konuştu. Tabii ki tüm bu süreçlerin ardından da bugün özellikle CHP genel merkezi önünde iki tane aracın olduğunu gördük. Bununla alakalı da tabii ki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuyla alakalı olarak da geçtiğimiz dakikalar içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bazı açıklamalar yaptı. Kendisi özellikle iki araçtan birinin Uşak Belediyesi tarafından dizayn ettirilen araç olduğunu söz konusu. Bu araçların tabii ki satılıp özellikle bir tanesinin parasının Uşak Belediyesi'ne verilerek burada sosyal işlerde kullanılmasının sağlanacağını söyledi. Bir diğer aracın ise bir derneğe verileceğini ve yine tabii ki burada yardıma ihtiyacı olan insanlar için bu paranın kullanılacağını belirtti. Bu konuda da genel başkanın bilgisinin olduğunu söyledi. Tabii ki yayından 1-2 dakika önce genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu konutundan tekrar dışarı çıktı. Biz herhangi bir açıklama olacağını düşündük ancak Kılıçdaroğlu sadece korumaları ve birkaç parti üyesiyle kapısının önünde bayram anlaştıktan sonra tekrar evine girdi diyelim. Sözü bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutundan sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin'e çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. CHP'nin resmi internet sitesinden de adaylık bölümü kaldırıldı. CHP için artık İmamoğlu'nun adaylığı defteri tam anlamıyla kapatılmış oldu.
2: 2025 yılında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. İnternet erişimi kaldırıldı.
3: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz bir partiye ait değildir.
2: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Ardından da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılmıştı. Hatta parti tüzüğüne de aday ofisi açılması konulmuştu.
4: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ekrem İmamoğlu için açılmıştı. Ancak mutlak butlan kararıyla birlikte bu ofisin kapısına da kilit vuruldu.
2: Ofis hem birçok personelin görevlendirilmesi hem de harcamalarıyla gündem olmuştu.
4: Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP Genel Merkezi'ne aktarıldı.
2: Adaylık ofisi lağvedildi. CHP'nin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığı bölümüne erişim de kaldırıldı.
1: Efendim, şehitliklerde ve asrın felaketinde yaşamını yitirenlerin defnedildikleri mezarlıklarda bayramda yoğunluk var. Ziyaret sırasında dualar edildi, duygusal anlar yaşandı.
5: Benim babam dördüncü gün öldü. Yani dört gün kaldı ve sonra öldü.
6: Çok, yani çok zor.
2: Hüzün, gözyaşı, şehit yakınları ve asrın felaketinde yakınlarını kaybedenler bu bayramı da buruk geçiriyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Ancak yakınları vefat edenler için acı ilk günkü gibi taze.
7: Mekanlarını cennet eylesin. Allah'tan gelen bir afetti.
8: Deprem şehitleri mezarlığındayız ve burada her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da aynı hüzün, aynı yoğun duygular hakim.
6: Biz eşim enkazda kaldı. Annem gel arabanın içine beklerken ikinci depremden arabanın işte ev yıkıldı.
7: Arabanın üzerine yıkıldı ve vefat etti.
6: Kaldılar.
9: 6 bayram geçti bu.

0: ikinci bayram.
1: Aynen.
2: Abim neredeydik zaten? Binalar ilk depremde yıkıldı. Evet. Biz bir gün önce oradaydık. Eşim bir ay önce depremden vefat etmişti. Biz oradaydık. Eve geldik. Okullar açılacaktı. Ertesi gün zaten sabah uyandığımızda depremle uyandık. Bizim için hala ilk günkü gibi yani.
3: Vatan uğruna canını veren şehitlerin mezarlıklarında da bayramda hüzün vardı.
4: İşte biz buralardayız. Biz bu taşa, bu toprağa bakıyoruz. Başka çaremiz yok.
5: Bayramın buruk ve hüzünlü geçtiği noktalardan bir tanesi de elbette şehitlikler. İşte kılınan bayram namazı sonrasında şehit yakınları kabristana geldiler ve buradaki yakınlarıyla bayramlaşmaya çalıştılar.
4: 10 yıl deyince benim zoruma gidiyor yani, ben hiç buna inanmıyorum.
6: Zor tabii, her bayramda, her günlerde biz buradadır yani. Zor ya, geçiyoruz, günler zor geçiyor yani.
3: Aileleri şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
7: O ilk önce benim yanıma gelirdi. Ben de ilk önce kardeşimin yanına geliyorum.
8: Sevgili izleyenler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan deyim yerinde ise göç oldu. Bu durum trafiğe yansıdı.
3: Mega kent bayram sakinliğine büründü. İstanbul'da bayramın ilk günüyle birlikte trafik adeta tarihi düşüş yaşadı. Normal günlerde %70-80 seviyelerine kadar çıkan trafik yoğunluğu bayram etkisiyle %2'lere kadar geriledi.
9: Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler hiçbir engelle karşılaşmadan akıcı bir şekilde seyahat edebiliyorlar.
3: Kentin ana arterleri ve köprülerinde yoğunluk neredeyse sıfıra yaklaşırken İstanbul sessiz ve boş görünümüyle dikkat çekti.
9: İyi bayramlar diliyorum. İstanbul'dan kitlesel bir göç oldu. Günler öncesinden bayram hazırlıklarını yapan vatandaşlar İstanbul'dan ayrıldılar ve şu anda İstanbul genelinde %2 oranına kadar trafik durumu düşmüş durumda.
3: Yollardaki bu olağan dışı sakinlik mega kentte alışılmış manzaranın tam tersini ortaya koydu.
9: İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de alışılmışın dışında bir akıcılık gözleniyor. Aynı zamanda toplu taşımada ücretsiz fakat duraklarında boş olduğunu belirtmiş olalım. Mesafe örneği vermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz oradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Maltepe, yani Avrupa yakasında, biz şu an Avrupa yakasındayız. Buradan Maltepe 20 dakika sürüyor. Tuzla 30 dakika. Beşiktaş Meydan 10 dakika. Kadıköy Meydan ise 17 dakika sürüyor şu anda bulunduğumuz konumdan.
3: İstanbul'un eşsiz silüeti ve Boğaz görünümü ise bu sessizlik içinde bir kez daha göz kamaştırdı.
8: Efendim, Kayseri ile özdeşleşen mantı bayram sofralarının da vazgeçilmezleri arasında. A Haber muhabiri Yağmur Aksu izlenimlerini aktaracak.
10: Sümeyye Gafferoğlu, iyi bayramlar diliyorum. Tabii ki Kayseri'de her zaman olduğu gibi, her bayram olduğu gibi o yöresel lezzetler de sofrada yerini aldı. Tabii bir yandan da olmazsa olmaz mantılar sıcacık sofralarda yerini alıyor. Yanında Kadir Günüç var tabii, aslında ev sahibi aynı zamanda. Misafirperverliği ile bize kapısını açtı, kapısını çaldı. Tabii bu bayramda olduğu gibi her bayramda da gönlü zengin, gönlü bol bir insan. İyi bayramlar diliyorum.
11: İyi bayramlar diliyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Herkese hayırlı bayramlar dilerim.
10: Aslında bu sofra birlik beraberliğin yaşatıldığı bir sofra.
11: Şimdi bizim aslında şeyimiz, eskiden bayramlarda mesela hep beraber toplanırdık sabahları. 2-3 tane ev beraber olurduk. Yemekleri yenirdi. Bu şekilde sofralar kurulurdu. Büyüklerimiz olurdu. Ama büyüklerimiz gittikten sonra artık kendimiz yiyoruz. Böyle çocuklarla beraber. Yöresel yemeklerimiz bunlar. İşte
10: geçmişten geleceğe uzanan aslında tam kültürün yaşatıldığı bir sofradayız şu anda.
11: Evet. Yani
10: her bayram olduğu gibi bu bayramda aslında birlik beraberliğin yaşatıldı. Aynı zamanda bir paylaşmanın olduğu bir sofra burası. Tabii her yıl olduğu gibi burada torununla, kızınla, ailenle birlikte bu sofrada yerini alıyorsun.
11: Evet, yani aile çok önemli bir şey. Yani aile olmazsa olmaz. Bayramda Hele bayramda aile olmasa hiç olmaz. Yani bu mutlu verici bir şey. Tabii ki kurbanımızı kestik, geldik. Şimdi doğrayacağız. Yemek yiyeceğiz. Yani böyle yani.
10: Herkes o zaman ibadetin gerçekleşirsin, Allah kabul etsin diyor. Tabii yanında Ayşe Günüç var. Çok teşekkür ediyorum. Ayşe Günüç de o muhteşem ellerinde bir sofra hazırladın. Her biri sıcacık bir lezzet de katıyor.
0: Evet, tandır böreğimiz. Denzinemiz Kayseri özel. Tatlımız, kavurmamız var. Yaprağımız. Başta yahnimiz var.
10: Yani şimdi aslında Kayseri'de şöyle bir gelenek, şöyle bir kültür var. Her bayramda yahni sofralarda yerini alıyor. Evet. Siz, olmazsa olmaz lezzet baş köşede aslında. Tabii evet. Mantıyla birlikte harika bir sofra kuruldu. Ne söyleyeceksiniz?
1: Babamın dediği gibi ben küçükken hatırlıyorum. Böyle babaannemin ya da en büyük kimse onun evinde toplanılırdı. Ve hep birlikte herkes bir şeyler yapardı. Ve o büyük sofranın etrafında toplanırdık. Şimdi çekirdek ailemiz kaldı. Hani onlar ile birlikte bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Mantımızı göstereyim hatta şu şekilde koyayım sizlere.
10: Aslında mantı yapan Kayseri mantısının o ince kesinlikle sıkılması. Tabii özellikle iç harcında reyhan bulunması da bu sofralarda çok güzel bir lezzete dönüşüyor.
1: Hatta derler ki işte Kayseri mantısının bir özelliği de bir kaşığa 40 tane sığmasıdır. Bu şekilde biz de Kayseri'de Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda mantıyla yahni olmazsa olmazımızdır. Bir de ev yapımı baklavamız olur. Bugün de kurbanda da kavurma yaptık. Hemen hani uzmanlar diyor biraz bekletin diye eti ama dayanamıyoruz, pişiriyoruz. Bugün de kavurmamızı da yaptık, inşallah yiyeceğiz hep birlikte.
10: Çok teşekkürler. Naz Günüş de aktardı. Şimdi sofrada zaten Kayseri'nin yöresel lezzetlerinin olduğu bir yer. Tabii 60 kat yapılan işte o baklava yer alıyor. Tabii gül baklavası Kayseri özgü bir baklava. Aynı zamanda nevzine tatlısı, işte bayram sofralarında olmazsa olmaz lezzetleri de baş köşede yer alıyor. Tandır böreği, Kayseri'de o muhteşem sabah kahvaltılarının, sofraların vazgeçilmezi olan o börek de sıcacık bir şekilde masada yerini alıyor. Kavurmalar aynı zamanda şimdi kurban ibadeti yapıldıktan sonra vatandaşlar evlerine gelerek aileleriyle birlikte o muhteşem atmosferi, manevi atmosferi bu sofrada yaşanıyor. Yaprak sarması aynı zamanda yani muhteşem bir sofra var. Siz neler söyleyeceksiniz?
12: Öncelikle herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Aile birliği olan bu bayramda yemeklerimizi size tanıtıyoruz şu an. Arkadaşım da dediği gibi et biraz dinlenmesi gerekiyor ama biz dayanamayıp şu an yiyeceğiz inşallah. Tekrardan herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Teşekkür ediyorum size de.
10: Çok teşekkürler. Şimdi özellikle aslında aile sofralarında her zaman olduğu gibi yoğunluk devam ediyor. Şimdi bu bayramda bir sofra ne demek sizin için?
11: Vallahi bir sofra olmazsa olmaz yani. Aileyle birlikte hele sofra yemek daha başka bir şey. Yani sofra olmazsa olmaz yani bizim için.
10: Birliktelik, beraberlik. Paylaşmanın olduğu bir yer burası. Evet. Tabii yıllardır süregelen bir gelenek işte Kayseri'de devam ediyor. Tabii o yöresel lezzetler de her zaman sofrada yerini almaya devam edecek. Diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
8: Evet, Yağmur'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam ediyoruz efendim. İslam alemi olarak bir kurban bayramına daha girdik. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kesilen kurbanların etleri dağıtılacak ve saklanacak. Ancak yanlış saklama yöntemleri nedeniyle sağlığı riske atan durumlar ortaya çıkabiliyor ne yazık ki. Peki kurban eti nasıl ve nerede muhafaza edilmeli? Yanıtını haberimizde birlikte bakalım.
13: Kestikten sonra hemen oracıkta pay ediyoruz.
14: Biraz dinlendiriyoruz.
10: Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
15: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiğinde kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar.
13: Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
10: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
15: Eski gibi değil. Artık kesim yerleri düzgün, temiz, hijyenik bir şekilde kesiliyor. Soğuk hava depoları var. Kapalı alanlarda saklarlar.
14: Hem doğraması açısından hem pişmesi açısından dinlenmesini tercih ediyoruz yani.
10: Uzmanlar ise bunları yapanları uyarıyor.
15: Et kesildiği andan en az 3-4 saat

0: Kendi kemiği üzerine durması lazım. O etin buharın çıkması lazım.
1: Ya et hemen yenmiyor herhalde. Biraz bekletiliyor.
0: Çünkü üstteki buharı gidiyor ama alttakiler tamamen o kendi sıcaklığı bitti. Bakteri üretiyor. Bakteri üretti sonra da yeşillenmeye, bozulmaya başlıyor.
2: Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
0: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirler ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzeti olmaz.
2: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
0: Gerek önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün, bayramın ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
3: Değerli izleyenler, İstanbul'da bayram coşkusu yaşanıyor. Bayramlıklarını giyip harçlıklarını toplayan çocuklar lunaparklara akın ettiler. A Haber muhabiri Erşen Karaca o noktadan izlenimlerini aktaracak. İyi bayramlar dileyerek sözü kendisine bırakalım. Erşen.
4: İyi bayramlar diliyorum Sümeyye Gafaroğlu. Kurban Bayramı'nın girişi, hazırlıkları, kurban temizliği derken geldik aslında en keyifli noktalardan bir tanesinde. Kurban Bayramı'nın birinci günü harçlıklarını olan çocuklar, gençler ve aynı zamanda yetişkinler de işte şu anda bulunduğumuz Zürna Park'talar. Şimdi buradaki durumu bir anlatalım sizlere. Aslında bizler buraya geldiğimiz dakikadan belli oldukça yoğun kalabalıkla karşılaşıyoruz. Kimisi geliyor burada çocuğuyla beraber buradaki alanlardan farklı yerlerde keyifli vakit geçiriyorlar. Kimisi ise kendine göre, yani yetişkin bir anne baba bile varsa o da gelip kendine göre olan yerlerde Luna Park'ta eğlenmeye devam ediyor. Tabii şüphesiz ki bu senede en çok kullanılan vatandaşların ve çocukların, yani yaş sınırına yetişen öğrencilerin ve aynı zamanda çocukların buradaki yapmak istediklerinden en çok zevk aldığı şeylerden bir tanesi ise şüphesiz ki yine aynı şekilde gondol oldu. Sırayı görüyorsunuz, oldukça kalabalık. Saat 12 öğle sularından itibaren başladı bu kalabalık ve şu anda içinde bulunduğumuz saatlerde ise halen devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, içeri tarafa doğru gidelim. Dediğimiz gibi buraya gelen vatandaşlar tabii çocuklarıyla geliyorlar, eşleriyle, dostlarıyla geliyorlar. Özellikle dede ve babaanneler, anneanneler, onlarla birlikte gelen çocuklar da var. Onlar da oldukça mutlular. Hem kalabalıktan mutlular hem de bayram sabahında bayram namazını kıldıktan sonra evdeki bayramlaşmayı tamamladıktan sonra yavaş yavaş burada tabii seyahatlerine veya aynı zamanda İstanbul içerisinde gitmek istedikleri yerlere yavaş yavaş gitmeye başladılar. Bir yetişkin noktamız var, o tarafa doğru da gidelim. Tabii dediğimiz gibi aslında buradası buradaki Luna Park'a gelen vatandaşlar sadece buradaki oyuncaklar veya buradaki şeylere, aletlere gelmiyorlar. Hemen arkada görmüş olduğunuz gibi yetişkinler için de aynı zamanda go-kart yapılıyor. Biz de aslında yayından önce bir deneyimledik. Çok güzel, çünkü aynı zamanda hava da çok güzel. Hava çok güzel olduğu için tabii buradaki kalabalık da oldukça güzel, oldukça verimli. Ve bizler burada geldiğimiz dakikalardan bu yana, hadi bir el sallayalım kameraya. İyi bayramlar dileyelim mi?
5: İyi bayramlar.
6: İyi bayramlar.
4: Çok teşekkür ederiz. Tabii şüphesiz ki bayram çocuklarla çok çok güzel oluyor. Bizler de o noktalardan bir tanesinden aktardık sizlere. Dediğimiz gibi Luna Park aslında biz burada olduğumuz vakitten bu yana sıra dolu. Ve dediğimiz gibi şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda ise sıra halen bitmiş değil ve sıra da devam ediyor. Yine vatandaşlar bayram günü ilk gün tercihen olarak hem harçlığını alan çocuklar hem de yanına çocuğunu alan, torununu alan vatandaşlar da Luna Park'ın yolunu tuttular. Ve şu anda Bakırköy'de bulunan Luna Park'ta dediğim gibi deyim yerindeyse altında adım atılacak yer yoktu geçtiğimiz dakikalarda. Şu an biraz daha rahatlamış durumda ama sıra devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi alan oldukça dolu, sıra oldukça dolu. Hava da güzel. Bu havanın güzelliğinde vatandaşlar şüphesiz ki burada keyfini de çıkarmaya devam ediyorlar. Bir yandan da çığlıklar yükseliyor tabii. O da adrenalin gerektiren, adrenalin hissettiren aletlerde onlar genelde oluyor. Hemen gondolu çekmesini rica ediyorum. İşte burada vatandaşlar hem biraz yükseklik hissini alabiliyorlar hem de aynı zamanda biraz da heyecan doğru çıkıyor. Bir yandan da dediğimiz gibi hem gençler için hem de burada olan çocuklar için oldukça güzel aktivite yapılan yerlerden bir sürü var, birçok bölüm var. Dediğimiz gibi vatandaşlar bayramın ilk gününde şüphesiz ki yine İstanbul'da, İstanbul'un trafiği de aynı zamanda çok düşük olduğu için İstanbul'un çeşitli yerlerine, sahil bölgelerine, Luna Park'lara ve mesire alanlarına akın etmeye devam ediyorlar. Bizler de Luna Park'tan son görüntüleri ve son an duygularımızı aktarmış olduk diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Sümeyye Gafaroğlu.
3: Erşan Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz efendim. Çanakkale'de asırlık bayram geleneği yaşatılıyor. İki köyde yaşayan vatandaşlar karşılıklı bayramlaşıyorlar. A Haber muhabiri Vedat Sezer izlenimlerini aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar.

0: Dileyerek, iyi bayramlar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Evet, iyi bayramlar. Biz Ayvacık ilçesinin bu iki köyündeki bayramlaşmaya tanık olacağız bugün. Bu iki köyün bir tanesi Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyü, şu anda bulunduğumuz köy. Bir köyde hemen buradan bir kilometre ilerideki Bademli köyü. Ve iki köy arasında tam 650 yıldan bu yana devam eden bir bayramlaşma geleneği var ki her iki köy bir bayramın ilk günü bir köy bir köye giderken bayramın ikinci günü diğer köy diğer köye geliyor. Ve tabi bu gelenekler uzun zamandır yaşatılıyor. Yanımızda da Bademli köyü muhtarı Halil İbrahim Köksal var. Muhtarım merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Coşku içerisinde bir bayramda karşılıyoruz. Şu anda Bademli köylüleri Koyunevi'ne geliyor ve burada bayramda tüm. Biz bir taraftan gidelim, Koyunevi köylüleri sizi orada bekliyorlar.
2: Tamam, bayramlaşacağız Koyunevi köyü halkıyla şimdi. Ondan sonra gidiyor. Bizi ağırlayacaklar. Bu gelenek göreneğimiz 650 yıldır. Kurban Bayramı'nda birinci günü biz geliyoruz. İkinci günü onlar geliyor. Şimdi camiye geçilecek, Kur'an-ı Kerim okunacak. Evlerde yemek çıkacak, yemek yiyecek. Ondan sonra kahveye geçilecek, çay kahve içecek, sohbet edilecek. Ondan sonra herkes dağılacak. Kadınlar da evlere gidiyor, vatandaşlarına evlerde yemek yiyorlar. Evet, erkekler sadece toplu halde camide yemek yiyor. Şey yapıyorlar.
1: Bir tarafta da havai fişekler de atılıyor. Bunlar biz geliyoruz demek değil mi? Bir
2: tabii,
1: taraftan.
2: Tabii geliyoruz. Ya haber veriyor yani.
1: Diğer tarafta biz hazırız buyurun gelin
2: diyorlar. Buyurun gelin diyorlar diğer tarafta.
1: Evet, bakıyorsunuz işte şu anda Bademli köyleri Koyunevi köyüne geldiler. Yukarıda da caminin orada da bir hazırlık var. Köyün ileri gelenleriyle birlikte onları da bekliyorlar. Tabii evet. Türk bayrakları elinde değil mi muhtarım?
2: Tabii Türk bayrağıyla birlikte bayrağımız önde. Bak gençler taşıyor.
1: Nasıl bu köy bayramlaşma hikayesi nasıl başlamış?
2: Bu bayramlaşma 650 yıl önce başlamış. 650 yıldır da devam ediyor bu gelenek ve göreneklerimiz. Yani şahıslar arasında husumet olsa da köy arasında bu gelip gitmeler pandemi dönemi hariç hiç kesilmemiş. Devamlı gelip gitme Ramazan ve Kurban Bayramı'nda devam ediyor. Yarın da Koyunevliler bize gelecek. Bademli'ye biz onları ağırlayacağız.
1: Rivayete göre de aynı köyde yaşayan akrabalar bölünerek iki köy oluşturmuşlar evet, deniyor.
2: Tabii rivayete göre bölünmüşler. İki köy oluşturulmuş çok eskilerden. Yani buraya çoban gelmiş. Ondan şey olmuş. Bölünmüşler.
1: Sonra da ama görüşme hiç bırakmamış.
2: Bırakılmamış. Yani bu görüşme bir iki köy arasında bir kaynaşma, kardeşlik havası veriyor. Yemekten ziyade yani bir birlik, beraberlik, bir dostluğun şeysi, simgesi oluyor yani bayramlarda.
1: Şu anda işte iki köylüler buluştu. Evet, bir tarafta Bademli köylüleri şu anda geldiler. Koyunevi köylüleri, ev sahibi köy de burada. Muhtar da burada. Hoş geldiniz diyorsunuz, iyi bayramlar diyoruz.
3: Aynen, hoş geldiniz, iyi bayramlar diyoruz. Sıradan devam ediyoruz.
1: Çok da güzel bir gelenek.
3: Aynen.
4: 600 yıllık bir gelenek.
1: 650 diyorlar.
4: 650.
3: Aynen. Ya rivayete göre işte öyle. Geçmişi bilen yok pek.
1: Şimdi buradan toplu halde bayramlaşılacak ve camiye geçilecek.
3: Camide yemek ikramımız var.
1: Buradan bayramlaşma başlasın. İşte görüldüğü gibi iki köy arasında tam 650 yıldan bu yana hiç aralıksız devam eden bir gelenek. Dini bayramlarda bayramın birinci günleri bir köy bir köye giderken ikinci günü ise bir diğer köy karşı köye gelip bu bayramlaşmayı adeta rövanşlıyorlar. Aslında aynı köyde yaşayan iki ayrı kardeş tarafından iki ayrı köye bölünmeyle başlayan bu bayramlaşma geleneği hiçbir şartta bozulmadı. İşte bu da bu Kurban Bayramı'nın güzelliğini gösterir. Niye? Birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma, yardımlaşma işte iki köy arasında tam 650 yıldır yaşatılan bayramlaşma geleneği bu bayramda coşku içerisinde gerçekleşiyor diyelim. Sözü Ayvacık'tan size bırakalım.
0: Veda sizlere çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz sevgili izleyenler. Bugün önemli bir tarih. Türk demokrasisinin kara lekesi 27 Mayıs 1960 darbesi. Milli iradeye darbe vuran cuntacılar sözde mahkemelerle dönemin başbakanı Adnan Menderes, dönemin dışişleri bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve dönemin maliye bakanı Hasan Polatkan'ın idamına hükmetmiş. Türk demokrasisinin derin bir boşluğa itmişti. İşte o tarihten bu yana tam 66 yıl geçti. Türkiye vesayet odaklarından bir bir sıyrılsa da acı hatıralar hala hafızalardaki yerini koruyor.

0: Bundan tam 66 yıl önce 27 Mayıs 1960'ta Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi gerçekleşti. 7 Eylül 1960 eski başbakan Adnan Menderes'in idam edildiği kara gün olarak kayıtlara geçti. Demokrasi tarihine kara bir sayfa açan 1960 darbesi, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamıyla sonuçlandı.
1: Bunların hepsi bu toplumda inanılmaz yaralar açtı. Hiçbir sorunu çözmedi. Devletin vidalarını gevşetti. Devlette bir keyfiyle sebebiyet verdi ve ülke çıkarları, ülke menfaatleri açısından da çok olumsuz kararları uluslararası güçler darbeleri yapanlara yaptırdı.
0: Türkiye için demokrasi yolculuğu büyük umutlarla başlamıştı oysa. Yeter, söz milletindir diyerek 27 yıllık tek parti iktidarına son veren Demokrat Parti, sandıktan çıkan sonuçla sadece hükümeti değil, tüm Türkiye'yi değiştirecekti.
1: Her darbe teşebbüsü millet iradesine karşı tasalluttur. Millet iradesini yok saymaktır ve bir demokrasi için en ayıplı bir gün ve bir olay. Çünkü demokrasilerde esas olan iktidarın seçimle gelip seçimle gitmesidir.
0: Sosyal politikalarında muhafazakar bir yol izleyen Demokrat Parti, halkın büyük teveccühüyle karşılanmıştı. Ancak bu durum birilerini rahatsız ediyordu. O birilerinin adı genel çerçeveyle vesayet odaklarıydı.
2: Rahmetli Menderes, Celal Bayar ve arkadaşlarıyla ilgili çok büyük kampanyalar başlatıldı. Yolsuzlukların yapıldığını söylediler, iddia ettiler. 27 Mayıs yapıldı ve o iktidar, o tek başına Türkiye'yi 10 sene mükemmel yöneten iktidar iş başından uzaklaştırıldı. Liderleri yasladı da, uydurma mahkemelerde mahkeme edildiler ve yargılandılar ve sonunda da mahkeme oldular.
3: Sistemin gizli efendileri kimler? Vesayetten beslenenler, vesayetle ilişki içinde olanlar, ordu göreve diye bağıranlar, efendim, orduya selam oldu bitti vesselam diyenler, darbe bekleyenler, bakan asılmasını isteyenler, darbeyi alkışlayanlar.
0: Türk demokrasisine vurulan 27 Mayıs 1960 darbesinde yine aynı odaklar halkın iradesini hiçe saymış, Türkiye derin bir boşluğa sürüklenmişti.
2: 27 Mayıs 1960 Türkiye demokrasisi için çok kötü bir gündür ama Türkiye'nin geleceği için aydınlık yolların açıldığı, demokrasi inancın pekiştiği bir dönem olmuştur.
1: Darbeler yoluyla bir ülkenin sorununa çözme imkanı yok. Esas itibariyle bizim yaşadığımız darbeler başka ülkeler için de böyle. Arkasında yabancı güçler, emperyalist güçler olmadan bir darbenin yapılma şansı yok.
0: Açık oy, gizli sayımla bir süre devam eden tek parti dönemi 1950'de yapılan gizli oy, açık sayım uygulamasıyla son bulmuş, Demokrat Parti ve Adnan Menderes'in 10 yıl süren iktidarı başlamıştı.
3: Sistemin gizli efendileri var. Sistemin gizli efendileri kimler? 1950'de Demokrat Parti'yi tek başına iktidara getiren halka, hasolar, memolar, ağzı kokanlar, cahil oy çoğunluğu diyenler. Bunlar günümüzde hala var.
0: Kıbrıs Adası'nda yaşanan son gelişmeler Türkiye'deki hareketliliği de arttırmış. Bir yıl erken yapılan seçimler sonrası halk bir kez daha Adnan Menderes ve arkadaşlarını seçmişti. Sokak olaylarının yükselmesiyle birlikte birçok asparagas haberde dedikodu gibi yayılmaya başlamıştı.
2: Gençlerin İstanbul'da, Ankara'da, büyük kentlerde, diğer büyük kentlerde sokaklarda öldürüldüğünü, günahsız insanların katledildiğini söylemeye, yazmaya başladılar. Şimdi bu ortamda 27 Mayıs 1960 darbesi geldi. Ve kardeş kardeşi vurur mu denilerek o provokatif hareketlere ivme kazandırıldı.
3: 27 Mayıs'ta darbe oldu. 28 Mayıs günkü gazetelere bakarsanız Türkiye'nin çok önemli yazarları, çizerleri ve daha sonra siyasete girenler, siyasette çok yüksek mevkilere kadar tırmananlar darbeye alkış tutan yazılar yazmışlardır. Bunu diğer darbelerde ve muhtıralarda da görüyoruz. Bu Türkiye'nin büyük acısıdır.
0: CHP ise tüm bu süreçlerde askeri darbeden haberdar bir şekilde müdahaleyi bekliyordu. Öyle ki gizli kapılar ardında yapılan görüşmelerle askeri müdahale adeta davet ediliyordu.
3: 27 Mayıs olayından alınacak dersler var. Bütün darbeler Türkiye'yi geriye götürmüştür. 1950 döneminde Türkiye'deki milli gelir İspanya'dan, Güney Kore'den daha aşağı değildi. Ama her darbe en büyük darbeyi halka vurmuştur.
0: Darbenin ilk sinyali 3 Mayıs'ta geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel hükümete uyarı mektubu gönderdi. İktidarın yanıtı ise net oldu. Gürsel emekli olmalıydı. Sivil iktidarın dik duruşu daha sonra yaşananları beraberinde getirdi.
1: Halkın seçtiği hükümetlerin ve parlamentoların kabul etmeyeceği bir kısım kararları darbeler yoluyla yaptırdılar. Mesela bunlardan bir tanesi şimdi başımızın belası olan Yunanistan'ın tekrar NATO'ya dönmesi 12 Eylül darbesinin sonucudur.
0: Demokrasi adeta askıya alınmış, hızla junta mahkemeleri kurulmuştu. Yassıada adeta bir zulüm adasına dönüştürülmüştü.
1: Bizim siyasi tarihimiz açısından ise bunun ötesinde 3 tane de bu ülkeye hizmet etmiş, şimdi rahmetli andığımız 2 bakan ve 1 başbakanın idam edilmiş olmasıdır. Maalesef Yüksek Adalet Divanı dediğimiz, her ne kadar yüksek diyorsak da o kelime fazla, her türlü keyfiliğe açık bir yargı organı tarafından mahkum edilmez. Onun için biz bu 27 Mayıs'ı gelecek günler açısından iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Buna iyi bir bakmak lazım.
0: Adnan Menderes ve arkadaşlarına kendilerini savunma hakkı bile tanınmamıştı.
3: Yassıada'da Adnan Menderes'in ve Yassıada'da yargılanan Demokrat Partililerin avukatlığının yapılmaması için İstanbul Barosu karar almıştır. Dünya tarihinde görülmemiş bir olaydır. Ve Ankara'dan avukatlar gitmiştir. Hüsamettin Cindoruk gibi, Talat Asal gibi. Bunlar Demokrat Partileri savunmuşlardır. Bazı Demokrat Partililerin eşleri avukattı, çocukları avukattı. Onlar savunmuşlardır. Acı ve ızdırap dolu bir olaydır.
0: 11 ay sonra Kukla Mahkemesi Türk demokrasisi için travma niteliğinde bir karar açıklamış. Kırılan kalemle hem idam kararları ilan edilmiş hem de henüz daha yeni doğmuş olan demokrasinin sonu işaret edilmişti.
3: 27 Mayıs 1900 darbesinden sonra kurulan Yassıada Mahkemesi ki bir kukla mahkemedir. Tiyatro mahkeme demek istemiyorum. O tiyatroya... Tiyatro çok önemli bir kurumdur. Tiyatroya saygısızlık olur. Bir kukla, bir oyuncak mahkemedir.
0: Yassıada yargılamalarında 15 Eylül 1961 günü idam kararları verildi. Aynı gecenin sabahında Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de İmralı Adası'nda idam edildi.
2: O zaman Demokrat Parti düşman olanlar bile bugün baktığımız zaman yapılan şeyin ne kadar kötü olduğunu görüyorlar. Ama çok şükür ki Türkiye oralardan önemli dersler çıkardı. 27 Mayıs 1960 Türkiye demokrasisinin kalbine saplanmış bir hançerdir ama Türkiye'nin geleceği bakımından, Türkiye demokrasisi bakımından demokrasinin bizim için ne kadar önemli olduğunu iyi anlamaları bakımından da ders dolu bir iştir.
0: İntihar girişiminde bulunan Adnan Menderes'in idam edilebilmesi için sağlık durumunun düzelmesi bile beklenmedi. Hasta olmasına rağmen Menderes'in infazı da 17 Eylül öğle saatlerinde gerçekleştirildi.
3: Bir mahkemenin hakimi yargılama sırasında sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyebiliyor ise önceden verilmiş mahkeme kararları vardır demektir. O yüz karası idamlarda o yüzden çıkmıştır zaten.
0: Menderes'in sağlıklı olduğunu belgelemek için idamdan bir gün önce Yassıada'da çekilen fotoğraflar yayınlanmıştı. Cuntacılar Adnan Menderes'in hasta olmadığını halka göstermek için oyun bile hazırladı.
4: İrtibat bürosundan telefon etmişler adaya bir tane fotoğrafçı gönder diye. Menderes'in sağlıklı durumunu tespit etsin diye. Yassıada'ya vardık. Oranın komutanına çıktım dedim ki ben geldim. İyi dedi git dedi şimdi şehit. İstirahat et. Yarın sabah dedi Menderes'in fotoğraflarını çekeceksin dedi. Şimdi dedi uyuyor dedi. Akşamüstü adam uyur mu? Şimdi Menderes uyuyor dedi. Yarın sabah çekersin dedi. İyi peki dedim ben gittim şeye yatakhaneye.
2: 10 sene ülkeyi yönetmiş ve çok iyi izler, mükemmel izler bırakmış bir başbakana karşı yapılan tavırlar, yapılan muamele, onun yayınlanan, yayından sonra izin verilen fotoğraflar huzurunun işaretleridir. Aslında o yargılamayı yapanlar sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyerek o yargılamanın iç yüzünü ortaya koymuşlardır. Ama ne yazık ki Türkiye demokrasi tarihi bunu yaşamış, bunun tarihine resmetmiştir. Ama şu anda o hareketin en önde gelenleri bile, yani 27 Mayıs 1960 için bu anayasaya uygundur fetvasını verenlerin dahi savunamadığı bir kara noktadır 27 Mayıs 1960.
0: Cuntacılar daha sonra Menderes'in muayenesi için doktor heyeti getirdi Yassıada'ya. İşkence ve zulme maruz kalan merhum başbakan Adnan Menderes'i hastaneye gidiyorsun diyerek bir tekneye bindirdiler. Menderes infazının gerçekleşeceği İmralı Adası'na götürülüyordu.
2: Yassıada'da gözyaşı vardır, hukuksuzluk vardır, zulüm vardır, işkence vardır, kötü muamele vardır, hakaret vardır. Yani aklınıza kötü iş anlamında ne geliyorsa Yassıada'da bunların hepsi yaşanmıştır.
1: Yassıada'da tek kelimeyle tam bir hukuksuzluk yaşandı. Bir eşkıya hukuku uygulaması yaşandı. 27 Mayıs'ın kanunsuz olduğu, hukuksuz olduğu, anayasal hiçbir gerekçesi olmadığını kendisi de bildiği için niye böyle hocam denildiğinde her kuvvet kendi hukukunu beraberinde getir demek suretiyle hukuksuzluğun gerekçesini izah etmiş oldu.
0: Adnan Menderes büyük bir vakurla yürüdü idam sehpasına ve idam sehpasıyla gelen demokrasi cinayetine geldi sıra. Onların boynuna geçirilen ip demokrasi tarihindeki kırılmanın da bir düğümüydü adeta.
3: Yassıada'da ölenler olmuştur. İdamlar ve daha sonra Kayseri cezaevi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar Kayseri cezaevine gönderilmiştir. Celal Bayar'ın eşi Reşide Bayar yataklı trenle İstanbul'dan Kayseri'ye giderken yolda kalp krizi geçip vefat etmiştir. Ankara'da toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a eşinin cenazesine katılma izni verilmedi. Bir ızdıraptır. Ve bir Türk demokrasisinin bir boşluğudur, kara lekesidir, çukurudur. O dönemin yaraları hala kanamaya devam etmektedir. Rahmetle anıyorum.
0: Darbe sonrası ortaya çıkan manzara hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de vesayet odaklarının her şeyden haberi olduğunu gözler önüne seriyordu.
3: 27 Mayıs 1960'da darbe oldu. 28 Mayıs günü İstanbul'dan 5 anayasa hocası, profesör, bir de doçent askeri uçakla Ankara'ya geldiler ve darbe yönetimine anayasa taslağı verdiler. Ya şimdi bir gece içerisinde, bir gün içinde anayasa taslağı nasıl hazırlanır? Demek önceden böyle bir işbirliği var. Önceden böyle bir hazırlık var.
0: Türk siyasetinin önemli isimlerinden Adnan Menderes'e ve idam edilen iki bakanına iade-i itibar verilerek bu ayıp temizlenmeye çalışılsa da acısı hala tazeliğini koruyor.
2: Ve üç tane filiz gibi adam Menderes, Balatkan ve Zorlu idam edildi. Türkiye hala bunu kabul edilmiş değil, hazmedebilmiş değil.
0: 11 Nisan 1990'da meclis tarafından kabul edilen kanunla Adnan Menderes ve arkadaşlarına itibarları iade edildi. Ardından her üç devlet adamının naaşları İmralı'dan alınarak devlet töreniyle Vatan Caddesi'nde yapılan anıt mezara taşındı. Menderes'in yargılamasının yapıldığı Yassıada ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla toplumsal hafıza açısından son derece önemli bir kongre merkezine ve açık hava müzesine dönüştürüldü. Yeni ismi de Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu.
3: Türkiye'de hala bu beklenti içinde olan insanlar vardır. Bu bir acı gerçektir. Türkiye'de yağmur duasına çıkanlardan daha fazla istikrarsızlık duasına çıkanlar vardır. Ama bu darbeler, muhtıralar, sisteme takoz koymalar, ne zaman bunlar yapıldıysa demokrasiyi derleyip toparlayan Anadolu olmuştur, Türk halkı olmuştur, Türk seçmeni olmuştur. Vesayet odakları bozmuştur, halk derleyip toparlamıştır.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım

0: piyasa dakikalar içinde kaydolun. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam.
3: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam. Bankam, bank kartıma değil. Bir reklam.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu-Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: A Haber Radyo.
7: Başarıyla bertaraf ediyor, bayram günlerinde dahi görev ve sorumluluklarınızı özveriyle yerine getiriyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor. Rabbim sizleri her türlü beladan, musibetten muhafaza eylesin diyorum. Sorun!
8: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Hudut Tugay Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan Mehmetçik'te işte böyle bayramlaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli de basına açıklamalarda bulundu. Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'e sağduyu çağrısında bulundu Devlet Bahçeli. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi. Ve Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül Eylül'de yapılmasını önerdi.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kongre tarihi önerisinde bulundu. Arınma ve durulma sürecinin başlaması gerektiğini işaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır dedi. Kongre için CHP'nin kuruluş yıl dönümü 9 Eylül tarihini önerdi Bahçeli. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğunu vurguladı, artık arınma ve durulma süreci vakti dedi. Bahçeli, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. CHP'de arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklanmalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. Yeni ve yenilenmiş üye yapısıyla CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesi önemlidir.

0: ifadelerine yer verdi. İç cephe vurgusu yaptı, istikrarsızlık tehlikesi uyarısında bulundu ve ekledi. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. CHP'de mutlak putlan krizinin parti içi çatışmaya dönüşmesinin sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz. MHP lideri beklentilerinin bölünmüş bir CHP değil, kenetlenerek Türk milletine hizmet eden bir CHP olduğunu belirtti ve tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır sorumluluk doğuracaktır ifadelerini kullandı.
1: Peki Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde neler yaşanıyor? Bugün Kemal Kılıçdaroğlu basına uzun bir demeç verdi. Bir röportaj gerçekleştirdi. Sonrasında ise işte bu görüntüler genel merkezin önünde kaydedildi. İki araç var. İkisinin üzerinde de yani bir otogaleri gibi sergileniyor. Araçlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne çekilmiş. Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu müteahhit Aziz'den satılık haram araç yazıyor. Bir araç daha var ki o da Uşak Belediye Başkanı'nın adı yazıyor üzerinde. Özkan Yalım tarafından 170 bin euroya dizayn edildiği söylenen lüks bir araç. Yine aynı araç, benzeri bir araç. İşte onu kullanmama kararı aldığı belirtiliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama neden bu araçlar sergileniyor? Ne mesaj veriliyor? Bir öğrenelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önüne gidelim. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Çok enteresan görüntüler bunlar İlter. Şu an bilmiyorum senin arkanda yok mu yoksa başka yere mi çekildi bu araçlar?
2: Birazdan göstereceğiz.
1: Gösterecek misiniz? Tamam İlter. Çok tuhaf, ben ilk gördüğümde çok şaşırdım. Demek ki bu Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından da desteklenen bir belki de protesto yöntemi değil mi?
2: Doğru Merve Türkay, doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla araçlar az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bahçeye çekilmişti. Bahçede sergilendikten sonra, az önce de yayını yaptık, sergilendikten sonra araçlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bahçesinden alındı. Hemen karşıya, yolun karşısına park edildi. Şimdi bu iki araç makam aracı. Bir araç Özkan Yalım tarafından iç dizaynı yapılan araç ve iç dizayn masrafları da Uşak Belediyesi tarafından karşılanmıştı. Diğer araçsa Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında, davasında Aziz İhsan Aktaş malum itirafçı olmuştu. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde makam aracı olarak kullanılan bu aracı ben aldım demişti. Bunu iddia etmişti. Şimdi o araçlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla satışa çıkarılacak. Neden satışa çıkarılıyor? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bir arınma çağrısı yapmıştı. Bu arınma çağrısının gereklerini yerine getiriyor şeklinde bu atılan adımı değerlendirebiliriz. Çünkü Aziz İhsan Aktaş'la ilgili özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaptığı itiraflar, iddialar, ortaya koyduğu iddialar çokça tartışılıyor malum. Diğer yandan Uşak Belediye Başkanı, görevden alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la Özgür Özel de karşı karşıya gelmişti. Özkan Yalım, aracın iç dizaynını ben yaptırdım ve bunun masraflarını belediyeden karşıladım demişti. Özgür Özel ise iç dizaynını Özkan Yalım kendi cebinden karşıladığını biliyorduk dedi. Ve daha sonradan bu paranın belediye kasasından çıktığını öğrendik demişti. Ve nihayetinde bir kamu zararı varsa biz karşılamaya hazırız demişti. Ancak tabii ki bu siyaseten de tartışmalara neden olan bir konuydu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiğinde gelmesiyle ilk hamlesi de bu oldu. Arınma çağrısının gereklerini yerine getiriyor şeklinde bu atmış olduğu adım değerlendiriliyor. Peki bu araçlar ne olacak? Satışa çıkarılacak, ancak bu satış sonrasında elde edilen para, gelir CHP'nin kasasına mı girecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar şöyle açıkladı bunu sorduğumuzda. İki araçtan biri Uşak Belediye Başkanı'nın dizayn ettirdiği araç malum. Araç satılıp para Uşak Belediyesi'ne verilecek ve sosyal işlerde kullanılması sağlanacak. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı böyle diyor. Diğer araç da yine aynı şekilde satılacak. Ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı iddia edilen aracın parası da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verilecek. Tabii bu talimat, dediğim gibi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı, onun bilgisi dahilinde.

0: bu şekilde genel merkezin önünde bu iki araç sergilendi ve burada Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları önceki yönetime bir mesaj verdiler. O mesaj neydi? İşte ben arınma çağrısı yaptım. O çağrının gereklerini zaten yerine getireceğim mesajını daha önceden Kemal Kılıçdaroğlu veriyordu. Bu araçlarla da bir kez daha o mesajını vermiş oldu. Tabii Özgür Özel cephesinden bu hamleyle ilgili nasıl bir açıklama gelecek onu da önümüzdeki saatlerde veya günlerde görmüş olacağız.
1: İlter, çok teşekkür ediyoruz. İlter açıklıkla aktardı. İşte arınma çağrısıyla başlayan süreç bunun ilk adımı olarak da bu adım atıldı. Uşak Belediye Başkanı tarafından yenilenen araç satılırsa eğer Uşak Belediyesi'ne verilecek o para ve sosyal hizmetlerde harcanacağı ifade ediliyor. Aziz İhsan Aktaş'ın aracının ise satılması durumunda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne o paranın aktarılacağı belirtiliyor. Şimdi bir arınma çağrısından bahsediyoruz. İlk adım olarak değerlendirdi İlter Yeşiltaş atılan bu adımı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi şimdi Etik ve Yolsuzluk Kurulu kurmaya hazırlanıyor diyor Ankara kulisleri. Adı usulsüzlük iddialarına karışan isimlerin tamamının Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtiliyor bu süreçte ve genel merkezde de en tepeden en aşağıya kadar hem idari süreçlerle birlikte hem de mali bir restorasyon sürecinin başlatılacağı da iddia ediliyor.
2: Ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekildi. Tarafların bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Siyaset kulislerinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınmayı önce parti içinde başlatacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi'nin hesaplarını incelemek üzere 3 ya da 5 kişiden oluşacak bir inceleme komisyonu kurulacak. Denetim dalgası sadece bütçe ve harcamalarla sınırlı kalmayacak. Genel Merkez bünyesindeki resmi evraklar, defter kayıtları, karar defterleri, kaşe ve mühürlerin kullanım geçmişi geriye dönük olarak taranacak. Parti içi resmi yazışmaların yer aldığı dijital veri tabanları ve mail trafikleri de inceleme kapsamına dahil edilerek usulsüz bir işlemin yapılıp yapılmadığı saptanacak. Komisyon eğer yasal olmayan harcama tespit ederse önce kamuoyuna açıklanacak, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Son olarak CHP'li Özgür Karabat tarafından CHP'nin kasası boşaltıldığı iddialarına yanıt gelmiş, kasada 1 milyar 15 milyon lira para olduğu belirtilmişti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
3: Ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimallerle ilgili yargı kararı bulunanlar hakkında da Merkez Disiplin Kurulu'nu harekete geçirecek. Etik ve Yolsuzluk Kurulu adıyla özel bir birim kurulacak. Hazırlanan objektif ve delilli raporlar doğrultusunda kusurlu bulunan isimler hızla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Özellikle Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba gibi isimler hakkında son karar verilecek.
1: Şimdi biz iç gündemde ağırlıklı olarak işte bunu konuşurken bir yandan da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında o müzakere süreci devam ediyor. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarına İran tarafından da olumlu yanıt gelmişti. Fakat bir gün sonra bu olumlu yanıtın geldiği gece Amerika Birleşik Devletleri Babülmendeb Limanı'na yönelik saldırılarda bulunmuşlardı. İran bunu ateşkesin ihlali olarak tanımlamıştı ama bugün yeni bir gelişme var, yeni bir aşama var. Hemen Tahran'a dönelim. Ekber Karabay'la birlikte onu değerlendirelim istiyoruz. İran televizyonu ilk gayri resmi çerçeve taslağının hazırlandığını aktar. Şimdi bu gelişmeyi konuşacağız Ekber'le. Ekber, hoş geldin. Bayram mübarek olsun.
5: Mehmet, teşekkür ederim. Esasında şöyle söyleyebilirim. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan müzakerelerle ilgili geçtiğimiz hafta sonu bu müzakerelerin bir sonuca varacağı ile ilgili çok yüksek bir beklenti söz konusuydu. Ancak daha sonra Donald Trump bir açıklama yaptı. İyi bir anlaşma yapalım. İşte bizim daha zamanımız vardır. İşte acele etmeyelim yönünde bir açıklaması söz konusu oldu. Senin de az önce belirttiğin üzere geçtiğimiz günde dedi, iki gün önce de sizin Babülmendeb dediğinde Hürmüz Boğazı esasında. Hürmüz Boğazı'nda işte sıcak gelişmeler söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın iki botunu vurduğunu bildirdi. Aynı zamanda füze rampalarını vurduğunu duyurdu. İran ise buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava aracını vurduğunu duyurdu.
1: Fakat ben Hürmüz'de Babülmendeb limanı açıklarında o saldırıların gerçekleştiğini biliyorum, o yüzden öyle dedim ama değil mi yani Hürmüz'ün genelinde mi o saldırılar gerçekleşti?
5: Hürmüz Boğazı'nın etrafında oldu. İran'ın güney suları, Amerika Birleşik Devletleri ifadesini kullanıyor. Tam olarak nokta vermiyor. ABD'den gelen açıklamada İran'ın güney suları yönünde ifade kullanıldı. Şöyle söyleyeyim ki ancak buna rağmen, iki gün önce yaşanan o gelişmelere rağmen, sıcak gelişmelere rağmen iki tarafta ateşkese bağlı olduğunu duyurdu. Senin de az önce belirttiğin üzere İran Devlet Televizyonu Pakistan arabuluculuğunda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen bu müzakereler konusunda hazırlanan mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin resmi olmayan ilk belgeye ulaştığını duyurdu ki bu muhtemel bu mutabakat zaptında Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını kaldıracak ve İran'da buna mutakabı 30 gün içinde Hürmüz'den geçişleri savaş öncesi duruma ulaştırmış olacak. Tırnak içinde şöyle söyleyeyim. İşte bu son zamanlarda, son günlerde takribi olarak günde 20 ile 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu savaş öncesindeki durumla kıyasladığımızda 5'te 1'ine denk geldiğini ifade edebiliriz. Yine İran Devlet Televizyonu'nun aktardığına göre bu mutabakat zapt kapsamında Amerikan güçleri İran'ın etrafından çekilecek. Fakat burada bir belirsiz bir durum söz konusu. İran Devlet Televizyonu da bunun altını çiziyor. Daha sonra bu bölgeye getirilen askerler mi çekilecek yoksa önceden var olan mı askerler? Yani bu konuyla ilgili müzakerelerinde devam ettiğini duyurdu. Eğer bu bir ilk anlaşma niteliği taşıyacak, mutabakat zaptı olacak. Ardından taraflar oturup genel bir ana çerçeve üzerinde anlaşmaya varacak. Nihai bir anlaşma üzerinde mutabakat sağlayacak. Ve
1: şimdi adım adım da bir gidelim, daha net anlayalım meseleyi istersen. Evet. İki tarafta nükleer konusunu dile getiriyordu ağırlıklı olarak. Yani İran bunu konuşmayı reddediyordu, Hürmüz Boğazı'nı işaret ediyordu oradaki ablukanın kaldırılması konusunu. Onun evvelinde de işte saldırıların durması gerektiğini, Lübnan'da da ateşkes ilan edilmesi gerektiğini gibi gibi. Ama mesele Hürmüz noktasında sıkışmıştı. Yani İran diyordu ki sen ablukayı kaldır, Amerika Birleşik Devletleri sen geçişe izin ver. Hani hep şu dendi, yani önce Hürmüz meselesi bir çözülsün en azından bir süre, o zaman müzakere edilecek konular, evet, konuşulsun nükleerde dahil olmak üzere. Sanki o aşamaya mı geldi taraflar şu an baktığımızda? Öncelikli olarak Hürmüz'den geçişler sağlanacak, sonra da işte o müzakereye konu olan maddeler teker teker görüşülmeye başlanılacak. Sanki buradan o anlaşılıyor.
5: Evet. Evet, evet, aynen şöyle söyleyeyim yani rahat anlaşılması için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yapılan bu müzakerede nihai anlaşma söz konusu değil. Önce işte Hürmüz'ün durumu savaşın kapsamlı olarak işte durdurulması esas alınacaktır. Hürmüz'den geçişler az önce de İran Devlet esasında İran Devlet Televizyonu aktardığı bu hususta yeni bir mesele değil. Geçtiğimiz günlerde var olan meseleleri tekrarlanmış oldu. İlk aşamada Hürmüz İran'a yönelik abluka meselesi kaldırmış. O da savaş tüm cephelerde durdurulacaktır. Hatta bazı haberlere göre İran'ın bir miktar parasının da dondurulmuş fonlarında Amerika Birleşik Devletleri tarafından serbest bırakılacak. Bu birinci aşama. Bu birinci aşamadan sonra tekrardan taraflar masaya oturarak İran'ın esas mesele konusu olan uranyum zenginleştirme meselesi, nükleer meseleleri görüşecek. Hatta bu konuyla ilgili ABD'den bir yumuşama da söz konusu. Evet. Donald Trump iki gün önce yaptığı bir açıklamada, tamam İran bu uranyumu bizde vermek istemiyorsa kendi topraklarında da bunu imha edebilir yönünde bir ifadesi söz konusu olmuştu. Bunun da 60 günlük bir zaman çerçevesinde tartışılacak ve eğer bir genel bir mutabakat sağlanırsa bu Birleşmiş Milletler'de de onaylanmış olacak.
1: Peki inşallah Ekber, yani inşallah önümüzdeki günlerde artık bu maddeleri, detaylarını konuşmaya başlarız. Bir yerden bir kanal açılır ve bu ateşkes süreci devam ederken bir kalıcı barış ya da uzun süreli bir ateşkes kararına varılır. Umudumuz bizim o yönde. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Ben tekrar iyi bayramlar.
5: İyi bayramlar.
1: Sağ ol Ekber. Şimdi biz bu yayınları Ekber'le uzun süre İran'ın bir basın birimi diye kurduğu bir merkez vardı. Onun üzerinden yaptık savaş başladıktan sonra. Sonra gazetecilere sınırlı olarak internet imkanı sağlandı. İşte belli gigabaytlar verildi ve işte bu bağlantıları, Ekber bizimle bu bağlantıları, diğer orada bulunan basından arkadaşlarımız ancak bu şekilde sağladı. 28 Şubat'tan beri internete erişim tamamen kapanmıştı İran'da. Şimdi İran yönetiminden bir açıklama var. Dijital karartmanın sona erdiğini duyuruyor internet açısından İran. Erişiminde kademeli olarak açılmaya başlandığını duyurdu.
3: İran'da savaş nedeniyle uygulamaya konulan dijital karartma sona erdi. Tahran yönetimi, uluslararası internet erişiminin aylar sonra aşamalı olarak yeniden sağlanmaya başlandığını duyurdu.
6: Tekrarlanan toplantıların ardından hükümet, internet erişiminin yeniden açılması gerektiği sonucuna vardı. Ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışmalar başlatıldı.
3: Gelişmeyi İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA duyurdu. İnternete erişimin kademeli olarak başlatıldığı bildirilen haberde, şu an için sadece yerel bağlantılar için aktif hale getirildiği belirtildi. Yabancı sağlayıcılarınsa yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.
6: Önümüzdeki günlerde bu meşru hakları tüm kapsamıyla halka geri kazandırabilmeyi umuyoruz.
3: Gelişmeye ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'ten geldi. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın talimatıyla siber alana özgür ve düzenlenmiş erişim için ilk adımın atıldığını söyledi. İnternetin yeniden açılmasıyla birlikte akıllı hizmetler sorunsuz hale getirilecek ve İran'ın yanında duran halkın talepleri yerine getirilecek dedi. İran'da şiddet eylemlerine dönüşen protestolar sırasında kapatılan internet, olayların dinmesiyle 28 Ocak'ta yeniden kullanıma açılmıştı. Ancak ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetimi internete erişimi tamamen kısıtlamıştı.
1: Şimdi İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini, ona çok yakın olduklarını açıkladığında bundan 2-3 gün evvel Donald Trump, hemen ardından da bölge ülkeleriyle ilgili bir açıklaması daha olmuştu hatırlarsanız. Yani biz bu barışı sağlayacağız ama o bölge ülkeleri de İbrahim anlaşmalarına dahil olsunlar. Bu çıkışa başlıca Pakistan'dan çok olumsuz bir yanıt gelmişti. Sert bir yanıt gelmişti. İşte bu yanıt İsrail'i rahatsız etti. Amerika Birleşik Devletli Cumhuriyetçi Senatör Graham da çok rahatsız etti. Ve Graham Pakistan'ı tehdit etti. Yani bu süreçte arabuluculuk faaliyetini çok da başarılı bir şekilde yürütmüşken Pakistan hakkında şu ifadeleri kullandı. Pakistan arabulucu ülke konumundan çok sorunlu bir ülke gibi davranıyor dedi.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmeler sürerken İsrail'le ilişkileri normalleştirin çağrısında bulundu, İbrahim anlaşmalarına katılın dedi.
7: Çok kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına dahil olacağını umuyorum.
3: Pakistan Savunma Bakanı Trump'ın bu çağrısına kapıyı kapattı.
7: Bence böyle bir anlaşmaya taraf olmamalıyız. Bu adım bizim temel düşüncelerimizle çatışmak anlamına gelir. Pasaportumuzda bile İsrail hariç tüm ülkelerde geçerlidir yazmaktadır.
3: Pakistan'dan gelen bu yanıt Cumhuriyetçi Senatör ve İsrail yanlısı Lindsey Graham'ı rahatsız etti. Graham, Pakistan Savunma Bakanı'nın açıklamasını alıntıladı. Pakistan arabuluculuktan çok problematik haline geldi dedi. Graham, Pakistan'ın İsrail karşıtı mesajlarından da rahatsız. Geçtiğimiz günlerde ABD medyasının gündeme getirdiği İran savaş uçaklarının savaş öncesi Pakistan'a gönderildiği iddiasını da tekrarladı. Amerikalı senatör, Trump'la İslamabad yönetimini de karşı karşıya getirmek istediği mesajını verdi. ABD başkanına açıklama yapmak zorundasınız diye de ekledi. Graham, geçtiğimiz günlerde de İran savaşına katılmaları için Körfez ülkelerini zorlamış. Aksi takdirde ABD ile ilişkilerde sorun yaşanacağını iddia etmişti.
7: Sizler de vuruluyorsunuz. Hiçbir Arap ülkesi İran'ı vurdu mu? Eğer ABD ile bir anlaşma istiyorsanız bu savaşa katılmanız gerek. Arap müttefiklerimiz de dahil olmalı.
3: Aslında sadece Graham değil, İsrail yönetimi de Pakistan'ın savaşı sonlandırma çabalarından rahatsız. Hindistan'la yakın ilişkiler geliştiren İsrail, birçok kez Pakistan'ı hedef alan açıklamalar da yapmıştı.
1: Şimdi Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu, kendi içindeki o artık kemikleşmiş problemleri liderler tarafından da dile getirilmeye başlandı. Çok netlikle ifade ediliyor. Yani bu yapının artık çok hantallaştığı. Son olarak İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'nin büyümeyi feda eden bir miyopa dönüştüğünü ifade etti. Yani göremiyor diyor Avrupa Birliği ve bürokratik bir dev diye nitelendiriyor. Çok ağır bir bürokrasinin olduğunu, dolayısıyla işlerin ilerleyemediğinden şikayetçi Meloni. Ve Avrupa'nın günlük yaşamın her alanında kurallar koyma konusunda da çok acımasız davrandığını söylüyor.
8: Meloni Avrupa siyasetine hedef aldı. Brüksel yönetimini işlevini yitirmiş bürokratik bir dev sözleriyle eleştirdi. İtalya Başbakanı Avrupa'nın küresel krizler karşısında etkisiz kaldığını söyledi. Avrupa Birliği'ni yıllardır ideolojik yaklaşımlar uğruna ekonomik gücünü zayıflattığını savunan Meloni, birliğin vatandaşların hayatına müdahale eden kurallar koyduğunu ancak uluslararası arenada etkili bir duruş sergileyemediğini ifade etti.
9: İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa günlük yaşamın her alanında kurallar koyma konusunda acımasız davrandı. Ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu.
8: Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerini enerji ve güvenlik politikaları üzerinden sürdüren Meloni, İran'daki kriz ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası gelişmelerin Avrupa ekonomisini doğrudan tehdit ettiğini belirtti. Meloni'ye göre Avrupa, dış gelişmelere karşı daha hazırlıklı ve bağımsız olmak zorunda. Brüksel'e yönelik sert çıkışıyla dikkat çeken Meloni'nin açıklamaları Avrupa Birliği içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
1: Bayramda hava kısmen daha güneşli olacak, daha sakin geçecek dedik ama bazı bölgelerimizdeki o şiddetli yağışlar devam ediyor. Doğu Karadeniz'de en fazla yağış alan bölgelerimizden biri, işte dün Artvin'den görüntüleri ekranlarınıza taşımıştık Rize'den. Bugünse Trabzon'dan. Trabzon'da etkili olmaya devam etti sağanak yağış, ardından da heyelan yaşandı pek çok noktada. Yollar ulaşıma kapandı, yol açma çalışmaları devam etti. Yamaçtan kopan parçalar, işte toprak parçaları, araçlar mahsur kaldı. Neler yaşanmış Trabzon'da? Buyurun bakalım.
10: Heyelan az kalsın faciaya neden oluyordu.
11: Zor kurtulduk. Zor kurtulduk. Kaçtık, arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi, inin arabadan.
10: Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur yığını metrelerce yüksekten yola aktı. Bu sırada Kerimoğlu ailesinden 3 kişi minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda çamurun içinde buldular.
11: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
10: Büyük korku yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
12: Heyelan geliyordu, gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca çocuğu çıkarttım, babayı çıkarttım.
10: Uçurumun kenarında çamura saplanan minibüs iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yapılan temizlik çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.
1: Kurban Bayramı'nın ilk günündeyiz. Her Kurban Bayramı'nda olmazsa olmazdır haber akışımızda kaçan kurbanlıklar, onların peşine düşen vatandaşlar. Bugün de çok yoğundu kurbanlıkların kaçış öyküleri vardı. Her şehrimizden bir kare gelecek şimdi ekranlarınıza.
13: Gidemezdim.
8: Bir tarafta ipini koparan kurbanlıklar, diğer tarafta onları yakalamaya çalışanlar. Bayramın gelmesiyle birlikte alışılmış görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık evin bahçesinde koşarak saldırgan tavırlar sergileyince sahibi de kendini korumak için bodrum kata sığındı. Yakınlarının ihbarı üzerine durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Bölgeye giden ekipler panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan kurbanlık sahibine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Evin bahçesinden kaçan kurbanlık bir süre sokakta koşturdu, daha sonra ise veterinerler tarafından yakalandı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Akyamaç köyünde de kesimden kaçan kurbanlık Tosun için köylü adeta seferber oldu. Sahibinin kesim için hazırlık yaptığı sırada bir anlık boşluğu fırsat bilen hayvan vatandaşları peşinden koşturdu. Uzun uğraşlar sonucu etrafı sarılan firari Tosun kontrol altına alındı. Benzer görüntüler Rize'de de kayıtlandı.

0: boyutlara geçti. İpinden kurtulan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Boğayı yakalamakta güçlük çeken sahipleri durumu ekiplere bildirdi. Adrese ulaşan ekipler hayvanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak sahibine teslim etti. Bursa'da da yine bir boğa kasabın anlık dalgınlığını fırsat bilip kaçtı. Gözleri bağlı halde olan boğayla vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra etrafı sarılan boğa kontrol altına alınırken yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'nın Çumra ilçesinde de bir anlık boşluktan yararlanarak firar eden kurbanlık Tosun çevredekilere zor anlar yaşattı. Yakalanmamak için uzun süre direnen Tosun en sonunda bir bataklığa girdi. Çamura saplanan hayvan kıskıvrak yakalandı. Olduğu yerdense güçlükle çıkarıldı.
1: Bu kurbanlıklar açık alanda işte kaçmışlar bahçede, bağda. İstanbul'da Sultanbeyli'de şehrin ortasında bir kurbanlık kaçıyor. Sonra o kurbanlık bir kuaföre giriyor, camları kıra saça döke. İçeride de büyük bir panik var. Bakalım orada ne yaşanmış.
2: Kaçan kurbanlık mahalleyi birbirine kattı. Kurban Bayramı'nın ilk günü yine bilindik görüntülere sahne oldu. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Sahibinin elinden kaçan Tosun önce kuaför salonuna girdi. Kuafördekiler hem gözlerine inanamadı hem de büyük panik yaşadı. İş yerinin camlarını kıran Tosun ortalığı savaş alanına çevirdi. Firari Tosun kuaförden sonra yönünü bir kez daha sokağa çevirdi. Bir kişi Tosun'un saldırısından son anda kurtuldu. Kaçan kurbanlık çevredekilerin de desteğiyle uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.
1: Şimdi Kurban Bayramı deyince dedim ya, haber akışımızda olmazsa olmaz kaçan kurbanlıklar, peşine düşen vatandaşlar. Bir olmazsa olmaz haberimiz daha vardır. O da nedir? Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Acemi kasaplar. Her Kurban Bayramı bu haberleri yapıyoruz. Yine pek çok kişi kurbanlıkları keserken kendini yaraladı. Hastanelerin acil servislerine akın ettiler. O görüntüleri de ekranlarınıza taşıyalım. İşte Kurban Bayramı namazının ardından hemen kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kesim alanlarında yoğunluklar oluşturdular. Anadolu'da yine daha ziyade bahçelerinde, bağlarında kesiyorlar ama işte acemi kasaplar hemen ardından soluğu hastanelerde aldılar. Kurban keserken çünkü kendilerini yaraladılar. Yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine akın etti. Hafif yaralananlar taburcu edildi. Kırıkları olanlar, derin kesiği bulunanların ise tedavileri devam ediyor. Şimdi bir de bu uzun bayramların olmazsa olmaz bir başka haberi var. O da boş kalan büyük kentler. İşte İstanbul, Ankara, İzmir öyle. İnsanlar memleketlerine gitti. Fırsatları olmayanlar işte bu tatili tatil beldelerinde değerlendiriyorlar. Artık yaz da geldi. İstanbul bomboş son birkaç gündür öyle. Hiç trafik yok. Birkaç dakikada, yani normal zamanda bir buçuk saatte işe geliyorum. 15-20 dakikada işe gelebiliyoruz. Bu da çok güzel. Ama yerli yabancı turistler de var İstanbul'da. İstanbul çok güzel bu arada.

0: Eğleniyoruz şu anda. Güzel olacağını düşünüyorum.
1: Motor sesleri ve adrenalin. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar doğanın yolunu tuttu.
2: Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar hem İstanbul içinde hem de İstanbul dışından İstanbul'un güzel bölgelerinde güzel havanın tadını çıkarmak için ATV ve safari turlarına akın ettiler.
3: Sevdiğimiz insanlardan biraz ayrıyız. Biz de birlikte biraz daha güzel, keyifli bir zaman geçirmedik. Böyle bir imkan sundular bize. Teşekkür ederiz onlara da.
2: Ve ilk defa biniyorsunuz?
3: İlk defa. İlk defa deneyimleyeceğim.
1: Kimi ilk kez ata bindi. Kimi ise tozlu yollarda gaza bastı. Adrenalin ve huzur aynı adreste buluştu.
2: ATV turlarında en önemli detaylardan bir tanesi ise can güvenliği. Vatandaşlar ATV safarisine çıkmadan önce nasıl güvenlik önlemleri alıyorlar, neler kullanıyorlar? Görmüş olduğunuz gibi kasklarını takıyorlar. Sonra da eğitmenler eşliğinde ilk önce bir deneme sürüşü gerçekleştiriyorlar.

0: sonrasında ise işte görmüş olduğunuz gibi ormanın derinliklerine doğru huzurlu bir yolculuğa çıkıyorlar.
1: Çok güzel bir etkinlik. Yani öneririm herkese de. Gayet güzel bir etkinlik.
2: Bu bayram İstanbul'da kaldık. İstanbul için turlamak, gezmek için güzel bir etkinlik oldu bizim için de.
3: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Biz de burada çocuklarla gezmeye geldik.
4: Bayram tatilini doğada ve açık havada değerlendirmek isteyenler hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.
5: Şimdi bakmaya devam edeceğiz. Yurtta bayram nasıl geçiyor? Daha ilk günündeyiz. 3 gün daha var önümüzde. Bugün daha bitmedi. Akşam zaten bugün ancak kurbanlıklar kesildi. Artık yarın başlanacak bayramlaşılmaya. Peki yurt dışında yaşayan Türkler nasıl geçiriyorlar bu bayramı? Almanya'ya gidelim. Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Bir de oranın ambiyansını, bayram coşkusunu dinleyelim Fatih'ten.
6: Merve Türkay, teşekkürler. Öncelikle herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Almanya'dayız. Baden-Württemberg eyaletine bağlı Wismar kentindeyiz. Ve ilk nesil işçi abilerimizden, babalarımızdan, aslında dedelerimizden Ahmet Bayram'ın, Trabzonlu Ahmet Bayram'ın evine misafir olacağız. Selamünaleyküm.
7: Aleykümselam.
6: Evet, hayırlı bayramlar.
7: Sağ olun, teşekkür ederim.
6: Hava anne, iyi bayramlar.
8: İyi bayramlar, sağ olun. Hoş
6: şimdi çocuklar salonda, damatlar, gelinler, ama biz vaktimiz çok az olduğu için hemen bir mutfağa gelelim. Bayramda ne tür hazırlıklar yapılmış? Havva teyzemiz, gelinleri, kızı burada. Ha. Havva teyzemiz, görüyorum ki bayram için epey bir hazırlık yapılmış. Aslında Almanya'da her evde görebileceğiniz manzara bu. Mutfaklar bu şekilde. Sabah saatlerinden itibaren hazırlıklar yapılmış. Neler yaptık?
8: Evet. Et kavurdum, pilav yaptım, sarma sardım, börek, o da börek, su böreği, tatlı, karpuz.
6: Burada bir de pasta görüyorum.
8: Bu pasta da torunun doğum günü, onun pastası.
6: Torunun doğum günü, kaç yaşına giriyor?
8: 21 yaşına.
6: Evet, biz de onun doğum gününü kutlayalım. Siz de herhalde yardım ettiniz, gelinler, değil mi?
9: Evet, evet yaptık.
6: Neler hazırladık?
9: Börekleri yaptık. Sarmalar işte annem hazırladı.
6: Şimdi evet, şimdi hemen içeriye geçelim. Ahmet amcayla biraz sohbet edelim. Hava anne, siz de gelin. Evet, içeride tabii kalabalık. Torunlar, çocuklar buradalar. Bayramı tabii ki olmazsa olmazı, büyüklerinin ellerini öpmeye gelmişler. Hemen hızlıca bir sohbet edelim. Ahmet amcamız ilk gelen, ilk nesil işçi abilerimizden. Bu gurbette kaçıncı bayram?
10: Bu 55. bayram oldu.
6: Peki Türkiye'deki bayramlarla buradaki bayramlar bir burukluk var mı?
10: Bu tabi Türkiye'deki bayramlar şenlik, eş, dost, akraba, Türkiye, sokakta, her tarafta bayramın havasını yaşıyorsun. Burada o dışarıda, caddelerde öyle bir şey yok yani. Evin içerisinde kendi aramızda bayramlaşıyoruz yani, böyle buruk yani.
6: Çocuklar gelmiş, torunlar gelmiş ama elinizi öptüler mi?
10: Öptüler.
6: Harçlıkları verdik.
10: Harçlıklarını da verdik. Evet. Allah ömürlerini uzun ede, uzun ömürler dilerim onlara.
6: Türkiye'deki bayramlara ilişkin özlediğiniz bir şey var mı?
10: Ya yaşı dostu orada olsak daha iyi yani. Anamın kabrine giderim, babamın mezarına giderim, dua okur şeysini alırız yani. O yok yani, burada öyle bir şey yok.
6: Biraz da Havva teyzemize.
10: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Memleketim Trabzon, Ortahisar, Ayvalı mahallesinde de yaşı dostu herkese selamlar.
6: Havva teyze, sen neler söylemek istersin? Bir mesajın var mı Türkiye'ye? Gurbette bayram nasıl? Seni de görüyorum, mutlusun. Çocukların, torunların hep buradalar.
8: Ya, tabii burada torun herkes var da tabii yarısı da Türkiye'de. Hı-hı. Kardeşlerim Türkiye'de. Var yani, adamlarımız var orada. Hı-hı. Allah herkesin bayramını kutluyorum. Herkese uzun ömürler versin.
10: Herkese
8: selam ederim.
6: Siz herhalde eşinizden biraz geç geldiniz değil mi Almanya'ya?
8: Ben onu hiç deşme. 16 sene sonra geldim.
6: Öyle mi?
8: 16 sene sonra geldim. Kayınpeder vardı, kayınvalide vardı. Onlara bıraktı beni, geldi buraya.
6: O da belki sonradan sizi getirmiş. O da ilk başta da zorlanmıştır diyelim.
8: Tabii zorlanmaz olur mu?
6: Evet.
8: Geldi buraya, beni hiç çalıştırmadı burada. Dedi ki ben dedi şimdiye kadar çalıştım dedi. Şimdi dedi çalışmayacağım dedi. Yemek geldi mi sofrasını kuruyordu, bir şey ediyordu. Çocukların bu büyük kızı 13 yaşında getirdim. Oğlanı 12 yaşında. Ufağını da 5 yaşında getirdim buraya.
6: Çok büyük zorluklar çekildi elbette. Türkiye'dekilere bir mesaj vermek istiyor musunuz?
8: Türkiye'dekilere mesaj yani herkese selam söylüyorum.
6: Biz şimdi vaktimiz çok az. Hızlıca çocuklardan, torunlardan da birkaç bayram mesajı alalım en büyük oğlundan.
11: Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Teşekkür
6: herkese
11: ediyorum.
6: İyi bayramlar diliyorum.
11: Herkese iyi bayramlar diliyorum.
6: Evet, bu yine küçük torunlardan.
12: İyi bayramlar.
6: Evet, yine bir başka torunumuz. Sen de bir şeyler söyler misin? İyi bayramlar.
13: O biraz utanıyor.
6: Evet. Ah, çok özür. Evet, sizden de alalım birkaç cümle.
13: Ben de aynı. Tüm Müslüman alemin bayramı mübarek olsun. Türkiye'de yaşayan ailemin ellerinden öpüyorum. Bayramlarını kutluyorum.
6: Torunlardan sırayla hemen hızlıca alalım.
14: Türkiye'deki dedemin, amcalarımın, halalarımın ve kuzenlerimin bayramını kutluyorum ve Akçabat'a selamlar yolluyorum.
6: Siz de el öpmeye geldiniz, hem bayram kutladınız büyüklerinizi.
13: Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Türkiye'de Trabzon'da Yeşilhisar ve Ayvalı Mahallesi'ne de selamlar gönderiyorum.
15: Herkesin bayramını kutluyorum. Trabzon'a da selamlar.
6: Sizden de alalım birkaç cümle.
16: Bütün İslam alemine ve ailemize Kurban Bayramı mübarek olsun.
6: Siz neler söylersiniz?
17: Ben de aynı şekilde izleyen herkesin bayramı mübarek olsun. Özellikle Trabzon'a anneanneme ve dedeme selamlar.
6: Evet, evin diğer bir oğlu. Sizden de alalım bayram mesajı.
11: Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Nice bayramlara nasip olalım. Herkese selamlar, memlekete selamlar, Türkiye'ye selamlar. Saygılar.
6: Evet, evin tek damadı. Sizden de alalım.
18: Ben de bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Özellikle Gazze'deki kardeşlerimizin ve Türkiye'deki eş, dost, akrabaların, Aksaköy'de bulunan babamın, amcalarımın, yengelerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Eş, dost, herkese selam söylüyorum.
6: Evet, çok anlamlı mesaj. Bayramı bayram gibi kutlayamayan Gazze'deki kardeşlerimizin de bayramını kutluyoruz. Ve son olarak da evimizin büyük kızından birkaç cümle alıyoruz.
2: Ben de bütün Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün sevdiklerimize sevgi ve selamlarımı sunuyorum.
6: Evet, süremizin sonuna geldik sanıyorum. Bir dizeyle, birkaç dizeyle bitirelim ki Ahmet amcanın da aslında duygularına tercüman olan bir dize. Bir bavulla çıktık yola yıllar önce, biraz çalışıp döneriz dedik. Ömür geçti gurbet elde, çocuk büyüdü, torun oldu. Biz hala bayram sabahında memleketi özleriz sessizce. Almanya'dan tekrar herkesin bayramını kutluyoruz. İyi bayramlar.
5: Fatih, teşekkür ediyoruz. Biz de bu ailenin bayramını buradan kutlamış olalım bir kez daha. Şimdi Almanya'da bir ailenin bayramına tanıklık ettik ama bir de yurt turumuz var. Orada pek çok şeye tanıklık edeceğiz. Buyurun birlikte izleyelim.
19: Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus seyir füzesinin havada engellendiği anlar Ukraynalıların cep telefonu kamerasına yansıdı. Füze müdahalenin ardından bir tenis kortuna düştü. Adres yine Ukrayna. Rus insansız hava aracı bir leyleği hedef aldı. Leylek ise son anda yaptığı keskin manevrayla ölümden kıl payı kurtuldu. Hindistan'da bir erkek kendisini reddeden kadının evine ateşe verdi. Saldırganın motosikletle gelip elindeki molotof kokteyllerini fırlattığı anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Çin'de bir çocuk bir balıkçının dikkati sayesinde ölümden döndü. Avdan dönerken suda çırpınan çocuğu fark eden balıkçı bir an bile düşünmeden harekete geçti. Suya atlayıp çocuğu boğulmaktan kurtardı. Benzer bir olay Rusya'da da kayda geçti. Bir çocuk yolun ortasındaki çamurla dolu çukura girdi ve çıkamadı. Beline kadar çamura gömülen çocuğu babası güç bela kurtardı. Uganda'da milli park yakınlarında seyreden bir araç file çarptı. Feci kazada 3 kişi can verdi, 4 kişi de yaralandı. Arabayla daldıkları mağazayı dakikalar içinde soyup sırra kadem bastılar. Adres Paris. Lüks bir mağazayı araçla yerle bir edip 200 bin euroluk ürün çalan hırsızlar her yerde aranıyor. Karnı acıkınca şehre inen ayı yemek aramak için bir aracın bagajını seçti. Bagajdaki her şeyi tek tek dışarı çıkarıp inceledi ama yiyecek bulamadı. Aracın sahibi o anları cep

0: telefonu kamerasıyla görüntüledi. Peru sokakları palyaçolarla doldu taştı. Palyaço günü kutlamaları için başkent Lima'da düzenlenen geçit törenine katılan yüzlerce kişi dev ayakkabıları, boyalı suratları ve renkli kostümleriyle yürüdü.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta, ilerisi sende.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Bankam Tombank kartım hadi.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Bahar geldi, şeller 450 liraya var.

0: bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Mankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ila 5. kilometreleri arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. İnebolu Kastamonu yolunun 52 ila 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
5: Reklam.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Vur bakalım. Benimki kırıldı. Bu bir gelenek burada ve yüzyıllardır yaşatılıyor.
8: Yumurta nedir? Zaten büyüklerimiz bir çocuk doğduğu zaman yanına yumurta koyarlar, bereketli olması açısından. Bu da bir bereketin simgesi olduğu için bayramda dağıtılır.
7: O zaman tokuşturun bakalım.
9: Çok eskiye dayanan bir gelenektir yalnız.
8: Evet.
9: Vuruyorsun eminim.
8: Hiç şansın yok.
9: Tamam, bakıyoruz. Eyvah eyvah. Olmadı, tutmadı.
8: Var mı başka? Yok.
10: Bizim gruplar 60 üstü, 66, 40, 60 arası gibi dolaşıyorlar, ediyorlar, geleneği sürdürüyorlar. Güzel bir şey tabii.
11: Hoş gelmişsin gönlüme.
12: Bayram sabahlarının en tatlı telaşıysa çocukların heyecanında saklı. Isparta'nın Yuvalı köyünde ise küçükler sabahın erken saatlerinde cami önünde buluşuyor.
13: Anadolu'nun birçok yerinde adetler, gelenekler, görenekler yaşatılmaya devam ediyor. O noktalardan bir tanesi de Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyü. Caminin hemen yanı başında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte geliyor yavrularımız ve önlerine kovalar, kutular koyuyorlar. Camiden çıkan cemaat ise çocuklara bayram ikramı yapıyor.
14: 4 gibi geliyorlar buraya.
13: 4 gibi.
14: Evet, 4 gibi. Hatta 4'ten önce gelen var mı bilmiyorum. Buraya sandalyeyle oturup yer kaplıyorlar. Sonrasında gelip çocuklar oturuyorlar.
15: Çok güzel. Gerçekten çok memnunuz. Biz de arada katılabiliyoruz ama hep devam etmesini istiyoruz tabii.
12: Diyarbakır'da bayram sabahı asırlardır sürdürülen gelenekte aileler ve aşiretler bir araya geliyor, yöresel yemekler hazırlanıyor, ikramlar yapılıyor.
16: Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş köyünde bulunuyoruz. Geleneksel bayramı ekranlara taşıyoruz. Aşiretler sabahın erken saatlerinde bayramlaşma törenine geçti ve şu anda yemeği ekranlara taşıyoruz. Çünkü sabahın erken saatleri kahvaltı hazırlığı şu anda yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde işte buradaki anneler hemen kazanlarda yemekleri pişirdi ve şu anda o yemekleri sofraya bırakmak için gençler el ele vererek sofraya bırakıyor.
17: Namaza gidiyoruz. Namazdan sonra cami içinde vedalaşıyoruz. Ondan sonra mezarlığa gidiyoruz. Mezarlıktan yaşlıları ziyaret ediyoruz. Yemeğe geliyoruz. Hacı amca

0: Bayram namazı sonrasında basınla bir araya geldi. İkramlıklarda bulundular Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarına. Ardından da bir demeç verdi Cumhurbaşkanı.
1: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
2: Gazze'de yapılan soykırıma vurgu yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepki gösterdi.
1: Bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun.
2: Bayram namazını Büyükçamlıca Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birlik mesajı verdi.
1: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
2: Sosyal medyadan da bayram mesajı paylaşan Erdoğan, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze'ye dayanışma mesajlarını gönderdi.
0: Evet, Kurban Bayramı ilk günündeyiz. Gazze'de bayram yok, yine yok. 2023 Ekim'inden sonra 6. bayram bu. Bu 6. bayramda da soykırım devam ediyor. İşte dün bir haber ekranlarınıza getirmiştik. Çok yankı buldu bu haber. İsrail'de soykırımı gerçekleştiren askerler işte o soykırım görevinden döndükten sonra intihar ediyorlar. 36'ya yükseldi intihar edenlerin sayısı. 300'de intihar girişimi vakası var. Yani böyle bir vahşetten bahsediyoruz. Ve 6. bayramını geçiriyor Gazze'liler bu vahşetin altında.
2: İsrail bayram günü bile rahat bırakmadı. Gazze'ye bombalar yağdı. Savaş uçakları onları en mutlu gününde de vurdu. Filistinliler Kurban Bayramı'na acı ve gözyaşıyla girdi. Gazze'de masum siviller yine korku dolu anlarla başladı bayram sabahına. İşgalci İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen hedef aldı. Çok sayıda nokta vuruldu. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin tamamı enkaza dönmüş durumda. Caddeler, sokaklar moloz yığını. Müslümanlar harabeye dönmüş camilerde bayram namazını eda etti.
3: Ölüm, yıkım, yerinden edilme ve büyük yaralara rağmen halkımız hayata yeniden kavuşma konusunda ısrarcı. Acıya rağmen neşe bulma konusunda ısrarcı.
2: Gazze'de 2,5 senede on binlerce kişi can verdi. Yüzlerce aile tamamen yok oldu. En az bir aile üyesini kaybetmeyen neredeyse kimse yok. Şeridin tamamı mezarlığa döndü. Bu nedenle Filistinlilerin çoğu bayram ziyaretlerine mezarlıklarla başladı.
4: Benim için bayram yok. Çocuklarım öldürüldü. Bayramı yakınlarını kaybetmeyenler kutlasın.
2: İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Kesilecek kurbanlık kalmadı. Filistinlilerin büyük bölümü bu yılda ibadetlerini yerine getiremedi. İsrail Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 900'den fazla Filistinliyi katletti.
0: Semiallahu limen hamide. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemine bakacağız. Çünkü bu bayramlaşma süreciyle ilgili değişiklikler oldu. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısında ilk defa olayla ilgili

0: yaşananlarla geçtiğimiz pazar günüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hala tartışmalar devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sembolik bir adım attığı da biliniyor. İşte araçları gördük CHP Genel Merkezi'nin önünde. Üzerinde ifadelerde çok netlikle, yani duruşunu Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyeler içindeki bu yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili çok net duruşu olduğunu ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Neler yaşandı bugün? İki de araç satışa çıkmıştı. Geçtiğimiz saatte baktık, o araçların üzerindeki yazılar özellikle çok çarpıcı ve genel merkeze, genel başkan tarafından da bunların talimatla yapıldığı ifade ediliyor. İlter de bunu doğruladı. Bir dönelim, İlter Yeşiltaş bizi bekliyor genel merkezin önünde Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yeni detayları dinleyeceğiz İlter Yeşiltaş'tan.
1: Merve Türkay, araçlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilendi. Siyasi mesajları verildi ve araçlar genel merkezden çekildi, bahçeden. Hemen bahçenin ön tarafındaki alana park edilmişti. Oradan da araçlar götürüldü. Şimdi araçlar iki tane VIP araç, makam aracı olarak kullanılıyordu. Onlardan bir tanesi İBB soruşturması kapsamında, İBB davasında Aziz İhsan Aktaş, ben araçlardan, o araçlardan birini ben aldım demişti. Böyle bir itirafı olmuştu. Diğer yandan Özkan Yalım tutuklu, Uşak Belediye Başkanı. Özkan Yalım da araçlardan bir diğerinin iç dizaynını kendisi yaptırdığını ifade etmişti ve bunun da belediye kasasından karşılandığını dile getirmişti. O dönemde Özgür Özel'in bir açıklaması olmuştu. Özgür Özel ise iç dizaynının Özkan Yalım tarafından yapıldığını biliyorduk. Bunu da daha sonra öğrendik ve belediye kasasından bir paranın çıktığıyla ilgili bir bilgimiz yoktu. Kamu zararı varsa biz karşılarız demişti. Bu şekilde bir siyasi polemiği de beraberinde getirmişti bu durum. Şimdi o iki araç Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla satışa çıkarılacak. Bugün de genel merkezde iki araç sergilendi. Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yapmıştı. Bu arınma çağrısının gereklerini kısa sürede yerine getirecek şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ifade ediyordu. Ve bu iki aracın satışa çıkarılması da bunun ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Peki araçlar ne olacak? Yani satıldıktan sonra araçlardan elde edilen gelir nerelere bağışlanacak veya nasıl kullanılacak? Uşak Belediyesi tarafından iç dizaynı yapılan araç satılacak ve sosyal işlerde kullanılması sağlanacak. Elde edilen para Uşak Belediyesi'ne aktarılacak ve sosyal işlerde kullanılması sağlanacak o paranın. Diğer yandan Aziz İhsan Aktaş'ın ben aldım dediği ve bu yönde iddiasının olduğu araçsa satıldıktan sonra elde edilecek gelir parası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacağını ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar. Doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleşen bir durumdan bahsediyoruz bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşananları. Tabii yarın da bayramın ikinci günü ve bayramın ikinci günde siyasi partiler arasında bayramlaşma gerçekleşecek. Saat 9'da yine siyasi partiler buraya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturmuş olduğu heyetle bayramlaşacaklar. Özgür Özel tarafı ise, Özgür Özel kurmayları bir heyet oluşturdu. Onlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diğer siyasi partilerden gelen heyetleri karşılayacaklar. Böyle bir süreç yaşanacak. 30 Mayıs Cumartesi günü ise Kemal Kılıçdaroğlu burada genel merkezde partilerle bir araya gelecek. Aynı gün saatler 14'ü gösterdiğinde Özgür Özel ise CHP Ankara İl Örgütü'nde partilerle buluşacak Merve Türkay.
0: İlter Yeşiltaş, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir süreçten daha bahsediyoruz. Tüm hesapların inceleneceği ifade ediliyor. Yeniden Kemal Kılıçdaroğlu dönemiyle birlikte. Arınma çağrısıyla zaten harekete geçmişti Kemal Kılıçdaroğlu ve bu süreçte disiplin sürecinin de hızla başlatılacağı ifade ediliyor.
2: Yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekildi. Tarafların bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Siyaset kulislerinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınmayı önce parti içinde başlatacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi'nin hesaplarını incelemek üzere 3 ya da 5 kişiden oluşacak bir inceleme komisyonu kurulacak. Denetim dalgası sadece bütçe ve harcamalarla

0: sınırlı kalmayacak. Genel merkez bünyesindeki resmi evraklar, defter kayıtları, karar defterleri, kaşe ve mühürlerin kullanım geçmişi geriye dönük olarak taranacak. Parti içi resmi yazışmaların yer aldığı dijital veri tabanları ve mail trafikleri de inceleme kapsamına dahil edilerek usulsüz bir işlemin yapılıp yapılmadığı saptanacak. Komisyon eğer yasal olmayan harcama tespit ederse önce kamuoyuna açıklanacak, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Son olarak CHP'li Özgür Karabat tarafından CHP'nin kasası boşaltıldığı iddialarına yanıt gelmiş, kasada 1 milyar 15 milyon lira para olduğu belirtilmişti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
0: Ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimallerle ilgili yargı kararı bulunanlar hakkında da Merkez Disiplin Kurulu'nu harekete geçirecek. Etik ve Yolsuzluk Kurulu adıyla özel bir birim kurulacak. Hazırlanan objektif ve delilli raporlar doğrultusunda kusurlu bulunan isimler hızla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Özellikle Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba gibi isimler hakkında son karar verilecek.
2: Çok önemli bir adım daha atıldı yeni yönetimle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında. Tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu için Ankara'da bir Cumhurbaşkanlığı aday ofisi açılmıştı. O ofis kapatıldı. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesinde de adaylık bölümü vardı. O da kaldırıldı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için artık İmamoğlu'nun adaylığı konusu tam anlamıyla kapatılmış olduğu anlamına geliyor diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki taraflar.
0: 2025 yılında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kapatıldı. İnternet erişimi kaldırıldı.
3: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz bir partiye ait değildir.
0: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Ardından da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı aday ofisi açılmıştı. Hatta parti tüzüğüne de aday ofisi açılması konulmuştu.
4: Cumhurbaşkanlığı aday ofisi Ekrem İmamoğlu için açılmıştı. Ancak mutlak butlan kararıyla birlikte bu ofisin kapısına da kilit vuruldu.
0: Ofis hem birçok personelin görevlendirilmesi hem de harcamalarıyla gündem olmuştu.
4: Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP Genel Merkezi'ne aktarıldı.
0: Adaylık ofisi lağvedildi. CHP'nin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığı bölümüne erişim de kaldırıldı.
2: Şimdi İran devlet medyası tarafından bir taslak sunuldu. Dünyanın gözü zaten o noktada İran'da. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın ortak bir anlaşmasından gelecek olan habere çevrilmiş durumda. İran Devlet Televizyonu'nun bir açıklamasına bakalım. Sonra muhtemel bu anlaşmanın maddelerine bakalım. Hemen ardından da Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi, ona bakacağız. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanması muhtemel olan o mütabakat zaptının ilk gayri resmi taslağına ulaştıklarını açıkladı İran Devlet Televizyonu ve metinde daha çok Hürmüz Boğazı'na odaklanılıyor. ABD basın daha önce 14 maddelik bir taslak metni duyurmuştu ve tarafların anlaşmaya yakın olduğunu ileri sürmüştü. Tahran da iddiaları doğrulamıştı. Hatırlarsanız Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden doğrular nitelikte bir açıklama gelmişti. Ve şimdi İran devlet medyası İran'ın taslağına ulaştığını ifade etti. Metin detaylarını paylaştı ve buna göre ABD askerlerinin İran bölgesinden çekileceği belirtiliyor. Deniz ablukasının kalkacağı açıklanıyor ve İran'ın da Hürmüz Boğazı'nı savaş öncesindeki gibi o statüye geri getireceği ifade ediliyor. İran Devlet Televizyonu bu anlaşma taslağına askeri gerilimlerin dahil edilmediğini belirtiyor ve Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiğinin yönetim ve güzergahının Umman'la işbirliğiyle yönetileceğini açıklıyor. Öte yandan nükleer ve diğer konular için de 60 günlük bir süre veriliyor. Anlaşmaya varılırsa bu anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı şeklinde de onaylanacağı ifade ediliyor. Şimdi o maddelere biraz daha yakından bakalım isterseniz. Şöyle ki o taslak metninde bu maddeler var diyor İran'ın resmi haber ajansı. Ne o maddeler? ABD askerleri İran sınırlarından çekilecek diyorlar. Hürmüz Boğazı'ndan ABD ablukası kalkacak. Hürmüz'de kontrol İran ve Umman'da olacak. Az önce de bahsettiğim maddeler. Fakat geçtiğimiz dakikalarda Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Ya bu haberler doğru değil, uydurma diyor Beyaz Saray. Galatasaray kimse

0: İran'ın devlet medyası raporlarını ciddiye almamalı ifadesini kullanıyor Beyaz Saray yaptığı son açıklamada. Şimdi biraz daha kör düğüme bürünmüş oluyor bu konu. Çünkü biraz daha umutluyduk. İran'ın da bu kararı onaylar nitelikte yaptığı açıklama sonrasında herhalde anlaştılar diye umut ediyorduk ama nedense kimse İran'ın devlet medyasında yer alan maddeleri ciddiye almasın diyor Beyaz Saray. Bakalım ne olacak? Bu arada Donald Trump her an bir basın toplantısı gerçekleştirebilir Beyaz Saray'da. Bu konuyla ilgili meselelere geldiğinde de canlı yayında ekranlarınıza taşıyacağız. Birazdan muhtemelen çıkmış olur, basın toplantısına başlamış olur ABD Başkanı Donald Trump. Peki Lübnan konusu. İsrail'in Lübnan'a bir harekat planı içerisinde olduğu raporlara da yansıyor. Lübnan'ın güneyinde çok sayıda beldeyi zaten işgal etmişti, köyleri işgal etmişti. Orayı insansızlaştırmıştı tıpkı Filistin'de olduğu gibi. İsrail ordusuna bağlı bir birliğin şimdi Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunan Doğu Zavtar beldesine girdiği belirtiliyor. Yani Litani Nehri'nin kuzeyine de zaten pek çok operasyon saldırı gerçekleştiriyordu. Şimdi bir beldeye, Zavtar beldesine girdiği belirlendi. İsrail Başbakanı Netanyahu da akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırılarının artırılması talimatı vermişti.
1: İşgalci İsrail ateşkesi içe sayarak Güney Lübnan'daki kara saldırılarını genişletti. İsrail ordusu daha önce kontrol altına aldığı ve Sarı Hat olarak adlandırdığı bölgenin ötesine geçerek yeni noktalara operasyon başlattı. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın askeri sansürün kaldırılmasının ardından geçtiği haberlere göre İsrail birlikleri onlarca beldenin dışına taşarak Litani Nehri'nin kuzeyine kadar ilerledi. Gün içinde İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Doğu Zavtar beldesine girdiği görüntüler basına yansıdı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde orduya saldırıları artırın talimatı verdiği öğrenildi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Güney Lübnan'ın tamamen işgal edilmesi gerektiğini savunarak Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması çağrısında bulundu. İsrail ordusu geçtiğimiz haftalarda Gazze'de uyguladığı Sarı Hat modelini Lübnan'ın güneyinde de oluşturduğunu açıklamıştı. Öte yandan saldırılar sürerken can kaybı da artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3213'e yükseldi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Güney Lübnan'daki bombardımanlarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah da İsrail birliklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
2: Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar hepsi burada oturuyor. Aniden uyarılar geliyor ve bu insanlar kaosa sürükleniyor. Kendilerini toparlayıp gidiyorlar. Yarım saat 45 dakika sonra bakın neler oldu.
1: ABD arabuluculuğunda uzatılan ateşkese sahadaki çatışmaları durdurmaya yetmedi.
0: İran meselesi devam ederken hiç Küba konusunu da dilinden düşürmedi Donald Trump ve hep Venezuela örneğini verdi Küba'dan bahsederken. Çok yakın zamanda Küba'ya bir müdahale olabileceği beklentisi de gitgide artıyor. Ekonomik çöküşün eşiğinde artık resmen Küba. Çok enteresan bir açıklama geldi. Porto Rico'dan geldi açıklama. Şu açıdan enteresan, daha endişe verici. Çünkü Venezuela'ya yönelik Maduro operasyonunda Amerika Birleşik Devletleri uçaklarına üstlerini açmıştı Porto Rico. Ve Porto Rico'dan yapılan açıklamaya göre Küba'ya saldırıların önümüzdeki hafta itibariyle başlayabileceği belirtildi.
3: ABD önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor.
4: Sıra Küba'ya geldi dedi, ABD'nin saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti.
3: Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik ve önümüzdeki haftada Küba ile bir savaşımız olacak.
4: ABD'nin Florida'ya 1600 kilometre uzaklıktaki özerk adası Porto Rico, Küba'ya askeri müdahalenin kapıda olduğunu öne sürdü. Çevrim içi bir programda konuşan Porto Rico valisi Jennifer Gonzalez Colon, ABD ordusunun haftaya Küba'ya saldırabileceği uyarısında bulundu.
3: Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş içerisindeyiz. ABD önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor.
4: Ses getiren açıklama ABD'nin abluka uyguladığı Küba'daki endişeli bekleyişi had safhaya çıkarırken iddialara Washington'dan gelen bir doğrulama

0: Henüz yok. Porto Rico yönetimi eski Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ülkeden kaçırılarak ABD'ye getirildiği operasyonda Amerikan ordusuna üstlerini açarak destek vermişti.
1: Ne olacağını göreceğiz ama Küba'yı özgürleştireceğiz.
2: Bu görüntüler ise Avustralya'dan, Sydney'den bir ışık festivali düzenleniyor. Fakat teknik bir arıza yaşanıyor ve yaklaşık 90 drone kontrolden çıkıyor tamamen ve liman sularına düşüyor arka arkaya. Bu organizasyonu düzenleyen şirketten de bir açıklama var. İptal edildiği belirtiliyor organizasyonların ve olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
3: Sydney semalarında görsel şölen kabusa döndü. 1000 drone ile başlayan ışık gösterisi saniyeler içinde kontrolden çıktı. Gökyüzündeki onlarca drone bir anda düşmeye başladı. Avustralya'nın en büyük ışık festivallerinden biri olan Vivid Sydney kapsamında düzenlenen Starbound gösterisi sırasında tam 89 drone arızalandı. Darling Limanı üzerindeki gösteride dronelar peş peşe irtifa kaybetti. Bazıları doğrudan denize çakıldı, bazıları ise iskele ve beton zemine düştü. Gösteriyi izleyen kalabalık büyük panik yaşadı. Görgü tanıkları dronların yere çarpma seslerinin metrelerce öteden duyulduğunu anlattı. Yaklaşık 1000 drone'un kullanıldığı gösterinin 12 dakika sürmesi planlanıyordu. Ancak teknik arıza nedeniyle program yarıda kaldı. Yetkililer olayda yaralanan olmadığını duyurdu. Ancak festival yönetimi güvenlik gerekçesiyle planlanan diğer hava gösterilerini iptal etti. Her yıl yüz binlerce turist ağırlayan Vivid Sydney Festivali bu kez ışık şovuyla değil, gökyüzünden yağan dronlarla gündeme geldi.
2: Şimdi bir başka festivalden görüntüler gelecek ekranlarınıza. Bu defa Japonya'daki bir festivalden bir at seyircilerin arasına giriyor festival esnasında. 6 seyirci yaralanıyor. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım tam ekran olarak. Japonya'nın Fukushima bölgesi burası. Geleneksel bir festival düzenleniyor. Samuray Festivali. Binici de kontrolü kaybediyor. At tam zaten düşmüş. At tek başına koşuyor. Başıboş kalan bu atta binlerce kişinin bir araya geldiği o alana giriyor. Seyircilere doğru koşmaya başlıyor. Kaçışıyorlar ama panik halinde insanlar. İzyam da yaşanıyor. Olay yerinde 6 kişi yaralanıyor. 3'ü de hastaneye kaldırılmış. Bizde de kurbanlıklar kaçıyor, boğalar kaçıyor. Sultan Gazi'de bir kurban pazarında kamyonete bindirilmek istenen bir kurbanlık sahibinin elinden kaçıyor. Bakın sonra neler oluyor.
0: Kurban bayramı geldi, o tanıdık firar sahnelerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez İstanbul Sultan Gazi Kurban Pazarı. Satışı yapılan yüzlerce kiloluk hayvan nakliye kamyonetine yüklenmek istendi. Tam o sırada sahiplerinin bir anlık boşluğundan yararlanan boğa iplerini kopararak kaçtı. Gözleri bağlı olmasına rağmen hızla koşmaya başlayan boğa pazar yerini birbirine kattı. Karşılarına aniden çıkan dev hayvandan kaçmaya çalışanlar sağa sola koşuşarak kendilerini korumaya çalıştı. Pazar yerine alarma geçiren firari boğa sahipleri ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucu yakalandı.
2: Tüm Müslüman aleminde Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. Bir araya geldi Müslümanlar. Biz de dünyanın pek çok noktasındayız. Muhabir arkadaşlarımız çok geniş bir alandalar. Her noktadan heyecanı derlediğimiz bir haber hazırladık sizin için.
4: İyi bayramlar Türkiye ve aileme iyi bayramlar.
3: Kurban Bayramı dünyanın birçok noktasında coşkuyla kutlandı. A Haber muhabirleri bayram heyecanını farklı noktalardan aktardı. Almanya'da Kurban Bayramı büyük bir kalabalıkla idrak edildi. Fatih Yılmaz Mannheim'daydı.
5: Württemberg eyaletine bağlı Mannheim kentindeyiz. Şehrin en büyük camii Yavuz Sultan Selim Camii'nin önündeyiz. Türk ve Müslüman toplumu bir bayrama daha.

0: kavuşmanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyor.
1: Herkesin bayramı mübarek olsun.
2: Fatih Özyar ise Hollanda'da bayram neşesini görüntüledi.
3: Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Hollanda'da 148'i Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı olmak üzere yaklaşık 500 cami ve mescitte sabahın erken saatlerinde Kurban Bayramı namazı eda edildi.
2: İngiltere'de yaşayan Müslümanlar da Londra'daki Aziziye Camii'de bir araya geldi. A Haber muhabiri Alparslan Düven yoğunluğu anlattı.
4: Bayram namazı tabi yoğunluk nedeniyle 3 cemaat kılındı ve bayram namazında tabi teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar da okundu.
2: Fransa'da camiler doldu taştı. Müslümanlar Kurban Bayramı namazını stadyumlarda kıldı. Ömer Aydın o anları aktardı.
5: Strasbourg ve Strasbourg'daki Müslümanlar Kurban Bayramı namazını bir stadyumda hep birlikte kıldılar.
2: Batı Trakya'da Türk vatandaşları ise Gümülcine Merkez Camii'nde bayram namazını kıldı. A Haber muhabiri İlhan Tahsin de o anlara tanıklık etti.
6: Şu anda Gümülcine'deyiz bizler ve Gümülcine'de eski cami arkamda da gördüğünüz gibi akın akın insanlar burada.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise vatandaşlar başkent Defkoşa'daki Millet Camii'nde bir araya geldi. Rıza Açıkgöz heyecanı ekranlara taşıdı.
7: Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kurban Bayramı idrak edilmeye başladı. Bizler yeni yapılan Millet Camisi'ndeyiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, müjdesiyle aslında bu cami yapılmıştı.
2: Kuzey Makedonya'da da bayram namazında camiler dolup taştı. Seda Dükkancı tarihi sokaklardan anlattı heyecanı.
8: Kuzey Makedonya başkenti Üsküp'te Kurban Bayramı sabahında camiler cemaatle dolup taştı. Yerler yetersiz kalınca gelen Müslümanlar seccadelerini yere sermek zorunda kaldı.
2: Moskova'da da bayram kutlandı. Akşin Kişiyev binlerce kişinin camilere akın ettiği anları aktardı.
9: Moskova'da tam bir Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor. 4 ayrı camide kılınan bayram namazına 300 binden fazla Müslüman katıldı.
2: ABD'de Washington'da Diyanet Merkezi'nde yaşandı coşku. İrfan Sapmaz oradaydı.
10: 3,5 milyon yaklaşık Müslümanın kalbi konumundaki Diyanet Merkezi'ndeyiz. Yaklaşık yarım saat kadar sonra dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar burada bayram namazını eda edecekler.
11: Bayram namazları böyle eda edildi. Peki ya kurbanlıklar da bugün büyük bölümü kesildi. Etler dağıtıldı. Bir bölümü saklanıyor. Nasıl saklamalıyız? Dağıtırken nelere dikkat etmeliyiz? Her yıl bunlara dikkat çekiyoruz ama buyurun bir kez daha hatırlayalım bugün. Sağlığımızı, kendi sağlığımızı, başkalarının sağlığını riske atmayalım.
12: Kestikten sonra hemen oracıkta pay ediyoruz.
13: Biraz dinlendiriyoruz.
14: Kurban ibadetini yerine getirdik. Peki ya sonra?
15: Bizim insanlarımız şöyle yapıyor. Eti kesildiğinden kovalara koyuyorlar. O sıcak kovalardaki etleri git dolaba koyuyorlar.
12: Hatta eve gelmeden pay ediyoruz.
14: Birçok kişinin yaptığı hata işte sıcak etleri kesildikten sonra poşete koyup ardından buzdolabına kaldırmak.
15: Eski gibi değil. Artık kesim yerleri düzgün, temiz, hijyenik bir şekilde kesiliyor. Soğuk hava depoları var. Kapalı alanda da saklarlar.
13: Hem doğraması açısından hem pişmesi açısından dinlenmesini tercih ediyoruz yani.
14: Uzmanlar ise bunları yapanları uyarıyor.
15: Et kesildiği andan en az 3-4 saat kendi kemiği üzerinde durması lazım. O etin buharının çıkması lazım.
12: Ya et hemen yenmiyor herhalde, biraz bekletiliyor.
15: Çünkü üstteki buharı gidiyor ama alttakiler tamamen o kendi sıcaklığı bitti. Bakteri üretti. Bakteri üretti sonra da yeşillenmeye, bozulmaya başlıyor.
16: Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konuysa kıyma çekimi. Kurban eti birkaç saat dinlendirilmeden kasapta kıyma yaptırılmamalı.
15: Bu doğru bir şey değil. Çünkü o kıyma daha sinirler ölmemiş, et daha sıcak, dinlenmemiş bir etin lezzet olmaz.
16: Peki kurban eti ne zaman paketlenmeli?
15: Gerekiyor. Önce eti dinlendirmemiz gerekiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra ertesi gün, bayram ikinci günü kıyma ya da kuşbaşı olarak yapmaları gerekiyor.
11: Bayram ama operasyonlar devam ediyor. Çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı. Böyle bir rapor açıkladı emniyet ve jandarma ekipleri. Ve 81 ilde yürütülen o kapsamlı operasyonlara ilişkin detayları paylaştılar.
16: Çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı

0: 81 ilde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat'ta göreve başlamasının ardından denetim ve operasyonlar yoğunlaştırıldı. Valiliklerin koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarınca 81 ilde arama kaydı bulunan kişilere yönelik denetim ve kontroller artırıldı. Ekipler kent merkezlerinden kırsal bölgelere kadar sorumluluk alanlarında yol uygulamaları, kimlik kontrolleri, adres kontrolleriyle ev ve iş yerlerine yönelik çalışmalarda aranan kişilerin izini sürdü. Çalışmalar sonucunda 100 günlük dönemde çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Aranan kişilerden 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Suç başlıklarına göre yapılan dağılımda uyuşturucu suçlarından aranan kişilere yönelik yakalamalar öne çıktı. Bu dönemde narkotik suçlarından 11.133, hırsızlıktan 9.598, dolandırıcılıktan 7.963, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 7.619, siber suçlardan 5.947 kişi yakalandı.
1: İstanbul'da Şişli'de sözde bir kız meselesi sebebiyle başlayan bir tartışma silahlı kavgaya dönüşüyor. O kavgada bir kişinin 28 yaşındaki Doğuş Cebeci adlı vatandaşın vücuduna tam 12 kurşun isabet ediyor. Saldırganlar kaçıyor. Şimdi polis de o saldırganları arıyor.
2: İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. İddiaya göre bir iş yerinin önünde Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil olunca silahlar çekildi. Çıkan çatışmada Cebeci 12 kurşunla ağır, Emre Ş. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cebeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Delil topladı. Ölen gencin cenazesi ise incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Ekipler şimdi kaçan şüphelileri arıyor.
1: Adana'da bir hırsız bir telefoncudan 150 bin lira değerinde elektronik eşya çalıyor, ardından da kaçıyor. Olay yerinden dolmuşla üstelik kaçıyor. Kimliği belirleniyor zanlının, yakalanıyor, ardından tutuklanıp cezaevine gönderiliyor.
3: Kaskla soydu, minibüste kaçtı. İlginç hırsızlık olayı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Gözüne kestirdiği cep telefonu bayisine kaskıyla giren Yusuf T. piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan elektronik eşya ve nakit parayı çalıp hızla uzaklaştı. Polis takibinden kaçmak için 5 kilometre yürüyen hırsız izini kaybettirdiğini düşünerek kaskını çıkarıp bir minibüse bindi. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Minibüsün içindeki güvenlik kamerası kayıttaydı. Polis görüntülerden kimliğini tespit ettiği hırsızı yakaladı. İfadesinde borçları olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerse sahibine teslim edildi.
1: Eski mesai arkadaşımız Sevcan Yılmaz bir süredir Parkinson'la mücadele ediyordu. Sevcan'ın tedavisini de hatırlarsanız Almanya'da yaşayan Türk doktor Yadigar Genç üstlenmişti. Sürecin olumlu ilerlediği belirtildi. Sevcan'ın yaşadığı iyileşmede göze görülür hale gelmiş durumda. Peki bu olay sebebiyle Parkinson hastalığına biraz dikkat çekelim istiyoruz. Başarı oranı ne? Nasıl bir tedavi uygulanıyor? Neler tavsiye ediliyor? Buyurun izleyelim.
4: Çok neyi özlüyorsun Sevcan?
5: En çok dışarı çıkıp gezmeyi.
4: Hocam, Sevcan nereden nereye?
6: Evet, bayağı bir gelişim oldu ama aslında kendisine sorsak daha iyi olur.
4: Nasılsın?
5: Çok iyi hissediyorum. Oldukça başarılı geçti Almanya'daki tedavi.
4: Titremeler çok azalmış gördüğüm kadarıyla.
5: Titremeler çok azaldı. Yürümem çok rahatladı.
4: Sevcan Yılmaz, ATB'nin emektar kameramanıydı. Bir süre önce Parkinson hastalığı.

0: hastalığına yakalanmıştı. Vücudunda çok ciddi kasılmalar vardı. Almanya'da büyük başarılara imza atan Türk doktor Yadigar Genç ona yardım eli uzattı. İşte Sevcan'ın yaklaşık bir senedeki değişimi, öncesi ve sonrası.
1: Neyi yapamıyordun, neyi yapıyorsun şimdi?
2: Yani uzun yürüyemiyordum. Şu an yürüyebiliyorum.
3: Ben de çok memnunum. Hastamın semptomatiklerinde bayağı düzelme oldu. Ama biraz daha ileri gideceğiz. Bir dahaki sefere yine 5 günde gelmesi gerekecek.
0: Parkinson hastalığıyla mücadele ediyordu. Hastalık yüzünden vücudunda çok ciddi kasılmalar vardı. Denge problemi yaşıyordu. Bir noktadan diğerine tek başına gitmekte güçlük çekiyordu.
2: Uyku problemi vardı.
1: Nasıl uyuyorsun şimdi? İyi mi uyku?
2: Deliksiz uyuyorum.
1: Süper.
2: Deliksiz uyuyorum. Hatta fazla uyuyorum. Eşim kızıyor gün ortasında niye uyuyorsun diye.
1: O kadar.
0: Parkinson hastalığıyla mücadele eden Sevcan Yılmaz'a özel bir lazerli kask takıldı. Yine damar yoluyla ilaçlar verildi. Peki bu tedavi her hastada aynı etkili sonucu verir mi?
4: Yaklaşık 360'a yakın diyotlarda lazer ışınları çıkmakta ve bu lazer ışın direkt olarak kafatasından beyine doğru geçiyor.
3: Tabii ki burada her hasta için geçerli mi? Değil maalesef. Bazı hastalarda semptomatikler azalıyor ama bazı hastalarımızda kısmen istediğim sonucu alamıyoruz.
0: Almanya'da yaşayan Türk doktor Yadigar Genç ve ekibi sadece Parkinson değil, başta kanserle mücadelede çok ciddi çalışmalar yapıyor. Geliştirdikleri teknikle artık kanserin kök hücresine iniliyor.
3: Burada kanserin kök hücresini hedef alıyorsun. Kanserin kök hücresi ise işte metastazın başta sorumlusu. Çünkü başka bölgede tekrar nüks edip, tekrar filizlenip diyelim, yeni bir odak oluşturuyor. İşte bu odağın oluşmaması için primar bölgedeyken veya kanda dolaşırken bunları işaretleyip yok etme şansımız var artık. Modern tıp artık bu duruma kadar gelebildi.
5: Yürü be Sevcan.
6: Şimdi Gaziantep'e gideceğiz. Oğuzeli ilçesine, orada yaşayan Hülya Uzun isimli vatandaşımız eşinden sedef kakma sanatını öğrenmiş. Zamanla da bu işin ustası haline gelmiş. Şimdi ise tecrübelerini öğrencilerine aktarıyormuş.
7: Aslında önce hobi olarak başladım. Yani öyle hani vakit kazanmak için. Daha sonra tabii baktım yani severek, çok da güzel bir iş. Yaptıkça da insanı mutlu ediyor. Ben daha sonra ilerlettim.
8: Hobi olarak başladığı sanatın ustası oldu. İki çocuk annesi Hülya Uzun, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yaşıyor.
7: Benim eşim de eğitmen. Eşimin yanında ilk kursiyer olarak başladım. Zaman içerisinde bunu mesleğe dönüştürüp geliştirdim eşimin de desteğiyle. Yani artık şu an kendim 7 yıldır eğitmen olarak arkadaşlara, bayanlara, genç kızlarımıza burada yardımcı olup destek sağlıyoruz.
9: Hülya Uzun 15 yıl önce kendi gibi sedef ustası olan eşinin yanında merak saldı bu mesleğe. Ardından halk eğitim merkezinde eğitim aldı, usta öğretici oldu. O merakla başladığı bu yolculukta şimdi kendi gibi ustalar yetiştiriyor. Gelin şimdi Hülya Uzun'un hayat hikayesini dinleyelim.
7: Hobi olarak başladığım için eşimin yanında bazen şimdi de diyorum hiç aklıma gelmezdi. Bu kadar ilerletip, bu kadar detaylı çalışıp, bu kadar arkadaşlara ve kişilere yardımcı olabileceğim, bu kadar insanlara dokunabileceğimi bilmiyordum.
8: Sedef kakma, istiridye, midye gibi deniz kabuklarından elde edilen sedefin ahşap yüzeyinde oluşturulan yuvalara yerleştirilmesiyle yapılan bir süsleme sanatı. Bu sanatın her aşaması ayrı bir ustalık istiyor.
7: Çizim aşamasıyla başlıyoruz. Kendine göre model dizayn ediyoruz. Çizimler kendimize ait tabii.
9: Bunu önce bir kurşun kalemle...
7: Önce kurşun kalemle belirliyoruz. Modele karar verdikten sonra şöyle kırmızıyla belirginleştiriyoruz.
9: Çizdikten sonra da bu hale geliyor.
7: Çizdikten sonra ürün böyle. Şimdi tel uygulamasını yapalım. Buna keski diyoruz aparatına.
8: Oyulan alanlara uygun sedefler yerleştiriliyor.
7: Önce bir kat düzeltiyoruz sedefe.
9: Kat düzeltiyoruz altını.
7: Yani üzerindeki şeyi alıyoruz. Sedef yerine modelin kendi haline gelene kadar yapıyorsunuz.

0: O bir kalıba göre değil, göz şekline. O zaman göz...
1: Göz kararıyla çalışıyoruz tabii. Bazı arkadaşlarımız, yeni öğrenenler çizerek yapıyor. Ama artık yaptıkça göz aşinalığı kazanıyor.
2: Pürmüzde büyük bir titizlikle yakılan ürün zeytinyağıyla parlatılıp son halini alıyor.
0: İşte her aşaması emek, her aşaması zahmet ve her aşaması sanat olan sedef işçiliği bu şekilde yapılıyor. Ve ortaya da muhteşem bir eser çıkıyor.
1: Bize ham haliyle geliyor. Ondan sonra çizimler herhangi bir çıktıyla vesaire olmuyor. Çizimler kendi tasarımlarımız.
2: Kursta sanatı öğrenenler el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
0: Ne kadar sürede öğrendiniz?
3: Ben 6 ayda öğrendim. 6 aydır geliyorum zaten. Hemen hemen çoğu şeyi kavradım yani. Yapıyorum kendi başıma.
0: Hoşunuza gidiyor mu peki?
3: Tabii ki hoşuma gidiyor. Burası bana terapi gibi geliyor. Ben de siparişi alıp aileme katkıda da bulunabiliyorum.
0: Ev ekonomisine de katkı sağlıyorum.
3: Evet, evet. Evet, ekonomisine katkı sağlıyorum.
0: Hem öğreniyorsun.
3: Hem öğreniyorum, hem katkı sağlıyorum. Hem ileride yani ben de bir belge alıp usta olabilirim.
1: Yani mesela geliyor, yapıyor, bazısını hediye yapıyor. Bazısını da ticaret amaçlı yapıyor, kendine katkı sağlıyor. Bir de yapılan ürün kalıcı. Diyelim arkadaşla 10 yıl kalıyor. 10 yıl sonra ihtiyacı var. Ürünü çıkarmak istip satmak istediğinde ahşabın 10 yıl sonraki değerini alıyor. Yani altını düşünün. Altın günde nasıl alıyor? Ahşap işi de öyle bir şey.
4: Ve bugün de noktalıyoruz Ajans Akşam'a doğru. Yarın inşallah yeniden görüşmek dileğiyle. Hem iyi akşamlar diliyorum, hem de bayramlarınızı bir kez daha tebrik ediyorum.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
10: MG ile İngiltere seyahate hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: Best Allianz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Aygaz diyorum.
14: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili HP Victus Gaming Notebook Tekno Club'a özel 59.900

0: 99 lira.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Bir reklam.
12: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
11: Bir reklam.
13: A Haber Radyo 24 saat haber.
14: Reklam.
15: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
16: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

canı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV, Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.

0: Şanslarını kaçırmayın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

Lüks sitelere girdiler, milyonlarca liralık hırsızlık yaptılar. Polisin takibiyle kıskıvrak yakalandılar. Ekipleri harekete geçiren ilk olay 3 Mayıs'ta Kadıköy'de yaşandı. Hırsızlar girdikleri evdeki çelik kasayı açarak döviz ve ziynet eşyalarını çaldı. 6 kişilik çete günler sonra Ataşehir ve Maltepe'de ortaya çıktı. Yine rezidans ve lüks daireleri gözüne kestiren hırsızlar pırlanta ve lüks saatleri çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

0: şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
1: Efendim, Hatay'daki feci bir ölümü getireceğiz ekranlarınıza. Arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken bir kişi, bakın, kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Bir uyarı yapmak isterim burada. Bu bizim bildiğimiz insanların yaşlıktan dolayı, kalbindeki bir rahatsızlıktan dolayı kalp krizi geçirme vakası değil. Eğer bu kardeşimiz, bu arkadaşımız bu halı saha maçına çıkmadan önce eğer bir kalp doktoruna gitseydi, muhtemeldir ki kalbinde bir problem var. Bu herkes için geçerli. Eğer yoğun bir performans gösterisi yapacağımız bir spor yapacaksak, bir kalp doktoruna gidip öncesine görürsek, kendimizi gösterirsek belki de bu hastalık önlenebilir ve bu ölüm gerçekleşmeyebilirdi. Bu herkes için bir uyarı bu arada.
0: Ölüm halı sahada yakaladı. Görüntüler Hatay'ın Dörtyol ilçesinden. 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sahaya giren sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Kaplan Kıran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
1: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşüyor. Polis ekipleri olaya müdahale etmek için ve tarafları ayırmak için geliyor. Bu sefer komşular polis ekiplerine sataşınca olay çok daha büyüyor.
0: Sesler yükseldi, atışma büyüdü. Sokak bir anda boks ringine döndü. İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü atışma kısa sürede yerini tekme ve tokatlara bıraktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli komşuları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Bir türlü sakinleşmeyen grup bu kez polislere zorluk çıkardı. Kelepçelenerek gözaltına alınan saldırganlar emniyete götürüldü. Yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından an be an kaydedildi.
1: Efendim, Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul deyim yerinde ise tamamen boşaldı. Bayramı İstanbul'da geçiren biz İstanbullular için müthiş bir nimet. Zira trafik de mesela dün bu saatlerde %25, %20 civarındaydı. An itibariyle İstanbul trafiğinde trafik %40. Normalde bu saatte trafik %85, %90'lara kadar ulaşıyordu. Şu anda İstanbul trafiğinde %40. Bu da işte İstanbul'da olup işte bayramlaşmaya giden ve tatil için İstanbul'a dışarıdan gelen insanların yaptığı bir yoğunluk. Bu %40 bile bizim için büyük bir nimet bu arada.
2: Mega kent bayram sakinliğine büründü. İstanbul'da bayramın ilk günüyle birlikte trafik adeta tarihi düşüş yaşadı. Normal günlerde %70-80 seviyelerine kadar çıkan trafik yoğunluğu bayram etkisiyle %2'lere kadar geriledi.
3: Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler hiçbir engelle karşılaşmadan akıcı bir şekilde seyahat edebiliyorlar.
2: Kentin ana arterleri ve köprülerinde yoğunluk neredeyse sıfıra yaklaşırken İstanbul sessiz ve boş görünümüyle dikkat çekti.
3: İyi bayramlar diliyorum. İstanbul'dan kitlesel bir göç oldu. Günler öncesinden bayram hazırlıklarını yapan vatandaşlar İstanbul'dan ayrıldılar ve şu anda İstanbul genelinde %2 oranına kadar trafik durumu düşmüş durumda.
2: Yollardaki bu olağan dışı sakinlik mega kentte alışılmış manzaranın tam tersini ortaya koydu.
3: İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de alışılmışın dışında bir akıcılık gözleniyor. Aynı zamanda toplu taşımada ücretsiz fakat duraklarında boş olduğunu belirtmiş olalım. Mesafe örneği vermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz oradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Maltepe, yani Avrupa yakasında, biz şu an Avrupa yakasındayız. Buradan Maltepe 20 dakika sürüyor. Tuzla 30 dakika, Beşiktaş Meydan 10 dakika, Kadıköy Meydan ise 17 dakika sürüyor şu anda bulunduğumuz konumdan.
2: İstanbul'un eşsiz silüeti ve Boğaz görünümü ise bu sessizlik içinde bir kez

0: ve istikrar üreten bir ülkede istedi.
1: Merhaba asker.
2: Sus!
1: Muhterem memleketlerimiz, son dönemde meydana gelen savaş, kriz ve çatışmalar sınır güvenliğinin önemini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor.
3: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Mehmetçik yalnız bırakılmadı.
4: Öpüyor ve sana teslim ediyorum.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'deki Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyaret etti. Yunanistan sınırında görev yapan askerlerle bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Güler aracılığıyla Hudut Kartallarına seslendi. Mehmetçiğin bayramını kutladı.
1: Milletimizin iftihar kaynağı olan tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
3: Sınır güvenliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'nin dünyada güven veren bir ülke olduğunu dile getirdi.
1: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
3: Türkiye'nin askeri gücünün altını çizen Erdoğan, Efes 2026 tatbikatının bunun örneklerinden olduğunu belirtti.
1: Geçtiğimiz hafta 50 farklı ülkeden dost, kardeş ve müttefik personelin de katılımıyla icra ettiğimiz Efes 2026 tatbikatında bu vasfımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Arda Hudut bölüğümüzde Hudut namustur şiarıyla kara ve nehir sınırlarımızda 7 gün 24 saat esasıyla vazifesini bir hakkın ifa ediyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte şükranlarımızı sunuyoruz.
0: Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar bayram namazını kılmak için camiler akın etti. Kutsal topraklarda hacılar bayram coşkusu yaşadı. Fakat bir coğrafya var ki ümmeti Muhammed'in yetim evlatları, öküz evlatları, İsrail'in işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistinliler, Gazililer yine bu bayramda buruktular.

0: dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara giden Müslümanlar hacı oldu. On binlerce kişi saf tutarak bayram namazı kıldı. Eller huzur içinde semaya kalktı.
1: Hacca gelmek ve ibadetlerini yerine getirmeyi çok istiyordum. Allah'a hamd ve şükürler olsun. Allah dileğimi kabul etti.
0: Kudüs'teki Müslümanlarsa ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail işgali altındaki topraklardan tekbir sesleri yükseldi.

0: Tüm İslam aleminin barış ve huzur içinde yaşamalarını istiyorum. İşgal altındaki Kudüs'ün de özgürlüğüne kavuşmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere tüm Müslümanlar için dua ediyorum.
1: Ancak işgalciler Filistinlileri bayramda da rahat bırakmadı. İbadet için Mescid-i Aksa'ya gidenleri sebepsiz yere tutukladı. Bir genç kıza saldıran İsrail güçleri başörtüsünü çıkardı. Dünyanın en eski şehirlerinden

0: din ve inanç merkezlerinden biri olan Şam'da ise bayram coşkusu vardı. Binlerce Müslüman Emevi Camii'ne akın etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ise Halep'teydi. Bayram namazını Abdullah bin Abbas Camii'nde kıldı. Halep halkı Şara'yı büyük heyecanla karşıladı. Terör örgütü YPG işgalinden kurtarılmasının ardından bayram namazı huzurla kılındı. Lübnan'sa İsrail bombardımanı altında Kurban Bayramı'na girdi.
1: Lübnan'da yerinden edilenler ve şehitler var. Bazıları ailelerini hala bulamıyor. Bayramı hissetmek istiyoruz ama halkımız, kardeşlerimiz ve ailelerimiz için üzülüyoruz.
0: Katil İsrail, Arife günü son haftaların en yoğun bombardımanlarından birini gerçekleştirdi. Lübnan'ı 120'den fazla hava saldırısıyla vurdu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaştı. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, kurultay olacak, tedbir kararı kalktıktan sonra yapılır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Genel Başkanı üyeler seçsin çağrısına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, Genel Başkanı kurultay seçer dedi.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
0: Kurultay tartışmalarına son noktayı koydu. Ne zaman gidileceğini açıkladı. Mahkeme kararıyla görevine geri dönen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaştı. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
3: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani. Olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlar oturup görüşmemiz lazım. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Kurultay yapılacak.
0: Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin çağrısına parti tüzüğünü işaret ederek cevap verdi.
3: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
0: Kılıçdaroğlu ihraç iddialarına dedikodu dedi.
3: Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor. Ondan sonra bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhraçın koşulları vardır. Bir kurallara uymak zorundasınız.
0: Genel merkezde yaşanan arbedeye ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesine tepki gösterdi. CHP Genel Merkezi kimsenin mülkiyetinde değildir ifadesini kullandı.
3: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
0: CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'e de sert tepki gösterdi Kılıçdaroğlu.
3: Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
0: Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını da paylaştı. Özgür Özel'le de görüşebiliriz ifadesini kullandı.
3: Bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor.
4: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?
3: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmaz? Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmaz? Biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak buttan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kongre tarihi önerisinde bulundu. Arınma ve durulma sürecinin başlaması gerektiğini işaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu.

0: Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır dedi. Kongre için CHP'nin kuruluş yıl dönümü 9 Eylül tarihini önerdi Bahçeli. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğunu vurguladı, artık arınma ve durulma süreci vakti dedi. Bahçeli, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. CHP'de arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklanmalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. Yeni ve yenilenmiş üye yapısıyla CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesi önemlidir ifadelerine yer verdi. İç cephe vurgusu yaptı, istikrarsızlık tehlikesi uyarısında bulundu ve ekledi. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. CHP'de mutlak putlan krizinin parti içi çatışmaya dönüşmesinin sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz. MHP lideri beklentilerinin bölünmüş bir CHP değil, kenetlenerek Türk milletine hizmet eden bir CHP olduğunu belirtti ve tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır sorumluluk doğuracaktır ifadelerini kullandı.
1: Efendim bu günün görüntüsü, bu görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde olaylı tahliyenin ardından iki araç sergileniyor. Onlardan bir tanesi Aziz İhsan Aktaş'ın Özgür Özel'e tahsis ettiği iddia edilen bir araç. Müteahhit Aziz'den satılık haram araç logosuyla Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları Özgür Özel'e ait, daha doğrusu tahsis edilen bu araçları satışa çıkarıyor. Bir diğer araç da yine çok olaylı bir mesele vardı biliyorsunuz. Özkan Yalım'ın Özgür Özel için içini dizayn ettirdiği ifade edilen o araç, o Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e tahsis ettiği araç da yine Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç ilanıyla satılığa çıkarıldı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından.
0: CHP'de Türk siyasetine kara bir leke olarak geçen tahliye krizinin ardından şimdi de haram araç krizi gündemde. Eski Genel Başkan Özgür Özel döneminden kalan ve şaibeli isimler tarafından partiye tahsis edilen iki lüks araç, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından haram etiketiyle satışa çıkarılıyor.
2: Tartışmalara neden olan iki araç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Bu iki araç Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak.
0: Lüks araçlardan ilki plakasına yerleştirilen isimle dikkat çekiyor. İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ismi plakada yer alıyor. İddiaya göre bu araç İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş tarafından genel merkeze hediye edilmiş. Üzerinde müteahhit Aziz'den satılık haram araç ifadesi yer alıyor. Sergilenen ikinci araçsa yerel yönetim kaynaklarının şahsi konfor için nasıl kullanıldığını gözler önüne seriyor. Plakada Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ismi yer alıyor. İddiaya göre aracın iç dizaynı Özkan Yalım tarafından belediye kasasından karşılanarak yapılmış.
3: O iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş. Bizi de ben hediye ettim partimin içine, genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
0: Aracın camındaki Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç yazısı ise dikkat çekiyor.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta güzel haberler gelebilir. Zira İran

0: Devlet Televizyonu diyor ki Amerika ile imzalanacak olan gayri resmi mutabakat zaptının ilk taslağına sahibiz ve yakında bu anlaşma da olabilir. Şimdi bu haberler çıkar çıkmaz bir anda Brent petroldeki düşüş devam etti. Aslında iki gündür Brent petroldeki düşüşler devam ediyor. Her ne kadar Türkiye'de bayramda dolayısıyla piyasalar kapalı olsa da dünya piyasaları açık malum. Ve Brent petrolde 93 dolar 55 seviyelerine düşmüş, 55 dolar seviyesine düşmüş. %3,23'lük bir düşüşten bahsediyoruz ama dün ve ondan önceki gündeki düşüşlerle beraber bu seviyelere geldi. Malum 107-108 dolarlar, 110 dolarlar seviyesinde devam ediyordu Brent petrol. Ama Hürmüz Boğazı'nın açılacağı düşüncesiyle Brent petroldeki düşüş de hızlı bir şekilde düşmeye başladı. %3,23 ve günler boyunca da devam edeceğini düşünüyoruz. Ekber Karabağ'a gidelim bakalım İran'da neler konuşuyor. Barış'a çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Ekber, en azından İran'dan gelen haberler doğrultusunda hiç olmadığı kadar Barış'a yakınız. Ekber'in de hazırlanmasını bekledik. Ekber, ne diyorsun? Barış'a yakın mıyız? Gelecek mi o imzalar, atılacak mı? İran tarafından bu açıklamalar neticesinde artık o imzayı birkaç gün içerisinde atmış olacak mıyız? Bir bayram hediyesi olacak mı tüm dünyaya?
1: Hikmet, şöyle söyleyeyim, esasında geçtiğimiz hafta sonu bu imzanın atılması bekleniyordu. Fakat gelişmeler o yönde gitmedi. İlk önce Donald Trump'ın açıklaması oldu. İşte acele etmiyoruz anlaşma yapmak için, çünkü iyi bir anlaşma yapmak istiyoruz. Ve daha sonra hatırlanacağı üzere iki gün önce bölgede sıcak gelişmeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın botlarını vurdu. İran bir Amerikan İHA'sını düşürdü. Ancak genel havaya bakıldığında temkinli, imser bir havanın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. %100 bir anlaşma yapılacak diyemeyiz. Ancak olumlu bir havadan bahsedebiliriz. Hatta örnek olarak da şunu belirtebilirim. Mesela dünden itibaren 88 gün aranın ardından İran'da internete erişim imkanı sağlandı ki vatandaşların ciddi olarak tepkilerine neden olmuştu. Düşünebiliyor musunuz, bu çağda 3 ay boyunca bir ülkede internet yoktu. Ve diğer alanlara bakıldığında örnek olarak mesela dün 10 hava alanında gece saatlerinde de yine uçuşlara izin verildi. Ve bunlara bakıldığında İran'ın yakın gelecekte bir savaşı öngörmediğini ifade edebiliriz. Bu görüşmelerle ilgili hala İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Pakistan arabuluculuğunda mesaj alışverişi ve müzakereler devam etmektedir. Gelen bilgilere göre İran Devlet Televizyonu işte varılan o mutabakatın bazı detaylarını açıkladı. Ona göre Hürmüz Boğazı İran tarafından 30 günlük bir süre zarfında açılacak ve buna karşılık olarak da Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasını kaldırmış olacak. Ancak yine de bu bölgenin kontrolü, yani Hürmüz'ün kontrolü İran'ın elinde olmuş olacak. Diğer taraftan bölgedeki Amerikan güçleri de bölgeden ayrılmış olacak. Eğer bu mutabakat zaptı hayata geçerse tabii bu bir ön anlaşma niteliğinde olacak. Ardından taraflar oturup diğer hususları görüşecek. Örneğin İran'ın nükleer meselesini görüşecek ve bu da 60 günlük bir süre zarfında olacak ve ardından nihai anlaşmanın ardından bu mesele Birleşmiş Milletler'e götürülerek kesinleşmiş olacak. Dediğim üzere temkinli bir iyimser hava söz konusu.
0: Evet, peki Ekber, sen ne diyorsun? Öngörün ne? Çok kısa cevap istirham ederim. Artık bu anlaşma imzalanacak ve iş bitecek mi? Çünkü şimdiye kadar senin öngörülerin hep bize doğruyu gösterdi. Zaman haklı çıkardı seni. Sen ne diyorsun şimdi bu meseleye?
1: Hikmet, genel havaya bakıldığında az önce de söylediğim üzere olumlu bir hava söz konusu. İran'ın yaptıklarına bakıldığında, karşı tarafın yaptıklarına bakıldığında bir şekilde taraflar bazı konularda geri adım atarak ve uzlaşmaya çalışıyor. İran bazı konularda geri adım atarken karşı taraftan da bunu görebiliyoruz. Bir ön mutabakatın yapılması olası bir mesele, ancak %100 bunun olacağını söyleyemeyiz. Hala tıkanmış bazı hususlar var. Örnek olarak mesela Amerika Birleşik Devletleri İran Hürmüz'ün açılsa da buradan bir şekilde para almaya devam edeceğini belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri sıkı bir şekilde buna karşı çıkıyor. Tabii İran bunun ismini vergi koymuyor. Başka sebeplerden dolayı, örneğin çevre meselesi, buranın korunması ve diğer hususlarla ilgili bu parayı almak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri buna karşı çıkıyor. Esas ihtilaf konusunun bu ön anlaşmadan sonra yaşanması öngörülmektedir. İran'ın nükleer programı ile ilgili. Gerçi o alanda da Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı işte geri adımları söz konusu. Örnek olarak ABD Başkanı Donald

0: Trump eğer İran elindeki zenginleştirilmiş uranyumu bize vermek istemiyorsa kendi ülkesinde imha eder. Böyle bir şartı da işte İran'a, seçeneği de İran'a sunmuş oldu. Benim öngörümü sorarsanız ben %50 diyorum. Yani hala %100 bir anlaşmaya varılacak yönünde ifade kullanmak biraz zor.
1: Evet, peki Ekberk, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Umarız ki bu anlaşma en kısa sürede gerçekleşir. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump biliyorsunuz göreve geldiği andan itibaren önce Küba ile uğraştı, daha sonrası Grönland'a uğraştı. Venezuela'da çok önemli bir saldırı gerçekleştirdi, devlet başkanını kaçırdı. Sonrasında İran'da zaten yaşananları biliyorsunuz, 3 ay oldu İran'daki yaşananlar. Şimdi hedefte Küba var ve Küba'ya önümüzdeki hafta bir müdahale de çok olası gibi gözüküyor. En azından açıklamalar bu yönde.
2: ABD önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor.
3: Sıra Küba'ya geldi dedi, ABD'nin saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti.
2: Daha birkaç gün öncesine kadar Venezuela ile bir savaşın içindeydik. Önümüzdeki haftada Küba ile bir savaşımız olacak.
3: ABD'nin Florida'ya 1600 kilometre uzaklıktaki özerk adası Puerto Rico, Küba'ya askeri müdahalenin kapıda olduğunu öne sürdü. Çevrim içi bir programda konuşan Puerto Rico valisi Jennifer Gonzalez Colon, ABD ordusunun haftaya Küba'ya saldırabileceği uyarısında bulundu.
2: Çin, Rusya ve İran'a karşı yeni bir soğuk savaş içerisindeyiz. ABD önümüzdeki hafta Küba'ya karşı bir saldırı planlıyor.
3: Ses getiren açıklama, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'daki endişeli bekleyişi hat safhaya çıkarırken iddialara Washington'dan gelen bir doğrulama henüz yok. Puerto Rico yönetimi eski Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ülkeden kaçırılarak ABD'ye getirildiği operasyonda Amerikan ordusuna üstlerini açarak destek vermişti.
4: Ne olacağını göreceğiz ama Küba'yı özgürleştireceğiz.
1: Efendim, malum Kurban Bayramı'ndayız ve her Kurban Bayramı'nda olmazsa olmaz görüntülerden bir tanesi sahiplerinin ya da kasapların elinden kaçan kurbanlıkların yaşattığı dram, ekranlarınıza gelecek farklı yerlerden.
5: Bir tarafta ipini koparan kurbanlıklar, diğer tarafta onları yakalamaya çalışanlar. Bayramın gelmesiyle birlikte alışılmış görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık evin bahçesinde koşarak saldırgan tavırlar sergileyince sahibi de kendini korumak için bodrum kata sığındı. Yakınlarının ihbarı üzerine durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Bölgeye giden ekipler panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan kurbanlık sahibine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Evin bahçesinden kaçan kurbanlık bir süre sokakta koşturdu, daha sonra ise veterinerler tarafından yakalandı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Akyamaç köyünde de kesimden kaçan kurbanlık Tosun için köylü adeta seferber oldu. Sahibinin kesim için hazırlık yaptığı sırada bir anlık boşluğu fırsat bilen hayvan vatandaşları peşinden koşturdu. Uzun uğraşlar sonucu etrafı sarılan firari Tosun kontrol altına alındı. Benzer görüntüler Rize'de de kayıtlara geçti. İpinden kurtulan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Boğayı yakalamakta güçlük çeken sahipleri durumu ekiplere bildirdi. Adrese ulaşan ekipler hayvanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak sahibine teslim etti. Bursa'da da yine bir boğa kasabın anlık dalgınlığını fırsat bilip kaçtı. Gözleri bağlı halde olan boğayla vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra etrafı sarılan boğa kontrol altına alınırken yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'nın Çumra ilçesinde de bir anlık boşluktan yararlanarak firar eden kurbanlık Tosun çevredekilere zor anlar yaşattı. Yakalanmamak için uzun süre direnen Tosun en sonunda bir bataklığa girdi. Çamura saplanan hayvan kıskıvrak yakalandı. Olduğu yerden ise güçlükle çıkarıldı.
1: Ve tabii ki Kurban Bayramları'nın değişmez bir diğer mevzusu acemi kasaplar. Bakalım yurdun farklı bölgelerindeki acemi kasaplar neler yaşamışlar.
6: Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurttan yine benzer görüntüler geldi. Türkiye'nin birçok ilinde kurban kesim alanlarında yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldı.
7: Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.
6: Adana'da kendisine "ben kasabım, 13 dakikada kurbanı kesip parçalarım" diyen kişiye inandığını belirten bir kişi, acemi kasabın kurban yerine kendini keserek hastanelik olduğunu dile getirdi.
8: "Abi ben kasabım" dedi, "13 dakikada" dedi "kurbanı" dedi, "kesip yere atacağım, hepsini parçalayacağım" dedi. Biz de inandık.
9: Sonra?
8: Geldi abi, bıçağı derine ok dedik, maşallah dedik, dedi "bunu tutup yere atacağım, iyi" dedik. Attı abi yere, baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
9: Kurbanın kanını değil, kendi kanını.
8: Kendi kanını akıttı abi ya. Ondan sonra dayanamadık, getirdik vallahi, bayağı bir kesiyor.
6: Aydın'da yaralılar arasında yıllardır kasaplık yaptığını belirten Şeref Taşkın da vardı. Kurban kesimi sırasında kolundan yaralanan Taşkın'a acil serviste 20 dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz kazayı anlatan Taşkın, yıllardır bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
10: "Hayvan acıdım kesmekte, kendim kestim. Hep hayvanam kesince. Tabii. Ben 88'li kasabım, ilk defa başım geliyor."
7: Konya'da acemi kasaplar acil servisleri doldurdular.
11: Kurbanla bıçak girdi abi.
7: Öyle mi? Geçmiş olsun.
11: Sağ olasın abi.
7: Acemilik var mı?
11: Acemilik yok abi de biraz aksi oldu ya.
7: Kimi kendi imkanlarıyla hastaneye geldi, kimisi ise ambulans yardımıyla buraya getirildi.
6: Yurdun dört bir yanında kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren hastanelerin yolunu tuttu.
1: Efendim, uyuşturucu tacirlerine yapılan bir operasyon getireceğiz ekranlarınıza. Bir değil aslında, birden fazla operasyondan bahsediyoruz. Zira uluslararası uyuşturucu tacirleri artık yutma yöntemiyle uyuşturucuları ülkelere sokmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'de farklı farklı yapılan operasyonlarda 500'den fazla midelerinde kapsül bulunan kişi yakalandı.
6: Midelerinde uyuşturucu maddeyle İran'dan İstanbul'a geldiler. Ancak polisten kaçamadılar. 8 kurye kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Her gün yeni bir operasyon daha yapılıyor. Bu durum zehir tacirlerini köşeye sıkıştırdı. Tacirler son günlerde yutma kuryelerine ağırlık verdi. Zehir tacirleri bu kez İran-İstanbul hattını kullandı. Ancak polisin dikkatiyle özellikle kadın ve aile görünümü vermeye çalışan 8 kurye İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin midesinden 500 adetten fazla 4,5 kilogram ağırlığında uyuşturucu kapsülü çıktı. Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
1: Şimdi Türkiye'de çocuk nüfusu her geçen gün geriliyor ve bu tehlikeli seviyeye geldi. TÜİK verilerine göre oran 1935'ten bu yana en düşük seviyede. Peki bu ne anlama geliyor? Nüfusun yaşlanması ülkemize nasıl zararlar verir? Haberimizde izleyeceğiz.
6: Geniş aileler, kalabalık sofralar artık yok oluyor. Çocuk nüfusu hızla düşüyor. Türkiye genç nüfus avantajını kaybediyor.
12: Çünkü bu dünyaya niye geliyoruz? Niye varız? Yani çocuklarımızın, nesillerimizin ilerlemesi için.
13: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu gerileme Türkiye'nin demografik açıdan da yeni bir yola gireceğini işaret ediyor. Peki veriler bize ne söylüyor?
14: Hayata da erken atılıyorsun. Çocuğun mesela, beraber büyüyorsun, arkadaş gibi büyüyoruz. Bu bir avantaj bence.
15: Bence erken yaşta evlenmek, hani bu güzelliklere sahip olmayı nasip oluyor.
6: TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. Bu oran geçen yıl %25,5 olarak kaydedilmişti.

0: Anne babalık neticede çok fazla sonradan edinilen bir şey değil, içten gelen bir şey. İçten o duyguya sahip olmayanlar tabii ki birinci çocuktan sonra bu sorumluluktan kaçıyor olabilir.
1: Çok kalabalık bir aile demiştim, büyüdüm ama eskiden her şey daha güzeldi. Şu anda yeni nesil çok tembel, çalışmayı bilmiyorlar.
2: Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarının ortalaması ise 17,6 oldu. En fazla çocuk nüfus oranına sahip olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerden %22,7 ile İrlanda ilk sırada yer aldı.
3: Tabii çok kalabalık bir ailede büyüdüm maalesef. Çok güzeldi.
4: Babaannem torunlarını gördü ve şu anda biz çok küçük bir çekirdek aileyiz. Çocuklarımız okuyorlar, sadece eşimle evdekimiz kalıyoruz. Ya bu gerçekten çok üzücü.
5: Evlerimizde çok sık kullandığımız bir alet var. Uzatma kablolar. Yanlış kullanıldığında ciddi güvenlik açığı ortaya çıkarıyorlar. Yangına sebebiyet verebiliyorlar. Uzmanların bu konuda uyarıları var efendim. Bakın neler söylüyorlar.
6: Mecburen teledon ve uydu kullanmak için onları kullanmak zorundayız.
7: Basit şeyler, ağır şeyleri kullanmıyoruz.
8: Bir anda çıkan yangınlar, küle dönen evler. Çoğunun sebebi elektrik kontağı olarak kayıtlara geçiyor. Ancak yangınların arkasında evde yapılan küçük hatalar yatıyor.
2: Hemen hemen hepimizin evinde olan ve prizlerin yetmediği noktada imdadımıza yetişen uzatma kabloları yanlış kullanımda büyük tehlike saçıyor.
9: Uzatma kablosu yüksek güç çeken cihazlarda evde kullandığımız ısıtıcı, rezistans içeriğinde rezistans olan veya yüksek motorlu olan cihazlarda kullanılması gerekiyor.
10: Saç aletlerini, maşasını kullanırken kullanıyor.
8: Özellikle beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri kullanım esnasında çektikleri yüksek akım sebebiyle kablolar ısınmıyor, adeta eritiyor.
9: Bu ürün, yani sürekli evde kullandığımız, uzun süreli kullandığımız cihazlarda tak çök, tak sök, tak sök, bu da bir gevşeklik oluşuyor. Bu gevşeklikten ötürü temassızlık olabilir, ısı oluşup yanma ileri derecelere gidebilir. Evinize de zarar verebilir.
10: Kettle takmıştım. Sonra ateş çıkmıştı. Ateş çıkınca da bakmıştım hemen. Dumanlar falan çıkmıştı.
8: Uzmanlara göre her cihaz uzatma kablosu için uygun değil.
9: Saç kurutma makinesi, termosifon, kurutma makineleri, bu çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Bu saydığımız cihazların genellikle duvarda monte edilmiş bireysel prizlerde kullanılması uygundur.
6: Mutfakta ve banyoda olduğu için çamaşır makinesi direkt prize bağlantılı, mutfaktaki de direkt mutfağa bağlantılı.
5: Efendim, İçişleri Bakanlığı yerli ve milli imkanlarla Hayat 112 acil uygulamasını geliştirdi. Bütün telefonlarda Android ya da iOS telefonlarda marketten indirebiliyorsunuz ücretsiz. Her türlü ihbarı oradan yapabiliyorsunuz ama çok da fazla dikkat çekmeyen bir konusu daha var bu uygulamanın. Efendim, uygulamada gideceğiniz güzergahlar üzerinde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği radarlar var biliyorsunuz. İşte polislerin yaptığı uygulamalar var. Nerelerde istasyonlarda radarlar var onu da görebiliyorsunuz.
2: İçişleri Bakanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hayat 112 acil uygulaması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 21 Mayıs'ta hizmete sunulan mobil ihbar uygulaması yalnızca 7 günde 400 bin indirmeyi aştı. Tüm acil ihbar hatlarını tek çatı altında toplayan sistemle vatandaşlar 10 saniye içinde video ve fotoğraf ekleyerek ihbarda bulunabiliyor. E-Devlet bilgileriyle giriş yapılabilen uygulamada isteyen vatandaşlar kişisel bilgilerini gizleyerek de bildirim oluşturabiliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılar sonrası güvenlik tedbirleri kapsamında geliştirilen okul acil modülüyle öğretmenler acil durumlarda tek dokunuşla yardım çağrısı yapabiliyor. Öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da sisteme entegre edildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kullanılan KADES uygulaması da akıllı saatlerle uyumlu hale getirildi. Yakınımda ne var özelliğiyle vatandaşlar en yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarına harita üzerinden tek tıkla ulaşabilecek. İlerleyen süreçte günlük hayatın diğer alanları ve yepyeni hizmet kategorileri de bu haritaya dahil edilecek.
5: Efendim bugün itibariyle işte bayramın birinci günü artık.

0: geride kaldı sayılır. Kurbanlıklar da kesildi, Allah kabul etsin. Pek çok şey yapılıyor ama bir taraftan da Adana'da elbette ki en güzel yapılan şey Adana kebap. Peki nasıl yapılıyor? Ustasından dinleyeceğiz.
1: Adana denilince akla ilk o geliyor. Lezzetiyle adeta damak çatlatıyor. Kurbanlar kesildi, etler dinlendirildi. Şimdi hünerli eller de kebaba dönüşüyor. Kurban etinden meşhur kebap yapma vakti geldi.
2: Kurban bayramında kurbanlar kesildi. İnsanlar evlerinde şöyle lezzetli mi lezzetli bir Adana kebabı hazırlamak, tüketmek istediğinde ne yapması gerekiyor? İşte onu kebabın başkenti Adana'daki kebap ustalarından öğreneceğiz. Efendim kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun. Teşekkürler. Kurbanlar kesildi. Etlerimiz parçalara ayrıldı ama şöyle evde lezzetli bir Adana kebabı tüketmek istiyoruz. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Etin içerisine ne koyacağız? Burada gördüğümüz kadarıyla tuz var, evet, ve toz biberi var.
3: Evet, mevsimine göre kapya biber, yani karaysal biber ekleriz biz Adana kebabına. Ticaret odasında öyle geçer. Standartında ise toz biber ve tuz vardır sadece.
4: Evde ne yapmanız lazım? Tepsiye alacaksınız, böyle güzel güzel bir tepsi. Bu şekilde tepsiye bunu dizeceksiniz. Fırına atacaksınız. Bu zaman ne olur? Fırın kebabı olur.
2: Bir tarafta tepside, bir tarafta da şişte kebaplarımız hazırlanacak. Sonrasında da pişirme aşamasına geçeceğiz. Peki bunu nasıl saplayacağız? Önce elimizi ıslattık.
4: Önce elini hafif ıslatacağız. Bu şekil.
2: Tabii etimizi hazırladıktan sonra şişe takamazsak alternatifimiz burada. Bu. Tepsi yardımımıza yetişiyor.
3: Öyle. Kişi sayısına göre hazırlıyoruz bunda.
1: İster şişte ister tepside fark etmiyor. Bir yiyen bir daha istiyor.
2: Şişe saplamasını bilmeyenler evde tepside kebabını hazırladı ve bunu fırına sürecek.
3: Evet, şimdi görüyorsunuz portakal odunundan fırınımız pişiyor.
2: Portakal ağacı var içerisinde.
3: Evet, portakal ağacı.
2: Peki bu kaç dakikada pişecek?
3: Bir saatim kalınlığında yaptığım için 25-30 dakikada pişer bu.
2: Yarım saate hazır en geç.
3: Aynen öyle.
2: Meşhur Adana kebabımızı hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi etlerimizi şişe sapladık. Sıra geldi pişirmeye. Tabii pişirmesi de yine tecrübe istiyor.
4: Sıkı çevirme lazım. Buyurun, attık.
2: Attık.
4: Güzel ateşimizi attık.
2: Siz dümdüz attınız, ben yine eğri attım.
4: Evet, güzel oldu. Çok güzel. Bu böyle sıkı çevirmeniz lazım ki dökülmesin. Şimdi bir tarafı çok pişerse, bir tarafı çıkardığı zaman bu kebap şu an çevirmen lazım. Yoksa kebap kendini bırakır, dökülür.
2: Şişe sapladan kebaplar pişti. Sıra geldi tepside pişer Adana kebabına. O da şu anda buraya doğru geliyor. Dumanı üzerinde ve o fokur fokur sesleri de duyuyoruz.
3: Buna Adana kebabı dersek ayıp olur tabii de.
2: Bu nedir?
3: Adana kebabına benzeyen bir tepsi kebabı diyelim bu.
2: Şişe saplayamayanların tabii Adana kebabı,
3: evet,
2: diyelim.
3: Evet, çünkü Adana kebabı eşsiz bir formülü vardır ve dünyaya nam salmıştır.
2: Evet. Adana kebabının hazırlanması kadar sunumu da oldukça önemli. Çünkü salataların hazırlanması ayrı bir yetenek, tecrübe istiyor. Yine burada şalgam suyu, onun da hazırlanması ayrı bir yetenek istiyor, ustalık istiyor. Peki şu anda görmüş olduğunuz masada ne yok?
3: Şimdi şunu söylemeden edemeyeceğim. Dünyanın en önemli yemeklerinden biri. Neden? Protein ve vitamin değerleri açısından gördüğünüz gibi çok zengin. Bu bir set menü. İçerisindeki salatalar falan vitamin değerleriyle ve ticaret odası standartlarına geçiyor. Bu gerçek bir Adana kebabı. Bu da tepside yaptığımız Adana kebap. Tepsi kebabı diyelim. Birbirine ne kadar da çok benziyor. Formülleri, içerikleri aynı. Pişirim şekilleri farklı. Mangalda yapamayanlar için güzel bir sunum oldu bu bence.
4: Ben kebabı yemem.
3: Doğru.
4: Ben böyle soğan arasına katarım abi. Bu şekilde yerim. Limon da sıkarım.
0: Efendim kısa bir ara vereceğiz Akşam Ajansı'na. Sonrasında tekrar karşınızdayız.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: E-ticaret hacminde büyüme sürüyor. Değişen tüketici tercihleriyle birlikte ikinci el ve yenilenmiş ürünlere de ilgi artıyor. Harcamalar 2020

0: 5 yılında 4.6 trilyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri dönemsel kampanyaların bu alandaki büyümeyi desteklediğini belirtiyor. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporuna göre e-ticaret harcamaları geçen yıl 4.6 trilyon liraya ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçur SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Bankam, bank, kartımı bil.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
12: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
13: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.
14: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Mutlu

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.
9: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: Reklam.
10: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
11: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Şişli'de kız meselesi nedeniyle başlayan tartışma ve sonrasında bir cinayeti ekranlarınıza getireceğiz. O tartışma nedeniyle vücuduna 12 kurşunu isabet eden 28 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
1: İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. İddiaya göre bir iş yerinin önünde Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil olunca silahlar çekildi. Çıkan çatışmada Cebeci 12 kurşun da ağır, Emre Ş. ise hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cebeci tüm müdahaleleri

0: rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis işleri ve çevresinde inceleme yaptı. Delil topladı. Ölen gencin cenazesi ise incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Ekipler şimdi kaçan şüphelileri arıyor.
1: Trabzon'dan gelecek efendim görüntü gerçekten Allah kurtarmış cümlesinin tam karşılığı. Bir heyelan meydana geliyor. Heyelan neticesinde bakın bir minibüsün içerisindeki bulunan 3 kişi tam böyle yamaçta artık uçurumdan aşağı düşecekken minibüs orada durmayı başarıyor ve 3 kişi de hayatta kalıyor.
2: Heyelan az kalsın faciaya neden oluyordu.
3: Zor kurtulduk. Zor kurtulduk. Kaçtık arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi inin arabadan.
2: Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur yığını metrelerce yüksekten yola aktı. Bu sırada Kerimoğlu ailesinden 3 kişi minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda çamurun içinde buldular.
3: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
2: Büyük korku yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
4: Heyelan geliyordu, gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca sözü çıkarttım, babaya çıkarttım.
2: Uçurumun kenarında çamura saplanan minibüs, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yapılan temizlik çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.
1: İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolda 3 araca çarparak işte ancak bu şekilde durabiliyor. Yolda yokuş olması direksiyon hakimiyetini kaybetmesindeki en önemli etken olsa gerek. Buradan şu anda görüntü yok ama bir yayının da daki sahneler öncesinde geçtiği anlar var.
0: Birkaç saniye sonra kaza olacağından habersiz kaldırımda yürümeye başladım. Neyse ki şanslıydım. Kaza o ilerledikten hemen sonra meydana geldi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı inerken park halindeki 3 araca çarptı. Araçlardan birinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Kazadan saniyeler önce bir yayanın olay yerinden geçtiği görüldü. Kaza anında sokaktan başka birinin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.
1: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Adana'nın Güreğli ilçesi Doğankent mahallesinde sulama kanalına düşen genç akıntıya kapılarak sürüklendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan gence olay yerinde kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Nevşehir'de telefonda tartıştıkları şahıslarla buluşmaya giden iki genç, karşılarında kalabalık bir grup görünce geldikleri araçta olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine kalabalık grup kaçan araca saldırarak zarar verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında taşlı sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 17 kişi de gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından demir kafes düştü. O sırada arkadan gelen araçlar son anda durabildi. Kafes kazaya sebebiyet vermemesi için esnaf tarafından yol kenarına bırakıldı.
1: Şimdi dünyanın tartıştığı bir görüntü, biraz magazinsel mesele. Kendisi Russell Crowe tanıyorsunuz, ünlü aktör. Paris ekmiş efendim. Hayranları böyle kalabalık bir kitle kendisini bekliyor. Hayranların fazla ilgisinden yorulmuş olsa gerek ya da yılmış olsa gerek. Siz o kaldığınız yerde durun diyor. Ben size imza vermeye geleceğim falan diyor ama bunu söylerken de biraz galis küfürlerle söylüyor açıkçası. Dolayısıyla dünya ikiye bölünmüş durumda. Kimleri Russell Crowe'un çok haklı olduğunu çünkü bunaldığını, insanların kendisini bunalttığını söylüyorlar. Kimileri de hayranlarına böyle davranması hiç uygun olmadığını belirtiyor.
5: Terbiyesizlik yaparsanız defolur giderim.
6: Ünlü oyuncu hayranlarına açtı ağzını, yumdu gözünü.
5: Üzerime atlamayın. Sakın bana yaklaşmayın. Açılın. İki anda sıralanın.
6: Hollywood yıldızı Russell Crowe Fransa Açık tenis turnuvasını izlemeye Paris'e gitti ama dünya tenis turnuvasından ziyade Crowe'un hayranlarına öfke kusmasını konuşuyor.
5: Terbiyesizlik yaparsanız defolur giderim.
6: Ünlü oyuncu kendisini imza almak için bekleyen hayranlarını küfürlü ve sert bir dille uyardığı yetmezmiş gibi küçümser bir ifadeyle söylediklerini anlayıp anlamadıklarını sordu. Ardından birkaç kişiye imza verip otelden ayrıldı.
1: Şimdi de dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
6: Arama kurtarma ekipleri bir haftadır su basan mağarada mahsur kalan 7 kişiyi arıyor. Geçen hafta altın aramak için mağaraya giren grup şiddetli yağışın neden olduğu su baskını yüzünden dışarı çıkamadı. Mağaranın zorlu koşullarında günlerdir çalışan ekip henüz bir ize rastlayamadı. Balkonda barbekü yaparken sıçrayan kıvılcım büyük bir yangına neden oldu. Kahraman komşu bir an bile düşünmeden eve girip alevlere müdahale etti. İkinci kattaki balkona saniyeler içinde tırmanan adam aşağıda bekleyenlerden yangın tüpünü alıp alevleri söndürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu. Kahraman komşu büyük takdir topladı. Köprü çöktü, araba nehre uçtu. Adres Çin. Köprünün yıkılmasıyla nehre çakılan araç hızla akan suda sürüklenerek gözden kayboldu. Texas'ı sel vurdu, sokaklardaki arabalar selde mahsur kaldı. O arabalardan birinde bir bebek ve babası vardı. Bir itfaiye eri suya gömülmek üzere olan araca koşup önce bebeği sonra da babasını kurtardı. At kontrolden çıktı, festival kaosa dönüştü. Fukushima'da düzenlenen festivalde koşuya çıkan at bir anda kalabalığın arasına daldı. Yüzlerce kişi panikle nereye kaçacağını şaşırdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Texas'ta ise bir anda peyda olan toz hortumu neredeyse 2 atı sürüklüyordu. Çiftlikteki 2 at hortuma uzun süre direnerek yara almadan kurtuldu. Avustralya'daki drone gösterisi fiyasko ile bitti. GPS sistemi bilinmeyen bir nedenle bozuldu. 90 drone Sydney limanına ve denize çakıldı. Texas'ta şehre inen kanguruyu yakalamak için ekipler seferber oldu. Uzun süren kovalamacanın ardından güç bela yakalanan kanguru doğal ortamına salındı. Seyircilerin iştahı rekor denemesini başlamadan bitirdi. Arjantinli şefler 750 metre uzunluğunda dev bir sandviç hazırlayarak rekor kırmak istedi ama midesi kazınan onlarca seyirci beklemeyip sandviçi yemeye başlayınca rekor denemesi suya düştü.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise teker teker detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı için Büyükçamlıca Camii'ndeydi. Namaz çıkışında hem oradaki vatandaşlar hem de gazetecilerle sohbet etti. Önemli açıklamaları var. Tabii ki bu güzel ve kutlu günde de Gazze halkını unutmadı Başkan Erdoğan. Birazdan neler söylediğini ekranlarınıza getireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu bugün gazetecilerle buluştu efendim. Efe'nin bahçesinde buluştu. Kurultayla ilgili çok önemli mesajları var. Kurultayın en kısa zamanda yapılacağını söyledi ama bunun bir hukuki süreç gerektirdiği bilgisiyle paylaştı. Özgür Özel aralarındaki münasebete ve diyaloğa dair de cümleleri var. Onu da birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Dünyanın gözünü çevirdiği nokta Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaş sonrasında bir ateşkes umudu. Her ne kadar şu anda kağıt üzerine bir ateşkes olmasa da kırılgan bir dönemden geçiyor iki ülke malum. Ama İran medyasına göre bir ateşkes için taslak hazırlanmış durumda. Amerika buna ne diyor? Birazdan da ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Erdoğan,

0: zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
1: Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramını unutmadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajına bu sözler damga vurdu.
0: Tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da karşıladı. İlk adresi Büyük Çamlıca Camii oldu. Namazın ardından cemaatle bayramlaştı.
0: Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır.
1: Cami çıkışı kendisini bekleyen gazetecilere konuştu. Erdoğan birlik mesajı verdi.
0: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
1: Erdoğan gazetecilerin bayramını da kutladı. Çikolata ve simit ikramında bulundu.
0: Evet, çikolataları dağıttınız mı?
1: O anlarda yaşanan renkli sohbetse kameralara böyle yansıdı.
2: Bizim simidin yeri başka, sizin oranın simidin yeri başka.
0: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
1: Cumhurbaşkanının bayram diplomasisinde ise barış mesajları öne çıktı. Erdoğan aralarında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif'in de olduğu pek çok liderle telefonda görüştü.
3: Merhaba asker.
4: Sus!
3: Nasılsınız?
4: Sus!
1: Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aracılığıyla Yunanistan sınırında görev yapan Mehmetçiğin bayramını da kutladı.
4: Sınırlarını korumakta geç ve yetersiz kalan ülkelerin hangi sorunlarla boğuştuğunu bilhassa son aylarda gayet net görüyoruz. Biz hamdolsun bölgemizde ve dünyada temayüz eden, güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz. Kurban bayramınız mübarek olsun.
5: İslam aleminin en kutsal zamanında, en kutsal ayında İran'a saldırılar başlattılar. Binlerce insanı katlettiler. Sadece İran'da değil, Lübnan'da da katlettiler. İslam aleminin en kutsal günlerinden birinde Kurban Bayramı'nda Gazze'de yine katliam yaptılar. İsrail'den bahsediyoruz efendim. Savaş uçakları Gazze'ye hedef aldı. En güzel, en kutlu günümüzde 6 can şehit oldu. Pek çok kişi de yaralandı. Fakat bütün bunlara rağmen Gazze'ler Kurban Bayramı yıkıntılar arasında aslında da olsa kutlamaya çalıştı.
6: İsrail bayram günü bile rahat bırakmadı. Gazze'ye bombalar yağdı. Savaş uçakları onları en mutlu gününde de vurdu. Filistinliler Kurban Bayramı'na acı ve gözyaşıyla girdi. Gazze'de masum siviller yine korku dolu anlarla başladı bayram sabahına. İşgalci İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen hedef aldı. Çok sayıda nokta vuruldu. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin tamamı enkaza dönmüş durumda. Caddeler, sokaklar moloz yığını. Müslümanlar harabeye dönmüş camilerde bayram namazını eda etti.
7: Ölüm, yıkım, yerinden edilme ve büyük yaralara rağmen halkımız hayata yeniden kavuşma konusunda ısrarcı. Acıya rağmen neşe bulma konusunda ısrarcı.
6: Gazze'de 2,5 senede on binlerce kişi can verdi. Yüzlerce aile tamamen yok oldu. En az bir aile üyesini kaybetmeyen neredeyse kimse yok. Şeridin tamamı mezarlığa döndü. Bu nedenle Filistinlilerin çoğu bayram ziyaretlerine mezarlıklarla başladı.
8: Benim için bayram yok. Çocuklarım öldürüldü. Bayramı yakınlarını kaybetmeyenler kutlasın.
6: İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Kesilecek kurbanlık kalmadı. Filistinlilerin büyük bölümü bu yılda ibadetlerini yerine getiremedi. İsrail Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 900'den fazla Filistinliyi katletti.
5: Efendim, mutlak butlan bölünmesi yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu kapsamlı bir açıklama yaptı. Kurultayı yapacağız dedi. Ancak bunun için Yargıtay'dan gelecek tedbir kararını

0: kalkması gerektiğine işaret etti. Özgür Özel'in 2 milyon üyeye soralım, genel başkanı seçelim önerisine kapıları da kapatan Kılıçdaroğlu, genel merkezde yaşanan tahliye gerilimi için de sert konuştu. Kılıçdaroğlu son dönemde özel yönetiminin kullandığı ortaya çıkan tartışmalı iki lüks aracı da üzerlerine haram araç yazarak satıra çıkardı.
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tabi bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, yani sorun yok.
2: Parolasını arınacağız, kazanacağız olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için yargı sürecine işaret etti.
1: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım.
2: Konutunun önünde gazetecilerle bayramlaşmasında konuştu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'den gelen 2 milyon üyeye soralım, genel başkanı seçelim önerisine kapıları kapattı.
1: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz. Kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
2: CHP genel merkezinde yaşanan tahliye gerilimi de soruldu.
1: CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Bir akıl tutulması var. Orası kimsenin babasının malı değildir.
2: Mutlak butlan davası da hatırlatıldı Kılıçdaroğlu'na.
1: Bu davanın tarafı değil. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Yani işin Türkçesi bu.
2: Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclise dilekçe verdiği de söyleniyor.
1: Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
2: Kılıçdaroğlu yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. Uzun süredir tartışmalara neden olan İBB soruşturmasında itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın genel merkeze hediye ettiği iddia edilen araçla lüks dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından Özkan Yalım tarafından ödendiği ortaya çıkan bir başka araç satılığa çıkarıldı. Üzerinde haram araç yazılı kağıtların bulunduğu iki araç CHP Genel Merkezi önünde sergilenmeye başlandı. Satışlardan elde edilen paranın hayır kurumuna bağışlanacağı söyleniyor.
0: Ve Özgür Özel cephesi memleketi Manisa'da konuştu. Özgür Özel yeni parti kuracağı iddialarını yalanladı. Bir kez daha delegeler değil genel başkan CHP üyeleri seçsin diye seslendi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu destekçisi vekillere de gözdağı verdi.
3: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
2: Yeni parti kuracağı iddialarına bu sözlerle cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı.
3: Bizim 2 milyon üyemiz var. Sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım.
2: Özgür Özel memleketi Manisa'da bayram namazı sonrası konuştu. Bir kez daha kurultayı işaret etti.
3: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
2: Kılıçdaroğlu destekçileri de hedefindeydi.
3: Arkadaşlar, butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur.
2: Bayramın ikinci günü gerçekleşecek olan siyasi partiler bayramlaşma trafiğinde CHP adına iki farklı heyet görev yapacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde yapılacak bayramlaşma programı için kendi heyetini belirlemişti. Özgür Özel de CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Serkan Özcan ve Özgür Karabat'la Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu görevlendirdi.
4: Teşekkür ediyoruz.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli geleneği bozmadı, bayramı Ankara'da karşıladı. Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Mutlak butlan tartışmalarıyla çalkalanan CHP'ye arınma ve kurultay çağrısı yaptı. CHP'de yaşanan kaosun sokak eylemlerine dönüşmesinden ve Türk demokrasisine zarar vermesinden endişe duyduğunu belirtti.

0: önce tarafları aradığı, ardından mutlak butlan kararı ile karşı karşıya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taraflara zorlu sürecin en az hasarla atlatılması için tavsiyelerde bulundu.
1: Türk İş Hareketi'nin bilge lideri.
0: Bahçeli mesajlarını Türk Gün gazetesine verdi. CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar demokrasimize yakışmadı dedi. Mahkeme kararına dikkat çekti. CHP Genel Başkanlığı görevi Kemal Kılıçdaroğlu'nda diye ekledi.
1: Devlet Bahçeli Bey!
0: Bahçeli, iç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilemeyecek bir durumdur. Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturulmasından endişe etmekteyiz diyerek Özgür Özel'in sokak çağrılarına tepki gösterdi. CHP'de yeni parti iddiaları için CHP bölünmemelidir diyerek parti tabanına birlik mesajı gönderdi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanının kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk da doğuracaktır vurgusunda bulundu. CHP'de arınma, durulma süreci başlamalı diyen Bahçeli, kurultay tarihi içinse partinin yıl dönümü olan 9 Eylül'ü işaret etti. Mevcut üyeler yenilenmeli, bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır dedi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bahçeli geleneği bozmadı, bayramın ilk gününde yine Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
2: Hepinizin bayramınızı tebrik ediyorum, sağ olun efendim.
3: Teşekkürler.
0: Bahçeli ülkücü şehitleri anma günü dolayısıyla bir ziyarette Kızılcahamam'daki ülkücü şehitler anıtına düzenledi.
4: Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kapatıldı. CHP'nin resmi internet sitesinden de adaylık bölümü kaldırıldı. CHP için artık İmamoğlu'nun adaylığı defteri tam anlamıyla kapatılmış gibi gözüküyor.
5: 2025 yılında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kapatıldı. İnternet erişimi kaldırıldı.
6: Cumhurbaşkanlığı aday ofisimiz bir partiye ait değildir.
5: Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, alelacele Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Ardından da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı aday ofisi açılmıştı. Hatta parti tüzüğüne de aday ofisi açılması konulmuştu.
7: Cumhurbaşkanlığı aday ofisi Ekrem İmamoğlu için açılmıştı. Ancak mutlak butlan kararıyla birlikte bu ofisin kapısına da kilit vuruldu.
5: Ofis hem birçok personelin görevlendirilmesi hem de harcamalarıyla gündem olmuştu.
7: Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP Genel Merkezi'ne aktarıldı.
5: Adaylık ofisi lağvedildi. CHP'nin resmi internet hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığı bölümüne erişim de kaldırıldı.
4: Dünya gözünü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la gelecek habere çevirmiş durumda. Zira İran Devlet Televizyonu dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerika ile imzalanması muhtemel mutabakat zaptının ilk gayri resmi taslağına ulaştıklarını açıkladı. Metinde daha çok Hürmüz Boğazı'na odaklanılmış gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri basını daha önce 14 maddelik taslak metnini duyurmuştu. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu öne sürülmüştü. Tahran'dan da iddiaları doğrulayan açıklama geldi. İran'ın taslağa ulaştığı ifade edildi. Metnin detayları da verildi. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin İran bölgesinden çekileceği belirtiliyor. Deniz ablukasının kalkacağı açıklandı. İran'ın da Hürmüz Boğazı'nı savaş öncesindeki gibi açacağı belirtildi. İran Devlet Televizyonu bu anlaşma taslağına askeri gemilerin dahil edilmediğini bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemi trafiğinin yönetim ve güzergahının Umman İşbirliği ile yönetileceği açıklandı. Öte yandan nükleer ve diğer konular için 60 günlük süre verildi. Anlaşmaya varılırsa bu anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağı ifade edildi. Beyaz Saray'dansa bu açıklamalara yalanlama geldi. İran medyasının servis ettiği mutabakat zaptı hakkındaki haberler doğru değildir ve tamamen uydurma.

0: ifadelerine yer verildi. Şimdi tam da biz bu haberleri hazırlarken ve bültenimiz esnasındayken birkaç saniye öncesine kadar Donald Trump'ın da bu konuya dair açıklamaları vardı efendim canlı yayında. İran bize vermeleri gereken şeyleri vermeye başlıyor ifadelerini kullandı. Çok da açmadı bu meseleyi. Hürmüz Boğazı herkes açık olacak, kimse onu kontrol etmeyecek diye açıklamada bulundu. Açıklamalarından bir diğer başlık da yaptırımların hafifletilmesi konusunda. Bu konuda yaptırımların hafifletilmesi veya para verilmesi gibi bir şeyden bahsediyor. Etmiyoruz. Onların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri paranın kontrolü bizde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Onlar düzgün davranıp doğru olanı yaptıklarında paralarını almalarına izin vereceğiz diyor Donald Trump. Trump, Rusya veya Çin'in İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğunu alması beni rahatsız ediyor. Buna izin vermeyeceğiz açıklamasına da ekledi. Şimdi savaşın başından neredeyse 3 ay geçti. Yarın 3 ay olmuş olacak. 3 ay öncesinde savaş başladığı andan itibaren İran'da internet tamamen kapanmıştı biliyorsunuz. Daha sonrasında peyderpey açıldı. Mesela bizim muhabir arkadaşımız Ekber Karabağ'ın özel izninde kendi internetiyle ancak işte yayıncılık yapmasına izin veriliyor gibi bazı kişilere açılmıştı. Şimdi ise İran açıkladığı 28 Şubat'ta kesilen internet tamamen açılacak. Artık karartma kaldırılacak ama o da peyderpey yapılacak.
1: İran'da savaş nedeniyle uygulamaya konulan dijital karartma sona erdi. Tahran yönetimi uluslararası internet erişiminin aylar sonra aşamalı olarak yeniden sağlanmaya başlandığını duyurdu.
2: Tekrarlanan toplantıların ardından hükümet internet erişiminin yeniden açılması gerektiği sonucuna vardı. Ve Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışmalar başlatıldı.
1: Gelişmeyi İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA duyurdu. İnternete erişimin kademeli olarak başlatıldığı bildirilen haberde, şu an için sadece yerel bağlantılar için aktif hale getirildiği belirtildi. Yabancı sağlayıcıların ise yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.
2: Önümüzdeki günlerde bu meşru hakları tüm kapsamıyla halka geri kazandırabilmeyi umuyoruz.
1: Gelişmeye ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'ten geldi. Paylaşımında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın talimatıyla siber alana özgür ve düzenlenmiş erişim için ilk adımın atıldığını söyledi. İnternetin yeniden açılmasıyla birlikte akıllı hizmetler sorunsuz hale getirilecek ve İran'ın yanında duran halkın talepleri yerine getirilecek dedi. İran'da şiddet eylemlerine dönüşen protestolar sırasında kapatılan internet, olayların dinmesiyle 28 Ocak'ta yeniden kullanıma açılmıştı. Ancak ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Tahran yönetimi internete erişimi tamamen kısıtlamıştı.
0: Avrupa'da siyaset hareketleniyor. Yunanistan'da eski başbakan Tsipras yeni bir partiyle siyasete döndü. Almanya'da ise iktidar partisi CDU'da başbakan Merz'in performansından duyulan huzursuzluk büyüyor. Sırada dünyada bugün var.
1: Eski Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras siyasete yeni partiyle döndü. Siriza'dan ayrılan Tsipras siyasete verdiği kısa bir aranın ardından bu kez Yunan Sol İttifakı'nı kurdu. Partinin kuruluşu için başkent Atina'da tören düzenlendi.
3: Bugün siz hepiniz ileri adım atıyorsunuz. Değişim için, bize yakışmayan bu ülkeyi değiştirmek için hepiniz ileri çıkıyorsunuz.
1: Partinin kısaltması olan Elas ise Yunan siyasetinde yeni bir tartışmaya neden oldu. Elas, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sının işgaline karşı savaşan komünist bir örgütün adıydı. Ancak bu kısaltma hem iktidar hem de muhalefetin tepkisini çekti. Son yapılan anketler ise Tsipras'ın siyaset sahnesine güçlü bir dönüş yaptığını gösteriyor. Elas'a olan destek %15 civarında. Siyasi hareketliliğin yaşandığı bir başka ülkede Almanya. Anketlerde aşırı sağcı AfD'nin yükselişi ve derinleşen ekonomik sorunlar Başbakan Merz'in siyasi pozisyonunu zayıflatıyor. Alman Bild gazetesi şansölye değişimi haberiyle CDU'daki liderlik tartışmalarını yazdı. Partideki üst düzey isimler Merz'in yerine gelebilecek isimleri tartışıyor. Merz'in istifa etmesinin de giderek güçlü bir seçenek haline geldiği konuşuluyor. Ancak şu an

0: Ne kadar parti içinde başbakanlık için öne çıkan bir isim olmadı.
1: Ayla Kara, Türkiye onu artık sadece bir öğretmen olarak değil, canını öğrencilerine feda eden koca yürekli bir kahraman olarak hatırlıyor. Çünkü Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 öğrencisine siper olup onlarla birlikte ne acı ki hayattan koparılmıştı. Ölümünün ardından eşi üzüntüden kalp krizi geçirdi. Onsuz geçirilen ilk bayramda aile öğretmenin ailesi evinin kapısını arkadaşlarımıza açtı.

0: sağlığı hiç öyle duruyor.
1: Bize mi aldı?
0: Evet. Adana'dan almıştık.
2: Annem zaten tercihen yani çocukların önüne geçerek kendi isteğiyle ve kararıyla bunu yaptı.
3: Türkiye aile öğretmeni Kahramanmaraş'taki okul saldırısında kahramanlığıyla tanıdı. O hain saldırıda kendi canını içe sayarak öğrencilerine siper olmuş, 9 öğrencisiyle ne acı ki hayatını kaybetmişti. Bugün fedakar aile öğretmeninin ailesi onsuz ilk bayram gününde evinin kapısını ATV Haber'e açtı.
4: 35 yıldır hayat arkadaşım. O benim derdi her zaman, hastalığın benim ilacım sensin derdi. Çok severdi. Ben de onu çok severdim.
1: Aile öğretmen aslında Kurban Bayramı için öncesinden hazırlık yapmıştı. Hem eşine hem de kendisine bayramda giyebilmek için bu kıyafetleri almıştı. Hatta eşine bu senin bayramlık hediyen demişti ama...
0: Adana'dan almıştık.
3: O saldırgan sınıfa girdiğinde aile öğretmene kenara çekilmesini söylemiş ama o biricik evlatlarına, öğrencilerine siper olmuştu. Aile öğretmenin evinde bayram günü hem gözyaşı hem gurur vardı.
2: Zaten onu yapmasaydı annem bence her gün ölecekti.
5: Öğrencilerini çok severdi. Bize de sürekli anlatırdı. Bir anne ve bir öğretmen refleksi olarak o hareketi gerçekleştirip çocuklara siper olduğunu ben düşünüyorum.
1: Kahramanmaraş'taki hain saldırıda aile öğretmenin kahramanlığı, canını öğrencilerine siper etmesi hiçbir zaman unutulmayacak. Tüm Türkiye aile öğretmeni fedakarlığıyla konuştu. İşte biz de ATV Haber olarak aile öğretmenin evindeyiz ve aile öğretmenin evinde her yerde ona dair bir iz, ona dair bir fotoğraf var.
3: Aslında isteseydi emekli olabilirdi. Ancak o evlatlarından, öğrencilerinden gönüllü olarak ayrılmak istemedi. Ve en yürek yakan ayrıntı, haftalar önce 35 yıllık hayat arkadaşına sanki olacakları hissedermişçesine söylediği "ben öleceğim" sözleri.
4: Cennete gidiyorum dedi. Nasıl öleceğimi de biliyorum dedi yani. Onu da gördüm ama onu söylemeyeceğim dedi. Eşimin yaptığı fedakarlıkla gerçekten gurur duyuyorum.
6: Matiha Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan daha çocukken acımasızca katledildiler. Aileleri için bu bayramda buruk geçiyor. İki çocuğun ailesi bayramın ilk günü evlatlarını kabirlerini ziyaret etti.
7: Atlas'ız ikinci bayramımız, acımız gün gün kat ve kat artıyor zaten.
8: Atlas Çağlayan'ın annesinin de dediği gibi Atlas aramızdan ayrıladığı iki bayram geçti. 17 yaşındaki Atlas kendinden 3 yaş küçük katili tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Zaman her şeyin ilacıdır dense de ailesi için hiç de öyle olmadı.
7: Çok büyük bir özlem içerisindeyiz. Ona olan sevgimiz zaten çok büyük.
8: Çağlayan'ın annesi Gürhan Ünlü ve akrabaları İstanbul'daki mezarını ziyaret etti. Acılı annenin gözü yaşlıydı. Aklı bir yandan da 9 Haziran'da gerçekleştirilecek ilk duruşmadaydı. Çünkü katil zanlısıyla ilk kez göz göze gelecekti.
7: Katilin yaşı maalesef 14 görünüyor. 9-15 yaştan yargılanıyor. En fazla alabileceği ceza yılı 15 yıl oluyor. Cezanın da yatarı maalesef ki 5 yıl. Yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Çünkü Atlas'ı katlederken maalesef ki gayet bilinçli. İddianamede olduğu gibi 21 yıl 7 ay yatmasını istiyoruz.
8: Matiha Ahmet Minguzzi de daha 15 yaşındayken

0: Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Katledilmesinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. Minkusi'nin anne ve babası da bayramın ilk günü çocuklarının mezarını ziyaret etti.
1: Kimse hak etmiyor. Ahmet özellikle hiç hak etmiyordu. Çünkü çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi koruyordu. Bizim kalbimizde. Bu onun için durmayacağız.
2: Ahmet Demirci 60 yaşında ve %97 engelli. İddiaya göre 1986 yılından beri oturduğu evden kovmaya çalıştılar Demirci'yi. Ev sahibi olduğunu iddia eden bir kişi Ahmet Demirci'nin 1993 yılından beri kira ödemediğini söyleyerek kendisinden para talep etti. Yetmedi, yaşlı adamı evine gelerek defalarca tehdit etti.
3: Devamlı korku içinde.
4: 40 yıldır yaşadığı evinin kapısına hiç tanımadığı biri dayandı. Bu ev benim, çık dedi. 60 yaşındaki Ahmet Demirci evin asıl sahibinin kendisi olduğunu söylese de tehditlerin ardı arkası kesilmedi. Hatta o evde geçen 40 yılında kirası talep edildi.
5: 1986 yılından beri biz burada oturmaktayız. Yapı kayıt belgemizde mevcuttur zaten. Bütün vergi ödemelerimiz de kanıtlarıyla birlikte elimizdedir, buradadır yani. 1992 yılında evimizin yanıp yeniden yapıldığına dair bir evrakımız da burada mevcut. Mal sahibi olarak babam gözükmektedir.
6: Ahmet Demirci 60 yaşında ve %97 engelli. İddiaya göre 1986 yılından beri İstanbul Sarıyer'de bu evde yaşıyordu. Geçtiğimiz ay evine gelen belgeyle hayatının şokunu yaşadı. Gelen kira kontratında bu evin farklı bir sahibi olduğu ve Demirci'nin 1993 yılından beri buraya kira ödemediği yazıyordu.
5: Sahte olarak düzenlenmiş kira kontratı şeklinde babamı kendi yerinde, kendi evinde kiracı olarak gösterilmiş, geriye dönük 42 milyon TL'lik bir borç tutarı olarak bunu geri istemektedir. Veyahut da bizim evden çıkmamızı istemektedir. Burada bir yazımız veyahut bir imzamız yoktur babama ait de, aileme ait de.
7: Kira sözleşmesini hiç bilginiz dahilinde olmadan sahte olarak düzenleyen kişiler hakkında özel belgede sahtecilik suçundan bu durumu en yakın Cumhuriyet Savcılığına bildirmeleri büyük önem arz etmektedir.
6: 60 yaşındaki Ahmet Demirci sadece evini kaybetme korkusuyla da karşı karşıya kalmadı. Daha önce ev sahibi olduğunu iddia edenler buraya gelerek Demirci'yi kendi evinde tehdit ettiler.
3: Geçmiş olsun, geldim dediler.
5: Şahıs eve giriyor ayakkabılarıyla birlikte. Ailemi burada direkt, yani bu vaziyetteki babamı tehdit ediyor. Seni buraya gömseler dahi seni buradan ölünü çıkarırım diyerekten tehditler savurup ailemi burada korku içinde beni aradılar.
4: Aile savcılığa suç duyurusunda bulunduğu uzaklaştırma kararı alındı ama yaşadıkları korku henüz bitmedi. İçinde bulundukları kabusun bitmesi için çıkış yolu arıyorlar.
5: Çok korkuyorlar artık.
2: Efendim, her yıl olduğu gibi bu yılda da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servisleri acemi kasaplar ya da şanssız kasaplar tarafından doldu taştı.
8: Kaydı kesildi.
9: Derisini yüzerken o arada kazayla kolumuzu kestik.
10: Ayıklarken elime geldi.
0: Kurban Bayramı ile birlikte her yıl yaşanan acemi kasap kazaları bu yılda değişmedi. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu yaralananlar hastanelerin acil servislerine koştu.
9: 5 dikiş var. Onun haricinde bir şey yok Allah'ın izniyle.
11: Var mı bir şey peki? Dikiş
10: yok,
11: atıldı mı?
10: Dikiş atıldı zaten.
11: Çok geçmiş olsun.
10: Teşekkür ederim.
8: Ciddi bir şey yok. Acemi kasaplar.
0: Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kesimhanelerde yoğunluk oluşturdu. Kurbanını kendileri kesmeyi tercih edenler dikkatsizlik ve tecrübesizlikten dolayı yaralandı.
8: Kendi hayvanımızı kesiyorduk.
10: Bir anda
8: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı. Bir but kalmıştı. But da kaydı.
10: Yok, kesmedim yani. Ha. Kesildi evde ayıklarken.
0: Tedavileri tamamlananlarsa acil servis çıkışında diğer kurban kesenlere uyarılarda bulundu.
9: Kurban kesenlere dikkatli olsunlar. Acele etmesinler. İyi bayramlar diliyorum.
2: Ve kaçan kurbanlıklar, tosunlar klasi ama bir tanesi var, gerçekten efsane bir görüntü. İstanbul'da kayda geçiyor. Bu kaçan kurbanlık efendim, önce bakın, burası bir berber. Önce berberin önünde duruyor ve hiç tereddüt

0: gitmeden sonrasında camları kırarak içeri dalıyor. İçeride müşteriler var, kuaförler var. O panik hali kameralara yansıyor.
1: Kimi sahibinin elinden kaçtı, berbere girdi, kimi otoyolu birbirine kattı. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda manzara değişmedi. Çorum'da firar eden boğa bir evin bahçesine girdi. O anlarda hareketli dakikalar yaşandı. Firari boğa iğneyle sakinleştirilerek yakalanabildi. Panik atak yaşayan sahibi ise hastaneye kaldırıldı.
2: Gidemez, o düşecek o hayvan ya.
1: Rize'de de manzara benzerdi.
3: Dedim size ki oha, su vermeyin de orkutmayın.
1: Uzun süre sahiplerini peşinde koşturan boğa devreye belediye ekiplerinin girmesiyle yakalanabildi. İstanbul'da ise sahibinin elinden kaçan Tosun camları kırarak berber salonuna girdi. Mahalle sakinleri Tosun'u yakalamak için seferber oldu. Firari Tosun güçlükle de olsa yakalandı. Antalya'da ise kesime götürülmek istenen koyun kaçmak istedi. Sahibi onu tutmak isterken ortaya bu görüntü çıktı. Ankara'da da kesimden kaçan kurbanlık boğa sahiplerine zor anlar yaşattı. Firari boğa saatler süren kovalamaca sonrası yakalandı.
0: Kutsal topraklara giden 2 milyona yakın Müslüman dün Arafat Vakfesi'nin ardından hacı oldu. Aralarında 85 bin Türk'ün de bulunduğu hacılar bugün şeytan taş deyip ibadetini tamamladı.
4: Hayırlısıyla hacımızı yaptık.
1: Arafat Vakfesi'ni tamamlayıp hacı oldular. Bayram namazını Kabe'nin yanı başında kılıp Mina'da şeytan taşladılar. Hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden 2 milyona yakın Müslüman Arafat'taki vakfenin ardından kafileler halinde Müzdelifi'ye geçti.
5: Çok şükür ki annemle haç nasip oldu. Doyasıya yaşadık, ağladık, sonra herkese sarıldık. Çok çok güzel bir duygu, bir kuş olsam, uçsam dedim. Bu kadar mı ne demezsin Allah'ım ben diyor.
1: Gece yarısından itibaren yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyen Müslümanlar, Cemaat'taki şeytan taşlama alanında büyük şeytan olarak ifade edilen Akabe Cemresi'ne 7 taş attı. ...85 bini Türk, 2 milyona yakın hacı şeytan taşlamanın ardından Kabe'ye yürüyüp ziyaret tavafı ve hac sayini yaptı. Akabinde de ihramdan çıktılar. Kurbanları da vekalet yoluyla kesildi.
0: Adana'da telefoncudan 150 bin lira değerinde elektronik eşya çalan hırsız olay yerinden dolmuşla kaçtı. Kimliği belirlenen zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
6: Kaskla soydu, minibüste kaçtı. İlginç hırsızlık olayı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Gözüne kestirdiği cep telefonu bayisine kaskıyla giren Yusuf D. piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan elektronik eşya ve nakit parayı çalıp hızla uzaklaştı. Polis takibinden kaçmak için 5 kilometre yürüyen hırsız izini kaybettirdiğini düşünerek kaskını çıkarıp bir minibüse bindi. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Minibüsün içindeki güvenlik kamerası kayıttaydı. Polis görüntülerden kimliğini tespit ettiği hırsızı yakaladı. İfadesinde borçları olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerse sahibine teslim edildi.
0: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
1: Bursa Spor Taraftar Grubu, Texas'ın eski dernek başkanlarından Ertuğ Toker motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybetti, refüje çarptı, olay yerinde can verdi. Cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

0: Gelen Tuker'in kardeşi de 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Müzik 54 yaşındaki Sedat Çelik Giresun'da yeğeniyle birlikte derede balık tutarken akıntıya kapılmış, yeğeninin cansız bedeni bulunmuştu. Çelik'e dair ise hiçbir iz yoktu. Talihsiz adamın cansız bedeni arama çalışmalarının 5. gününde bulunabildi. İzmir'de otoyolda yakıtı biten bir araca yardım etmek için duran otoyol jandarması yoldan geçen tırın çarpmasıyla ölümden döndü. Başından yaralanan jandarma tedavisinin ardından taburcu oldu. Dehşet anları ise araç kamerasına böyle yansıdı. Son anda karşıdan gelen aracı görüp frene bastı ama artık çok geçti. Mersin'de kazada yaralanan motor sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Bursa'da seyir halindeki kamyonetin kasasından demir kafes düştü. Hemen arkasından gelen sürücüler kafese çarpmamak için zor anlar yaşadı. Çevredekiler sol şeritte duran kafesi kazaya neden olmadan kaldırdı.
1: Efendim, Trabzon'da etkili olan sağanak sonrası oluşan heyelan tam da bir o minibüsün geçtiği anda yaşanıyor. Bakın artık böyle belki de böyle santimetreler kalmış heyelandan düşmek üzereyken tam da yerinde duruyor minibüs. İçinde 3 kişi var efendim, hayata tutunuyorlar.
2: Heyelan az kalsın faciaya neden oluyordu.
3: Zor kurtulduk. Zor kurtulduk. Kaçtık, arabanın içinden çıktık dışarıya. Burada bir genç geldi, inin arabadan.
2: Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur yığını metrelerce yüksekten yola aktı. Bu sırada Kerimoğlu ailesinden 3 kişi minibüsle yayladan dönüyordu. Kendilerini bir anda çamurun içinde buldular.
3: Anında sel geldi, kaldık selin ortasında. Üçümüz, oğlum, torunum, ben.
2: Büyük korku yaşayan 3 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
4: Heyelan geliyordu, gelmeden önce geçerim diye niyetlendim ama geçemedim. Kaldı araba, karınca sözü çıkarttım, babaya çıkarttım.
2: Uçurumun kenarında çamura saplanan minibüs iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yapılan temizlik çalışması sonrası ulaşıma yeniden açıldı.
1: Bayram tatilini Karadeniz'de geçirmek isteyenlerin rotası Ayder Yaylası oldu. Gaziantep'te bulunan Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi de ziyaretçilerini ağırladı.
5: Akdenizli olarak Karadeniz'e hayran kaldım. Doğası, yeşili, bu kuş cıvıltıları, bayıldık. Şehriniz de çok güzel, yaylanız da.
6: Muhteşem, harika bir manzarası var.
7: Karadeniz'in yaylaları Kurban Bayramı tatilinde doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin rotası Ayder Yaylası'ydı.
8: Doğu Karadeniz bölgesi Kurban Bayramı tatilinde yoğun bir turist ağırlıyor. Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, gördüğünüz gibi o muhteşem doğasıyla turistleri misafir ediyor.
9: Ayder çok güzel, havası, yaylaları zaten serinliği ayrı güzel oluyor. Yazın mutlaka gelinmesi gereken bir yer.
8: Bir yanda kar, bir yanda güneş, bir yanda yeşillik.
5: Evet, çok şaşırdık aslında. Alanya ile şu an mesela hava aynı. O yüzden 3 mevsimi yaşıyorsunuz herhalde burada.
8: 4 de oluyor bazen.
5: 4 de oluyor. Doğru. Yağmur bugün yağmamış.
7: Bölgeyi ziyaret edenler doğayla iç içe vakit geçirdi. O anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
8: Ayder Yaylası'nda yer bulmanız çok zor. Rezervasyonlar %100'e ulaşmış durumda.
6: Ayder biraz kalabalık ama manzara süper.
10: Türkiye'yi çok seviyorum. 2 yıl önce yine gelmiştik. Beğendik. Yani gayet memnunuz. Her yıl fırsat buldukça gelmeye çalışacağız.
11: Ayder çok güzel.
7: Yoğunluğun yaşandığı bir diğer yerse Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ydi.
12: Bayram tatilinde havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar hayvanat bahçesine gelmeye devam ediyor. Tabii tatilinde 9 gün olması sebebiyle hayvanat bahçesinin ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor. Bayram tatilini değerlendiriyorsunuz.
13: Kesinlikle.
12: Tatiliniz nasıl gidiyor öyle soralım.
13: Gayet güzel. Biraz sıcak ama güzel.
12: Sıcak bugün biraz oldukça sıcak. Siz ne söylersiniz?
14: Vallahi Gaziantep Belediyesi'ne bu hayvanat bahçesi için çok teşekkür ediyoruz. Yani çok muazzam bir hayvanat bahçesi. Çok keyifli.
12: Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Türkiye'de ilk kez dünyaya gelen zürafa da yine yoğun ilgi görüyor ve hikayesi de özellikle ilgi çekiyor. Zira yavru zürafa Çınar'ın babası doğmadan kısa süre önce hayatını kaybetmişti.
15: İnsanlar da akın akın Çınar'ı da görmeye geliyorlar. Çünkü Türkiye'nin ilk zürafa yavrusu. O da annesiyle beraber mutlu bir şekilde yaşıyor.
7: Tür çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük doğal yaşam alanı olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde özellikle de çocuklar yaban hayvanlarını görerek vakit geçirdi.
15: Burada doğasındaki kitaplarda, televizyonlarda gördükleri hayvanları çocuklar burada canlı canlı görmek için akın akın geliyorlar.
12: Nasıl buldun burayı?
16: Yani güzel buldum ve gerçekten bayağı bir hayvan var.
12: Çok fazla değil mi?
16: Evet.
12: En çok neyi beğendin? Hangi hayvanı sevdin?
16: En çok beyaz kaplanı beğendim. Tüm hayvanları seviyorum ama yani kuşları ayrı bir seviyorum.
12: Kuşları daha çok seviyorum. Gördün mü onları da?
16: Gördüm evet. Kuş cennetine baktım.
12: Nasıldı?
16: Güzeldi. İlginç kuşlar vardı.
12: Buraya ilk defa mı geldin?
16: Evet ilk defa geldim.
12: Nasıl buldun?
16: Çok güzel. Çok güzel bir yer.
12: Değil mi? En çok neyi sevdin?
16: Fili sevdim.
12: Fili sevdin sen.
16: Çok, çok büyüktü.
15: 9 günlük bayram süresince biz yaklaşık 100 bin kişiye burada misafir etmeyi düşünmekteyiz. Çünkü bayağı aç arayıp da açık mısınız geleceğiz diyenler de var. Çevrelerden büyük ziyaretçiler var.
1: Ve böylece akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Mega kent İstanbul bu yaz dünya müziğinin en önemli buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Rap dünyasının yıldızı Kanye West, efsane rock grubu Scorpions, İngiliz sanatçı Tom Odell ve dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli önümüzdeki haftalarda İstanbul'da sahne alacak. Özellikle Kanye West konseri için binlerce yabancı turistin şehre akın etmesi bekleniyor. Şimdiden yaklaşık 30 bin kişinin rezervasyon yaptırdığı belirtiliyor. İstanbul'daki oteller bayram dönemi ve konser takvimi nedeniyle yoğun rezervasyon almaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı %95'e ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Antalya yöresine ait Kalkan ile Kaputaş'ın arası türküsünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Değerli dostlar, bir yol yaparken sadece taşlar döşenmez. O yolda ter döken ellerin, umutla atan yüreklerin hikayeleri de yazılır. 1960'lı yıllarda Kalkan'la Kaputaş'ın arasında

Yol yapımında çalışan işçiler bir kaza sonucu uçuruma yuvarlanarak hayatlarını kaybederler. İşte o elim kazada ölen işçilerin ardından Kaputaş'ın yolu da, türküsü de acı ve kederle yazılır.

0: gökyüzünün kucaklaştığı, güneşin altın ışıklarını masmavi sulara döktüğü cennetten bir köşedir. Antalya, Kalkan ile Kaputaş arası. Takvimler 1960'lı yılları gösteriyordu. Antalya, Kaş, Kalkan arasında dağlar delinerek yol çalışması yapılıyordu. Yol, medeniyet demekti. Yol yapmak, aynı zamanda bir umut inşa etmekti. İnsan, doğası gereği keşfetmeye, ilerlemeye ve yeni ufuklara açılmaya mecburdu. Bu yüzden yollar sadece asfalt ve beton yığınları değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurulan köprülerdi. Hasan Şahin, Mahmut Erdoğan, Mehmet Teker ve Mehmet Karagül de o yol yapımında çalışan, evlerine ekmek götürme telaşıyla, sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulan emekçilerdi. İşçiler yolun en keskin virajı olan Kaputaş kayalarını yarıp geçmek için genelde dinamit kullanıyordu. O sabah yine her zamanki gibi işbaşı yaptılar. Ancak kader o gün onların hayat yollarını Kaputaş'ta sonlandıracaktı. Elin bir kaza sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yol yalnızca bir güzergah değil, birilerinin geride bıraktığı belki de son iz. Her virajda, her köprüde, her tünelde sessizce yankılanan bir emek var. Bir oğlun yetim kalışı, bir annenin gözyaşı, bir eşin çaresizliği var. Kazayı duyan çevre sakinleri olay yerine akın etti. Yıllar sonra türküyü besteleyen Hakan Kalkan da o gün kaza yerine gelenler arasındaydı. Hakan Kalkan olay yerinde ağıt yakan bir anneyi gördü. Annenin yürek yakan bu ağıtı onu derinden etkiledi. Kaputaş'ta ölenler anısına bir ağıt da o yaktı.
1: Kadın gördüm ben, bak sırtını daşa dayamış şöyle kayaya. Halil'im, ah Halil'im, ah hadi gözünün yaşları kurumuş artık gitmiş. Biz varınca kadar tabii ne zaman başladı ağlamayı, kim değil kadıncağız. Dizlerini dövüyor Halil'im diye. Böyle kalmış benim aklımda o.
0: Ölen işçilerin isimleri Kaputaş mevkiinde bir plakayla kayalara çakılır. Ve bugün hala orada asılı durur. Türkiye konu olan Kaputaş plajı bugün dünyaca ünlü bir plaj ve biliyoruz ki artık üzerinden geçtiğimiz o yollar sadece asfalt ve taşlardan ibaret değil. Yollar adını bile bilmediğimiz nice işçinin alın teriyle, emeğiyle, belki de son nefesiyle şekillendi.
2: Hoş geldiniz.

0: akşam siyaset gündemimiz elbette ama tabii ki Türkiye bayramı yaşıyor. Bütün İslam alemi bayramı yaşıyor. Biraz bayramı konuşarak başlayacağız. Sebep sonucu hemen konuklarımı tanıtayım. Kemal Olçer bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi bayramlar diliyorum.
0: Size de iyi bayramlar. Sizin çok yoğun bir temponuz var. Hem üniversitede hem televizyonlarda hem yazıyorsunuz. Bayramda da bu tempo devam ediyor gördüğüm kadarıyla.
1: Devam ediyor. Hiç durak yok. Tabii sizin hatırınız büyük elbette.
0: Çok sağ olun. Evden isyan etmiyorlar mı peki bugün?
1: Çok var Kemal. Çok. Onu bastırarak geliyoruz artık. İsyan. Sizlerle olmak da çok güzel.
0: Çok sağ olun.
1: Hocalarımızla birlikte olmak da çok güzel.
0: Sağ olun.
1: Nerede o eski bayramlarla başlayacağız herhalde değil mi?
0: Tabii. Biraz onu konuşacağız. Gençler nasıl bakıyor bilmiyorum bu muhabbetlere ama. Bercan Tutar, Sabah Gazetesi yazarı. Bercan hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sen
2: iyi
0: gazetede bayramlar. Miydin, program için mi geldin?
2: Gazetedeydim, hem gazetedeydik hem de program için.
0: Aşağı indi, senin de eve gitmen gene.
2: Bir gece ajansı var bundan sonra.
0: Ondan sonra devam edeceksin, gece yarısı.
2: Aynı şeye yazmışlar.
0: Eve dönersin. Hoş geldin Bercan, hoş teşekkür bulduk. Ederiz. Emre Cemil Ayvalı da bizimle bu akşam, AK Parti MKYK üyesi. Emre Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi bayramlar.
0: Siz Ankara'dan geldiniz.
3: Ankara'dan şöyle programı da vesile ettik. 3 gün aileyle geldik beraber.
0: Burada kalacaksınız 3 gün.
3: Burada kalıyoruz. Dün de kaldık. Böyle İstanbul'un da bayramda tadı çıkar. Kimse yok diye.
2: Tatillerde herhalde İstanbul'a geliyor.
3: Şöyle oldu. Bayram öncesi eşim Bursalı. Bursa'ya gittik. Haftaya da İzmir'e gidiyoruz. Ben de İzmirliyim. Dedi ki bayramda da rahat olan yer İstanbul. Öyle de yaptınız.
0: İstanbul muazzam bayramda. Boş oluyor her taraf. Daha da sakin. Dışarıdan gelenler yani. De oluyor. Evet. Ama İstanbul'un trafiği rahat. Evden ilk defa 15-20 dakikaya
3: tabii. Geldim. Her yer 20 dakikaydı bugün. 20 dakika. Nereye gitsek?
0: Yalnız böyle olduğunda da yine trafik çok şey olmuyor. Bazı arterler çok
2: çok güzel falan. Ama trafiği inanılmaz İstanbul.
0: Ana yollar
2: çok
0: iyi.
2: Güzel. Bizim vefat eden tarihçi vardı. İsmini unuttum. İlber Ortaylı'yı hatırladım. O hep İstanbul'da işte tatillerde İstanbul'dan çıkmayın gitmeyin falan derdi böyle.
0: Aslında tersine çok yaşamak güzel oluyor. Evet. Yazın da İstanbul daha sakin oluyor. Evet, Yasin Şamlı da bizimle, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı. Yasin Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bence içimizde eski bayramları hatırlayanlardan, yani çok yaş farkı yok gerçi konuklarımız arasında ama yaşayan büyük olan sizsiniz aramızda.
4: Evet.
0: Çok fark var mı?
4: Tabii ki var ama yani yeninin şeyi başka, tadı başka, eskinin tadı başka yani.
0: Belki çocuklara eğleniyorlardır da biz onların kafasıyla evet. Düşünemediğimiz için hani. Çocuklar da bizim gibi görüyorlar diye düşünüyoruz ama belki.
1: Vallahi çocuklar bugün geldi bize. Bayağı kalabalık apartmanın bütün çocuklar toplanmışlar. Bizim yaptığımız gibi ellerinde torbalarla şeker topluyorlar. Hmm. Tek tek kapı kapı geziyorlar. Yani unutuldu gibi gözüküyor bazı şeyler ama.
0: Ne güzel bu devam ediyorsa yani, bu evet, önemli.
1: Tabii. Bekliyorsunuz bir de ha gelecekler soruyor. Hani geldi mi gelmedi mi gelirler diyorum biraz sonra. Geldiler ya o gelenekler devam ediyor ama tabii düzen biraz da böyle o boşluğu fırsata çevirip. Belki yapılamayan tatiller falan yapılıyor şu an.
0: Mahallelerde daha müsait. Tek katlı evlerde herkes kimin nerede yaşadığını biliyordu. Çocuklar daha güvenli dolanıyordu ama şu an insanlar birbirini tanımıyorlar bence. Hani evet. 30 katlı evet. Bir binada.
1: İşte çocuklar geziyorlar. Yani bir güven oluşuyor bazı ortamlarda, kapalı ortamlarda özellikle. Ama
0: Türkiye çok güvenli de yani böyle bir algı var diye diyorum.
2: Bir arkadaş söylemişti. Plazalarda çocukların yanında bir tane büyük dolaşıyor sürekli. O geride duruyor. Çocuklar kalkıyor, çarlıyor, şekerleri falan alıyor. Evet.
3: Sonuçta İstanbul boşaldığına göre trafik rahatlıyorsa demek ki devam ediyor yani millet akrabasına.
0: Tabii canım.
3: O devam ediyor.
0: Tatil yani. Yerleri de doluyor. Bu sene savaştan dolayı turizmciler biraz kaygılıyız diyorlardı ama şu an %100 bütün rezervasyonlar doluyor taşıyor. Bodrum çok pahalı gitmeyiz diyorlardı. Bodrum'un girişinde
4: kuyruğu. Ama Türkiye öyle. Yani mesela Körfez tam aksi.
0: Öyle mi?
4: Kesinlikle. Oralar boşa aldı. Türkiye öyle. Türkiye'nin evet. Güvenli olması hasebiyle
2: haber vardı mesela. Sultanahmet bayağı renkliymiş. Yani her milletten evet. insan.
0: Ama bu Arap turistlerden çok yakınılıyordu ya. Böyle bir saçmalık vardı. Niye yakınılır evet. bilmiyorum. Yani onlar aslında ticareti, turizmi hareketlendiriyor. Ben son zamanlarda Emre Cemil göremiyorum o insandır. Acaba yani bu şey mi etkili? Savaş Yasin Hoca'nın dediği gibi yoksa bize özel bir durum mu var?
4: Ama bence Körfez'den gelenler de yalnız Araplar değil. Yani Körfez'e giden Batılılar da var.
2: Evet onlar gidemeyen
0: tabii. Oraya ama gidemeyen. Benim dikkatimi çeken hani Arap turist konusuydu. Çok konuşuldu.
3: Bence de öyle çünkü bir dönem gerçekten çok kara propaganda yapıldı. Irkçılık yapıldı.
0: Çok.
3: Özellikle kendini belli bir etnik üstünlük üzerinden tanımlayan yavan insanlar tarafından. Ya ben hatırlıyorum bir kafenin önünde bir tane berduş bir adam. Yerinde gayet nezaketle oturan bir Arap turiste. Tabii yani normalde bu Türkiye'nin genelini yansıtan bir tabii durum ki. Değil ama işte o görüntüyü siz alıp götürdüğünüz zaman. Ya bunun bence birçok noktada insanlar muhakemesini de yapmaya başladı.

0: Ben bir Suriyeli meselesinde görüyorum.
1: Doğru.
0: Bir de Arap turist meselesinde görüyorum. Hani başta bolluk varken biraz burun kıvıran üstenci tavır yerini biraz daha ya aslında ne kadar da canlandırıyorlarmış. Çünkü gerçekten hani bu kadar para harcayan ve bu kadar dinamik bir nüfus hem de bence nezaketini ve edebini de tabii fazlasıyla bilen, sonuçta Avrupalıların eli sıkı, öyle çok da harcadıkları da yok.
1: Aynen öyle.
0: Öyle çok da her yeri gezeyim edeyim göreyim merakları da bence çok fazla değil Araplar kadar. Diğer taraftan da Suriyeliler. Yani ben bazen diyorum ki hani göç zordur bir ülke için. Entegrasyon zordur ama Allah bize hani menfi bir hadiseden, şer bir olaydan en güzel hayrı nasip etti. Yani kriminal olayları az.
2: Hiçbir şey olmadı.
0: Hiçbir evet. Sıkıntıları yok.
2: Ne oldu yani?
0: Bazen evet. Mesela diyor ki bana her yerde bunlar mesela ortalama bir bilgiyle işte suça karışıyorlar. Bir tane örnek var mı? Seni rahatsız
3: Suriye Ortadoğu'nun en medeni.
0: En medeni insanları.
1: Belki en sıkıntılısı da şuydu. Yani yıllarca bu batılı hayat tarzı örnek gösterildi. O ister istemez bir komplekse sebep evet. oldu. Yani biz bir şey yapamayız, biz ilerleyemeyiz. İşte ne yaparsa batılılar yapar. Bir icat olacaksa, bir ilaç bulunacaksa onlar yaparlar diye. Ama görüldü ki özellikle de işte son yıllarda Türkiye'nin bu savunma sanayindeki dünyayı şaşırtan adımları ki bir Amerikan gazetesinde işte savunma sanayini yeniden ele aldıracak gelişmeler diye bir haber yapılmıştı Türkiye'deki gelişmeler için. Yani bu öyle bir kötülük de yapıldı millete. Yani batılı hayat tarzı örnek gösterilip onlar taklit ettirilince... Yani hani Akif'in rahmetlinin dediği gibi hani oradaki bilim, fen alınsa buna zaten kimsenin itirazı olmaz. Ama o hayat tarzı kıyafetiyle işte geleneğiyle vesaire örnek gösterilince burada bir kompleks oluştu. Bu millete yapılan ciddi kötülüklerden bir tanesiydi. O Arap düşmanlığının sebeplerinden bir tanesi de budur.
2: Buydu ama evet. Bu dünya sallandıkça ben onu da görüyorum. Yani gidip gören o gençlerde de bir dönem furyaydı ya işte Türkiye bir doktor kaybetti, bir paketçi kazandı bilmem ne falan. Şimdi o dönüşler de başlıyor. Yani yeryüzünde cennet olmadığını insanlar anlamaya evet. başlıyorlar. Evet. Bir anlamda ona da yaradı. Ben pek çok kişiden bunu
3: Türkiye
2: duyuyorum.
3: İstanbul'u Amerika'ya giden Diyarbakır'ı bile özlüyor.
2: Evet o videoyu bugün izledim de.
3: Hatırlıyor musun? Bir yerde, evet. Öyle bir şey paylaştım. Pişmanım diyor. Niye Diyarbakır'a gelin gitmediğime diye.
2: Ben karşı değilim o yüzden. Gençler gidebiliyorlarsa fırsatı olan gitsin görsün evet. derler ya. Gidin görün Hanyayı Konya'yı anlayın. Evet. Memleketini insan
1: kesinlikle
2: sevmeye başlıyor.
1: Kesinlikle.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Kurban Bayramı'nda namazı Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Çıkışta da gazetecilerle konuştu. Bir o görüntüleri izleyelim mi?
4: Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Evet, çikolataları dağıttınız mı?
5: Hemen. Arkadaşlar,
4: bugün gelin.
5: Biz İzmir'in yeri başka, sizin oranın
4: simidinin
5: yeri başka.
4: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
2: Teşekkürler. Çok iyiydi ya. Yok ya diyor. Hiç numara yok yani.
3: Ama pozitif ayrımcılık yapmış. Apayrı diyor Rize için.
2: Hap ayrı diyor ama İstanbul'un
3: ben
2: da güzel.
3: Ben hiç tatmadım. Tadan var mı bilmiyorum.
2: Ben de yemedim Rize'si.
0: Ben de hiç yemedim. Ya, görünüşünü falan biliyoruz da.
2: Eskişehir'in çok güzeldir simidi mesela, ama Cumhurbaşkanı dediği gibi Türkiye'nin simidi mi?

0: Ne yediğin değil mi böyle?
1: Evet, tek yediğin.
2: Susamlı pek.
3: Her öğün yiyebileceğin.
1: Tabii. Herkesin yediği bir de yani zengini fakiri fark etmiyor. Herkesin bir simit şeyi vardır illaki. Yanında bir kaç zeytin, bir işte şey peynir falan.
0: Hatta hocam onun bayatı bile güzel olur laf aramızda. Bayat, biraz böyle hani bayat demeyeyim de biraz beklemişi de evet, güzel olur. Evet,
2: bayatını öğrenciyken çok yedik.
1: Gevrek yani. Çay evet. Simit evet.
0: Bunları hatırlayacağız. Gençler şimdi diyorlardır oturmuşlar eski bayramlar tadında sohbet yapıyorlar diye ama bir süre sonra insan bayramların işlevinin ne olduğunu daha iyi anlamaya başlıyor. Yani tabii. O pratiklerin devam ettirilmesi, aktarılması bir süre sonra insan hem toplum içinde güven veriyor, güven. Aidiyet yani. Duygusunu pekiştiriyor. Bazı şeyler Kemal Hocam geç anlaşılıyor. Öğrenciler nasıl üniversitede bu bayram nasıl bakılıyor?
1: Ya çok böyle denk gelmedik tabii bayram günü ama bayramın bir önceki dersinde bütün öğrenciler muhakkak hocaların bayramlarını tutuyorlar. Hocalar unutabiliyor bazen yoğunluktan. Onlar hemen bir hafta sonra bayram mesela, pazartesi ders var. Bir hafta sonra bayram hemen söylüyorlar hocam bayramınız şimdiden kutlu olsun falan diye. Gençler bu konularda çok şey değiller ya. Bizim o maalesef bir algı var ya hocam ifade etti. Ya o dışarıdan bize enjekte edilen algı ne bileyim işte bayram. İşte başkaca bir takım ritüellerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, inançlardan gelen bize kodlarımız hep böyle batının hep altında o kodların altında kalmış. Ama bir bayram olunca gençler büyüklerine gidiyorlar, ellerini öpüyorlar. Çok az da olsa yanlarında bir 5-10 dakika duruyorlar. Genç büyükler de bu ziyaretten dolayı kendi tecrübelerini aktarabiliyorlar. Yani bunun bir sosyal yönü de var aslında.
0: Çok enseyi karartmamak lazım yani anladığım kadarıyla.
3: Ben tam onu diyecektim.
1: Tabii yani mesela çok basit çok özür dilerim. Yani mesela bir Yunan adaları şeyi çıktı. Medyayı da biraz iğneye sokmak lazım. Yani bir Yunan adaları bilmem şöyle böyle bir furya hatırlıyor
0: evet,
1: musunuz?
0: Tabii,
1: herkes
0: tabii,
1: Yunan adasının önünde kapıya kuruya girmiş. Yiyeceği bir balık. Ne bileyim bir ekmek parçası bir salata. Orada 3 kuruş diye Yunan adalarının önünde Yunanlı gümrük memurunun yalvar yakar bekliyorlar. En kızdığım sahnede bu.
2: Hocam bence kardeşim,
1: Hakkari'ye git ya. Git Hakkari'ye bak oradaki merkezdeki.
2: Sason Vadisi'ne git bileyim, ama git. Yani mevsimi tabii. ise.
0: Oraya şeyden geliyor. Avrupa'dan geliyorlar. Dağcılar
2: Avrupa'dan
0: falan.
2: Çok gidiyor.
1: Valla git Doğu Beyazı'da git. Ya ne bileyim o kadar güzel berrak yerlerimiz var ki tertemiz bizim doğuda, İç Anadolu'da. Karadeniz muazzam yerler var. Ege değil mi?
0: Tabii ki.
1: Adana'nın önünde bizi böyle beklet bir sürü gençler oraya gittiler ya. İşte hep onu kırıyor şu anda.
0: Yok yok komşuya gel.
4: Siz galiba aç olduğunuz için Cumhurbaşkanı'nın simit şeyi dikkatinizi çekti ama benim hocam, daha çok dikkatimi çeken oradaki fikri derinlikti. Teslimiyet.
0: Tabii ki.
4: Hazreti
0: sondan
4: İbrahim.
0: Başladık hocam. Başa doğru geliyoruz.
4: Hazreti İbrahim'in oğluyla imtihanı gerçekten Cumhurbaşkanımız da çok güzel ifade etti. Yani Hazreti İbrahim deyince tek kelimeyle ifade etmek gerekirse teslimiyettir. Çok merhametlidir. Çok merhametli olduğunu Kur'an-ı Kerim söyler. Ve en zayıf olduğu yer merhamet noktası ve oradan imtihan olunuyor. Kendi çocuğuyla. Dolayısıyla teslimiyetin zirvesidir denilebilir. Kurban Bayramı'nın öyle bir şeyi var.
2: Hocam orada konuşmada teslimiyetin yanında vakfeye durmaya da işaret ediyor. Yani Filistin için evet. İslam dünyası evet. vakfede diye evet. yani bir dik durma da
4: o
2: var.
4: O yönüyle hem de yani bence de var, hani şey yapıyorlar de. Ama dünya evet. lideri olduğunu o yalnızca hani Türkiye milleti diyelim ki vatandaşlarımız onun dışında dünyayla da ilgili verdiği mesajlar dünya lideri olduğunu da gösteriyor.
0: Bu özgüven yani. De önemli evet. yani.
3: Ben evet. az önce dediğinizle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Tabii biz de ta gençlik kollarından beri siyasetin içindeyiz. Tabii hep hem bir taraftan kendimiz yetişirken hem işte topluma bakarken tabii belli klişeler var. Bu bazen günlük trendlerle oluyor. Biraz da hayatın da açıkçası kendi döngüsü içerisinde oluyor. Yani ben de mesela şimdi gençken bize gelen eleştirileri hatırlıyorum. Şimdi biraz daha yaş aldık, 40'lara dayandık. Bu sefer ben de genç 30'lara daha gelmemiş kişilere yönelik benzer eleştirileri getiriyorum. O enseyi karartmamak lazım dedin ya abi. Orada bence çok net bir şey var. Türkiye bence genciyle, yaşlısıyla geleneklerini muhafaza eden bir ülke. Hem de bu kadar farklı kültürlerden beslendiği ve geçiş ülkesi olduğu halde ve bu evet. kadar açıkçası sosyal ve siyasal operasyona uğramış olduğu
4: aynen
3: halde.
4: Öyle.
3: Ben mesela bizim gençlik şöleni vesilesiyle oldu bazı eleştiriler. Yani işin bir iman boyutu, bir kimlik boyutu vardır. Bir de yaşam pratiklerinde gelgitler,

0: geçici uç aralıklar vardır. Ama günün sonunda millet olarak hangi istikamete akarsınız buna bakılır. Bence Türkiye'nin her kuşağı bu anlamda, hani gençken belki o geçici gelgitleri hepimiz gibi yaşıyor. Ama günün sonunda kendi değerlerine, evet, kendi hayat akışına dönmekten de imtina etmiyor, taviz vermiyor. Belki çok görünen, çok sesi çıkanın çizmeye çalıştığı farklı bir portre var ama bunu siyasal bir kategorizasyon üzerinden söylemeyeceğim, evet, ama en azından Türkiye'nin istikametini bir değerler temsili açısından baktığımızda, mesela AK Parti kurulduğunda ilk 2002'de 10 milyon oy almış. Şimdi 2023'te 28 milyon oy almış. Aradan her kuşak geçti değil mi? X, Y, Z. Evet. Bunlar her yaştan geçtiler. Ve hep Tayyip Erdoğan %50'ye yakın oy almış. İşte bir, eğer değerler sistematiği üzerinden bir kategorizasyon en net şekilde ölçülebilir alan sandıksa. Hani ben o anlamda Türkiye gençliğinin de, Türk gençliğinin de gerçekten çok sağlam olduğunu ve kimlikli konusunda da ne olduğunu düşünüyorum.
1: Maya sağlam. Yani dediği Maya da sağlam. Yolunu buluyor. Evet. Sallanıyor gibi görünse de.
0: Evet.
2: Yani gelenek görünür olmaya başladı. Kamusal hayatta çünkü gelenek de yoktu, din de yoktu, sosyoloji de yoktu, Müslüman da yoktu. AK Parti ile yavaş yavaş görünür olmaya başladı. Tabi zikzaklar oluyor. Bir ara Hilmi Yavuz mesela eleştirirdi. Yani İslam medeniyeti işte gelip naylon çadırlara mı dayandı şeklinde ilk dönemlerde mesela. Yani Refah Partisi veya AK Parti ilk dönemindeki belediyelerde mesela iftar çadırlara bile eleştirilirdi. Şimdi yavaş yavaş gelenek böyle o bütün ihtişamıyla geri dönüyor. Yani Osmanlı'daki gibi. Osmanlı'da mesela Kanuni Sultan Süleyman varsa onun muadili bir mimar var. Onun muadili bir işte diyelim müzisyen var. Onun muadili bir işte hafız var. Yani her alanda birbirine eşit böyle şeyler var. Kanuni Sultan Süleymanlar var, Fatihler var. Şimdi Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de bu yavaş yavaş gerçekleşiyor bana göre. Yani geleneğin ortaya çıkması, kamusal hayatta görünür hale gelmesi bir kesimi tabii rahatsız ediyor ama yalpalayan kısımları da yok değil. O da yavaş yavaş düzeliyor.
1: Bir de o karamsarlık havasının gençlere, evet, geçmiyor olması önemli. Bugün 14 yaşında Demir diye bir çocukla tanıştım. Komşumuzun yeğeni. İnanamadım. Bir defa 14 yaşında olduğuna inanamadım. O kadar öyle derin bir sohbet yapıyor ki ya, daha küçük bekliyorsunuz çocuktan. Yani ve yurt dışı meselelerini konuştuk Yasin Hocam, hemen geleceğim. Ben diyor ki yani başka bir yerde yaşayamam diyor. 14 yaşında birinden bunu duymak, ben onları daha küçük çocuklar diye düşünüyorum. Bizim tahayyül edemediğimiz kadar derinler
2: bir ilişkiler. O da şu, şimdi bizim çok birbirine ayrı dünyalar da yok değil. Yani biz de kendi, yani benim mesela çevremden, yani öyle bir diyelim işte Zekereköy'de oturanlar da var, Uskumruköy'de var, işte Isparta Kule'de var, Fatih'te var. Yani işte eğitim alan çocuklara falan bakıyorsun, kimisi tam böyle bir batılı dünyada yaşıyor. Sanki Türkiye'de değil, Türkiye sosyolojisinden biraz uzak.
3: Uç onlar hocam. Evet, o şey uç, değil. Onlar uç. Çok örnek.
2: Bazısı mesela şeyler. Evet. Yani o, ama şimdi o AK Parti onu mesela şey yapıyor, standartlaştırıyor. Bir değerler mesela eğitim var. Bakıyorsun bütün okullarda var. Hepsinin dinden, diyanetten, geçmişimizden, Osmanlı'dan haberi olmaya başladı. Yani daha önceden bu yoktu mesela. Herkes ayrı bir dünyada yaşıyordu. İsmet Özel.
1: Ama farklı bir gelenekçilik de var. Yani batılı işte var, yabancı, evet, müzik dinliyor olabiliyor ama bu vatan kavramının diğer kavramların derdinde. Biz bu kadar böyle değildik diye kendime bakarak konuşuyorum.
4: Şimdi şöyle, madem beni çok mutlu eden gençlerle ilgili bir şey anlatayım. Bir hoca, lise öğretmeni aradı beni. Dedi ki ya başkanım, 4 tane gencimiz dedi, çok iyi bir lise. Hukukçu olmak istiyorlar, sizinle görüşmek istiyorlar dedi. Hı hı. Ben de buyursun gelsinler dedim. Hocalarıyla beraber geldiler. Lise 1. 2. sınıf öğrencisi 4 tane kız. 3 tanesi avukat olmak istiyor, bir tanesi savcı olmak istiyor. Çok zeki çocuklar. Neyse, görüştük işte, sordum niye mesela avukat olmak istiyorsunuz? Gerekçelerini söylediler. Sen niye savcı olmak istiyorsun? O gerekçelerini söyledi. Dedim çocuklar, siz yani işte hocanızın dediğine göre derslerinize bakınca çok rahatlıkla siz avukat olursunuz. Sen de savcı olursun ama hedefinizi böyle koymayın. Nasıl koyalım dediler başkanım. Dedim ki hedefinizi şöyle koyun. Dünyanın hukuk sistemini değiştirecek hukukçular olarak koyun. Şimdi çocuk daha yani ne dedi bana biliyor musunuz? Başkanım dedi, bu sizin söylediğiniz hedefe ulaşmak için hangi kitaplar okumaya başlayalım?
1: Harika bir şey. Sormaya başladım.
4: Evet. Bu harika bir şey. Evet. Yani çocuğun orada nereden başlayacağını biliyor. Yani ben daha bir şey söylemeden bu işi okuyarak kendini yetiştirerek olacağını biliyor ve hemen kitap tavsiyesi istiyor. Yani dolayısıyla şey, çok iyi bir gençlik geliyor yani.
3: İlginç yani, dünyadaki hukuk sistemi değil mi hocam?
4: Evet.
3: Ya Türkiye'deki değil. Bakın, bakış açısı bile değişiyor, görüyor musunuz? Yani küresel

0: En adayız
1: bir
0: biz
1: ara
0: artık.
1: Melibi'ye
0: Yani
1: aslında değinmişti. Uluslararası hukuk İngilizlerin tek elinde, hatırlıyor musun? Evet. Amerika İngiltere arasındaki şeyde. Yani o, yani küresel şeyin değişmesi biraz İngilizlerin tabii o çıkar çarkını zedeliyor. Bir ara Mavi Marmara olmuştu. Zor böyle bir iki uluslararası hukukçu buldular bizimkilerde. Yani hem AK Parti'ye yakın olacak hem uluslararası hukuku çok iyi bilecek. O dediğiniz çok önemli bir şey.
2: O yüzden umutlu olmak lazım. İnsana da umutlu olmak yakışır. Çok da o propagandaya gelmemek lazım. Evet, gelelim tartışmamıza. Herkesin konuştuğu konuya, CHP konusu. Kemal Kılıçdaroğlu bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlter de bizimle, CHP Genel Merkezi'nin önünde. İlter günlerdir orada zaten. Bu saatlere kadar da kalıyor. İlter, iyi bayramlar, merhabalar.
3: Merhabalar Melih Altınok, iyi bayramlar herkese.
2: İlter, bir şey dikkatimi çekti bugün. Sana bir hemşerim, Eskişehir Milletvekili, CHP Milletvekili bir tweet atmıştı seninle ilgili. Bugün baktım sana, ne kadar her kesimden İlter'e destek var. İlter'in gazeteciliği anlatılıyor.
3: Evet.
2: Nasıl bir beyefendi olduğu anlatılıyor. CHP'liler de
1: evet,
2: İlter. Ben Ankara gazeteciliği yaptım, bakıyorum. Bütün o arkadaşları İlter'e müthiş destek verdiler. Gurur duyduk İlter.
1: İlk programda da bana bir şey sormuştu. İsmi hiç bilmiyorum. Tanımıyorum CHP'li. Yorum yapamayınca İlter araya girip kurtarmıştı bizi.
2: Yani çok
3: sosyal
2: da destek
3: medyada
2: var.
3: Da çok öne çıktı.
2: Evet.
3: Ama o kriz anında bile sağduyusu, olgun tavrı, haberi öne çıkartan tavrı ve hani bir saldırı olduğu anda bile.
2: Şimdi yine de CHP baksana üstünde içerisinde durmuyor. Kendisi haber olmamak için geçiştiriyor İlter. O kişiliğinden öyle dolayı işte bunu söylüyor.
3: Onu çok güzel dengede götürdü bütün süreç boyunca. Evet. İnsanların da tabii dikkatini çekiyor. Vallahi tekrardan tebrik ederiz.
2: İlter fazla rahatsız oluyor biliyorum.
3: Çok teşekkür
2: kendisi
3: ederim.
2: Övüldüğü
3: çok
2: zaman rahatsız oluyor. İlter, neler oldu bugün? İstersen bu Kılıçdaroğlu'nun şeyiyle başlayalım diyeceğim, açıklamasıyla, ama bir dikkat çekici gelişme de genel merkezin önünde bugün iki tane minibüs vardı.
1: Evet. Haram.
3: O minibüsler halen daha tartışılıyor Melih Altınok. Öğleden sonra saat 15 sularıydı yanılmıyorsam, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine iki VIP araç getirildi, sergilendi hemen arkamızda. Tam da bu noktaya, bahçeye park edildi. Ve bu araçlardan biri Aziz İhsan Aktaş tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne verildiği iddia ediliyordu. En azından Aziz İhsan Aktaş'ın iddiası bu yöndeydi. Diğer bir makam aracının içi ise, iç dizaynı ise Özkan Yarım tarafından, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yarım tarafından dizayn edilmişti. Ve masrafları da belediye tarafından karşılanmıştı ve Özkan Yalım da bunu itiraf etmişti. Daha sonra Özgür Özel'den bu konuya ilişkin bir açıklama gelmiş. Özkan Yalım iç dizaynını kendisinin yaptırdığını partililere söyledi. Bizim bundan bir haberimiz yoktu. Haberimiz olduktan sonra da, yani belediye kasasından paranın çıktığını öğrendikten sonra da gerekli işlemleri yaptık. Eğer bir kamu zararı varsa da öderiz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Şimdi bu iki araçla ilgili bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili grubunda, WhatsApp grubunda bir tartışma oldu. Bu tartışmanın sebebi tabii ki burada sergilenen iki araç. Bu araçların genel merkezde sergilenmesine Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi WhatsApp grubunda. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de Mahmut Tanal'a tepki gösterdiler. Orada bir polemik, orada bir tartışma oldu. Genel başkanı hariç 137 milletvekilinin bulunduğu WhatsApp grubundan bahsediyorum. Ve bu tartışmalar daha da büyümesin diye WhatsApp grubunda, aynı zamanda yönetici tüm grup başkan vekilleri WhatsApp grubunda, Murat Emir WhatsApp grubunu yoruma kapattı. Bu özel bir kulis bilgisi olarak paylaşalım. Murat Emir daha fazla tartışma olmasın, büyümesin diye WhatsApp grubunu yoruma kapattı. Normalde yoruma açıktı WhatsApp grubu. Grup başkan vekilleri belli başlı duyuruları o WhatsApp grubundan yapar. Milletvekilleri de farklı konularla ilgili bazı yorumlar yaparlardı. Tabii ki WhatsApp grubunda haliyle herkese açıktı yani. Bu tartışma nedeniyle Murat Emir o WhatsApp grubunu yoruma kapattı. Bir diğer WhatsApp grubu da var. O WhatsApp grubunu da geçtiğimiz yayında yine aktarmıştık. Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri tarafından kurulan Direniş adı verilen bir WhatsApp grubu. O WhatsApp grubu da yine faal şu anda. Milletvekilleri, Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri o WhatsApp grubundan haberleşiyor. Orada organizasyonlar yapılıyor, planlamalar o WhatsApp grubu üzerinden yürütülüyor. Bir diğer WhatsApp grubu, dediğimiz gibi 137 milletvekilinin yer aldığı ana WhatsApp grubu, 28. dönemde kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekillerinin yer aldığı WhatsApp grubu da şu anda

0: yoruma kapatılmış durumda. Ancak faal, yani sadece grup başkan vekilleri duyuru yapabiliyor. Milletvekilleri herhangi bir yorumda bulunamıyorlar.
1: Bu tartışmadan i̇şte dolayı bu da yani.
0: O araçlar,
1: bu araçlar yüzünden. Evet. Üzerlerinde de şey yazıyor. Havlucu belediye başkanından satılık haram araç yazıyor. Yalım plakalı aracın üstünde. Diğerinde de müteahhit Aziz'den satılık haram araç. Bu haram kelimesini Kemal Kılıçdaroğlu kullanmıştı. Evet. Bir gün önce mutlak butlan kararı çıkmadan bir gün önce haram demişti o ifade üzerine.
2: Bu
1: de.
2: Bu pankartlar da ne zaman hazırlandı acaba?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçlar buraya getirildi Melih Altınok.
1: Çok önemli bu.
3: Bu şey Kemal Kılıçdaroğlu bayağı bir
0: ve
3: şey yapacak.
0: Ve şöyle yine bir bilgi de var. Şimdi bu araçlar satışa çıkarılacak. Ve bu araçların parası nereye aktarılacak o merak ediliyordu. Buna ilişkin bir açıklama geldi. Bu Uşak Belediye Başkanı'nın dizayn ettiği araç satılıp para Uşak Belediyesi'ne verilecek ve sosyal işlerde kullanılması sağlanacak. Diğer araçsa yine satılıp araçtan elde edilen gelir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verilecek ve tabii dediğimiz gibi bunlar tamamen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapılan uygulamalar Melih Altınok.
1: Evet, yani çok radikal bir hamle gördüm ben bunu bugün. Evet. Açıklamalara evet. Bakıldığında Kemal Bey'in de Özgür Özel'in açıklamalarında da hani buradaki tabloyu bu sertliği yansıtan bir sertlik yok. Sanki daha böyle ortadan konuşuluyor gibi ama bu hamle bana çok ileri hamle geldi.
4: Şimdi bence şöyle bir durum var. Bir taraftan herkes karşıdakinin tavrını bekliyor. Ama diğer taraf vesveseler de var, varsayımlar da var. Ondan sonra tabii kendi ekibiyle de konuşuyor. Zaten öfkeliler. Bu sefer normalde konuştuklarından çok daha çiğ ve radikal bir tavır. İşte biri diğerine diyor ki ben grup kürsüsünü zaten ona vermem diyor. İşte yaşına atıfla makam düşkünü olduğunu söylüyor ki zaten fotoğraflarını yerde çiğnediler. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu onun yanında biraz daha açıkçası daha hafif bir durum. Yani dolayısıyla bu biraz sürecek gibi duruyor. Çünkü artık birbirini besleyen malzemeler deryasına döndü.
5: Bu sembolik aslında bu arınma. Yani araçla başlatması çok anlamlı, önemli. Çok kamuoyunda tartışıldı bu. 170 bin euroluk bir iç dizayn. 10 milyon Türk lirası yapıyor. Araç kaç para bilmiyorum. 100 milyonluk araç falan galiba değil mi?
4: Bunu yapan bir tane şirket var. Çok popüler bir şirket. Mercedes'le de anlaşmalı. Şimdi isim verdik ama. Tabii aracın belki fiyatını geçiyor bazen. Tabii Özgür Özel bunu yalanlamadı. Hafızaları da tazeleyelim. Dedi ki başkanım ben bu işlerden anlarım dedi, buna verdik diyor. Zaten ben parasını bir ara verecektim diyor. Ciddiyete bakar mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Genel Başkanı'nın makam aracı. Adam da zaten hovarda bir tip, seviyor bu işleri. Yaptırmış içini, içeriden ödemiş.
5: İçini görebiliyor muyuz ya? Var mı içi?
4: İçini iç.
3: Böyle bir şey görebilmiştim ben.
1: Özkan Yalın
4: yani. Ama faturası var.
1: Evet, Özkan Yalın.
4: Zaten inkar etmedi Özgür Özel.
1: Demiş ki Özkan Yalın, Özel'e 1.2 milyon lira verdim. Arabasına 170 bin euro harcattım. Özkan tabii. Yalım'ın ifadeleri.
5: Bu tabi devam edecek. Yani bu sembolik arınma, bu mali arabanın arınmaya dönüştü şu anda.
2: Arabanın 10 katı mı?
1: Neredeyse ona mı geliyor hocam? Yok yok.
3: Yok, 1 milyon 2 milyon yardım.
1: 1.2 milyon lira verdim diyor.
3: Araba için 170 bin euro vermiş.
1: Arabanın içi için 170 bin euro. 170-200 bin euro da yine 1 milyon olan civarı para yapıyor.
4: Hayır, 200 milyon.
2: Hayır.
4: 10 milyona yakın para.
2: 10 milyona yakın.
1: O kadar şeyden uzağım ki yani.
3: 5 milyon.
1: Yıllardan falan doğru
2: yani
1: söylüyorsun.
2: Yani eğer öyleyse 10 milyon.
4: Sadece içi
1: doğru doğru. 100 bin euro dediğiniz gibi 500 bin lira.
2: Yani aracın içi 10 milyon. Aracın kendisi 1 milyon.
1: Yani işte CHP için önemli bir tartışma. Bugün Kemal Bey'in açıklamasını nasıl buldun İlter? Gazetecilerle bir araya geldi. Pek çok konuda açıklama yaptı. Üzerinde duracağız. Bölüm bölüm ama sence en çarpıcı bölüm...
0: Kemal Kılıçdaroğlu daha konuşmadı aslında Melih Altınok.
1: Evet, dördüncü günü bayramın konuşacağım dedi.
0: Hani dördüncü günü yani daha sözünü söylemedi. O anlamda daha konuşmadı demek istedin. şöyle daha üst perdeden bu süreçte neler yaşandığına dair önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şu anda Kılıçdaroğlu ihanetle suçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanetle suçlanıyor. Tabii bu suçlama karşısında bir açıklama yaptı.

0: olması gerekiyor. Kendisi de öyle düşünüyor anladığımız kadarıyla. Ve bu süreçte neler yaşandı, neler oldu, kim kime ne dedi, perde arkasında hangi adımlar atıldı ve kimler tarafından bu adımlar atıldı, buna ilişkin bir kapsamlı değerlendirme yapacağı ifade ediliyor burada. Genel merkezde cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii bir de bu araçlarla ilgili Melih Altınok, geride bıraktığımız dakikalarda Özgür Karabat'tan bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını hedef alan, onlara tepki içeren bir açıklamaydı. Genel merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araçta partimizin kendi parasıyla alınmıştır. Tüm faturaları mevcuttur diyor Özgür Karabat. Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları genel merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir diyor Özgür Karabat. Diğer araçta partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır diye bir açıklaması oldu. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun o araçlardan birini kullandığını iddia ediyor Özgür Karabat. Şöyle dedi yine, o araçlardan birinin, hiçbirinin, özür dilerim, o araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş'la ilgisi yoktur dedi Özgür Karabat. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta saldırıya uğradıktan sonra Sayın Erdoğan Toprak İstanbul'dan Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullanımına sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu Aziz İhsan Aktaş'ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023'teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul'a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur diyor. İki buradaki taraftan da farklı açıklamalar var. Özgür Karabat'ın...
1: Buradaki tartışma araçların içinin yapılmasıyla alakalı bildiğim kadarıyla, değil mi? Öncelikle o konuşuldu.
2: Araçların içinin yapılmasıyla alakalı.
1: Araçların alınması değil, içinin yapılması ve bunun da Özkan Yalım tarafından ödeniyor olması.
2: Evet. Ödeniyor olması. Özgür Özel zaten bunu kabul etti. Ben parayı bir ara vereceğim dedi. Verecektim zaten dedi. Yani bu işin biraz da enteresan kısmı o. Araçlar da bu arada, şimdi işi bilen bir arkadaşım mesaj attı. Bu araçlar zaten içi boş olanı 15 milyondan başlıyormuş. Tabii içinin yapılışına göre herhalde.
3: O zaman nasıl 1 milyon 200?
2: Hayır, o 1 milyon 200
4: o ayrı, o başka bir yerde.
1: Önce verdim demiyor. Özele verdim diyor. Hmm. 1.2 milyon lira. Üstüne de 170 bin euroya, işte siz söylediniz 10 milyonu geçen rakamlarla işleri yapıldı diye. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bayramın 4. günü konuşacağım dedi.
4: Orada İlter bir şey söyledi. Aslında dedi bugünkü açıklamaları hiçbir şey. Yani asıl açıklamayı şimdi şöyle demiş Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü açıklamada. Yani bugün siyasi açıklamada bulunmayacağım demiş. Ama İlter gibi Ankara tabii gazetecileri konuşturmuşlar. Yani değinmediği mesele de kalmadı.
1: Hepsine bakalım şimdi, evet. Bercan. Bölüm bölüm gidelim. 4. günü önemli açıklamalar yapacağım dedi. Yani bugüne kadar konuşmuyordum ama bu olayların arka perdesini sizlere anlatacağım dedi. Aynı günde Özgür Özel Ankara'da bir etkinlik yapacak. Yani şimdi bu akşam onu anlamaya çalışacağız. Bir yandan Özgür Özel parti içi muhalefeti sürdüreceğim açıklamaları yapıyor. İzmir'de böyle bir açıklama yaptı. İl başkanları partiden arıyorlar, istifa edelim mi diyorlar. Onlara hayır diyorum. İçeride kalalım, mücadele edelim diye. Bu ne kadar mümkündür, buna bakacağız. Yani genel başkana ve örgüte rağmen parti içi mücadele etmek kolay mıdır? Emre Cemil mesela siyaset deneyimi olan bir isim. Ona bunu soracağız ama bir de bölüm bölüm Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki tartışmalara ne cevap verdiğine bakalım. Önemli sorular soruldu. Bu arada İlter, sen ne düşünüyorsun? Bence oradaki gazetecilere de haksızlık yapılıyor. Şey dediler, sosyal medyada bakıyorum. İşte çanak sorular soruldu falan diye, ama bence Kemal Bey'i bayağı sıkıştırdı arkadaşlar. Yani ya, oradaki arkadaşlara da niye haksızlık yapılıyor anlamıyorum.
0: Sordu Melih Altınok.
1: Haklı yani.
0: Çok net sorular soruldu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu da kendi penceresinden o soruları yanıtladı.
1: Herhalde şey bekliyorlar. Yani bazen görüyorum sosyal medyada gazeteci kılıklı tipler var. Sanki şahsi meseleleriymiş gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ediyorlar. Herhalde muhabir arkadaşlarımızdan da Kemal Bey'e hakaret etmelerini bekliyor. Videolara geçeceğiz ama şunu yeri gelmişken söylemeden geçemeyeceğim. Bu nasıl bir nefret ürünüdür? Bunun gazetecilikle alakası var mıdır? Seyircilerin takdirine bırakacağım. İsmini vermeyelim. Birisi Tunceli'nin Ermeni bir Kürt köyünden çıkıyor diyor. Kemal Bey'i tarif ediyor. Bunu söyleyen de böyle solcu, kendisini öyle diyen işte medyada yer alan isimler.

0: 7 çocuktan biri diyor. Anne Yemuş, ortaokuldan sonra Elazığ Ticaret Lisesi'ne yükselmenin tek yolu bu. Sonra Ankara İktisadi Ticari İlimler Yüksekokulu, Bahçeli'de oradan, hesap uzmanlığı, devlet memurluğu, şive hep ezik diyor hanımefendi, Dilek isimli bir kadın. Hep kompleksli, yani orta sınıf şehirli ve cumhuriyetin taşıyıcısı bir aileden gelmiyor. Kırık bir biyografi, kullanılmayınca hınca, negatif duyguları açık. Şimdi burada terminolojiyi böyle yeni kelimelerden seçince modern iyi bir şey söyledi lisanı diyor ama bunu söyleyen kadın yurt dışında herhangi bir vatandaş hakkında bu ifadeleri kullansa nefret suçundan sabah polis sapısına dayanır.
1: Irkçılık. Yani, ırkçılık var, sınıfçılık var, hepsi var burada.
0: Emre, inanılmaz bir şey ya. Diyor ki aşağılama Tuncelili var. Yani Tuncelili olmak suç. Ya bir de kendilerini solcu tarif ediyor evet. Bu tür. Ermeni bir Kürt köyünden. Annesinin adı Yemur.
1: Irkçılık da girdi devreye. Sonra ben, şehirlilik üzerinden Ermeni sınıf da girdi.
2: Ermeni orta sınıf cumhuriyetçi aile yani. Neymiş o da belli.
3: Yani, ya Kürt köyüdür ya Ermeni köyüdür. Ermeni Kürt köyü ne?
1: İşte orada eşitleme var. Burada şu da aslında ortaya çıkıyor.
4: Kürtlerin yaşadığı
1: özellikle
4: eski bir
1: Cumhuriyet
4: Ermeni
1: Halk Partisi'nin kendini belli noktada üste tanımlayan o dinamik hakim kitlesi var ya. Gerek Alevileri, gerek Kürtleri veya işte Saadet Partisi gibi eklemlenen mütedeyyin kesime hitap eden partileri ancak işe yarar bir malzeme ise bir dönem muteber olarak tanımlıyor. Biraz arayı açan bir durum söz konusu olduğu zaman şahsen mukabele etmiyor. Evet. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu şahsi olarak, siyasal olarak hedef almıyor. Onu mezhebinden tutun etnisitesine kadar bütün sosyal sınıfına kadar her yerinden hedef alıyor. Bu da aslında o kodlarının ne kadar keskin olduğunu da gösteriyor o kitlenin.
0: Evet. Yani bu korkunç. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Siyaset birileri bir şey söyler, bir şey iddia eder ama bu kadar özcü yaklaşımlarla insanlara şivesi üzerinden, bilmem ne üzerinden saldırmak faşizmin
2: yani
0: ikali aslında.
2: Faşizminin
0: bu
2: en bariz örneği.
0: Zaten
2: şovenizm,
0: genel merkez önünde
2: faşizmi
0: toplanan o Mamak'ın, Tuzluçayır'ın, Dikmen'in çocuklarına da bunlar kriminal tipler demelerinin sebebi bu. Esmer, bıyıklı, sakallı çocuklar görüyorlar dışarıda.
2: Ya yani yeri gelince herkes şey kullanmış.
1: Bir anda geldiği yer üzerinden tarif ediyor. Mesela Tuzluçayır diyor. Şimdi Tuzluçayır'da kimin yaşadığını
0: tabii.
1: Bütün Ankaralılar bilir. Yani orada hangi mezhebi kastettiğini de bütün Ankaralılar bilir.
0: Yani korkunç bir tartışma başka bir boyutta. Biz elbette burada kalmayacağız ama Kemal Bey'in bugün açıklamasında da biraz bunların izleri vardı. Bazı isimlerden de bahsetti. Reklama mı gidiyoruz Berkay? Peki dönüşte verelim Kemal Bey'in konuşmasından bölüm bölüm videoları değerlendireceğiz. Üzerinde de olacağız. Kısa bir reklam arası.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla
6: Toprak Mahsulleri Ofisi raporuna göre Türkiye'de yağışlar geçen ay mevsim normaline ve geçen yılın Nisan ayına göre artış gösterdi. Raporda Ekim-Nisan döneminde gerçekleşen yağışların genel olarak yeterli ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üretimi desteklediği belirtildi. Birçok üretim merkezinde geçen yıla göre daha iyi bir gelişim görünümünün ortaya çıktığı vurgulandı. Türkiye'de üretim sezonunun geçen yıla kıyasla daha iyi gerçekleşmesi bekleniyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Arınma genel merkezden başladı. Yeni Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sembolik bir adım geldi. Kılıçdaroğlu'nun parti içinde tepki çeken lüks VIP aracı kullanmama kararı aldığı öğrenildi.
7: Tartışmalara neden olan iki araç Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilenmeye başlandı. Bu iki araç Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla önümüzdeki günlerde satışa çıkarılacak.
5: Genel Merkez'in parası usulsüz şekilde Uşak Belediyesi'nin kasasından ödenen aracı ya doğrudan bir hayır kurumuna bağışlayacağı ya da aracı satıp parasını bağışlayacağı öğrenildi.
8: Partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış. İş ki bizim Özkan Yalım'dan almışız arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek. Sanki kendi arabamızı almışız gibi de bir şey söylüyorlar.
5: Karmaşık ilişkileri ve milyonlarca liralık yolsuzluğu ifşa olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde bahse konu aracı Özgür Özel'in talimatıyla dizayn ettirdiğini anlatmıştı.
8: O iç dizaynında en iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım demiş.

0: Size de ben hediye ettim, partimin içine genel başkan aracını yapıyorum diye kandırmış.
1: Aracın dizaynı için Uşak Belediyesi'nin kasasından 170 bin euro artı KDV ödendiğini belirten Yalım, bu durumu gizlemek için de genel merkezin yönlendirmesiyle faturada hile yaptıklarını söylemişti. Söz konusu lüks aracın güncel fiyatı dizayn bedeliyle birlikte 20 milyon lirayı buluyor. Yalım'ın ifadesinde belirttiğine göre aracın içi tepeden tırnağa yurt dışından ithal edilen özel bir döşemeyle kaplı. Aracın içindeki 4 koltuk özel yapım, hem ısıtmalı hem de soğutmalı. Koltukların masaj yapma özelliği de mevcut. Araçta özelin gündemi takip etmesi için pahalı bir televizyon, uydu ve internet sistemi kurulmuş. Bu çerçevede CHP içindeki yolsuzluk ve lüks harcama tartışmalarının önümüzdeki günlerde bu konuyla tekrar gündemde olması bekleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Zafer kazandıktan sonra bize yardım edeceklerini söyleyen NATO ülkeleri konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum.
1: ABD Başkanı Donald Trump'la NATO arasındaki gerilim büyüyor. ABD'nin NATO'dan çekilmesi gündemde değil ama önemli değişiklikler öngörülüyor. ABD yönetimi önce Avrupa'daki Amerikan askeri sayısını 5000 azaltacağını açıkladı. Ardından Almanya'ya uzun menzilli füze konuşlandırılması kararını iptal etti. Polonya'ya 5000 ek asker gönderme kararı alınsa da Trump yönetimi NATO ülkelerini kızdıracak yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Alman Der Spiegel dergisi Beyaz Saray'ın çok daha büyük kesintiler yapmaya hazırlandığını yazdı.
4: Biliyorsunuz NATO'ya Rusya'ya karşı korunmaları için trilyonlarca dolar harcadık. Düşününce aslında Rusya'ya karşı korunuyoruz ve ben uzun zamandır bunun biraz saçma olduğunu düşünüyordum. Ama trilyonlarca dolar harcıyoruz ve bence bu çok ciddi bir şekilde incelenecek.
1: Söz konusu plana göre NATO'ya yapılan katkılar düşürülecek. Avrupa'da konuştu savaş uçağı, istihbarat drone'u ve yakıt ikmal uçaklarının sayısı azaltılacak. Beyaz Saray oluşan açığın Avrupa ülkeleri tarafından kapatılmasını istiyor. Dergiye göre plan üst düzey NATO yetkililerine sunuldu. ABD'nin nükleer caydırıcılık rolünde bir değişiklik olmayacak ama Trump yönetimi artık Avrupa'nın daha fazla sorumluluk almasını istiyor.
5: Kaskla soydu, minibüste kaçtı. İlginç hırsızlık olayı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Gözüne kestirdiği cep telefonu bayisine kaskıyla giren Yusuf T. piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan elektronik eşya ve nakit parayı çalıp hızla uzaklaştı. Polis takibinden kaçmak için 5 kilometre yürüyen hırsız izini kaybettirdiğini düşünerek kaskını çıkarıp bir minibüse bindi. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Minibüsün içindeki güvenlik kamerası kayıttaydı. Polis görüntülerden kimliğini tespit ettiği hırsızı yakaladı. İfadesinde borçları olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerse sahibine teslim edildi.
6: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
7: Sonuç devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü gazetecilerle buluşmasındaki mesajlarını konuşuyoruz. İlk mesajı çok önemliydi. Bayramın 4. günü partililerle bir araya geleceğim dedi. Bugüne kadar söylemediğim, açıklamadığım bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağım ama çok önemli bilgiler dedi. O bölümü bir dinleyelim Berkan.
8: Cumhuriyet tarihinde CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Bir CHP milletvekili, bir CHP grubu, 5 kişi, 6 kişi, 10 kişi, 15 kişi milletvekili CHP genel merkezine gittiği zaman CHP genel merkezinin kapısı o milletvekillerine nasıl kapatılır? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Bolu Belediye Başkanı gelip genel merkezin önünde beni protesto ettiğinde, arkadaş eğer arzu ederse genel merkeze gelsin çay ısmarlayın dedi. Böyle bir yapıdan siz çıkıp da ben kapıları kapatacağım olmaz, kapılar kapanmaz. Bir partinin kapıları halka kapanamaz. Milletvekillerine kapanamaz. Böyle bir şey yoktur. Bizim tarihimizde yoktur. Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Ya bu partinin kapıları niye kapandı? Hangi gerekçeyle kapandı? Ve hangi gerekçeyle CHP milletvekilleri CHP genel merkezine giremiyor? Bir akıl tutulması var. Açarsınız kapıyı, çağırırsınız, çay kahve ikram edersiniz, buyurun arkadaşlar dersiniz. Ya insani davranışlar varken birbirimizi kırmanın ne mantığı var Allah aşkına ya?
7: Kemal Bey, ben başlatmadım diyor bence pazar günkü olayları. Bercan ne diyorsun? Çünkü bir milletvekilleri geldi diyor. Yani CHP'nin üyeleri, delegeleri. Onları içeri sokmadınız diyor. Karşı taraf da diyor ki 12'de buluşacaktık. Niye 3 saat erken geliyor bu milletvekilleri diyor. Kemal Bey de diyor ki yani saati mi var bu işin? Sen nasıl görüyorsun bu olayları?
9: Yani Kemal Bey haklı. Yani prosedüre göre gidiyor. Çok beyefendi hareket ediyor. Nazik hareket ediyor, siyasi teamüllere uygun hareket ediyor. Yani dışlayıcı, ötekici bir dil kullanmıyor. Yani gerekirse şu anda bence Özgür Özeller veya o diğerlerini de kuşatmaya, kapsamaya hazır. Yani öyle bir kuşatıcı bir dil kullanıyor. Yani bu parti bizim partimiz. Yani partiyi bu hengameden, bu sorundan kurtarmaya çalışıyor. Ama diğerlerinin bu niyeti olmadığını gördü.
7: Sence hangisi acemice? Yani orada Özgür Özel ekibi, buyurun tabii gelin deseydi onlara, hava nasıl olurdu?
9: Diğerleri çok mahalle kabadayısı gibi davran. Yani dışarıdan uzmanı değil CHP'nin ama gördüğümüz kadarıyla yani bir siyasi lider olgunluğuyla hareket eden Kılıçdaroğlu. Hı hı. Ama şey de var, yani öbürlerinin suçlarını da yazıyor bir yerlere. Belli yani bugünkü konuşmasından. Onlara kan kusturacağı belli. Yani o kendi diyelim ilkelerinden, prensiplerinden taviz vermeyeceği. Yani partiyi disipline etmekte çok kararlı görünüyor. Çünkü parti şu anda başıboş. İşte ahlaki sorunları var, insani sorunları var, siyasi sorunları var. Kılıçdaroğlu'nun çizdiği portrede biz bunu anlıyoruz.
7: Emre, peki dediğimi yapsaydı Özgür Özel ekibi, gelin deseydi, siyaseten daha mı öne geçerdi yoksa şey mi dediler? Yani biz bu kavgayı başlatalım, buradan bugün mü başlasın dediler yoksa refleksi mi davranıyor Özgür Özel? Yani bir olay geldiğinde bizler anlama büründürmeye çalışıyoruz. Şunu şu yüzden mi yapıyor falan
9: mahalle
7: diye
9: baskısıyla
7: ama
9: davranıyor.
7: Gelişine mi hareket ediyor? Çünkü genel merkezi de terk etmeyeceğim dedi, çıktı. Nasıl görüyorsun?
10: Bir kere spontan ve random bir durum var. Öyle yani mi? Bence reaksiyoner bir tutum var. Yani bir kere kendi gündeme olan, kendi yol haritası olan bir insan çok az zikzaklar yapar günlük rasyonalite içerisinde. Onun haricinde istikametini bozmadan hedefe yürür. Şimdi bunu hani konuyu uzatıp örnek vererek dallandırmak istemiyorum ama şimdi AK Parti'ye e-muhtıra verildi. Yargı emniyet darbesi yapıldı. Parti içinden önde gelen aktörlerin farklı parti kurması söz konusu oldu. İki defa parti kapatma davası oldu. Bir tane askeri darbe oldu. Yani bir partinin başına gelebilecek her hadise, her pratik Sayın Cumhurbaşkanımızın başına geldi. Mesela bir tanesini örnek vereyim. 367 krizi olduğunda bariz bir hukuksuzluk vardı. Bugün onu o gün onu savunanlar bugün insan içine çıkamıyor. CHP'de diyor ki işte o eski meselelerdi, kapandı gitti diyor. Ama hemen ne yaptı? Erken seçim, yol haritası, MYK açıklaması gayet mutedil ve sağduyulu bir tutum. Ve en sonunda bizi izlemeye devam edin diyen bir özgüven söz konusuydu o zamanın başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımızda. Şimdi burada Özgür Özel'e bakıyorsunuz, bir kere devamlı tutarsız, saatine uymayan birbirine tezat açıklamalar. Şimdi bir gidiyorum. Tabii bu sefer ne yapıyor? Gidişini taçlandırmak için işte yağmur altında ıslanacağım diyor. Sonra direneceğim diyor. Sonra bir gün bırakmayacağım diyor. Ve oradan ayrılırken de partinin belli mensuplarını orada geri planda bırakıp onlara ne yapıyor? İşte yangın tüpüyle içeride bir kal, onların en yakın şahidi içerideydi. İçerisi toz duman oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adeta bir barbar kavim gibi. Yani o dönem oradaki Gezi Parkı olayına çevirdiler ya. İşgal ettiler yani. Sandalyeleri yığdılar. Ya yakışıyor mu 100 yıllık partiyim, geleneklerim var diyen bir partiye? Şimdi böyle bir durum söz konusu olunca tabii bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya burada reaksiyoner bir tutum var. Bir yol haritası yok. Zaten ne yapıyor? Kendi yargıyla ilgili attığı adıma bakın. Hani ne dediler? Sen yargıya bulunduğunu itiraf

0: Az'la kurultayın önünü kapattın. İlk gün kabul etti. Sonra birileri bir şey demiş. Belli ki bir yerlerden bir şey okumuş. Evet. Önemli olan niyettir dedi. Bu engel değildir dedi. Yani bu da açıkçası çok bir yol haritası olmadığını.
1: Bir peki seçmen ya. Şey der mi yani CHP'li taraftarı? Aslanlar direniyorlar bizimkiler. Yani seçmeni, tabanı konsolide edecek bir hareket midir o genel merkezde yapılan şey? Bunu da arzu etmiş olabilirler mi?
0: Ben daha
1: böyle bir karşılık buldu mu sence?
0: Şöyle, tabii ki de
2: o
0: direniş.
2: O amaçla yapıldı.
1: İlter?
2: Melih Altınok tam da o amaçla yapıldı açıkçası. Eğer buradan Özgür Özel ve kurmayları hemen bavullarını toplayıp ayrılsalardı bunun siyasi anlamda faturası ağır olurdu şüphesiz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü mutlak butlan süreci yani dava süreci devam ederken eğer Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olursa nasıl bir strateji ortaya koyacak sorusunun yanıtı aranırken Ankara'da Özgür Özel grup toplantısında şunu söylemişti. Kayyum olarak gelecek olan kişinin milyonlarca üyemiz yüzüne tükürür, alnını karışlar şeklinde çok net açıklaması olmuştu. Burada tabii ki parti tabanına bir mesajdı. Direnişe başlıyoruz, bir direniş ortaya koyacağız mesajıydı. Bu kadar mesaj verip de burada kendi ifadeleriyle direnmeden Cumhuriyet Halk Partisi'ni boşaltsalardı Özgür Özel ve kurmayları burada tabandan büyük bir tepki görebilirlerdi. O nedenle bu şekilde bir strateji üzerine hareket etmişlerdir diye düşünüyorum Melih Altınok.
0: Bence burada ama bu da biraz emanet durdu işte. Tam onu söyleyeceğim. Yani bunu kapsamlı bir kalabalıkla daha sağlıklı bir direniş organizasyonuyla yapsa olurdu. Ama hem çok kısıtlı bir katılım söz konusuydu. Hem de diğer taraftan birbiri ardına da tezat açıklamalar gelince ve genel merkezi terk edip sen geride artık bir nevi artık onları piyon muamelesi yaparak ya direnişi siz yapın vurdu kırdıyla anonim isimlere bu işi bırakınca yani bu tam manasıyla bir direniş ortaya çıkmadı. Burada bir mizansen ortaya çıktı. Acemi. İşte o yüzden herkes zaten bütün stratejiyi okuyabiliyor. Bunu yapmak istiyor çünkü yarın bunu diyeceği için. Yani normalde sağlıklı bir direnişten bu çıkmaz. Direnişe herkes iştirak eder. O an onun ruhu içerisinde hareket
1: eder. Ama öyle olsa bile gerçekleştiremediler. Hasıl olmadı.
3: Evet, sokağa çağırdı olmadı. Hukuk denedi olmadı.
4: Ya şöyle ben biraz daha farklı bakıyorum hadiseye ama birkaç cümle ifade edeyim. Şimdi mesela şu şekilde olsaydı orada çok ağırbaşlı bir şekilde bir açıklama yapılsaydı bu kararı biz son derece yanlış buluyoruz. Ama karar yanlış olunca mahkeme kararı yapılacak işler bellidir. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Ve bu mücadeleyi bırakmayacağız açıklaması yapsaydı. Ve çıksaydı eğer mağduriyet şey yapılacaksa daha fazla mağdur.
1: Öyle mi? Buradan olurdu. Mı mağduriyet
4: alırsın? Ben öyle bakıyorum. Bu bir. İkincisi şu. Şimdi dosyaya yansımış burada davalarda da davacı olmuş bir delegenin mahkeme kararında özetlenmiş birkaç cümlesini ifade edeyim. Diyor ki otellerde delegelere bavullarla getirilen dolarların pazarlıklar sonucunda otellere delegelerle dağıtıldığı, iPhone, telefonlar ile iPad tabletlerin verildiği, bir kısım delegelerin ve yakınlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındıkları, İstanbul'daki belediyelerce ihale verilen firmalar tarafından kurultay döneminde ihale karşılığı delegelere para akışı yapıldı. Bunları niye okudum biliyor musunuz? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde yaşananlar benim dediğim gibi yaşansaydı şu anda biz bunları tartışıyor olmayacaktık. Okuduklarımızı tartışıyor olacaktık. Yani bunlar öne çıkacaktı. Dolayısıyla kamuoyu ya bu dosyalarda ne var? Bu kararın gerekçesi nedir? Özgür Özel ve ekibi bu karara şiddetle karşı çıkıyorlar. Gerçekten bu kararın içi boş mu? İşte isnat edilen suç fiilleri gerçekten işlenmiş mi, işlenmemiş mi? Bunlar tartışılıyor olacaktı. Bunların tartışılması bence istenmiyor. Şu algı oluşturulması orada daha isabetli bulunuyor. Ya işte bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefet partisi işte vesaire sıfatlarını sıralıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yargı tarafından dizayn edilmeye çalışılıyor.
5: Peki o zaman şu sorunun sorulması gerekiyor.

0: Yargı tarafından dizayn ediliyor iddiasını kabul edelim. Şimdi hukuk davalarında yargıyı harekete geçiren davacıdır. Peki bu davanın davacısı kim?
1: Evet.
0: Cumhuriyet Halk Partililer. O zaman eğer Cumhuriyet Halk Partisi yargı tarafından dizayn edilmeye çalışıyorsa, bunu yargıyı Cumhuriyet Halk Partililer kullanarak bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü hukuk davalarında, bir de ceza davalarının aksine, mahkeme tarafların talepleriyle bağlıdır.
1: Evet.
0: Mahkeme tarafların ibraz ettiği delillerle bağlıdır. Ceza mahkemeleri farklıdır. Onlar re'sen araştırma yaparlar, soruşturma yaparlar, re'sen delil toplarlar. Ama hukuk davaları öyle değil. Bizim tartıştığımız, benim bu beyan okuduğum hukuk davası. Yani
2: bunlar işte satın alınmış CHP'liler diyorlar ama. Bunlar saray tarafından satın alınmış CHP'liler diyorlar yani.
0: İyi, o zaman şu sorulur. Bunlar bugün satın alınmışsa yarın kimler alınacak? Yani bence Cumhuriyet Halk Partililere, yani kendi partilerine yazık ediyorlar.
3: Bahane
0: yani
3: bulmayı bırakıp yüzleşmek lazım, değil mi?
4: Satın alınmış dedikleri kişiler sonradan CHP'ye monte edilmiş alelade insanlar değil. Eğer bu davanın taraflarından birisi Cemal Enginyurt olsaydı, Ümit Dikbayır olsaydı, Mahmut Tanal gibi isimler olsaydı, yani geleneksel CHP'li aktörler olmasaydı anlardım. Derdim ki bunlar dışarıdan gelmiş buraya, zaten köpük adamlar. Bunlar burada operasyon yapıyor. Adnan Beker olsaydı. Ama bir tarafta Gürsel Tekin var. İl başkanlığı yapmış.
2: Hepsinden eski CHP'li Kemal Bey.
4: Kemal Kılıçdaroğlu ve bugün karşı oldukları adamların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu mahsulü. Özgür Özel. Yani bugün çıkıyor diyor ki bütün üyelerle sandık kuralım. Aynısını Muharrem İnce dediği zaman sen Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber buna karşı çıktın. Yani o yüzden dün Pirom, Gandim dediğin insana karşı bugün satın alınmış diyemezsin. Bir de bu CHP'de bir gelenek oldu. Daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu aynısını Muharrem İnce'ye yaptı, saraydaki CHP'li diye.
2: Her gelen bir önceki.
4: Bu kadar karşıt üzerinden okuma yapma kolaycılığını da siyaseten bırakmadıkları için bu haldeler.
2: Kemal Hocam pardon.
5: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında burada ilk direniş diye tasvir ettiğimiz şey, yani Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları değilim, ona karşı yapılan direnişte 3 tane dikkat çeken şey var. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığını yitirmiş. Net bu. Merkez karar, yönetim kurulu kararları, parti meclisi kararları, parti disiplin kurulu kararları. Yani bu mekanizmalar çalışmıyor. Dolayısıyla bu yönetim, Özgür Özel'in başında olduğu eski yönetim tamamen keyfi hareket ediyor. Ve bunların da iradesi değil aslında bu. Bana göre bu başka bir yerden alınan talimatlar gereği yapılıyor. Yani hapiste bir suç örgütü kurmuş eski bir belediye başkanının, bana göre talimat. Çünkü son kurultayda biliyorsunuz, bu iradeleri işte şey yapan, sedelenen grupların da mimarı aslında o. Çünkü oradan gelen bir talimat gibi de okuyorum ben bu konuyu.
2: O direnin dedi diyorsun.
5: Yani öyle bir şey anlıyorum ikinci konu olarak. Üçüncüsü, burada bir suçüstü hali var. Çünkü konuşsalar, yani gelenlerle bir konuşsalar, bir diyalog kursalar, biliyorlar ki suçlar açığa çıkacak. Ortaya dökülecek. İşte hocam saydı tek tek suçları.
2: Sadede geleceğiz yani.
5: Heh. Orada diyecekler ki kardeşim siz bak böyle yaptınız şöyle. Çünkü bugüne kadar sizin söylediğiniz, o ifade ettiğiniz biraz önceki suçlarla ilgili hiçbir şey söylenmediği gibi kaotik bir ortamdan beslenme. Yani mesela bir hırsız, televizyonlarda görürsünüz, kuyumcuyu soyuyor kadın el çabukluğuyla falan. Yakalandığında bağırıyor, çağırıyor, üstünü başını yırtıyor falan. Aynı hal bunlarda da geçerli. Dolayısıyla suçüstü hali olduğundan
1: Yavuz
5: dolayı.
1: Yavuz hırsız yani.
5: Evet, böyle bir bastırma. Diğer konu da sokak. Çok fazla beklentileri var. Ya Saraçhane sokaklarını gördük. Değil mi? Orada polise sıkılan ne bileyim bir takım değişik maddeleri gördük. Direnişi gördük. Ne kadar çapsız bir ortamın olduğunu gördük. Hala sokak sokak diyerek bir kaos yaratmak, iktidarı zedelemek, yıpratmak, oradan da bir pay elde etmek düşüncesi var. Böyle yani sığ bir plan var ortada.
2: Burada bir strateji falan görmüyorum ben. Günü kurtarma hali işte var. Onlar geldi falan. Yani, ama
5: telefon ediyorlar. Ne yapalım kardeşim diyor şu an. Böyle bir durumdayız, ne yapalım? Ya direnin. Neydi? Kime direniyorsun?
1: Yani strateji varsa önce, da kaos stratejisi.
0: Emre Bey bir örnek verdi. Bu 367 kararı. Şimdi bakın 367 kararını veren bu ülkenin en yüksek mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ni kastederek söylüyorum. Peki bu karar hukuki değildi. Ne oldu? Kamu vicdanında mahkum oldu. Anayasa Mahkemesi de mahkum oldu bu yönüyle.
2: Evet.
0: Eğer siz gerçekten haklıysanız davanızda, Hele ki böyle kamuoyuna mal olmuş bir davada çıkarsınız televizyonlara, gösterirsiniz kararı, kardeşim böyle karar mı olur, bakın işte gerekçeli karar diye eleştirirsiniz. Kaldı ki bu bile doğru değil. Evet. Yani mahkeme kararlarının tartışılacağı yerlerde bellidir. Ama
2: İlter'in dediği gibi hocam, kitle evet, öyle bir motive olmuş ki onu yaptığınız zaman siz pasifsiniz diyecekler. Çünkü hani daha böyle sert hareketler ve gerçi kitle taban diyoruz da sanki ölçüyoruz bu insanları. Yani sosyal medyada
1: var,
2: gördüğümüz ya da medyadaki az önce açıkladığım tipolojiler. Mesela işte Soner Yalçın gibi bir adam mesela ne yaptı? Seyit ilan etmişti Kılıçdaroğlu'na, haberler yapıyordu. Seyittir, peygamber soyundan gelir diye. Şimdi küfür ediyorlar falan. O ekip böyle domine ettiği bir
4: şöyle
2: kitle var. Gerçekten
4: işte
2: de
4: da
2: tabanda CHP'li lazım derken hani genellerken nereden biliyoruz? Ben de konuşuyorum CHP'lilerle, bana başka bir şey anlatıyor.
5: Evet, evet.
2: Genelleme de çok doğru değil ama İlter'in dediği gibi muhalefeti domine eden sosyal medyada şurada burada onların tepkisi bu yönde.
0: Yani sesi çok çıkan.
2: Evet.
4: Melih Altınok Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yaşanmıştı. Şöyle Muharrem İnce seçim öncesinde tabana şunu söylüyordu. İşte binlerce, on binlerce avukatla gerekirse Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısına dayanırım dedi. Beklentiyi yükseltti ve nihayetinde ne oldu? Herhangi bir şekilde Muharrem İnce o akşam dışarı çıkmadı ve yıllardır da kendini anlatmaya çalışıyor şimdi Muharrem İnce.
2: Aynen
4: bu kadar
2: öyle
4: yükseltmişken
1: bu kadar
4: beklentiyi
1: inmenin nedeni
4: herhangi bir şekilde yüksek seçim.
2: Dinliyoruz İlter'cim seni. Bitirsin Emre.
4: Böyle bir
2: sesini
4: riskle de karşı karşıya kalabilirdi Melih Altınok. O nedenle böyle bir strateji üzerine, en azından kısa vadede böyle bir strateji üzerine hareket etmiş olabilir Özgür Özel. Dediğim aynen gibi öyle, uzun yıllar işte beklenti yükseltip direneceğiz, asla Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmeyeceğiz, ölmek var dönmek yok gibi açıkçası mesajlar veriliyordu. Şimdi bu mesajları verip beklenti yükselttikten sonra buradan işte bavullarla ayrılmak tabii ki CHP tabanı açısından büyük bir öfkeyi de beraberinde getirirdi şüphesiz. Uzun yıllardır CHP'yi takip ediyorum. O nedenle bu endişeyle Özgür Özel ve kurmaylarının hareket ettiğini söyleyebiliriz.
2: Emre bir cümle alayım, başka bölüme de geçeceğim.
4: O zaman daha sonra devam etmek üzere bir virgülü bırakayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar ani yükselmeler ve sonra devamını getiremeyecek tezatlıklar içeren tavrın altında çok ciddi bir siyasetsizlik yatıyor. Tabanı tatmin edemeyince söylemle yükseliyorsun. Altı boş. Yani bunu belki konuşuruz ama buradaki en büyük neden bir yol haritalarının, bir siyasetinin olmaması, evet, sadece karşıtlık üzerinden hareket etmeleri. Evet.
2: Berkay şu videoyu verelim mi? Önemli açıklama yapacağım dediği Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım.
2: Bercan ne anlatacak olabilir Kemal Bey? Tahminen neler bilmiyorum diyeceksin ama hani tahmin edersek herhalde bu kurultay sürecindeki az önce Yasin Hoca'nın o bahsettiği örneklerden daha dramatik olanlarını biliyor.
1: Tabii tabii, yani şimdi bir siyasi süreç var, bir hukuki süreç var. Bir şeyler talep ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'na, o işte CHP mahallesinden diyelim, mahalle baskısıyla işte hemen açıkla kurultaya gidelim, işte Özgür Özel'i işte kabul et, onların yeni statüsünü kabul et, şu olsun bu olsun bir şekilde bastırmaya çalışıyorlar. Yani o dış medyada çünkü bu süreci liderlik yarışı diye sunuyorlar. Yani liderlikten çekil, bizim hakkımız, sen atandın, bunu idare et ve partiyi bize teslim et diye üzerinde bir baskı var. Çünkü Kılıçdaroğlu da anladığım kadarıyla o süreç sizin yansıttığınız gibi değil diyor. Tedbir kararı var diyor. Hukukçular daha iyi bilir. Başka ayrıntılar var diyor. Ben istesem de kurultaya gidemem diyor şu anda.
2: Dışarıyla
1: yani belli bir süreç var.
2: Şeyler
1: diyor
2: de olabilir mi diyorsun yani?
1: Tabii tabii.
2: Şimdi o dış basından bahsettin de bugün Deutsche Welle'de vardı. Alman basını Erdoğan CHP'nin başına bir kukla yerleştirdi diyor.
1: Tabii tabii.
2: Deutsche Welle ya bu sözcü Cumhuriyet gibi böyle artık meczuplaşmış yayın organlarından bahsetmiyorum. Hani Deutsche Welle kurumsal bir şey. Alman devletinin resmi yayın, evet, organı, evet, ama Yani o gazetecilik dilini nasıl bir tarafa bırakmış? Sanki
1: bazı militanlar var orada ama eskiye göre çok çok azalmış durumda. Yani yabancı medyadan mesela o eski bekledikleri destek gelmiyor. Yani o anlamda CHP, işte konuklar da değindi. Yani hem Türkiye'nin sosyolojisini, konjonktürünü çok yanlış okuyorlar. Hem de küresel konjonktürü çok yanlış okuyorlar. Yani inanılmaz bir böyle bir saçmalık, boş.

0: içindeler. Yani sokağı bilmiyor, sokağa çağırıyor, kimse gelmiyor. Hukuku bilmiyor, hukuktan bir medet umuyor ama bir bakıyor biz bile anlıyoruz yani buradan bir sonuç çıkmaz diye. Boş yere bir yerlerden mesela taştan su çıkarmaya çalışıyorlar. Ya, olmuyor. Bu, kaotik bir proje uygulamaya çalışıyorlar. Onda başarıya gidemiyorlar. Çaresiz stratejiler içerisindeler. Yani biz tıkanmış durumdalar. Şimdi Kılıçdaroğlu daha makul, daha rasyonel, Türkiye'nin gerçeklerine, hukuki sürece uygun bir profil çiziyor. Yani o anlamda daha ikna edici görünüyor.
1: Ya bir cümle ilave edeyim. Özellikle okuduğunuz o doçevelenin şeyi üzerine. Yani şimdi bu yargı kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına birisini getirmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmedi. Yargı şuna karar verdi. Dedik kardeşim bu 38. kurultayda delegenin iradesi ifsad edilmiş. Ben bunu yok sayıyorum. Bitti.
0: Evet.
1: Öyle karar verince gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski başkanı gelmiş oldu. Yani bunu getiren ne mahkeme ne cumhurbaşkanı. Orada belki karışıklığa mahal vermemek için kararda Kılıçdaroğlu'nun ismini yazmış. Mesela İstanbul şeyinden de bahsediyor, il seçimlerinden. Orada isimden bahsetmiyor. Burada karışıklığa mahal vermemek için. Yani bunu iyi anlamak lazım hukukçu olarak. Yani bir kayyum atanmıyor. Diyor ki ben bunu yok sayıyorum. Hukuk nezdinde bunu yok sayıyorum. Yok sayınca eskiye dönüyor. Bu kadar basit.
2: Yani ama Cumhuriyet Halk Partisi başkanı da Kılıçdaroğlu dur diyor.
1: Olduğu için evet. Yani mesela diyelim ki kim olsaydı işte rahmetli Baykal olsaydı Baykal olacaktı. Bir başkası olsaydı o olacaktı. Özgür Özel olsaydı o olacaktı. Yani şöyle düşünün, Kılıçdaroğlu'nun yerinde o gün Özgür Özel olsaydı şu anda yani daha doğrusu bu yeni yönetim iptal edildiği halde eskiye dönüldüğü için gene Özgür Özel gelecekti misal. Evet.
2: Kemal Bey de onu diyor, biz gelmeye çalışıyoruz kardeşim diyor yani. Biz CHP'liyiz diyor. Biz geliyoruz diyor. O günkü o girme görüntüleri, taşlanma görüntüleriyle ilgili. Berkay o görüntüyü de verelim. O konuşmasını da verelim daha doğrusu. Adnan Beker'den bahsediyor. Şimdi ben CHP'liyim, eski CHP'liyim. Ben geliyorum. Ne zarar verebilirim ki ya da arkadaşlarım diyor.
0: Tabii. Ama bizim içeri girmemizi engelleyenler diyor.
2: CHP'li değiller diyor. Bence bu tartışma çok önemli. Bu Adnan Beker üzerine çıkışı. Adnan Beker de kim? Eski MHP'li bir isim. Hatta şöyle yapalım. Neyse Kemal Bey'den sonra dinleyelim. Yani MHP geleneğinden geliyor ve Kemal Bey'e de oy vermediğini açıkça ekranlarda söylemiş. Allah bu memleketi altılı masadan korumuş diyen bir altılı masa üyesiydi. Dolayısıyla o ilginç kılıyor Adnan Bekir. Adnan Bekir'in kim olduğuna dair de ayrıntılar var. Kemal Bey'in sözlerini bir dinleyelim. Bakalım sonra.
3: Adnan Bekir'in orada ne işi var ya? Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Kabul edilemez. Doğru değildir. Ahlaki değildir. Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.
2: Bu Adnan Bekir ismi çok geçiyor, çok konuşuluyor. Ankara'da olanlar iyi biliyorlar herhalde Adnan Bekir'i. Sağ siyasetten geliyor. Ben Ankara Keçiören'den...
4: Sağ siyaset derken yani bence çok ideolojisi olan bir değil. Tip değil. Yani pragmatik bir tip. Hani siyasetin bu kariyerist, rantçı tipleri olur ya, yer bulmaya çalışan. Açıkçası o daha doğudur. Yani kendi kariyerinin sonuçlarıyla ilgilenir. Muhtemelen Özgür Özel'e de kendince doğru at diye düşündü. Mansur Yavaş'tan sonra da buraya ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur muyum diye geldi. Çok da açıkçası farklı bir siyasi partiye geçme hevesi de vardı. Oradan yeterli ışığı alamayınca da aslında alternatif olarak CHP'ye geçti. Bu tarz tipler ne yazık ki dünya siyasetinin her yerinde var.
2: Ben mi yanlış hatırlıyorum? Eskiden öyle daha sağ siyasetçi demem, Keçiören'de hatırlıyorum. Ben öğrenciliğim zamanı orada işte halk evleri falan vardı. Onlara gidip geliyorduk. Adnan Bekir ismi böyle sağ siyasetçilerin yakınında duran, biraz daha böyle Efelik kabadayılık üzerine yürüyen bir profil gibi kaldı benim aklıma. Yani Ankaralı konumuz yok
0: bir
2: ama.
0: Bir şey mi vardı geçmişte?
2: Biraz öyle bir şeyi yani var.
4: Profil
2: biraz
4: olarak öyle bir şeyi var. Algısı
5: Ustaklar
4: var. Zaten
5: belediye başkan adayı.
4: Biliyorsunuz bir polise de bir terbiyesizliği olmuştu. Yine bu ekran vesilesiyle konuşmuştu.
2: Şunu araç

0: Oy verdiniz mi Kemal Bey'e?
1: Oy verdim mi? Ya oy vermedim. Allah Allah. Oy da istemedim. Ha masaya gelince vallahi bizim Pusaklar Belediyesi'ni bu masa yönetemezdi ya. Ne anlatıyorsun şu
2: an? Hangi duruma bakıyorsun? Verdiniz efendim.
0: Ha kime verdiniz kime o zaman?
1: Başka bir aday yok.
3: Ya adam da açık sözlü ama bir yandan da yani bunu da çıkıp televizyonda seçimden sonra söylemek de değil mi? Başka aday mı vardı ben?
4: Çünkü sanırım. O zaman ama o zaman niyeti başkaydı.
3: Öyle mi?
4: O zaman AK Parti'ye gelmek miydi? İstiyordu. Ha, daha geçmemişti. Tabii karşılık bulamayınca bu sefer oraya geçti. O zamanki söylemleri yani bir CHP'li olarak dürüstçe davranmıyor. O zaman başka yerde kariyer arayan birisi olarak öyle davranıyor.
3: Ama bu çok dramatik yani bulunduğunuz cephe içerisindeki adaya oy vermediğinizi daha sonra söylemek. Önce söyleseniz saygıdeğer bir tavır olabilir. Hani ben desteklemiyorum.
4: Bir de şu an CHP'nin içinde bir sürü devadan geçmiş vekiller var. Onlar hala işte ortak akıl uzlaşı vesaire onları konuşuyorlar. Yani bu onlara da açıkçası bir ayıp. Bu ama şu çok aslında sembolik bir fotoğraf. Aslında Özgür Özel ara dönemi açısından bu set, hani Adnan Beker, Özgür Özel resmi, o Ekrem İmamoğlu siyasetinin, kurgulanan CHP'nin, CHP'nin finans kaynaklarının, çünkü direnişi bile Adnan Beker üzerinden finanse eden bir yapının onuru olmaz zaten. Yani evet. Orada keşke daha arkaik, ilkel yöntemlerle genel merkezin önüne set çekselerdi de böyle bir adamın finansıyla oraya bir otobüs çekmeselerdi en azından daha onurlu, haysiyetli bir duruş olur.
5: Ona çok sinirlenmiş zaten evet. Yani o...
3: Siyasette pozisyonlar değişebilir, anlıyoruz. Şimdi orada mesela Barış arkadaş soru soruyor. Barış da şu an çok şeyin karşısında mesela Ekrem İmamoğlu ekolünü. Ama Ekrem İmamoğlu seçildiğinde onların yanındaydı. Siyasette bu gitgeller biraz anlaşılabilir ama buradaki biraz fazla ve Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi de gayet anlaşılır. Yani kendimizi yerine koyup düşündüğümüzde ya dersin kimi kimden koruyorsunuz? Genel merkez dediğiniz yer 13 yıl 14 yıl girmiş. İlter'den ses mi geldi? Yanlış mı duydum?
5: Evet bir şey söyleyeceğim.
6: Melih Altınok, Kemal Kılıçdaroğlu 2023 yılında kurultayda neler yaşandığını çok net burada anlatması lazım aslında. Çünkü Özgür Özel kurultayın şaibeli olmadığını ifade ediyor. Bunun bir yargı operasyonu olduğunu savunuyor Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu da şu ana kadar kurultay temizdir demesi lazım Özgür Özel'in şeklinde bir açıklaması olmuştu. Onun dışında herhangi bir değerlendirmesi olmadı kurultayla ilgili. Şimdi bu kurultay nedeniyle şu anda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa döndü mahkeme kararıyla. Şimdi siyasi anlamda da buraya da bir açıklık getirilmesi lazım aslında. Yani Kılıçdaroğlu o kurultayda şaibe oldu mu olmadı mı ilk ağızdan kendisinin topluma, kamuoyuna, CHP'lilere anlatması lazım. Özgür Özel asla ve kata 38. olağan kurultayda şaibe olmadı. Kendimize güveniyoruz. Anamızın ak sütü gibi helaldir genel başkanlığımız diyor Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili çok net açıklama yapması gerekiyor nihayetinde. Partililer de aslında bunu bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu yönde mesajların da gönderildiği, siz de bu konuya ilişkin bir açıklama yapın dendiği ifade ediliyor kulislerde. Belki cumartesi günü tekrar 3 yıl öncesine dönüp 2023'teki 4-5 Kasım kurultayında salonda neler oldu, daha öncesinde neler yaşandı, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultay öncesi ve sonrasında kimler hangi bilgileri aktardı ve aktarmışsa Kemal Kılıçdaroğlu bu bilgileri cumartesi günü burada paylaşacak mı? Bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultaya ilişkin çok net açıklamalar yapması da önemli olacaktır şüphesiz.
3: Evet, bir defa net bir şey duyacağız. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu şunu söylüyor. Bugünkü o basın açıklamasında da vardı. Bugüne kadar ben çaldılar kurultayı, şöyle böyle yaptılar dedim mi dedi. Bunu benim ağzımdan duymadınız. Bunu başkaları söyledi. Yargı devreye girdi ve bu kararı aldı. İlter'in dediği gibi o gün bir şeyler söyleyeceğim diyorsa yeni bir şeyler duyacağız. Net bir şekilde ve Kemal Kılıçdaroğlu bunu söyleyecek yani. Çaldılar diyecek.
5: İnanmasaydı yargının kararını...
3: Bundan sonra diyorum diyecek.
5: Yani inanmasaydı yargının kararını da kabul etmezdi. Demek evet. ki o da...
3: Şimdi bizi... şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Cumartesi günü, bayramın 4. günü Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partililerle buluşacak. Muhtemelen bunun için şimdiden çok yoğun bir hazırlık yapılıyordur. Yani orada bir kalabalık toplamak için. Çünkü Özgür Özel de Ankara'da, değil mi? Yanılmıyorum. Ankara'da aynı gün bir toplantı yapacak. Bence şimdi Özgür Özel

0: açıklamalarına bakacağız. Ayrılmayalım, içeride kalalım diyor ama İzmir mitingi sokağa yoklamanın bir göstergesiydi. Yani CHP markası kolay bırakılacak bir marka değil. Elbette sonuna kadar zorlanacak ama son tarihte bu işin gelip sokaktaki tabanı kim konsolide ediyor noktasında düğümleneceğini herkes biliyor.
1: Ben burada çok özür dilerim.
0: Buyurun.
1: Yani şimdi birkaç başlıkta galiba konuşma yapacak diye düşünüyorum. Bir tanesi İlker Bey'in söylediğine katılıyorum. Gerçekten o son kurultayla ilgili sıkıntılar varsa, onları bildiği konular varsa aktaracak. Diğer konu dış bağlantılarla ilgili belki birkaç şey söyleyebilir. Çünkü Özgür Özel'in
0: öyle mi? İmamoğlu ve Özgür Özel ekibinin
1: yani
0: dış bağlantı.
1: Dışarıdaki bağlantılarla ilgili, bazı basın kuruluşlarla ilgili, bazı devlet adamlarla ilgili, bazı kuruluşlarla ilgili, finans kuruluşlarla ilgili bağlantılar Kemal Kılıçdaroğlu tahmin ediyorum bunları da biliyordur. Birkaç dış bağlantı ismi verebilir. Belediyeleri bir başlık olarak atacaktır tahmin ediyorum. Belediyelerle ilgili çok büyük sıkıntı var çünkü. Hı hı. Hem geçişler var hem de belediyeler içerisinde irtikap, rüşvet vesaire bir sürü suç çeşidi var. Örgütlü suçlar var. Onlarla da ilgili birkaç şey söyleyecektir. Ve alınacak kararlarla ilgili ipuçları verecektir diye tahmin ediyorum. Diğer taraftan bu aradaki boşlukta yapılanlar, mesela harcamalar. Galiba onunla ilgili de hazırlık yapıyor şu anda. Finansal harcamalarla ilgili.
0: Yani bu bir buçuk iki yılda değil mi?
1: Evet. Son boşluk yıl, iki buçuk yıllık
0: i̇ki
1: dönemde
0: buçuk
1: harcanan paraların nereye gittiği, ne şekilde harcandığı, nerelerden para aktarıldığı vesaire gibi bu finansal çizgide, dijital çizgide bir konuşma olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve bu arada o boşluktaki atamalar, şaibeli atamalar, yani bir şekilde şaibeli demeyelim de yani atama konularında belki bir şeyler söyleyecektir diye düşünüyorum. Yeni kurultayla ilgili bir şeyler söyleyebilir. Eskisiyle ilgili söyleyeceği gibi yeni bir kurultay olacak mı? Olması mümkün mü? Niyeti var mı? Yargıtay süreçlerinde neler bekliyor? Belki
0: aslında
1: onlarla
0: ilgili açıklamaları bugün biraz da yaptı.
1: Yaptı aslında ama daha detaylı veriler aktarabilir. Son söyleyeceği de muhtemelen mücadele konusu. Yani bu siyasal mücadele, bu arınmayı mütakip. Önce arınma, sonra gelecekle ilgili mücadele konusunda bir şeyler söyleyecek. Söyle. Tabana bir takım mesajlar aktarması lazım. O bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak.
0: Kurultayla ilgili siz hazır yeri gelmişken getirdiğiniz konuyu onu bir dinleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay konusunda ne diyor? Sonra Özgür Özel ayrı parti ne yapacak? Bir takım partilerin isimleri alınıyor. O konuyu da konuşmaya başlarız. Verdik mi o bölümü Berkay'cığım? Ha, bu bölüm yok. Madem bir daha tekrar da gerek yok. Seyirciyi de sıkmayalım. Az o önceki bölümün içinde vardı.
2: Tedbir kararından sonra kurultay.
0: Diyor ki tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir diyor Yasin Hocam. Yani şunu netleştirelim. Şimdi Yargıtay aşamasında
3: tedbir kararı kurultaya engeldir diyor.
0: Evet. Yani şunu demek istiyor. Şimdi bu karar alındı. Herkesin kafasındaki soru işareti şu. İtiraz edilmişti. O itirazları geri aldılar. Hı hı. Şu an Yargıtay'a itiraz eden yok bu kararla ilgili. Peki Yargıtay kararı niye bekleniyor o zaman? Ne zaman Yargıtay bunu net olarak ifade edecek?
3: Ay, öyle bir durumda Yargıtay kararı beklenemez. Dolayısıyla Yargıtay'a gitmez çünkü. Yani usul şudur. Şimdi
0: neyi o zaman bekleniliyor kurultay için?
3: Şimdi şöyle, Özgür Özel ekibi bu şeye itiraz ettiler. Daha doğrusu temiz talebinde bulundular. Kim adına temiz talebinde bulundular? Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına. Bölge Adliye Mahkemesi bu konuda bir karar verecek. Diyecek ki evet, ben bu temyiz talebini kabul ediyorum, dosyayı Yargıtay'a gönderiyorum veya senin temyiz talebinde bulunmaya yetkin yok, sıfattan senin bu talebini reddediyorum diyecek. Veyahut Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliğinin şu andaki temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar böyle bir dilekçe verilmiş, temyiz talebinde bulunulmuş ise de ben bu talepten feragat ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyebilir. O zaman bunlar sanıyorum yaşandı.
0: Bunlar denildi, onu diyorum.
3: Bunlar yaşandı. Ha, ondan sonra Özgür Özel beyler kendi adlarına vermişler. Bu kamuoyuna yansıyan bilgi. Yani biz temiz talebinde bulunuyoruz diye. Aslında şu düşünceyle bunu veriyorlar. Bizim burada seçimlerle alakalı olduğu için seçme seçilme hakkımız da ihlal ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'ndan da benzer talepte bulunmuşlardı. Ben Yüksek Seçim Kurulu bunu reddetmesi gerekir çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren bir şey yok demiştim. Öyle de oldu. Şimdi burada dolayısıyla dosyanın temize gidip gitmeyeceği noktasında bu kişisel başvurular nedeniyle Öncelikle Bölge Adliye Mahkemesi, ondan sonra da Yargıtay bir karar verecek. Bu karar iki ihtimal, evet bunlar bu talepte bulunabilirler, bu talebe istinaden biz temiz incelemesine göndeririz diyebilir.

0: Adliye Mahkemesi veya hayır sizin bu sıfatınız yok, talebinizi reddediyorum der. Derse o red talebini temiz ederler. Bu sefer o red talebi gönderilir temize. Yargıtay da aynı şekilde bu dediğim incelemeyi yapar. Başvuranların sıfatı olup olmadığına, yani temiz talebinde bulunma sıfatı olup olmadığına karar verir. Eğer sıfatları yok derse dosyayı geri gönderir.
1: Evet.
0: Var derse temiz incelemesini yani yapar.
2: Bu süreç...
1: Siz çok güzel anlatıyorsunuz ama ben zor anlıyorum.
2: Ben şöyle
1: seyircimiz
2: anladım.
1: Seyircimiz şu anlamda süreç... diyorum. Yani genel tartışmaya dair. Bence seyirci de zor anlıyor. Şimdi mutlak butlan dedik. Hukukçular için bunlar çok sıradan kavramlar olabilir ama ne mutlak butlan ne? Yani bir o oturmadan şu soru netleşmiyor kafada hala. Bir yüksek yargı aşamasında değil mi bu verilen karar?
0: Evet.
1: Ne zaman? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur. Yani 45 gün süre mi geçecek de bir karar vereceksiniz?
2: Yok, çok Özgür Özel
3: diyor. Özel diyor 45 gün sonra.
1: Pardon Özgür Özel diyor.
0: Evet.
1: Yani bir başvuru yapılmayacak. Kimse bu başvuruyu yapmıyor. Yapılan başvuru geri alınmış. Mahkemenin dolayısıyla karar vermesi için belli bir süre mi geçmesi gerekir? Yoksa yarın da karar alabilir miyim?
2: Biraz önce bütün anlattığı şuydu benim anladığım. Şimdi. Yargıtay'a gidecek, gelecek falan. Yani bu adam başvuru yapma vasfına haizdir veya değildir. Ona karar verilecek.
0: Evet.
2: Ondan sonra
0: evet.
2: Kurultay yapılsın mı yapılmasın mı ona karar verilecek. İlk önce yani o başvuru yapma vasfı var mı yok mu? O
0: tabii,
2: belirlenecek.
0: Yani bu dava ondan sonra kurultay. Bir karar verilecek. Şimdi evet. Tatil olduğu için yani bunlar çok hızlı olabilecek şeyler. Yani aslında biraz istisna olmasının kafaları karıştırmasının sebebi de şu. Burada davacı sıfatını temsil eden kişi değişiyor. Yani davacıyı şu ana kadar Özgür Özel davalıyı Özgür Özel temsil ediyordu. Şu anda Kılıçdaroğlu temsil ediyor ve bunların dava noktasındaki iradeleri farklı.
3: Yani birbirlerine de düğümlendikleri ve ayaklarına dolandıkları için hukuka da bir ayıklama gibi bir görev de atfetmiş oluyorlar.
2: Sen böyle bir durum da söz konusu. Vuramazsın. Şöyle yani bir netleşme olacak ondan sonra.
3: Bu karışıklığı biraz da kategorize edip de işi çözecek.
1: Evet, geçelim şu yeni parti mi Özgür Özel.
4: Ama bu 45 günün şeyle alakası yok mu? Yargı kararıyla alakası yok.
0: Ya 45
4: yok.
0: Günün de şeyi yok o, benim kanaatime göre. Şimdi yani Kılıçdaroğlu bu partinin başına kayyum olarak atanmış olsaydı o zaman bu kararlar beklenebilirdi vesaire. Yani ben tamamen çerçeve hukuki mantıki bir yorum yapıyorum. Yani mahkeme bir karar verdi. Ben bu partinin başına falanı getiriyorum demedi. Dedi ki ben 38. kurultayı hukuka aykırı buluyorum ve iptal ediyorum. Sizin o söylediğiniz mutlak putlan yani yok sayıyorum. Bu kurultayı yok sayıyorum. Yok sayınca ne oldu? Eskiye dönüldü. Kurultay öncesine döndü. Bu kadar basit yani.
3: İşin bir de siyasete bakan yanı var.
0: Dolayısıyla şeyin başına bir kayyum getirilmedi, bir emanetçi getirilmedi. Mesela İstanbul İl Başkanlığı'nda her ne kadar eski bir Cumhuriyet Halk Partili getirilmiş olsa bile yargı tarafından o isim verilmişti, getirilmişti. Ama burada öyle değil. Burada mutlak butlan bir şeyin geçersizliğini tespit ediyor. O geçersizlik hayat bulduğu anda geçerli olan
1: evet, 3 Kasım
0: otomatik...
1: 3 Kasım 2023'e evet, döndük. Dönüldü, ama 3 Kasım 2023 tarihi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay yapma tarihiydi. Yani kurultay evet, yapması gerekiyordu. Evet. Hatta gecikmişti bir yılda. Hı hı. 2022'de yapması gerekiyor. Dolayısıyla bir kurultay Melih yapılması gün... durumu
0: evet,
1: ortaya çıkıyor.
0: Evet, evet.
1: Bu kurultayın yapılması için en yakın hukuki süre ya da işleyişleri bildiğiniz için tahminen ne olur diye düşünmeye başlıyoruz ama kimse bununla ilgili net bir şey söyleyemiyor.
3: Hayır, şu an kurultay yapmak zorunda da değil. Yani yargı kararıyla da ilgisi yok.
0: Yani
1: 3 yılda yapmalı, 2 yılda yapması gerekmiyor mu partinin? 1 yılda süre verilir, 3 yıl. Kemal Kılıçdaroğlu 2020'de seçildi. 2023 kurultayını ertelemişti bir de yaptı. Şimdi o kurultay zamanı yani. Yanılıyor muyum?
0: Yani bu iptal edilen kurultayı yaptı diyorsunuz, doğru mu?
1: Öncesine döndü ya evet.
0: Evet.
1: Bir kurultay zamanı geldi. Ha,
0: yani yaptım ama şimdi Kılıçdaroğlu şunu söyleyebilir. Kardeşim ben yapmam gerekeni yaptım, siz bunu
1: bunlar,
0: iptal ettiniz.
1: He, bunlar evet, şey yaptılar, böldüler, siz de iptal ettiniz.
2: Tedbir kararı vardı biraz sanki uzatmadan yani.
3: Yani şu an seçime kadar yapmama hakkı gidelim olduğunu hukukçular söylüyordu. Yasin hocam daha iyi bilir. Bir de o da şimdi şöyle düşünür, siyasete bakan yana. Hocam hukuk kısmını çok iyi söyledi. Şimdi düşünün 2,5 yıllık bir ara dönem var. Özgür Özel burada çok ciddi mühendislikler yapmış. Zaten 38. kurultayda sayılmayan mutlak butlan olan kurultaydaki delegenin iradesinin ifsada uğradığına yönelik bir anlayış var. Yani adam niye bu halde kurultaya gitsin?
2: Giderse yenilgiyi kabullenmiş olur.
1: Şöyle bir şey.

0: var. Aslında burada Kılıçdaroğlu'nun takdir hakkına bence saygı duymak gerekiyor şu yönüyle. Şimdi bu iptal edilen kurultayda, yok sayılan kurultayda iradeler ifsad edildi diyoruz ya. Oralarda suç varsa, ceza mahkemelerinden ceza kararları gelecekse, yani bunu illa hapiste şey yapmayın, özdeşleştirmeyin. Parti disiplini açısından onlar hakkında karar verilecek olabilir. Dolayısıyla bir kurultaya gidilecekse bir zeminin şey yapılması,
1: bir hazırlıkta
0: temizlenmesi ve zeminin hazır hale getirilmesi
1: gerekiyor. Bugün aslında konuşmasında biraz bahsetti. İlter, yanlış mı tartışıyoruz? Bir aydınlat.
2: Şöyle, Melih Altınok 45 gün konusunu şöyle açıklık getirelim. Neden 40 günden 45 günden bahsediyoruz uzun zamandır? Şöyle, bayramdan sonra Özgür Özel ve kurmayları olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacaklar.
1: Tamam.
2: Tabii hukuken olağanüstü veya olağan kurultay gerçekleşemiyor. En azından Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının ve bazı hukukçuların da değerlendirmesi bu şekilde. Şimdi Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri 45 gün konusunu gündeme getirmişti. Şimdi olağanüstü kongreler bölümü var Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde. Madde 43'te şöyle diyor: üst örgüt yönetim kurulu kararıyla ya da kongre üyelerinin 5'te 1'inin 15 günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvurular üzerine yönetim kurulunun çağrısıyla en geç 45 gün içerisinde olağanüstü kongre yapılır. Özgür Özel'in de gündeme getirdiği 45 gün konusu bu.
3: Evet.
2: Bizim de tartıştığımız 45 gün meselesi bu açıkçası. Eğer olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanırsa tüzüğe göre 45 gün içerisinde kurultaya gitmemiz gerekiyor diyor Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri. 45 gün konusu da buradan çıktı, yani bu nedenle tartışılıyor açıkçası.
3: Aynı maddede parti meclisi kararı da gerekiyor. 1/5 delege sayısı, yani 240 delegeye ulaşırlarsa imza, ama en nihayetinde genel başkanın onayı gerekiyor. Hepsi başvursa bile genel başkan karar verecek olağanüstü kurultay için.
2: Olağanüstü kurultay değil. Delege sayısının yarısının bir fazlası noterden tasdikli imza verirse Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre artık genel başkanın onayına da gerek duyulmuyor. Yani
3: 1/5
2: eğer delegeler söyleyeyim yeterli imzayı verirse, genel olarak olağanüstü kurultay ile ilgili eğer delege sayısının yarısının bir fazlası, delegenin yarısının bir fazlası evet derse, imza verirse olağanüstü kurultay toplanabiliyor. Ve fakat tabii ki şu anda başka bir hukuki süreç var. Mutlak butlan söz konusu. Ve Yargıtay süreci devam ediyor. O nedenle olağanüstü veya olağan kurultay gerçekleşemiyor.
3: Bu delege 3 Kasım delegesi değil mi? Yani
1: evet.
3: 3 Kasım delege aynı şey. Yani 18 fark 276'ya çıktı. O eski 3 Kasım delegesinin...
4: Ama bazen iradeleri ifsad edilmiş.
3: Yok şey hocam, şunu 3 Kasım delegesinin yarısından bir fazlası imza toplarsa mı? Şimdi bu koşullarda normalde hayatın akışına, değil mi, çok da aykırı değil. Yarısından fazla çok rahatlıkla toplar yani. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu delegasyon konusunda
2: şöyle
3: da bir tasarrufta.
2: İstanbul delegeleri de zaten görevden uzaklaştırıldılar. Öyle
3: evet,
2: bir durum da
3: 13
2: var.
3: 13 tanesi de şu anda
2: çok zor
3: gözaltı
2: bir durum aslında. Yani olağanüstü kurultay çok zor.
1: Evet.
0: 38. kurultay öncesi delegeler.
3: Evet.
0: Evet.
4: Veya Kemal Bey'in dediği o delegelerle mesela bir seçim yapılsa, bir karar verilse, Özgür Özel yanlısı olacak bütün kararlar. Yani onların istediği kararlar çıkacak.
1: Dolayısıyla yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tasarrufta bulunacağı çok açık.
4: O da bir tedbir kararı var. Buna yanaşmak
1: biz bunu konuşuyoruz
4: değil
1: mi? Mesela şimdi burada bir tahminde bulunuyoruz değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözleri üzerine, yani CHP'de bir temizlik ve arınma süreci başlayacak. Kemal Bey kendisi dedi ki bir arınma süreci başlayacaktı. Bunu mesela burada ifade ettik. Ben de Sabah gazetesinde bunu yazdım. Dedim ki CHP'de bir arınma temizlik süreci geliyor diye. Şimdi bizim medya ombudsmanı sıfatını yani kullanan, hocam bir saniye izin verirsiniz, medya ombudsmanı sıfatını kullanan Faruk Bildirici var. Sen de tanıyorsun Faruk Bildirici. Evet. Eskiden Hürriyet'teydi. Bizim de zaman zaman diyalogumuz olan bir isimdir. Konuşuruz, şey yaparız. Şimdi bir yazı yazıyor. Diyor ki iktidar medyası, iktidar yanlısı medyada müthiş bir CHP sevgisi depreşmiş diyor. Karardan mutlu olan iktidar yanlısı yazarlarda CHP sevgisi depreşti diyor Faruk Bildirici. İşte birkaç isimden bahsetmiş. Mahmut Övür'den bahsediyor, benden bahsediyor. Melih Altınok da dedi ki diyor CHP'de büyük temizlik başlıyor şimdi. Şimdi Faruk Bildirici, ben senin mantığına, ahlakına saygı duydum bir adam. Zaman zaman
4: çok
1: seninle telefonda veya bir diyalog olabiliyor. Bir şeyler tartışıyoruz, şey olabiliyor. Şimdi benim bu durumdan mutlu olduğumu nereden çıkardım? İkincisi bu

0: Söylediğim şeyi Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Diyor ki partide bir arınma süreci başlatacağım. Bazı isimler tasfiye olacak. Şimdi ben sana desem ki senin nikah şahidin Kemal Kılıçdaroğlu. Sen bırak tarafsızlığı falan. Biz senin pozisyonuna, yaşına saygı duyuyoruz. Adam gibi sorularına cevap veriyoruz. Ben AK Parti'ye yakınsam, hükümete yakınsam, o partilerin önünden bile geçmemişim. Her gazetecinin siyasi fikri olur, destekler. Bunu da açıkça ifade etmekten çekinmeyen bir adamım. Ama sen baya baya kendine Kemal Kılıçdaroğlu'nun nikah şahidi yapacak kadar partili bir adamsın. Ya da senin türevlerin, onları ağzını bile açmadığın adamlar. Şaban Sevinç açıyor, Cumhuriyet Halk Partisi şurada masada yazıyor, onun önünde açıklama yapıyor. Ya sizde hiç bu utanma kalmadı. Bak bir daha söylüyorum, ben bundan çekinecek bir adam değilim. Siyasi görüşüm açıkça da söylüyorum. Kemal Bey ile ilgili 20 senedir ne söylüyorsam ben aynısını söylüyorum. Ama sizler Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendinize nikah şahidi yapıp bugün arkasından hakaret eden tiplersiniz. Şimdi yani size asgari insani saygıyı göstermekten de imtina ediyoruz böyle oluştuğu zaman. Bu kadar zor mu ya bu? Siz, sen nasıl böyle bir şey diyebiliyorsun ki? Ben mutlu olan.
1: Kızdıkları
0: ya
1: şeydi.
0: Bu söylediğini kanıtlayamazsan. Ben de sana şimdi daha ağır bir şey söyleyeyim mi? Faruk Bildirici. Şimdi önüme düşüyor. Siz nasıl insanlarsınız yahu? Bize ne CHP'nin ne olduğundan, sizin kavganız. Oturmuşsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na dün. Eğer bu adama oy vermezseniz ahmaksınız diyen adamlar şimdi hakaret ediyorsunuz. Şivesiyle dalga geçiyorsunuz. Aleviliğini ön paranı çıkartıyorsunuz. Biz de bu olayları değerlendiriyoruz. Sizler ne zaman bu insanlığınızı kaybettiniz yahu? Siz millete yandaş diyorsunuz. Siz önde gidenisiniz. Ama saygımızdan, dediğimiz gibi aynı mesleği yapıyoruz. Biraz dikkat ediyoruz. Bu kelimeleri bu kadar fütursuz kullanamazsınız Faruk Bey. Eğer bu söylediğinizle ilgili o sözünüzü de kanıtlayamazsanız 3 nokta koyduğum yere neyi getireceğimi tahmin ediyorsunuz değil mi? Aynen onu söylüyorum size. Bu, kusura bakmayın ama hani bu halden
2: yok,
0: artık o kadar sıkıldık ki bu.
2: Burada şu da var.
0: Ya Emre demiyor ki bak İlter yayında. Kalkıyor CHP Genel Başkan Yardımcısı muhabir tokatlıyor. Muhabirleri linç etmeye çalışıyorlar. Sizin o medya ombudsmanı sıfatınız var. Ağzınızı açın, bir kelime söyleyin. Gazeteciler ya, cemiyeti.
1: Melin
0: gazetecilere yazıları... diyorsunuz ki saldırı var, isim verin. Melin ne zaman yazı... raydan çıktınız
1: Melin,
0: siz yahu?
1: Melin yazı en objektif yazılar. Yani onların hazımsızlığı şeyden kaynaklanıyor. Yani o dedin, yazıyı da okudum. Bayağı da aydınlandım yani. Çünkü o süreçleri de iyi biliyor. Gidişatı söylüyor. Bir tasvir yapıyor. Bir
2: ya
1: tablo
2: bir de,
1: çıkarıyor.
2: Bercan Hocam
1: bunu
2: şöyle bir şey istiyorlar.
1: Yani illa saldır diyorlar. Vur diyorlar.
0: Ya her
1: yani
0: abi istedikleri arzu ettikleri bu.
2: Melih abi şunu istiyorlar. Yani biz kendi içimizde her türlü kavgayı, entrikayı çevirelim. Eğer sen bir siyasi iktidara yakınsan veya başka bir rakip siyasi parti veya herhangi bir muarız, bunu siyaseten işte dillendirmesini istiyorlar. Böyle bir konfor var mı ya? Sen önce kendi putunu yaratacaksın. Ondan sonra acıkınca o putunu yiyeceksin. Bu Faruk Bildirici, Uğur Dündar, Fatih Portakal. Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenlere hain diyen adamlardı. Şimdi de aynı özgüvenle, en ufak bir mahcubiyet hissetmeden kalkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun belli şekilde gündeme getirilmesini, ama menfi ama müspet, çok radikal ve sert bir tutumla, geçmişte hiç o pozisyonu almamış gibi dillendirebiliyor. Ya sen önce bir kere geçmiş pozisyondan dolayı bir mahcubiyet hisset. Mesela az önce söylediğin çok kıymetli. Ya sen bunu nikah şahidin yapmışsın ya. Nikah akdine şahit yapmışsın. Bırak siyasi pozisyonunu. Kendi hayatına bu adamı katmışsın. En evet. önemli gününde, en önemli anına katmışsın. Ve bugün sadece bir siyasi muarız bile olsa, yani bunu kullanmak istese rasyonel olarak, mesela bir AK Partili CHP'nin içinde bulunduğu bir durumdan, kendi beceriksizliklerinden kaynaklı, birbirlerinin ayaklarına dolanmasından kaynaklı olarak şunu diyebilir. Sizin haliniz bu diyebilir. Bu da denmesini istiyor. Mesela şimdi bazı yorumlar geliyor. Şimdi tweetlerin altına ben de ona baktım, aslında tam üstüne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu hani şunun adayıydı. Kemal Kılıçdaroğlu dün bizim için neyse bugün de aynısı.
0: Ben de anlamadım.
2: Özgür Özel için bugün ne, bu bizim için dün neyse bugün de aynısı. Evet. Ama Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu birbiri için dün neyse bugün aynı şeyi ifade etmediği için biz de bunu dile getiriyoruz. Demokrasilerde bu da dile getirilir. Bu kadar konforlu siyaset yok.
0: Ben de anlamıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği kongrede Hürriyet yazarlarının Tufan Türenç, Oktay Ekşi masaların üzerine çıkarak, ayakkabılarını çıkarıp alkışladığı haberini yapmıştım. Tabii. Büyük olay olmuştu, patlamıştı. Ben yani 20 yıla yakındır Kemal Bey'le de çok da hakikaten saygı çerçevesinde de bir ilişkimiz var. Ama ne diyorsam ben aynı görüşlerimi ifade ediyorum. Dolayısıyla bizim CHP sevgimiz, şu bu sevgimiz falan değil. Ama şu açıdan üzülüyorum, bunu açıkça söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu halde olması, yani ana muhalefet partisinin Bence çok acıklı bir hal. Şu açıdan iktidarı sıkıştıracak argümanları olmayan bir partinin içine düştüğü durum beni hiçbir şekilde mutlu etmez. Ya da CHP ya da

0: ülkenin bir kesiminin mutsuz olması beni mutlu etmez. Yani CHP seçmeninin, beraber yaşadığımız insanlar. Evet. Ama insanları bu kadar ayrıştırıp, bu kadar hedef gösterip, ondan sonra da hani böyle steril bir pozisyonda kalıyor olmak beni çok rahatsız ediyor. Bu ithamları Faruk Bildirici, ya kanıtlayacaksın ya da ben daha ağır şeyler söyleyeceğim sana. Kusura bakmayın, şahsi bir şey olduğunu değerlendirmeyin ama şahsi, bu bir gazeteci tartışması değil. Ve
1: AK Parti haber olunca inanılmaz bir keyfilik başlıyor. Her türlü atış serbest oluyor mesela. Öyle o mantıkla Peki. konuşuyorlar. Hatlarını bildirmek lazım.
0: Peki, bir reklam arası verelim, sonra devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasalar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma haberine kilitlendi. Anlaşma haberleriyle merkez bankalarında faiz indirimi beklentileri yeniden canlandı. Beyaz Saray Baş Ekonomik Danışmanı Kevin Hassett, savaşın bitmesiyle Fed'in faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının faiz oranlarını düşürme olanağı sağlayacağını belirten Hassett, petrol fiyatlarında yaşanacak düşüşün bunu destekleyeceğini söyledi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Köylerde bayram sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda gelenekle kurulan güçlü bir bağ. Sabahın ilk saatlerinde başlayan buluşmalar yıllardır aynı duyguyla sürdürülüyor.
4: Çanakkale'nin Musa Köyü'nde her bayram olduğu gibi bayram namazının ardından toplu bayramlaşma yapılıyor. Ardından ise yine toplu halde kabristana gidiliyor. Kabristanda mezarlar başında dualar okunuyor. Ayrıca köy imamı da toplu halde dua yapıyor ve bu ziyarete köylü yoğun ilgi gösteriyor. Musa Köy'de uzun yıllardır yaşatılan bir gelenek, bayram sabahları evlerde hazırlanan en güzel yemekler köy kahvesi getiriliyor ve bir sofrada paylaşılıyor. Ve bu gelenekler yıllardan bu yana hem yaşanıyor hem de yaşatılıyor.
5: Eski mesleğimiz devam ediyor, adetlerimiz. Örf ve geleneklerimizden hiç ayrılmadık.
6: Böyle bir adetimiz var. İlk önce camide bayram namazı kılınır. Mezarlıkta bayramlaşma olur. Daha sonra da halkımızla birlikte köyümüzde insanların evde hanımların hazırladığı ikramlık yemeklerle birlikte kahvaltı edilir, sohbet edilir.
3: Rize'nin Ardeşen ilçesindeki bir mahallede ise bayram sabahları kapılar sadece çalınmıyor, geleneklerde tek tek hatırlatılıyor.
7: Rize'nin Ardeşen ilçesi Işıklı Köyü Konaktepe Mahallesi asırlık bir gelenek. Her bayramdan önce bayram namazını kılan o mahalleli evlerde bulunan yaşlıları ya da ev sahiplerini tek tek ziyaret ediyorlar. Gördüğünüz gibi her evin önünde hediyelik ürünler, şekerler, hazırlanan pastalar ve tabii ki o geleneksel yumurtalar hazır bekliyor. Ve ne yapılıyor? Herkes yumurtasını alıyor. Al bakalım.
8: Hadi ve bakalım.
7: Vur bakalım. Benimki kırıldı. Bu bir gelenek burada ve yüzyıllardır yaşatılıyor.
9: Yumurta nedir? Zaten büyüklerimiz bir çocuk doğduğu zaman yanına yumurta koyarlar, bereketli olması açısından. Bu da bir bereketin simgesi olduğu için bayramda dağıtılır.
8: O zaman tokuşturun bakalım.
10: Çok eskiye dayanan bir gelenektir yalnız.
9: Evet.
10: Vuruyorsun eminim.
9: Hiç şansın yok.
10: Tamam, bakıyoruz. Eyvah eyvah. Olmadı, tutmadı.
9: Var mı başka?
11: Bizim gruplar 60 üstü, 66, 40, 60 arası gibi dolaşıyorlar, ediyorlar, geleneği sürdürüyorlar. Güzel bir şey tabii. Hoş
3: gelmişsin gönlüm evine. Bayram sabahlarının en tatlı telaşıysa çocukların heyecanında saklı. Isparta'nın Yuvalı köyünde ise küçükler sabahın erken saatlerinde cami önünde buluşuyor.
12: Anadolu'nun birçok yerinde adetler, gelenekler, görenekler yaşatılmaya devam ediyor. O noktalardan bir tanesi de Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyü. Caminin hemen yanı başında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte geliyor yavrularımız ve önlerine kovalar, kutular koyuyorlar. Camiden çıkan cemaat ise çocuklara bayram ikramı yapıyor.
13: 4 gibi geliyorlar buraya.
12: 4 gibi.
13: Evet, 4 gibi. Hatta 4'ten önce gelen var mı bilmiyorum. Buraya sandalyeyle oturup yer kaplıyorlar. Sonrasında gelip çocuklar oturuyorlar.
14: Çok güzel. Gerçekten çok memnunuz. Biz de arada katılabiliyoruz ama hep devam etmesini istiyoruz tabii.
3: Diyarbakır'da bayram sabahı asırlardır sürdürülen gelenekte aileler ve aşiretler bir araya geliyor, yöresel yemekler hazırlanıyor, ikramlar yapılıyor.

0: Sebep sonuç devam ediyor. Az önce ekranlarınızın altında okuyordunuz. Devlet Bahçeli'nin açıklaması da Bercan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir an önce diyor ki Devlet Bahçeli, kenetlenin, yan yana gelin, birleşin, bütünleşin diyor. Artık muhalefet partileri de CHP'nin...
1: Bahçeli bir şey diyorsa üzerinde düşünmek lazım. Çünkü dedikleri sonra gerçekleşiyor, oluyor. Yani Akila'dan bilge siyasetçi konumunda pozisyonda, biri bana göre son dönemdeki çıkışları. Yani CHP konusunda da itidar çağrısında bulunuyor. Yani CHP'nin geleceği sonuçta bence o olacak. Yani öyle görünüyor. Yani bir parçalanma olsa bile yani ayrılanlar, gidenler kaybedir. Yani yeni Türkiye ile yeni Türkiye'nin konjonktürüyle, yeni küresel konjonktürüyle uyumlu bir muhalefetin olması gerekiyor. Yani o mantıkla bakmak lazım. Zaten çoğu da bunu bir devlet projesi olarak görenler de var. Yani Kılıçdaroğlu'da da mesela o tür şeyler sezdim ben.
0: Neyi devlet projesi olarak görenler var?
1: Yani şey anlamda, yani yeni Türkiye'nin yeni gidişatıyla devlet olarak, toplum olarak aykırı durmamalıyız şeklinde bir şey. Yani şimdi CHP burada mesela sanki böyle o Biden döneminden kalan dış güçlerin bir maşası konumunda gibi görünüyor. Hmm. Yani hem toplumsal huzuru bozuyor, siyasi huzuru bozuyor, Türkiye'nin genel gidişatında sorunlara yol açıyor. Yani dışarıda güvendiği kimseler artık kalmamış durumda. Iskartaya çıkmış kesimlere, odaklara diyelim güvenerek yola çıkmışlar. Şimdi onlar da ortada yok. Yani evet, durumlar değişiyor. Dünyada da durumlar, vaziyet değişiyor. Türkiye'de de değişme var. O değişimi ayak uydurmalar lazım. Yani kronikleşen bir muhalefet sorunu var.
0: Ama CHP çok konforlu bir pozisyonda hocam, bak. Yani AK Partililer hiçbir şey söylemiyorlar.
1: Evet.
0: Bu tartışmayla ilgili böyle bir parti kararı olabilir. Yani biz partinin iç işleri, biz ilgilenmiyoruz diyorlar. Yani vurmuyorlar zayıf yerden. Diğer bir parti Bahçeli MHP topa diyor giriyor. Ki sağ diyor, yan yana gelin konuşun. Diğer bütün partiler, yani mesela AK Parti'de benzer bir şey yaşansa ya da başka partilerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir açıklama gelir mi bilmiyorum. Dolayısıyla çok konforlu bir pozisyon. Herkes diyor ki ya bu sorunu çözsün. Niyetlerini bilemeyiz insanların ama evet, temellerin bu boyutta oluyor olması bile ama CHP için büyük şans.
2: Sayın Devlet Bahçeli birleşin, bütünleşin diyor ama arınarak birleşin diyor.
0: Ha, onu da başına ekliyor.
2: Tabii, yüklerinden arınmış olarak birleşin diyor. Evet. Bu çok
3: AK
2: önemli.
3: Parti'de öyle bir olay olunca ne yaptılar? Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a gel bütün geçmişteki toplantıları burada ifşala, biz de sana yer verelim diye adeta öne sürdüler. Oradan ayrılan aktörleri bünyeye katmaya çalıştılar falan. Hani bu anlamda gerçekten çok ciddi bir seviye farkı var Türk siyasetinde.
0: Evet. Şimdi İlter de bizimle bu arada. Peki bu ne kadar mümkün? Yani temenniler bu boyutta olabilir. Herkes diyor ki işte sorunları açsın CHP, şu bu falan filan diye, ama hangisi olacak? Şimdi Özgür Özel'in sesini bir dinleyelim. Özgür Özel diyor ki yeni bir parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz.
4: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay kararının işte 1 Haziran'da parti meclisi var. Orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız, Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapmak meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız, mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.
0: Evet, partide içeride kalacağız diyor ama Özgür Özel, bu ne kadar mümkün bu gelinen aşamadan sonra?
5: Yani partilerinden atılanlar kendi iradeleriyle atılmıyor ki. Parti disiplin kurulunun kararıyla partiden ihraç edilenler bunu istemiyorlar. Kendi iradeleriyle atılmıyorlar. Ama ben şöyle bir sıkışmışlık görüyorum. Belki Emre daha açıklık getirebilir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ister istemez bir iktidar açlığı ve ona dayalı bir hırs var. Ama bu her yol mübah görülerek yapılabilecek de bir şey değil. O dengenin sağlanması lazım. Yani bence bugün tartışmanın asıl odaklanılmış olan noktası burası.
0: Evet.
5: Yani tabii ki bir muhalefet partisi de iktidarı hedefleyecek, bunun için mücadele edecek, iktidarı eleştirecek, iktidardan daha iyi projeler ortaya koymaya gayret edecek. Bunların hepsi normal. Ama bunu yaparken hukuken ve siyaseten meşru yollardan yürümesi lazım. Bu hem parti içi hukuk açısından, parti disiplini açısından böyle, hem de hukukun genel ilkeleri açısından böyle. Bugün yaşanan tartışmaların asıl kaynak noktası bence burası.
2: Şöyle bir şey söyleyebiliriz belki, eğer başka bir ajandan.
0: Yok yok, bu konu önemli, bunu konuşacağız.
2: Şimdi şöyle, ben şöyle bakıyorum. Bir hukuki, yani adli bir süreç var. Yani hukuken yani bağımsız mahkemeler tarafından verilen kararlar var. Bu kararlara Özgür Özel beyefendi ve avanesi karşı çıkıyor. Tam Türkçesi bu. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki adli süreç var. Sürecin sonlandığı ara aşamalar var. İşte İstinaf Mahkemesi'nin kararı var. Bu kararı kollukla, hatta maalesef uygulamak zorunda kaldılar. Bunun bir de idari süreçleri var. İdari tasarruf Kemal Kılıçdaroğlu'na ait şu an, tüzel kişilik olduğu için. İdari kararlar neyi kapsıyor? Parti disiplini kapsıyor. Parti disiplini kurulu içerisinde alınacak kararlar var. Bazı aktörler suça bulaşmış ve bulaşmış olduğu suçla ilgili idari ve adli süreçler devam ediyorken belki onlarla ilgili idari kararlar verebilirler. Yani partiden ihraç bunlardan bir tanesi.
0: Evet.
2: Bu aktörler. Bir de bunun siyasi arınması var. Onu millet karar verecek. Ona ne parti başkanının ne de adli makamların vereceği bir karar yok. Siyasi arınmayı zaten millet geldiğinde cevap verecektir. Ama burada en kritik konulardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partiye sahip çıkıp çıkmayacağı. Bu partiyi tekrar 3 Kasım'a geri götürdü ama 2026 işte Mayıs sonuna tekrar geri getirecek mi ve geleceğe taşıyacak mı? Endişe bu tabanda. Tabanda böyle bir güven hasıl olursa Özgür Özel beyefendi ve arkadaşlarına siyaseten de bir şekilde vicdanda, yani milleti vicdanında kenarını tutması çok daha kolay olacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu'nda ben bunu göremiyorum. Açık konuşayım bugün için. Yani bugün yaptığı konuşma ya da işte cumartesi yapacak konuşmadaki beklentilerimiz falan, eğer bunu karşılamazsa o zaman gerçekten bir ikiye bölünmüştük, bir parçalanmıştık. Bu kavga ana muhalefet partisi olarak Türkiye'nin en önemli anayasal kurumu, ikinci kurumu olan bir yapıyı çok zedeler. Ve tabanda da çok şiddetli bir öfkeye ya da hayal kırıklığına sebep olabilir. Bu kanaat oluştu mu bilmiyorum sizlerde.
0: Ya, ya buna sahip İlter'e çıkılmayacak. Bir soralım. İlter'e bir soralım. İlter, şimdi bu ne kadar mümkün? Yani uzlaşı sağlanması, partililer bunu nasıl değerlendiriyorlar?
6: Şöyle Melih Altınok, Özgür Özel'in bugünkü kurduğu cümlede, yaptığı açıklamada daha doğrusu, iki önemli kelime vardı, cümle vardı. Birincisi, bu aşamada kimse ayrılmasın dedi. Bu aşamada, şu aşamada kimse ayrılmasın dedi. İkincisi ise, bizi gönderirlerse bilemeyiz mealinde bir açıklamaydı. Yani biz mesela Muharrem İnce sürecini hatırlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden nasıl istifa etmişti? Muharrem İnce ne dedi? İstifa etmek zorunda kalıyorum. Yani bir severek ayrılma durumu söz konusuydu Muharrem İnce cephesinde. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ailem. Aileme çok bağlıyım. Ailemi çok seviyorum ama gitmek zorundayım. Hani severek ayrılmak gibi bir tutum ortaya koymuştu. Şimdi eğer Özgür Özel'de, biz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Şu aşamada zaten bir siyasetçinin bunu söylemesi gerekiyor. Bir siyasal iletişim süreci de yönetiliyor aynı zamanda Özgür Özel tarafından ve kurmayları tarafından. Eğer partiden gitmek zorunda kalırsak artık yapacak bir şeyimiz yok. Mücadelemizi başka partilerde sürdürürüz de diyebilir. Yani tıpkı Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılma sürecinde olduğu gibi. Şimdi hemen ayrılmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçmek, geride bırakmak şu aşamada tabanda olumsuz bir etki yaratabilir. Mücadele etmeyen bir lider profili ortaya çıkabilir. O nedenle Özgür Özel bu şekilde bir strateji

0: strateji yürütüyor olabilir. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz bence Melih Altınok. Şimdi süreç devam edecek, bir olağanüstü kurultay için. Ses kulağıma dönüyor ama olağanüstü kurultay zorlanacak. En azından bunun mücadelesinin verildiği parti tabanına bunun mücadelesinin verildiği aktarılacak. Bu mesaj verilecek ve nihayetinde eğer bir çıkış yolu olmazsa, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir uzlaşı olmazsa, bu anlamda Özgür Özel de mevcutta bulunan bir partiyle yoluna devam edebilir. Zaten bu çok ciddi bir iddia. Yüksek sesle zaten dile getiriliyor parti kulislerinde. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamada bir önemli cümle vardı Melih Altınok. Onu da size aktarmak isterim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şu anda mutlak butlan kararıyla hukuken Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Eğer bir kurultay olursa Kemal Kılıçdaroğlu yeniden aday olur mu sorusu soruldu bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na. Verdiği cevap çok önemliydi. Yani bundan sonraki sürece dair işaretler verdi. Hani CHP'de bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak kalmaya devam eder mi? Ne düşünüyor? Sorusunun yanıtını verdi. Allah kerim dedi. Mesela şu soru şuydu. Kurultayda aday olur musunuz? Cevap şöyleydi. Kurultay hele bir olsun, yolunu açalım. Allah kerim, ondan sonra bakarız şeklinde bir değerlendirmesi oldu. Yani partiyi aldım, kurultaya götüreceğim ve teslim edeceğim birisine veya kim aday olursa artık o şekilde bir süreç yürütülecek demedi. Aday olmayacağım da demedi. Allah kerim dedi. Yani bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadelesini sürdürecek gibi, en azından bu cümleden bu şekilde bir anlam çıkıyor Melih Altınok.
1: Olmayacak olsa olmam derdi. Net, kararlı bir insan bunu söyler. Tabii, tabii. Bakarız diyor. Allah kerim diyor. Devam ederiz diyor ama benim asıl merak ettiğim bu ne kadar mümkün? Yani Kemal Kılıçdaroğlu şimdi bir tasfiye süresine başlayacak. Net yani bu.
2: Kararlı görünüyor.
1: Az önce adını andığımız arkadaş gibi bir temenni değil, partideki gerçeklik.
2: Durum bu. Yapması da lazım yani. Yapması da lazım. Acılarına sahip çıkması lazım.
3: Şimdi şunu demeyecek mi Melih Altınok? Camı çerçevesi indirilmiş. İşte haram parayla alınmış bir araba, camı çerçevesi indirilmiş bir genel merkez, ifsada uğramış bir delege iradesi var. Şimdi zemin bir kere benim attığım zemin değil. Ben bu zeminde niye gideyim kurultaya? Bunu siyaseten tarafınız ne olursa olsun bunu adam der. Evet. Zaten onun mealini onu söylüyor.
4: Peki kalsın yapacak nasıl yani? Mücadele edilir? Şimdi son biraz çekimser bulmasının sebebi de bu genel çerçeve. Biraz şey davranıyor ama ben de şöyle görüyorum. Yani o çekimserlik var, ben de onu net olarak görüyorum ama biraz temkinli de hareket ediyor. Mesela işte İstanbul ilde yaşananların yaşanmaması için önce avukatlara azille başlaması. Orada işte ben bu partinin genel başkanıyım şeyini çok net olarak verdi. Yani hemen göreve gelir gelmez avukatlarına azledilmesi. Ondan sonra temiz talebinden feragat edilmesi, genel merkeze gidilmemesi bir hazırlık olmadan. Bence bunlar temkinli hareketlerdi. Bütün bunlar işte temkinli, yavaş yavaş sağlam adımlarla yürüyor da denilebilir. Evet. Sizin o gördüğünüz bu söylemindeki zayıflık nedeniyle de çekimser davranıyor.
1: Peki bundan sonra somut ne olabilir? Şimdi Özgür Özel grup başkanı seçildi. Kendisini bir toplantı yaptı genel merkezde ve grup başkanı pozisyonuna geldi. Ama genel başkanın yetkilerinin ne olduğunu biliyoruz. Şunu da söyledi. Ben grup başkanıyım. Kemal Bey de artık gelip burada konuşmaz herhalde dedi. Mealen konuşturmayacağını da net bir şekilde söyledi. Ama genel başkan herhalde partide çok yetkileri olan bir pozisyon değil mi Emre Cemil? Yani tabii. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanını değiştirebilir. Özgür Özel'in milletvekilleri ağırlığıyla parti içerisinde parti içi mücadele, muhalefet yürütme olanakları neler? Ne kadar mümkün? Bunu teorik olarak yani.
3: Teorik olarak söylüyorum. Bir kere Türkiye'de siyasi partiler kanunu, hatta nispi seçim sistemini bile uyarladığınızda yani genel merkez siyasetinin çok etkin olduğunu ve belirleyici olduğunu görürsünüz. Yani mesela Amerika'da ön seçim ve tabandan gelen bir yapı, hatta genel merkez çok önemli bile değildir. Çünkü daha lokalden başlar iş. Evet. Ama Türkiye'de siyasi partiler kanunu, geçmiş siyasi alışkanlıklar, hatta o nispi seçim sistemindeki genel merkezin rahat milletvekili belirleme lüksü bile buradan gelir. Genel merkezi elinde tutan kolay kolay, hele CHP gibi partilerde yıkılmazlar. İki nedeni var bence. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi tabanı

0: bir günah keçisi ilan edip onu kenara atıyor.
1: Evet.
0: Ama böyle bir genel olarak toptan bir dönüşüm ve değişimi sorgulatacak hem kendi içinde hem parti içerisinde buna müsaade etmiyor. Mesela Deniz Baykal gitti, yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Öyle herhangi bir sorgulama, değişim, dönüşüm yaşamadı. Veya Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun farkı ne? Çok ciddi bir farkı yok. Ama şu var, Kemal Kılıçdaroğlu da Deniz Baykal da partilerini uzun süre ellerinde tutabildiler. Delegeyi de uzun süre belirleyebildiler. İlk defa burada bir işte bu para işleri vesaire girince farklı bir durum söz konusu oldu.
1: Deniz Baykal Kılıçdaroğlu, 18 yıl kaldı. Kılıçdaroğlu, evet, 13 yıl kaldı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli bu anlamda çok güçlü. Yani ihraç kendisinde, delegeyi belirleme büyük ölçüde, üyeyi belirleme kendisindeki, Sayın Devlet Bahçeli de üyeler yenilenmeli diyor. Mesela açıklamasında az önce o da belki dikkatimizden kaçtı. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten mevcut durumu bahane edebileceği bir sürü yargısal olarak, siyasal olarak mevzu var. Burada da bir sürü yenileme ve ihraç ve yeni üyeler yapma yoluyla kendi elini güçlendirebilir. Yani bu anlamda eli güçlü. Özgür Özel bunu biliyor. Özgür Özel tabii şu mesajı vermek istiyor. Diyor ki ben sonuna kadar bütün yolları söyledim. Yarın öbür gün gidersem bana kızmayın. Çünkü bence yakın yol arkadaşlarından önemli bir kısmı ihraç da olabilir. Bunun işaretlerini verdi. Bir de bugün o satılık arabayı en net bir şekilde oraya koyan adam ihraçta hiç çekinmez. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi tabanına şöyle baktığını düşünüyorum. Nasıl olsa Erdoğan karşıtlığı dışında bir siyasal pozisyonunuz yok. Zamanla tepkiniz sönümlenir diye bakıyor. Geçmişte de CHP'de bunun çok örnekleri var.
1: Peki Özgür Özel'in elinde şu an, yanında daha doğrusu, 90'a yakın milletvekili olduğu söyleniyor. Yani 90 milletvekilinin işte grup seçilmesinde, grup başkanı seçilmesinde de etkisi oldu. Özgür Bey'le hareket ettiği söyleniyor. Hatta bu rakamın daha da artacağı söyleniyor. Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu partide örgütle ipleri eline geçirmeye başladıkça tablo lehine dönebilir. Bazı milletvekilleri de genel merkezden yana pozisyon alabilir ama her halükarda CHP'nin 138 milletvekilinin öyle bir yarı yarıya bölünmesi durumu falan oluşabilir. Bu da az sayı değil. 70-80 milletvekili.
2: Şöyle biraz zor görünüyor Melih.
1: Böyle olmaz mı?
2: Olmaz gibi düşünüyorum. Ben şu anlamda düşünüyorum. Çünkü CHP'nin şu anda kilitlendiği bir şey var. Biz işte iktidarı nasıl alırız?
1: Evet.
2: Biz altılı masayı onun için oluşturdular. Yani şeytanla yatmaya bile razılar yani o konuda. Yani bu, çünkü o bölünme onların iktidar umutlarını yok edecek. Ben de o şizofreni daha da derinleştirir. O şizofreniye maruz kalmamak için yani partiyi nasıl bir arada tutabiliriz? Özgür Özel'in işte Kılıçdaroğlu'na işte biraz önce Emre Bey'in de değindiği o böyle yani o işte oldu bittiye getirme, bak taban bizden yana, şu bizden yana, bir şey var. Bir şeyler kabul ettirmeye çalışıyorlar ama yani en çekindikleri şey partinin bölünmesi. O bölünme ihtimali AK Parti'ye karşı ellerini zayıflatacak. Yani taban bunu asla affetmez. Onun da farkındalar. Kim buna vesile olursa onu da tamamen siyasetten yok edecekler. İki tarafta o birleşmeyi nasıl yapabiliriz? Yani ayrılanlar olabilir ama ana gövde bence bir şey kalacak yani. Yerinde kalacak.
1: CHP'de mi kalacak?
2: CHP'de.
1: Şimdi Özgür Özel'in avantajları.
3: Bölünmeden arınalım diyenler de var Cumhuriyet Halk Partisi'ne.
1: Üçüncü yolcular.
3: Doğru Melih Altınok. Mesela Engin Altay bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı ile ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tabi arınalım mesajı veriyor Engin Altay. Ancak bölünmeyelim, bir kurultay olsun. Çünkü kurultay olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Birçok milletvekilinin de açıkçası görüşü bu şekilde. O nedenle de özellikle Özgür Özel'i destekleyen milletvekilleri bir an önce kurultaya gidelim diyorlar.
1: Evet, kurultay
3: diğer
1: olacak.
3: Diğer yandan yine Oğuz Kansalıcı da ayrı.
1: Kurultay her halükarda olacak.
3: Kurultay zaten. Ne zaman olacak şimdi?
1: Evet.
3: Eğer kısa sürede olmazsa bir bölünmeyle karşı karşıya, bölünme riskiyle karşı karşıya kalabilir diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin akil isimleri de bu şekilde değerlendirme yapıyorlar.
2: Bölünme olursa kabusları gerçekleşmiş olur.
1: Yani çok da farklı
2: yani
1: grup yok. Kemal Bey bir arınma olacak, kurultay da olacak diyor. Özgür Özel cephesi hemen kurultay olsun diyor. Bu arınma denilen süreç hiç olmasın deniliyor. Bir de yani diğer...
2: Yani Kılıçdaroğlu bize teslim olsun. Onların
1: evet. Şimdi ben daha hani teknik olarak anlamaya çalışıyorum. Eğer ısrar edilirse bu işte, ben çünkü bu işin sonunun mutlaka bölünmeyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani bu kadar genel merkezin önüne haram parayla alınmıştır diye araçlar falan çekiliyorsa tabii. Yasin Hocam artık tabii. Kılıçlar çekilmiş tabii. Yani bu saatten sonra bundan geri dönüş çok zor.
2: 15-20 yıllık CHP savaşları başlar eğer evet. Öyle bir şey olursa.
1: Ama ikiye bölünse de

0: şimdi bu tartışma derin. Az önce söylediğim gibi 4 gün sonra bayramın 4. günü Kemal Kılıçdaroğlu partilerle yan yana gelecek. Özgür Özel dün İzmir'de sokağa çıktı. Tabana bir çağrı yaptı aslında net bir şekilde. Yani sorunu içeride çözmekten ziyade sokağa çıkmak, tabana oynamak anlamına gelir. Bu yüzden söylüyorum. İlerleyen süreçte de bir ayrışmanın yaşanması bana kaçınılmaz gibi geliyor bu dengeler içerisinde. Ya biat edecekler Kemal Bey'in söylediği düzlemde ya da milletvekillerine güvenip bir grup oluşturup
1: yani taban birleşin diyor ama yapamayacaklar dediğin gibi. Eğer ayrışma olursa o iktidar hayalleri
0: ben
1: başka bahara kalacak.
0: Diyor mu? Onun dereceyi size katılmıyorum. Kemal taban Kahir ekseriyeti gördüğümüz tepki Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sürecin içerisinde yer almamız gerektiği konusunda. Yani Kemal Bey ve Özgür Bey uzlaşsın mı diyorlar yoksa?
2: Ya taban bence büyük sessiz grup. Daha çok sesi çıkanlar işte sizin biraz önce ifade ettikleriniz, onlar da şuna zorluyorlar. Aslında Özgür Özel'in ve ekibinin bence yapmaya çalıştığı şu: biz bakın iktidara yürüyorduk, çok kuvvetli de bir ivme kazanmıştık, şimdi bizim önümüz kesiliyor, bunların hepsi bahane, Kılıçdaroğlu da burada kullanılıyor. Bunu bu algıyı oturtur da teslim alırsa Kılıçdaroğlu'nu, kongrede çok erken olur, belki o zaman bölünme olmayabilir. Evet. Ama diğer taraftan yani işte o arınma şeyi daha güçlü ifade edilirse bu şekilde iktidar olunmaz argümanları, o zaman durum daha farklı olabilir diye düşünüyorum.
3: Tabanı şöyle görüyorum
4: arada...
3: ben.
4: Özür dilerim.
5: Buyurun, buyurun, buyurun. Siz buyurun.
3: Bir çok kısa bir cümle. Yani tabanda şöyle bir şey var. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu çok fazla yenildi. Yani bu kadar yenilmişlikten dolayı tabanda bir yorgunluk var. Fakat 2010'dan beri 13 yıl 2023'e kadar genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu bu yapının da sanki, değil mi, genel başkan sıfatıyla en azından siyasetten sorumlu taşıyor. Bir taraftan bir grup da bundan dolayı sıkıntılı. Yani Özgür Özel'i istemiyor ekibini, fark ettiler durumu çünkü. Fakat senin yüzünden bu hale geldi bu işler de diyenler
1: var. Ama o da kolaycılık hocam. Kılıçdaroğlu'ndan önce hiç kazanamadılar. Yani o partiyi bu duruma getiren Kılıçdaroğlu 25 şehirde kazandılar yerel seçimlerde.
2: Hocam
1: yani
2: bu önemli.
3: Taban.
0: Bir başarı elde etti ama Kemal'den dediği gibi. Bence tabanda diyor ki yani dediğin doğru. Görece olarak başarı ama yeter diyordur tabanda. Yani 13 seçim. Kaç seçimde sayıyordu ya Muharrem İnce.
3: Tabii, tabanın hedefinde maalesef şey var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız var. O iktidarda kaldığı sürece bana göre taban diyor ki ya tamam da yani devam ediyor işte. Yani kazandı. Hala iktidarda. Hala yola devam ediyor. Hala edecek hatta. CHP tabanında böyle birkaç parçalı bölünmüşlük var. Bir grup da sessiz hakikaten hocamın dediği gibi izliyor şu an, bakıyor, evet, takip ediyor. Belki onlar kararsız statüde CHP'liler de olabilir. Çünkü onlar daha da yıpranmış durumda. Peki. Onun için genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu yetkiler açısından bu içteki mücadeleyle nasıl baş edecek ona da merak
1: ama
3: ediyorum.
1: Ama işte o çünkü... öbürleri makyavelist tipler. Onlar diyor ki ya mesela iktidar için her yol mübah. Hırsızlık yapalım, rüşvet olsun, olsun. Bütün bunları mesela
3: hocam, onlar
1: biz
3: öyle
1: he, iktidar için yapıyoruz, İmamoğlu taraftarları.
3: Ha, onlar
1: şimdi,
3: öyle.
1: Kılıçdaroğlu da diyor ki yok, ahlaki şeylerden bahsediyor. Yani diyor siyaseti temiz yapalım. Bakalım hangisi kazanacak yani.
4: Ben
1: öbürlerin
4: daha
1: şansı
4: daha
1: bence biraz az.
4: Bir nüans var bence önemli. CHP tabanının aslında görüşünün çok belirleyici olması lazım. Evet. Mesela bunu ayırt etmek için söylemiyorum. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı tabanı çok net bir mesaj verdi bize. Evet. Yani Yozgat'ta, Kahramanmaraş'ta sadece belli büyük şehirlerde söylemiyorum. Yani kale olarak görünen yerlerde bile, mücadeleyim ve muhafazakar kesimin olduğu yerlerde bile 2023'te bambaşka bir tablo, 2024'te bambaşka bir tablo vardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakim tabanında Erdoğan karşıtlığı siyasal gündemin ve pozisyonların o kadar ötesine geçmiş bir vaziyette ki evet. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel rekabeti bu yüzden çok ikinci planda ve anlamsız. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in bir CHP'li için tek farkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun denenmiş olup kaybetmesidir. Özgür Özel'in de ondan çok farklı bir profil olmamasıdır. Evet. Dolayısıyla CHP'nin aslında şunu demesi lazım. Ya bizim niye CHP olarak biz 20 yılda Erdoğan karşıtlığı dışında bir meşruiyet edinemedik ve bir siyasal çizgiye hem dış politikaya hem de iç politikaya dönük bir hani Batı'nın içerideki distribütörü olma dışında bir pozisyon edinemedik. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Tartışmalar da hep şahsi oluyor. Mesela biz Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: kendi kongrelerinde bile kavgasını işte bir siyasal çıktı olarak şöyle duymadık. İşte ben Batı ile ilişkilerimi şuna evireceğim. Avrupa Birliği ile ilişkilerimi daha sertleştireceğim. Çin'le, Rusya ile yakınlaşacağım. Farz-ı misal söylüyorum. Piyasa ekonomisini ön plana çıkartacağım. Ya böyle bir karşılıklı rekabet yoktu. Rekabet hep hançerledin. O parayı çaldın. Sen o delegeye oy verdin. Pavyonda o pazarlığı yaptın. Yani şahsi münakaşalar, şahsi çıkarlar doğrultusunda yapılan münakaşalar. Dolayısıyla CHP'nin bir kere bu gündemsizliği beraberinde şunu da artık getirmeye başladı. Erdoğan karşıtlığı üzerinden biz zaten siyasal pozisyonumuzu tahkim ediyorduk ya. Şimdi artık yolsuzluklarımızı tahkim ederiz şımarıklığına evrilmişti. Ha, buna yine CHP'lilerin itirazıyla içeriden yargı dur dedi. Bu anlamda inşallah bu bir süreç olur. Az önceye gelirken şimdi merkez sağda da uzun yıllar görev yapmış bir hala aktif görevi olan bir siyasal büyüğüm yazdı. Mesela 1980'lerde 82 anayasası ile beraber siyasi partilerin tabii genel merkezi çok güçlendi. Ondan önce hakikaten taban demokrasisi daha iyiydi. Bu da bir gerçek. Adalet Partisi, Demokrat Parti ve CHP'deki ön seçimler çok iyi noktadaydı. Şimdi artık genel merkezin inisiyatifi fazla. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an CHP'yi istediği gibi dönüştürmek için elinde bütün hukuki
1: fırsat var, doğru.
0: Fırsatlar var.
2: Yani somutta bakmak lazım. Şimdi evet. CHP parti meclisini bir ele alacaklar. Önce parti meclisinde bir şekillenme
3: ya
2: olacak.
3: Genel başkanların bir yetkileri var. Genel yetkileri var. Temsil falan gibi. Bir de sınırlandırılmış yetkiler var değil mi hocam? Sizler daha
0: bahsettiniz. Ya mesela ön seçim yapmak isterse yapıyor, yapmak istemezse yapıyor. İstediği illerde yapıyor, istemediği illerde yapmıyor. Yani bunun bir zorunluluğu yok.
2: Başkan çok güçlü dediğin gibi. Yani sizin partinizde aslında yaşanan olaylarda da Ahmet Davutoğlu genel başkanlık sürecine geldiğinde çok güçlü yetkileri vardı. Keza yine eski sistemde tabii ki bunların hepsi Tansu Çiller DYP'de genel başkanlığı aldı. Dediğin gibi o parti içerisinde müthiş tasarrufları olan bir pozisyonda.
4: Melih Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ni şey yaparken şu birkaç cümle söylememe müsaade edin lütfen. Aslında bence asıl sıkışmışlık şurada. Cumhuriyet Halk Partisi aşağı yukarı tarihi boyunca laikliğe dayalı bir siyaset yaptı. Yani bütün sermayesi tabiri caizse buydu. AK Parti'nin muktedir olmasından sonra bu imkan ellerinden gitti. Yeni bir şey üretmeleri gerekiyordu. Topluma yeni bir şey sunmaları gerekiyordu. Bunu şöyle sundular. Bu benim okumam. Yani kimse kusura bakmasın. Ya ne olursa olsun biz iktidar olacağız. Bunu sundular. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da ya bu çok iyi dedi. Yani bu halbuki
1: o çürümeye
4: bu idealin dayandığı bir oturduğu bir zeminin olması gerekiyor. İdeolojik bir zemin, işte ufuk vesaire, ülkeyi nereye taşıyacaksınız, nasıl yöneteceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asıl tıkanmışlığı Emre Bey'in siyaset üretememe dediğinin zemini bence bu. Yani laiklik söylemi, sloganı elden gidince, yani işte Türkiye İran olacaktı, Suudi Arabistan olacaktı, bilmem ne olacaktı, AK Parti kesinlikle iktidar olmamalıydı, muktedir olmamalıydı, gerekirse kapatma davası açılmalıydı, parti kapatılmalıydı, işte bir iktidar partisi kapatıldı. Ha muktedir oldu, ha bakıldı ki ya öyle bir şey değil, tam aksine. Yani AK Parti'den önceki iktidar iki tane kız kardeş, bir tanesi başörtülü, bir tanesi başı açık, devlet onun arasına girmişti. AK Parti zamanında ya bırakın bunlar kardeşçe yaşasın kardeşim, bu ülke böyle denildi. İran'da olmadı, Suudi Arabistan'da olmadığı görülünce Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağının altından bu zemin kaymış oldu. Evet. Yeni bir şeyler üretmesi gerekiyordu, onu üretemedi.
2: Ya, senelerdir bunlar CHP ile ilgili konuştuğumuz şeyler. Bulsunlar çözümünü. Millet CHP'ye bir şekilde hani bekasını düşünüp kurtuluş formülleri sunacak değil. Aksine onlar bize bir formül sunacaklar.
1: Bir de bütün iddialarından vururlar.
2: Size şöyle çok bir Türkiye var. Ben bundan bıktım artık. CHP şunu yaparsa, burada konuşulanlar için demiyorum. Çok haklısınız. Ben de bunları senelerde söylüyorum ama eminim CHP seçmendeki bıkkınlık da bu yüzden. Niye dahil olmuyorlar diyoruz ya. Mesela Özgür Özel İzmir gibi bir yerde acayip tulum çıkarttıkları bir ilde miting düzenliyor. Millet artık gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir işte Kemal Kılıçdaroğlu yargıya başvuruyor, girecekler. 3000 kişi, 2000 kişi gidiyor. Millet artık bundan bıkmış durumda. Evet. Ama nasıl bir çıkış olabilir? Mesela şimdi az önce bakıyorum gazetecilerine, şunlara bunlara. Bir defa onu bunu tehdit etmeyi bıraksınlar. Böyle bir yerde siz iktidara gelemezsiniz. Gazetecileriniz vasıtasıyla günlerdir eski genel başkanlarına küfür ediyorlar. Eski siyasetçilerine küfür ediyorlar. Millet de diyor ki ya bunların gözü

0: Ne CHP'sin hepsine işte ima ile onu da söylüyorlar mesela. Yani liyakat diyordu. Liyakatsız oldukları ortaya çıktı. AK Parti nepotizmle suçluyorlardı. Nepotizmin alasını kendi belediyelerinde yaptıkları ortaya çıktı. Yani evet. O diğer temsil ettikleri AK Parti suçladıkları bütün iddialardan da vuruldu. Yani şu anda tam dipteler aslında.
1: Peki somut olarak biraz daha ne yapılabilir? Şimdi Özgür Özel ben partide kalacağım dese, ısrar etse bunun yolu, yöntemi hiç mi yok?
0: Tek umutları ekonomik kriz. Bak yani ekonomik krizden medet umuyorlar. Yani onun dışında bence hiçbir beklentiler yok. Yani AK Parti'den AK Parti'ye tepki oylarından bir şeyler
1: yemalanabilir miyiz diye. Yok, iktidara nasıl geleceklerini merak etmiyorum.
0: O da aşılıyor. Ellerinde başka bir şey de kalmadı. Şunu yani soruyorum. Dış destek azaldı. Dışarıdan bir destekle mesela bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Biden dönemindeki o işte Erdoğan'ı yıkalım, Erdoğan'sız Türkiye projeleri devreden kalkmış durumda.
1: Şunu merak ediyorum Bercan. Yani Özgür Özel ben partide kalacağım dese ki öyle diyor. Açıklamalarında da demin az önce yaptık. Soranlara
0: kalamaz.
1: Partiden istifa etmeyin diyor. Hiç mi elinde koz yok Özgür Özel'in? Milletvekili kozluğu işe yaramaz diyorsunuz.
0: Yok işte yani işte anlattılar mesela yani partinin o merkez yürütme karar kurulu parti demokrasisi zaten buna izin vermiyor. Yani
1: o zaman Kemal Bey'i ikna etmekten başka şansları yok, onu mu anlıyoruz?
0: Kemal Bey'in merhametine sığınıyorlar aslında. Yani bir de alttan alıyor. Kemal Bey doğrudan çok fazla da saldırmıyor bence. Doğru. Kemal Bey mesela üstü örtülü tabanla tehdit ediyor. Yok CHP'nin geleceği tehlikeye diğer tehdit ediyor. Yani ellerinde imkan olsa Kemal Kılıçdaroğlu bir kaşık suda boğarlar bunlar. Yani açık açık tehdit
1: şüphe
0: edediler.
1: Yok, neler söylüyorlar.
0: Edemiyorlar bakalım. Şimdi mesela. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda sahip olduğu gücün farkındalar. Ona yaranmaya çalışıyorlar. Merhametine sığınmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm de Kemal Kılıçdaroğlu da papuç bırakmayacak gibi görünüyor.
1: Şimdi biz de bu hakkı teslim ediyoruz ya, birisine hakaret edilmesi falan diye. Onu CHP'lilik olarak algılamaları çok garip. Az önce yani bahsettiğim
2: ya şey. Da CHP sevgisi.
1: Ya da CHP sevgisi. Ya biz diyoruz ki yani teknik bir tartışma sürüyor ortada. Size ne oluyor ki bu kadar, siz kendinizi...
3: Ya olağanüstü bir şey var ortada. Yani parti garip bir duruma düşmüş yani. Değil mi? Türk siyasal hayatında kurulduğundan beri çok partili sistemde böyle garip bir durum rastlanmamıştır yani. CHP'nin içinden de çıkmalar oldu. Diğer partilerden de bölünmeler oldu. CHP'den de bölünmeli. AK Parti içinden de bölünmeler oldu değil mi? Yaşamadık bunları.
1: Tabii ki.
3: İlk defa böyle bir şey var. Hem adli, hem idari, hem siyasi. Bütün süreçler işin içerisinde. Yani dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kızacaksınız bana yine ama iki tane şey yapması lazım. Bu terlikçilerden kurtulması lazım. Bu terlikçi grup var ya. Yani
1: terlik olsa oy veririz diyenler.
3: O grup var ya, az önce okudunuz ya, Dilek Bey'de adı. Evet. O arkadaşın kafa yapısı, zihin yapısı.
0: Yani.
3: O terlikçi gruplardan kurtulması lazım. Evet. Öyle ya da böyle. İki, aydın kesimini değiştirmesi lazım kardeşim. Bu aydınlarla bu iş olmaz. Nereden geldiği belli olmayan, köksüz, dışarıdan besleniyor, içeriden mi devşirim? Bir şekilde bu aydın takımı, işte göbeğini kaşıyan hikayeleri var ya, bunlardan kurtulması lazım. Halk da barışık, millet de masaya oturabilecek, yüzü olan, rahatlıkla temas kurabilecek. Fransızca konuşuyorsun ya, Anadolu'da ne bilecek adam Fransızcayı? Bu köprüyü kurabilecek bir yapıya bürünmesi lazım. Gerçekten ana muhalefet partisi olmak istiyorsa. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı buydu. Her kesimle uygun bir dil bulup onunla temas kuruyor, konuşuyor.
4: Bir de birbirinizi severek başlayın ya. Hepiniz birbirinizi satıyorsunuz ya. Sırf Kemalciler, Özgür Özelcileri ihbar etmiyor, ifşa etmiyor. İşte İzmir'de Cemil Tugay aldı Tunç Soyer dönemini, dava etti. Adam yargılandı, tutuklandı. Evet. Cemil Tugay gelir gelmez 10 gün sonra. Yani hepsi birbirini ya ifşalıyor ya ihbar ediyor. Bu epeydir var.
0: Yani birbirlerine ya bunu yapanlar yani rakiplerine şimdi neler yapmaz.
4: Kendi içinizdeki bu kadar. Ha bir içlerinde çok böyle hiç kimseye kuyruğunu birbirine değdirmeden dolaştırabilen Mansur Yavaş var. O da yani hakikaten her süreçte nasıl çıkacağını, kime yanlayacağını çok iyi biliyor.
0: Ona da İngilizler şeydir. Nothing venture, nothing gain. Korkak bezirgen ne kar eder ne ziyan.
1: Ama o da zor. Uçta duruyor yani. Mansur Bey de bir şey diyecekler de şimdi bekliyorlar. Evet. O da ağzını açmadan idare ediyor durumları bir şekilde ama o da ışımdan kurtulmaz. Baksanıza yani 13 yıllık genel başkanlarına neler söylüyor? Kılıç arttı dedi ya, çıktı bir tane.
0: O Kemal Bey'in işaret ettiği yani CHP'yi
1: hocam,
0: Türkiye'nin kodlarıyla buluşturan
1: bir ağır bir ifade.
0: Kılıçdaroğlu'ydu biraz. Onu da
4: bilmiyordum dedi ifade ne olduğunu. Yıllarca millete cahil diyen insan
1: bilmez mi hocam ya?
4: Tabii biliyor. Ama işte düştüğü durum da ibretlik yani. Herkese cahil deyip cahillikten gönderilmek çok ibretlik bir hikaye oldu.
1: Yani senin dediğin gibi bir kere de şu sevgi öne çıksa, dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey diyor. Sen bunu sürekli okuyorsun, Nazım'dan dizeler, mitinglerde falan. Seninle aykırı düşünen herhangi biri olduğunda Bir başlıyorsun ve bunu karşı

0: Hep ben de yer alan insanlardan bahsetmiyorum. İşte Kemal Bey, yani annesi Ermeni dediler, bilmem ne dediler, Tunceli Ermeni Kürttür dediler ve bunları ardı ardına söylüyorlar. Yani bu nefretle bir yere varılması
1: i̇şte
0: mümkün değil.
1: Kültürel düşmanlığı aşmanız lazım.
0: Üstünde oturamazsınız, çok açık söyleyeyim. Yani yıllardır siyaset takip eden birisi olarak söylüyorum. Bu nefretin üzerinde oturamazsın abi. Alırsın, yani devirirsin, eskaza bir şey olur. Seçim bu, sandıkta değişebilir şey ama duramazsın ve sonu da böyle olur herhalde.
1: Siyasi rakip olarak görmüyor. Mesela siyasi rakip olarak görse mücadele eder. Bunlar kültürel düşman olarak görüyorlar halkı. Yani evet. Ötekini. AK Parti mesela onun için barışması imkansız bir şey. Yani evet. Yok edilmesi gereken bir rakip
2: olarak
1: görüyor.
2: Şu aydın sınıfını değiştirmesi lazım. Çok özet bir yorum oldu.
3: İsimlere ama onlar bakalım. Da tam tersinden şöyle bakıyorlar. Bu milletin aydınlatılması lazım.
4: Yok hocam neyle
0: Batı'dan gelen meşhur bir sözü var. Yani toplumu bilinçlendirmek dolmayı pirinçlendirmeye benzemez.
1: Siz hocamın dediği doğru. Şimdi CHP Türkiye'nin eğitimle kalkınacağına inanan bir parti. Yani köy enstitüleri öyle. Şimdi Demokrat Parti, Aydın Menderes de bunun ancak yani Türkiye'nin kalkınmayla ilerleyebileceğini.
3: Ama hocam şöyle yatırımla. Eğitimle kalkın.
1: O aradaki fark hala devam ediyor.
3: Eğitimle kalkınma düşüncesi doğru. Ama milleti değerlerinden koparıp işte onlara aydınlatma düşüncesi.
1: O hangi eğitimle?
0: O ben Hikmet Kıvılcımlı'yı söylüyorum. O da ta yıllar önce bir solcu. Bunların bu senin dediğin aydınlanmacılığı ile ilgili kafa buluyor. Toplumu bilinçlendirmek dolmayı pirinçlendirmeye benzemez. Ya halk bilinçten deyince Oğuz Atay'ın romanlarında olduğu gibi öyle olmuyor o iş. Halk olmuyor. Çok daha basiret sahibi. Yani yüksek tahsil, cehaletin bu kadar yüksek tahsille
4: hocam o şey karışıyor.
0: Halk basiret sahibi, hakikat arayışında daha algıları açık. Dolayısıyla bu tipolojinin nefret
1: yani
0: dolu
1: 27 Mayıs'ın yıl dönümü ya.
0: Aydınlatacak bir pozisyonları olduğunu
1: 27 Mayıs'ın yıl dönümü ya.
2: Ki o basiret Türkiye'ye bunlara teslim etmedi.
0: Aynen yani. Biraz somut isimler üstünden de gidelim mi? Şimdi kimler var kimler yok. Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç isimleri değildi arkadaşlar. Şu Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri listesine bakalım.
3: Şimdi şu görüntüler biraz önce liderlik falan diyordunuz ya. Bu görüntüler ibretlik görüntüler yani.
0: Yani işte ne bileyim bunun toplama derdi de millete kalmış seçmene. Seçmen bir şey bekliyor siyasi partilerden. Bir de bunlara yol verecek. Evet Kemal Bey'e destek veren isimler eski. Hepimiz isimleri de yakından tanıyoruz. Faik Öztürk CHP'nin sözcüsüydü. İlhan Kesici'nin ismi geçiyor. Ama ismi geçiyor diyorum da Emre. Yani televizyondaki bazı gazeteciler bunlar da ne kadar doğru bilmiyorum. İlhan Kesici Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilir deniliyor. Her adaylık söz konusu olduğunda bir İlhan Kesici ismi geçiyor. Erdoğan Toprak, Gülizar Biçer Karaca, Gamze İlgezdi, Mahir Polat eski dönemden milletvekilleri. 22 isim Kemal Bey'in bu arınma videosuna destek vermişti. Bu sayı artar deniliyor. Yani genel merkezdeki etkinliği artar.
1: Yani en azından grup kuracak kadar milletvekili var şu anda Kılıçdaroğlu'nun.
0: Özgür Özel'in kesin yanında duran isimler olarak kimler sayılıyor? Bir de onu Berkay sana zahmet ver. Burhanettin Bulut var. Selin Sayekböke var. Bunların da hepsi aslında gene Kemal Bey döneminde bu listelerin hepsi 138.
2: Tabii bunların hepsi Kemal Bey mahsulü. O yüzden az önce onu diyordum. Yani itiraz ettiğiniz adam 13 yıl genel başkanınızdı ve hepiniz de onun mahsulüsünüz. Tabii. Onun döneminde mahsul oldu bunlar.
0: Ali Mahir Başoğlu, Gökhan Zeybek, Seyit Torun, Ali Gökçek, Murat Emir, Cemal Enginyurt, Adnan Beker, Ümit Dikbayır. Bayağı bir
1: Yüksel Taşkın var mesela bizim okuldan tanırım. O bayağı
0: evet o liberal ekipten evet, Yüksel Taşkın yani, işte şeyini CHP'ye uymuştu.
1: Kemal Bey bayağı bir yardım etmişti.
0: Kaya. Aslında bu isim bu listeye birkaç isim daha bence eklenebilir. Genel merkezde kimleri gördük? Mustafa Sarıgül vardı. Özgür Özel'in hemen arkasındaydı. Yani destek veren milletvekillerinden. Sezgin Tanrıkulu vardı. Var mı? Onlar da eklenebilirim buraya. Mahmut Tanal var mı mesela burada?
3: Yok.
0: Değil mi? Bu sayı bence artabilir. Tabii ki diğer listeye de bazı isimleri ekleyebiliriz.
1: Kararsızlar bayağı artmış.
0: Neticede burada 40 milletvekili sayıyoruz. Geride 100 milletvekili daha var. Onların pozisyonlarının ne olacağına dair şey bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun yani partiyi belki de ikiye bölme potansiyeli taşıran bir kutuplaşma
1: şimdi
0: gibi
1: temelde görüyorum. CHP statikocu bir partidir. Yani milletvekilleri de öyledir. Böyle çok fazla şeye girişeceklerini zannetmem. Yani kaotik bir yola gideceklerini. Kim güçlüyse, kim daha böyle pozisyonu güçlüyse Kemal Kılıçdaroğlu'na yanaşacaklardır diğer vekiller.
0: Peki mantıken öyle. Şöyle mi düşüneceğiz? Şimdi bu isimlerden bazıları Kemal Bey'in yanında durdular. Bazıları sessiz kaldılar ama mesela bu isimlerden çok sert öne çıkanlar var. Bunlar kuvvetle muhtemel önümüzdeki dönem bir daha aday gösterilmeyecek.

0: etmeyeceğiz diye ayrı bir parti alternatifini daha çok tercih edebilirler.
1: Yani bunlar mesela bence Erdoğan'a düşmanlıkları çok önde olduğu için bunlar Özel'in yanında duruyorlar. Yani bunlar biraz da böyle Özel'i destekleyenler ve İmamoğlu'nu destekleyenler değil de o Erdoğan nefretinden dönemeyenler diye görmek lazım bence. Yani ben öyle algılıyorum.
0: Ali Mahir Başarır'ın da bir açıklaması vardı galiba. Bir dinleyelim.
2: Bu arada
3: olmaz arkadaşlar, olmaz, olmaz. Bir tek beni affetmiyormuş. Bakın ben 50 yaşındayım. Kemal Bey 80 yaşında. Buradan, memleketimden doğup büyüdüğüm bu topraklardan bir çağrım var. Madem beni affedemiyorsun, madem beni istemiyorsun, bir teklifim var. Ben sana göre çok gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Eğer yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum. Şeref sözü Kemal Bey. Şeref sözü. Yarın kurultay kararını al, Ali Mahir Başarır Tarsus'a evine dönüyor. Söz veriyorum, gelmemek üzere.
0: Evet.
4: Tabii birbirlerine güvenip söz verebiliyorlar.
5: Tersten. Yani Ali Başarır'ı veriyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu alıyoruz. Yani bu denk mi bunlar? Nasıl aynı terazide mi bunlar?
4: Nasıl olsa o bırakmaz, ya ben de bırakmam. O konuda birbirlerine güveniyorlar.
5: Laflar yani. Ya valla işte bu bıktırıyor insanı. Hakikaten bıktırıyor. Ucuz bu söylemler. Yani? Sen o yaşlıyı Özgür Özel'in çıkışı onu taklit. 80, 30, 50 yani tamam da. Arkadaş sen kimsin, o kim? Yani pozisyonunuz farklı bir kere.
0: Ana muhalefetin üzerinde kilitlendiği iki isim bu mu?
5: Ya şimdi bu klikler, bunların hayatları, bilmem bir şey de söylemek istemiyorum ama yani bu belli tipler, o klik dediğimiz yapıdan kurtulması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
4: Bu arada
5: seçmenin de o kadar aslında nefretini toplamış insanlar bunlar çoğu. Taban dedikleri kim acaba bilmiyorum ama herkesin ölçme yapmadan, anket yapmadan ya da bir sokağa çıkıp da bir şey böyle öğrenmeye çalışmadan bir şeyler söylüyorlar. Ya genel geçer şeyler. Yarın bırakıyorum. Git ya, bırak ya. Bırak madem o zaman. Kılıçdaroğlu'nu bırakmasını ne bekliyorsun? Pazarlığa bak. Bir de milletin içine çıkmış duyunu orada konuşuyor. Duyunu
0: çözecek değil mi?
5: Ya hiç alakasız tipler. O yüzden garip bir ortam var.
4: Melih Hocam bir de şu Yunus Emre var ya, Kemal Kılıç Özgür Özel'i destekleyen CHP vekili.
0: Yunus Emre, evet.
4: Şimdi bununla ilgili bir CHP'li çok güzel böyle belgeli bir tespitte bulundu. Deniz Baykal'ın kaseti çıktığında Gençlik Kolları Genel Başkanımızdı. Yunus Emre'yi kastediyor. O zaman Baykal istifa etmesin diye gençleri evinin önüne çadır kurdurup nöbete dikmişti. Sonra Kılıçdaroğlu zamanında milletvekili oldu. Kılıçdaroğlu doktrini diye kitap yazmış. 2. yüzyıla çağrı Kılıçdaroğlu doktrini. İl il dolaşmış. Şimdi hala milletvekili. Kılıçdaroğlu'na hain diyor. Özgür Özel de tarihin doğru yerindeymiş. Ya Yunus Başkan valla ileride siyasi dağ diye anlatılacak adamsız saygılar diye ironiyle bitirmiş. Yani şimdi bu kadar tabii ki siyasette geçişler olur, fikri değişiklikler olur ama sen Kemal Kılıçdaroğlu'na doktrin atfedecek noktada bir adamsın. Hani alelade bir destekten kastetmiyorsun. Bugün hain diyorsun. Şimdi o doktrinden farklı bir doktrin üretildi de Özgür Özel farklı bir CHP oluşturmadı. Ya burada bir fikir mücadelesi de yok. Ya tamamen karşılıklı bir kaotik ve mahalle baskısı üzerinden yürüyen bir süreç. Bu milletvekillerinin üzerindeki mahalle baskısı kalkınca da ben durumun farklı şekilleneceğini düşünüyorum. Şu an çünkü Özgür Özel çok ciddi bastırıyor.
0: Her mahalle baskısı var milletvekillerinin üzerinde değil mi?
6: Şu anda algıyla gerçekleri yarışıyor. Evet. Burada hangisi galip gelecekse bence bu milletvekillerinin şekillenmesi de ona göre olacak.
0: Doğru, olan durum illa gerçekle birebir alakalı değil.
1: Kılıçdaroğlu'na gidecek bence. Evet. Yani öbürlerinden umut yok. Yani
5: böyle bir şey var.
1: Boşta kürek çekerler.
5: Siyasi hayatı Emre Bey çok daha iyi biliyorlar belki ama milletvekili. Şimdi milletvekili olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu aday göstermiş zamanında. Bir şekilde koltuğu kapmışsınız. Şimdi parti meclisine girmişsiniz ve siyaset yapıyorsunuz. Bizim siyasi hayatımızda çok vazgeçilecek pozisyonlar değil bunlar. Yani güç neredeyse,
0: tabii,
5: kuvvetli olan hocam. Kimse, genel başkan kimse yasa olarak ve onun iki dudağından çıkacak kararlara bağlıysa senin koltuğunda bir sonraki en azından sen durduk yere Özgür Özel beyefendi için bu kadar emek harcamışsın, yıllarca o koltukta oturmuşsun, çok vazgeçebileceğini ben zannetmiyorum. Bu söylemlerin hepsi demagoji. Bir şekilde işte tabana güzellik yapmak. Ben hala bakın onu söylüyorum. Yani hapisteki o eski belediye başkanının hükmü bu grup üzerinde tam. Yarım
0: bir özellik mi?
5: Evet, hükmü tam.
0: Zaten onun o bağlıyor galiba.
5: Oradan dolayı biraz da aslında söylemlerinde bir

0: ileri bir geri, iki ileri bir geri hatta bir takım durumlar yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkisinin farkında olan bu grup orta söylemler, yumuşak söylemler, kızdırmama. Çünkü o biliyor ki yakında en azından bu atamalar dedim ya yayının başında, atamalarla ilgili de bir mutlaka bir açıklama yapacaktır. Onlarla ilgili siteler hazırlanıyordur şu anda.
1: Evet.
0: Ve bu süreçte disiplin kuruluna girdiği andan itibaren geriye dönüş olmayan bir süreç. Sen çık sokakta, o zaman hani milletin bağrına dönüyoruz diyorlar. Dönebilirler. Ali Mahir Başarır da dönebilir. Veli Ağbaba da dönebilir. Yani ona benzer bu işte hakimlerin, savcıları bas bas bağıran bunlardı galiba değil mi? Mahkemelerle. Onlar da dönebilir. Hepsi dönebilir. Yeter ki milletin kamuoyunun parasını pulunu çarçur etmesinler. Kimsenin iradesini de sakatlamasınlar.
1: Bir araştırma yapmışlar galiba Kemal Hocam. Bir takım araştırmalar yayınlanıyor. Kuracağı Cumhuriyet Halk Partisi 29.4. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si diyorlar onlar. 3.1. AK Parti, sizin partiniz %27.1. Baya böyle birli, sıfır, onda birli falan akıntılı şeyler çekiyor.
2: Şaratlarak daha yani, inandırıcı olsun.
1: Evet, diye. Bilmiyorum. Çok ilginç yani. Nasıl yapılıyor bu kamuoyu
3: Özgür
1: araştırmaları?
3: Özgür Özel'inki ne kadar dediniz?
1: Efendim?
3: Özgür Özel'inki ne?
1: 29.4. Şöyle bir durum var. Yani toplamda CHP'nin oyunun işte %34, %33 olduğu kabulüne dayanan konular ama yani bölünmelerde hakikaten böyle mi bölünüyor? Mesela %30 bir tarafta, %3 bir tarafta. Şimdi MHP'yi düşünüyorum. MHP de bir bölünme süreci yaşadı İYİ Parti Meral Akşener'le. Bir yarı yarıya bölüştüler gibi, evet, gibi değil mi Bercan? Sanki iki gitti gibi. Yani bu tarz bölünmelerde şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bayrak oyu var. Partilerin bayrak oyu.
4: Meral Akşener'e ilk başlarda hocam daha iyi bir belki %15 falan oy veriyorlardı. Tabii 7-8.
2: 20 diyorlardı. Ha, 15 diyorlardı
1: yarı yarıya bölüştüler yani oy, diyebiliriz kabaca. Partilerin bayrak oyları var.
0: Kadro partilerinin var.
1: Yani o bayrağı Cumhuriyet Halk Partisi logosunun kendisi derler ya suda oyalır yani bir kadro oranı var. Bunun da hiçbir zaman böyle %2'lere 3'lere düşmediğini biliyoruz. 1999 seçimlerinde bir %8-9 civarı olmuştu. Dolayısıyla böyle bir bölünme ihtimali yaşandığında da oylardaki denge nasıl oluşur? Ben böyle bir tarif çiziyorum ama.
4: Şimdi Alevi diyorlar yani, adama, Ermeni diyorlar. Ben olsam mesela Alevi olsam ben direkt Kılıçdaroğlu'na oy veririm. Alevi'nin oyu da belli, Türkiye'de belli bir kitlesi var. Yani o zaman o dedikleri o oy oranları falan çok ters çıkar.
1: Pir Sultan Abdal Derneği'ni ve Alevi Federasyonları'na ilk gün açıklama yapıldı. O derneklerden açıklama geldi. Onlar bu butlak butlan kararını tanımadıkları yönünde açıklamalar yaptılar. Gerçi çok politik oluşumlar ama dediğin gibi bir o mezhep boyutunda bir tartışma falan da körüklenmeye çalışılıyor.
2: Evet.
1: Ve bu seçimlerde olduğu gibi iktidar cephesinden değil, yine aralarındaki aktörler maalesef tarafından.
2: Bu arada ben bu anket doğru olsaydı Özgür Özel'in çok ışığı uzatmadan parti meselesini
4: ayrılırdı
2: zaten
4: değil mi?
2: Harekete hemen geçirirdi.
3: Ama orada şöyle bir incelik var. Sizin söylediğiniz o parti bayrağı ya da amblemi diyorsunuz ya. Orada anket şöyle sorulmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Kılıçdaroğlu olsa ne kadar alınır? Evet. Özgür Özel olsa ne kadar alınır?
1: Soru
3: yani,
1: her şeydir.
3: Yani şey aynı. Evet. Amblem aynı. Dolayısıyla oradan çok sağlıklı bir sonuç çıkmaz. Çıkmıyor,
1: bence evet. De. Ama genel olarak böyle bir eğilim verilmeye kamuoyuna ya da genel merkezdekileri de etkilemek için bu anket sonuçları önlerine koyulabilir ama
2: ben 2023 seçimlerinden bir kısa bir süre önce hatırlayın. Bir Muharrem İnce'nin dansı da trend oldu. Böyle bir Muharrem İnce gidiyordu CHP oyları içerisinde. Sonra çok ciddi iddialar oldu. Tırnak içerisinde iftiralar oldu. Ve Muharrem İnce'yi belki iki hafta içinde hem insan olarak hem siyaseten bitirdiler. Direkt CHP'liler bitirdi. Ve o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu asla kazanamayacak aday, çok kötü vesaire. Sonraki 2-3 aylık süre zarfında bir anda Pirom oldu, Gandhi oldu, Türkiye'yi uzlaştıracak nazik, kibar adam oldu. Hani bu CHP tabanında, o hakim tabanındaki asıl sorun, o Bağızçı kafa derken onu kastediyorum. Erdoğan karşıtlığı siyasal pozisyon olarak o kadar belirleyici ki, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'yla bambaşka bir tasarrufu olan o hakim taban, yarın yok gayet iyiydi de diyebilir. O yüzden CHP'nin bu dönüşümü kitlesiyle, delegesiyle, tabanıyla beraber yapması lazım. Bu rasyonelle kavuşması lazım. Evet. Ve mesela şimdi Yozgat'taki seçmen, Kahramanmaraş'taki seçmen, Trabzon'daki, yani her yerde söyleyebilirsiniz bunu. İstanbul'da, orada, burada. AK Parti 2023'te Türkiye'nin bekasını teslim ediyor Recep Tayyip Erdoğan'a. Ama yerel seçimlerde bir mesaj veriyor değil mi? Bu rasyonelliği ortaya koyması lazım CHP seçmenin. Aksi takdirde yani görüşü ne yazık ki hep ikinci planda kalacak.
4: Evet.
2: Tutanın elinde kaldığı, onların da edilgen bir şekilde arkasından gittiği bir süreç olacak. Taban belirli belirleyici olmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte tıpış tıpış oy vereceksiniz derken yaslandığı olay da buydu. Yani bu Erdoğan karşıtlığı hastalığını bir yenmeleri lazım.
0: Kastettim benim de tam oydu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra alacağı kararlar da tabandaki etkiyi ölçmek için yeterli olacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu tam hamlelerini yapmadan, tam kararlarını vermeden, açıklamalarını yapmadan ve bunu hayata geçirmeden o tabandan gelecek olan anket sonuçları doğru datalar vermez bize. O yüzden çok erken yapılmış, yönlendirici bir takım anketler onlar. Ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, özellikle Haziran içerisinde atılacak adımlara göre bazı aktörler siyaseten belki de Türk siyasi hayatından silinecekler. Cumhuriyet Halk Partisi için söylüyorum. Hatta çok hayır ya olmaz, imkansız dediğimiz aktörler bile bir şekilde devre dışı kalacaklar. Yani sahanın dışına çıkacaklar. Evet. Onun için kararları çok önemli.
1: Kemal Bey şimdi genel başkanlığa büyük ihtimalle aday olabilir. Bu açıklamasında bakarız diyor. Allah kerim diyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olacağı anlamına gelmiyor bu. Değil mi? Yani olmayabilir belki.
4: Yani başka birini gösterebilir.
1: Bir daha girer mi Bercan aday?
4: Yani çünkü Kılıçdaroğlu şöyle bir şey, millet hep şey yapıyor, böyle çok böyle ideolojik bir insan lideri diye bakıyorlar ama bence değil. Yani Türkiye sosyolojisini bilen, o altılı masada gördük. Tamam, kendisi aday oldu ama belki orada bir şeyden, o dönemki konjonktürden kaynaklandı. Krizler vardı, çeşitli avantajlar vardı. Çok garanti gördü belki seçimin sonuçlarını. Kendisini aday gösteren.
1: 13'ü boyunca niye olmuyorsun sorusuyla muhatap yani.
0: Çok kötü evet, sonuç da almadı bu arada.
4: Evet. Yani
0: 8,5 oy yani, bayağı güzel bir oy aldı.
4: Yani en yüksek oylardan birini aldı. Yani Türkiye'nin sosyolojisine çok yakın bir tip aslında. Yani Türkiye'nin en son aşamada bıraktığı yerde mesela Türkiye aslında ihtiyaç duyduğu bir muhalefet lideri konumuna gelmişti neredeyse. Yani şey için, muhalefet için. Ama şu anda muhalefetin geldiği yer, yani Kılıçdaroğlu'nun muhalefeti getirdiği yerden çok daha geriye düşmüş durumda muhalefet. Yani Özgür Özel böyle iktidar şeyleri söylüyor ama yani biz kazanacağız, geldik. Sanki iktidarı kazanmışlar da ellerinden almışlar gibi konuşuyorlar. Öyle bir şeyleri de var, halüsinasyonları da var. O da yanlış. Yani bence Kılıçdaroğlu'nun getirdiği yerden çok daha gerideler. Kılıçdaroğlu sayesinde belki bir toparlanmaya girebilirler. Evet. Yoksa Türkiye'nin girdiği, dünyanın girdiği konjonktürde artık bu CHP'ye yer yok.
1: Yani ya Bercan, sen dış politika uzmanısın, gazetenin de dış haberlerinin müdürüsün. Şimdi vatandaş artık bir dönemdir bize eskiden hep güncel siyaseti sorardı. Şimdi abi Çin ne olacak, İran ne olacak falan. Herkesin buraya kilitlendi. Beka sorununun çok ciddi bir aşamaya geldiği noktadayız. Ya seçmen şunu demez mi? Kardeşim tamam, iktidar değişikliğinden artık biz istiyoruz. Hani CHP'li muhalif seçmen için diyorum. 23 yıl oldu, artık değişsin. Bu gayet meşru tabii, temel bir talep. Ama şunu da düşünür. Ölmekle bayılmak farklı şeyler. Yani bir yandan da bakıyorsunuz bu konularla ilgili hiçbir fikri olmayan bir grup. Yani gelecek iktidarı tamam Erdoğan'ı devirdiniz aldınız da ertesi gün maaşlar ödenecek, Türkiye'nin dış politikasındaki hamleler devam edecek. Seçmen bunları da düşünüyor. Biz bu aşamaya hiç gelemedik. Şu an geldiğimiz aşama Asiye Nasıl Kurtulur diye bir film vardı.
4: Evet.
1: Hatırlıyorsun onun gibi. İşte biz de burada oturuyoruz. CHP nasıl kurtulur? Ne yaparsa buna rağmen Faruk Bildirici'yi tatmin edemiyoruz.
4: Bir de oradan yani, daha geride olanlar da var. Melih, CHP iç işimiz değildir. Yani biz CHP'nin içlerine karışmayız diyenler de var. Değil. Çok yanlış. Yani HDP'nin işte başka bir partinin iç işleri nasıl, Türkiye'nin meselesidir bu. Yani BK meselesidir. Yeni bir CHP oluşturulur.
1: Dolayısıyla çünkü bak, bunlar da etkili olacak.
4: Dış politika dedin ya, dış politika Türkiye'nin iç politikasıyla ilgilenmez. Dış, yani diğer ülkeler Türkiye'nin dış politikasıyla ilgilenir. Yani Türkiye şu anda yaşadığı bütün sıkıntıların nedeni bizim CHP'ye, işte HDP ona buna davranışımızdan kaynaklanmıyor.
1: Doğru.
4: Bizim Suriye'deki, Irak'taki, işte Avrupa'daki, Amerika'daki, Rusya'daki tutumlarımızdan kaynaklanıyor.
1: Afrika'daki.
4: Yani dünya bize öyle bakıyor. Onun için siyasetimize müdahale
1: dolayısıyla
4: ediyorlar.
1: Dolayısıyla seçmen de diyorum ki yani kalkıp işte kimin genel başkan olduğundan ziyade bir de kazanıp kazanmayacak adaya da bakacaktır ama Özgür Bey'e de buradan bir kez daha hatırlatayım. Özgür Bey, sizin hakkınızda bir savunacağız, yine bu pozisyona düşecekler. Ben net size söyleyeyim. Yani Kemal Bey'le politik olarak eleştiriyor olmamız bugün hakkını teslim etmemizi engellemiyor. Ama görüyorsunuz yani Baykal umuttu. Baykal'a neler söylediler? Baykal gitti, Kılıçdaroğlu umuttu. Şimdi Kılıçdaroğlu'na neler söylüyorlar? Yarın da bu gidişata bakarak sizin hakkınızda bunlar söyleyecek ve sizin hukukunuzu biz savunacağız. O yüzden muhabirleri gördüğünüzde, farklı bir logo gördüğünüzde sinirleriniz bozuluyor, arkadaşlarımıza engellemeye çalışıyorsunuz ama Yarın bir de şu,
2: yani demokrasinin en ayırt edici yanı devir teslim törenleridir. Yani sizin kim olduğunuz

0: olduğunuzu o belirler. Ya bir gelme adabınız da olsun. Ya daha kendi eski genel başkanlarının genel merkezinde fotoğrafını ayaklarının altına ezenler. Bakın 2023'te ben Cumhur İttifakı sosyolojisinde şunu görmüştüm sokakta. Sanki bir tiranlık hani rejiminden kurtulursun ya. CHP'nin son o iki aydaki kazanacağız şımarıklığı bile yetti millete. Evet. Yani o tiranlığı daha muhalefetteyken bile ortaya koydular. Evet. Cumhurbaşkanlığının kapılarını kıracağız. Sizi yargılayacağız. Ve bunu yaparlar.
1: Gazeteleri, televizyonları
0: kapatacağız. Kapatacağız. Ve bugün onun aslında simülasyonunu da veya bir fragmanını da izliyoruz. Yani biraz da şu gelme adamınız ve demokratik nezaketinizde bir oluşsun yani.
2: Gürsel Tekin'i hatırlıyorsun değil mi? Bu gruba el koyuyordu. Çıktı evet. Dedi ki 8 Haziran sabahı dedi. 7 Haziran'dan bir gün sonra hatırlıyor musun?
0: SETA A Haber isim de veriyor.
2: Bize söylüyor. O gruba dedi. Buraya dedi sabahında çökeceğiz dedi. El koyacağız dedi. Ne oldu? Neye niyet evet. Niye kısmet gittin il başkanlığına kendi partinin kayyum olarak katlandın. Hep hatırlatıyorum. Dolayısıyla işini yapan tabii ki herkesin siyasi görüşü var. Herkes CHP'li olmak zorunda değil. Gazeteciliğin alameti farikası da önce gazetecilik sonra CHP milletvekilliği değil. Farklı görüşleri olabilir. Ama insanları bu kadar kutuplaştırma ve dediğiniz gibi her şeyin bir adabı var. Yani insanlar bu kadar iyi niyet gösteriyorlar. İlter'i de uzun saatlerdir orada tutuyoruz ama İlter, bu araba tartışması ile ilgili bakıyorum sosyal medyada da hala CHP'lilerin en çok konuştuğu konular bunlar. Bu araba konusunda açıklamalar da geliyor. Evet. Herhalde güne damgasını vuran eylem Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki araçlar oldu bugün.
3: Haram.
4: Doğru Melih Altınok, farklı farklı açıklamalar geliyor. Şöyle şimdi bir bilgilendirme yapıldı bu konuyla ilgili. Hemen onu aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne saat 3 sularında getirilmişti araçlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'in şöyle bir açıklaması oldu. Araçların Aziz İhsan Aktaş ya da Özkan Yalın'la doğrudan bir ilişkisi bulunmuyor. Her iki isme yönelik iddialar ve soruşturmalar nedeniyle CHP envanterinden rastgele seçilen iki araç sembolik olarak teşhir edildi şeklinde bir açıklaması oldu Atakan Sönmez'in. Yani ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız açıkçası. İki taraftan da gelen açıklamalar söz konusu. En son gelen açıklamada bu şekildeydi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilenen araçlarla ilgili.
2: Yani birebir o araçlar
1: cevap
2: değil.
1: Cevap niteliğinde hani bu araçlar Kılıçdaroğlu zamanında alındı açıklamasına cevap niteliğinde.
2: Onlar gerçekten aracı odaklanmışlar.
5: Sembolik olarak hocam,
2: evet. Yani o arabayı değerlendiriyor. Evet, halbuki evet. Konu araba değil. Özkan Yalın'ın arabanın içini yenileyip parayı cebinden veriyor olması ama.
1: Bu siyaset üretim tıkanıklığıyla çok ilgili şunu da söylemek lazım. Şimdi mesela denildi ya yarın işte geçmiş liderlere yapılan Özgür Özel'e de yapılabilir. Abi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinden bu siyaset üretimi anlamında ben şöyle bir hafızamı yokladım. Benim aklımda kalan tek şey bu emeklilikte yaşa takılanlar.
2: EYT konusu.
1: Ve o EYT konusu ciddi de bir şey oldu. Yani o kanunun çıkması neticesini de doğurdu. Şimdi şöyle düşünelim. Yani bir an için bir hayal edelim. Seçimler yapıldı. Özgür Özel aday oldu ve kaybetti. Ne kalacak akılda? Hani kazanıyoruz. Zun dışında başka akılda kalacak ne var? Mesela şöyle projeler vardı. Dış politika şöyle olacaktı.
2: Bugünleri
1: İşte milli eğitim şöyle olacaktı. İşte adalet şöyle olacaktı falan. Buna ilişkin hiçbir şey kalır mı aklımızda?
2: Kalmaz. Sadece muhabir arkadaşlarımıza haddini olmayarak Özgür Özel'in git pazarda limon sat açıklaması olur. Basın açıklamaları yani kendisini takip eden ve kendisine cevap verecek pozisyonda olmayan insanlara çünkü işlerini yapıyor çocuklar cevap da vermiyorlar. Bu kibir kalır akılda, bu nobranlık kalır, bu tehdit dili kalır.
5: Ben Kur'an kursu açılmalarına verdiği çok böyle bir şiddetli yani bunlar tepkiler vardı. İslam düşmanlığı.
2: Parti içerisinde de bunlar kalacak bu. Evet. Yani görüyoruz işte neler söylendiğini hani kendi genel başkanlarına ne olursa olsun hizmet etmiş yapılara ve dediğim gibi yani en kötü tavır da aşkın tavır. Başına gelen bir şeyden dolayı sürekli birilerini sorumlu tutmak. Kendinize dönüp bakmamak. Bu kadar insanlar size teveccüh gösteriyorlar. Bu kadar oylar veriliyor. Ortaya çıkan tablo ne yazık ki bu.
3: Hep aklımda

0: intikamcı bir yapı var. Yani
1: intikam değil mi?
0: Evet. Bir intikam peşinde. Kim verdi bu aklı, bu şeyi kim verdi bilmiyorum ama yani geleceğim, göstereceğim, orayı kapatacağım, sizi yıkacağım, sokağa atacağım. Ya bu ne? Milletin ekmeğiyle aşıyla oynayan siyasal parti başkanı mı olur ya? Ya sen neye adaysın? Cumhurbaşkanlığına adaysın. Meclise çoğunluk partisi olmaya adaysın değil mi? Köklüsünüz ya. Adaylığınız, Cemal hedefiniz Bey, bu. Bugün... Böyle bir hedefi olan insanın senin ekmeğini bilmem ne yapacağım.
1: Bir kahve
0: benim...
1: markası vardı, hatırlıyor musun hocam?
0: Bu ne biçim
1: adamcağızı linç etti dedi, bunu boykot edin. Sonra dediler ki, adam dedi ki ya ben dedi CHP'ye bir şey yapmıyorum, evet, sizinleyim, CHP'liyim dedi. Ya biz seni niye boykot ettik dedi. Sanki bu hani pardon ayağınızı ezdim der gibi. Binlerce çalışanı olan bir kahve. Sonra gitti o kahve markası da bunlara haraç verdi ve kurtuldu. Yani ortam da böyle iki dudağının arasında.
2: Bir toparlayamadı ama bir daha.
1: Toparlayamadı mı?
3: O da yaptığıyla kaldı.
1: O da gitti geldi, haraca verilir mi yani pabuç bırakırsan. Gerçi o da iş adamı, ne yapsın şimdi. Yandan da kimseyi suçlamak istemiyoruz, evet, ama yani. Evet,
0: bir de zannediyor ki biz geldiğinde iktidar oldu. Geldi Cumhurbaşkanı'na hiçbir şey diyemeyeceğiz. Hiçbir şey konuşmayacağız. Öyle bir dünya yok ki ya, bizim işimiz o değil.
1: Niye konuşmuyordun değil mi?
0: Ya, ama arkadaş, bir, sen nereye gelirsen gel bunları yapmaya devam ettiği sürece konuşulacak. Taban da konuşacak. Bizler de yazacağız. Sizler de işte konuşacağız. Yani nasıl bir akıl dünyası, nasıl bir zihniyet hakim olmuş Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İşte klik dediğimiz şey tam da bu. Enjeksiyon. Çok konulara girmek istemedim ama böyle dışarıdan en kolay Meri enjekte... Altınok,
2: bir de İstanbul Valiliği'nden şey gelen bir açıklama var.
1: Nedir İnter?
2: Bu İzmir'deki gösteriyle alakalı bir açıklama. Salı günü dün İzmir'de düzenlenen bir izinsiz gösteri sırasında emniyete ait tomaya çıkarak zarar vermeye çalışan DY isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır deniyor. Şahsın Fatih ilçesinde bulunan bir okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. Şahıs 657 sayılı devlet memurları kanunun 140. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılırken konuyla ilgili idari yönden soruşturma süreci başlatılmıştır deniyor. Bu dün İzmir'de gerçekleştirilen Özgür Özel'in gerçekleştirdiği mitingle alakalı bir açıklama. Bu kişinin de tutuklandığı aktarıldı İstanbul Valiliği tarafından.
1: Evet, dün bir beyefendi vardı, İmam Hatip öğretmeniymiş galiba. Evet. Değil mi? Çıkıyor şeyin üstüne, tomanın üzerine.
3: Özgür Özel de çıkmıştı onun hakkında.
1: Onlar da örnek almış olabilir. Biraz İzmir'de dün hareketli. Evet, şu beyefendi. Ama İzmir beklenildiği kadar kalabalık mıydı Emre? Sen o bölgeyi çok iyi biliyorsun.
4: Kalabalık değildi. Şöyle, orası bir miting alanıdır aslında.
1: Gündoğdu Meydanı değil
4: ama
1: mi?
4: Ama Gündoğdu Meydanı'nı şöyle düşünün. Denize paralel bir şekilde alan dolar.
1: Evet.
4: AK Parti de CHP de o alanları doldurmuştur mitinglerinde. Şimdi tabii o alana sen o mevcut son Özgür Özel mitingindekini koyarsan şu kadar gözükür. O yüzden Alsancak'a doğru, içeriye doğru, Kıbrıs şehitlerine doğru soktu insanları ki 5000 falan da emniyetin rakamlarına göre 7000 cılız bir katılım vardı. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Tamam, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi oy alıyor ama AK Parti de ciddi bir oy alıyor. Yani orada bir Konya olayı, Maraş olayı yok. Bir 37'ye 49'luk bir durum var. Ama şu da bir gerçek. Yani İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve AK Parti'nin çok daha fazla miting, büyük mitingleri oldu. Senin olağanüstü hal ilan ettiğin bir ortamda orada müthiş bir kalabalık olması lazımdı. Mesela Gezi olaylarında seçim yokken bile AK Parti bir miting düzenledi değil mi? İşin muhalefetinde yer alarak. Çok ciddi katılım olmuştu. Yani bu reaksiyonlarına, Özgür Özel'in reaksiyonuna tabanın o bence senin dediğin o sıkılmışlık artık. Yani siz sorun çözeceğiniz yerde biz sizin sorunlarınızı çözmekten bıktık durumu da söz konusu.
1: Yani tabii sokak nedir bilmiyorum, sandığın ne kadar yansımasıdır. Mesela AK Partililer çok fazla, yani çok büyük mitingleri siz yaptınız ama genelde böyle hakkını sokakta arayan bir kitle değil insanlar ama sandıkta tepkilerini
3: kesinlikle
1: sert bir şekilde koyuyorlar. Biz de bilemeyiz buradaki sokaktaki sayı CHP'li seçmenin tavrını ne kadar etkileyecek yani ama.
4: Sokakta gerçek mana ne zaman hak arandı? 15 Temmuz'da.
1: Yeri geldiğinde.
4: Yani. Orada işte... da hukuk bugün konuşanlar millete makarnacı deyip makarna kuyruğuna girdi, bankamatik kuyruğuna girdi. Onu da hatırlatalım yani. Böyle bir siyasal işin, seviye farkı var.
1: Tabii ki çok doğru söylüyorsun. Bir de işin bir ciddiyeti var. Sokak çağrısı böyle zırt pırt yapılacak bir çağrı değil. Bir süre sonra tavsar, yalama olur. Ahali der ki bu nedir kardeşim, sabah akşam devrim yapmaya soka. Bu böyle bir şey değil yani. Bir ciddi bir durum olduğunda da yalancı çoban hikayesine dönülür.
3: İnsanların bir Saraçhane hayatlarında bekliyordu ama olmadı yani. Oradakiler çünkü yanıldıklarını gördüler.
1: Başka gündemleri var insanların. Başka gündemleri var. Yani evet, tek herkesin de tek gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nde birilerinin koltuk milletvekili falan olabilir de adamın derdi bir yerden sonra da başka bir şey, hayatı var, ona devam edecek. Ama dediğimiz gibi o bıkkınlık hali bir süre sonra çok da etkili şeyler yaratmayabilir. Öyle işte karikatür bir durum var. Bunun da neyini, sen üzülüyor da bir yandan bunları izledikçe, bu ne haldir? Yani birisinin orada hayatı kayıyor şimdi. Bambaşka bir
0: ziyan olmuş gitmiş adam ya. Hiç gerek. Baksanıza bir de yani korka korka. Bu sokağa girinceye kadar bu tür siyasi partilerin ya da sivil toplum örgütlerinin mekanizmaları var. Yani mecliste çözersiniz.
1: Zaten mevzu o değil mi hocam yani? Halk sokağa çıkacaksa size niye ihtiyaç aynen var? Yani öyle, halk sokağa çıkmasın diye.
0: Son şeye
1: parlamento var.
0: Bir sonraki de vandallık oluyor. Yani bir sonraki sokak ve vandallık, protestolar şiddete dayanıyor. İçine sızıyor bütün örgütler. Gezi olaylarında hepsini gördük. Yani dolayısıyla böyle bir yön, işte o yüzden eleştiriyoruz. Bizi anlıyorlardı umarım eleştirirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki klik.
1: Bence anlıyorlardı.
0: Yani kardeşim bunların bir yöntemi var. Bir hukuki yöntemi var, siyasi yöntemi var. Bu etik, değil mi? Ahlaki yöntemleri var. Bunların hepsini kullandınız mı ki sokağa insanları çağırıyorsunuz? Ya hiçbirini kullanma. Hiçbirini değerlendirme. Ya panel yap, ne bileyim, konferans düzenle, git kanallarda konuş, bir şeyler yap.
1: Ama evin şımarık çocuğu
0: en son,
1: hocam.
3: Ama gerçekliği
1: muhalifleri, Devlet Bahçeli diyor ki birleşin kardeşim diyor. Öbür partiler destek atıyor. Seçmen diyor ki bunlar nasıl kurtulur? Evin şımarık çocuğu ya. Halbuki sorunu çözmesi gereken.
3: Bir de çok ideolojikler. Var. Şerif Mardin ideolojik felaket, kelimesini evet, tanımlarken şöyle diyor. Yani olman gerekenle olması gereken arasındaki fark ideoloji yaratıyor. Bunlar şimdi mesela muhalif de olsa da kendilerini Türkiye'nin hakimi diye görüyorlar.
0: Biraz önce
3: hukukun üstünde görüyorlar. AK Parti seçimi kazanıyor, kabul etmiyorlar. Meşru görmüyorlar mesela.
1: İlter, çok teşekkür ediyoruz. Bu saatlere var kadar sen de bizimle burada kaldın. Bu arada yayın saatlerinizi şeye bildiriyor musunuz? İlter, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, onlar gazetecilerin ne zaman yayın yapacaklarını falan da belirlemeye kalkıyorlar. Bugün dediler mi şu saatte yayın yapacaksınız, bize bildirin falan diye.
2: Melih Altınok Eskişehir milletvekili dışında herhangi bir rahatsızlığı olan olmadı açıkçası. Ben de şaşırdım öyle bir paylaşımda bulunmasına. Yıllardır zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünden yayınlar yapıyoruz. İlk kez böyle bir durumla açıkçası karşı karşıya kaldık. Ve tabii kendisine yönelik işte eleştiriler tabii ki haliyle geldi. Ama kendisinden herhangi bir dönüş de almadık, onu da söyleyelim.
1: Bence kendisine yakışan da bu konuda hata yaptığını kabul edip basın mensuplarından özür dilemek. Çok teşekkür ederiz İlter. Görüşmek üzere.
2: Ben teşekkür ederim Melih Altınok. Sağ olun, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Evet, kimseyi bulamayınca tabii sağa sola sarmak kızgınlık dönemlerinde anlaşılabilecek bir şey ama burası çıkış yolu gibi görünmüyor. Şimdi en olağan takvim nedir? Cumhuriyet Halk Partisi bu ilk toplantı dördüncü günü, bayramın dördüncü günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı toplantıya çevrilecek bütün gözler. Ne söyleyecek? Muhtemelen bu kurultay süreçleri hakkında bilgilendirecek. Kemal Olçar diyor ki dışarıya dair bir takım şeyler de söyleyebilir, bağlantılara dair. Buna karşın Özgür Özel de işte Ankara'da bir
3: ama ben hala üzülüyorum Kılıçdaroğlu'na. Hala ürkek davranıyor. Yani bir başkası olsa çok sert konuşur, bunları çok sert eleştirir. Ya tabandan çekiniyor, mahalle baskısından çekiniyor ya da çok böyle temelli bizim de kavrayamadığımız uzun vadeli planları var.
1: Sabırlı da ama Kemal.
3: Sabırlı, evet.
1: Yani, bir özel bir bence.
3: Bir başkası olsa
1: çok
3: bu kadar yani sabredemez, dayanamaz, patlar.
1: Bir siyasetçi için bence en önemli hasletlerden birisi o sabır. Zamanla öğreniyor tabii onu. Bence Cumhurbaşkanı'ndan daha sabırlı bir isim yok ben sana.
5: Kesinlikle. Ben de katılıyorum. Evet.
1: Hem de daha yakın tabii ki tanıyor kendisini ama.
6: Ama öyle yani bütün dolayı süreçlerde 25 yıl. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da parti içi meselelerde çok sabırlı.
1: Sabırlı. O çok büyük bir sorun. Yani ani açıklamalar, günlük açıklama yaptığınızda şu an mesela Özgür Bey o dengeyi koruyamıyor bence. Gün be gün ani refleksi açıklamalarla devam ediyor. Bir de mesela çok fazla hamlelerini açık etmek anlamına da gelir. Bir siyasetçi için iyi bir adım da değil.
5: Ancak şöyle bir farkı görmek gerekiyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması gündemi değiştirebiliyor. Yani ben bir örnek hatırlıyorum. İşte bu Mavi Marmara'da 9 tane

0: Şehidimiz oldu. Evet. Cumhurbaşkanımız Şili'de miydi o zaman? Çok uzaktaydı. Vekaleten bakan bir açıklama yapıyor. Açıklama şu: kimse İsrail'le savaşmamızı beklemesin. Ben ya keşke bu açıklamayı yapmasaydın, yani bu İsrail'i rahatlatan bir açıklama diye şey yaptım. İlginçtir, bizim çocuklar o zaman öğrenci tıp fakültesinde, bir tanesi demiş ki ya Mücahit demiş, babamı bekler gibi Cumhurbaşkanının Şili'den dönmesini bekliyorum. Döndü, bir tek açıklama yaptı. Dünya gündemi değişti. Evet. Yani siyasi liderin tamam sabırlı olur ama söylediği söz gündem oluşturabilmesi lazım. O değişikliği yapabilmesi lazım. Yalnızca bir konuşmaydı bu.
1: Tabii. Ama işte çok fazla önemli. Açıklama yapıldığında yani, da etkisi
0: ben
1: düşüyor.
0: Ben Kemal Bey'in o değerlendirmesine katılıyorum. Yani siyasi bir lider olarak çok çekingen gözüküyor. Yani şu açıklamalara, çekingenlikten benim kastım şu. Ya açıklamaların tonu zayıf. Daha güçlü şey yapabilir. Yani o açıklamaları daha güçlü yapabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi şudur. Bundan sonra da böyle olacaktır. Aksine müsaade etmeyeceğiz vurgusu en azından beklenirdi. O yok. O yönüyle biraz bir zayıflık var yani.
1: Bu arada Özgür Özel'in açıklaması ekranın altında, artık iki CHP var.
2: Sen dediğine geliyorlar bak. Yazmıştın. İki parti mi kurulacak diye.
1: Evet.
2: O yazını mı eleştirmişti?
1: İşte onu eleştiriyor. Özgür Özel ben yazıyorum, kızıyor. Özgür Özel deyince kızacak mı bilmiyorum. Yani bunu da biz dediğim gibi CHP'lilerle konuşup yazıyoruz.
0: Bu bir baskı Melih Bey. Bu Kılıçdaroğlu'na bir baskı.
1: Ayrılırız baskısı.
0: Yani ayrılırız baskısı, eğer bu parti bölünürse senin yüzünden bölünecek baskı. Ben öyle değerlendiriyorum.
1: Valla Kemal Bey bence gitsinler istiyor. Yani nereden çıkarıyorsunuz diyeceksin. Kendisiyle yakın temasta olan milletvekilleri, eski milletvekili, eski CHP'liler görüşüyorlar. Evet. Onlardan aldığım bilgiler, yani zaten gidişatın bu yöne olduğunu görüyor. Burada duruş yok. Dediğiniz gibi tehdit de olabilir ama Kemal Bey de çok rahatsız olur mu bu isimler giderse bilmiyorum yani partide.
2: Olmaz yani, bence Özel'e gidenler kamuoyunda da büyük kesiminde
3: bunu arayacak adam.
2: Yani o skandallara destek veren İmamoğlu tayfası diye algılanacaktır yani. Yani büyük kesim bence Kılıçdaroğlu ile kalır.
4: Şimdi bu ihbarların arkasında genelde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ekibi vardı. Muhtemelen çok somut olayları da bu mitinginde açıklayabilir. Ha.
3: Önce hukuken sorunlu olanlar ihraç edilebilir. Yani hakkında dava açılmış delege, parti meclis üyesi ya da MYK üyesi, milletvekili belki dokunulmazlık kaldırsın diye teklifte bulunacaklar. Yani hukuken sorunlu olan, haklarında dava olanlar belki kenarda tutulacaktır. Onun dışında siyasetten sorunlu olanlara ben Kemal Bey'in dokunacağını zannetmiyorum. O mücadele devam eder. Hiçbir şey yoksa hakkında ve karşı tarafta konumlanmışsa ona dair bir tasarruf yapacağını düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapısını bildiğim için söylüyorum. Onun dışında kalanlar çok korkmasına da gerek yok. Bölünmesine de gerek yok. Hukuken sorunlu olanlar ikinci bir parti kuracaklarsa onlar zaten kendi bilirler. Yani dışarıda başka bir oyalanma şeyleri yaparlar. Ama sadece rakip diye, sadece siyaseten ayrıştık diye hiç kimseyi partiden atmaz diye değerlendiriyorum.
1: İki CHP derken de bir CHP diyor Özgür Özel, bir de SCHP. Yani yeni CHP değil, SCHP, seçilmiş CHP diyor. Biz seçilmişiz, diğerleri atanmış diyor. İki bölüm oluştu.
4: Türkiye
1: diye.
4: Koalisyonlardan bıkmıştı. Sonra bu altılı masa nasıl beraber yapacak diyordu. Ya artık Balkanizasyon bile bu kadar herhalde kendi içinde şey olmamıştır. Yani parçalı hale gelmemiştir.
1: Saatten sonra bir arada kalışım formülleri neler olabilir bilmiyorum ama gidişat çok net bir şekilde sert bir ayrışma var. Mesela Ali Mahir Başarır'ın az önce açıklamasını dinledim.
2: Ama
1: CHP'de nasıl duracak Ali Mahir Başarır ve Genel
2: Başarır? Başarır dedin, DEM Parti'nin Kılıçdaroğlu'yla bayramlaşmamasına üzüldüm şahsen yani.
1: Öyle bir tavır geliştirdiler.
2: Yani durduk yerde niye öyle tepki çeken bir karar aldılar bilmiyorum.
1: Orada Tuncer Bakırhan faktörü ilginç yani. Orada nasıl bir dengeyle götürüyorlar bilmiyorum ama belki buraya daha yakın bir pozisyon evet, takınıyor Özgür Özel, ama Özgür Özel de bu terörsüz Türkiye sürecinde
2: yani o DEM Parti'deki şey aklıma geliyor, o böyle o Kemalist ama reaksiyon belki
1: şu açıdan
2: geçmiştir.
1: Etkili o, yani onu düşünüyorum. Şimdi İmralı'ya gitmeme kararını değil mi Özgür Özel aldı. Belki şey de götürülmüyor, Tuncer Bakırhan da bu görüşmelere hiç götürülmüyor. Dışarıda kaldıkça da agresifleşiyor, parmak sallıyor. Bir gün koruculara, biz diyor bu iş bittiğinde diyor koruculara işsiz bırakmayız diyor, çöpçü yaptırırız falan diyor. Belki oradan bir

0: yakınlaşma CHP yönetimiyle doğmuş arasında olabilir ama onun dışında bütün partiler
1: yanlış bir tavır yani. Bana çok ters geldi, yanlış geldi.
2: Bu saatten sonra
0: süreci destekliyor, yanında duruyor desem öyle bir durum da yok mu?
1: Yani şeye benziyor bu şimdi. Hükümet de bir zamanlar mesela gene o birinci barış sürecinde Türkiye işte o terör örgütüyle barışmalar müzakereleri sürdürürken işte Aydınlar, Cengiz Çandar gibiler falan sakın ha silah bırakmayın, şey yapmayın tabii, falan diye mesela tezvirat yapıyorlardı. Şimdi burada yani bir terörist Türkiye süreci var. Orada bir süreç yürüyor. Burada da mesela o çıkıntılık yapan kesimle bir şey var.
0: Evet.
1: Yan yana durma dirsek teması var. Aykırı duruyor biraz, ters duruyor.
0: Belki birkaç gün içerisinde değişebilir bu tabloda. Yani cuma gününden sonra ben dengelerin ciddi anlamda değişeceğini düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ne sertlikte bir açıklama yapacak ama sert konuşacağım dedi açıkça bunu.
3: Sert de konuşacak, sert tedbirler de alacak. Görünüşü ihtiyatlı ve tedbirli, kısmen çekingen onun bence fıtratında da var. Ama adımları yani bugünkü bu araba mevzusu bence çok iyi bir mesaj. Evet, yani şöyle iyi, bir mesaj.
1: Güzel
3: ne yapacağına ilişkin hiç çekingen olmadığının göstergesi.
1: Bu yani saatten en azından sonra bu ahlaki konularda.
3: Ve, hani siyaseten yatak odasında tuttuğu her bilgiyi, çünkü bunu kendisine yapılan baskıyı da başka türlü savuşturamaz. Ben yarın öbür gün hani bu o CHP'nin hakim kitlesi de buna mahirdir. Muharrem İnce'nin başına gelenin Özgür Özel'in de başına gelebileceğini, nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nu günah keçisi ilan edip ellerini yıkayıp çıktıysa bütün Uğur Dündarlar, Fatih Portakallar, Özgür Özel'e de aynısını yapıp yollarına CHP'yi tırnak içerisinde hani biraz da böyle bir cemaat gibi de davranıyorlar CHP'ye, oradan devam edecekleri kanaatindeyim hani bir yorum.
0: Evet. Hayırlısı olsun olarak. CHP içinde, ülke içinde, herkes içinde. Çok teşekkür ederim bizim konuklarıma.
3: İyi bayramlar.
0: Bayramınızı tekrar tebrik ediyoruz. Kutlu olsun. Bizden sonra Tahir İnan devam edecek. Tahir de gelmiş. Yine muhtemelen konu CHP nasıl kurtulur olacak? Asiye nasıl kurtulur da olduğu gibi. Kendinize çok iyi bakın. Pazartesi akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak üzere.

0: haber ekranlarından iyi geceler efendim. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Gece Ajansı ile karşınızdayız bu gecede. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişikliği içinde yaşananları yine değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Geride bıraktığımız gün şüphesiz ki pek çok önemli gelişme oldu. Önemli açıklamalar da var ama en önemli açıklama şüphesiz CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait açıklamalardı. Şimdi sıcağı sıcağına hemen o açıklamaları ekranlara getirelim. Ardından da konuklarımızla birlikte yaşananları değerlendirelim.
1: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
2: Parolasını arınacağız, kazanacağız olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu kurultay için yargı sürecine işaret etti.
1: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Herkes yasalara uymak zorundadır. Bu konuda bütün ayrıntıları halkta buluşmada anlatacağım.
2: Konutunun önünde gazetecilerle bayramlaşmasında konuştu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'den gelen 2 milyon üyeye soralım, genel başkanı seçelim önerisine kapıları kapattı.
1: Genel başkan nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
2: CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerilimi de soruldu.
1: CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir insanın orada ne işi var? Bir akıl tutulması var. Orası kimsenin babasının malı değildir.
2: Mutlak butlan davası da hatırlatıldı Kılıçdaroğlu'na.
1: Bu davanın tarafı değilim. Bize böyle bir karar geldi. Biz de o karara uyduk. Yani işin Türkçesi bu.
2: Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için meclise dilekçe verdiği de söyleniyor.
1: Grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerin seçilmesi, kurultay

0: Kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
1: Kılıçdaroğlu yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. Uzun süredir tartışmalara neden olan İBB soruşturmasında itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın genel merkeze hediye ettiği iddia edilen araçla lüks dönüşümünün Uşak Belediyesi kasasından Özkan Yalım tarafından ödendiği ortaya çıkan bir başka araç satılığa çıkarıldı. Üzerinde haram araç yazılı kağıtların bulunduğu iki araç CHP Genel Merkezi önünde sergilenmeye başlandı. Satışlardan elde edilen paranın hayır kurumuna bağışlanacağı söyleniyor.
2: Tabii bu açıklamalar önemliydi ve bu açıklamalara karşı Özgür Özel de memleketi Manisa'dan cevap verdi. Aslında yapmış olduğu açıklamalarda merak edilen soruları o da yanıtladı. En çok merak edilen acaba Özgür Özel ve ekibi bundan sonra yoluna nasıl devam edecek? Yani yeni bir parti mi kuracaklar, başka bir partiye mi geçecekler? Bu soru kendisine soruldu. Bakın ne yanıt verdi.
3: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
1: Yeni parti kuracağı iddialarına bu sözlerle cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de çağrısı vardı.
3: Bizim 2 milyon üyemiz var. Sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım.
1: Özgür Özel memleketi Manisa'da bayram namazı sonrası konuştu. Bir kez daha kurultayı işaret etti.
3: İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur.
1: Kılıçdaroğlu destekçileri de hedefindeydi.
3: Arkadaşlar, Butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra Butlan'a sahip çıkanlar Butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur.
1: Bayramın ikinci günü gerçekleşecek olan siyasi partiler bayramlaşma trafiğinde CHP adına iki farklı heyet görev yapacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde yapılacak bayramlaşma programı için kendi heyetini belirlemişti. Özgür Özel de CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Serkan Özcan ve Özgür Karabat'la Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu görevlendirdi.
4: Teşekkür ediyoruz.
1: CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu'na geçmesinin ardından Ekrem İmamoğlu için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin kapısına da kilit vuruldu. Ofis çalışanlarının bir kısmının işine son verildi, bir kısmı ise CHP Genel Merkezi'ne aktarıldı.
2: Karşılıklı olarak iki cepheden de açıklamalar bu şekildeydi. Tabii bunların yanı sıra yaşananlar da vardı. İşte CHP Genel Merkezi önünde sergilenen, satışa çıkarılan iki araç ve yine her iki cepheden de farklı isimlerin yapmış olduğu açıklamalar. Onları da değerlendireceğiz ama öncelikle konuklarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş. Hoş geldin Mehmet.
5: Hoş buldum, iyi yayınlar. İyi
2: çok
5: bayramlar.
2: Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar. Hukukçu avukat Adi Dündar, siz de hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum.
5: Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar. Hayırlı
2: çok
5: yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ve bugün başkent Ankara'dan da stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak avukat Mehmet Yılmazer. Sayın Mazer, siz de hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Hayırlı bayramlar diliyorum.
2: Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ardı ardına yaşananlar var. Özellikle genel merkez cephesinde neler yaşandı bunları konuşacağız ama en azından şunu söyleyebiliriz. Son 24 saat, yani mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde bu kez böyle taşkınlıklar, şiddet olayları vesaire çok görmedik. Ama önemli bir gelişme var, onu hatırlatalım. İstanbul'da, İzmir'de geçtiğimiz gün TOMA'ya yönelik saldırıda bulunan bir kişi vardı. O görüntüleri ekranlara getirmiştik. Toplumda da pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. O kişi tutuklandı sanırım.
5: Tutuklandı,
2: değil mi?
5: Doğru. Alındı, tutuklandı. Zaten kendisinin şimdi bağlantıları da araştırılacak. Hani bu sıradan bir tepki miydi o an? Yoksa daha öncesinde kurgulandı mı? Nedir? Onların hepsi de merak ediliyor tabii ki.
2: Peki, detayları yine konuşacağız ama son 24 saat dedik ya, oldukça hareketliydi açıklamalarla. En azından bayramın o ruhuna aykırı bir şekilde çok sert söylemler yoktu, büyük kavgalar yaşanmadı. Bu güzel bir gelişmeydi. Umarız ki bayram boyunca da bu gerginlikler bu şekilde daha da azalarak sona erer de siyasi demeçler üzerinden, daha normal demeçler üzerinden biz bu süreci noktalarız.
5: Sayın, yalnız geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Yani kötü bir şeyin olmamasını iyi yorumluyoruz artık. Yani
2: Cumhuriyet Halk bırakın, Partisi için.
5: Evet evet, bırakın şimdi iyi bir şey olmasını. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün diyorsunuz ya, bir kavga en azından kavgaya yol açabilecek, kaosa yol açabilecek, toplumu gerebilecek, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini kaosa sürükleyecek bir şey yoksa bile buna bile artık iyi diyebileceğimiz bir noktaya geldik.
2: Yani bizler bence bunları konuşmaktan mutlu olmuyoruz tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, ama bir şekilde o yöneticiler tarafından tüm Türkiye'ye mal edilen bir süreç var ve tüm Türkiye'nin de yakından takip ettiği durumlar yaşanıyor. Biz ama de bunları elimizden geldiğince değerlendirmeye
4: Tahir
2: çalışıyoruz.
4: Tahir Bey, biz her ne kadar konuşmak istemesek de, ki bugüne kadar daha doğrusu kamuoyunda konuşulan konuların çok daha fazlasını, çok daha derinini ileriki günlerde göreceğiz. Çünkü muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu bugün ilk defa kameraların karşısına geçti ve geçmiş dönemle ilgili ilk açıklamasını bugün yaptı ve dedi ki ileriki günlerde bütün her şeyi çıplaklığıyla anlatacağım ve kamuoyunun bilmediği birçok konuyu, birçok şeyi, özellikle kamuoyuna yansımayan konular üzerinden çok ciddi anlamda tartışmalar olacaktır. Biz mesela bugüne kadar işte Aziz İhsan Aktaş ya da işte Özkan Yalım'ın aldığı araçlarla ilgili hep bir konuşma gerçekleşti. İlk defa genel merkez eliyle böyle bir şeyin olduğunu açıklama gereği hissettiler. Ve ileriki günlerde artık Cumhuriyet Halk Partisi'yi ele geçirmiş olanlar ya da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yolsuzluk, şaibe, etik dışı hareketler, menfaat işi ilişkisi içerisine girenler ya da genel merkeze en azından parayla dizayn etmeye çalışanların yaptığı hareketleri, faturaları, aynı zamanda dekontları çok fazlaca görme durumuna söz konusu
2: özellikle
4: olacak.
2: Özellikle o açıklamasında o cümle merak uyandırdı. Yani acaba evet, neleri açıklayacak diye. Şimdi bir son 24 saati şöyle bir kısaca izleyicilerimize özetleyelim. Şüphesiz ki en çok merak edilen konu Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıydı. O da konuştu. İlk kez kameraların karşısında bu gergin sürecin ardından bir açıklama yaptı. Dedi ki tedbir kararı var, kalktıktan sonra kurultay yapılır. Buna karşılık olarak Özgür Özel de dedi ki tedbiri olması kurultay yapılmasına engel değildir, mesele niyet meselesidir ifadesini kullandı. Tabii Kılıçdaroğlu'nun dediğimiz gibi o cümlesi herkeste büyük merak uyandırdı. Acaba hala kamuoyunun bilmediği neler var ki Kılıçdaroğlu bu kadar kendinden emin bir şekilde konuştu? Bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım dedi. Bu arada Özel döneminde kullanılan iki aracı satışa çıkardı CHP Genel Merkezi. Araçların üzerine de aran parayla alınmıştır şeklinde bir ibare vardı. Tüm bu yaşananlara ilişkin tabii açıklamalar da var. CHP milletvekili Özgür Karabat, kendisinin ismini özellikle yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında oldukça fazla duymuştuk. Ve o da diyor ki o araçların hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş'la ilgisi yoktur. Mahmut Tanal da dedi ki bu yöntem bir algı operasyonu yöntemidir. Tabii aynı zamanda o CHP Genel Merkezi'nde geçtiğimiz gün yaşananlarla ilgili de bir açıklama var. Kılıçdaroğlu partiye zarar veren kişilerin, yani genel merkeze zarar veren kişilerin tespit edilmesi ve suç duyurusunda bulunulması için bir talimat vermiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi hepsinden belki de en önemlisi, en çok merak edileni Kılıçdaroğlu'nun ne dediği. O sesi bir daha dinleyelim, ardından sizlerin de tahminlerini alacağım. Kılıçdaroğlu'nun geride bıraktığımız gün işte daha bilmediğiniz çok şey var dediği o açıklaması.
7: Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Herkes gerçekleri görmek zorundadır. Herkes gerçekleri anlamak zorundadır. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Mahkeme kararı çıktı. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bunların ayrıntılarını ben halkla buluşmada halkın da duyması lazım. Partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı buluşmada anlatacağım.
2: Şimdi
7: herkes gerçekleri görmek zorunda.
5: Girdin mi?
2: Herkes o kadar önemli bir yerde bu ifadeyi kullanıyor ki bugüne kadar davalara bizzat gitmedi. İfade vermemişti çağrılmasına rağmen, değil mi? Ama diyor ki mahkeme sonuçlanmasaydı açıklamayacaktım, ama mahkeme sonuçlandı. Mahkeme

0: Çünkü o gün Sayın Kılıçdaroğlu'nu bilerek geri çektirmek istemişlerdi. Aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu geri çekilmeden geri çekildi, seçimden geri çekildi diye bir açıklama yaptırdılar. Hatta sosyal medya paylaşımları yapıldı, salonlarda anonslar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki yetkili arkadaşlara bildirdiler bunları ve böylelikle ciddi anlamda bir algı oluşturuldu. Bunun yanında biliyorsunuz ki daha sonra kamuoyuna çokça durumlar yansıdı. Onlardan bir tanesi neydi? İmamoğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun odasına girerek siz mi istifanızı ya da işte seçimde yarışmayacağınızı söyleyeceksiniz yoksa ben mi çıkıp söyleyeyim diye kullandığı bir cümle vardı ve o odada bulunan gazetecilerin daha sonra buna şahitlik edip anlatma durumları söz konusu olmuştu. İşte o gün neler oldu? Kameraların görmediği, kameralara yansımayan neler gerçekleşti? Sayın Kılıçdaroğlu tabii ki onu da anlatacak fakat bundan daha önemlisi o yolsuzluk ve maddi menfaat ilişkisi içerisine girip genel merkezi, delegelerin satın alınması ve genel merkezi ele geçirmeyle ilgili kim hangi hareketi yaptı? Kim hangi eylemde bulundu? Hangi eylemi gerçekleştirdi? Büyük ihtimalle onlarla ilgili de Sayın Kılıçdaroğlu detaylı bir açıklama yapacak. Hı hı. Bu çok önemli bir konuydu.
1: Peki.
0: İkincisi neydi? Hemen bitiriyorum. Kurultayla ilgili de bir yol haritasını ortaya koydu. Çünkü o günden beridir, karar çıktığı günden beridir hep şu konuşuldu. Olağanüstü bir kurultaya gidecek mi? Olağan bir kurultay yapacak mı? Mahkeme devam ederken bir kurultay süreci olacak mı? Bu konuşuldu ve Sayın Kılıçdaroğlu bugün o konuya da aslında bir noktayı koydu. Dedi ki mahkeme süreci devam ederken herhangi bir şekilde bir kurultaya gitme düşüncemiz söz konusu değil. Bunu neye bağlıyor? Dikkat ederseniz Sayın Özgür Özel avukatları aracılığıyla karar çıktığı anda ne yaptılar? Temize gittiler. Temiz aşamasını Sayın Kılıçdaroğlu avukatlar aracıyla geri çekmedi. Ve sadece ne oldu? Tedbir kararına itirazı geri çektiler. Şu an dosya Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'a gittiğinde o sonuçlanacak. Sonuçlanıncaya kadar herhangi bir şekilde bir kurultay süreci olmayacağını en azından Sayın Kılıçdaroğlu bugün söyledi. Üçüncüsü neydi? Bir milletvekilinin ismini zikretti. Adnan Bekir ismini zikretti. Ve o ismin Cumhuriyet Halk Partili olmadığını ancak Cumhuriyet Halk Partili'nin vitrininde yer alan bir şahıs olarak onlara sunulduğunu anlattı. Hatta kendi Cumhurbaşkanı adayına oy vermeyen bir kişinin Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl temsil edeceğini, nasıl vitrinde yer alacağı ile ilgili bir eleştirisi oldu. O da bize şunu gösterecek. İleriki aşamalarda bazı milletvekilleriyle ilgili ciddi anlamda bir aksiyon alacağını bize göstermekte.
1: Sonradan diğer partilerden gelen o
0: Cemal Enginyurt gibi, Adnan Beker gibi,
1: o isimler gibi ama Ümit Dikbayır gibi. Kılıçdaroğlu'nun şimdiden harekete geçeceğini ifade edelim. İlter hazır. Mehmet, ekleyeceğim bir şey varsa alayım, ardından İlter'e dönelim.
2: Şöyle.
1: İlter, bu arada hoş geldiniz. Senle Hikmet Aydın. Size de hayırlı bayramlar diliyorum.
2: Teşekkürler Tayin'den, hoş bulduk. Herkese iyi bayramlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler.
3: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu süreçteki tutumu, tavrı üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son derece çok temkinli davranıyor ve daha sakin, daha olayları yatıştırmaya çalışıyor ama bunun temelinde de aslında şu var. Yani diyor ki sadece bilmediğiniz ayrıntılar değil, CHP'lilerin bile bilmediği çok gizemli ayrıntılar var diyor. Buradaki CHP'lilerden, Cumhuriyet Halk Partililerden kastı sadece ben seçmen olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda Özgür Özel'e inanan, Özgür Özel'le birlikte yol yürüyen insanların bile bu işin içerisinde bilmedikleri çok şey olduğunu düşünüyorum.
1: Yani
3: neden diyeceksin?
1: Sürprizler olacak yani.
3: Çünkü burada Özgür Özel'in yürümekte olduğu bu yol haritası kendisinin çizmiş olduğu bir yol haritası değil. Silivri'de bugün bulunan İmamoğlu tarafından çizilmiş bir yol haritası. Yani ikisinin arasında çizilen bu yol haritasından bir haber olan birçok bu yolculukta bulunan isimler var. Yani burada Mahmut Tanal, Ali Mahir Başarır gibi isimlerden bahsetmiyorum. Onların daha fazla inanan, onlarla birlikte bu süreçte emek veren insanlar aslında bu işin perde arkasını öğrendiklerinde olayın çok daha farklı olduğunu görecekler. Özellikle birazdan belki konuşacağız. Bu delegelerin söylediği şeyler. Şimdi biz diyoruz ki burada evet delegeler satın alındı, delegelere para verildi ama bunun ayrıntılarını bilmiyoruz. Bunlar nasıl pazarlıklar yaptılar, kimlerle bir araya geldiler ve İmamoğlu'nun burada hangi isimlere vaadi neydi ve daha da önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirildikten sonra nasıl bir dizayn yapacaklardı, bu işi nereye sürükleyeceklerdi? Şimdi bunun tamamını ben Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunun çok iyi artık çözdüğünü ve bununla ilgili konuya hakim olduğunu görüyorum. Çünkü kendinden o kadar emin ki yarın öbür gün bunları açıkladığı zaman zaten onların belki de o noktada duruma

0: Bunu bile söz konusu olmayacak. Ya. İhraç yok diyor ama açıklayacağı şeyler zaten kendilerinin oradan gitmesine bile sebep olabilir.
1: Yani Kılıçdaroğlu'nun bunlardan nasıl haberi olur diyenler olabilir. 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi, hatta 13 yıl 170 gün boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını yapmış. Şu an partideki isimlerin yarısı onun döneminde partiye girmiş. Onun destekçisi olduğunu iddia ediyorlar. İddia ediliyor, bunlar konuşuluyor. Haliyle gelen her bilgi, özellikle de bu iş biraz daha ilerledikçe, belki de Yargıtay kararı çıktıktan sonra daha çok bilgi gelecek. Bakın, daha pek çok kişi Kılıçdaroğlu safına geçecek.
0: Siz de ifade ettiniz. 13 yıl boyunca başında durduğu bir partinin sonuç olarak geldiği noktada genel başkanlık yapan Kılıçdaroğlu, ben sırtımdan hançerlendim sözü öyle sıradan bir söz değildir. Yani bu çok derindir. Şimdi sırtından nasıl, ya Kılıçdaroğlu bilmeyecekti, biz mi bileceğiz? Sırtından hançerlendiğini, hançerleneceğini bilmiyordu ama hançerlendikten sonra da bu hançerin nereden geldiğini de bırakın öğrensin, onu da bilsin yani.
1: Tamam.
0: İşte o süreç biraz daha o gün yüzüne çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında nereye sürüklendiği
1: şey
0: de nasıl bir karanlık kuyuya sürüklendiği ortaya çıkacak bence.
1: Yani o hançerlemenin ardından neler söyleyecek acaba? İsimler üzerinden mi gidecek, yoksa partide genel olarak yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalar mı yapacak? Sürprizler bekliyor 30 Mayıs'ta anladığımız
0: kadarıyla. Onunla ilgili birazdan bir gazeteci, bir meslektaşımla biz bununla ilgili konuştuğumuzda Kılıçdaroğlu'nun bundan belki bir iki ay önce, birkaç ay önce söylediği birkaç şey vardı. Yani onu da birazdan söyleyeceğim.
1: Birazdan İsterseniz
0: İlter'e gidelim. Yani konuşalım. Bizzat kendisinin söylediği ifade ediliyor. Bu süreçle ilgili soruyorlar kendisine. Yani siz hiç mi fark etmediniz diyor. Ne söylediğini birazdan açıklayayım.
1: Peki. Önemli bir bilgi olacak bu bizim için. İlter, bugün evet Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları konuşuldu ama belki de daha çok konuşulan o araçlar oldu. İki araç. Şimdi araçların kimler tarafından alındığı vesaire, hep bu tartışmalar üzerinden bugün birileri bu süreci yürütmeye çalıştı. Nedir gerçek? Yani o araçlar Özkan Yalın ve Aziz Sinan Aktaş tarafından alınan araçlar mı, değil mi? İki taraf da bunu karşılıklı yalanlıyor ama son bilgi nedir, senden dinleyelim teyitli olarak.
2: Tahir İnan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynaklarından edindiğimiz bilgiyi şu anda aktarıyorum. Bu araçlara ilişkin son bilgi şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde bugün teşhir edilen iki aracın iddia edildiği gibi şaibelerin konusu olan araçlar olmadığı Özgür Karabat tarafından açıklandı dendi. Kaynaklar böyle söylüyor. Zaten bu tartışmada sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine ortaya çıktı. Araçların doğrudan o araçlar olup olmadığı ancak bir incelemeyle ortaya çıkabilir. Zaten o iki aracın seçilerek konulması şaibelerin odağındaki araçları temsil etmesi amacıylaydı. Yapılan incelemenin sonunda araçların alımı ile ilgili herhangi bir şaibe olmadığı takdirde bu araçlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin aracıdır diyor kaynaklar. Ancak edinimlerinde herhangi bir şaibe olduğu tespit edilen araçlar olursa bununla ilgili CHP gerekli işlemleri yapar, gerekli adımlar atar. Uşak'taki olayda zaten bu aracın Uşak Belediyesi tarafından dizayn yapıldığı ifade edilmişti. O konuda zaten gerekli adımlar en kısa sürede atılacaktır diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynakları. Burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde sergilenen araçlarla ilgili son aldığımız bilgi bu şekilde. Yani sembolik anlamda burada bu araçların sergilendiği, yine bu kaynakların açıklaması bu yönde. Tabi bu da tartışmaları da beraberinde getiriyor. Diğer yanda tabii ki Özgür Özel tarafından gelen açıklamalar var. Bu araçların Aziz İhsan Aktaş'la Özkan Yalın'la herhangi bir ilgisinin olmadığını Özgür Karabat ifade etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynakları, şu anda mevcut yönetimden bahsediyorum, Genel Merkez kaynaklarının açıklaması da bu şekildeydi. Bakılacak deniyor. Araçların herhangi bir hukuki anlamda bir sorunu var mı? Bir şaibeye karışıp karışmadıklarına dair de gerekli tespitler yapılırsa bununla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi gerekli işlemleri yapar deniyor. Açıklamalar böyle Tahir İnan.
1: Tabii o zaman şöyle anlıyoruz, vardı. Şimdi şöyle bu araçlar... anlıyoruz, eğer bunlar temsil niyetinde konulmuş araçlar dahi olsa bundan sonraki sürecin çok sert geçeceğinin bir mesajı belki de bu. Yani haram parayla alınmıştır şeklindeki ifadelerin kullanılması bile ve bu şekilde bu araçların sergilenmesi acaba önümüzdeki süreçte Gerçekten

0: Yani göreve başladıktan sonra tam anlamıyla resmi olarak da genel merkezde işler yoluna girdikten sonra daha çetin bir sürecin yaşanacağının işareti sanki Adi Dündar. Sanırım bizde
1: tabii
0: sorunuz var.
1: Tabii sayılan her şeye bakılacak tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları her gün Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde her şeye bakılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi Kemal Kılıçdaroğlu'na hazırlanıyor. Geçmiş dönemde ne oldu ne bitti her şeye tabii ki yeni yönetim bakacaktır. Bununla ilgili de eğer atılması gereken adımlar varsa da muhtemelen atılacaktır. Tabii bu araçlarla ilgili şu polis bilgisini de paylaşayım hemen sıcağı sıcağına Tahir İnan eğer vaktimiz varsa.
0: Tabii ki, tabii ki var. Ama araçlarla ilgili sanırım bir de Hadi Bey'in bir sorusu var. İstersen soruyla birlikte pasını atayım.
2: İlter Bey, şimdi burada haram parayla alınan araçlar diye söylüyor. Bu şu, bize şunu gösteriyor. İleriki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu araçları satacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu saatten sonra bu araçları kullanmayacağını söylüyor aynı zamanda. Tabi burada önemli bir soru karşımıza çıkıyor.
1: Yani ilk etapta açıklama bu şekildeydi.
2: Evet, şimdi bu önemli bir soru çıkıyor burada. Sayın Özgür Özel'in altında bulunan bir araç var. O araç da Özkan Yalım tarafından satın alınan, aynı zamanda belediye parasıyla içi dizayn edilen bir araç olarak Özkan Yalım'ın bahsettiği araç. Peki genel merkez bu araçları satma girişiminde bulunuyorsa Özgür Özel'in kullandığı, halen İzmir mitinginde de kullandığı görüntülere yansımıştı. O aracın satışı ile ilgili de mi bir karar verecek? Yani Özgür Özel genel merkezin aracını teslim etmek zorunda mı kalacak şu an?
3: Ya da o helal mi haram mı, bununla ilgili bir şey var mı?
0: Ya evet, yani konu direkt helal haram tartışmasıyla başladığı için bundan sonraki süreçte yani daha sert geçecek.
1: Bu şekilde Kemal Kılıçdaroğlu cephesi diyor ki bunlar haram araçlardır. Kendi ifadeleri böyle. Hı hı. Ben demiyorum. Diğer taraftan Özgür Karabat'tan gelen bir açıklama helal var. Onu da tabii ki yeri gelmişken aktaralım. Genel merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır. Tüm faturaları mevcuttur diyor Özgür Karabat. Yani taraflardan farklı farklı açıklamalar geliyor. Diğer taraf biz haklıyız diyor. Öteki taraf biz haklıyız diyor. Biz de kim ne açıklama yaptıysa ekranlara getiriyoruz.
0: Tabii ki, yani biz demiyoruz. Bizzat şu an genel merkezin önünde yazan duran aracın önünde haram araç yazıyor. Müteahhit Aziz'den satılık haram araç ibaresi var. Yani bize ait sözler değil.
3: Helal haram tartışması konuşuluyor CHP'de değil mi?
4: Tahir Bey.
3: Ya böyle bir kaos var şu anda. Evet.
0: Buyurun Mehmet Bey.
4: Şimdi Tahir Bey, İlter Bey'e yine şeyi sormak isterim. Bu araçlara evet haram ve helal nitelemesi kapsamında haram diye nitelenmiş ama bu araçların kaynağı farklı belediyelerden ya da farklı kaynaklardan usulsüz bir şekilde elde edilen paradan olduğuna dair bir tespiti var mı genel merkezin? Yani bir suç unsuru teşkil ediyorsa Anayasa Mahkemesi'nin tabii hazine yardımları vesaire siyasi partileri mali denetimi kapsamında bu araçları satabilmesini hukuken bir yere oturtmuyorlardır herhalde. Yani normalde bu araçlar bir şekilde muhasebeleşerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne demirbaş olarak geçmişse ve kaynağı sakıncalıysa, ama kaynağa ilişkin kendilerinin tespiti haram diyor olabilirler ama suç unsuru teşkil eden bir husus var mı? Mesela önümüzdeki günlerde acaba bunlarla ilgili bir şey de yapacaklar mı? Yani bu araçların Cumhuriyet Halk Partisi'ne yasa dışı bağış olarak verilmiş olan araçlar mı bunlar? Yoksa bu araçların kaynağını kendileri mi haram olduğunu düşünerek böyle bir sergileme yapıyorlar?
1: Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynakları şöyle diyor. Araçların doğrudan o araçlar olup olmadığı ancak bir incelemeyle ortaya çıkabilir deniyor. Yani henüz bir inceleme tamamlanmamış. Bunu anlıyoruz. Zaten o iki aracın seçilerek konulması,
4: gördüğüm bir aracın birisinde Özkan Yalım gibi bir şey yazıyor da.
0: Temsili olarak koymuşlar. Bu dava konularında son yani dönemde işte Özkan Yalım'ın...
1: Temsili olarak koyduk diyorlar.
0: O isimleri temsili olarak.
1: Dava konusu gündemde, anladım, Özkan Yalım'ın bazı itirafları oldu. Kamuoyunda tartışılıyor. Temsili olarak bu araçları buraya koyduk diyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez kaynakları. Şimdi, ve diyorlar ki araçların doğrudan o araçları olup olmadığı ancak bir incelemeyle ortaya çıkabilir. Zaten o

0: iki aracın seçilerek konulması, şaibelerin odağındaki araçları temsil etmesi amacıylaydı. Yapılan incelemenin sonunda araçların alımı ile ilgili herhangi bir şaibe olmadığı takdirde bu araçlar CHP'nin aracıdır diyor sizin sorunuza cevap olarak hocam. Ancak edinimlerinde herhangi bir şaibe olduğu tespit edilen araçlar olursa bununla ilgili CHP gerekli işlemleri yapar, gerekli adımları atar. Uşak'taki olayda zaten bu aracın Uşak Belediyesi tarafından dizayn yapıldığı ifade edilmişti. O konuda zaten gerekli adımlar en kısa sürede atılacaktır deniyor.
1: İlter, bu süreçte
0: aslında bu şekilde.
1: Bundan sonraki süreçle ilgili tabii Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar, izleyeceği yol önemli ama bugün Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Yeni parti iddialarını reddetti. Şimdi haliyle bir kez daha tüm tartışmalar CHP içerisindeki o tartışmalara belki de odaklanıldı. Mesela o direniş grubu, o direniş grubunda işte gruptan çıkanlar var mı? Gruptan eksilenler var mı? Ya da
0: Kılıçdaroğlu... Tam da onu anlatacaktım Tahir İnan.
1: Kılıçdaroğlu cephesinde görünür olanlar var mı? O isimler de önemli çünkü tartışmalar için. Hemen onu da ilgili söz sana bırakayım.
0: Bugün şöyle bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili grubu bulunuyor. WhatsApp grubu. 28. dönemde her dönemin başında bir WhatsApp grubu oluşturulur. O WhatsApp grubu üzerinden milletvekilleri bilgilendirilir. Grup başkan vekilleri tarafından talimatları, genel başkanın talimatları veya parti programlarına dair bilgiler paylaşılır. O WhatsApp grubunda bir tartışma yaşandı. Tartışmanın konusu da şu: burada gün içinde sergilenen araçlar, bu araçların genel merkezin önünde sergilenmesine Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal tepki gösterdi. Edindiğimiz teyitli bir kulis bilgisi. Mahmut Tanal tepki gösterdi. Bu tepki üzerine de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri Mahmut Tanal'a tepki gösterdi. Yine edindiğimiz kulis bilgisine göre. Ve burada tartışma daha büyümesin diye Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir yoruma kapattı grubu. Yani tüm milletvekillerin olduğu WhatsApp grubundaki durumu aktarıyorum. Murat Emir yoruma kapattı. Herhangi bir tartışma, daha doğrusu tartışma daha da büyümesin diye böyle bir önlem alındı. Bir WhatsApp grubu daha var. O WhatsApp grubunu da geçtiğimiz gün anlatmıştık yine. Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin olduğu bir WhatsApp grubu. Adı Direniş adında bir WhatsApp grubu. O WhatsApp grubunun kurucuları da partinin grup başkan vekilleri. Zaten tam kadro Özgür Özel'in arkasındalar. Grup Başkan Vekili Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, o WhatsApp grubunun yöneticileri aynı zamanda haliyle grup başkan vekili oldukları için o WhatsApp grubu da şu anda yine faal halde, kapanmadı. O WhatsApp grubu üzerinden de yine planlamalar, işte değerlendirmeler, bir direniş ortaya koyuyor Özgür Özel ve kurmayları. O WhatsApp grubu üzerinden de bu iletişim sağlanıyor. Yani iki tane WhatsApp grubu var Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
1: Muhtemel ki Kılıçdaroğlu ekibinin de bir WhatsApp grubu vardır. Ondan henüz haberdar değiliz ama onların da kendi işlerinde
0: vardır. Muhtemelen vardır tabii ki. Herkesi tek tek arayıp tabii ki bir iletişim kurmak kolay değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de bu konuda bir net bir bilgim yok ama tahmin üzerine, yani tahmin yapıyoruz şu anda. Muhtemelen bir WhatsApp grubu onlar da kurmuştur. Çünkü önemli bir süreçten geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri de hep birlikte hareket ederken tek tek iletişim kurmak haliyle zor oluyor. Bu milletvekillerin de bir WhatsApp grubu kurmuş olabileceklerini tahmin ediyoruz. Ancak tabii ki bu bir bilgi değil, sadece bir tahmin.
1: İlter, bir de Kılıçdaroğlu ekibinin, Kılıçdaroğlu yönetiminde olabilecek isimlerin ya da Kılıçdaroğlu'nun bizzat, yani bugüne kadar çok ismini duymadık. İmamoğlu ile ilgili bir açıklama ya da bir süreçle alakalı bir bilgi de sızmadı. Bir kulis bilgisi de sızmadı açıkçası. Şimdi başlangıç bu genel merkezdeki araç iddiaları ile ilgili bu kadar sert başladıysa İmamoğlu ile ilgili atılacak adımlar noktasında neler ortaya çıkar? Özellikle Kılıçdaroğlu bugün dedi ya, daha herkesin bilmediği bazı şeyler var, onları anlatacağım demesi acaba aynı zamanda bu genel merkezdeki ya da şaibeli kurultayın yanı sıra bahsetmiş olduğumuz İmamoğlu soruşturması ile ilgili, davası ile ilgili yeni bilgiler mi olacak?
0: Her şey mümkün, her şey mümkün Tahir İnan. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl ilk arama çağrısını yaptığında tabii ki burada hedef Cumhuriyet Halk Partili bazı belediyelerdi. Adları şaibe ile anılan, şaibe iddiaları ile anılan belediyelerdi. Tabii ki isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma ve bu belediye yönetimlerine dair eleştirileri vardı. Şimdi mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkan oldu Kemal Kılıçdaroğlu ve arınma çağrısının gereklerini yerine getirecektir diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar. Zaten bunun gereklerini yerine getirmezse o zaman yani anlattıkları da boşa çıkmış olur. Yani neden arınma çağrısı yaptı o zaman? Böyle bir durum ortaya çıkacak. Bu anlamda özellikle bazı belediye başkanları ile ilgili bir sürecin başlatılabileceği, aynı zamanda yine bazı milletvekilleri ile ilgili de disiplin sürecinin başlatılabileceği uzun zamandır dillendiriliyor. Tabii milletvekillerinin disipline gönderilme süreci öyle kolay değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu ismi partiden ihraç ediyorum demesiyle o milletvekili ihraç edilmiyor. Parti meclisinde bir karar alınması gerekiyor. Bu parti meclisindeki sandalye dağılımı da aritmetikte bu anlamda önemli. Özellikle son dönemde, son günlerde bu parti meclisinde kim daha fazla üyeye sahip, buna ilişkin bir tartışmada yürüyor tabii ki.
1: İlter, bir de artık son bir gün, iki gün kaldı. Yani 30 Mayıs çok önemli CHP için. Genel merkezde Kılıçdaroğlu konuşacak, halkla buluşacak. Hem yani birkaç kilometre uzağında da Özgür Özel olacak. Buna dair
0: 6 kilometre uzağında.
1: 6 kilometre. 6 kilometre uzakta ölçmüş sonunda.
0: Evet.
1: Haliyle gözler orada olacak. Şimdi bir genel merkezde Kılıçdaroğlu'na yönelik herhangi bir saldırının vesaire ya da tepkinin olmaması için genel merkez önünde önlemler, genel merkezde önlemler acaba nasıl alınacak, bu merak ediliyor.
2: Kürsüye yani, çıkma noktasında engel olabilir mi? Biliyorsunuz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi
1: yani içeri alacaklar
2: bakanları mı? Bile mesela hatırlayın hem Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanı'nın oradaki konuşmasını engellemek üzere kürsüyü meşgul etmişlerdi. Hı hı. Burada da şimdi hani tomaların üstüne çıkıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ben mesela ilk günden beri onu düşünüyorum. Grup toplantısında falan bunlar tekrar kürsü işgal edip Kılıçdaroğlu'nu bırakmıyoruz derse olabilir mi mesela? Şimdi İlter Yeşiltaş gerçekten CHP'deki bütün gelişmeleri yani kilometresini herkesin... değil santim santim biliyor her şeyini. Yani böyle bir olasılık olabilir mi?
1: Ya hem o Mehmet bu CHP içerisinde yaşanabilecek bir kavga olarak...
2: Kürsüye engel olacak mı mesela? Ama... Kürsüye çıkmasına engel olacak mı?
1: Bir de sokak kısmı var. Şimdi 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun yapacağı o buluşma 6 kilometre ötede Özgür Özel'in yapacağı bir buluşma olacak. Ve tarafların özellikle böylesine kritik bir süreçte karşı karşıya gelme riski her ne kadar 6 kilometre mesafe olsa da malum bazen aşırıcı gruplar... Böyle hadi gidelim genel merkeze denildiğinde gidebilecek gruplar var. Toma'ya saldıranlar, genel merkezi bu hale getirenlerin olduğunu
2: en çok onlardan
1: gördüğümüz
2: var.
1: Için.
2: Onu yani Özgür Özel onları bulmakta ben çok zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü Saraçhane'deki süreci çok yakından takip eden biri olarak onu gördüm yani. Orada sol marjinal örgütler yine davet edilirse ben yani davet ederse gelirler diye düşünüyorum.
1: Buna yönelik de bir önlem alacak mı acaba her iki tarafta? İlter son soru bu
0: olsun. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler genel merkezde olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlığa gelmesiyle birlikte parti tabanında bazı kesimlerde özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kesimler haliyle mutlu oldular, memnun oldular. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde şu anda yayını yaptığımız genel merkezin
1: sanırım yayında bir problem oldu. Evet, bağlantıda bir sıkıntı yaşadık.
2: Bir de Tayin'den şunu söyleyeyim. Şimdi burada
1: bu arada bunu neden sordum Mehmet? Yani evet, her mecliste grup toplantısında ya da parti genel merkezinde yaşanabilecek olaylar yine CHP içi bir kavga olarak değerlendirebilir, tartışabiliriz ama Ankara'da Başkent Ankara.

0: da aynı günde iki adeta birbirine düşmanlaşan grubun bir araya gelmesi ya da karşı karşıya gelmesi demek. Bu Ankara'da da sokakları karıştırmaya yönelik bir
1: mutlaka
0: girişim.
1: Karşılaşacaklar. Yani aynı sokakları sonuçta kullanacaklar. Aynı bina içerisinde iki farklı görüşe sahip olan. Yani iki farklı görüş dediğimize de bakmayın. Dün bir Aykut editörümüz bir karşı yazmıştı ya, iki başkan tek koltuk diye. Şimdi burada da iki miting tek parti var. Ya en azından şu an tek parti. Bunlar aynı caddede, aynı sokakta, aynı apartmanda karşılaşabilirler. Yani burada her şeyi göze almış gibi duruyorlar. Yani sonucu ne olursa olsun bir tarafta her ne kadar Kılıçdaroğlu...
0: Özel'in yeni partiye gitmeyeceğiz ifadesi.
1: Yeni parti kurmayacağız ama mevcut olan bir partiye de gitmeyeceğiz demiyor mesela. Bunu tekrar buna gerçekten kulak verelim. Sonuç bu olabilir. Yani bilmiyorum, şimdi orada Ankara'dan avukat Mehmet Yılmazer tebessüm ediyor ama mutlaka kendisinin de kulağına gelmiştir. Yani yeni parti kurmayacağız diyor ama yeni bir partiye ya da bir partiye gitmeyeceğiz de demiyor yani.
0: Orada Ali Mahir Başarı da dün şey demişti. Yarın kurultay olsun, şimdi siyaseti bırakırım. Acaba o yarın işte temel gün kısıtlaması var mı, yoksa yarın sadece bugünden ibaret miydi?
2: Hayır hayır. Ya oradaki temel
1: onu Ali Mahir Başarı da bilmiyor şu an.
3: Bir yarın.
2: Oradaki temel temenni şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni hali hazırdaki haliyle tekrar bir kurultaya sürüklem. Ya burada delegeleri kullanacaklar, imza alacaklar. Hı hı. Ya burada Sayın Kılıçdaroğlu'nu zorlayacaklar. Ya aynı zamanda parti meclisini toplu istifa, işte çünkü orada 27-27 bir ayrım durumu tabii söz konusu, toplu bir istifa ile götürmeye çalışacaklar. Ya da diğer tarafta parlamentodaki milletvekilleri birleştirip orada genel merkezle bir çatışma haline sokacaklar. Temel amaç nedir? Bir tane amaç var. Hızlı bir şekilde bir olağanüstü kurultaya gitme. Olağanüstü kurultaya gittiğinde daha önceki delegelerle birlikte gideceksin. Daha önceki delegeler zaten sorunlu olduğu için aynı şekilde aynı başkanın tekrar seçilme durumu söz konusu.
1: Siz bunlarla 10 kere yapsanız, 10 kere kurultay yapsanız 10 kere aynı sonuç çıkacak.
2: 3 kere yapıldı zaten.
1: Yani o da insanların
2: dördüncünün bir farkı yok. Mehmet Bey.
1: Bu arada delege demişken Hadi Dündar, şimdi mesela sembolik araçları parti önünde sergilediler ya. Şimdi haram mı helal mi dediğimiz bu araçların yanına ben yarın öbür gün farklı bir serginin daha gelebileceğini düşünüyorum. Niye diyeceksin?
2: Mesela bizzat delege sergisi
1: söyleyeyim
2: acaba?
1: Bizzat delege sergisinden ziyade, bak o da olabilir. Delege sergisinden ziyade, şimdi bir delegenin kendi ifadesi bu. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Delege diyor ki otel odalarında diyor bir taraftan diyor Kılıçdaroğlu'nun göndermiş olduğu paralar dağıtılırken
0: bir İmamoğlu'nun
1: özür diliyorum, İmamoğlu'nun göndermiş olduğu paralar dağıtılırken bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne onların yakınları işe alınma vaatleri dağıtılırken ama bir taraftan da diyor telefonlar dağıtıldı. Bakın, haram araçlardan sonra haram telefonlar sergisi olması al meselesi. Burada bu sergiyi neden yaptı? Şimdi diyorlar
3: haram
1: ki
3: haram telefonlar, haram tabletler.
1: Tabletler, aynen öyle. Şimdi yarın öbür gün biliyorsunuz bazen böyle operasyonlar yapıldığında İstanbul Emniyeti'nde ben sık sık görüyorum. İşte bir çeteye yönelik, bir örgüte yönelik operasyonlar yapıldığında ele geçirilen bütün ürünler hepsi sergileniyor. Şimdi burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakalamış olduğu bu haram dedikleri, kendi deyimleriyle haram dedikleri bu tabletler, bu telefonlar sergisini de görebiliriz. Çünkü bununla ilgili çok ciddi bir iddia var. Bu iddia Mehmet Karataş'ın iddiası değil, delegelerin iddiası. Diyor ki burada diyor telefonlar dağıtıldı. Muhtemelen bu telefonlar nereden geldi? Şimdi bu araçlara bakıyorsun. Biri örnek veriyorum. Nereden gelmiş? İşte Uşak'tan geldi. Telefonlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
0: Bir de ilginç bir çıkış var Mehmet. Mahmut Tanal'ın çıkışı. Birazdan onu getireceğim. Yani
1: Tanal varsa ilginçtir zaten.
0: Evet. Yani şimdi eylemleriyle söylemlerin uyuşmadığı bir süreçten hep bahsediyoruz ya. O açıklamaları getireceğim ama öncelikle bir Sayın Yılmaz'a şunu sormak istiyorum. Şimdi tedbir kararı var diyor Kılıçdaroğlu. Kalktıktan sonra kurultay yapılır. Özgür Özel de diyor ki tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Yani şimdi olağan kurultaya mı engel değil, olağanüstü kurultaya mı engel değil?
3: Şimdi şöyle söyleyelim. Olağanüstü kurultay da olağan kurultay da esasa ilişkin bir işlem olacağı için hukuken kanaatim burada bir ihtiyati tedbir kararı varken bunun ikisi de yapılamaz. Şeklen yapılabilir ama daha sonra hukuki sorunlar bu kurultaylarla ilgili iptaline yönelik davaların açılması

0: gündeme gelebilir. Artı sonradan Yargıtay'ın farklı bir karar vermesi durumunda burada çıkan sonuç gündelik bir yönetimden ziyade, tedbiren bir yönetimden ziyade esasa ilişkin bir değişiklik olacağı için sonradan hukuken karışıklık meydana da getirebilir. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun hukuken tercih etmesinin sebebi de bu. Yani evet, şeklen bir kurultaya gidildi ve o kurultayda konu değişti. Şimdi şunu söyleyeceğim. Aslen burada esas olan şey nedir? 38. kurultayda hükümsüz hale gelen bir kurultay yapıldı. Şimdi bu kurultayda hükümsüz hale gelen kişiler kimler? İşte onun sonucu olarak, o kurultayın sonucu olarak seçilen genel başkanı ve ondan sonraki parti meclisi ve disiplin kurulu vesaire organları partinin. Şimdi bura hükümsüz hale gelmişken, diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu hadi Özgür Özeller'in talebiyle, Mahir Başarır'ın talebiyle böyle bir olağanüstü kurultayın yolunu açtı. Olağanüstü kurultay gerçekleşti. Meslektaşımın dediği gibi 10 kere yapsak aynı sonucun olacağı, Mehmet Karataş da söyledi. 10 kere aynı şekilde aynı delegeyle yapılan kurultaydan çıkacak sonuç belli. Çünkü bu kadar politize olmuş bir parti iç yapısı varken sonucun ne olacağı çok aşikar. Şimdi peki o zaman İsraf Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi niçin ihtiyati tedbir kararı verdi? Çünkü hali hazırda hükümsüz hale gelen kurultayın neticesi olarak var olan organları bir nevi aslında görevden geriye çekerek yerine tedbiren 38. kurultay öncesi hali hazırda genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu görevlendirdi. Şimdi bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun tekrar 38. kurultayda ortaya çıkan sonuca ulaşacak bir şekilde bir kurultayın önünü açması ne siyaseten ne hukuken uygun bir davranış olur, ne de ihtiyati tedbir kararı kapsamına uygun olur. İhtiyati tedbir kararının evet kapsamında şu yapılamaz, bu yapılamaz gibi şeyler söylenmiyor ama tedbiren denildiği zaman burada esasen daha önce alınmış Yargıtay uygulamaları, Yargıtay kararlarına bakıldığında esasa ilişkin işlemlerin yapılmaması yönünde bir bakış açısı var Yargıtay'ın. Ha bu sonraki aşamada farklı bir karar çıkar, farklı bir bakış açısı olur, buna bir şey diyemem. Ama pratikte de zaten yeniden bir şu süreçte karar kesinleşmeden bir kurultaya gidilmesinin pratikte de bir fayda sağlamayacağı aslında aşikar. Bakış açımda açıkçası bu şekilde.
1: Peki. Ama bu bir engel değil yani. Mesela meslektaşımın söylediği her şey çok doğru. Ama Sayın Kılıçdaroğlu isterse herhangi bir şekilde bir olağanüstü kurultay ya da olağan kurultay sürecini başlatabilir. Fakat yarın öbür gün Yargıtay'dan bir karar çıktığında
0: şeklen yapabilir.
1: Tabii. Aynen onu anlatmaya çalışıyorum. Onun için zaten Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Sayın Kılıçdaroğlu'nu buna zorlamaya çalışıyorlar. Yani kendi eliyle mümkün mertebe kendisini bir bataklığa, bir çukura çekmeye çalışıyorlar. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul etmediğini görüyoruz.
0: Bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında siyaseten bir tespit olacak ama şunu söyleyeyim. Bugün Özgür Özel'in işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında yeni bir parti düşüncemiz yok demiş olması aslında papucun ne kadar pahalı olduğunu anladığını da gösteriyor. Ve dolayısıyla parti içerisindeki bu muhalefetin bir şekilde süreç içerisinde sönümleneceğini de görüyoruz.
1: Meslektaşımın söylediği şey bakın açıkçası. Burada biz bunun gerçeğini yaşadık yani. Daha doğrusu biz yaşamadık da Sayın Özel yaşadı. İzmir'de bir miting yaptı. Bu miting için araç dahi bulamadılar. Başka bir şahıslardan araç almak zorunda kaldılar. İkincisi oradaki kendi il örgütünü, ilçe örgütlerini toplayamadılar oraya. Çünkü burada bir miting yaptığınızda ya da bir konferans yaptığınızda ya da bir ile gittiğinizde, sokağa indiğinizde muhakkak bir finansmana ihtiyaç duyarsınız. O finansman yoksa, eğer belediyelerden size yönelik bir finansman desteği gelmiyorsa, illegal bir yerden bir finansman desteğiniz yoksa işte böyle ortada kalırsınız yani. Onun için Sayın Özgür Özel ya bir kurumsal kimlik altında siyaset yapacaklar ya da kurumsal kimliğin altından çıkarsanız, o şemsiyenin altından çıkarsanız, o zaman para bulmak zorundasınız. Ve İmamoğlu'na yönelik o soruşturmalar devam ettiği müddetçe, bütün o diğer belediyelerde yolsuzlukların döndüğü, şaibelerin döndüğü belediyelere yönelik soruşturmalar ortaya çıktığı müddetçe, başka bir belediye kamu malını herhangi bir siyasi partinin menfaati için harcayamayacaktır.
2: Kamu ondan malından dolayı da biraz daha somut bir şey, yani sanal bir şeyi bahsedeceğim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim yönetiyor? Resmi olarak
1: Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Karar neticesinde de Kılıçdaroğlu.
1: Doğru.
2: Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesapları Kılıçdaroğlu yönetiminde değil. İki, yani arada belki çok konuşulmuyor ama bu karar, mutlak mutlak kararı sadece genel başkanlık için değil, aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığı için de verildi.
1: Doğru.
2: İstanbul İl Başkanlığı'nda da hala, ya bu sosyal medyalar sonuçta CHP genel merkezin değil mi Mehmet?
3: Tabii ki. Ya fıkra gibi, yani genel başkan var. Hı-hı. Ama genel başkanın kontrolünde olmayan ve kurum partiyi ilgilendiren bir hesap var ve bundan habersiz. Ya daha doğrusu bunda hakimiyeti yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda içine düşmüş olduğu bu durum, emin olun bundan yıllar yıllar sonra çok konuşulacak. Bunlar tarihe not düştü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk önce, bak hiç unutmuyorum, Baykal'ın ben bir videosuna denk gelmiştim. Rahmetli Baykal şunu söylüyor. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçecek olan kişi burayı parayla ele geçiremeyecek diyor. Satın almayacak diyor. Kendisi satılmayacak, kendi de satın almayacak diyor. Şimdi burada bir taraftan iddiaya göre satın alınıp getirilen biri, bir taraftan da satın alıp orayı aşağıda, makamı aşağıda olmasına rağmen yöneten biri. Yani ne olmasın demişse ikisi burada mevcut. İkisi de mevcut. Hem satılan var hem satın alan var.
2: Ama bir yandan bunları inkar edenler var. Bir yandan hukuku hiçe sayanlar, yargının kararını hiçe sayanlar var. Ama mesela Mahmut Tanal şu araçlarla ilgili bir açıklama yapıyor.
3: Aynen. Konular o kadar çok birbirine benziyor ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu yolsuzluklar da, bu yolsuzluklar ortaya çıkacağı zaman, ya kardeşim bu 160 milyar nasıl gitti? Bu ihale nereye gitti? Emrah Bağdatlı neden kaçtı gitti? Bu 60 tane paravan şirket neyin nesidir? Ondan sonra yapılan bu ihalenin karşılığında alınan para belliyken, sen işte örnek veriyorum 3 tane villayı 15 milyona nasıl aldın diye sorulmasın diye İstanbul ne oldu? İstanbul'un sokaklarını karıştırmaya kalktılar. Saraçhane'yi birbirine kattılar. Yüzü maskeli, eli sopalı, ellerinde baltalarla asitlerle gelip polise saldırdılar. Tüm bunlar neden oluyor biliyor musunuz? Aslında bu direniş WhatsApp'ının sebebi şu. İşte bunları konuşulmasın diye. Nasıl büyük yolsuzluklar konuşulmasın diye o gün sokakları karıştırdılarsa, bugün de aynen şunu yapıyorlar. Mesela az önce anlattım. Delege diyor ki geldiler, bu kadar kişiye telefon verdiler, tablet verdiler, para verdiler. Biz şimdi bunların ortada, hep diyoruz ki ortada bir şaibe var, ortada satın alınan bir delege var diyoruz. Ama bunun ötesini konuşmamıza müsaade edilmiyor. Yani müsaade edilmiyordan kastım şu. Toplumun bunları sormasına müsaade edilmiyor. Cumhuriyet Halk Partili bunu soramıyor. Neden? Çünkü her sabah yeni bir şeyle uyanıyorlar.
2: Yeni bir kaos.
3: Her sabah yeni bir kaos. Her gün sokak. Bugün aklıma geldi, bir gazeteci Mehmet olarak bunu da takip edeceğim. Özgür Özel'in ağzından iddia ediyorum en çok çıkan kelimelerden biri, sokağa çıkacağız, sokağa çıkacağız. Ya kardeşim sen sokakta ne işin var? Sen burada işine gücüne baksana diye sorarlı insan. İşte insanlar bunu sormasın diye. Bu tabletlerin parası nereden geldi? Bu delegeleri sen nasıl satın aldın? Bunları nasıl ayarttın? Tüm bunların şimdi Cumhuriyet Halk Partili soracak. İşte bunlar sorulmasın diye bir gün insanları Ankara'da sokağa çağırıyor, bir gün İzmir'de çağırıyor, bir gün kalkıyor formaliteden orada tiyatro yapıp işte gelen tebligatı yırtıyor. Yani bunların hiçbiri, bu işin sonunda Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bu işin sonunda bu tabletlerin parası nereden geldi? Bu haram tabletler nereden geldi? Haram telefonlar nereden geldi? Yani bunların tamamının ben sergileneceğinin sinyali olduğunu düşünüyorum bu iki aracın.
2: Baklava kutuları da gider mi şimdi?
3: Yani baklava kutuları yani gider.
0: Bir de
2: Sayın Yılmazer, pası şöyle size atayım.
0: Telefonların
2: hukuktan
0: çok
2: dem vuruyoruz ya. Hukuktan dem vuruyoruz, rüşvetlerden dem vuruyoruz yani. Biz vurmuyoruz tabii, bunlar mahkemedeki iddialar. Alan aldım dediği, verenin verdim dediği iddialar. Mahmut Tanal diyor ki, şimdi bakın, bir hukuk kararını yırtıp tanımıyoruz diyen bir Özgür Özel var, Ali Mahir Başarır var. Ama
3: Talan da hukukçu
2: Mahmut
3: bu arada.
2: Talan diyor ki evet.
3: Bu arada Hadi Dündar, yani Mahmut Talan da sizin meslektaşınız aynı zamanda.
1: Evet evet.
2: O da diyor ki isim yazarak hedef göstermek, haram para pankartlarıyla insanları peşinen suçlu ilan etmek, mahkeme kararı olmadan propaganda yapmak. Bu yöntem hukukun değil, algı operasyonunun yöntemidir. CHP'nin geleneğinde insanları afişlerde teşhir etmek değil, hukuku savunmak vardır. Hukuk devletinde suçluluğa mahkemeler karar verir. Sosyal medya kampanyaları değil, bu anlayış CHP'yi büyütmez. Şimdi bu söylemlerle çelişmiyor mu? Ben mi yanılıyorum? Özellikle ilk yorumu bir hukukçudan alayım Mehmet.
3: Müsaadenle
0: yani
3: kalktım
0: hukuk
3: ama.
0: Hukuk kararını bir de tanımadılar.
2: Tanımadılar yani. Şimdi ama hukuku işaret ediyorlar.
3: Bu saatten sonra Özgür Özel olur bir partiye geçer ya da bu partide kalırsa, ki sen yani devletin bir kurumu da değilsin, ama sana gelen, senin gönderdiğin tebligatı Mahmut Talan da yırtıp atarsa olur mu? Ya burası kendisi söylüyor, diyor ki hukuk devleti diyor, burası Muz Cumhuriyeti. Sana gelen tebligatı sen yırtıyorsun, atıyorsun. Bir de kaldı ki yani bunu da Ali Mahir Başarır orada tam rolünü oynayamamış. Önce uzun uzun şöyle okuduğu bir fotoğraf var. Onu da Sezgin Tanrıkulu patlattı bu arada olayı. Onu da söyleyeyim. Sezgin Tanrıkulu fotoğrafı paylaşmasa biz sanacağız ki tebligat geldi, yırttı. Ya hiç bakmadan alıp yırtıyor. Oysa eğer rica edeceğim, yönetmenimiz verebiliyorsa
2: bak,
3: onu bir versin.
2: Bana koyun, yırtıyor. Heh. Masasının
3: önce,
2: üstüne koyun, gelince okusun.
3: Taylan diyor. Önce uzun uzun okuyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Sağ olsun Sezgin Tanrıkulu bir fotoğraf karesi paylaşıyor. Bak bunu bir görelim. Bak şimdi geldi, direkt yırttı. Bak hiç bakmadı. Baba ocağını diyor, bunun için mi böyle yaptılar falan diyor. Yani şuraya bak, yırttı. Ali Mahir Başarı'na iyi dikkat edin. Bak görüyorsun. Hemen o da alıyor, bunu götürüyor. Bir de bunun öncesinde bir fotoğraf var, paylaştı. Orada kendisiyle beraber uzun uzun okuyorlar. Hı. Sen şimdi soruyorum. Şimdi yani hayatın doğal akışına bile ters. Yırtmış olduğun bir şeyi hiç bakmadan, yırttığın bir şeyi sen nasıl okuyorsun? Çünkü sen önce okudun. Sonra da dediler ki bunlarda senarist demek ki var. Dediler ki efendim böyle böyle yapalım, gelsin yırtın siz bunu.
2: Mehmet şu konuları çok,
3: bir de şunu söyleyeceğim
2: beraber.
3: Son bir şey söyleyeyim.
2: Algı operasyonu konusu var
3: şu
2: ya.
3: Şu var ya, ben şunun için aslında kalktım bu arada.
2: Şimdi bunu, tam bunu soracağım. Aslında tamamen bu hukukun da yargının vermiş olduğu kararı ilk olarak tanıyan ve bunun içinde harekete geçip gidip artık genel başkan değilim, hukuk yargı karar verdi, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Onun için ben de eski görevime dönüyorum. Mecliste bir kapalı oylamayla grupta grup başkanlığı seçimi yapıp CHP grup başkanı kendini seçtirmesi, yani CHP'lerin seçmesi.
3: Bu arada başkan istersen oradan da alabilir. Değil mi? Doğru mu?
1: Doğru,
3: İsterse
1: doğru.
3: Alır ya.
2: Net bir şekilde.
3: Öyle seçtirmesi de yetmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu isterse alır onu.
2: Bu net bir şekilde yargı kararını aslında tanıyor olmaları. Ama işte sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, mitinglerde, dışarıda kendi cephelerini yönelik yapmış olduğu açıklamalarda, nutuklarda yargı kararını tanımıyoruz demeleri, ama diğer yandan da gidip yargı kararını tanıyıp kendilerini grup başkanı seçtirmeleri, aslında o da tam
3: kendine yani çelişiyor değil mi?
2: Söylediği ya algı operasyonuna girişmiyor.
3: 42. Asliye'nin verdiği karara tamamdır diyorsun, ama sonrasında 38'inden gelene de hayır diyorsun. Yani size uygun olursa hukuktur, ama size uygun olmazsa
0: hukuk devleti diyorsunuz, asliye hukuk.
3: Evet öyle dedi. Diyorsunuz. Öyle demişti değil mi o zaman? Aynen öyle dedi.
2: Hayır, hukuk devletinde suçluluğa mahkemeler karar verir. Mahkeme kararını vermiş.
3: Taylan
2: sorun. Görmüş kuvvetli şüpheleri.
3: Burada
2: üzerine.
3: Bakın burada bu
0: gazeteci Sayın Nuray Başaran telefonları söylediğinde bunu da inkar etmişlerdi. Hatta bununla ilgili bayağı bir hakaret kampanyası da yaptılar. Telefonlar sanki hiç dağıtılmamış gibi davrandılar. Hatta öyle iddialarda bulundular.
3: IP'lerini alsınlar bu telefonlar medyada. Kaybolmadan.
0: Ama malumunuz önümüzdeki günlerde bunları da göreceğiz, telefonları evet. Ve tabi.
3: Bence o sergi görmemiz mümkün. Yani yapılır mı bilmiyorum ama istense yapılabilir. Bu benim iddiam değil, delegenin. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi iki hukukçunun arasında da hani haddime değil ama duyduğumu ve öğrendiğimi söyleyeyim. Yanlışsa düzeltsinler.
0: Estağfurullah.
3: Mesela normal şartlarda bu ceza davalarında normal şartlarda işte re'sen soruşturma başlatma bilmem ne yapma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ama hukuk davalarında benim bildiğim kadarıyla birinin gidip burada bir suç duyurusunda bulunması, bir şikayetçi olması. Mesela burada bir delege diyor ki benim böyle böyle bir iddiam var diyor. Bu delege kim? Bu delege sen ben değiliz. Bu delege kim? Cumhuriyet Halk Parti'nin kendi delegesi. Ne diyor bu delege? Diyor ki birileri telefon dağıttı. Kim dağıttı? Yine Cumhuriyet Halk Partili biri. Peki bu telefonları alan kim diye soruyor. O da Cumhuriyet Halk Partili. Yani bu başlatılan soruşturmanın, bu şimdi hukuk tamam. davasının tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin işin içerisinde olmasından kaynaklı oluyor.
2: Mehmet, yani kime zaten, inanacağız? Bunu CHP'li Mehmet Belediye Başkanı Özkan Yalın diyor ki...
0: Orada bir şeyi bir netleştirelim de.
2: İşe aldık,
3: verdik. Bu ceza davası ile hukuk davası arasındaki farkı merak ediyorum.
2: Yani ben aldım, verdim. Hani ceza, normal delegeleri geçelim.
0: Birbirinden fark var.
2: Normal delegeleri geçelim. Bir belediye başkanı, milletvekili yapmış bir isim Özkan Yalın bizzat söylüyor. Yani ifadesinde var, mahkemede verdiği ifadesinde. Bitlis İl Başkanı zaten bizzat kendisi tek tek
3: Antalya
2: söylüyor. Antalya
1: Erzurum, Büyükşehir Belediye adam Başkanı. Diyor ki 1000 dolarını ben harcamadım, götürdüm, delil olarak savcılığa bıraktım yani. Burada zaten dikkat ederseniz özellikle son günlerde mutlak butlan çıkabileceği konusunda herkesin ortak bir kanıya varmasındaki en önemli unsur neydi diye soracak olursanız Özkan Yalın'ın ifadesi.
2: Muhittin Böcek.
1: Çünkü orada ciddi anlamda şey vardı, Muhittin Böcek. Muhittin Böcek'in oğlu aynı zamanda gelini. Bunların ifadeleri sonrasında bütün kamuoyunun gözünde ne oluştu? Evet, mutlak butlan gelme ihtimali
2: burada
1: yüksek.
2: Burada şu olabilir değil mi? CHP der ki yani bu insanlar bize iftira attı. Özgür Özel benim genel başkanlığıma iftira attılar. Ben Muhittin Böcek'ten, Muhittin Böcek'in oğlundan, gelininden, Özkan Yalım'dan, Bitlis İl Başkanı'ndan, eski il başkanından şikayetçiyim. Şikayetçi oluyorum diyerek suç duyurusunda bulunma hakkı var değil mi?
1: Tabii ki vardı, yapmadılar ki yani. Şimdi çıkıp şahıs diyor ki Özgür Karabat şurada bana şu kadar para verdi. Turan Taşkın Özer'le ilgili ifade, Ali Mahir'le ilgili olan ifadesi. Ama bunlar çıkıp şunu söylemiyor. Sen bana bu konuyla ilgili iftira atıyorsun. Ben seninle hiç karşılaşmadım. Bu pazarlığı yapmadım. Herhangi bir şekilde bir para alışverişimiz olmadı. Ancak şahıs çıkıp ne söylüyor? Falan saatte, falan tarihte, falan mekanda. Mekan ismini de vererek kaç kişi olduklarını, oranın kamera kayıtlarına bakıldığında o toplantının da görülebileceğini ifade ediyor. Yani o kadar somut bir şeyden bahsediyor. Onun için çıkıp zaten bununla ilgili ne bir suç duyurusunda bulunma zahmetinde bulundular, ne de bunu yalanlama zahmetinde de bulunmadılar bu arada. Ya ama
2: konu söz konusu
1: ama şöyle
2: olmuyor.
1: Bir durum söz konusuydu. Yani halkı, seçmeni şöyle ikna ediyorlardı. Bunlara görev verilmedi. Görev verilmediği için bir iftira kampanyası başlatılmıştı. Ancak biz ne zaman Özkan Yalın'ın ifadesini gördük, kamuoyuyla paylaşıldı. Muhittin Böcek ve oğlunun ifadesini gördük. Çünkü genel merkez her iki başkanı da ne yapıyordu? Savunuyordu. Dikkat ederseniz ne söylüyorlardı? Kapıyı açana kadar Özkan Yalın Cumhuriyet Halk Partiliydi. Kapıyı açtıktan sonra artık bizim üyemiz değildi dediler yani. Demek ki gizli yaptığında Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi arkasında durabilir. Sorun yok. İzlenimi çıkıyor. Diğer taraftan Muhittin Böcek ve oğluyla ilgili eğer genel merkezi hedef alacak, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile ilgili olan mesajlaşmaları ortaya çıkartmamış olsalardı o zaman onlarla ilgili de bir sorun olmayacaktı. Fakat kendi genel merkezin arkasında durduğu belediye başkanları, mevcut belediye başkanları çıkıp işte kurultayla ilgili o şaibe kısmını, o aynı zamanda delegelerin iradesinin sakatlanma kısımlarını detaylıca anlattıklarında kamuoyun gözünde şöyle bir algı oluştu. Demek ki daha önceki verilen ifadeler de doğruydu. Her ne kadar seçmeni ikna etmek için türlü manipülatif hareketlere girişmiş olsalar da. Az önce Karataş ne söyledi? Dedi ki bakın Saraçhane'deki mitingleri niye gerçekleştirdiler? Çünkü o dosyaların içeriği konuşulmasın diye. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine kendilerini kitlediler değil mi? Kitlediklerinden sonra gün içerisinde daha üzerinden 10 saat geçmeden dahi orayı boşaltmak zorunda kalmadılar mı? Ama ne oldu? Gün boyunca kamuoyu sadece Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini konuştu. Fakat öyle bir görüntü olmamış olsaydı biz neyi konuşacaktık? Bu karar neye dayanıyor? Kimse hangi şu anda, mahkemenin hangi verisine dayanıyor?
3: Haldunlar, o kadar önemli bir noktaya değindiniz ki kimse şu anda bu alınan kararın içeriğinin konuşulmasını istemiyor. Yani
1: gerekçesinden
3: mevcut kişiler istemiyor bu arada kimse derken. Yani Özgür Özel şunu söyleyemiyor. Biz mi bunu satın aldık? Ya da biz mi bu delegelerden bunları satın alıp telefonda attık? Peki nasıl yapmışız konuşalım. Bunu konuşmak istemiyorlar. Sadece ne diyorlar? İşte bütün gün dediğin gibi karar çıktığı an kendisinin Toma'ya çıkması, içeriye kilitlemesi, efendim işte orada
2: yağmurda
3: ertesi gün
2: ıslanması,
3: tebligat yırtması, yağmurda yürümesi. Tüm bunları konuşuyoruz.
2: Bu arada sosyal medyada şöyle bir olay olmuş. Ali Mahir Başar'ın da yağmurda ıslandığı fotoğraflar paylaşılıyor ya, arkasında
3: ıslanmasa ne olur, iki bidon su döker yine ıslandım ben. Hayır, yani burada
2: şemsiyeli korumaları gezerken Ali Mahir Başarır'ın ya da diğer CHP'lilerin ıslanmayı tercih ettikleri ve o şekildeki fotoğrafların

0: özellikle sosyal medyada kullanması da ayrı bir tartışma konusu olmuş.
1: İleriki yarım bir cümleyle hemen ben meslektaşıma pas atacağım bir cümleyle. Geçen yayında Mehmet Yılmazer bir şey anlattı. Dedi ki siz eğer Toma'nın karşısında durursanız o zaman o görüntü belki bir hikaye oluşturabilir, belki bir anlam kazanabilir. Ama Toma herhangi bir şekilde sana yönelik ya da sana karşı bir girişimi olmadığı müddetçe sen çıkıp onun üzerinden poz vermeye çalışıyorsa bu bir algı, bir PR çalışmasıdır dedi. Buyurunuz meslektaşım, kusura bakmayın.
0: Hatta şöyle sormuştum ben. Acaba bir şey mi çıkıyor Sayın Yılmazer? Hatta o konuyla ilgili sorum da hatırlıyorum. Acaba İmamoğlu değil artık, yani yeni bir CHP'de ya da Sosyalist Demokratlar'da bir lider çıkışı mı görüyoruz?
1: Hikaye
0: acaba artık bir Özgür Özel profili mi çıkıyor?
2: 20 yılda yatarım falan filan dedi herhalde. Yani evet. Hikaye oluşturulmaya çalışılıyor.
3: Ya zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde başından itibaren hep böyle figür üretme, özellikle de yurt dışı figürlere de özenerek aslında isimler üretme, liderler üretmeye çalışırlar. Çipras örneğinde benzerini yaşadık. Bugün tabii Pedro Sanchez İspanya'da savaş ve Gazze konusundaki duruşu olmasa belki oraya da bir özenme, bir nazire yapacaklardırdı diye düşünüyorum. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu kavgasını da ben Cumhuriyet Halk Partisi sürecinde bu iki başlı, hani bir tarafta Özgür Özel'li bir CHP grup başkanlığı, bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık ettiği CHP'yi düşündüğümüzde bu sürecin bu çatışma halinde devam etmesinin nihayetinde bence Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında da bir şekilde bir çatışma doğacağını öngörüyorum açıkçası. Hadi Bey'e teşekkür ederim. Evet, aynen, Toma'nın üzerine çıkmakla bir hikaye yazılamaz. Toma'nın karşısında dursaydınız bunun bir anlamı olurdu. Toma'nın karşısında durabilecek cesareti olanlar ancak hikaye yazarlar. Ama burada Toma'nın karşısında durmak değil, hatta hangi Toma'da, Toma'dan bir bakış açısı, bir açı yaratırız da oradaki isimler doğru fotoğraflar alırlar diye konuşmuşlar. Dolayısıyla bu işin bir kurgu olduğu, bir kurgusal gerçek yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani zaten hiçbir zaman ne mahkeme kararını tartıştırmak istediler. Bu İmamoğlu dosyasında da aynı şey, Aziz İhsan Aktaş dosyasında da aynı şey. Söyledikleri şey her zaman duydum, gördüm, oldum, ne olur mu? Yani sanki İBB dosyasında birileri tanık beyanında bulunurken ya da etkin pişmanlık ifadelerini söylerken onların ifadeleri oluşla uygun değilmiş de onlar dikkate alınıyormuş gibi baktılar. Oluşla zaten uygun olmayan ifadeler zaten itibar dahi edilmedi. Ve edilmiyor, edilmeyecek de yargılamada. Süreci bu şekilde her zaman örtmeye çalıştılar. Örtmeye çalışmalarının sebebi çünkü gerçekten açıkça yani ışıklar altında kaldılar. Yani bütün ışıklar yandı. Onlar tam Cumhuriyet Halk Partisi'ni de bir şekilde el çabukluğuyla ele geçirmeye çalışırken yakalandılar. Ve sürecin başladığı andan itibaren de özellikle bu mutlak butlan sürecinin malumunuz hep Cumhuriyet Halk Partililer taraflar. Niye? Çünkü zaten bir hukuk davasında taraflarca hazırlama ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla delilleri de sunan, beyanları da sunan, dosyaya sunulan bütün deliller günün sonunda taraflar tarafından sunuldu. Taraflarca hazırlama ilkesi var. Burada bir soruşturma değil. Bu bir hukuk yargılaması. Hukuk yargılamasında ne olurdu? Tarafların ortaya koyduğu deliller üzerinden bir karar verilir. Dolayısıyla tarafların sunduğu delillere baktığında 42 Asli Hukuk Mahkemesi enteresan bir karar verdi. Ben hukuken hiçbir zaman tasvip etmedim ama bir önceki karar vermeden önceki bir önceki duruşmasında da enteresan bir şekilde duruşma bittikten sonra siyasetle biraz menfaat meselesidir gibi böyle gayri ihtiyari bir açıklaması da olmuştu o zaman 42 Asli Hukuk Hakiminin. Dolayısıyla hani o kararın zaten bir yere varmayacağı, istinafta bunun döneceğini bekliyordum. Çünkü hani siyasete bir menfaatler meselesi diye bakan bir bakış açısının zaten doğruya gidecek bir şey.

0: diye bekliyordum.
1: Yılmaz abi, şöyle bir manzara karşımızda. Peki, şimdi
0: ama o kararı
1: hukuk eğer bir CHP'li ismi yargılıyorsa, hukuk CHP'li bir belediye başkanını yargılıyorsa, hukuk muhalif bir gazeteci üzerinden yürüyorsa, hukuk muhalif bir işte yazar, çizer, sanatçı üzerinde yürüyorsa, burada suç üzerinde, eylemler üzerinde, iddialar, deliller üzerinde hiçbir şekilde durulmuyor. Hiçbir şekilde bunlar gündeme getirilmiyor. Saraçhane'de gördüğümüz manzara şuydu. Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından birisi kapsamında bir süreç izliyoruz. Ama konu Türkiye'nin yerli ve milli markalarına boykota geliyor. Ülkede hayatı durdururuz tehditlerine geliyor. Ve siz açılışta ifade ettiniz. Evet, dışarıdan örnek alınan profiller üzerinden oluşturulan PR çalışmaları var. Ama bir de dışarıya verilen demeç var. Avrupa'ya sürekli CHP'li isimler tarafından şöyle bir şikayet var ki kendi tabanını da bu şekilde zaten konsolide etmeye çalışıyorlar. Muhalefet susturuluyor. Türkiye'de Erdoğan'ın karşısındaki en büyük rakibine, en güçlü rakibine yönelik bir hukuk darbesi yürütülüyor. Muhalif gazeteciler susturuluyor. Ya suça imza atma hürriyeti mi var muhalif olmasının, bir belediye başkanının, bir milletvekilinin, bir gazetecinin sırf muhalif diye suç işleme özgürlüğü mü var? Yani yargı kararları neden gündeme getirilmiyor? Burada da çok ciddi bir algı çalışması söz konusu değil mi sizce?
0: Bence çok açık bir şekilde algı çalışması var.
1: Yani Tahir İnan mahkeme tarafından bir ceza alsa işte, basın susturulamaz diyecekler mi? Gazetecileri susturuyorlar diyecekler mi? Aynı şekilde.
0: Derler, hayır, ama eğer muhalefet susturuluyor ise Özgür Özel'in, Toma'nın üzerine çıkabilme hürriyeti karşısında muhalefetin nasıl susturulduğunu söyleyebiliriz. Yani kamuya ait bir aracın üzerine çıkarak siyaseten ve bir algı çalışması yürütüyor ve buna da ilginç bir şekilde müsaade edilmiş. Yani aslında burada ben bu müsaadeyi de tasvip etmiyorum. Çünkü bakın, İzmir'de İstanbul'daki bir devlet memuru, yanlış bilmiyorsam soruşturma açılan kişi İstanbul'da devlet memuruymuş. İdari soruşturma da İstanbul Valiliği tarafından açılmış. O şahısla ilgili açılan soruşturmanın bir benzerinin aslında Özgür Özel için de gündeme getirilmesi lazım. Evet, tamam, milletvekildir, ama bir insanın milletvekili olması, muhalefette bir milletvekili olması, bir partinin grup başkanı olması, bir şekilde el çabukluğuyla yapıyor bunu da bu grup başkanlığında. Toma'nın üzerine çıkarak bir halkla ilişkiler çalışması yapabiliyor olması, muhalefetin Türkiye'de susturulduğunu değil, muhalefetin bir şekilde aymazlığa doğru kaydığını gösterir. Yani kusura bakmasın kimse, böyle bir siyaset, böyle bir siyasi muhalefet hiçbir ülkede kabul edilebilir değildir. Ama siz hukuka karşı çıkacaksınız, mahkeme kararını yırtacaksınız, Toma'nın üzerine çıkacaksınız, ama size devlet hiçbir zaman hiçbir müdahalede bulunmayacak. Ama size devlet ya da kamu adına hareket edenler sizle ilgili herhangi bir soruşturma açmayacaklar. Size hiçbir zaman devlet elini sürmeyecek. Sürerse Türkiye'de muhalefet susturuluyor olacak. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde her zaman muhalefetten gelme oldukları için, yani çok kısıtlı sürelerde iktidara ortak oldular, ancak o da ortak olabildiler. Özellikle çok partili hayata geçtikten sonra. Hiçbir zaman zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet etmediği bir husus kalmadı. Muhalefet başka bir muhalefet edebileceği bir husus bulmadığında da her zaman zaten kendi içinde bir muhalefet üretti ve birbiriyle kavga etti. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de bunu göreceğiz. Yani halka Toma'nın üzerinde çıkan bir lider olmaya çalışan bir ismin bu halka verebileceği gerçekten ne vardır?
1: İşte mahkeme maalesef kararını aynı süreçleri görüyoruz.
0: Bu halka verebileceği ne vardır?
1: Hep benzer süreçleri görüyoruz. Maalesef CHP tarihinde hep kurultaylar sürecinde ya da kaybedilen yani seçimler
0: hep
1: sonucunda
0: aynı şeyler görüyoruz.
1: Evet, aynı süreç işliyor. Her seferinde işte bugün Kılıçdaroğlu haini ilan edildi. Öncesinde Muharrem İnce haini ilan edilmişti. Ondan önce Ekmelettin İhsanoğlu.

0: Para henüz onlar değil belli ki. Hatta bugün Özgür Çelik bir paylaşım yapmış, demiş ki İstanbul İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına birileri girmiş, orada ya da kendilerince paylaşım yapıyorlar.
1: Kendisi girmiş şey olabilir mi? Çünkü onların artık oraya girme hakkı yok.
0: Yani değil mi? Böyle bir durum var. O yüzden sordum biraz önce İstanbul İl Başkanlığı'nda durum ne? Ama CHP'deki maddi konularla ilgili artık hesapları incelemeye şimdiden başlamış durumda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. O haberimizi bir izleyelim, ardından yorumlayalım yaşananları üzerine.
2: Ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekildi. Tarafların bir sonraki hamlesi merak ediliyor. Siyaset kulislerinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınmayı önce parti içinde başlatacağı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre CHP Genel Merkezi'nin hesaplarını incelemek üzere 3 ya da 5 kişiden oluşacak bir inceleme komisyonu kurulacak. Denetim dalgası sadece bütçe ve harcamalarla sınırlı kalmayacak. Genel Merkez bünyesindeki resmi evraklar, defter kayıtları, karar defterleri, kaşe ve mühürlerin kullanım geçmişi geriye dönük olarak taranacak. Parti içi resmi yazışmaların yer aldığı dijital veri tabanları ve mail trafikleri de inceleme kapsamına dahil edilerek usulsüz bir işlemin yapılıp yapılmadığı saptanacak. Komisyon eğer yasal olmayan harcama tespit ederse önce kamuoyuna açıklanacak, ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Son olarak CHP'li Özgür Karabat tarafından CHP'nin kasası boşaltıldığı iddialarına yanıt gelmiş, kasada 1 milyar 15 milyon lira para olduğu belirtilmişti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
3: Ayrıca Kılıçdaroğlu hakkında yolsuzluk, rüşvet ve suistimallerle ilgili yargı kararı bulunanlar hakkında da Merkez Disiplin Kurulu'nu harekete geçirecek. Etik ve Yolsuzluk Kurulu adıyla özel bir birim kurulacak. Hazırlanan objektif ve delilli raporlar doğrultusunda kusurlu bulunan isimler hızla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Özellikle Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Veli Ağbaba gibi isimler hakkında son karar verilecek.
0: Bir yandan hesaplar, diğer yandan ihraç konusu. Şimdi ihraç etmeye aday olan isimler de söz konusu. Bu arada bu hesaplarla ilgili 2023 yılından bu yana yapılan her şeyle ilgili inceleme yapma hakkına sahip ve hesap sorma hakkına sahip değil mi?
2: 3 Kasım adımında? 2023 tarihinden kararın çıktığı güne kadar alınan bütün kararlarla ilgili, eğer zorunlu bir harcama, zorunlu bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin işleyişi için geçerli olan bir şeyse zaten o makul kabul edilir. Ancak bunun dışında örneğin bir TV kanalına kendilerince ciddi anlamda bir para verilmiş. Ya da işte sosyal medya hesaplarına ciddi anlamda paralar verilmiş. Ya da en azından Kılıçdaroğlu ve ekibine hakaret edebilecek şekilde sosyal medya hesapları organizasyonu yapılmış ve buralara paralar aktarılmış. Ya da genel merkezin parası, yani hazineden gelen para, kamunun parasını kendi menfaatleri için kişisel hesaplarına gönderme durumları söz konusuysa bunlarla ilgili de incelemeler yapılacaktır. Kim, nerede, ne harcama yapmış, nasıl bir harcama yapmış, onların hepsini ortaya çıkartacak. Siz her ne kadar genel merkezde işi usulüne göre yapmış olsanız da, yani evrak üzerinde bu işin doğru olduğunu göstermiş olsanız da, her şeyin bir ücreti vardır, belli bir piyasa değeri vardır. Bunun çok üzerinde bir harcama yapmışsanız, biz Ankara'da bunu gördük, biliyorsunuz ki işte bir sanatçının getirilmesi, bir konserin verilmesi için 100 milyon TL'lerin verildiği ama bu işlemin 5 milyon TL ile yapılabileceğini, burada 90-80-90 milyon TL'nin orada kağıt üzerinden gösterilerek kamunun kamuya zarar verdiklerini gördük. Burada da aynı durum söz konusu olacak. Çünkü hazineden gelen bir para, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin bir parası, yani tüzel kişiliğin parası. Kimse bunu kendi kişisel menfaatleri için kullanamaz. Eğer kullanma durumu söz konusuysa Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi bunu ortaya çıkartacaktır. Bunun iki türlü bir önemi vardı. Birincisi, tabii ki yargı yoluna başvuracaklardır. İkincisi de kendi seçmenlerinin gözünü gözü yani kendi seçmenlerinin gözünde

0: de siyasi ahlak aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezin nasıl yönetildiğini göstermesi açısından çok önem arz edecektir. İleriki günlerde biz bu dekontları, bu sözleşmeleri, bu harcamaları sık sık konuşabiliriz. Konuşacağız da öyle görünüyor.
1: Zarar verenlerle ilgili de ayrıca zaten bir süreç isteyecek o genel merkezdeki.
0: Hem disiplin süreci işleyecek, hem hukuk süreci işleyecek. Ama en önemlisi siyasi ahlak açısından bir işleyiş görmüş olacağız. Çünkü nasıl bugünkü işte haram parayla alınan araçların satılması ne kadar gündemi meşgul ettiyse, ne kadar insanları bu konuda genel merkezin haram paraya karşı tavrını net ortaya koyduysa, buradaki işleyiş de büyük ihtimalle aynı etkiyi yaratacaktır ve ciddi anlamda bunun üzerinde çalışacaklarını düşünüyorum.
1: Açılışta bir virgül koymuştuk, birazdan açıklayacağım demiştim. Bir soru vardı.
2: Şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili şunu söyleyeyim, bu olaylar yaşandıktan sonra Kılıçdaroğlu sırtımdan hançerlendim dedikten sonra kendisine soruluyor. Hani böyle bir ortamda efendim diyor, siz diyor sırtımdan hançerlendim dediniz. Yani hiç mi beklemiyordunuz ya da bu süre zarfında hiç mi fark etmediniz diye soruyor. Yani çünkü bu bir günde olan bir olay değil. Yani belli ki buna çalışılmış, sizin getirdiğiniz adamlar var. Çıkıp evladım gibi dediğiniz, oğlum gibi dediğiniz İmamoğlu, yine sizin için gözyaşlarına boğulan, gözyaşları sel olan bir Özgür Özel. Yani siz bunları diyor hiç fark etmediniz mi diye kendisine soruluyor. Ve iddiaya göre Kılıçdaroğlu da şunu söylüyor. Diyor ki son zamanlarda artık son yani yaklaşıldığında ben böyle bir çalışma içerisinde olduklarına dair bazı bilgiler edindim diyor. Ama ben bu derece ileri gideceklerini, yani hatta direkt şöyle söylenmiş. Yani belki 15-20 kişi kandırılmış olabilir. 15-20 kişi koordine edilmiş olabilir. Ama bunların bu derece büyük bir finansla, insanlara işte telefonlarla, tabletlerle, işe alımlarla, yani benim genel başkan olduğum bir partinin, bağlı olduğu bir belediyenin tamamının imkanlarının bana karşı kullanılabileceği derecesinde ileriye gidebileceklerini bilmiyordum diyor. Bakın burası önemli. Yani Kılıçdaroğlu evet bununla ilgili bir organizasyon var. Operasyon diye adını henüz koyamadığı, bu kadar kötü niyetli düşünemediği bir süreç yaşanmış. Ama diyor gerçekleştikten sonra bunlar, baktım ki bu sıradan bir organizasyon ya da ya bunlar resmen içeride bir kalkışma yapmışlar. Yani şu an direniş diyorlar ya. O günde eğer bir WhatsApp grubu kurulmuşsa İlter'den de rica ediyorum o güne dair bir şey, bir sorgulaması lazım Ankara'dan.
1: Zoom toplantısı çıktı.
2: Zoom işte bugün.
1: Oradaki o fotoğrafsız isimsiz katılımcı. Bugün Kemal, hep bir soru işaretiydi.
2: Evet, bugün hukuki olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar elde etmiş olduğu bu genel başkanlığına karşı bir direniş sayfası, bir direniş WhatsApp grubu kurulmuşsa, yani benim gördüğüm kadarıyla o günde eğer bir WhatsApp grubu kurulmuşsa, ki kurulmuştur diye tahmin ediyorum, eğer kurulmuşsa, eğer ismi olacaksa, muhtemelen bunun adını da bugün bir kalkışma olduğunu görüyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden çıkarttığımız bir başlık bu arada. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ilmek ilmek arkamdan diyor böyle bir organizasyon yapılmış, ama böyle bir çalışma yapılmış, ama bu kadar ileri gidebileceklerini ben düşünememiştim diyor. Bu kadar kişiyi koordine edebileceklerini düşünememiştim diyor. Ve sonrasında da ya bu kadar kötü niyetli olabileceğini düşünemiyor. Nasıl düşünecek? Bir tanesini evladım diye bağrına basıyor. Bir diğeri karşısında hüngür hüngür ağlıyor. Özgür Özel, yani ben Özgür Özel'i o günlerini şu anda da konuşurken de gözümün önüne geliyor. Muhtemelen bizi radyolarında dinleyen, ekranlarında izleyenler de bilir yani. Özgür Özel orada hüngür hüngür ağlıyordu. E şimdi bu derece ağlayan bir adam, baba oğlu ilişkimiz var diyen bir adam, yani sırtından bu derece hançerleyebileceklerini düşünememiş. Ve bunu tahmin edememiş. Belki de hatta şunu da söylemiş. Yani konduramamış bir noktada. Ama bakmış ki tahmin edildiği gibi böyle 15-20 kişi değil. Bunlar baya baya kişiyi koordine etmişler. E sonrasında da nasıl ettiler diye bir bakalım dediğimizde Mehmet Yılmazer'le bakıyoruz ki tabletler gelmiş, telefonlar gelmiş, işe alımlar yapılmış. Yani bunları ben dinlediğimde de gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde evet kasetlerle gelme melme, bunlar da tabii unutulacak değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hiçbir tarihinde de böyle bir hançerlenme, böyle bir organizasyon da yapılmamış. Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez parayla satın alınmış, iddiaya göre ilk defa parayla bir genel başkan getirilmiş, yani başkasının parasıyla. Burada

0: Başkasının parası dediğime de bakmayın. Bu paranın ana kaynağına bakarsanız 16 milyonun yaşamakta olduğu İstanbul'un parası bu. Bunu da gözden kaçırmayalım. İşte bunları konuşmayalım diye. Şimdi yarın öbür gün kimsenin bilmediği dediği muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu benim şu anda seyircilerimizle ilk kez paylaştığım bu cümlelerle başlayacak bu süreç. İlkinde diyecek ki karşımda ağlayan ve bana baba diyebilen insanların bunu yapabileceğini tahmin edememiştim. 15-20 kişi kandırılmış, yanılmış, hırs yapmış olabilir diye düşündüm. Ama ben bu derecede arkamda büyük bir hançerin saplanabileceğini düşünememiştim diye başlayacaktır muhtemelen. Ve ardından da bu telefonların faturaları nerede, bu delegelere verilen para nerede? Siz bak yarın öbür gün göreceğiz. Bu işe alınanlar kimlerdi? Kimleri işe aldılar? Tüm bunlar konuşulacak. Yani bakmayın burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anki bu sessizliği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar temkinli yaklaşıyor olmasının sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık elde ettiği delillerin somut olmasından kaynaklı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu farkında değil mi? Kendi partisinin, kendisinin genel başkanı olduğu bir partinin önüne haram yazılı iki tane aracın çekmenin bir siyasi partiye ne kadar büyük bir damga olduğunun farkında değil mi? Ama bir sözü var. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu? Arındıracağız diyor. Bedeli ne olursa olsun arındıracağız diyor. Arındıracağım dediğiniz zaman yani bununla ilgili gözle görülür bir şey göstermeniz lazım insanlara. İşte ilk olarak şu an mesajı verdi. Dedi ki araçları gösterdim. Bundan sonra yaptıklarınızın tamamını bu şekilde göstereceğim diyor. Belki de burada Özgür Özel'e şunu söylüyor. Özgür Özel bak bir yandan da olumlu bir mesaj da verdi. Aynı partinin içerisindeyiz. İki kişiyiz. Aynı partinin içindeyiz. Aynı yere hizmet ediyoruz dedi. Bayramlaşırız da dedi. Yani dedi ki daha fazla diretme. Bu iki tanesi bir başlangıçtı. Bunun devamı çok daha fazla da olacaktır yani.
1: Bu arada izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. O Özgür Özel'in gözyaşlarına boğulduğu toplantı Kılıçdaroğlu hani bugün hain sloganlarının
0: İkisini bir araya verebilir miyiz ya? Bir yandan ağladı fotoğrafla bir yandan da hain dediği fotoğrafı bir araya verin. Yani bu kişiler aynı kişiler.
1: Hain denilirken kendisi hain ifadesinde ama hain denilirken hiçbir müdahale bile de bulunmuyor. Öfkenizi içinizde diri tutun şeklinde sadece o sloganların sonunda bir uyarısı var. İşte o çok büyük tepkilere neden oldu. O gözyaşlarına boğulduğu toplantı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıydı malum. Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinde grup toplantısında yaptığı son konuşmaydı. Yani veda ettiği konuşmaydı. Şimdi bizzat kendisinin ağlayarak uğurladığı bir cumhurbaşkanı adayı, bir genel başkan.
0: Bak, ama burada.
1: Bugün onun adaylığı üzerinden. Şimdi akıllarda soru işareti oluyor. Acaba Özgür Özel'in genel başkan yolculuğu ya da bu yoldaki varlığı ne zaman başladı?
0: Çok özür dilerim, şu fotoğrafı durdurabilir miyiz? Bir geriye gelebilirseniz. Şimdi benim o az önce anlattığım yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yakınlarıyla paylaştığı süreci. Şimdi burada gözyaşı bu şekilde döken bir adam yani burada muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu da kendisi için bu derece gözyaşı döken bir yol arkadaşının sağında oturan ve burada bakın gözyaşları sel olmuş akmış gitmiş. Şimdi nereden bilebilsin ki kendisinin arkasından operasyon çekip hançerleyecek? Muhtemelen dedikleri gibi bu millet altılı masayı hatırlıyorsunuz. Sonra altı parçaya bölündü bilmem ne oldu. Sonradan da iyi ki bunlardan kurtulduk demeye başladı Cumhuriyet Halk Partili seçmen. Eğer yani düşünün Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmiş olsaydı şu an ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adam sözde hala görevi devam edecek. Daha görev süreci tamamlanmadan adamı hain ilan ettiler.
1: İşte acaba Özgür Özel...
0: Yani şu gözyaşında boğulan bir adamın kendisinin sırtından hançerleyeceğini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu belli ki bilmiyordum diyor. Muhtemelen tahmin etmemesinin sebeplerinden bir tanesi de işte bu ne yazık ki yani hayatın karşımıza çıkarttığı bazı kareler vardır unutmayacağımız. Kemal Kılıçdaroğlu'nda unutmadığı karelerden bir tanesi de budur herhalde.
1: İşte onun için
2: bir
1: sordum.
2: Diğeri de şu olacak. 38. olağan kurultayda biliyorsunuz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken şunu söyledi. Dedi ki eğer bu kadar bir şey vardı ya da bana karşıydın o zaman çıkıp neden bana bunu ifade etmedin?
1: Yani biz neden günlerce beraber demedi de neden söylemedin
2: neden
1: dedi.
2: İlk defa ben bunu burada duyuyorum? Benim bir yanlışım olsaydı çıkıp söyleseydin beraber bunu düzeltseydik eğer yanlış olarak görüyorsan. Neden arkamdan
0: hançerliyordun
2: dedi.
0: Tamam da Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetinin temelinde bu yok. Ülkede örnek veriyorum. Bir yatırım yapılıyor mesela. Bir mega proje yapılıyor. Mega projenin

0: eksiği varsa kardeşim tamamla o zaman. Yani şurası eksik de ya da şurası fazla de.
1: Alternatif.
0: Hayır konuda. Diyor bu olmaz diyor. E peki ne olur onu da sen bileceksin.
2: Şöyle manzaralara rastladım ben İstanbul'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmadığı, yarım bıraktığı, tamamlamadığı projeleri ilçe belediyeleri, AK Partili ilçe belediyeleri, yani vatandaşlar, sakinlerin mağdur olmasın diye yapıyor, ya tamamlıyor geçit. Ve CHP'li ilçe başkanları gidip o yapılan çalışmaları eleştiriyor. Şurasını eksik yapmışsınız, burasını bakın, şöyle yapmışsınız diye.
0: Biz, bakın seyircilerimiz şunu çok iyi bilsinler. Burada bir şey söylerken biz bunları duydu, yani tahminlerimizle konuşmuyoruz. Mesela dediğine hemen bir örnek somutlaştırabileceğimiz o kadar çok örnek var ki. Hiç unutmuyorum Sultan Gazi'de orada bir üst geçit yıkılmış mı eskimiş mi, bir tane işte çökme tehlikesi vardı, onu kaldırdılar. Vatandaş 2-3 kilometre daha fazla yürümek zorunda kalıyor. Vatandaş isyan ediyor, diyor ki kardeşim bak biz çocuklar karşıdan karşıya geçerken Allah korusun biri ölecek. Ya da 3 kilometre yürüyeyim dediğinde bu insanlar gidip gelemiyor. Yaşlısı var, engellisi var, bir sürü sorunumuz var. Buna kulak asmadılar. Sonra biz günlerce haber olarak orada haber yaptık. Vatandaşın bu sesine kulak verdik. En son hiç unutmuyorum Sultan Gazi'nin ilçe belediye başkanı Abdurrahman Dursun geldi, dedi ki ya dedi buradan sesleniyorum dedi. Kaçtır yazıyoruz, cevap yok. Buradan sesleniyorum. Siz Sultan Gazi'nin bu noktasına üst geçit yapamıyorsanız paranız yoksa ben yapacağım dedi. Müsaade edin ben yapayım dedi. Ve sonrasında bir süre sonra yapıldı. Yani demek istediğim şu. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir şeyi düzelteyim, eksikse tamamlayayım. Yani Kılıçdaroğlu bunu kendinden de bilmesi lazım. Yani yapılan projeleri nasıl eleştirdiğini, Çam Sakura'yı nasıl eleştirdiğini, 3. köprüyü işte zamanda nasıl eleştirdiklerini unutmadık. Ama burada da kalkıp da Kılıçdaroğlu'nun bir eksiğin varsa söyleseydin, düzelseydim demesi de çok normal değil.
2: İşte şimdi bu görüntüler hafızalarda. O Zoom toplantısındaki Özgür Özel'in hani varlığı hala hafızalarda. Hiç yani oralarda işte Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP'nin genel başkanı olacak isim Özgür Özel'miş gibi bir tablo söz konusu değil. Mehmet Yılmazer şimdi o toplantıda daha böyle hani patron koltuğunda diyelim hadi ona. Oturan kişi İmamoğlu gibi görünüyordu zaten hafızalarda. Yani Özgür Özel bu sürecin neresinde, ne zaman o ekibe katıldı, ne zaman genel başkanlığa yönlendirildi, acaba başka isimler mi konuşuluyordu da sonradan Kılıçdaroğlu'na en yakın, Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasında bu şekilde gözyaşları döken bir isim aday edilerek Kılıçdaroğlu'na daha ağır bir darbe vurulmak istendi?
3: Şimdi açıkçası şöyle Tahir Bey, benim kanaatim zaten Özgür Özel'in çok kongreye, 38. olağan kongresine çok yakın zamanlara kadar bundan kendisinin de haberdar olduğunu düşünmüyorum. Özgür Özel analiz edilip grup başkanı ve bir takım bir taraftan da meclisin kontrol edilebilmesi için önümüzdeki önlerindeki süreçte Kılıçdaroğlu bir de kullanışlı bir aparat olarak görülmüş ve en zayıf belki tercih edilecek isimlerden biriydi. Çünkü Ekrem İmamoğlu günün sonunda kendisini belki de emanetçi olarak belirlemişti. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına dönene kadar İmamoğlu Özgür Özel'le yol yürümeye karar vermiş. Bunun belki yolunu diyelim ki belki 2-3 ay öncesinden döşemeye başlamıştır. Ben çok strateji sahibi olduklarını düşünmüyorum. Çok planlı olduklarını da düşünmüyorum. Planlı olmuş olsalardı süreç içerisinde şu mahkemenin vereceği kararı, israfın vereceği kararı öngörerek buna dair bir B planlarının, hani diyorlardı ya B planları, evet. C planları, D planlarının olması lazımdı. Ama bugün işte biz yeni bir parti kurmuyoruz diyerek bana kalırsa hem pabucun pahalı olduğunu gördüler. Hem de bunu yapabilecek organizasyon yetenekler olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, bir yerden bir yere yürüyüş yapabilirler. Bir algı operasyonu oluşturmak için, bir siyasi şova dönüştürmek için bir takım şeyler yapabilirler. Ama Özgür Özel'in ta 19 Mart'tan bu tarafa yapabildiği sadece bağlı.

0: Bağırmaktı. Bağırmanın dışında hiçbir şey yapmadı ve bağırmakla kimse mağdur olmaz. Yani toplumun önüne çıkıp devamlı bağıran bir adamın mağdur olması zaten düşünülemez, beklenemez. Ama bunlar zaten James Cook arkadaşlıklarıyla, James Cook ekibiyle bir şekilde bir romantik bir hayale kapıldılar. Çünkü zaten beklemedikleri bir süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetir hale geldiler. Dikkat ederseniz yakın isimlerin hepsi meclisin içerisinden Özgür Özel'le birlikte hareket edenlerin. Dolayısıyla ben bir taraftan ağlayan ama bir taraftan da ihanet eden bir Özgür Özel görmüyorum. Aslında Özgür Özel o gün gerçekten ağlamış. Ama sonrasında ister istemez kendisine teklif edilenler karşısında bir şekilde siyaseten konuşlanmayı tercih etmiş bir Özgür Özel görüyor.
1: Yani özellikle yani, mi Özgür yani Özel Özgür seçildi Özel'in, birileri tarafından? Kılıçdaroğlu'na en yakın isim, onun vekili, onun ardından gözyaşları döken bir ismi onun karşısına peki, çıkararak ona en büyük darbeyi vurmak mı amaçlandı?
0: En büyük darbeyi vurmuş olmadılar. Ben ya o değil. Bence Özgür Özel'le en büyük darbeyi vurmuş olmadılar. Ben öyle düşünmüyorum.
1: Hayır,
0: ben
1: bunu neden soruyorum? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde
0: yakın tercih etti değil.
1: Geçmişte en kuvvetli Cumhurbaşkanı adaylarından birisi daha vardı. Mesela Muharrem İnce. Muharrem İnce de tabanda, mesela, CHP tabanında çok sevilen bir isimdi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP içerisinde yönetimde varlığını desteklemedi mesela bu isimlerin pek çoğu. Ama İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının konuşulmaya başladığı ilk günden bu hareketlere giriştiler.
2: Şöyle bakın dikkat ederseniz.
1: Mehmet Bey'den bir cümle alayım ardından ya, sizin
0: İmamoğlu yönetilebilir birini buldu. Tabii. Buyurun. Hadi Bey buyurun.
2: Estağfurullah. Buyurun lütfen.
1: Siz tamamlayın ardından Hadi Bey'den alayım yorum.
0: Ha tamam. Ya ben şöyle görüyorum. Özgür Özel daha kolay yönetilebilir bir isim olarak görüldü bence Ekrem İmamoğlu tarafından. Nitekim de kendi siyasi geleceğini, siyasi hayatını sürdürememeye rağmen zaten Ekrem İmamoğlu'yla iletişimini de ve Ekrem İmamoğlu siyaseti ve protestosu yapmanın dışında da bir siyaset yapamadı genel başkanlığında zaten. Dolayısıyla aslında Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i seçmiş olmakta doğru bir tercihte bulunmuş diyebiliriz.
1: Bu arada biraz önce ismi geçti. Editör arkadaşım Aykut Gül de bana iletti. Nuray Başaran ismi geçti. Kendisinin şöyle bir açıklaması oldu. Diyor ki kurultaydaki yolsuzlukları ve Atatürk'ün koltuğunun nasıl satıldığı ve satın alındığı kurultayın yapıldığı gece tanık oldum. Aynı hafta konuşmaya başladım. Telefon ve tabletleri delegelerin işte pavyonlarda aldıkları paraları bir bir yazıp anlattım. İşitmediğim hakaret ve tehdit kalmadı. Ankara'daki evimi yakmaya çalıştılar ama sonuç ortada diyor. Editörümüz Aykut Gül'e kendisi iletmiş. Biraz önce ismi geçtiği için o yüzden de. Hatta mesela kendisinin...
0: Evet, ben söylediğim için evet.
1: Evet, kendisinin mesela yaptığı bir yayında CHP'nin, daha doğrusu SHP'nin eski genel başkanı Murat Karayalçın konuk. Hani bugün de Özgür Özel'i, İmamoğlu'nu destekleyen en önemli figürlerden, CHP'nin ağabeyleri statüsünde olan isimlerden birisi. Kendisine soruluyor, Murat Hanım mesela soruyor, diyor ki ya hani şöyle böyle iddialar var. Hani il başkanı şöyle söylüyor, delegeler böyle söylüyor. Diyor ki ya alan da veren de yargılansın ama CHP'ye kayyum atanamaz. Yani CHP'ye bu şekilde bir karar verilemez şeklinde. Şimdi gerçekten de kuvvetli şüphelerin bulunduğu, ki tecrübeli bir isim Murat Karayalçın, tecrübeli bir siyasetçi, hı hı, alan da veren de yargılansın ifadesini bizzat kendisi kullanıyor. Ama alan veren yargılansın, mahkemede ifadeler, deliller kuvvetli bir şüphe oluşturmuş ki Bölge Adliye Mahkemesi de bunun sonucunda böyle bir karar veriyor demek ki. Yani hukuk ya böyle bir iddia var, hemen hadi bununla ilgili bir karar verelim dememiş.
2: Ama o çok zekice söylenmiş bir cümle. Çünkü verenlerin hepsi şu an nerede? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yapıldı onunla. Yapıldığı için dokunulmazlıkları olduğundan dolayı zaten yargılanamıyor. Fezlekezi hazırlasın, meclise gelsin. Ne olacak? 5 dönem milletvekili yapan şahıs var Bülent Tezcan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Siz 5 dönem zaten eğer birini vekil yaparsanız sonra da zaman aşımından zaten dosya kapanıp gidecek yani.
3: Mesela burada ismini söylediğimiz hanımefendi işte mesajını gönderdi. Bir isim daha zikretti. Kim? İşte Özgür Karabat. Mesela Özgür Karabat da bir mesaj atabilir. İETT otobüslerinin cayır cayır nasıl yandığını, yanan o firmayla kendisi nasıl bir bağlantısı olduğunu, onunla ilgili de bir söyleyeceği varsa mesela onu da gönderebilir.
1: İşte ilginçtir mesela. Hep burada yani konuştuk. Bekleriz. O Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında o dosyada ismi geçen hem de çok ciddi konularda ismi geçen iki isim vardı. Turan Taşkın Özer,
3: evet,
1: ki kendisi Özgür Özel'in yönetimdeki CHP'nin Yüksek İstihbarat Kurulu başkanıydı, yapılmıştı. Bir diğer isim ise Özgür Karabat'tı. O da CHP'nin mali işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı.
3: Özgür Karabat'la ilgili ben günlerce burada yayın yaptım.
1: Haliyle hiçbir acaba disiplin süreci mesela işletildi mi ya? Manavgat'la ilgili
2: Özkan Yalım'la ilgili disiplin süreci işlememiş, milletvekili mi işleyecek?
1: İşte Manavgat'la ilgili baklava kutuları ortaya çıktığında
2: onunla ilgili de işletilmedi.
1: Dedim ki bir komisyon kurup araştıracağız.
2: Lütfen,
1: şeklinde bir şeyler
2: söyledi. Ondan önce şöyle bir şey söylendi, dikkat edin ona. Denildi ki yüzlerce saat kamera kaydı var, böyle bir şey yok, bu yalandır. Daha sonra kendi ellerinde böyle bir şey olmadığını anladıklarında, yani daha doğrusu kamuoyunu algı söylemleriyle yönetemediğini anladıklarında bir ihraç yoluna başvurmaya
3: Yani bir baklava
2: çalıştılar.
3: Kutusuyla insanları sokağa dökmeye de ikna edemezsin, o kadar da olmasın. O olamadığı için o baklava kutuları mesela konuşuldu. Yani insanlar dedi bu baklava kutusunun içinde niye baklava çıkmıyor da para çıkıyor. İşte şimdi müsaade edilse, bir tomanın üstüne çıkmasa, bir gelen kağıtları yırtmasa, şunu bunu yapılmasa bunlar da sorulacak. Ama işte bunlar sorulmasın diye, yani baklava kutusunda bir hata yapıldı. Bu tam izah edilemiyor. Yani kendisi sokağa insanları ikna edemedi. Yani insanlar çünkü çok açık ve net sordu. Yani buradaki aslında bu araçlar da bir noktada bu baklava kutusuna benziyor. Yani açıkça araç orada. Diyor ki siz diyor bu araçları nasıl yaptınız diyor. Yani somut bir şey önüne koymadığınızda sokağa çıkın diyebiliyorlar.
1: Yeni sergiler.
3: Hayır, bu sokağa çıkanlar da benim anlamadığım şu. Yani burada bir yolsuzluk var, örnek veriyorum. Ya da burada yani şikayet eden Cumhuriyet Halk Partili senin gibi biri. Şikayet edilen de Cumhuriyet Halk Partili biri. Adam diyor ki ben telefonu örnek veriyorum ya da neyse parayı aldım diyor. Öbürü diyor ki evet ben parayı verdim diyor. Ama ardından diyor ki hayır sokağa çıkın diyor. Yani bu bir grup sokağa çıkan da kim, bunları da merak ediyorum.
1: Ki çıkmıyorlardı sanırım.
3: Yok, bu sefer çıkmadılar.
1: Mesela
3: yani şöyle,
1: İzmir CHP'nin kalesi olarak hep bilinir.
3: O
1: fotoğrafları gördük, meydanı. Yani o İzmir'deki o devasa mitingler vesaire, hiç yoktu öyle bir görüntü. CHP'liler de sanırım bekliyorlar. Bazı milletvekilleri
3: ya bekleyecek
1: de mesela
3: tabii ki. Bir şey söyleyeyim, adamlar bekliyorum. Bu partiye gönül vermiş. Diyor ki az önce ben KC'de okudum, Aykut yazmış. Özgür Özel, ben gidersem CHP biter. Niye, sen tek adam mısın?
1: %100
3: yani olur. Ne demek onlar biter? Gider.
1: Onlarsız bir CHP.
3: Hayır, sen %100. Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bunu var ya, bunu ben söylesem ya da siz söyleseniz yine diyecek sokağa çıkın diyecek. Yani bir şey söyleyeyim, eğer sokağa çıkılacaksa Özgür Özel'in bu sözlerine karşı tutuşçular çıkmalı. Diyor ki ben gidersem Cumhuriyet Halk Partisi biter. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu parti belki 1950'den beri iktidar olamamış ama sen gidersen nasıl biter diye biliyorsun bu partiye.
1: Dedi, kapandı dedi. CHP artık kapanmıştı. Fiilen üçüncü kez açacağız dedi. Yani onlar gitti, CHP kapandı.
3: Ha, bu arada yani çıkılacaksa bunun için çıkılsın dediğim de bunu tabii ki latife yapıyorum yani. Kimse ama, tabii sokağa çıkmış.
2: Ama şöyle bir şey.
3: Ama bence Atatürk'ün kurmuş olduğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partiye ben gidersem kapatılır demesi de yani ben gerçek bir Atatürkçüler tarafından kabul edileceğini de düşünmüyorum.
1: Yılmaz Er, yarım kaldı sanırım cümleniz, bir şey ifade edecek.
3: Uzakta olduğunuz için abi de sözünüzü kesmiş gibi oluyoruz.
1: Ses gecikmeye
3: bence
1: gidiyor
3: bazen. Bence stüdyoda buluşmamız lazım.
1: Sağlıklı bir bazen.
0: Estağfurullah, estağfurullah ben. Ben belki İstanbul'a denk geleceğim, belki bir programınıza İstanbul'dan belki katılmak da isterim. Bunu telafi ederiz, ederiz ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Şimdi bakın Özgür Özel, Özkan Yalım'ın yani belediye kaynaklarıyla Özkan Yalım tarafından Özgür Özel'in makam aracının tefrişatının yapılması karşısında kendisine uzatılan mikrofonlara şey demişti. Bunu da bir yere not etmek lazım. Bu aslında bir itiraftır. Ne fark eder? Ha Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte hazineden zaten para geliyor. Devletin parası. Bir de işte belediyenin kaynaklarından yapılmış olması ne farkı var? Bir ceple diğer cep gibi bir itirafı da var açıkçası. Kendi evet. kendine itiraf da ediyor zaten. İkrarı da var. Yani aslında oraya yazılan haram araç denmesinde bir beis yok. Çünkü kendi kabulü var, ikrarı var zaten.
1: Ya yani bu kadar şeyin yaşanması sırf İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı şimdi, adaylığı için mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar şeyle anılması, Özgür Özel'in işte Toma'ya çıkması, Özgür Özel'in yağmurda ıslanması, Özgür Özel'in eski başkanına hain sloganlarının atılmasına müsaade etmesi, yani bunların tamamı bugün CHP'de yaşananların tamamı İmamoğlu için mi?
2: Şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğu, genel başkanlık
0: İmamoğlu
2: koltuğu
0: tutuklanan kadar evet.
2: Doğru, çok çok önemli bir tespit. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğu yani genel başkanlık koltuğu çok önemli bir yer. Eğer siz bu koltuğa oturursanız, olağan bir kongre yaparsanız, mahalleden, ilçelerden, illerden başlayıp delege sistemini değiştirirseniz, kendi seçtiğiniz adamları delege üyesi yaparsanız, delege yaparsanız, daha sonra hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o koltukta, o genel başkanlık koltuğunda sizi ayıramaz, sizi gönderemez. Dikkat ederseniz Sayın Kılıçdaroğlu gelmeden önce ne yapıldı? Bir kaset ortaya atıldı. Bir istifaya zorlama durumu söz konusu oldu. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Eğer bir demokrasi, yani siyasi parti iç demokrasisi içerisinde bir yarış olmuş olsaydı hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu belki aday dahi olmayacaktı. Yine geliyoruz Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte 38. olayın kurultayda gitmesine bakıyoruz. Orada da dikkat ederseniz delegelerin iradesini satın alarak, yani delegeler normal şartlarda kim tarafından seçilmişti? Sayın Kılıçdaroğlu tarafından seçilmişti. Fakat İmamoğlu ve ekibi tarafından öyle kamuoyuna yansıyan dosyaların içerisindeki ifadeler için söylüyorum. Ne yapıldı? Paralar verildi ve o delegelerin iradeleri satın alınarak ancak değiştirilebildi. Fakat bu süreçte Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıl, 14 yıl boyunca o koltukta oturmadı mı? Oturdu. Eğer kendisi gitmediği, ya kendisi istemediği müddetçe o koltuğu bırakmama durumu söz konusu olur. Biz Türkiye'nin ana muhalefet partisinden bahsediyoruz ve her seçimde neredeyse %20'nin üzerinde bir oy potansiyeline sahip olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Peki Sayın Özgür Özel'in böyle bir hayali var mıydı? Emin olun böyle bir hayali yoktu. Fakat İmamoğlu niye onu seçti? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'na en yakın isim kimdi? Grup başkanı olarak kendisiydi. Ve eğer siz Kılıçdaroğlu'nun en yakındaki kişiyi satın alabilirseniz, onu kendi avucunuzun altının içerisine alabilirseniz, onu yönlendirebilirseniz tabiri caizse, o zaman ne yapabilirsiniz? Arkasından döndürdüğünüz bütün olayları, bütün hikayenin Kılıçdaroğlu'na ulaşmamasını sağlayabilirsiniz. Çünkü en yakınındakini siz ikna ederseniz, o zaman o zamanda gerçekleşen olaylara haberdar olma durumu söz konusu olmaz. Onun için en yakınındakini seçtiler ve en yakının hayalinde öyle bir durum söz konusu değildi. Belki ne zaman geçiyordur böyle bir durum söz konusu? Der ki Sayın Genel Başkanım, Sayın Kılıçdaroğlu eğer bir gün kendi isteğiyle bu koltuğu boşaltırsa belki benim böyle bir şansım olabilir. Ama onun yanında, onunla beraber hareket ederken böyle bir şansın olmayacağını zaten biliyor. Düşünsenize, sizin genel başkan olma şansınız yok. Öyle bir hayaliniz yok. İçinizden dahi geçiremiyorsunuz. Çünkü konjektör onu gerektiriyor. İşte delege sistemi onu gerektiriyor. Fakat birileri çıkıp diyor ki bir sonraki kongrede 3 ay sonra 5 ay sonra siz bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacaksınız. O zaman o şahsın size bu vaadi karşılığında size ne söylerse yapma gibi bir vefa borcunuz olmaz mı? Tabii. Olur. Ondan dolayı zaten dikkat ederseniz Sayın Özgür Özel İmamoğlu tutuklandıktan sonra, daha doğrusu tutuklanmadan önce dosyaların olduğunu öğrendikleri andan itibaren İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Sayın Özgür Özel eliyle bunu yaptılar. İkincisi, tutuklandıktan sonra ne yapıldı? Mitingler yapıldı, sokaklar karıştırılmaya başlandı, yerli ve milli markalar boykot edilmeye başlandı. Bu da yetmedi. Her hafta Silivri'ye gidip İmamoğlu'nu ziyaret etmeye başladı. Bu ne demektir? her hafta alınan bilgilerle, alınan briefinglerle, alınan yeri tabiri caizse talimatlarla siyasi partiyi yönetmeye başladı. Ve dikkat ederseniz her Silivri çıkışında Sayın Özgür Özel'in ses tonu, söylemleri çok farklı, çok sert bir şekilde kamuoyuna yansıtılıyordu. Ama burada bir gerçek de oldu mu, bir gerçek de ortaya çıktı mı? Şöyle bir gerçek çıktı. Dosyanın içerisinde 140'ın üzerinde eylem var. 140'ın üzerinde olan eylemler iddianame ortaya çıktıktan sonra delillendirildiği görüldü. Böyle bir durumda Sayın Özgür Özel'in etrafındaki hukukçular kendisine söylemiyor mu? Bakın burada bu deliller var. Bu deliller ışığında bu suçun oluştuğu anlaşılıyor. Bu delilleri çürütülmediği müddetçe ortada bir suç vardı, bir cezalandırma durumu söz konusu olacaktır. Diğer taraftan diplomanın iptal edildiği bir ortamda Sayın Özel ne söyledi? O zaman bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına benim geçmem lazım, bir hikaye yazmam gerekiyor. Her ilde bir miting düzenlemeye başlandı. İstanbul'un her ilçesinde her hafta bir miting yapılmaya başlandı.
3: O da çok iyi niyetli değildi bu arada. Yani orada da ikinci bir hançer
2: yani.
3: Orada da ikinci bir hançer çalışması vardı ama
2: o da işte İmamoğlu'na yaptı işte onu.
3: Tutmadı.
2: Hayır, yani onu İmamoğlu'na yaptı bence.
3: İşte orada onun için yaptı işte. İkinci hançerde İmamoğlu'na gidebilirdi Özgür Özel tarafından. Yani bir an bir kendisini ön plana çıkarttı. Bir anda bir kendisi de gezmeye başladı ya Özgür Özel bir ara. Yani orada ikinci bir hikaye de görebilirdik ama sonrasındaki olayların patlamasıyla, ortaya çıkmasıyla o yarım kaldı.
1: Evet, hep o tartışmalar oldu. Yani Özgür Özel'in özellikle İmamoğlu
3: İmamoğlu için yarışı, geziyorum derken aslında kendi içinde gezdiği iddiası
1: zaten
3: çok yüksek.
1: Diploma davası, bu yolsuzluk ve rüşvet soruşturması.
0: Kendisini gündemde tutmak için.
1: Evet, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her geçen gün yeni bilgilerin ortaya çıkması, yani İmamoğlu ile ilgili umutsuzluğa düşüldüğü andan itibaren Özgür Özel'in rotayı kendi lehine döndürdüğü şeklinde yorumlar yapıldı. Hatta
2: ya atılan adımlar da onu gösterdi.
1: Hatta yani bugünkü o sesini bir dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Rica edeyim.
3: Şimdi şöyle geriye dönüp şimdi baktığımızda
1: mesela yeni parti konuları İmamoğlu'yla özellikle ilişkilendiriliyordu. ama bugün Özgür Özel neden bu parti iddialarını, düne kadar bu iddialar hep konuşuldu. Hatta partiler bile isimleri konuştuk. Seninle de burada konuşmuştuk. Kesinlikle. Mehmet. Bir o sesi dinleyelim, üzerine yorumunu alayım.
4: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Bizim 2 milyon üyemiz var. Sandığı koysun. Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin. Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. İki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP genel başkanıyım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur. Arkadaşlar, butlan kararının olduğu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur.
1: Açıklamalar bu şekilde. Özellikle
2: burada Sayın Özel'in aslında bir yol haritası çıkardığını söylememiz mümkün. Çünkü şu cümleyi kullanıyor. Hangi delegelerle isterse ben o delegeler sonucunda bu yarışın içerisinde varım demiş olması, Sayın Kılıçdaroğlu şimdi neyi bekliyor? Bu kararın kesinleşmesini bekliyor. Karar kesinleştikten sonra ister istemez, çünkü bir kurultay süreci başlamak zorunda. 2020'de yapılmış bir 37. kurultay var. Şu an 2026 yılındayız. 6 yıl boyunca geçerli olmayan bir kurultay ve bir an önce bir kurultay sürecinin başlaması gerekiyor.
3: Peki yapmak zorunda mı? Bu 6 ay içinde yapmak zorunda mı?
2: Hayır. Olağan kurultay işte mahalleden başlıyor. Mahalledeki ilçeyi seçiyor. İlçedeki ili seçiyor. İldekiler de toplanıp genel merkez için bir kurultay yapılıyor. Bu süreçte eğer Sayın Kılıçdaroğlu işte oradaki delege sistemini değiştirip bir kurultay süreci olursa orada da aday olacağını söylüyor. Bu şu demek. Sayın Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kalmayı düşünüyor. İleriki günlerde fikir değişikliği olmazsa kalacağını düşünüyor ve o olağan kurultay sürecinde de genel merkez ne söylüyorsa Sayın Özel ve arkadaşlarının ona uyma durumunun söz konusu olacağının yol haritasını bize gösteriyor. Tabii ki İmamoğlu tarafından kendisine yönelik aksi bir yol haritası gösterilmezse ileriki günlerde. Burası çok önemli, çünkü biliyorsunuz kürsü işgalinde de herhangi bir kürsü işgali durumu söz konusu olmamıştı. o gün o saatlerde Sayın Özel Silivri'deydi. Silivri çıkışında ne söylendi? Ne olursa olsun oraya bakanların yemin ettirilmemesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğiyle ilgili bir talimat verme sözü kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yani konuşulmaya arada, başlandı. Öyle bir sözün olmadığını inkar etmediler. Yani
3: toplumu da boş gündemle şimdi meşgul ediyor. Normalde bir bakanın oraya çıkıp orada o kürsü konuşmasını yapma zorunluluğu da yok bu arada. Yani bunu biliyorlar mı bilmiyorum.
2: Yemin ettikleri andan itibaren.
3: Hayır, o kürsüye çıkıp ya normalde zaten kendisine bu görev tebliğ ediliyor, zaten atanıyor.
2: Yemin etmesi oraya gerekiyor. İşte hani o kürsüde yemin etmesi lazım. Zaten orada o usulü işlemi onlar sembolik olarak ona karşı sembolik çıkmaya çalışıyorlar yani. Çünkü diyorlar ki işte biz eğer bir bakanın sözünü kesersek orada.
3: İşte Kılıçdaroğlu'nu tekrar aynı yere geliyoruz. Kılıçdaroğlu'nu da şimdi bu önümüzdeki günlerde kürsüye çıkarmama durumu olabilir mi? Olabilir.
2: Grup toplantısında.
1: Yapmama kararı alabilir.
2: Evet. Ama öyle bir şey olmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü Sayın Özel'in bu günkü konuşmalarında biraz daha böyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul etmiş ve kurultay sürecini bekleme aşamasına kadar kendi işlerinde bir yapılanma durumları söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğin altından ayrılmak istemediğini net bir şekilde tamam, ifade ediyor.
3: Oradan ayrılmadığı süre zarfında böyle arabalar, telefonlar her gün sergilenirse ne yapacak?
2: O ayrı bir konu. Şimdi Sayın Özel'i ilgilendiren bir konu olmadığı müddetçe bir sorun yok. Fakat
3: nasıl ilgilendirmiş? Şimdi şöyle, Özgür Özel'e demeyecek mi? Sen bu delegelere meğerse o gün bunlar bu şekilde hançerlemişler, bu şekilde insanları satın almışlar, delegeye böyle oy kullandırtmışlar. Bunları işte, şimdi söylediğinde kendisini ilgilendirmiyor mu?
2: Şöyle ilgilendiriyor yani, birebir kendisi o suçu işlemiş mi işlememiş mi onu görmüş olacağız. Ama işlemediyse
3: ha, telefonu kendi vermedi,
2: için,
3: vermedi.
2: Delegeler için, tamam da kendisi delegeler için önemli lazım bir unsur olacak. Çünkü delege şunu söyleyecek. Bakın, delegelerin iradesinin sakatlanmasıyla bu şahıs genel başkanınız olmuştu. Ve illegal işlerle, şaibeli işlerle ilişkili olan bir şahısı siz tekrar seçmek ister misiniz diye bir argümanla karşılarına
3: bu
2: çıkacak.
3: Bu şartlarda yani nasıl duracak orada? Bu da ayrı bir şey.
2: O yani da ayrı bir konu yani. O da
0: içeride kavgayı tercih
2: kabul edip etmemesiyle ilgili.
1: İçeride bir kavga. Öyle mi?
0: Tabii bence içeride bir kavgayı tercih etmiş olabilirler. Bana kalırsa bu İmamoğlu stratejisidir diye düşünüyorum. Özgür Özel yoksa hani lider olayım ve nasıl olsa birileri kaynak bulur bir parti kuralım diye düşünüyordu bence. CHP kapandı bizim için derken aslında bu cümleleri bu kadar rahat kuruyor olmasının sebebi oydu ama muhtemelen bu arada uyarılmış ki CHP'nin içerisinde önden bir kavganın verileceğini anlıyoruz. Ha, bu kavganın neticesi ne olur ayrı, çünkü dışarıda papuç pahalı dememin sebebi de o. Muhtemelen finansal bir kaynak desteği göremiyor. Ve aslında halk desteği de bana kalırsa işte İzmir konusunu Hadi Bey söyledi. Dolayısıyla İzmir'de toplanan kalabalığın da aslında o beklenen bir kalabalık olmadığı da aşikar. Dolayısıyla mevcut mekanizmayı kullanmayı ve içeride kavga ederek süreci bir şekilde dönüşmesini bekleyecekler. Hani grup başkanlığını da bu şekilde ellerinde tutmak istemelerinin sebebi de bana kalırsa o. Ama grup başkanlığında uzun süre tutamayacaklarını kendileri de görecekler. Bu iş nihayetinde belki yeni bir partiye evrilebilir ya da bu konu tamamen böyle sönümlenebilir. Belki de bu arkadaşların işte ihraçlarıyla sonuçlanacak bir sürece doğru evrilebilir. Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi süreci doğru yönetebilirse diye düşünüyorum.
2: Sinsi bir plan da olabilir. Mesela şimdi biz genel merkeze kendilerini kapattıklarında neyi gördük? Bir mağdur edebiyatı oluşturma, görüntüsü oluşturma amacını gördük. Burada da aynı durum söz konusu olabilir.
1: Şöyle yani, bir soru sorsam.
2: Bitireyim bir cümleyle. Genel merkez çatısı altında kalıp sonra kendilerini zorla oradan kovdurma, oradan ihraç etme durumunda büyük bir mağduriyet oluşturup seçmen nezdinde biraz kendilerini haklı gösterme çabası da olma ihtimali yüksek
1: şimdi
2: olabilir.
1: Şimdi bir olağan kurultayı konuşuyoruz, bir de olağanüstü kurultay konusu var. Şimdi olağanüstü kurultayda CHP tüzüğü diyor ki genel başkan doğrudan
2: karar alabilir.
1: Ya da parti meclisinin kararı
2: doğru
1: veya kurultay üye tam sayısının 5'te 1'inin 15 günlük süre içerisinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır. Şimdi genel başkan parti meclisi, örnek veriyorum, böyle bir karar aldı. Parti meclisi

0: ya da kurultay üye sayısının 5'te 1'i böyle bir karar aldı. Genel başkanın bunu reddetme gibi bir durumu söz konusu
1: dava
0: olabilir
1: mi? Devam ediyorken kabul etmeme hakkına sahip. Çünkü der ki daha dava devam ediyor. Dava sonuçlanmadığı müddetçe herhangi bir kurultaya gitmiyoruz. Bütün başvuruları da reddeder. Reddedilen başvuruyu delegeler isterse hukuk yoluna başvurabilirler. Ancak bunu reddedebilir. Fakat diyelim ki dava sonuçlandı.
2: O da uzar.
1: Evet, o da uzar. Diyelim ki dava bugün sonuçlandı. 2 ay sonrayı konuşuyoruz.
0: Yani
1: dava
0: kesinleşti. Öyle bir hamle diye. Yapabilirler mi? Bunun
1: tabii,
0: için sordum.
1: Tabii yapabilirler. Diyelim ki 2 ay sonra dava sonuçlandı ve dosya kapandı. O zaman delegelerin işte 1/5 oranında imzalarını alıp genel merkezi tekrar olağanüstü bir kurultaya götürme yoluna başvurabilirler mi? Başvurabilirler. Fakat Sayın Genel Merkez'deki Sayın Genel Başkan bunu kabul etmek zorunda mı? Etmek zorunda değil. Çünkü o başvuruları, o her imzayı tek tek Genel Merkez ne yapar? İnceleme yapar. Ona göre kabul eder. Kabul ettikten sonra bir olağanüstü kurultay kararı alabilir. Almadığı zaman ne olur? O delegeler yine ne yapacaklardır? Hukuk yoluna başvuracaklardır. O da sonuçlanıncaya kadar zaten uzun bir süreye tekabül eder. Ondan dolayı da böyle bir yola başvursalar dahi genel merkezin onayı olmadığı müddetçe bir geçerli durumu söz konusu olmayacak.
0: Bu arada dün kıymetli bir konumuz vardı. Mustafa Ertekin. Siz kıymetli hukukçuların da bilmiyorum bu konuyla ilgili yorumlarını merak ediyorum Sayın Mazer. Mustafa Ertekin demişti ki bir seçim sürecine, yani Türkiye'nin gideceği seçime bir yıldan az bir süre kala olursa yine kurultaya gidemezler. Olan kurultaya yapılamaz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğünde böyle bir durum söz konusu değil. Siyasi partiler kanununda da yok. Yani o siyasi parti kendi özel olan bir partiden bahsediyoruz. Yani genel seçimlerle ilgili ya da bağlantılı ya da yüksek seçim kuruluyla ilgili bir onlar üzerinde bir hakimiyet koruma durumu söz konusu değil. Tamamen kendi içerisinde özel olan bir yapıdan bahsediyoruz. Bir tüzel kişilikten bahsediyoruz. İstediği zaman, istediği şekilde, istediği yerde bir kurultay süreci yapabilir. Kendi iç tüzüklerinde neyi söylüyorsa o yola başvurabilir. Fakat olağan kurultayda siyasi partiler kanunu şunu söylemiş. 2 yıl içerisinde, 2 yıldan az olmayacak bir süre, fazla olmayacak bir sürede senin olağan kurultayını yapman gerekiyor. Fakat parti meclisi kararıyla bunu 1 yıl uzatabilirsin diyor. Bunu da siyasi partiler kanunu söylediği için siyasi partiler ne yapıyor? Kendi tüzüklerine bunu yazıyorlar. Onun için 3 yıl içerisinde zorunlu bir şekilde bir olağan kurultayın yapılması gerekiyor. Fakat olağanüstü kurultay istendiği zaman istediğin şekilde az önce sizin de 48. maddesindeki o 3 tane kriteri sayarak o 3 şartlardan bir tanesi gerçekleştiğinde istediği zaman olağanüstü kurultaya gidebilir.
0: Olağan herhangi bir engel yok. Ama dediğiniz gibi yargı kararını beklemeleri gerekiyor.
1: Yani genel başkan bunu söylediği müddetçe kimse bunun aksini ileri süremez.
0: Sayın Yılmaz Ersin de varsa yorumunuz onu da alayım.
2: Açıkçası tabii ben yine olağanüstü kurultayın ya da olağan kurultayın şeklen yapılabilecek olmasına rağmen hukuken de genel başkan yine meslektaşımın dediği gibi aynen katılıyorum. Dilemedikçe kimse bu süreçte talep edemez, zorlayamaz da. Ama karar çıktıktan sonra evet bir süreç işletilebilir. Ama zaten dediğim gibi zaten olağan kurultay süreci var. Mustafa Bey'in söylediği konuyu da düşündüğümüzde şöyle söyleyelim. Bu tamamen partinin kendi tercihidir ama pratikte zaten son bir yıl kala eğer kanunen bir zorunluluk haline gelmemişse bu süreler kimse, hiçbir parti zaten kurultaya gitmek istemez. Herkes seçimden önce, daha önceki bir süreçte kurultaylarını tamamlayıp, kongrelerini tamamlayıp seçime hazır hale gelmek ister. Dolayısıyla son bir yıl kala da seçim varken kurultay yapalım, ya kanuni bir zorunluluk yoksa bir mecburiyet doğuracağını düşünmüyorum.
0: Peki Mehmet, sence Kılıçdaroğlu sıfırdan mı başlatacak tüm olan, yani kurultay süreçlerini, mahalle delege seçimlerinden mi başlatacak?
3: Mecbur öyle olacak. Yani mecbur derken, yani şeffaf olacaksa, gerçekten arınacağız diyorsa en dipten başlamak lazım. Yani çünkü neden? Sonuç olarak bu süre zarfında tüm bunlar dizayn edildi. Bunlar her şeyi İmamoğlu başta olmak üzere kendilerinin planladıkları

0: şekilde onu yaptılar. Eğer orada bir şeyler eksik bırakılırsa bu tam bir arınma anlamına gelmeyecektir. O yüzden işi, yani süreç gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi için de bayağı zor. Nasıl zor diyeceksiniz? Yani seçmen bir taraftan iyi bir ana muhalefet beklerken, yani iktidar iddiam var derken, ama bir taraftan da meğerse parti içerisinde çok büyük bir çöküş söz konusu olmuş ve bunlar partiyi çok farklı bir noktaya götürmüşler. Bence en çok dikkatimi çeken şurası oldu. Kılıçdaroğlu dedi ki tekrar Cumhuriyet Halk Partisi kendi kodlarına dönecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarıyla oynamışlar. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partililerin seçmiş olduğu Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki tekrar kodlara döneceğiz. Yani tabiri caizse format diyeceğiz diyor. İşte bu açıdan da dediğin gibi, yani sıfırdan mı bunun adı denebilir. Yani o günün eski kodlarına dönüştürülecek. Burada yok sayılan, yani çıkan bu kararla birlikte zaten alınan bütün kararlar, bütün yapılan çalışma hepsi yok sayılacak. Muhtemelen oradan başlayacak, ama bu oradan başlarken de şuna çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ki bu en çok yoracak. Oradaki insanlara nasıl bu işin bu noktaya getirildiği, onların gönül verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarıyla nasıl oynandığının da açıklanması lazım. İşte bu da sözlü olarak olmayacak. Tıpkı bu araçları nasıl sergilediler? Somut bir şey siz o mahalleye vermezseniz, siz o sokaklarda, caddelerde olan insanlara somut bir şeyle ispatlamazsanız, kafası karışık bir seçmenle yola devam ediyor olacaksınız. İşte bu açıdan da bu ortaya konacak, ama şunu da söyleyeyim, ortaya çıkacak olan, yani bir taraftan işte bu kirli paralar, gelen giden rüşvetler, şunlar bunlar, sadece şunu düşünmeyin, yani burada 38. kurultayın işte nasıl sağlıklı olmadığı ortaya çıkarılacak, ama bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki konuşmasını hatırlayın. Yani Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetle anılacak bir parti değildir. Bu şekilde olmamalı. Ahlaki değerlere önem verir diyor. İşte buradaki bu ahlaksız durumlar neyse, buradaki özellikle rüşvet alanlar, verenler kimse, bunların tamamı da ortaya çıkacak. Ama bunlar ortaya çıkarken de ben size söyleyeyim, yeni mahkeme salonlarına gidenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmenin yanı sıra hatta tutuklamalara kadar gidecek olan birçok gerçek de Kılıçdaroğlu tarafından ortaya konabilir.
1: Peki, çok kısa bir soru, birer cümleyle, son bir dakikam içerisindeyiz onun için. Farz edelim ki evet, bir kurultaya gidildi ama beklenildiği gibi Özgür Özel seçilmedi. Kılıçdaroğlu seçildi. Sizce Özel ve yönetimi, ekibi ne yapacak?
2: Yani eğer o olağan kurultayı beklerse ve bu 6-7 aylık bir süreç demek, belki seçimden sonra demek, o sürece kadar bekleme durumları söz konusu olursa, o zaman da siyasi hayatları tamamen bitmiş olacak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında.
1: Sence Mehmet?
0: Vallahi bu süre zarfında benim en çok merak ettiğim sorunun yanı sıra ben şunu söyleyeyim. İmamoğlu'nun ne kadar daha güdümünde kalacak? Ben bunu merak ediyorum.
1: Sayın Yılmazer, sizin bu konuda düşüncenizi almak isterim. Kurultaya gittiler.
3: Siyaseten buharlaşmış olurlar.
1: Yani Ali Mahir Başar'ın ifadesi hepsi için geçerli mi olur? Bırakmasalar da bir şekilde siyaseten
3: mutlak buharlaşma yaşanır.
1: Buharlaşma yaşanır. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan bizlerleydi Avukat ben Mehmet Yılmazer. Çok teşekkürler. Hayırlı bayramlar diliyorum.
0: İstanbul'a bekliyoruz ama.
1: İstanbul'da da inşallah.
3: Çok teşekkür ettim. Hayırlı bayramlar.
1: Ağırlayacağız stüdyomuzda.
3: İnşallah.
1: Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hayırlı bayramlar diliyorum. Hadi dinler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum sizlere de. Gece Ajansı'nı noktalıyoruz. Yarın yine saatler gece yarısını gösterdiğinde burada olacağız. Bir kez daha hem izleyenlerimizin, hem ülkemizin, hem tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun efendim.

0: yeni gelişmeleri paylaşacağız. Muş'ta seyir halindeki otomobil önüne aniden çıkan başıboş ata çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Muş Bingöl Karayolu üzerindeki Yaygın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savruldu. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Araçta bulunan aynı aileden 7 kişi yaralandı, atsa telef oldu. Kastamonu'da bir evde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Tosya ilçesinde Yılmaz Çiçek'e ait iki katlı evde yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler evin yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Yangın sırasında evde yemek yiyen aile alevleri fark edince durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın ev ve odunlukta hasara neden oldu. Soykırımın gölgesindeki Gazze'de akan kan bayramda da durmuyor. İşgal ordusu Arife gecesi düzenlediği saldırının ardından bayramın ilk gününde de bir apartmanı bombaladı. Gazze şehrine düzenlenen İsrail saldırısında ikisi kız çocuğu, ikisi kadın olmak üzere en az 8 Filistinli şehit düştü, 18 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası ağır hasar alan binada yangın çıkarken bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İsrail ordusu saldırıda Hamas'ın iki üst düzey üyesinin hedef alındığını iddia etti. İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında da Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avdi'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti. İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit edilen Filistinlilerin sayısı ise 910'a yükselmiş durumda. Gazze yine katliamla girdi bayram sabahına. İsrail savaş uçakları sivilleri bombaladı, 6 kişi hayatını kaybetti. Acı ve gözyaşı içinde bayrama giren Gazze'liler yerle bir olmuş sokaklarda bayram namazını eda etti.
1: İsrail bayram günü bile rahat bırakmadı. Gazze'ye bombalar yağdı. Savaş uçakları onları en mutlu gününde de vurdu. Filistinliler Kurban Bayramı'na acı ve gözyaşıyla girdi.
2: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
1: Gazze'de masum siviller yine korku dolu anlarla başladı bayram sabahına. İşgalci İsrail Gazze'yi ateşkese rağmen hedef aldı. Çok sayıda nokta vuruldu. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin tamamı enkaza dönmüş durumda. Caddeler, sokaklar moloz yığını. Müslümanlar harabeye dönmüş camilerde bayram namazını eda etti.
3: Ölüm, yıkım, yerinden edilme ve büyük yaralara rağmen halkımız hayata yeniden kavuşma konusunda ısrarcı. Acıya rağmen neşe bulma konusunda ısrarcı.
1: Gazze'de 2,5 senede on binlerce kişi can verdi. Yüzlerce aile tamamen yok oldu. En az bir aile üyesini kaybetmeyen neredeyse kimse yok. Şeridin tamamı mezarlığa döndü. Bu nedenle Filistinlilerin çoğu bayram ziyaretlerine mezarlıklarla başladı.
4: Benim için bayram yok. Çocuklarım öldürüldü. Bayramı yakınlarını kaybetmeyenler kutlasın.
1: İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Kesilecek kurbanlık kalmadı. Filistinlilerin büyük bölümü bu yılda ibadetlerini yerine getiremedi. İsrail Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana 900'den fazla Filistinliyi katletti.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı yakınlaşmanın tezahürüdür dedi. Bayram mesajında Gazze'yi de unutmayan Erdoğan, Netanyahu gereken dersi alacaktır ifadelerini kullandı.
5: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir

0: bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun.
1: Bayram namazını Büyükçamlıca Camii'nde kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan birlik mesajı verdi.
0: Bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
1: Sosyal medyadan da bayram mesajı paylaşan Erdoğan, bayramın tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze'ye dayanışma mesajlarını gönderdi.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak mutlan kararının ardından CHP'de yaşananlara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e sağduyu çağrısı yaptı. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyen Bahçeli, Büyük Kongre'nin de CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de yapılmasını önerdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ne kongre tarihi önerisinde bulundu. Arınma ve durulma sürecinin başlaması gerektiğine işaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır dedi. Kongre için CHP'nin kuruluş yıl dönümü 9 Eylül tarihini önerdi Bahçeli. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğunu vurguladı, artık arınma ve durulma süreci vakti dedi. Bahçeli, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP genel başkanıdır. CHP'de arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklanmalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir. Yeni ve yenilenmiş üye yapısıyla CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesi önemlidir ifadelerine yer verdi. İç cephe vurgusu yaptı, istikrarsızlık tehlikesi uyarısında bulundu ve ekledi. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. CHP'de mutlak putlan krizinin parti içi çatışmaya dönüşmesinin sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz. MHP lideri beklentilerinin bölünmüş bir CHP değil, kenetlenerek Türk milletine hizmet eden bir CHP olduğunu belirtti ve tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır sorumluluk doğuracaktır ifadelerini kullandı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaştı. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, kurultay olacak tedbir kararı kalktıktan sonra yapılır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı üyeler seçsin çağrısına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, genel başkanı kurultay seçer dedi.
3: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
1: Kurultay tartışmalarına son noktayı koydu. Ne

0: zaman gidileceğini açıkladı. Mahkeme kararıyla görevine geri dönen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da evinin bahçesinde gazetecilerle bayramlaştı. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
1: Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani. Olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onlar oturup görüşmemiz lazım. Hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Kurultay yapılacak.
0: Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üye seçsin çağrısına parti tüzüğünü işaret ederek cevap verdi.
1: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
0: Kılıçdaroğlu ihraç iddialarına dedikodu dedi.
1: Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Herkes bir şey söylüyor ve ondan sonra bunlar sorun olarak ortaya çıkıyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. İhraçın koşulları vardır. Bir kurallara uymak zorundasınız.
0: Genel merkezde yaşanan arbedeye ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel cephesine tepki gösterdi. CHP Genel Merkezi kimsenin mülkiyetinde değildir ifadesini kullandı.
1: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
0: CHP Ankara Milletvekili Adnan Bekir'e de sert tepki gösterdi Kılıçdaroğlu.
1: Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi? Bunlara nasıl güveniyorlar ya? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP genel merkezinde ne işi var ya?
0: Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını da paylaştı. Özgür Özel'le de görüşebiliriz ifadesini kullandı.
1: Bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor.
2: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?
1: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmaz? Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmaz? Biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
3: Siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri Türk siyasetinde geleneksel diyalog kanallarının sürdürülmesi açısından önem taşıyor. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de gelenek bozulmayacak, siyasi partiler birbirleriyle bayramlaşacak. AK Parti tam 3 bayram sonrasında ilk kez CHP ile bayram ziyaretlerinde buluşacak.
0: Siyasi partilerin Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştireceği geleneksel bayramlaşma programlarının detayları belli oldu. AK Parti 3 bayram sonra ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşacak. Toplam 16 partiyle bayramlaşacak olan AK Parti'de bayramlaşma sabah erken saatlerde başlayacak. Saatler 9.30'u gösterdiğinde parti genel merkezinin ilk ziyaretçisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ardından saatler 9.50'yi gösterdiğinde Milliyetçi Hareket Partisi bayramlaşmaya gelecek. Siyasi partileri AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın başkanlığında Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan'dan oluşan heyet kabul edecek. Ardından iadeyi ziyaretler başlayacak. İki ayrı heyette 8'er siyasi partilerin tümü ziyaret edilecek. İlk heyet Adıyaman Milletvekili Resul Kurt Başkanlığında Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Fatma İlkcan Aksu, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Yunus Emre Şahin'le ziyaretleri gerçekleştirecek. İkinci heyetin başkanlığını ise Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli üstlenecek. Heyette Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci ile Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Emre Çelik bulunacak. Milliyetçi Hareket Partisi ise bayramda aralarında AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin de bulunduğu 7 partiyle bayramlaşacak. Bayramlaşma programlarında kabul heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, MHP

0: MYK üyesi Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp İray Erdemir yer alacak. Ziyaret ekibinde de MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal bulunacak. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi de aralarında AK Parti ve MHP'nin de yer aldığı 16 partiyle bayramlaşacak. Siyasi partileri CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet konuk edecek. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise söz konusu bu partilere eş zamanlı ziyarette bulunacak.
1: İstanbul Sultanbeyli'de bir kurbanlık önce sahibinden kaçtı. Ardından da bir berber dükkanının camlarını kırarak içeriye girdi. Müşterileri şaşkına çeviren Tosun güçlükle yakalanabildi ve bakın Tosun'un dükkana girdiği o anlar güvenlik kameralarına nasıl yansıdı.
0: Kaçan kurbanlık berbere girdi. Müşteriler ne yapacaklarını şaşırdı. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Sahibinin elinden kaçan Tosun önce sokak aralarında koşmaya başladı. Ardından da bir berberin önüne geldi. Bir anda camı kırarak içeriye girdi. Müşterilerin birçoğu koşarak dışarıya çıktı. İçeride kalanlarsa üzerlerindeki şaşkınlığı atmaya çalıştı. Firari Tosun berberden çıktıktan sonra ise bu kez yoldan geçen bir kişinin üzerine koştu. Yaşlı adam Tosun'un saldırısından son anda kurtuldu. Kaçan kurbanlık uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
1: Her kurban bayramı olduğu gibi bu bayramda da benzer manzaralar vardı. Yurdun birçok yerinde kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
2: Bir tarafta ipini koparan kurbanlıklar, diğer tarafta onları yakalamaya çalışanlar. Bayramın gelmesiyle birlikte alışılmış görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Çorum'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı. Kurbanlık evin bahçesinde koşarak saldırgan tavırlar sergileyince sahibi de kendini korumak için bodrum kata sığındı. Yakınlarının ihbarı üzerine durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Bölgeye giden ekipler panik atak hastası olduğu öğrenilen ve fenalaşan kurbanlık sahibine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Evin bahçesinden kaçan kurbanlık bir süre sokakta koşturdu, daha sonra ise veterinerler tarafından yakalandı. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Akyamaç köyünde de kesimden kaçan kurbanlık Tosun için köylü adeta seferber oldu. Sahibinin kesim için hazırlık yaptığı sırada bir anlık boşluğu fırsat bilen hayvan vatandaşları peşinden koşturdu. Uzun uğraşlar sonucu etrafı sarılan firari Tosun kontrol altına alındı. Benzer görüntüler Rize'de de kayıtlara geçti. İpinden kurtulan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Boğayı yakalamakta güçlük çeken sahipleri durumu ekiplere bildirdi. Adrese ulaşan ekipler hayvanı uzun uğraşlar sonucu yakalayarak sahibine teslim etti. Bursa'da da yine bir boğa kasabın anlık dalgınlığını fırsat bilip kaçtı. Gözleri bağlı halde olan boğayla vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra etrafı sarılan boğa kontrol altına alınırken yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Konya'nın Çumra ilçesinde de bir anlık boşluktan yararlanarak firar eden kurbanlık Tosun çevredekilere zor anlar yaşattı. Yakalanmamak için uzun süre direnen Tosun en sonunda bir bataklığa girdi. Çamura saplanan hayvan kıskıvrak yakalandı. Olduğu yerdense güçlükle çıkarıldı.
1: Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servislerinde acemi kasap manzaraları vardı. Kimi kurbanı keserken yaralandı, kimi ise kurban etini dilimlerken.

0: bıçak kaydı, kesildi.
1: Derisini yüzerken o arada kazayla kolumuzu kestik.
2: Ayıklarken elime geldi.
3: Kurban Bayramı ile birlikte her yıl yaşanan acemi kasap kazaları bu yıl da değişmedi. Kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu yaralananlar hastanelerin acil servislerine koştu.
1: 5 dikiş var. Onun haricinde bir şey yok Allah'ın izniyle.
4: Var mı bir şey peki? Dikiş atıldı mı?
2: Dikiş atıldı zaten.
4: Çok geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Gittiği bir şey yok. Acemi kasaplar.
3: Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler kesimhanelerde yoğunluk oluşturdu. Kurbanını kendileri kesmeyi tercih edenler dikkatsizlik ve tecrübesizlikten dolayı yaralandı.
0: Kendi hayvanımızı kesiyorduk.
2: Bir anda
0: bıçak kaydı. Son hamlede kaydı. Bir but kalmıştı, but da kaydı.
2: Yok kesmedim yani. Ha. Kesildi evde ayıklarken.
3: Tedavileri tamamlananlarsa acil servis çıkışında diğer kurban kesenlere uyarılarda bulundu.
1: Kurban kesenlere dikkatli olsunlar. Acele etmesinler. İyi bayramlar diliyorum.
5: Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan deyim yerinde göç oldu. Bu durum bakın trafiğe nasıl yansıdı.
6: Mega kent bayram sakinliğine büründü. İstanbul'da bayramın ilk günüyle birlikte trafik adeta tarihi düşüş yaşadı. Normal günlerde %70-80 seviyelerine kadar çıkan trafik yoğunluğu bayram etkisiyle %2'lere kadar geriledi.
7: Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin günün her saati uzun araç kuyruklarının oluştuğu D100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüler hiçbir engelle karşılaşmadan akıcı bir şekilde seyahat edebiliyorlar.
6: Kentin ana arterleri ve köprülerinde yoğunluk neredeyse sıfıra yaklaşırken İstanbul sessiz ve boş görünümüyle dikkat çekti.
7: İyi bayramlar diliyorum. İstanbul'dan kitlesel bir göç oldu. Günler öncesinden bayram hazırlıklarını yapan vatandaşlar İstanbul'dan ayrıldılar ve şu anda İstanbul genelinde %2 oranına kadar trafik durumu düşmüş durumda.
6: Yollardaki bu olağan dışı sakinlik mega kentte alışılmış manzaranın tam tersini ortaya koydu.
7: İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de alışılmışın dışında bir akıcılık gözleniyor. Aynı zamanda toplu taşımada ücretsiz fakat duraklarında boş olduğunu belirtmiş olalım. Mesafe örneği vermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz oradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Maltepe yani Avrupa yakasında biz şu an Avrupa yakasındayız. Buradan Maltepe 20 dakika sürüyor. Tuzla 30 dakika. Beşiktaş Meydan 10 dakika. Kadıköy Meydan ise 17 dakika sürüyor şu anda bulunduğumuz konumdan.
6: İstanbul'un eşsiz silüeti ve Boğaz görünümü ise bu sessizlik içinde bir kez daha göz kamaştırdı.
5: Şehitliklerde ve asrın felaketinde yaşamını yitirenlerin defnedildikleri mezarlıklarda bayramda yoğunluk var. Ziyaret sırasında dualar edildi, duygusal anlar yaşandı.
8: Benim babam 4. gün öldü. Yani 4 gün kaldı ve sonra öldü. Çok yani çok zor.
6: Hüzün, gözyaşı, şehit yakınları ve asrın felaketinde yakınlarını kaybedenler bu bayramı da buruk geçiriyor. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti. Ancak yakınları vefat edenler için acı ilk günkü gibi taze.
9: Mekanlarını cennet eylesin. Allah'tan gelen bir afetti.
10: Deprem şehitleri mezarlığındayız ve burada her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da aynı hüzün, aynı yoğun duygular hakim.
8: Biz eşim enkazda kaldı. Annem arabanın içinde beklerken ikinci depremden arabanın işte evi yıkıldı.
10: Arabanın üzerine yıkıldı ve vefat etti.
8: Kaldılar.
10: 6 bayram geçti, bu 6. bayram.
8: Aynen.
11: Abim neredeydik zaten, binalar ilk depremde yıkıldı. Evet. Biz bir gün önce oradaydık, eşim bir ay önce depremden vefat etmişti. Biz oradaydık, eve geldik, okullar açılacaktı. Ertesi gün zaten sabah uyandığımızda depremle uyandık. Bizim için hala ilk günkü gibi yani.
6: Vatan uğruna canını veren şehitlerin mezarlıklarında da bayramda hüzün vardı.
12: İşte biz buralardayız. Biz taşa, bu toprağa bakıyoruz.

0: başka çaremiz yok.
1: Bayramın buruk ve hüzünlü geçtiği noktalardan bir tanesi de elbette şehitlikler. İşte kılınan bayram namazı sonrasında şehit yakınları kabristana geldiler ve buradaki yakınlarıyla bayramlaşmaya çalıştılar.
0: 10 yıl deyince benim zoruma gidiyor yani, ben hiç buna inanmıyorum.
2: Zor tabii, her bayramda her günlerde biz buradadır yani. Zor yani geçiyoruz, günler zor geçiyor yani.
3: Aileleri şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
4: O ilk önce benim yanıma gelirdi. Ben de ilk önce kardeşimin yanına geliyorum.
5: Matiye Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan daha çocukken acımasızca katledildiler. Aileleri için bu bayram da buruk geçiyor. İki çocuğun ailesi bayramın ilk günü evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.
6: Atlas'ız ikinci bayramımız. Acımız gün gün kat ve kat artıyor zaten.
7: Atlas Çağlayan'ın annesinin de dediği gibi Atlas sarımızdan ayrıladığı iki bayram geçti. 17 yaşındaki Atlas kendinden 3 yaş küçük katili tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Zaman her şeyin ilacıdır dense de ailesi için hiç de öyle olmadı.
6: Çok büyük bir özlem içerisindeyiz. Ona olan sevgimiz zaten çok büyük.
7: Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ve akrabaları İstanbul'daki mezarını ziyaret etti. Acılı annenin gözü yaşlıydı. Aklı bir yandan da 9 Haziran'da gerçekleşilecek ilk duruşmadaydı. Çünkü katil zanlısıyla ilk kez göz göze gelecekti.
6: Katilin yaşı maalesef 14 görünüyor. 9-15 yaştan yargılanıyor. En fazla alabileceği ceza yılı 15 yıl oluyor. Cezanın da yatarı maalesef ki 5 yıl. Yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Çünkü Atlas'ı katlederken maalesef ki gayet bilinçli. İddianamede olduğu gibi 21 yıl 7 ay yatmasını istiyoruz.
7: Matiye Ahmet Minguzzi de daha 15 yaşındayken Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Katledilmesinin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. Minguzzi'nin anne ve babası da bayramın ilk günü çocuklarının mezarını ziyaret etti.
8: Kimse hak etmiyor. Ahmet özellikle hiç hak etmiyordu. Çünkü çok iyi niyetli bir çocuk. Herkesi koruyordu. Bizim kalbimizde. Bu onun için durmayacağız.
5: İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Bir yayanın ise saniyeler önce kazadan kurtulduğu ortaya çıktı. İşte güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüler.
7: Birkaç saniye sonra kaza olacağından habersiz kaldırımda yürümeye başladı. Neyse ki şanslıydı. Kaza o ilerledikten hemen sonra meydana geldi. İstanbul Eyüp Sultan'da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuş aşağı inerken park halindeki 3 araca çarptı. Araçlardan birinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Kazadan saniyeler önce bir yayanın olay yerinden geçtiği görüldü. Kaza anında sokaktan başka birinin geçmemesi ise olası bir facianın önüne geçti.
5: Hatay'da arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
9: Ölüm halı sahada yakaladı. Görüntüler Hatay'ın Dört Yol ilçesinden. 42 yaşındaki Osman Kaplan Kıran arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sahaya giren sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Osman Kaplan Kıran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

0: Adana'da telefoncudan 150 bin lira değerinde elektronik eşya çalan hırsız olay yerinden dolmuşla kaçtı. Kimliği belirlenen zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.
1: Kaskla soydu, minibüste kaçtı. İlginç hırsızlık olayı Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşandı. Gözüne kestirdiği cep telefonu bayisine kaskıyla giren Yusuf T. piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan elektronik eşya ve nakit parayı çalıp hızla uzaklaştı. Polis takibinden kaçmak için 5 kilometre yürüyen hırsız izini kaybettirdiğini düşünerek kaskını çıkarıp bir minibüse bindi. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardı. Minibüsün içindeki güvenlik kamerası kayıttaydı. Polis görüntülerden kimliğini tespit ettiği hırsızı yakaladı. İfadesinde borçları olduğu için hırsızlık yaptığını söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerse sahibine teslim edildi.
0: Çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yürüttüğü kapsamlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi 100 gün içinde yakalandı. Operasyonlarda narkotik dolandırıcılık ve siber suçlardan aranan şüphelilere yönelik yakalamalardaki artış dikkat çekti.
2: Çeşitli suçlardan aranan 66 bin kişi 100 günde yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 81 ilde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 11 Şubat'ta göreve başlamasının ardından denetim ve operasyonlar yoğunlaştırıldı. Valiliklerin koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarınca 81 ilde arama kaydı bulunan kişilere yönelik denetim ve kontroller artırıldı. Ekipler kent merkezlerinden kırsal bölgelere kadar sorumluluk alanlarında yol uygulamaları, kimlik kontrolleri, adres kontrolleriyle ev ve iş yerlerine yönelik çalışmalarda aranan kişilerin izini sürdü. Çalışmalar sonucunda 100 günlük dönemde çeşitli suçlardan aranan 66.089 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Aranan kişilerden 65.484'ünün 0-5 yıl, 360'ının 5-10 yıl, 245'inin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Suç başlıklarına göre yapılan dağılımda uyuşturucu suçlarından aranan kişilere yönelik yakalamalar öne çıktı. Bu dönemde narkotik suçlarından 11.133, hırsızlıktan 9.598, dolandırıcılıktan 7.963, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 7.619, siber suçlardan 5.947 kişi yakalandı.
0: Londra'da bir Türk vatandaşının yaptığı kahramanca hareket sosyal medyada gündem oldu. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu ölümden kurtarmak için saniyeler içinde kendisini motosikletin önüne atan gurbetçi Onur İnci canını içe saydı. Küçük kız hayatta kaldı. Kahraman Türk ise omuzundan yaralandı. A Haber muhabiri Alparslan Düven o kahraman Türk'ü Londra'da buldu, yaşananları an be an dinledi.
2: Küçük kızın hayatını kurtarmak için canını hiçe saydı. Kahraman Türk dünyada gündem oldu.
3: Şoktan sonra kız iyi mi diye sordum.
2: Görüntülerdeki isim Londra'da restoran yöneticisi olarak çalışan gurbetçi Onur İnci. İş yerinin önünde telefonla konuştuğu sırada kaldırımdaki küçük bir çocuğun tedirgin hallerini fark etti. Karşı kaldırımda bulunan baba ise kızına geçmemesi için sesleniyordu. Ama küçük kız bir anda yola fırladı.
3: Çocuk maalesef ben de uyarmama rağmen hamle yaptı. Motoru da fark edince ben de koşmaya başladım peşinden.
2: Küçük kıza son anda müdahale ederek onu ölümden kurtardı.
4: Onur İnci'nin küçük kızın hayatını kurtardığı o kaza işte tam bu caddede meydana geldi.
3: Elimle bir darbe vurdum ona. İşte artık o darbenin etkisiyle mi o bir yana düştü. İşte ben, motor bana vurdu. İşte motor vurunca da motorcu da diğer tarafa düştü.
2: Kazadan küçük kız ve motosiklet sürücüsü yara almadan kurtuldu. Onur İnci ise omzundan yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kahraman Türk'ün omzunda zedelenme ve bağ hasarı oluştuğu belirlendi.
3: Sağlık durumu iyi. İlk bir iki dakikalık o şoktan sonra ilk baktığım şey zaten ya tabii dediğiniz gibi hani bir kız çocuğu babası olarak direkt hani kız iyi mi diye sordum.

0: kız şey çocuğun işte babası falan elime sarılıyordu, işte teşekkür ediyordu.
1: Çin kökenli aileyle hastane sonrası da iletişimini sürdüren Onur İnci, yaşadığı duygusal anları A Haber'e anlattı.
0: Bu bence insani bir refleksin doğal yani reaksiyonuydu. Belirli insani değerler artık doğamıza işlemiş diye düşünüyordum.
1: Kahraman Türk Onur İnci'nin fedakarlığı hem İngiliz basınında hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.
2: Ve sırada dünyadan haber turu var.
3: Arama kurtarma ekipleri bir haftadır su basan mağarada mahsur kalan 7 kişiyi arıyor. Geçen hafta altın aramak için mağaraya giren grup şiddetli yağışın neden olduğu su baskını yüzünden dışarı çıkamadı. Mağaranın zorlu koşullarında günlerdir çalışan ekip henüz bir ize rastlayamadı. Balkonda barbekü yaparken sıçrayan kıvılcım büyük bir yangına neden olduğu kahraman komşu bir an bile düşünmeden eve girip alevlere müdahale etti. İkinci kattaki balkona saniyeler içinde tırmanan adam aşağıda bekleyenlerden yangın tüpünü alıp alevleri söndürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu, kahraman komşu büyük takdir topladı. Köprü çöktü, araba nehre uçtu. Adres Çin. Köprünün yıkılmasıyla nehre çakılan araç hızla akan suda sürüklenerek gözden kayboldu. Texas'ı sel vurdu, sokaklardaki arabalar selde mahsur kaldı. O arabalardan birinde bir bebek ve babası vardı. Bir itfaiye eri suya gömülmek üzere olan araca koşup önce bebeği sonra da babasını kurtardı. At kontrolden çıktı, festival kaosa dönüştü. Fukushima'da düzenlenen festivalde koşuya çıkan at bir anda kalabalığın arasına daldı. Yüzlerce kişi panikle nereye kaçacağını şaşırdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Teksas'ta ise bir anda peyda olan toz hortumu neredeyse 2 atı sürüklüyordu. Çiftlikteki iki at hortuma uzun süre direnerek yara almadan kurtuldu. Avustralya'daki drone gösterisi fiyasko ile bitti. GPS sistemi bilinmeyen bir nedenle bozuldu. 90 drone Sydney limanına ve denize çakıldı. Teksas'ta şehre inen kanguruyu yakalamak için ekipler seferber oldu. Uzun süren kovalamacanın ardından güç bela yakalanan kanguru doğal ortamına salındı. Seyircilerin iştahı rekor denemesini başlamadan bitirdi. Arjantinli şefler 750 metre uzunluğunda dev bir sandviç hazırlayarak rekor kırmak istedi ama midesi kazınan onlarca seyirci beklemeyip sandviçi yemeye başlayınca rekor denemesi suya düştü.
2: Hollanda'da yaşayan Semih Gürbüz, babaannesini kaybetmesine neden olan Alzheimer hastalığına dikkat çekmek için bisikletiyle yollara düştü. 46 günde 3000 kilometrenin üzerinde yol yapan Gürbüz sonunda İstanbul'a ulaştı.
4: Babaannesini Alzheimer hastalığı nedeniyle kaybetti. Hastalığa dikkat çekmek için yollara düştü.
5: Beni bekle İstanbul.
6: Bu benim bir hayalimdi. Kaç senedir aklımda bir projeydi.
4: Bankacı Semih Gürbüz Hollanda'da yaşıyor. Çok sevdiği babaannesine yaklaşık 15 yıl önce demans teşhisi konuldu. Hastalık kısa sürede Alzheimer'a dönüştü. Zor bir hastalıktı. Gürbüz ailesi ne yapacağını bilemedi.
6: Ben yakınlarım olsun, rahmetli dedem olsun, babamgiller olsun çok çabaladık, çok denedik ama o süreçte biz bayağı bilgisizdik. Hep sonradan öğrendik yani böyle kişilere nasıl davranılır, Alzheimer olan kişilerde neler yapılır.
4: Gürbüz günümüzde gittikçe yaygınlaşan bu hastalığa dikkat çekmek için pedal çevirmeye karar verdi. Yolculuk öncesi bol bol antrenman yaptı ve yolculuğunu yaklaşık 1,5 ayda tamamladı.
6: Geldim ya. Gerçekten geldim.
7: ...34 yaşındaki Semih Gürbüz 3000 kilometreden fazla yolu anlamlı bir farkındalık için kat etti. Hollanda'da başlayan yolculuk İstanbul Sultanahmet'te sona erdi.
6: Şu an...

0: Babaannem yok ama tabii ki babaannem kalbimdedir. Özlüyorum babaannemi ve babaannem için bu yolculuğu yaptım. Hollanda'da başladım. Hollanda'dan sonra Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan derken kendimi şu an Türkiye'de buluyorum. Yolculuk bayağı heyecanlı geçti. Adrenalin dolu geçti. Her ülke değişik, her insan değişik, yollar değişik.
1: Projenin önemli ayaklarından biri de bağış kampanyası oldu. Yolculuk süresince topladığı bağışlar Hollanda'da Alzheimer üzerine araştırmalar yapan bir kuruma aktarılacak. Gürbüzsel geçen gün yaş ortalamasının daha da düştüğü bu hastalığa yakalanmamak için bazı tavsiyelerde de bulundu.
0: Bu hastalığa karşı sadece vücudumu değil, beynimizde antrenman yapmamız gerekiyor. Bol kitap okumak, bol yürümek, bol yeni yerler görmek, bunlar hep beynimiz için güzel ve iyi yararlı şeylerdir. Erken yaşlardan beri yapmamız gereken.
2: Türkiye'de çocuk nüfusu her geçen gün geriliyor. TÜİK verileri oranın 1935'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini ortaya koydu. Peki bu düşüş ne anlama geliyor? Ayrıntılarına bakalım.
3: Geniş aileler, kalabalık sofralar artık yok oluyor. Çocuk nüfusu hızla düşüyor. Türkiye genç nüfus avantajını kaybediyor.
4: Çünkü bu dünyaya niye geliyoruz? Niye varız? Yani çocuklarımızın, nesillerimizin ilerlemesi için.
5: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu gerileme Türkiye'nin demografik açıdan da yeni bir yola gireceğini işaret ediyor. Peki veriler bize ne söylüyor?
6: Hayata da erken atılıyorsun. Çocuğun mesela beraber büyüyorsun, arkadaş gibi büyüyoruz. Bu bir avantaj bence.
7: Bence erken yaşta evlenmek, hani bu güzelliklere sahip olmayı nasip oluyor.
3: TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun %24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. Bu oran geçen yıl %25,5 olarak kaydedilmişti.
8: Anne babalık neticede çok fazla sonradan edinilen bir şey değil, içten gelen bir şey. İçten o duyguya sahip olmayanlar tabii ki birinci çocuktan sonra bu sorumluluktan kaçıyor olabilir.
9: Çok kalabalık bir aile demiştim, büyüdüm ama eskiden her şey daha güzeldi. Şu anda yenisi çok tembel. Çalışmayı bilmiyorlar.
3: Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarının ortalaması ise 17,6 oldu. En fazla çocuk nüfus oranına sahip olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerden %22,7 ile İrlanda ilk sırada yer aldı.
10: Halbuki çok kalabalık bir ailede büyüdüm maalesef. Çok güzeldi.
4: Babaannem torunlarını gördü ve şu anda biz çok küçük bir çekirdek aileyiz. Çocuklarımız okuyorlar, sadece eşimle evdekimiz kalıyoruz. Ya bu gerçekten çok üzücü.
2: Şimdi ekranlarınıza Mega Kent İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekiplerinin mesaisi ve yaşadıkları zorlukları getireceğiz. Bakın ekipler hangi zorluklarla karşılaşıyor, nelerle mücadele ediyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Hüseyin Koçağan özel haber.
11: Araçlar sağlı solu yanaşın lütfen.
3: Onlar gelen bir çağrı üzerine yola çıkıyor, bir canı kurtarabilmek için zamanla yarışıyor. İstanbul'da görev yapan 112 acil sağlık ekipleri Megakent'te sayısız vakaya müdahale ediyor.
11: Araçlar sağlı sol lütfen.
5: Bir telefon, bir siren sesi ve saniyeler içinde değişen hayatlar. Onlar zamanla yarışan bir mesleğin görünmeyen kahramanları.
12: Biz sabah 8'de nöbet teslim alıyoruz. Nöbet teslim aldıktan sonra araçlarımızı kontrol ediyoruz. Bunları kontrol ettikten sonra aslında hasta beklemeye başlıyoruz. Hasta ile ilgili çağrı geldikten sonra da tekrardan ufak bir kontrol yapıp çıkış yapıyoruz ve bu günün her saati hemen hemen böyle devam ediyor. Oldukça yoğun aslında.
3: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner özellikle yoğun trafiğe rağmen vakalara ulaşım sürelerinin az olduğuna dikkat çekti.
11: Araçlar sağlı sol yanaşalım.
13: Acil sağlık hizmetleri İstanbul'un dört bir yanında. Fatih'ten Arnavutköy'e, Silivri'den Tuzla'ya şu anda 378 acil sağlık hizmetleri istasyonuyla aktif hizmet veriyor. Şehir içinde 8 dakikada, Kırsalda 14 dakikada biz vatandaşlarımıza ulaşmış oluruz.
3: Zaman zaman tansiyon yükselebiliyor. Ancak sağlık ekipleri soğukkanlılıklarını koruyor.
12: Aslında en önemli olan şey işinizi sevmek tabii ki. Sakin

0: olmak önemli ve doğru iletişim kurmak önemli. Sonuçta onun da kendi hastası, yakını ya da işte annesi, babası, çocuğu, eşi, böyle görmek lazım. Biz de birazcık daha sakin olup olay yerini ve hasta yakınını kontrol edebilirsek çok çok daha makul oluyor.
1: Ekiplerin en zorlandığı konuysa ambulansa yol vermeyen sürücüler ve asılsız ihbarlar.
2: Ambulansa yol vermede sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece emniyet şeridinde değil, sağa sola çekilerek, orta şeridin açılarak ambulansa yol vermeye vatandaşlarımız çağırır.
3: Trafikte insanların yol vermemesiyle karşılaşıyoruz. Yanlış park yüzünden çok sıkıntı çekiyoruz.
0: Bizim aracımızda eğer hasta yoksa ve sirenler açıksa zaten biz mutlaka hastaya gidiyoruzdur. Yani dolayısıyla bizim sirenlerimiz açık olduğunda yol verebilirlerse tabii ki güvenliği de sağlayarak bizim için çok çok daha iyi olur.
4: Bize yol veriyorlar fakat peşimizden çok hızlı ve yakın takip yapıyorlar. Bu da büyük bir yanlış olabilecek, hani frenler sonrasında bir kazaya sebebiyet verebilirler. Oldukça yoğun gereksiz çağrılar olmakta ve bunlar da olabilecek gerçekten acil durumlara hızlı bir şekilde ulaşmamızı engelliyor.
1: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, eve nakil ambulans sisteminin detaylarını da paylaştı.
2: Eğer siz doktorunuz eve nakili ambulansla olması gerektiği düşünüyorsa sırf bu sistem için ayrılmış ambulanslarla biz hastalarımızı eve götürüyoruz. 2025 yılında 15 bine yakın biz sevk yaptık. Hastaneye gelirken de, giderken de, hasta olduğumuzda veya olmadığımızda biz dünyanın sağlık başkenti olarak vatandaşlarımızın yanındayız.
5: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimini ise bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Şimdi seçim sürecine giden yolda yaşananları ve Cumhur İttifakı'nın sandıktan çıkan zaferini ekranlara getireceğiz. Bülteni bu haberle noktalayacağız. Saat 5'te yeni gelişmelerle Ajans Yeni Gün'de karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Recep Tayyip Erdoğan.
1: Recep Tayyip Erdoğan.
2: Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele, çözemeyeceğimiz sorun, hal yoluna koyamayacağımız mesele yoktur.
3: Bir lider düşünün ki girdiği tüm seçimlerden büyük zaferle çıksın. Tabii bunda en büyük paysa milletin gönlüne girmek ve ona hizmet etmekten geçiyor.
2: Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz.
3: Türkiye 28 Mayıs'ta ilk kez ikinci tur oylamayla Cumhurbaşkanını seçti.
4: Zorlu bir kampanya süreciydi. İttifakların keskin bir şekilde kendini belli ettiği ve ittifak siyasetinin de demokrasimizle yoğunlaştığı bir süreci yaşadık. AK Parti'nin de 10 milyonla başlayan 2002'deki hikayesi 28 Mayıs'ta 28 milyona ulaşan bir milli irade teveccühü oldu.
3: Cumhur İttifakı'nın adayı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaya hak kazandı.
2: Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir.
3: Türkiye yüzyılının inşası sürecinde kritik dönüm noktalarından biri olan 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden tam 3 yıl geçti. ...2023 yılı Türkiye için siyasi açıdan hareketli, ilklerin ve önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl oldu. Siyasi partiler sahada seçimlere yönelik çalışmalarına hız vermişken, tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan haber 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'tan geldi. 11 ili etkileyen iki büyük depremde binlerce canımız yitip gitti.
1: Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk günden itibaren devlet tüm birimleriyle sahaya indi. Adım adım planlı bir şekilde bütün süreç yönetildi. Asrın felaketinin yaralarının bir an önce sarılması için hemen kollar sıvanmıştı.
5: Cumhur İttifakı olarak kendimize hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu ikili görüşmeler suretiyle biz bu kampanyayı

0: Kampanyamızı sürdüreceğiz.
1: 28 Mayıs içinde yani bunu Sayın Cumhurbaşkanımız olan güveni, ona olan sevgiyi aslında biz sahada çok iyi görüyorduk. Bunun yansıması o zaman hamdolsun 28 Mayıs'ta %52 gibi çok rekor bir düzeyde, bir demokratik bir ülke için bu çok büyük bir rekordur aslında. Halkın %50'sinden fazlasının Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermiş olduğu bu teveccüh, bu destek, hatta ben inanıyorum ki o günün şartlarında bile işte seçime, sandığa gidemeyen, oyunu kullanamayan vatandaşlarımız da vardı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğin ben aslında çok daha fazla olduğunu görüyordum o gün.
2: Erdoğan, ikinci tur seçimlerinde depremden etkilenen başta Kahramanmaraş olmak üzere diğer 11 ilde birinci tura göre oylarını yaklaşık 2-4 puan arasında yükseltti. Başkan Erdoğan'ın yeniden seçildikten sonraki en önemli hedeflerinden biri deprem bölgesinin bir an önce yaralarının sarılmasıydı. Ve öyle de oldu. Deprem bölgesine 455 bin konut inşa edildi.
3: Şimdi düşünüyorum, bakıyorum da 2023 seçimi öncesi altılı masa etrafında bir isme kenetlenip bunu uzun süre açıklamada çekinenler ve sonunda açıklayanlar. Acaba o seçimde bir netice alsaydı bugün o deprem bölgesinde yapılanlar hayata geçer miydi? Açıkçası çok şüpheliyiz.
2: Seçim sonuçları Türkiye'nin adeta kaderini belirledi.
4: Milletin seçicileri rüşçüdür gerçekten millet. Kimin laf üreteceğini, kimin iş üreteceğini, herhangi bir sorun karşısında kimin kendilerinin hukukunu koruyacağını, hele hele uluslararası ilişkiler boyutunda Türkiye'nin çıkarlarını, menfaatlerini, hangi liderin, hangi kadroların daha etkin bir şekilde hayata geçirebilecekleri sezgileriyle oylarını kullanır. Buna inanıyorum.
2: 2023 sonrası dönemde savunma sanayi projeleri hız kazandı. Yerli ve milli teknoloji hamlesi adımları atıldı.
5: Vatandaşımız, milletimiz, Tayyip Erdoğan'ın samimiyeti, Cumhurbaşkanımızın icraatçı yönü, partimizin bu zamana kadar ortaya koydukları ve bundan sonra koyacağı vizyona her zaman olduğu gibi 2023 seçimlerinde de güvendi, inandı ve gençler de, ilk defa oy kullanan gençler de bu sınavı güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında olarak verdi.
2: Enerjide dışa bağımlılığı azaltma politikalarında Sakarya gaz sahasından çıkarılan doğalgaz sisteme verilmeye başlandı. Konutlara ücretsiz doğalgaz desteği uygulandı. Akkuyu'da inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali ise test aşamasına geçmeyi bekliyor.
4: Cumhurbaşkanımız ve ekibiyle birlikte oluşturdukları pratikler Türkiye açısından büyük bir zenginlik kaynağı.
6: Kalkınmayla, halkın refahıyla ilgili her alanda büyük mesafeler almaktadır. Bölgesinin en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin önümüzdeki süreçte dünyanın da çok önemli ülkelerinden bir haline geleceği görülüyor. Bu süreci yaşayan bir insan olarak gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum ve çocuklarımın, torunlarımın geleceği açısından bu işleri becerenlere minnetle, şükranla karşılıyorum.
2: Ayrıca yeni metro hatları, şehir hastaneleri ve otoyol projeleri açıldı. İstanbul ve Ankara'da yeni metro bağlantıları hizmete girdi. Yeni şehir hastaneleri açıldı. Hızlı tren ve otoyol yatırımları ise sürüyor. Ve iç cephede istikrar.
0: Şimdiye kadar nice zorluğun, nice oyunun nasıl üstesinden geldiysek, çok daha fazlasını başaracağımıza yürekten imanım var, inanıyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır.
2: Terörsüz Türkiye süreci başladı. PKK terör örgütü silahları bıraktı.
0: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
7: İşte o seçim sonuçları Türkiye için adeta bir dönüm noktası oldu. Türkiye bugün hem iç politikada terörsüz Türkiye sürecini istikrarlı bir şekilde yürütüyor, hem de dış politikada savaşların ve krizlerin ardı ardına yaşandığı bu dönemde yürüttüğü diplomasi politikasıyla barışın tesisinde kendisine başvurulan en önemli aktörlerden biri olarak ön plana çıkıyor.
2: Türkiye bölgesinde ve dünyada Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.
0: Başta bölgemiz

0: Türkiye'deki çatışmalar, savaşlar, zulümler ve insani krizler olmak üzere nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz. Nerede bir acı varsa, dram, trajedi, gözyaşı varsa tüm gücümüzle onu dindirmeye çalışıyoruz.
1: Bir defa bölgede bölgesel olarak bir istikrarsızlık söz konusu olacaktı. Artık Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri, bölgesel bir lider ve bölgedeki bütün olaylarda da onun görüşü alınmadan, hatta yeri geldiğinde onun izni alınmadan bir şeylerin yapılmayacağını, yapılamayacağını herkes de görmüş oldu. Ve hamdolsun bugünkü manzaramıza baktığımız zaman da bu ateş çemberinin içerisinde şu anda biz halen Türkiye'nin gelişmesinden, Türkiye'nin değişiminden, atmış olduğu adımlardan vesaire bahsedebiliyorsak, bu güçlü liderlikle ve arkasındaki halk desteği, güçlü kadrolar ve çalışkan kadrolarla mümkün oldu.
2: Hamdolsun 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızla beraber ülkemiz daha farklı yerlere doğru ilerliyor ve şu anda bölgeyi gördüğümüz zaman bölge maalesef bir ateş çemberi ve liderimizin gücünü biz hissediyoruz ve maazallah 2023'te bir yol kazası yaşamış olsaydık bugün acaba bu diplomasilerde, bu ateş çemberinde ülkemiz ne halde olurdu diye inanın düşünmeden de geçemiyoruz.
3: Böyle bir dünyada ve Türkiye'nin de dünya coğrafyasının en özgün yerindeyiz. Üç kıtanın kesiştiği bir kavşakta, işte Asya, Avrupa, Afrika, biz merkezdeyiz. Böylesine stratejik coğrafi konuma sahip ülkenin hamle yapabilmesi için liderlik önemlidir. En önemli unsurları bir tanesi liderlik. İşte o liderle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
0: Tek millet,
4: tek millet,
0: tek bayrak,
4: tek bayrak,
0: tek vatan,
4: tek vatan,
0: tek devlet,
4: tek devlet,
0: bir olacağız,
4: bir olacağız,
0: iri olacağız,
4: bir olacağız,
0: kardeş olacağız,
4: kardeş olacağız,
0: hep birlikte Türkiye olacağız.

0: Haber Radyo.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi bayramlar Sebep Sonuca, hoş geldiniz. Bu akşam siyaset gündemimiz elbette ama tabii ki Türkiye bayramı yaşıyor. Bütün İslam alemi bayramı yaşıyor. Biraz bayramı konuşarak başlayacağız. Sebep Sonuca hemen konuklarımı tanıtayım. Kemal Olçer bizimle. Kemal Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, iyi bayramlar diliyorum.
0: Size de iyi bayramlar. Sizin çok yoğun bir temponuz var. Hem üniversitede hem televizyonlarda hem yazıyorsunuz. Bayramda da bu tempo devam ediyor gördüğüm kadarıyla.
1: Hiç durak yok tabii. Sizin hatırınız büyük elbette.
0: Çok sağ olun. Evden isyan etmiyorlar mı peki bugün?
1: Çok var
0: Kemal.
1: Çok onu bastırarak geliyoruz artık. İsyan. Hep sizlerle olmak da çok güzel.
0: Çok sağ olun.
1: Hocalarımızla birlikte olmak da çok güzel.
0: Sağ olun.
1: Nerede o eski bayramlarla başlayacağız herhalde değil mi?
0: Tabii biraz onu konuşacağız. Gençler nasıl bakıyor bilmiyorum bu muhabbetlere ama. Bercan Tutar, Sabah Gazetesi yazarı. Bercan hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sen
2: iyi
0: gazetede bayramlar. Miydin, program için mi geldin?
2: Gazetedeydim, hem gazetedeydik hem de program için.
0: Aşağıydı, senin de eve gitmen gene...
2: Gece ajansı var bundan sonra.
0: Ondan sonra devam edeceksin, gece yarısı.
2: Aynı şeye yazmışlar.
0: Eve dönersin. Hoş geldin Bercan, hoş teşekkür bulduk. Ederiz. Emre Cemil Ayvalı da bizimle bu akşam, AK Parti MKYK üyesi. Emre Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi bayramlar.
0: Siz Ankara'dan geldiniz.
3: Ankara'dan şöyle programı da vesile ettik. 3 gün aileyle geldik beraber.
0: Burada kalacaksınız 3 gün.
3: Burada kalıyoruz. Dün de kaldık. Böyle İstanbul'un da bayramda tadı çıkar. Kimse
2: Ankara
3: yok diye.
2: Tatillerde herhalde İstanbul'a geliyor.
3: Şöyle oldu. Bayram öncesi eşim Bursalı. Bursa'ya gittik. Haftaya da İzmir'e gidiyoruz. Ben de İzmirliyim. Dedi ki bayramda da rahat olan yer İstanbul. Öyle de getirdik.
0: İstanbul muazzam bayramda. Boş oluyor her taraf. Daha da sakin. Dışarıdan gelenler de oluyor. Evet. Ama İstanbul'un trafiği rahat. Evden ilk defa 15-20 dakikaya
3: tabii
0: geldim.
3: Her yer 20 dakikaydı bugün. 20 dakika. Nereye gitsek?
0: Yalnız böyle olduğunda da yine trafik çok şey olmuyor. Bazı arterler çok
2: çok güzel falan. Ama trafiği inanılmaz İstanbul.
0: Ana yollar
2: çok
0: iyi.
2: Güzel. Bizim vefat eden tarihçi vardı. İsmini unuttum. İlber Ortaylı'yı hatırladım.

0: İstanbul'da işte tatillerde İstanbul'dan çıkmayın gitmeyin falan derdi böyle.
1: Aslında tersine yaşamak güzel oluyor. Evet. Yazın da İstanbul daha sakin oluyor. Evet, Yasin Şamlı da bizimle, İstanbul 2 nolu Baro Başkanı. Yasin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Bence içimizde eski bayramları hatırlayanlardan yani çok yaş farkı yok gerçi konuklarımız arasında ama yaşayan büyük olan sizsiniz aramızda.
2: Evet.
1: Çok fark var mı?
2: Tabii ki var ama yani yeninin şeyi başka, tadı başka, eskinin tadı başka yani.
1: Belki çocuklara ileniyorlardır da biz onların kafasıyla evet. düşünemediğimiz için hani. Çocuklar da bizim gibi görüyorlar diye düşünüyoruz ama belki...
3: Valla çocuklar bugün geldi bize. Bayağı kalabalık apartmanı bütün çocukta toplanmışlar. Bizim yaptığımız gibi ellerinde torbalarla şeker topluyorlar. Hmm. Tek tek kapı kapı geziyorlar. Yani unutuldu gibi gözüküyor bazı şeyler ama...
1: Ne güzel, bu devam ediyorsa yani, bu önemli.
3: Tabii. Bekliyorsunuz bir de gelecekler. Soruyor hanım geldi mi gelmedi mi gelirler diyorum biraz sonra. Geldiler ya, o gelenekler devam ediyor ama tabii düzen biraz da böyle o boşluğu fırsata çevirip... Belki yapılamayan tatiller falan yapılıyor şu an.
1: Mahallelerde daha müsait. Tek katlı evlerde herkes kimin nerede yaşadığını biliyordu. Çocuklar daha güvenli dolanıyordu ama şu an insanlar birbirini tanımıyorlar bence. Hani evet. 30 katlı evet. bir binada.
3: İşte çocuklar geziyorlar. Yani bir güven oluşuyor bazı ortamlarda, kapalı ortamlarda özellikle ama...
1: Türkiye çok güvenli. Yani çok. Böyle bir algı var diye diyorum.
0: Bir arkadaş söylemişti. Plazalarda çocukların yanında bir tane büyük dolaşıyor sürekli. O geride duruyor. Çocuklar kalkıyor, çarlı şekerleri falan alıyor. Evet.
4: Ya sonuçta İstanbul boşaldığına göre trafik rahatlıyorsa demek ki devam ediyor yani millet akrabasına.
1: Tabii canım.
4: O devam ediyor.
1: Yani. Tatil yerleri de doluyor. Bu sene savaştan dolayı turizmciler biraz kaygılıyız diyorlardı ama şu an %100 bütün rezervasyonlar doluyor taşıyor. Bodrum çok pahalı gitmeyiz diyorlardı. Bodrum'un girişinde
2: kuyruğu. Ama Türkiye öyle. Yani mesela Körfez tam aksi.
1: Öyle mi?
2: Kesinlikle. Oralar boşaldı. Türkiye öyle.
0: Türkiye dolu, evet.
2: Güvenli olması hasebiyle.
0: Bir haber vardı mesela. Sultanahmet bayağı renkliymiş. Yani her milletten evet. insan.
1: Ama bu Arap turistlerden çok kılmış. Yakınılıyordu ya. Böyle bir saçmalık vardı. Niye yakınılır evet. bilmiyorum. Yani onlar aslında ticareti, turizmi hareketlendiriyor. Ben son zamanlarda Emre Cemil göremiyorum o insandır. Acaba yani bu şey mi etkili? Savaş, Yasin Hoca'nın dediği gibi, yoksa bize özel bir durum mu var?
2: Ama bence... Körfez'den gelenler de yalnız Araplar değil. Yani Körfez'e giden Batılılar da var.
0: Evet, gidemeyen, oraya
1: ama
0: gidemeyen.
1: Benim dikkatimi çeken hani Arap turist konusuydu. Çok konuşuldu.
4: Bence de öyle. Çünkü bir dönem gerçekten çok kara propaganda yapıldı. Irkçılık yapıldı.
1: Çok.
4: Özellikle kendini belli bir etnik üstünlük üzerinden tanımlayan yavan insanlar tarafından. Ya ben hatırlıyorum, bir kafenin önünde bir tane berduş bir adam, yerinde gayet nezaketle oturan bir Arap turiste. Tabii yani normalde bu Türkiye'nin genelini yansıtan bir tabii durum ki. Değil ama işte o görüntüyü siz alıp götürdüğünüz zaman ya bunun bence birçok noktada insanlar muhakemesini de yapmaya başladı. Ben bir Suriyeli meselesinde görüyorum.
1: Doğru.
4: Bir de Arap turist meselesinde görüyorum. Hani başta bolluk varken biraz burun kıvıran üstenci tavır yerini biraz daha ya aslında ne kadar da canlandırıyorlarmış. Çünkü gerçekten hani bu kadar para harcayan ve bu kadar dinamik bir nüfus, hem de bence nezaketini ve edebini de tabii fazlasıyla ki. Bilen, sonuçta Avrupalıların eli sıkı, öyle çok da harcadıkları da yok.
1: Aynen öyle.
4: Öyle çok da her yeri gezeyim edeyim göreyim merakları da bence çok fazla değil Araplar kadar. Diğer taraftan da Suriyeliler. Yani ben bazen diyorum ki hani göç zordur bir ülke için, entegrasyon zordur ama Allah bize hani menfi bir hadiseden, şer bir olaydan en güzel hayrı nasip etti. Yani kriminal olayları az.
1: Hiçbir şey olmadı.
4: Hiçbir sıkıntıları yok.
1: Ne oldu yani?
4: Bazen evet. mesela diyor ki bana her yerde bunlar mesela ortalama bir bilgiyle işte suça karışıyorlar. Bir tane örnek var mı? Seni rahatsız
0: Suriye Ortadoğu'nun en medeni.
4: En medeni insanları.
2: Belki en sıkıntılısı da şuydu. Yani yıllarca bu batılı hayat tarzı örnek gösterildi. O ister istemez bir komplekse sebep evet. oldu. Yani biz bir şey yapamayız, biz ilerleyemeyiz. İşte ne yaparsa batılılar yapar. Bir icat olacaksa, bir ilaç bulunacaksa onlar yaparlar diye. Ama görüldü ki özellikle de işte son yıllarda Türkiye'nin bu savunma sanayindeki dünyayı şaşırtan adımları ki bir Amerikan gazetesinde işte savunma sanayini yeniden ele aldıracak gelişmeler diye bir haber yapılmıştı Türkiye'deki gelişmeler için. Yani bu öyle bir kötülük de yapıldı millete. Yani batılı hayat tarzı örnek gösterilip onlar taklit ettirilince... Yani hani Akif'in rahmetlinin dediği gibi hani oradaki bilim, fen alınsa buna